0: Ne için ya peki bu otlar?
1: Soğuk almış biraz. Onun içindir.
0: Çalayır. Ben bu otları bilirim. Gebe kalmak içindir bunlar.
1: Bulayacağımız beni bekler. Sen de oyalanmayasın. İşine bakasın. Haydi. Haydi.
0: Herkesi kandırabilirsin ama... beni kandıramazsın Çalayır. Demek... Günseli Hatun... gebe değildir.
2: Bir şeyler yiyelim, acıktım.
3: Hı hı. Yukarı kalın sonra.

Üstünde kar batuga. Artık acım da yoksa.

0: Buraya sığınmış olabilir. Haydi.
1: Her şey senin başının altından çıktı demiştim. Şimdi yaptıklarının bedelini ödeme vaktindir. Demek bana ihanet edersin.

0: Güzeli. Gebe değil. Kaya'ya yalan söyler.
1: Ne? Demek öyle.
0: Canımın bağışına...

0: Sen ne ararsın burada?
1: Ölmek istemezsin değil mi? Ulu Ece.

önce istemezsin. Şimdi o kulaklarını aç. Beni çok iyi dinle. Ulu yargı yeniden toplandığında ne yapıp edip Kaya'nın benim aleyhimde karar vermesini engelleyeceksin. Zaten bunu yapmazsan Kaya seni kendi elleriyle öldürecek.

0: gebe olmadığını bilirim.
1: Ben...
0: Boşuna inkar etme. Kaya bunu öğrendiğinde ne yapar çok iyi bilirsin. Ya Kaya'nın kılıcıyla öl, ya bu hançerle kendini öldür. Kurtulman için tek çare

Yüce Ubar, eğer izin verirseniz Rus Varekelçisi sizinle görüşmek ister.

0: Tek barakların yüce liderine esenlik dilerim. Rus barak Kinezi'den size hediyeler getirdim. Kinezimiz Batıkök Yapkulluğu'nun barak hanlığı olmasını tanımıştır. Türklere karşı vereceğiniz savaşta yanınızda olduğumuzu ve her türlü desteği vereceğimizi söylemiştir.
1: Kinezine söyle, benim dostluğumu isteyip Türkleri yok etmek arzusundaysa bana armağan edeceği tek şey kızıdır.

0: Dağcım nerede? Kim almış?
1: Bir düşman. Ama dost gibi görünen bir düşman.
2: Bu topraklarda düşmanımız çoktur. Ama dostumuz yoktur.
0: Bize dost gibi görünen bir düşmanımız var.

0: var. Gök Ordan'ın hanı Kaya sizinle konuşmak ister. İtbaraklar emrinizi yerine getirmek için obanın girişinde bekletir.
1: Kaya, biraz oyalayın. Alpagu'yu getirin. Obarla oyun oynamak neymiş? Görürsün Kaya.

0: Lütfen lan!
1: Burada yakalanırsa gerçeği biter.
2: Çek! Çek!
0: Buradan asla çıkamayacaksınız.
3: Frank! Ne beklersin bizi öldürmek için?
4: Misafirimi.
5: Bizi öldürmediğiniz her an, aldığınız her solukla ölüme daha da çok yaklaşacaksınız.
4: Atın şunları içeri. Ağızlarında bağlayın, sesleri çıkmasın.

0: Hoş geldin Kaya Han.
1: Hoş gelmedim Omar. Sen yaptığımız anlaşmayı bozdun. Hesap vereceksin.

0: ailece Antalya'ya tatile gidiyordu. Geçerken sana uğrayıp bir hal hatır soralım dedik.
1: Tatile çıkmaya karar veren bir aile.
2: Böyle yapınca bunların hepsi havalanıyor. Ah, ayakkabılar Sıtkı.
1: Başlarına gelen eğlenceli olaylar.
3: Fren mi tutmuyor?
4: Ne?
2: Ayaklar arabadan.
4: Kızımı dinleyeceğin tuttu çocuğum.
2: Yürüyün hanımlar eve.
5: Siz frikik barajı kurar gibi böyle duruyorsunuz ya.
2: Aç bakayım ağzını.
6: Diş yok diş.
2: Çene var ama can konuşuyorsun.
1: Gülümseten sımsıcak bir komedi.
2: Oh, maşallah Sıtkı.
0: Şuurunu kaybedersin. Adını bile hatırlayamazsın.
2: Öş, sus.
0: Göreviniz tatil.
2: Tatil.
1: Görevimiz tatil. Yarın 20'de Ağbara'da.
7: Genel izleyici için uygundur.

tüm izleyenlerimize merhaba. Nefis bir insan hali programı için biz stüdyomuzda yerimizi aldık. Harika konularım var, harika konuklarım var. Bugün büyük büyük dertleri değil de gündelik hayatta karşılaşabileceğimiz o sıradan sorunları psikolojik olarak hasar almadan nasıl atlatabileceğimizi konuşacağız. Harika bir konu, çok yaratıcı bir fikirle geliyoruz bugün karşınıza. Ufak tefek şeyleri de konuşmanın önemine çok inanıyoruz. Ama önce şunu söyleyelim, insan hali başlıyor.

0: Evet efendim, şimdi dedik ki hayatın ufak tefek problemlerinden psikolojik olarak az hasar alarak çıkmak önemli. Bu problemlerin bazıları da iş yerlerinde yaşanıyor. Çünkü hayatımızın uzunca bir kısmı iş yerimizde geçiyor. Geçen hafta konumuz iş yerlerindeki psikolojiydi. Örgüt psikolojisi. Yani o insanların hayatlarını sürdürebilmek, profesyonel işlerini devam ettirmek için bir araya geldikleri o koskoca organizasyonlarda psikolojik testlerden nasıl geçeriz diye konuştuk. Nil Madi ve Ozan Seri Uğurlu vardı. Bakalım son sözleri neler olmuş?
1: Kendinize yapacağınız yatırım en büyük yatırımdır. Kurumlar için de benzer bir şey söyleyeyim. Kurumlar için de çalışanlarına yapacakları yatırım en büyük yatırımdır şeklinde ve bir çerçeve çizebilirim.
0: Çok teşekkür ediyoruz.
1: Uygun oldu mu?
0: Çok güzel. Çok teşekkür ederiz. Kişinin kendine yaptığı yatırım, kurumun da çalışanına yaptığı

0: yatırım aslında tırnak içinde kurumunda kendine yaptığı yatırım olmuş oluyor gibi düşünüyorum. Ozan Ser Hocam, siz varoluşsal dayanıklılık üzerine bir program şeyi yaptık ama oraya bir şeyler de ekleyebilirsiniz tabii ki. Sizin son cümleleriniz ne olur?
1: Yani kaotik zamanlardan geçiyoruz. Özellikle iş dünyasında tırnak içerisinde yapay zeka çok ciddi bir risk gibi görülmeye başlandı. Ben kaotik zamanlarda ve yapay zeka çağında asıl riskin insanların işlerini kaybetmekle ilgili korkuları olmamaları gerektiğini düşünüyorum. Asıl konu kendinizi ve insanlığınızı kaybetmeyin. Çünkü biz bunlarla varoluşumuzu anlamlı kılabiliriz. İnsan olduğumuzu hiçbir zaman ve insanlarla çalıştığımızı hiçbir zaman unutmamamız gerekiyor. Bence asıl konu bu olmalı yani. Biz özümüze bir dönebilsek her şey çok daha keyifli, çok daha güzel olacak. O yüzden de gelecek hafta gelecek konuklarını da bu arada duyunca çok heyecanlandım. Heyecanla takip edeceğim programı yani.
0: Evet efendim, şimdi geçen haftadan bir köprü kuruyoruz buraya. İş yeri dedik, profesyonel hayat dedik ama tam da sokağa konuşacağız bugün. Gündelik hayatı, ilişkileri, iş yerini, belki evin içini, belki evin dışını, ama oradaki ufak tefek sorunlarla karşılaştığınızda bunları ihmal eder. Ya halının altına süpürürsek şayet bunlar orada yok olmuyor, birikiyor. Ve bunlarla ufak tefek baş edebilme becerilerini geliştirmek çok önemli. Şimdi stüdyoda kendi hayatını çok iyi başarmış iki adam var. Bunlar çok yaratıcı, çok zeki ve bizim camiamızın önemli isimleri. Aynı zamanda iyi bilim insanları, üretken birer yazar. Bu psikiyatri, psikoloji camiasını çok iyi bilen insanlar. İki tarafı da iyi götürüyorlar. Cem Keçe, hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk hocam.
0: Şimdi bu hayatın iki tarafını da hakikaten iyi götürüyorsunuz yani. Hem böyle işte dernekleriniz, düzenlediğiniz kongreler, eğitimleriniz, hatta kendi adınıza oluşturduğunuz bir kuram, sevilen biri olmak ama bir yandan da bilim üretmek. Bu çok değerli bir şey. Bunu yapabiliyorsunuz. Beyhan Budak, hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk efendim.
0: Şimdi Beyhan Budak da çok yaratıcı, benim çok sevdiğim can dostum. Kitapları her zaman üzerinde çok düşünülmüş. Verdiği eğitimler üzerinde çok düşünülmüş. Bir halk konferansı verdiğinde insanların koşarak gittiği. Bunların hepsi bir araya geldiğinde aslında sadece o mesleki bilgiyle olmuyor. Bunun adı yaşam becerisi. Yani aslında yaşantıyı iyi becermekle alakalı bir durum var burada. Yani phronesis denen şey. Yani bir hayatın bir durumuyla karşılaştığında zihnin iyi çözüm üretmesi. Nasıl görüyorsun bunu? Hayatta mesela çok bilgisi olan değil de biraz daha bu becerisi olanlar daha başarılı oluyor mu Beyhan Hocam sence?
3: Kesinlikle, zaten akademik başarıyla baktığımız zaman hayatta en iyi akademik başarıya sahip olan insanlar gerçek hayatta o kadar da başarılı olmayabiliyorlar. Tabii. Sınıflarında mesela lisede, üniversitede derece yapan insanların önemli bir kısmı hayatta stabil bir noktada takılı kalır. Evet. Ama iz bırakmış, kendini çok geliştirmiş, maddi manevi çok farklı yere gelmiş insanlar genelde o akademik sistemde biraz geride kalmış, biraz arka sıralarda oturan insanlardan çıkıyor. Hı-hı. İkisi farklı. Yani formal bir noktayı çözmekle hayatın kaosu içerisinde o karmaşık becerilere basit çözümler üretebilmek, karmaşık sorunlara bence çok değerli. Ha, ben öyle miyim bilmiyorum. Kendi adıma yani sokakta büyüdüm. Yani sokakta o sokağın tadına varan, sokağa yaşayan son çocuklardanım. Hı-hı. Diyebilirim. Bir taksi şoförü babanın, bir ilkokul mezunu ev hanımı bir annenin çocuğuyum. Evin en büyük çocuğuydum. Yani bir şekilde hep sorumluluklar verildi. Hayatın o biraz daha eski analog tarafında olduğum için belki de bu noktada gelişmiştir. Hem utangaç olarak tanımlarım kendimi ama her zaman bunun üstüne de gitmişimdir ki bir noktada kendime hedefler koyup, hayaller koyup, lisede mesela karikatür çizip bunun için bir sürü yerle görüşmüş. İşte yerel bir gazetede karikatürleri yayınlanan birisiydim. 17 yaşında düz liseden mezun olup İstanbul'a geldim. Mesela en büyük eğitimimi üniversite eğitimimden ziyade o 17-18 yaşında İstanbul'da zorlanmama bağlarım. Bunlar o sosyal becerileri, problem çözme becerilerini ve insanların gerçekten neyi umursadığını anlamama yardımcı oldu diyebiliyorum.
0: Ama ta o zamanlara kadar giden bir senin kamera alma hikayen de var ya, değil mi? Evet. O yolculukta yani o ilk adımlar da o yaştan geliyor yani.
3: Ya bu kamera, ekipman bazen diyorum çok seviyorum, bazen de tuzağım oluyor benim yani. Geçenlerde mesela bir videoda anlattım. Kendimiz sizden kaçınma yöntemlerim. Şimdi bir sürü kafamda yeni video çekme fikri var. Bir sürü konuda, bir sürü formatta. Ben oturuyorum 3 gün boyunca mikrofon videoları izliyorum. Işıklandırma videoları izliyorum.
0: İşte yeni kameraları
3: şey yapıyorum. Kameralar alıyorum. Yeni teknolojik aparatlar alıyorum yani. Ama video var mı? Yok. Sanki bu şeylerle oyalanırken video çekmiş gibi hissediyorum. Çok güzel. Kendimi kandırıyorum dedim yani. Evet. Ama seviyorum. Kendi videolarımı YouTube'a yüklediğimi çoğunlukla kendim editliyorum. Hani destek olan arkadaşlarımız var ama keyifli bir nokta. Aslında en önemli şey hem bir sahada çalışıyor olmak, danışanların tecrübesi, hem bir yandan sokağın içinde olmak, bir devlet okulunda mezun olmak, gerçek dertlere şahit olmak, bunu birazcık farklı bakmama yardımcı oluyor diye düşünüyorum.
0: Çok doğru. Tabii çok mütevazı söylüyorsun. O yaptığın şeyleri maksimum yüksek verimlilikle yapıyorsun. Belki de o videoları izleyip de en iyi hallerini öğrendiğin için oluyordur. Ben de biri gelip işte yeni bir psikoloji mezunu falan, ya ben video çekmek istiyorum, YouTube'a koymak istiyorum, nasıl bir yol izleyeyim dediğinde, kusura bakma diyorum ki yapıldı. Beyanımı da izle, orada konular var. Hangisi ne kadar izlenmiş, bak oradan ya başla.
3: Öyle bak, bu konuda bir tevazu davranamayacağım. Benim çok izlenmiş videoları, hatta birisini gördüm ben. Evet. Benim bir TEDx konuşmasını muhtemelen deşifre etmiş ve prompterdan birebir kelimeleriyle okuyor. Yani
0: haktır o.
3: Ya ama herkesin kendi fikri, kendi bakış açısı tabii çok ki önemli. Yani ben sonuçta sıfırdan bir kuram icat etmedim. Tabii mümkün ki mertebe var olan bilişsel davranışçı terapi, şema terapi, gestalt, işte psikanaliz öğrendiklerimizi herkesin anlayabileceği bir sohbet dilinde aktarmaya çalışıyorum. Yani üslup aslında yaşanmışlığını katarsan hayatta temas kurabiliyorsun insanlara. Yoksa çoğu psikolog az çok birbirine benzer öz şeyleri anlatıyor diye düşünüyorum.
0: Kesinlikle ellerine sağlık diyelim ama yani yine de işte bazı şeyleri istikrarlı sürdürebiliyor olmak da benim için en değerlisi.
3: Neydi bir söz var ya, istikrarlı hayal hakikattir diye şarkısı var değil mi?
0: Valla süper, aynen öyle işte. O yani sen şimdi tabii ki popülerlik insana bazen tuzak. Sen o popülerlikle yıllarını geçiriyorsan şayet, o zaman tuzak olmuyor. Hı hı. O zaman onun olgunluğu oluyor. O açıdan çok seviyoruz, bizim camiada iyi ki varsın yani. Cem Hocam, şimdi senin hikayende biraz farklı bir hikaye. Çünkü yani belki binlerce insana eğitim verdin denebilir değil mi?
1: Kesinlikle. Yani 5000'den
0: fazla insana eğitim verdin ve eğitim verdiğin insanlar farklı meslek gruplarından. Yani kadın doğumcular da var, psikologlar var, diyetisyenler gelir, ürologlar gelir. Yani birçok mesleki grubuna sen belli mesleki beceriler kazan ve bunlar onlar tarafından hayatlarında kullanıldı. Yani dolayısıyla 5000 kişi üzerinden belki 300 bin kişiye ulaştın. Tıbbi manada, sağlık açısından. Şimdi o da bir tabii ki sizin bir marka olmanızı sağlıyor ve o markayla da şimdi yanlış da bir şey söylemeyeyim, doğru hatırlıyorsam 13. Uluslararası Kongre'yi CİSEF gerçekleştirecek bu yıl Antalya'da. Şimdi şöyle bir Cem Keçe'nin hikayesine baktığında hocam, sen neyi doğru yaptığını görüyorsun ya da niye Cem Keçe bunu yapabildi yani, niye ben yapamadım?
1: Yok hocam, mütevazilik ama sen de çok başarılısın. Biz seninle çok gurur duyuyoruz. Beğen hocam da aynı fikirdedir diye düşünüyorum. Benim örnek aldığım hem süpervizyon hocam olan, hem mentorum olan, hem de dostum olan, abim olan bir insan var. Adı Vamık Volkan. Vamık Volkan bir numaradır. Ve ben de bir numarayla çalışmış olmanın yarattığı bir lükse ve zenginliğe sahibim. Evet. O çok değerli. Vamık Hoca beni seçmedi ama ben onu seçtim. Bir şekilde de bir bağ kurduk. Ve onun söylediği bir şey vardı. Oğlum, işini seviyorsan başarın sonuç olarak gelir. Ama işini seviyorsan sorumluluklarını yerine getir, mütevazi ol ve en önemlisi kurt olduğunu unutma. Kurt her işini kendi yapar.
0: Evet.
1: Ve kurt olmanın en önemli kuralı lider olmaktır. Kurt olmanın en önemli şeyi, özelliği adaletli olmaktır. Ve senin adın Cem dedi. Cem bir araya getiren, derleyen, toparlayan demektir. Sen insanları bir araya getireceksin. Ve unutma dedi, şöyle bir kase göster. Bak, bu senin beynin dedi. Bunu boşalt ki yenileri gelsin. O yüzden paylaş ki o bilgi senin efendin olmasın. Ben şunu yakaladım. Gerçekten belli bir kibire ulaşıyor insanoğlu. Çünkü ben Türkiye'de pek çok insanın bilmediği şeyleri keşfetmiş, bulmuş bir insanım. Evet. Ben mesela taklitçi değilim. Kendi özgün kuramlarımı yapmış psikoloji alanında. Bu anlamda da kendine bir anlamda anlam katmış bir insanım. Ama şunu fark ettim. O bilgiyi paylaşmadığında kölesi oluyorsun.
2: ve bir noktadan sonra öyle bir kibirleniyorsun ki farkına bile varamıyorsun. O çok tehlikeli bir şey. Evet. O yüzden ben her ne biliyorsam, basit, zor, hiç kimsenin bilmediği her şeyi paylaşıyorum. Paylaştıkça şöyle bir güzellik oluyor. Yenisi geliyor.
4: Tabii.
2: Doğru. Ve daha yeni bilgilerle dolabiliyorum. O yüzden doldur boşalt benim hayatımın sırrı.
4: Çok güzel. Orada ama mesela zihnini

0: doğru bilgiyi açabilmekte ama önemli. Çok fazla şeyler geziyor ortalıkta. Senin zihninde yer etmeye çalışacak, çok da işine yaramayacak fikirler, düşünceler de ortalıkta gezerken sen doğru yere açabiliyorsun muhtemelen. O da kritik bir
1: onun
0: şey.
1: Onun sırrı da şu. Ben mesela eğitimlerimde ilk gün şunu söylüyorum. Arkadaşlar diyorum, benim söylediğim her şeyi sorgulayın.
0: Tabii, doğru. Çok güzel. Çok
1: çürütmeye önemli. Çalışın. Çürütürseniz diyorum, bana çok büyük bir hediye vermiş olursunuz. Size bir eğitim hediye yaparım, kitap imzalarım.
0: Çok güzel.
1: Ve bir ömür boyu şükran duyarım. Ama çürütemiyorsanız benim fikirlerimi, o artık benim değil, sizindir. Sorgulanmış bir fikir artık size ait.
0: Artık onu taşıyabilirsin. Taşıyabilirsin zihnine.
1: Ben de hayatım boyunca hiçbir şeye inanmadım. Her şeyi sorguladım. Çürütebildiklerimden uzaklaştım. Çürütemediklerim de artık benim fikrim oldu. O yüzden ben çok fazla dataya maruz kalıyorum. Ama o datalar arasında hep sorgulayıcı bir zihnim var. Çünkü hani filozofların bir sözü vardır ya, sorgulanmamış hayat yaşanmamıştır diye. Evet. Ben de sorgulanmamış bir bilgi ne olursa olsun gerçek değildir. Bizim efendimiz olur ve bizi köleleştirir. Ben bu zihinde bakıyorum. O yüzden her şeyi sorgulayın. Şu an bu programda Şakiroğlu'nun da, Beyan Budağ'ın da söylediği her şeyi, benim de söyleyeyim, lütfen her şeyi sorgulayın. Evet. Çürütemezseniz sizin fikriniz. Çürütürseniz de lütfen iletişim bilgilerimizden bize ulaşın. Bize de bir şeyler öğretmiş olursunuz. Biz de size kitap imzalar göndeririz. Evet, değil mi Beyan Hocam?
0: Çok güzel. Siz kitabı imzalayıp göndermek için çok daha iyi bir yöntem söylediniz. Ben maç skorunu doğru tahmin ederim. Düşünmüştüm. Bu daha iyi fikir. Bu arada maç skorlarınızı alacağım. Sevgili izleyenler, geçen Türkiye-Avustralya maçının skorunu tahmin edin. Size konuklarımızın kitaplarını göndeririz falan diye düşündük ama 167 tane tahmin geldi benim Instagram hesabıma. Hiç kimse bilemedi şimdi maçın skorunu. O yüzden gerçekten izleyenler futbolda hakim bir grup. 200 kişiden bir kişi bilemez mi ya? Neyse, bugün yine yapacağız aynı şey. İkinci bölüm başlarken hocalarıma da soracağım. Bu maçın skoru ne olur diye. Maçta işte zaten 6-7 saat sonra başlayacak. Peki Beyan Hocam, hemen dönüyorum. Bugün burada şimdi senin kitaplarını ben ne kadar incelikle yazdığını biliyorum. Böyle ne kadar önem verdiğini de biliyorum. Şimdi kitaplar artık yapay zekalar tarafından falan hızlıca yazılabilir. Çok riskli. Ama sen kamplar yaparsın. Kitap kampları. Kapanıp tıkır tıkır tıkır tam odaklı. Birkaç kampına geldim. Seni rahatsız etmek için sadece. Olmadın.
2: Fethiye'dekine geldim.
0: Fethiye'dekine geldim. Bir kahve içelim, gönderdi bizi.
2: Ya Adana'da yemiştik ya.
0: Aynen bir şeyler doğru doğru.
1: Fethiye'de Adana'ya iner
0: tamam. Göndermek için hareketler.
2: En yakında o vardı. O vardı.
0: Bu kitap şimdi efendim bizim Beyhan Budağ'ın fırınından yeni çıktı. Bize az önce bahsettiğim hayatın ağırlığına hafifletici düşünceler ya da çözümler öneriyor. Bence inanılmaz iyi bir başlık. Tükenme dediğimiz hikaye ne yazık ki özellikle iş dünyasında çok fazla yaşanıyor. İlişkilerde çok yaşanıyor. O yüzden çok iyi bir fikir. Kitaptan biraz bahsedelim mi? En son senin kitaptan sonra gelmiştim ve 1,5 saat sonra şey demiştim. Ya bütününü anlattı kitabı, sorma artık. En son hocam çok konuşuluyordu bu prenses erkekler hikayesi.
1: Evet, evet.
0: Beyan da onu çok güzel, müthiş bir dille yazmıştı. En son o noktada demişti ki yeter artık anlattı kitabı konuştu.
2: Biraz sürpriz kaldı. Spoiler oldu yani. Spoiler.
0: Evet, biraz da bundan bahsedelim.
2: Ya Mehmet Hocam burada aslında şöyle bir şey var. Hani bir kuramdan ben hep kitaplarımı şöyle tarif ediyorum. Diyorum. Yani psikolojik açıdan bilgilenmek istiyorsanız, psikolojik bir şey öğrenmek istiyorsanız benim kitaplarım doğru adres değil. Yani ben bir şey öğretmeye çalışmıyorum. Kendim de aslında kendi içimde bazı şeyleri çözmeye çalışan, hayattaki sıkıntılarımı, alınganlıklarımı, canımı sıkan olayları bir şekilde üzerine çalışan, kendi üzerinde çalışan bir insanım. Burada diğer kitaplarımda olduğu gibi aslında bir seans gibi, beraber sohbet ediyormuşuz gibi. Yani öyle bir amaçla hayatta bir noktada zorlandığını düşünen, tükenen herkes için belki bir soluklanma, bir nefes arası olacaktır diye
0: çok
2: düşünüyorum. Diğer kitaplardan farklı olarak burada şöyle bir yöntemi izledim. Ben uzun yıllardır 3-4 senedir gün içerisinde canım bir şeye sıkılmışsa, modum düşmüşse, moralim bozulmuşsa telefonumun notlar uygulamasını açıyorum. Diyorum ki Beyhan, kendine terapiye gelmiş olsaydın böyle bir durumda dışarıdan bir bakış açısıyla kendine ne söylerdin? Nasıl yardımcı olurdun? Böyle bir danışanın olsaydı. Ve böyle bir durumda hani sanki içimde iki kişi varmış da birisi böyle yukarı daha bilge bir taraf. Birisi de böyle hayatın içinde zorlanan taraf. O ona öğüt veriyormuş gibi.
0: Çok güzel.
2: Öyle bir noktada çok o güzel. Notlarımı sonrasında denemeler haline getirdim ve bunlar genelde biz hep şey düşünüyoruz. Hayatta bizi dağlar zorluyor. Sanki dağlar önümüzü engel çıkıyor.

0: akıyormuş gibi ama genelde biz eşiklere takılıyoruz. Hmm. Dağlar zannederiz ama doğru. Küçük eşikler bizim düşmemize sebep olur. Ben de o küçük eşiklerden, gün içerisinde adını koyamadığımız rahatsızlıklardan, o anlık geçen mesela vasiyet yazmak üzerine denilen bir şey var. Hmm. Bir gün aklıma geldi ve dedim artık 40 yaşındasın Beyhan. Vasiyet yazma arzusu geldi. Yani dedim çıksam araba çarpsa bir şey olsa ölsem ne olacak? Kimseye bir şey söylemedim ben bugüne kadar benden sonrasına dair. Oturdum ben bir gün onunla ilgili bir yazı yazdım ama.
1: Tuna şimdi hareketlendi.
0: Ben dedim yarın bir gün kalemlerim işte değerli koleksiyonunu yaptığım bazı şeyler olunca dedim gelin damat satar bunları dedim. Dedim sakın dedim sakın dedim satmıyorsunuz. Her bir üstüne kazıyacağım beyanlar diye yani. O yüzden baştan sakın kalemimi vermeyin, şunu vermeyin ondan sonra. Ya küçük böyle hayata dair aslında o anı.
1: Motor verebilirsiniz sana diyor.
0: Motor da vermişsinler. Malım değerli diye. Ama şey benim için arzu nesneleri var ya. Arzu nesneleri mi değerlidir? Yoksa tabii onun haricinde tabii bir evdir, arabadır işte. Değil, yani yüzlerce evden birini satabilirler. Cem Yılmaz gibi o diyor ya.
1: Bu arada yani
2: hocam kendisi... para sayma makinen de var değil mi?
1: Ama bu arada ne skuterle geldik programa. Evet. Kendisi. Ayakta geldi yani.
0: Elektrikli skuter.
1: Elektrikli skuterle geldi. Ha, pardon, elektrikli.
0: Skuter deyince motosiklet zannediyor. Minik böyle.
1: Yani. Çok ama bence çok güzel bir şey. Evet. Yani dünya açısından da iyi bir şey.
0: Yani keyifli. Ben oyun oynamayı seviyorum. Yani. Oyuncaklı işleri seviyorum yani.
1: Tamam şeye dönelim. Bu arada bir anda şey konudan çıktık gibi oldu ama. Kitapta vasiyet.
0: O da var en sonunda. Mehmet Şakiroğlu da bir not var.
2: Yoksa da ikinci baskı bekleteceğiz.
1: Acaba mecbur olacak yani. Ben de merak ettim vallahi.
0: Ya burada daha çok mesela bir kendi içimizde. İçimiz hep biraz kalabalıktan başlıyor. Yani aslında içimizdeki şeyler, diğer insanlarla olan ilişkilerimiz, sınır koymalarımız, diğer insanların bizim canımızı sıkması, kendi içindeki hayal kırıklıklarımız, işte gün içindeki duvara toslamalarımız. O kadar küçük küçük şeyler var ki yani. Yaklaşık 61 tane başlık olması lazım. 61 başlığı böyle dediğim gibi kendi farkındalığım, kendi üzerimden anlatmaya gayret ettim.
1: İçimiz hep biraz kalabalık diye. Şimdi şeyde de bahsettik. Sen kalabalığa biraz kalabalığı yani insanların yalnızlığının problemli olduğunu düşünüyorsun. Oradaki başlangıçta da burada onu görmüş
0: yaptım. Ya hocam ama şimdi şey değil mi? Bak bana diyorlar ki bazen şimdi beni izlemeyen geçen birisi YouTube'da yorum yazmış. Bugüne kadar hep YouTube önerdi ama hiç seni dinlemedim. Aa aslında güzel şeyler anlatıyormuşsun diye. Mesela ben ama kaç senedir? 13-14 senedir. Yani. Tabii, belki senin 10 sene önce Kuşadası'nda rüzgarlı bir anda
1: evet,
0: videomuz var.
1: Var video.
0: 100 bin izlendi yani. Hep anlatmaya çalışıyorum. Nereye bağlayacaktım yani? Hani buradan nereden?
1: Hayır, burada bir kişi yalnızlıktan.
0: Yalnızlıktan. Şimdi sosyal medyada hep şey var ya, böyle şiirsel ifadeler, böyle arkaya müzik koyuyorsun ve insanların hoşuna gidecek şeyler çok kolay. Sen çok iyisin ama seni çok üzmüşler. Sen harika bir insansın, diğer herkes narsist. Ondan sonra diğer insanları hayatından çıkarmalısın. Şimdi bunlar duyduğun zaman oh diyorsun ben iyiymişim, diğer herkes çok kötü. Şerefsiz hepsi kötü noktasına geliyor. Bu insana iyi gelmiyor. Yani o anda o gazı veriyorsun da çok bencilleştiren bir yaklaşım. Evet. Ben orada o dönem insanlar. Mesela konuştuğumuzda şey çok popüler. İşte böyle kalabalık yalnızlıklardansa kaliteli yalnızlığı tercih ederim. Ya biliyorsun araştırmaları çok daha yakından takip ediyorsun. Yalnızlık konusu depresyonun en büyük yordayıcılarından
1: tabii
0: bir tanesi.
1: Ki,
0: eğer sen yalnızlaştırırsan onunla konuşma, bununla selam verme. Onu hayatından çıkar. Bunu
1: o zehirli, bu vampir, bu bilmem ne.
0: Öyle dedikten sonra evde oturursun. Şey diyorlar ya, 1+1 ev konforu. 1+1 ev demek ya da stüdyo daire demek depresyon demek. Hakikaten yani sosyal olmadığı müddetçe insan kalabalıkta olmak noktasında. Bak gorillerle ilgili bazı belgesellerde bir goril dışlandığı zaman çok hızlı bir şekilde hastalanıyor.
1: Ölüyor,
0: o klanında ölüyor yani.
1: Tabii izledim geçenlerde
0: goril belgeseli. Biliyorsun en yakın akrabalarımızdan diyorlar ya. Yani, kromozomla
1: benziyor gibi. Hakikaten ama yani.
0: Benziyor ya sosyal bizim için çok önemli.
1: Evet.
0: Şimdi sosyal medya klişelerinde hele ki ben mesela Instagram'a hep söylüyorum. Oraya koydukça kötü yola düşmüş gibi hissediyorum. Çünkü bir dakikayla, 1,5 dakikayla, 30 saniyeyle ne anlatabilirsin ki? Ya uzun videolar, YouTube, podcast daha bu konuda uzun şeyler anlatmamıza fırsat tanıyor ama herkes bir doz alıp kendini haklı çıkarma peşinde.
1: Tabii.
0: Ben mesela şey de var kitapta yine bir örnek. Işıldamak zorunda değilsin, parlamak zorunda değilsin. Virginia Woolf'un bir alıntısıyla başlıyor aslında. Hepimiz çok özel ve bu dünyaya iz bırakmaya gelmişiz gibi bir şey var. Ya öyle bir şey yok aslında. Yani dünyada yaşayan insanların belki 1999'u

0: belki daha fazlası hiç hatırlanmıyor.
1: Tabii.
0: Şimdi oturup iz bırakmak, çok önemli şeyler yapmak, müthiş şeyler yapmak değil. Maksat gök kubbede hoş bir seda kalsın. Yani çok birkaç sen. Güzel insanla dostluğumuz olsun. Böyle derdimi açabileceğim, güvendiğim bir iki insan olsun. Hayatımı anlamlı kılacak hem de bana maddi anlamda birazcık ferah bir şekilde yaşamamı
2: açıyorum
0: sağlayacak.
2: Açıyorum bu orada.
0: İşim olsun yeter yani.
2: Doğru %100 katılıyorum.
0: Ama şey gibi herkes bir sanki Dostoyevski barındırıyor içinde yani. Hepimiz Dostoyevski olmak, Beatles olmak zorunda değiliz ki yani.
1: Doğadaki ya pozisyonumuz o kadar kalmış değil.
0: Ahmet Hamdi Tanpınar olmak zorunda değil. Hayat basit aslında. Biraz kendimizi ışıldamak zorundasın, parlamak zorundasın. Hayır, bazı günler çok kötü hissedersin. Kimseyi görmek istemezsin. Bazen insanlardan kaçmak istersin. Bazen sadece yapmak zorunda olduğun şeyleri yaparsın. Yani biraz biz kendimizi sosyal medyayla beraber çok pohpohladık.
2: Hocam tabii parlatıcı satanlar parlaman gerekiyor diyor biraz da. Yani çünkü oralarda sektörler var. Sana iyi hissettirecek sektörler. Özelsin, biriciksin, yalnızlıksın, teksin falan üzerinden. Değerlisin, çok değerlisin. Bunlar üzerinden gittiğinde o parlatıcı sattığı için parlamak zorundasın diyor. Oysa ki dünyanın bizden beklediği şey dediğin gibi o basit rolü oynayıp kendi içimizde doğru izi bırakabilmek. Dünyaya izi bırakmaktan
0: ziyade. Hocam şimdi Wellbeing diyorlar ya, şirketlerle çalışıyorum. Çok da güzel, keyifli işler de yapıyoruz ya. Ama bazen ben çenemi tutamıyorum. Bir şirkette online toplantı yapıyoruz öncesinde. Ya dedim, kapitalist insanlarsınız dedim. İnsanların dedim psikolojisini bozuyorsunuz. Sonra durmadan da psikolog çağırıyorsunuz. Bir kere çalıştık, bir daha çalışamadım.
2: Tabii sondur o. Sondur. Şimdi insanlar kendi psikolojisini bozuyor. Kendisi de acaba toparlayabilir mi? Şimdi En İyi Terapistim Ben kitabı Cem Hoca'nın aslında bu konuda belki yazılmış önemli kendine yardım kitaplarından da bir tanesi. Yani sonuçta bir terapiste gidiyorsan biraz da sorunlarını çözmekte zorlandığın için gidiyorsun. Acaba sorunlarını kendin çözebilir miydin?
1: Evet.
2: Hocam ne anlatıyor burada Cem Keçe? Ne diyor?
1: Şimdi tabii bu kitabın başlığını görünce bazı insanlar En İyi Terapistim Ben deyince benim kibirlendiğimi ve narsistik bir başlık attığımı zannettiler. Yani
0: Türkiye'nin en iyi
1: terapisti. Ben onu kastetmedim.
2: En iyi terapist Cem Keçe dedi.
1: Benim orada kastettiğim şu. Tabii ki dünyanın en iyi terapistine de gitseniz, en iyi terapi ekolüyle de terapi alsanız, o bir aracı, o bir vesile oluyor. Doğru. Ama en iyi terapistim ben derken kendimizi ortaya koyabilmek önemli. Çünkü insanlar terapistlere geldiklerinde iki aşamadan geçiyorlar. Bunlardan birincisi farkındalık aşaması, ki çok acı verici bir aşama. İkincisi o farkındalıklarla birlikte ulaştıkları içgörü. O içgörüye ulaşana kadar pek çok danışan zaten terapiden kopuyor. Ama ben derken neyi kastediyoruz? Şimdi çocukluk travmalarımızla ortaya çıkmış olan bir çocuk ben var. Aile mirasları ve ebeveynlerimizle ve toplumun değer yargılarıyla ortaya çıkmış olan bir ebeveyn ben var. Bu güzel. İkisinin yarattığı büyük bir kaosla ne yapacağını bilemeyen, savrulan yetişkin bir ben var. İşte benim burada kastettiğim ben, yetişkin ben. Çünkü ben buna akıl diyorum, mantık diyorum, yetişkin parça diyorum. Mesela insanlar evlenmeden önce gerçek benlikleriyle, yani yetişkin benlikleriyle, terapide onları iyileştirecek olan benlikleriyle ilişki kuruyorlar. Gerçek Ayşe, gerçek Fatma, gerçek Ahmet oluyorlar. Ve o ilişkileri çok güzel yürütüyorlar. O yüzden ben şuna katılmıyorum. İşte evlenmeden önceki halimiz pembe gözlüklerdi. Hayır, gerçek olan sendin. Ailenin, toplumun değer yargılarından bağımsız kendini ortaya koymuş bir varlıktı.
2: Evet,
1: sonra ne oluyor? İmzayı attığın andan itibaren içine yüklü olan programlar sen istemesen de aktifleşiyor. Wow, bir anda kendini ilginç. Annene benzetiyorsun, bir anda kendini babana benzetiyorsun, bir anda çocukluk yaralarındaki bir figüre dönüşüyorsun. Karşı tarafı o figürün karşısındaki figür haline getiriyorsun. Mesela terk eden bir anne varsa, terk edilen bir çocuk varsa, senin travman buysa, eşini terk eden bir anne motifine dönüştürüp sürekli beni terk edecek paranoyasıyla onu bunaltıyorsun. Ya da o seni terk etmiyorsa sen onu terk edecek koşullar yaratıyorsun ve terk edilmiş bir çocuğun hırçınlığıyla, öfkesiyle, acısıyla eşine eziyet ediyorsun.
2: İlişkiyi de bozuyorsun.
1: Evet, ilişkiyi de bozuyorsun. Ve diyorsun ki yani ben ne yaptım? İşte En iyi terapistim ben, insanlara öyküleriyle, vaka öyküleriyle bunu anlatıyor. Diyor ki sen bir kopya olarak doğmadın. Özgün ve orijinal ve muhteşem bir varlık olarak doğdun. Fakat ailen, aile mirasların, çocukluk yaşantıların seni köleleştirdi, kopyalaştırdı. Ergenlikten çıktığın andan itibaren o yetişkin olduğun o dönemde bir nefes aldın. Kendini keşfetmeye başladın ve o dönemde yaşadığın

0: arkadaşlıklar, dostlar bana sorarsanız çok doğru şeyler. Ama evlenme ile birlikte her şey değişiyor. Ve bana terapiye gelen
1: insan... toplumsallaşma sürecinin getirdiği belli kurumsal yapılar,
0: evet,
1: benim içimdeki özerk yapıyı daha bana öğretilen bir tarafa çekiyor.
0: Bunun sebebi de ne?
1: Güzel bir yorum.
0: Bunun sebebi de şu, bizim aile yapılanmamız hastalıklı. Ne demek hastalıklı? Anneler, babalar çocuklarına borçludur. Bir ömür boyu borçludur. Çocuklar da bir ömür boyu alacaklıdır. Ben mesela şu anda iki insanın oğluyum. İki kızın da babasıyım. Anne ve babama borçlu değilim. Çocuklarıma borçluyum. Onlardan alacağım, çocuklarıma vereceğim. Ama ben çocuklarımdan ziyade anne babama borçlu ve suçlu hissettiğimde kendimi, onlara benzemeye başladığımda çocuklarımdan çalıyorum. Onları da hasta ediyorum. En kötüsü hayatı paylaştığım partnerimle alışverişlerimde adil ve dengeli olamıyorum. İşte o evlenmenin böyle bir şeyi var. Evlenme regresyonu beraberinde getirir. Hani bizi dinleyenler için teknik bir kelime ama regresyon çocuklaşma demek. Mesela askere gitmiş biri, doktor da olsa, avukat da olsa, o ortamda bir anda çocuk gibi olur.
1: Evet, tabii.
0: Kadınlar mesela bir araya geldiklerinde hamamda çocuklaşırlar. Evet. Buna regresyon denir. Evet. Basit bir şekilde anlasınlar diye söylüyorum. Ama evlilik regresyonu beraberinde getiriyor. Çocukluk travmalarımızdaki yaralarımızı kanatacağımız bir arenaya dönüşüyor. O yüzden bilinçli evlilik ve bilinç dışı evlilik de iki kavram var. Ya biz o yaraları onaracağız ve gerçekten bilinçli bir evlilikle gerçek yetişkin eril ve dişil yönlerimizle bir ilişki yaşayacağız ve mutlu olacağız, ya da ailelerimizin kötü bir kopyası olacağız. En iyi terapistim benim vaat ettiği şu: bana kopya olarak geldin, orijinal, özgün, otantik bir ben olarak, evet, gerçek yetişkin bir birey olarak bu odadan çıkmayı ben sana vaat ediyorum.
1: Çok varoluşçu bir söylem bu.
0: Ama bu sancılı olacak. Çünkü niye? Neden bazı aptallıkları yaptığını fark ettiğinde, onlardaki sorumluluklarını fark ettiğinde, onun arkasındaki travmayı fark etti, bu sana çok acı verecek. O acı da yanında olacağım, sana eşlik edeceğim. Ama o acılar bir gün bitecek. Nasıl ki doğum sancıları sonrasında insanlar bir bebeğe kavuşuyorlar ve her şey çok güzel oluyor. Nasıl ki büyük bir fırtınadan sonra güneş tekrar doğuyor. İşte farkındalıkların acı verici tarlasından geçtikten sonra ben size içgörüyü müjdeliyorum diyorum. O süreye kadar size eşlik edeceğim ama ben her zaman yetişkin beninizin taraftarı olacağım. Çocuk beninizin ve ebeveyn beyninizin de karşısında olacağım.
1: Peki hocam, insan dışındaki diğer türlerin de muhteşem olduğunu düşünüyor musunuz? Belki sadece orada bir şey, bir size görüşünüz çok beni etkiliyor. Fakat sadece insan bu kurumlara maruz kalmadan önce gerçekten muhteşem mi? Ondan emin olamıyorum sadece. Yani doğumdan gelen hazır o biyolojik ve materyal o kadar iyi mi? Onu tam bilemiyorum. Diğer türlerin de böyle bir hayranlığınız oluyor mu? Mesela Beyhan Hoca bir örnek verdi. Doğadaki orangutandan. Ya da işte bakıyoruz, doğada insan yoksa bir düzen var, sağlıklı işliyor, dünya yok olmuyor ve bir şekilde bir düzen kurulmuş. Oradaki akış içinde bunu söylüyor musunuz?
0: Şöyle söyleyeyim, hatta bir tane örnek vereceğim. Biraz komik olacak ama bizi dinleyen erkekler ve kadınlar bunu çok iyi anlayacaklar. Gerçekten doğan bir bebeğin muhteşemliğiyle doğadaki hayvanların muhteşemliği de birbiriyle aynı. Ama tek farkı ne biliyor musunuz? Hayvanlar mesela maymunlar muzların hepsi benim olsun diye biriktirmiyorlar.
1: Evet,
0: muzunu yiyip arkasına bakıyor. Çiftleşip neslinin devamını sürdürüyor. Ve o da bu muhteşem bir şey ama biz insanlar kibir, sahiplenme arzusuyla çok farklı bir yere gidiyoruz. Şimdi bir sahne canlandıralım. Bir tane dişi goril var. Hormonlarından dolayı bir kızışmışlığı var. Ve iki tane de erkek goril var.
1: Evet.
0: Bu iki erkek goril o dişiyi fark ediyor. Tabii doğal olarak ne yapacaklar?
1: Kavga edecekler.
0: İşte erkeğin birinci modu savaşan moddur.
1: Evet.
0: Savaşacaklar.
1: Evet, tabii.
0: Savaştıktan sonra savaşı kazanan goril gidiyor ikinci dişiyle üreyim, birlikte oluyor. Bu içgüdüsel bir şey.
1: Evet, tabii ki.
0: Şimdi belgesel burada bitti ama ben oturdum, dedim ki bu belgeselin en önemli kısmını birazdan gösterecekler. Bekledim, gösterdiler. Diğer goril ne yapıyor diye baktım. Hadi. Savaşı kaybeden goril bence asıl önemli olan.
1: O yaşlanıyor bir anda hızlıca.
0: Neden biliyor musunuz? Her savaşı kazanamayacağımızı biliyorum şu hayatta. Ama öbür goril ne yapıyor bakın. Ne yaptı biliyor musunuz? Arkasını döndü, muzunu yedi.
1: Devam etti hayata.
0: Hayat devam etti.
1: Biz
0: işte
1: orada yıkılıyoruz ya.
0: Bu o kadar güzel bir şey ki. Bazı savaşlar vardır. Düşünürüz, kazanırız, kaybederiz. Hiç önemli değil. Dersimizi alırız ama geçmişi umursamadan artık önümüze bakmamız gerekir. Çünkü geçmiş asla değiştiremeyeceğimiz bir şey.
1: Bu oldu artık.
0: Geçmişi olduğu gibi kabul edip dersimizi

0: önümüze bakmamız lazım. İşte o goril var ya, pek çok insandan akıllı davranıyor. Tabii. Neden? Çünkü erkek o savaşan modu yaşayabilir. Savaştı, kazanamadı. Umursamayaz moda geçebilir. Evet. Ama üçüncü bir mod daha var. İşte o çok tehlikeli. Buna dişil mod diyorum. Kurup kurulan mod. Ve bizi hasta kurup eden kurulan mod bu. Ben en iyi terapistim. Ben de kurup kurulan moddan çıkartıyorum insanları.
1: Akışa geçiyoruz.
0: Evet. Ya savaş, mücadele et. Problem varsa çözemiyorsan geride bırak.
1: Dön muzunu ye.
0: Evet, bu kadar basit. Çünkü o muzu yeme sahnesi o kadar doğar ki. Ve onu oradan numara olarak yapmıyor.
1: Tabii canım.
0: Gerçekten keyfini alıyor. Evet. Sonra da ağaçlardan ağaçlara koşuyor.
1: Ve üremesi için tekrar bir fırsat çıkacak.
0: Ve bu mesela doğal bir şey. İşte bizim doğalımız da bu. Evet, ama o çocuk modu, çocukken istenmeme, reddedilme modu, o yapmalısın, etmelisin şeklindeki, evet, aşırı baskıcı ebeveyn modları ne yapıyor? Bizi kurup kurulan moda sokuyor ve güzel, o modda bizi hasta ediyor.
1: Çok güzel. Kurup kurulan mod. Peki bu kurup kurulan mod aslında insanların baş edebilecekleri gündelik problemleri uzatıp uzatıp uzatıp büyütüp kendine yaşam boyu belki sıkıntı çıkarabilmeleri. Bu dağlar değil de eşikler dediniz hocam az önce. Hı hı. Yani biz hayattaki dertlerimiz büyük depremler, büyük trafik kazaları, savaşlar görüyoruz ama oysa ki eşikleri geçemiyoruz. Bu eşiklere örnek verebilir miyiz? Bir eşikleri anlamamız mümkün mü önce? Mesela nasıl şeyler? Mesela bir trafiğin yoğun olması mı? İş yükünden rahatsız olmak mı? Çorabın kaçması mı? Telefonun şarjının bitmesi mi? Bu tür şeyler mi? Yoksa daha bir...
2: Çorabının kaçmasına takıldım.
1: Ya... Takıldım.
2: Birçok şey var aslında. Mesela hani konuyla alakalı olarak kurup kurulanda hormonlu adalet refleksi dediğimiz bir şey var. Bir gün bir restoranda otururken bir arkadaşımla beraber garson azıcık gecikti. Hani belki de orada haklıydı arkadaşımın tepkisi sonrasında. Bir kısmı ilk kıvılcım noktası.
1: Evet. Ve tabağı fırlatma noktası.
2: Geç geldi bizim servisimiz. Bizden sonra gelen kişi birazcık daha mesela önceden servis aldı. Garson ona birazcık daha sıcak yaklaştı. Ve yanındaki arkadaş birden bağırmaya başladı. Yani bir kavga halinde, nasıl bizi ihmal edersiniz, nasıl böyle davranırsınız, bir daha buraya gelmeyeceğim. Ya ben çok şaşırdım, bir dakika dedim, hani bu kadar büyütecek ne var? Gerekirse ben bile geriliyorum yanımda böyle birisi çok sinirlendiği zaman, evet, anlamsız bir sinir olduğu zaman. Bu arada bu arkadaşım kötü bir insan değil. Yani gerçekten güvenebileceğiniz, çok doğru, düzgün, dürüst, sözünleri bir insan ve sonra konuşunca hep şeyi fark ettim. Çocukken çok hakkı yenmiş. Aile içinde çok söz verilmemiş, ezilmiş, hep böyle ikincil, üçüncül plana atılmış. Bazen hayat içerisinde çok ezildiğimiz zaman, çok sözümüz dinlenilmediği zaman bir karşı tepki geliştiriyoruz ve o anda minicik haksızlıklara bile aşırı tepkiler verme eğiliminde oluyoruz. Sırada birisi önümüze geçiyor, evet, onunla kavga ediyoruz ya da bir yerde işimiz aksıyor. Evet. Memur diyelim, işimizi biraz yavaş yapıyor, sen benim vergimle çalışıyorsun İsyan diye ortalığı ayağa, doğru, kaldırıyoruz. Ama bu küçük savaşlar, kurmak, kurulmak, alınmak, bunun peşine düşmek, hı-hı, aslında bizi gerçekten büyük bir savaşın içindeymiş gibi hissettiriyor. Evet. Yani o anda bedenin verdiği stres seviyesi, hormonal değişimler, işte o savaş kaç tepkisi, birçok şey sanki bir deprem yaşıyormuşçasına yakın bir seviyede stres yaşıyoruz. Ama orada gerçek bir dram, gerçek bir travmatik olay varken orada bizim yarattığımız bir olay var. Bunun gibi, evet, küçük bir olay mesela. Hı hı. Ya da bazen diğer insanların bize yaklaşımlarında herkesi o anda dostane yaklaştığını zannetmek. Bazen çocukluğumuzdan da getirdiğimiz şeylerimiz var. Ne eksikse onu tamamlamaya çalışıyoruz ya her zaman konuştuğumuz şeyler ve etrafımızdaki insanlar bizim aynamız olmaya başlıyor. Ve sen bana nasıl bakıyorsan, Lacan'ın bir sözü sanırım, bizim var olduğumuzun kanıtı diğer insanlarla konuşmamızdır. Hani onunla kurduğumuz diyalogtur. Diğer insanlar bizim kim olduğumuzu belirler. Hayatımızda önem verdiğimiz insanların bir katsayısı vardır ve o benim hakkımda ne söylüyorsa bir süre sonra o benim iç sesim olmaya başlıyor. Bunun gibi şeyler, ben ama bunu doğal zannediyorum. Sen durmadan bana müstehsi bir şekilde küçümseyici iltifatla yapıyorsun diyelim. Aa Beyhan, bu ceket de almışsın valla, parlak parlak giyiyorsun işte. Sen de valla işte boş olsam ben de senin gibi doktora yapardım. Ondan sonra spora da gidiyorsun işte, ne yapacak işte, şımarıklık senin yaptığın gibi ama böyle övermiş gibi şeyi sokuyorsun, çeviriyorsun bıçağı ya. Şimdi ama ben diyorum ki, aa işte Mehmet ne kadar iyi niyetli ama senin yanından ayrılıyorum, göğsümün üstüne bir öküz oturuyor. Diyorum ki Mehmet ne yapıyor bana acaba?
1: Bu iyi mi kötü mü belli değil.
2: İyi mi? Ama ben seni iyi olarak kodladığım için hücre içeriye o şeyi alıyor, tamam, enerjiyi alıyor yani. Tamam. Ve diyorum ki ben bu Mehmet'le alakalı değil, demek ki ben eksik, yetersiz, sıkıntılı bir insanım. Etrafımızdaki insanların bizi nasıl aynaladığı, bizi nasıl yönettiği çok önemli şeylerden bir tanesi. Ve ben bir tanesi senden ilhamla olmuş olabilir. Senden, çünkü senin bu huyunu çok seviyorum. Birisi bana sorduğu zaman, mesela küçük küçük aklıma geldikçe söylüyorum. Nasılsın Beyhan? Ya diyorum çok yorgunum, işte işler çok yoğun, uykusuzum. Sonra baktım bu söylediğim şey beni çok etkiliyor.
1: Seni kendine etkiliyor.
2: Kendi yani. Kendime telkin veriyorum. Ben seni ne zamandır tanıyorum? Belki 15 sene mi oldu yani? Tabii, 15 senedir tanışıyoruz. Ben sana tanıdığım günden bu yana ne zaman nasılsın abi desem, ne yapıyorsun desem, çok iyiyim.
1: Şükür.
2: Her şey harika. Çok belki şükür. Arka planda
1: seni görünce mutlu oluyoruz o yüzden.
2: Kana ekmek mi doğruyor? Yani, acılar çekiyorsun yani.
1: Adam sıkıntıdan bu kadar mutlu.
2: Ama çok iyiyim diyorsun. Ben ne yapıyorum biliyor musun? Son 6 aydır biri bana bir şey soruyor. Çok iyiyim diyorum.
1: Tamam.
2: Ama güzel. Otomatik içimdeki şey şuna dönüyor. Esnaflar şey der ya, adam bakmışsın işte para basıyor işte inanlar. Ya işte çorba kaynıyor işte ne yapacak? İş yok ya vesaire.
1: Borç istemesin
2: ya. Ya o moda giriyorsun. Ya bunun gibi küçük şeyler aklıma geliyor. Mesela kendimize devamlı eksiği görmek, devamlı şikayet ediyor olmak. Mesela çöpünü her zaman aynı kişiye boşaltmak. Hmm. Mesela sen benim hayatımda abimsin, arkadaşımsın, eşimsin. Hmm. Yani ve ben geliyorum tüm dertlerimi seninle konuşuyorum. Ya şimdi eşler arasında da Cem Hocam daha çok şahit oluyordur. Yani bazen eş kötü değildir ama kadın ya da erkek tüm derdini aynı kişiye anlattığı zaman ilişki, iletişim bozulmaya başlıyor. Çöpünü her zaman aynı kişiye boşaltma.
1: Ya da yani, şimdi bazılarında şöyle oluyor beyan. Çok özür diliyorum sözünü kesin. Yani bir tarafta parti var. Hiç davet edilmiyorsun. Hı hı. Ancak sıkıntı olduğunda yanında.
2: Evet, yani nerede kişi, cenaze hasta ve beyan neredesin?
1: Orada.
2: Ya evet, mesela bir de şey çok önemli. Bazen insanlar uzun süre seni aramaz, sormaz ondan sonra. Ve bir yerde hayatta ayağın bir yere takılır, toslarsın. Hemen o anda 2 yıldır aramayan bir şey. Kardeşim ne yapıyorsun? Bir sıkıntı varmış duydum diye mesela. Senin sıkıntından haz alan insanlar var
1: orada
2: yani.
1: Haz alıyor da olabilir.
2: Haz
1: tabii,
2: alıyor da olabilir. Mesela bak, böyle durumlarda etrafımızdaki insanlara küsmek değil. Ben küsmeye karşıyım ama en azından bir mesafeyi doğru konumlandırmanın çok değerli olduğunu düşünüyorum. Gün içerisindeki o anlık şeyler bize biraz zorlayıcı olabiliyor ve birikiyor. Adını koymuyoruz. Çünkü adını koymadığımız için doğal olması gereken bir şeymiş gibi düşünüyoruz ve böyle olunca onları aslında bir deprem, bir travma olduğu zaman, bir taciz olduğu zaman insanın savaşı daha büyük ama yol belli. Ne yapman gereken, terapi alman gerekiyor, yardım alman gerekiyor. Bir sürü yapılması gereken şey var. Bunlar şey gibi küçük küçük aldığımız şeyler. Mesela telefonundaki ekran süren senin günlük 7-8 saat ise farkına varmıyoruz ama zaman içerisinde dikkatin düşüyor, enerjin düşüyor, uykun bozuluyor. Ama fark etmiyorsun. Bununla onun alakalı olduğunu fark etmiyorsun. Evet. Çünkü bu gününün olağan bir parçasıymış gibi.
1: Çok
2: bunlar
1: doğru.
2: Hayatımızın olağan şüphelileri.
1: Doğru.
2: Olağan şüpheliler bu noktada karşımıza çıkınca biz onları zaten doğal olarak gördüğümüz için hiç onların üzerine düşünmüyoruz.
1: Şimdi Beyhan Budak diyor ki sevgili arkadaşlar, ben anladığımı söyleyeyim ki Beyhan Budak çok dinleyen biri olduğum için iyi anlıyor. Şöyle, şimdi senin hayatta çok büyük gördüğün dertler olabilir. Savaşlar, depremler, şunlar bunlar. Bunları zihninin harcadığın o büyük enerjinin bir kısmını şu telefonunla geçirdiğin mevzuyu olumlu hale getirmeye ya da eşinle ya da biri sana nasılsın dediğinde ettiğin laflara biraz daha önem vermeye ya da basit bir hayat sorunuyla karşılaştığında mesela bir trafiğe takıldığında zihninden geçenleri biraz daha iyi yönettiğinde oraya ayırdığın zaman birazcığını bile buraya ayırsan hayatını çok daha iyi etkileyeceksin diyor. Çünkü mevzu ufak tefek şeyler, çünkü onlara sürekli maruz kalıyorsun. Hı hı. Her gün maruz kalıyorsun. Şimdi bir ufak tefek şey var hocam. Ben şimdi bir devlet üniversitesinde çalıştım ve büyük bir klinik programımızda olduğu için çok fazla danışan hasta görüyoruz. Ve üniversite öğrencilerine de bir şey yapıyoruz. Ve çocuklar şundan çok şikayetçi. Tam biriyle tanışıyorum. Her şey çok iyi gidiyor. Ve bir anda kayboluyor. Biz ne adını koyabiliyoruz ilişkinin, ne kim olduğumu anlayabiliyorum. Ne olduğu belirsiz. Bir ilişki belirsizliğinden insanlar muzdarip. Soruyu çok net soruyorum şimdi size. Yanlış anlamayın. Çıkma teklifi tekrar geri gelsin mi gelmesin mi?
3: Şimdi biz gelsin deyince de gelmeyecek, gelmesin deyince de gelmemezlik olmayacak. Onu baştan koyalım. Çünkü her şeyin zamanın bir ruhu var. Hı hı. Ama ben eski toprak diyelim artık kendime. 55 yaşındayım.
1: Maşallah.
3: Bizim zamanımızda çıkma teklifi vardı. Çıkışta bir muhallebi yenirdi. İşler yavaş ilerlerdi. Ama şimdi öyle değil. Çıkma teklifinin gelmesini isterim. Ben eski, yani muhafazakarlık derken benim muhafazakarlık algım güzellikleri muhafaza etmektir.
1: Çok güzel.
3: Yoksa insanın ruhunu karartan, insanı baskı yapan hurafeleri ve hastalıkları

0: Üçüncüsü takdir etmek. Dördüncüsü merhamet etmek. Hmm. Beşincisi kendisi olmakta özgürlük tanımak.
1: Oo, çok güzel şeyler.
0: Altıncısı empati yapmak. Hmm. Ve en güçlüsü de şefkat duygusunu her zaman canlı tutabilmek. Hmm. İşte bütün bunlar gerçek sevgi kriteri.
1: Evet.
0: E şimdi hızlı başlayan şeylerde bundan hiçbiri yok ki. Yok.
1: Hangi biri? Ne zaman olacak? Yani
0: özen yok, dikkat yok, merhamet yok, takdir yok, kendisi olmakta özgürlük tanımak yok. Öyle olduğu zaman hızlı başlıyor ve aradığımızı bulamıyoruz. Mesela Beyhan Hocam da çok video çekmişti, ben de çok çektim. Biz işte videoları 15 dakika çekerdik.
1: Evet.
0: Sonra 10'a düştük, 5'e çıktık. Şimdi 3'e kadar indi, 1'e evet. kadar indi. Niye? İnsanların dopaminlerinde bir problem var. Hmm. Sürekli reels kaydırmak, TikTok'a bakmak çok fazla... uyarıyla beraber insanların dikkati dağılıyor.
1: Süre azalıyor yani.
0: Azalıyor. O yüzden bir kadınla bir erkeğin tanışmasındaki o merak ve uyarılma seviyesi çok çabuk düşüyor. O yüzden
1: tabii,
0: çok yüksek başlıyor ve bitiyor.
1: Doğru.
0: Yani videoların kısalmasıyla birlikte insan ilişkileri de kısaldı. Videolardaki özensizlikle birlikte insan ilişkilerindeki özensizlik de başladı. Ama bence çıkma teklifi geri gelsin ve lütfen bunu çok özel bir şey yapalım. Ben çünkü kadın erkek ilişkilerini şöyle bakıyorum. Benim en kıymetli hazinem bedenim. Hı hı. Ruhum, zihnim, bir hikayem var benim. Ben bu hikayeyi sana bir armağan olarak sunuyorum. Bu benim en kıymetli. Evet. Ve sen de bana bir armağan sunuyorsun. O da senin en kıymetli. Biz bu armağanın hakkını verelim. Bu armağana özenli olalım, dikkatli olalım. Bana mesela medya mensupları soruyorlar. Diyorlar ki hocam, şimdi mutlu ilişkinin sırrı nedir? Çok fazla var ama nezaket diyorum. Çünkü nezaket gerçek sevgi kriterlerini barındırıyor.
1: Evet, o birçoğu var onun için.
0: Tabii ama dediğim gibi hızlı başlayandan bir şey olmuyor. Şimdi bana danışan diyor ki, hocam diyor, çok hızlı tanıştık, barda tanıştık, işte beni şöyle yaptı, çok pahalı bir hediye aldı, sabah beni işte bilmem nereye kahvaltı. Bu kadar hızlı başlayan her şey hızlı biter diyor.
1: Evet.
0: Ve sonra bir hafta sonra geliyor gözyaşları, evet hocam haklı çıktınız. Ben haklı çıkmak istemiyorum. Ama Bir günde tanıştığım bir insanla yatağa gitmek, buradan bakın ben hani muhafazakar bir profil çizmek istemiyorum. Hmm. Ama bir günde tanıştığım bir insanla en özelini paylaşabilirsen, yatağa giriyorsan ondan ne bekliyorsun?
1: Evet.
0: Bazı şeyler yavaş yavaş olur. Mesela bir kelebek bile kozasının içinde çırpınan bir yapıyla o kozayı delebilecek güce ulaştığında kelebek oluyor. Evet. İlişkilerde biraz kelebek misali sabırlı olmak lazım.
1: Peki ilişkilerde bu uzun evlilikler 50 yıl 60 yıl süren bunların da biraz insanı hapsettiğini düşünüyor musunuz bu manada?
0: Şöyle, ben evliliklerin aşkı öldürdüğünü düşünmüyorum. Hı hı. Ben evliliklerin sevgiyi bitirdiğini düşünmüyorum. Evliliği nasıl yaşadığımıza göre bu değişebiliyor. Hı hı. Mesela bakın, şimdi sayacağım 3 tane rol var. Annelik babalık rolü. Hı hı. Karı kocalık rolü. Sevgililik rolü. Hı-hı. Eğer bir ilişki anne baba rollerinin egemenliğinde geçiyorsa o ilişki çöp olmaya mahkumdur. Hı-hı. Ha, çöpünü atarsın evinde tutarsın, o öyle bir şey. O çöptür.
1: Hı-hı. O boşanmaya hak eder yani.
0: Hak eder ama boşanmayabiliyoruz çünkü pek çok sebep var yani. Sonuçta çöp, bazı insanlar çöple de evinde tutuyor. Evet, çöp evler tutuyor. Var. Atamıyor dışarıya.
1: Atamıyorsun işte, o da bir
0: İki,
1: şey.
0: Karı kocalık rolleri. Bu egemense bir ilişki, o da çöptür. Hmm. Ama bunlar biraz daha iyi çöplerdir. Atılmaz ama durur. Hmm. Ama sevgililik ruhu çok farklıdır. Tabii. O yüzden ben hep şöyle söylüyorum. Atatürk'ün bir sözü var. Muhtaç olduğun kudret damarlarındaki asil kan da mevcuttur. Hmm. Ben de çiftlere diyorum ki, muhtaç olduğunuz kudret, enerji, motivasyon ve mutlu evliliğin sırrı flört aşamanızda mevcuttur. Lütfen flörte geri dönün. Hmm. Çünkü oradaki erkek sendin. Gerçek yetişkin ben sendin. Oradaki kadın da sendin. Lütfen o kadınla erkek ne yapıyorsa onları hayatınıza monte edin diyorum. O zaman biz yeniden sevgili olabiliriz.
1: Daha iyi konuşuyor, daha iyi dinliyor, daha saygılı.
0: Adam diyor ki, ben diyor.
1: Daha özen gösteriyor, tabii, daha empatik. Her şey var hazırlıyor saydıklarınız.
0: Kılıma kıyafetime dikkat ederdim. Dişimi fırçalardım, parfümümü sıkardım, çiçekle giderdim. Kadın diyor ki, ben günlerce hazırlanırdım. Bak, buna özen diyorum.
1: Evet, özen.
0: Geldiği andan itibaren suratındaki en ufak bir şeyden dikkat ediyor. Canım bir şeye mi sıkkındı diyor. Ve empati yapıyor sürekli. Ben ne yaparsam mutlu olur. Şu anda ben ona ne yaparsam yüzü güler. Ve merhamet dolu. En ufak bir şeyde merhametini gösteriyor. Ve onu olduğu gibi kabul ediyor. Bakın, bu çok güzel bir şey. Mesela bir insanın bir insana verebileceği en güzel şey, varlığınla seni kabul ediyorum. Olumlu, koşulsuz kabulle kabul ediyorum. İçin içine de şehvet girdiği zaman, sevgi alışverişi, sevgililik rolüne giren o ilişki zaten çok kaliteli ve uzun bir ilişki.
1: Evet.
0: Ama sevgi

0: gerilik rolünü bilgisayardaki şeye bağlayacağım. Bir bilgisayarı ben kurduğum zaman mesela geri yükleme noktası oluşturuyorum hemen. Ona ben sevgililik noktası diyorum. Ama bilgisayara virüs bulaşıyor, şu oluyor, bu oluyor, bilgisayarda arıza çıkıyor. O bilgisayar geri yükleme noktasına geri getirildiğinde mükemmel çalışıyor. Evet. Lütfen anne babalık rolünden çıkın. Anne babalık full time bir iş değildir, part time bir iştir. Karı kocalık full time bir iş değil, part time iştir. Ama sevgililik full time'dir.
1: İlişkini şayet iyi bir şekilde sürdürmek istiyorsan
0: sevgili kalacaksın.
1: Zamanın sevgili ruhunu devam ettirmemiz lazım diyorsunuz. Araya gitmek zorunda kalıyoruz.
0: Evet, çünkü
1: söyle hocam.
0: Çünkü onu da söyleyeyim. Çünkü sen sevgili olmazsan yeni sevgili adayları var ki durum çok kötü.
1: Nasıl yani? Orada yani alternatifleri görebilir ki.
0: Ya
1: yani.
0: Artık şu telefonla her yerde sevgili bulmak
1: tamam,
0: çok...
1: alayım hocam adresi.
0: Yani şunu anlatmaya çalışıyorum. Lütfen sahip çıkın. Çok kıymetli bir hazine bu.
1: Çok güzel söylediniz.
0: Bu hazinenizi lütfen tehlikeye atmayın. Yani ben şu telefonu, bu çok değerli bir yüzüğümü her yere bırakmam.
1: Çok doğru.
0: Ama işportajdan aldığımı her yere bırakırım. Birbirinize lütfen işportan yüzüğü muamelesi yapmayın.
1: Şimdi çok güzel anlattın hocam. Şimdi bakın, sevgililik de aslında flört dediğimiz hikayedeki o incelik, önem, özen, takip ediyor olmak, o zamanın ruhu, kendine özen gösteriyor olman, empatik oluşun, bütün bunları esasında evlilik hayatı boyunca sürdürebiliriz diyor Cem Hoca. Ve bir sorun yaşadığınızda sizin orada bir yol haritanız var, orada neler yaptıklarınıza bakarsanız yol önünüzde açılacaktır. Çok güzel, basit, pratik bir öneri ama çok sağlam bir öneri. Kısa bir ara, Beyhan Budak, Cem Keçe bir saat daha bizlerle beraber. Programımız aynı keyifle gündelik olaylara böyle nefis cevaplarla devam edecek efendim. Az sonra buradayız. Buluşalım tekrar.

0: Biz Bize bu hafta da renkli konuklarıyla ekrana geliyor. Başarılı oyuncu Safa Sarı.
1: Abi önde birisi var. Hiç gülmüyor diyor, tamam mı? Ben diyor ki ben hiç görmedim.
0: Sevilen şarkıcı Irmak Arıcı. Çılgın Türkler marşıyla ünlü oyuncular Taner Rumeli.
2: Şarkıyı bir kere dinledim, bir daha aç bakayım dedim. Bir baktım ezberledim sözleri.
0: Gökberk Demirci.
3: İşte 3 aşağı 5 yukarı bir şekilde win win yani.
0: Ve Yeşim Dalgıçer.
4: Dünyada yapılmamış hikayenin peşindeyim.
0: Sinan Özedincik ve Merve Yurtyapan'ın sunumuyla Biz Bize bugün 11'de Ankara'da.

0: Efendim, Beyhan Budak tam karşımda, Cem Keçe hemen yanımda, harika bir stüdyo, nefis konular. Şimdi öyle bir soru var ki, her güzel şeyi herkese anlatmayalım diyor kitap bir yerde. Evet. Biraz onu açabilir miyiz Beyhan Hocam?
1: Ya bunu aslında en genel anlamıyla insanlar şu sebeple söylüyor. Mesela eğer ben güzel şeyleri anlatırsam etrafımdaki insanlar noktasında bir haset oluşabilir, nazar evet. değebilir ya da evet. belki onu engellemeye çalışırlar. Evet. Ben bu açıdan değil de şu açıdan bakıyorum. Mesela diyelim senin iki tane çocuğun var ve ben o anda çocuğum olmuyor. Ve sen gelip devamlı çocuklarınla ilgili şeyleri, okula başladı, işte şunu yap, şu kıyafeti aldık diye belki de çok doğal olarak hayatındaki güzel şeylerden bahsettiğinde ben o çocuğu olmayan insan olarak çok üzülebilirim yani. Çok kıskanabilirim bu arada. Şey bu. Çok kıskanabilirim. Ya da mesela benim oğlum vardır, senin de oğlun vardır aynı yaşlarda ve senin oğlun sınavda çok başarılıdır. Güzel bir okulu kazanmıştır. Ben ona, kendi çocuğuma özel dersler aldırmışımdır. Ama herkes o yolu yapamayabilir. Benim çocuğum başarısız olmuştur. Belki bir meslek lisesinde okumak. Yani bunu da söylemek istemiyorum aslında. Meslek lisesi kötü anlamda değil ama hani puan bazen düşük olabiliyor tabii, anlamında. Tabii. Daha istediği yer olmamıştır belki. Ve sen çocuğunun başarısını anlattığın zaman bir şekilde ben incinebilirim. Kalbim böyle bir kırılabilir o anda. Ve biz o anda ne yapıyoruz? Sen bunu anlatıyorsun ya, benim suratım düşüyor, moralim bozuluyor. Diyorsun ki vay be, vay be Beyhan kıskanç. Ama bu çok doğal. Yani kıskanmak tabii insanın doğasında olan var. Bir şey var. Yani hayatta belki de şu an hayal ettiğimiz şeylere sahip olabiliriz ama bunda sadece çabamızın mı şeyi var? Karşılığı var. Şans, bazı şeylerin doğru zamanda denk gelmesi. Herkes için aynı noktada olmayabiliriz. O yüzden ben hayatımızdaki güzel şeyleri bundan olumsuz etkilenmeyecek insanlara anlatmak taraftarıyım. Yani güzel bir noktada bazen yaptığımız, mesela senle biz aynı şekilde yola çıkmışızdır. Lisede aynı okulda okumuşuzdur. Sen orada belki esnaflık yapıyorsundur Aydın'da. Ben işte belki büyük bir iş kurmuşumdur. Bir yerde zengin olmuşumdur. Seni o anda Aydın'a bir geldiğimde, ya Mehmetciğim uzun zaman oldu görüşemedik diye çok özel ve pahalı bir restorana götürüyorum. Ve o anda sen bozuluyorsun. Üzülüyorsun. Sanki diyorsun ki Beyhan beni ezmek için mi buraya getirdi? Hava atmak için mi getirdi? Halbuki orada benim yaptığım şey tamamen sana bir güzellik yapmaktı, evet. iyi hissettirmekti. Ama evet. o güzellik onda bir reaksiyona sebep olabilir. Bundan dolayı güzel şeyleri anlatırken etrafımızdaki insanların bunu bir şekilde nasıl etkileneceğini bir iyi düşünmemiz lazım. Çok ve güzel. Bunu çok fazla yapıyoruz. Evet. Ve hemen şu modda mesela...
0: Anlattığı şey o kadar çok aklımda, defalarca örnek var ki şu anda o söylediğin şeyle.
1: Ya öyle, çocuğun aman olabilir, kıyafetin olabilir, annen olabilir mesela. Kimin annesi ölmüştü, kimin annesi yaşıyordur. Kesinlikle. Ben eskiden, bizim kültürümüzde şey vardı mesela, ben çocukken 90'ların başında öyle her zaman bir soğuk meşrubat içemez. Diyelim ki bir kola alacağız. Haftada bir babam o gün harçlık bırakmıştır. İşi iyi gitmiştir. Tabii. Ve doğru. buz gibi o şişe eskimiş böyle çizilmiş şeyler, kolaları alırdık. Ve o kadar zevkli gelirdi ki annem evet. bana çok kızardı, biliyor musun? Sen, ya da bir meybuz alırdık. Meybuzları hatırlarsın belki.
0: Evet, tabii hatırlıyorum.
1: Ya da 40 yılın başı Atatürk Orman Çiftliği'nin dondurmaları vardır tabii. o kasede. Evet. O zaten ekstra zenginlik şeyi. Annem çok kızardı. Sakın derdi dışarıda yeme. Kola mı aldın? Gel evde iç. Görmesin çocuklar diye.
0: Canı çeken.
1: Şimdi bak o kısım, bu o zaman bizim kültürel kodlarımızda olan bir şey. Ama şu an bir sosyal medyada ya da sahip olduğumuz şeyleri, yaptığımız güzel tatilleri, harcadığımız paraları, güzel kıyafetleri o kadar çok anlatıyoruz ki, ya da arabamızı. Bu bazen diğer insanlar da elinden gelen her şeyi yapmış olmasına rağmen o başarıya, o maddiyata ulaşamamış imkanlar olabilir.
0: Peki hocam, tam tersten gidiyoruz söylediğin şeye. Şimdi en iyi göstermeye çalışıyor kişi Instagram'da. Gündelik hayatının değil de o yaşadığı biricik coşkulu anı göstermeye çalışıyor. Sıradan bir gününü değil de işte verdiği doğum günü partisini, evlilik yıldönümü falan. Yani hep tam tersini yapıyoruz. Bu da insanlarda ölçüldüğünde de olumsuz etki yapıyor. Yani şöyle bir şey söyleyeyim Beyhan Hocam, buna bir destek olarak. İnsanlar Instagram'a 20 dakikadan fazla baktığında olumsuz etkileniyor. İlk 20 dakika olumlu etkileniyor. Çünkü ilk 20 dakika kendiyle ilgili bir şeyler yapıyor. 20. dakikadan sonra kendine ilgili yapacak şey tükendiği için diğerlerinin hayatlarına bakmaya başlıyorsun ve diğerlerinin hayatlarının o muhteşemliği bir süre sonra sana kendi hayatının tek düzeliğini gösterir gibi bir hal alıyor ve insanlar olumsuz etkileniyor. Sen de çok müthiş altın vuruş bir nokta. Bunu yaşadığımızda fark ediyoruz ama sistematik olarak bunun adını koyamıyoruz. O zaman sistematik olarak bunun adını belki şöyle koyabiliriz. Herkes sizin elinizdeki muhteşem şeylerle mutlu olmayabilir, gurur duymayabilir.
1: Yani şunu spot olarak söyleyebiliriz bence.
0: Sen öyle bir
1: hayatımızdaki güzel şeyleri anlatırken o insanın yüzü düşüyorsa ya da morali bozuluyorsa aman beni kıskandı, haset etti diyerek işte ne kadar kötü bir insan demek bu işin en kolay yolu. Ama şunu düşünmek lazım. Evet. Eğer benim başıma gelseydi ben ne hissederdim? Evet. Hayattaki her güzel şeye sahip olamayan insanlar o güzel şeyleri duyduğu zaman ne kadar iyi insan olsa bile içinde bir yerler kırılabilir. Çünkü insanın doğası bu. Yani burada kötü niyet nedir biliyor musun? Hasettir. Yani bende olmayan sende de olmasın hissiyatıdır. Evet. Ya da imrenme güzel bir şeydir. Sende olan beni motive eder. Ama arada iyi insanların hissettiği olumsuz duygular vardır. Söylediğimiz güzel şeyler o insanlarda bu duyguyu tetikleyebilir. Çok ben artık bunu fark ettiğimden bu yana bu bahsettiğim yemek olayının bir benzerini yaşadım. Ve arkadaşlarımı yemeğe davet ettiğimde güzel bir yere çok da onlara jest yapmış gibi hissederken ve şeyi hissettim. Modları düştü. Moralleri bozuldu. Gibi dizisinde böyle bir sahne vardır.
0: Vardı hatırlıyorum.
1: Evet kaburgacıya giderler. Evet. Ya da pahalı hediyeler alır zengin arkadaşları onlara. Diyor ki orada sınıfsal kopuş yaşadığımızın bir dönemdeyiz yani. Böyle bir durum. Güzel şeyleri elbette yapacağız ama yaptığımız iyilik bile karşı tarafı ezebilir biliyor musun
0: doğru,
1: bazen?
0: Doğru, kesinlikle.
1: Ya ben mesela senin tabii normalde ki almayacağın bir noktada yüksek değerde bir hediye alıyorsam sana aslında benim için o kadar da pahalı olmayabilir ama sen benim o hediyenin altında ezilebilirsin.
0: Tabii, doğru.
1: Ve dersin ki ben bunu nasıl karşılayacağım? Yani. Yaptığımız iyilikler, anlattığımız güzellikler diğer insanları üzebilir. Evet. Ama hemen otomatik sosyal medya trip moduna geçmemek lazım. Bak görüyor musun? Beni kıskandı. Kıskanır.
0: O da değil. Tabii.
1: Kıskanır.
0: Bu da olabilir bir şey.
1: Kardeş kardeşi kıskanır.
0: Tabii.
1: Yani öyle bir noktaya gelir ki kardeş kardeşin çocuğunu kıskanır. Kardeş kardeşin evet.

0: beni arabasını kıskanabilir. Ben bunu şey olarak görmüyorum. Bu insani bir duygu.
1: Ama bunları söylemek ya da kabul etmek suç, ayıp, mümkün olmadığı için hiç konuşulan bir konu değil
0: ama
1: bu.
0: Ama ben diyemem. Kıskanan tarafta olsam, ki kıskandığım anlar da olmuştur. Bazen tabii mesleki canım, anlamda, olmaz. Belki hayat anlamında, belki başkası dünyayı rahatça geziyordur o anlamda. Ama bunu diyemem. Bence burada avantajlı konumda olanın dikkat etmesi gerekiyor. Onu üzer miyim, onu kırar mıyım diye. Yani evet. Genelde avantajlı konumda olan şu mod. Ben hayatımdaki güzel şeyleri anlatacağım ve sen bunu alkışlayacaksın. Elbette alkışlayacak gerçekten bambaşka insanlar vardır. Ama ortalamada olan büyük bir kısım insan bundan bozulabilir, rahatsızlık duyabilir. Ve ben bunlardan dolayı ya ne kadar kötü insanlar demiyorum, benim ayıbım diyorum bu konuda.
1: Çok güzel anlattın. Gerçekten insanların konuşmakta çok zorlandığı bir konuyu şu anda detaylı anlatmış oldun. Ve bence bunun ne kadar doğallık içerisinde olabileceğini göstermen de çok iyiydi. Hı-hı. Ama o zaman dikkat edelim. Yani bazen de böyle elimizdeki çok güzel şeyleri insanların gözüne sokarken ki kendi hedefimizi, amacımızı da anlamamızda fayda var. Çok iyi bir şey yapıyor zannederken aslında işte başardığımı göstermeye çalışıyor da olabiliriz. Hı-hı. Hocam şimdi az önce sen dedin ki, değerli hocam az önce dedin ki bana bir ilişkinin iyi gitmesinin sırrı nedir diye sorduklarında nezaket diyorum ama dedim. Ben de bir ilişkinin en tehlikeli mevzusunu merak ediyorum. Bir ilişki için en olumsuz şeyi. Ya da şöyle soracağım. Şimdi cinsiyetçi bir şey görmesin insanlar. Ben çok şey yapmam yani ama bir kadının, özellikle bir kadının eşinden ne zaman vazgeçeceğini düşünüyorsun?
2: Bu çok zor bir soru ve bunun pek çok yanıtı da var ve hikayeye göre değişiyor. Hani ben senin hikayeni sevdim diyoruz ya. Aslında iki insanın evliliği, iki hikayenin birleşimi ya. Aslında o ilişki içinde en kritik kriz anları da hikayeleriyle alakalı. Ama şunu gördüm genel anlamda mukayese. Mesela babanın çok böyle başarılı olduğu bir baba motifi var. Ve kız çocuk o babayı hayranlıkla bir yere koymuş. Babası her ihtiyacını karşılamış. Sevmiş, dokunmuş, ilgisini göstermiş. Güçlü bir baba profili var. Şimdi böyle bir babanın kızıyla evlenen bir adamı düşünelim. Damadı düşünelim.
1: Hayat boyu mücadele.
2: Tabii damat şimdi o evliliği nerede bitiriyor biliyor musunuz? Çok acı verici bir şekilde. Babam bunu böyle yapardı. Babam olsaydı şunu yapardı. Hmm. İşte o gün orada çok büyük bir kırılma başlıyor.
1: Çocuk rekabet edemeyeceğini de fark ediyor.
2: Aşamıyor bence. Onu.
1: Aşamıyor onu.
2: Bunun zıttı bir senaryo da var. Anne problemi. Hmm. Erkek çocuğun annesine olan aşkı bitmek zorunda. Ben hep şöyle bir laf kullanırım. Annesini bırakamayan eşiyle mutlu olamaz. Ve bir şekilde de o ilişki biter. Annem şöyle yapardı. Annem bu yemeği daha iyi yapardı. Yani biz geçmişi bugüne taşıdığımızda aslında çok büyük problem yaşıyoruz.
1: Çok kritik.
2: Birey olmak bu ülkenin ana problemi. Bu ülkede kimse birey değil. Birey olmaya çalışıyoruz. Ama ailemiz geçmişimizdir. Anne, baba, kardeşler bizim geçmişimizdir, akrabamızdır. Kök ailemizdir. Ama aile dediğimiz şey anne, baba ve çocuklardan oluşur. Yeni evlenmiş bir insanın eşi dünyadaki en başarılı insandır. En yakışıklı erkektir. Hayatı paylaştığı biridir. Biricik olmalıdır. Bir numara olmalıdır.
1: Ve ailesi de odur.
2: Ailesi de odur. Hmm. Evlilik piramidi yaparım ben.
1: Güzel.
2: Böyle bu piramidin tepesinde çiftin birbirini koyması, ikinci sıraya çocukları, üçüncü sıraya ise neler koyabilir? Kök ailelerini koyabilirler, işlerini koyabilirler, arkadaşlarını koyabilirler, inançlarını koyabilirler vesaire. Ama bir numara olmak çok önemli.
1: Evet,
2: çünkü biriciklik bir ilkedir. Mesela ben Cinsel Sağlık Dernekleri Federasyonu Başkanı olarak bir deklarasyon ilan ettik. Dedi ki CİSEF olarak dedi ki evlenmeden önce anne baba ve karılı kocalık eğitimi yasal olarak verilmeli ve insanlar eğitim alarak evlenmeli, bir evlilik ehliyeti olmalıdır dedi.
1: Çok iyi bir fikir bu bence.
2: İkinci olarak da ne dedik biliyor musunuz? Törenlerde belediye memurları şöyle bir metin alıp okusunlar. Bütün herkese ilan etsinler.
1: İyi günde kötü gündeden farklı bir metin.
2: Farklı bir metin. Şu. Mesela ben bir damat olarak yemin okuyorum. Eşim bundan sonra benim hayatımdaki bir numaralı insan olacak. Herkesten ve her şeyden kıymetli olacak. Herkes onun altında olacak.
1: Annesi hemen terk eder orayı.

0: bütün şahitlerim huzurunda. Bakın bu çok önemli. İki, mutluluğumu onun mutluluğuna ipotek ediyorum. Onu mutlu edebildiğim sürece mutlu olacağıma evet diyorum. Bakın bu ikincisi. Üçüncüsü sadakat. Yani onu asla aldatmayacağıma ve o hep yanındaymış gibi yaşayacağıma. Bakın bu çok önemli.
1: Tabii ki.
0: Dördüncü de bu.
1: İzleniyor gibi yani. Sonuçta
0: tabii o yanında. Beni hep yanındaymış gibi. Hmm. Neden? Çünkü biz burada şimdi üç erkeğiz. Bir şey yapacağız. Bize göre her şey çok normal. Ya.
1: Normal tabii.
0: Çok normal.
1: Çünkü çocukluğumuzdan beri işte hocamın ama dediği mesela, gibi yani sokakta büyüme hikayesi.
0: Ama eşlerimiz yanımızda olsa o şeyi yapar mıyız?
1: Olmuyor evet.
0: Yapmayız.
1: Evet. Erkeklerin çoğu zaman zaten böyle yüzleri de biraz düşük oluyor.
0: Evet.
1: Yani,
0: ve ben hep şunu söylerim. Empati. Yani bunu sana eşin yapsa hoşuna gider mi? Çünkü erkeğin barometresi empati barometresidir. Evet. Mesela bir erkek bir mekanda bir kadınla tanışabilir, birlikte bir kahve içebilir. Bunda ne var canım? İnsan değil miyiz? Medeniyet değil miyiz? Burası işte yıl olmuş 2026, bir hanımefendiyle kahve içemeyecek miyim? Bak erkek kafası o kadar güzel ki. Tamam abi içebilirsin.
1: Ben şakalaşma açısından bakıyorum. Erkekse oyundan açısından.
0: Yok hiçbir şey değil. Peki aynı adama sorayım. Diyorum ki eşin bir mekanda hiç tanımadığı bir erkekle, bir beyefendiyle oturup kahvesi hoşuna gider mi?
1: Ne demek ki?
0: Bak gitmez. Ha, işte senin ölçü birimin bu.
1: Güzel.
0: Çünkü mesela menopozlu bir kadın için burası şu anda serin. Ama kanı düşük bir kadın için burası çok soğuk. Ama yönetmenimiz için burası şu an 23 derece.
1: Evet.
0: Yani neye göre referans alacağız? Evet. O yüzden bizim eşimiz varmış gibi yaşayabilmemiz, onun bizi sürekli görüyor, işitiyormuş gibi yaşayabilmemiz ve karar verirken de aynısını bana yapsa hoşuma gider mi? Şimdi bu kriterleri yerine getiren çiftler zaten mutlular. Ben istiyorum ki evlilik yemininde bunlar olsun. Şahitlerin huzurunda bunları bir ilan edelim. Kayınvalide de duysun. Herkes duysun.
1: Görümce
0: herkes bilsin. Görümce de duysun. Şimdi bunlar olmuyor. Bunlar olmayınca ne oluyor?
1: Bunlar aslında temenni gibi ne kadar güzel şey.
0: Aile yasalarını ihlal ediyoruz. İşte aile yasası borçlu hissediyoruz anne babaya. Borçlu olduğumuz zaman eşimizden çalıyoruz. Çocuklarımızdan çalıyoruz. Bu bir lanet gibi kuşaklardan kuşaklara aktarılıyor. Ama şunu unutmayalım. Evlilik seksi bitirmiyor. Evlilik mutluluğu bitirmiyor. Evlilikte keramet yok. Akılda keramet var.
1: Akıl varsa bunlar devam eder.
0: Çünkü bilinçli evlilik, akıllı evlilik, sevgililik ruhunu bir numara yapan evlilik sağlıklıdır. Bunun dışındaki bütün evlilikler patolojiktir ve hastalıklıdır. Ha, hastalıklı bir evlilik içindeyseniz bizi dinleyenler için söylüyorum. Ya bu da kader değil. Hani bizim şöyle bir cahilliğimiz var. Allah beni böyle imtihan ediyor. Hayır. Allah sana bir akıl vermiş. O akılla, verdiğin kararlarla sen kendi kendini imtihanını yaratıyorsun.
1: Çok doğru.
0: Mutlu değilsen
1: çok doğru.
0: Konuş partnerinle. Konuşarak çözemedin mi? Güvendiğin bir aile büyüğünün huzurunda konuş. Çözemedin mi? Evlilik terapisine gelin. Çözemediniz mi? Artık o düğümü çözemiyor musun? Kes at. Çocuk da olsa kes at. Yani. Ama kendini o mutsuzluğa mahkum etme. Çünkü sen bu dünyaya çile çekmeye gelmedin. Konuşmamın başında da bir önceki oturumda söylediğim muhteşem bir canlı olarak doğdun.
1: Evet.
0: Kopyalaştın. Ergenlikten sonra bir orijinalleştin. Tekrar orijinal bir hale gelebilirsin.
1: Güzel.
0: Ve seçeneklerin yok değil.
1: Umut verici bir konuşma ama aynı zamanda aslında sizin iyi bir hayat ve iyi bir evlilik için şunlar gerekiyor dediğiniz şeyler sadece bir karar. Yani zor değil, yapılabilir şeyler.
0: Kaderle kararı karıştırdığımız gün
1: evet,
0: mutluluğa mahkum olduk.
1: O zaman
0: evet.
1: Kararlarımızı vermemiz lazım çünkü aklımız var. Şimdi hocam akıl var diyorum. İlişkiler, evlilik. Çoğu zaman insanlar hesap yapıyor. Hı hı. İşte bu çocuk şu anda işte mühendislik eğitimi alıyor. 5 yıl sonra şu kadar kazanır. 10 yıl sonra bu kadar kazanır. Yani bizim şeyler yapıyor. Anneler falan yapar bunu. Ya da ya birçok ilişkide çıkar var artık. Yani bir iş yerindeyken de biriyle bir münasebete girdiğinde biraz çıkarcılık olabiliyor. Şimdi ama bir yandan da bunlar strateji. Akıl kullanılarak yapılan şeyler. Sen bu çıkarcı olmakla ilgili de kitapta çok kritik bir vurgun var. Az önce yaptığın o müthiş vurgu gibi. Çıkarcı ilişkilere nasıl bakıyorsun peki hocam?
2: Şimdi ben bunu aslında şöyle bir yine kendi yaşadığımdan yola çıkarak o anda bir rahatsız oldum ama sonra dedim aslında rahatsız olacak bir şey. Kuzenim var bir tane. Ve kendisi bankacı. Ne zaman bir işi düşse arar, Beyhan ne haber der. Ne habere sordu, cevabı bile duymaya vakit olmaz. Sana işim düştü. Sana işim düştü. Ve sonra fark ettim ki onunla konuşurken acayip rahatım. Mesela oturup onu ararken onu uzun uzun merak ediyormuş gibi, ne yaptın, çocuk ne yaptı, işler nasıl, gerek sormama yok, gerek yok. Çünkü merak etmiyorum. Onu beni merak etmeyecek.
1: Çok iyiymiş.
2: Ve dedim aslında çıkarcı bir ilişki, iki tarafın da açık ve net bir şekilde oynadığı zaman, kendini saklamadığı zaman, senden bir işim var ve sen bu noktada borçlanabiliyorum sana, sen de benden bir şey istediğin zaman, sana ben bu opsiyonu sunarım dediğim zaman, gayet net, gayet bence güzel bir şey.
1: Ya, tabii,
2: bu kötü
1: net
2: bir şey değil.
1: Yani,
2: ama oturup ya beni sormadı, yalancı bir iyilik halindense, aslında açık ve net çıkarcı ilişkiler bence çok gerçekçi olmak. Siyasete gerek yok. Birisi oturup mesela yıllardır görüşmediğim bir arkadaş, arkadaşım, akrabam beni aradığı zaman çocukları soruyor, eşi soruyor, aileyi soruyor, işler soruyor. Sen diyor en son diyor Zekai Tahir'de çalışıyordun. Ben oradan istifadeli 10 sene oldu yani. Ha öyle mi ya, orada bir gelmiştim. O zaman da doğum için araya tanıdık sokmak için şey yapmışlar yani. Mesela bu bana kötü hissettiriyor. Oturup 5 dakika böyle birbirimizin gönlünü hoş ettikten sonra ya Beyan sana bir işim düştü. Başta bunu söyleyebilirsin. Evet. Ben aslında ilişkilerin sahteliğinde birbirimize yönelik böyle sanki çok önemsiyormuşuz gibi hayatının geri kalan detaylarını, bu insana sonrasında aslında bir sabun köpüğü gibi bir şey yapıyor. Gerçekte bir arkadaşlığın var zannediyorsun. Gerçekte dostluğun var zannediyorsun ama ilk krizde bir de bakmışsın ki onlar yok.
1: Yok
2: yani. Yani hayatta dost hanesine yazıyorsun o çıkarcı ilişki kurduğun insanları. Ama böyle yalandan bir mevzu varsa. Yani. Ve o insanlar gerçekte hiç olmamışlar. Sen onlar bir kriz yaşadığında onların aramamasından, sormamasından, seninle ilgilenmemesinden diyorsun ki vay be, bu dünya ne nankörmüş. Azıcık düştüm ve kimse kalmadı yanımda. Onlar zaten başında da yoktu. Ya, ama sadece rol yapıyorlardı orada. Ama ben açık bir noktada, seninle belli bir şeyimiz var. Hayatımızın belli bir noktasında da yolumuz kesişmiş ve birbirimizin işine yarayabiliriz.
1: Evet,
2: ama ben burada seni manipüle etmiyorum, yönlendirmiyorum, kandırmıyorum. Ya Mehmet Hocam bir işim düştü sana. Evet. Nasılsın? İyisin. Tamam. Oturup serenat yapmaya gerek yok.
1: Tabii.
2: Bu dürüstlüğü ben çok samimi buluyorum açıkçası.
1: Çok sağ ol. Peki şöyle bir şey var. Mesela akrabası çok olan insanlar var.
2: Evet.
1: Çok akraba. Ve mesela kendisi de bir devlet hastanesinde hekim mesela. Hı hı. Sence bu talepler her arayanda bir tek o arıyor zannediyor mesela. Bir şey istiyor falan.
2: Evet.
1: Oradaki sınırı nasıl görüyorsun?
2: Ben bunu
1: çıkarcılıktaki
2: hastanede
1: sınırı nasıl görüyorsun?
2: Şey yapıyordum. Yani elbette orada belli sevdiğimiz, ilişkimizin iyi olduğu çalışan sağlıkçı arkadaşlarımız vardı. İşte temizlik görevlisinden hemşiresine, doktoruna, işte anestezi teknisyenine kadar arkadaşlar. Ben benim için çok özel olan insanlarla, o doktorlarla, ekiple konuşurdum. Yani yapabileceğimiz bir şey var mı? Ama eğer orada daha genel bir noktadaysa sıra konusunda yardımcı olurdum. Birazcık sıra konusunda erken gel, ben konuşurum. En azından o erken gelmeyle
1: güzel,
2: beraber
1: tamam,
2: o şey.
1: Tamam.
2: Kademeli bir noktaya getirirdim.
1: Çok güzel, çok iyi.
2: Ve bir de şunu fark ettim. Bir insana o ilişki içerisinde onun değerini bilmek konusunda ben çok önemli buluyorum. Mesela birisine bir destek sağlıyorsun, bir noktada aslında bir opsiyon açıyorsun orada ve o insan onun değerini biliyor mu? Değerini bilmiyorsa, teşekkür etmiyorsa ve ben onunla ilgilendikten sonra hastaneden hiç bir selam sabah
1: senin
2: vermeden...
1: Senin görevinmiş gibi. Sen görevin, sana borçluymuşsun.
2: Borçluymuş değilim aslında ve ben sınır koyma konusunda çok başarılıyımdır. Yani öyleyse bir daha o noktada yardımcı olamam, yardımcı olamıyorum derim yani.
1: Ya bazı insanlar inanılmaz isteyebiliyor değil mi? Yani lafını kesmiş gibi, sözünü
2: çok
1: kesmiş gibi.
2: Çok hakkı ve
1: çok istiyor gibi
2: arka,
1: bazı
2: insanlar. Senin başına da eminim gelmiştir. Yani sonuçta sen de sağlık sektöründesin.
1: Evet,
2: sonuçta tıp fakültesiyle çok fazla iş yapıyorsun ve en çok insanların hastaneye işi düşer. Ya hiç tanımadığım, diyelim ki uzak bir akrabanın zamanında ayrıldığı ama ben doğmadan ayrıldığı birisi, işte Beyhan Oralıymış, demek ki yarı akraba sayılır diye arka arkaya numaramı bulmuş, 10 kere arka arkaya arıyor. Yani
1: işini
2: ama ben seni tanımıyorum, yapacak bir şeyim yok, belki çok önemli bir noktadayım ve vay be diyor. Demek akrabalık böyle bir hale geldi.
1: Kendi kendine tatlı
2: abi doldurmuş bir de kurmuş kurdurmuş yani. Ya ve birazcık böyle yüzün yumuşaksa, birazcık böyle herkese evet diyen bir insansan böyle insanlara çok opsiyon veriyorsun.
1: Peki bir de karşı tarafını düşün. İkisine beraber cevap. Bir de hiçbir şey isteyemeyenler var. Sanki hayatta hiçbir şey hak etmiyormuş gibi davrananlar var. Bir her şeyi hak ediyor gibi olanlar.
2: Ben bir şey söyleyeyim, bir şey itiraf edeyim. Hı. Bizden pazarlık isteyen kişilere seanslarda 1 lira inmeyiz hocam. Yıllardır 1 lira inmeyiz. Asla pazarlıkta indirim yapmayız. Hı. Ama şunu söyleyeyim sana. Sen geldin ve biz çaktırmadan tüm arkadaşlarımız seni sorar. Geçimini, durumunu, sıkışık olmadığını, buraya gelip gelmek için o seansa bir fedakarlık yapıp yapmayacağını.

0: Adı, biz teklif ederiz.
1: Aa, çok iyi.
0: Biz seçeriz. Yani bizi manipüle etmelerine değil. Ve şunu görüyorum. En çok ısrar edenler, en çok pazarlık yapanlar kimler biliyor musun? En çok durumu iyi olanlar. Gariban insan hocam da çok iyi görüyordur yani.
2: Gariban insan onurludur bunu yapmaz.
0: Yapmaz. Bugüne kadar bize belki 2-3 kere yani belki 10 binlerce seans olmuştur klinikte. 2-3 kişi seans parası ödememiştir. Ve hepsi o 3 kişi de çok zengin insanlardı.
1: Hocam bak çok enteresan. Tam onu söylemek istedim. İşte. Bir bu yani hani ne denir ona böyle her şeyi isteyen arsız tiplere insanlar
0: her şeyi hakkı olduğunu
1: veriyor. Ama tam tersi hak eden de onu istemeyeni görebilmek lazım. Sen de tam bunun örneğini verdin. İş yerinde görüyorduk senin Ankara'daki kliniğinde. Görüyorduk ona göre hareket ediyorduk. O kadar önemli bir şey
0: öyle ki mesela ben bir ortamdayız beraber mesela bazıları çok kendini ifade eder ama birisi orada geride duruyorsa, çekingen duruyorsa, konuşamıyorsa, söyleyecek ama o kaygı hissediyor. Ben onun yanına giderim onu cesaretle çalışırım.
1: Evet, tabii,
0: çünkü doğru. O kısım önemli. Ben bir de seçici merhamete inanıyorum. Bazıları dediğin gibi merhamet arsızı diyebiliriz. Merhamet arsızı kimdir? Senden aslında hakkı olmadığı halde inanılmaz talep edebilen, utanmayan, evet. ısrarla talep edebilen, evet. senin meşgul olup olmadığını hiç umrunda olmayan insandır. Vereceksin, yapacaksın, halledeceksin ve zaten yapmak zorundasın.
1: Yapmak zorunda. O nereden
0: ama
1: geliyor işte?
0: Şimdi merhamet arsızı konusunda karşında böyle bir insan varsa sen o anda şunu yapabilirsin. O merhameti ona göstermeyebilirsin. Hmm. Ben buna seçici merhamet diyorum.
1: O zaman da düşman oluyor sana.
0: Olabilir. Değil mi? Ama zaten şey var. Olacaksın. Düşmanlık da orada şey değil. Bir manipülasyon. Tabii ne olacak? Arkasında var. Bir diyor kibir olmuş bu da. Zaten hiç akrabasının tabii. yüzüne bakmıyor tabii. ama akrabalık söz verilmiş bir yükümlülük değil. Elbette şu önemli. Bir garip, bir gariban ihtiyacı olan insana destek olacaksın.
1: Akraban olsa da olmasa da olabilir.
0: Akrabana da sahip çıkıyoruz. Ben buna da inanırım yani. Tabii. Biraz memleketliğine de bir tık
1: tabii
0: belki
1: canım,
0: şey
1: tolerant. Memleket Ankara olunca zaten
0: öyle de bala
1: olacak. Yani, bu özel bir durum.
0: Ama
1: bu arada biliyorsun Beyan Budak hakikaten ciddi Ankaracı. Dünyanın neresine giderse gitsin Ankara'ya özel verim kardeşim.
0: Kendini ikna etmeye çalışıyorum. Yani İstanbul'a gelmemek için zor tutuyorum kendimi yani. Evet. Evi ikna etsem haftasına buradayız zaten. ya ama Ankara memleketim.
1: Senin şaka yaptığını biliyorum.
0: Ama merhamet Ankara'da... konusunda dediğim gibi bende onun çok oluyor olması, merhametli bir insan oluyor olmam bunu herkese vermem gerektiği anlamına gelmiyor. Hak edene vermek lazım. Bu arada doğru. diyelim ki merhamet bende 1000 birim merhamet var ve senin 50 birim ihtiyacın var ve o anda bunu hak etmiyorsun. Ben o yine 50 birim vermem sana. Evet. Eğer bu noktada beni istismar ediyorsan. Çünkü o dursun sonrasında başka birine kullanırım onu. Evet. Seçici merhamet dediğimiz bir şey güzel olan şeyleri herkese yapmamak gerektiğini düşünüyorum ben.
1: Güzel çok net. Yine cesur bir şey söylüyorsun. Kitap o zaman aslında gündelik hayatımızda çok dile getiremediğimiz, rahatsız olduğumuz ama cesurca düşünüp de hakkında kararlar vermemiz gereken bir takım psikolojik mevzuları içeriyor ve çok bunlar kritik noktalar.
0: Ya ben kendi adıma hayatta bu kararları alma noktasındayım. Hani sen beni arıyorsan hiç Beyhan yalandan ne yapıyorsun diye sormana gerek yok. İşin düşmüşse ya seninle böyle bir hukukumuz var. İstediğin zaman Beyhan ben, işim düştü diye arayabilirsin.
1: Ben şey derim az sonra arayıp borç isteyeceğim diye önce mesaj gönderiyorum.
0: borç istemeyelim.
1: kalem setinden bir şey istiyor. Şimdi hocalarım biz tabii ki yazın falan böyle bol bol tekrarlarımız oluyor. Tekrar yayınımızda tabii insanlar şimdi izliyorken şaşırabilir bu nereden çıktı diye. Dünya Kupası ikinci maçı Paraguay maçının tahminlerini alacağım sizden.
0: Önce Cem Hocam. O
1: Cem,
0: daha
1: hocam
0: uzman.
1: Cem Hocam bu konuda fazlaca zaten fikir üreten, düşünen ve sporu seven birisi. Tahminini çok merak ediyorum. İlk maçta bir aksilik oldu. Ben ona aksilik diyorum. Tabii sen çok daha iyi analiz edersin. 2-0 yenildik. Ve birçok insan tahminde bulundu. Ve 170 kişinin tahmin ettiği bir yerde 0 doğru tahmin oldu. Cem Hocam bu akşam ne olur sabaha karşı Paraguay-Türkiye maçı sence?
2: Bana ben tabii ki bir Türk olarak gönlüm Türk milli takımının yenmesinden yanadır.
1: Şüphesiz tabii ki.
2: Ondan yani en ufak kimsenin konu. Şüphesi olmasın. Ama Montella'nın geldiği günden beri oynattığı futboldan memnun değilim. Hı hı. Taktik serdiğini de beğenmiyorum. Dünya Kupası'na gelirken de çok kritik maçlar oynadık ve gerçekten hani bir sokak ağzıyla konuşacağım balına bazı maçları kazandık ve geldik. Yani buraya gelmeyi çok hak etmiş bir oyunla da gelmedik. Bu benim için karamsar bir tablo. İlk maç zaten korktum. Tabloyu bana çok gösterdi. İlk maçtaki yenilgiyi ben bir sürpriz olarak görmüyorum. Zaten böyle bir yenilgiyi bekliyordum ben. Grubun şu andaki en kolay takımıyla oynayacağız. Hı-hı. Ve o takımda bizim zaaflarımızı çok iyi analiz etmiş gibi görünüyor. Hı-hı. Onlar Amerika

0: Yenildiler ama kompakt bir oyunla yenildiler ve o anlamda ben eğer bir mucize olmasa 2-1 maçı kaybedeceğimizi düşünüyorum. Eleneceğimizi düşünüyorum. Ama Türk milli takımının şöyle bir özelliği var. Oyuncuların Türk olması ve biraz duygularıyla hareket etmeleri çok değerlidir. Türkler inanılmaz bir şekilde duygularını birlikte bir motivasyona dönüştürdüklerinde Montella'ya rağmen bu maçı alabilirler.
1: Ama mantık akıl
0: yani, Montella'ya rağmen kazanırsak da 2-1 kazanırız. Ama bu benim için dediğim gibi bir dilek, bir temenni. İnşallah evet, böyle olur. Ama Montella'nın bu oynattığı taktik, takımın son durumu 2-1 Türkiye kaybedecek diyorum.
1: Tamam. Güzel. Yani çok güzel. Bu hiç geçen sefer kaybederiz diyen olmamıştı. Beyhan Hocam, sen bugünkü maçın tahminini yapar mısın?
2: 3-1 diyorum. Yeneceğiz bence.
1: 3-1 yeneriz diyorsun.
2: Yeneriz diyorum yani.
1: Arda Güler.
2: Arda'ya yaz bir tane.
1: Yazıyorum bir tane. Çünkü turnuvanın en iyi oyuncusu da bizim takımda kardeşim şimdi. Ne yapalım yani?
2: Dünyanın yani ben 3-1 ya. İnanıyorum yani. Manifesto yapıyorum.
1: Yapalım, yapıyoruz.
0: Ya tabii ki gönülden geçenlerle hani gerçekten.
1: Hocam güzel anlattın tabii ki. Ali Can'a hemen dönüyorum, yönetmenimiz Ali Can Yaşar'a. Yok mu, niye? Yok yok dedi, şey yok dedi, tahminim yok dedi. Şimdi Ali Can değil.
2: Ne veriyorsunuz kazanırken?
1: Beyhan Budak kitabı veriyoruz.
2: Ne bileyim, böyle bir teknolojik bir şey yok. Hediye yok mu?
1: Ya, bence teknolojik her şeyden daha değerli.
2: Çok bize özel. bize yok mu, biz bilirsek?
1: Siz de istiyorsunuz. Siz söyleyeyim, bir şey bilmenize gerek yok. Burada programımızın gücü her şeye yeter. Kanalımız ve grubumuz. Beyhan Budak 3-1 dedi. Şimdi Ali Can... Ya bir şey demedi. Bu maç tahmin edilemez dedi. Aynur Hanım ne diyorlar efendim? Yapımcımız. 2-0 Türkiye diyor. Ben de 1-0 Türkiye diyorum.
0: Hadi bakalım kim haklı çıkacak?
1: Bakalım. İnşallah bizlerden bir haklı çıkar.
0: Çıkar da ben yanılırım.
1: Devam etsin yani. Ben yanılırım. Tabii işin romantik tarafı var, bir de iyi hissettirecek tarafı var.
0: Tabii.
1: Ama hocam işlerin yolunda gitmediği ortada.
0: Evet, evet.
1: Yani duygularımızla aklımızın karıştığı yerler bunlar. O yüzden artık bir şey diyemiyoruz yani. Peki şimdi gerçek hayata dönelim. Bu arada var mı Alican başka skor tahmini yapmak isteyen? Eren 3-0 dedi, tamam. Güzel. Bizim grup genelde böyle şey alacağız, yıkacağız falan gibi ama bugün kazanırız diye düşünüyorum ben de. Hocam Meta serisinde siz terapiler, cinsel terapiler, hatta şimdi aile terapilerine bir şey var. Bu arada Zuckerberg de Meta'ydı. Orada bir rahatsız oldunuz mu? Marka
0: yok
1: açısından.
0: Hiç rahatsız olmadım. Bilakis hoşuma da gitti.
1: Hoşuma
0: da gitti. Çünkü ben...
1: insanlar şimdi siz oradan aldınız zannedecek.
0: Desinler, hiç ben önemli değil.
1: Ben... Bravo, olgunluk. Yani benim gibi hareketleri var işte.
0: Benim dedim ki öyle bir derdim yok.
1: Olgunluk bu işte.
0: Çünkü ben nereden aldım? Marka ayağın denk alsın.
1: Nereden umurda gidiyorum yani. Hadi aslında milli takımdan bahsetmişken o kim falan diye.
0: Ben Cengiz Güleç hocamla birlikte psikoterapi eğitimleri verdik.
1: Kulakları çınlasın.
0: Kulakları çınlasın. En yakın kongrede üçümüz gene bir araya geliriz. Cengiz Hocam'la birlikte biz uzun yıllar psikoterapi eğitimi verdik ve ben pek çok psikoterapi kuramını sahiplenirken Cengiz Hocam hep şey der, ya sen bir kuramı anlatırken sanki o kuramın babasıymış gibi sadece o kuramı uygulayan bir öyle bir tutkuyla anlatıyorsun ki diyor, ben o kuramcı oluyorum diyor, tamam mı? Fakat ben bütün kuramları aynı tutkuyla anlatırdım. Ama belli bir noktada o kuramları anlatırken bir sentez ortaya çıkıyor. Belli bir noktadan sonra da kendi fikirleriniz oluşuyor. O yüzden ben psikoterapide meta psikoterapi diye bir kuramsal yapı çalışması yaptım. Adına da meta psikoterapi dedi. Kitabı da çıktı. Bu çok güzel. Şimdi tabii ki bizim CİSEF'in uluslararası bir dergisi var. Orada da makalelerimiz yayınlanıyor. Bunun dünyada da bir karşılığı olacak. Tabii ki benim ilk çocuğum, ilk evladım metapsikoterapiden önce metaseks cinsel terapi.
1: Evet.
0: Ben kendi yol haritası olan, kendi tedavi yöntemleri, kendi tedavi teknikleri olan bir kitap olarak metaseks cinsel terapiyi de geliştirdim. Onunla ilgili de çok kitap yazdık ve şu anda metaseks cinsel terapiyi anlatan çok fazla kitap ve makalede çıktı. Bir hafta içerisinde de son kitabımız Meta Evlilik Terapisi çıkacak. O da sevgili dostum Geralt Wicks'le, Amerikalı bir profesör arkadaşımız. Onunla birlikte ortak görüşlerimizle beraber beraber meta evlilik terapisi de çıkıyor. Böylece biz meta serisini tamamlamış olduk. Bundan sonra böyle akademik ve bilimsel kitap yazmayacağım. Romanlarım çok keyifli. Bundan sonra daha fazla roman yazarak hayatımı bir romancı olarak tamamlama hayalim var. Çünkü çok fazla hikaye var bende.
1: Evet, kesinlikle onu diyecektim
0: de. Çok binlerce insanın hayatına evet. dokundum. Ve 20 yıl geçtikten sonra insanların hikayelerini biraz birbiriyle harmanlayarak yazmayı çok seviyorum. Bir de tabii ki romanın içerisinde bir gizli ders verme, bir gizli mesaj verme, subliminal mesajlarla birlikte insanları da bir halk eğitimi gibi de görüyorum. Mesela benim Kefaret romanım Türk roman tarihinde bir ilk. Cinsel işe bozukluğunu tema alan ilk romandır. Türk roman tarihinde. Ve gerçekten o romanı okuyan işte psikologlar, doktorlar biz Cem Hoca'nın dersini dinliyormuşuz gibi bir hava hissediyorlar. Danışanlarım da diyor ki hocam senle terapi yapıyormuşuz gibi romanı okuyoruz.
1: O sesi duymak çok önemli.
0: İşte ben o tarzı Türk roman tarihine getirip onu biraz daha böyle seri şekilde romanlarla son hayatımı yani bu emeklilik hayatımı...
1: Odaklanabiliyorsun ya zaten evet. sen hala hocam değil mi?
0: Evet. Sen öyle seviyorum çünkü ama artık akademik kitap yazma konusunu bırakıyorum.
1: Zaten çünkü seriyi tamamladım diyorsun.
0: Seriyi abi. Tamamladım çünkü artık yapay zekanın çıkmasıyla birlikte çok fazla veri var. Artık kitap yazmaktan ziyade bence roman hala tadını koruyor. Romancılık çok keyifli bir şeydir ve bizim gibi ruh sağlığı profesyonellerinin roman yazması çok farklı. Çünkü biz romancılardan çok şey öğrendik ama bizim derinliğimizi romancıların bilgisiyle birleştirdiğim zaman çok farklı bir tarz ortaya çıkıyor. Mesela Irvin Yalom'un kitaplarını ben defalarca okurum. Ama roman olarak belki bizi dinleyenler sorabilir. Kime örnek alıyorsun? Hangi romancı senin için çok da? Haruki Murakami. Mesela Murakami bir Japon romancısıdır ve muhteşem romanları vardır. Mesela Murakami'nin bir başarısı var. Çok ilginç. Herhangi bir kitabı açın, bir sayfadan bir paragraf okuyun. O paragrafın Murakami'ye ait olduğunu söylüyorum. O kadar
1: tarzı çok kendine özgün.
0: Muhteşem. Kendine ben özgün, şimdi tabii onu özgün olarak çünkü ben hep şunu yaptım. Taklit. O taklidi mükemmel yapma. Sonra kendi tarzını yaratma. Benim romancılıktaki idealim ama Murakami muhteşem.
1: Murakami'de bir özel bir şey var. Cengiz Hoca'yla oturduk sohbet ediyoruz. Bizim CİSEF kongrelerinden bir tanesinde. Konu Lacan. Şimdi Lacan'la Cengiz Hoca hakikaten böyle o konuşuyormuş gibi hissedebilirsin. Yani Cengiz Hoca inanılmaz bu konuda okumaları var. Bir şey öyle söyledi. İşte o kadar yapmayacaksın bu hayatta. Bize şey dersler. Cengiz Hocam dedim yani sen orijinalinden okumuşsundur ama dedim. Burada şunu söylüyor olabilir mi? Dedim. O dedi yok dedi. Bunu anlatırken oradaydım.
0: Şöyle Cengiz Hocam'ın bir Fransa deneyimi var.
1: Akademisyenliklerinde. Evet, ben o kadar detay bilmiyordum. Oradaydım o sırada.
0: Evet oradaydı ve onun o Fransız deneyiminden çok şey geldi. Mesela borderline kelimesi daha piyasada yokken ilk borderline kelimesini duyan kişi. Benim borderline kişilik bozukluğunu anlatırken yazdığım bir kitap var. Senden nefret ediyorum ne olur beni terk et. Onun ön sözünde de Cengiz Hoca bunu anlatır. Yani Fransa'daki hikayesiyle biz diyor ilk defa borderline kelimesini orada duyduk.
1: Çok ilginç hakikaten güzel bir şey.
0: Ama o yüzden Cengiz Hoca'nın derinliği ve bilgeliği bence çok değerli. O bence psikofelsefe alanında da çok muhteşem. Yani
1: tabii, kesinlikle.
0: Ben mesela buradan kesinlikle. Bizi dinleyen psikoloji öğrencilerine lütfen rica ediyorum felsefe okuyun.
1: Evet.
0: Yan dal olarak felsefe okuyun. Sosyoloji okuyun. Yani psikoloji tabii. bunlarla desteklenmediğinde birazcık kısır kalabiliyor.
1: Kısır kalıyor,
0: buralarla zenginleştirebilmemiz çok önemli.
1: Kesinlikle öyle. Kulaklarını çınlatıyoruz tabii ki dostlarımızın, büyüklerimizin. Şimdi hocam bir noktada şey oluyor. Hani demin dedik ya hep iyi şeyler görmeyi hak ettiğini düşünen insanlar var.
2: Evet.
1: Bu daha 3. 4. sınıftayken bile bazı çocuklarda gözüküyor hakikaten böyle farklı bir halde. Ve hayal kırıklıkları oluyor. Yani iyi şeyler bekliyoruz. Ama mesela bizim yaş grupları bu iyi şeyler için mücadele etmeyi öğrendi. Hı hı. Şimdi bazen örnek veriyoruz işte. Ya diyor işte o ben de diyor şey olacağım fenomen olacağım diyor. Bu adam diyor bir dans etti diyor. Onu diyor milyonlar takip etmeye başladı. Bu adam diyor bir yemek yaptı. Onu milyon. Yani sanki o yemeği orada o hasbelkader yaptı. Onun bir background'ı yok. Ve o şekilde. Ya da o dansı hasbelkader bir anda oldu gibi. Ya o belki dünyanın en iyi dansçısı olarak bir background'ı var.
2: Ama bir göbek da... vardı ya göbek sallama mevzusu. Onun bir bence geçmişi yoktu bence. Düşündüm de bir an ya.
1: Ya hayır dur ya. Bozdu. Soru mu bozdu ya? Çünkü gerçekten geçmiş olmayanlar da olabilir. Şimdi ya da hani yani Beyhan Budak'ın videolarının o an o gün bir anda sen konuşmaya başladın ve bunu çektin. Tamam. Senin kaç yıllık İstanbul Üniversitesi, Gazi Üniversitesi şu bu eğitimlerin var. 15 yıllık iş tecrüben var. Askeri bilmem nesine. Şimdi yani biz iyi şeyleri istiyoruz ama acısını çekmek istemiyoruz gibi bir durum var. Bu konuda ne düşünüyorsun? Yani iyi şeyler kendiliğinden geliyor mu ve geldiğinde de o hep iyi şey olarak kalıyor mu?
2: Ya bu özellikle Z kuşağında çok karşımıza çıkıyor. Birazcık daha böyle hayattan alacaklı olma hali evet. var. Yani hayat bize borçlu ve ben bir şekilde var olduğum halimle hayat o borcunu bana ödemek zorunda. Ve evet. bir yerde o güzel şeyi hedeflediği zaman bu başarılı olmak, zengin olmak, güzel bir arabaya sahip olmak, güzel bir ilişkiye sahip olmak giriyor o yola çıktığı zaman ve bunun bir zorluğuyla, çatışmasıyla, gerginliğiyle karşılaştığı anda bir duvara toslamış gibi oluyor. Ve çok öfkeliler, çok kızgınlar. Bu evet. dünya hani bana göre değil, beni anlamıyor, bana haksızlık yapıyor ama öyle değil. Geçenlerde belki sen de denk gelmişsindir. Bilmiyorum, bir yandan pratik zeka gibi de geliyor ama bir iş yerinde stajyerden şey istiyorlar. Belki 19-20 yaşındaki genç bir arkadaşımız 40 tane kağıt getir bana diyor. Boş A4 kağıdı. Sonra stajyer kağıdı getiriyor, kağıtlar sıcak. Diyor, bu kağıtlar neden sıcak? 40 tane boş fotokopi çekmiş. Ya bir yandan pratik zeka. Ama bir yandan da çok kolaycılık. Yani evet. her şeyin o kolayını yapma hali evet. bizde ister istemez kolay yoldan köşeyi dönelim. Kolay yoldan mesela Cem hocam anlatıyor, formülü veriyor ilişkiler konusunda. Ama bir ilişki, güzel bir ilişki aynı zamanda bazı günler sabahlara kadar tartışmaları, bazı evet. günler birbiriyle küsmeyi, bazı evet. günler maddi bir konudan dolayı inanılmaz gerilimi, onun annesi babası işte evet. benim annem babam evet. çocuk doğduğu zaman işte çocukta sen bana destek olacaksın, ben olacağım, beni yalnız bırakıyorsun ya da birisi çalışırken diyelim doktora tezi hazırlıyor ama bebek var orada, öbürü gece boyu uyumayacak, ona bakacak, çileli zamanlar da dahil. Yani dışarıdan baktığımız zaman mutlu bir çift demek aynı zamanda paketin içinde müthiş zorluklarla beraber geliyor. Öyle, ama ben sadece işte beraber tatile gideceğiz, işte şehvet olacak, güzel anlar olacak diye düşündüğüm zaman olayın bu kısmı geldiğinde diyorum ki demek ki bu istediğim şey değilmiş.
1: Hayal kırıklığı,
2: hayal kırıklığı ve o anda inanılmaz bir can sıkıntısı. Doğru. Ya da mesela başarılı YouTube örneğini vereceğim. Bana diyorlar ki insanlar, ya senin kameralar iyi ondan dolayı işte YouTube çok izleniyor. Ya diyorum hani çoğu insan
1: çok doğru. Sen, yani.
2: Ya da mesela yani telefonla da çeksen insanlar izler. Oradaki mevzu şey mesela inanılmaz ama bir tükenmişlik var arkada. YouTube senin her yayınladığın videoyu kendisiyle kıyaslıyor. Devamlı izlenmediği zaman ya da az video yüklediğin zaman izlenmemeye başlıyorsun. Devamlı yeni şeyler araştırmak doğru. zorundasın. Devamlı seni kendinle yarıştıran bir noktada.
1: Senin çektiğin videodan aynılarını çeken bir grup var. Onları ihmal ettiler.
2: Değil mi? Onlara da malzeme lazım. Bir yandan bununla beraber hayatta başka mücadele alanlarım var. İşini yürütmek zorundasın. Çocuklarım var. Baba olmak var. Mesela baba işte çocukların o mezuniyet günleri düşünüyorsun. Çok güzel gurur duyduğun bir an ama o gurur duyduğun ana gelene kadar o kadar çok o pakete dahil zorluk var ki ergenlik krizleri, çocukluk zamanlarının problemleri, okulla arkadaşlıkla ilgili zorbalıklar, işte ders problemleri, ders çalışmaları. O noktaya gelene kadar paketin içinde bir sürü zorluk var. Evet. Şunu hatırlayalım. Gerekiyor aslında. İyi şeyler her zaman zorluklarıyla beraber gelir. Yani ben güzel bir şey seçtiğim zaman aynı zamanda onun yanında o zorluğu da seçiyorum. Yani bir araba aldığım zaman onun kaskosunu, tamiratını, bakımını, bir sürü şeyini de yaptırmak zorundayım. Bir ilişki seçtiğim zaman, güzel bir ilişkinin peşine gittiğim zaman o ilişkinin çatışmalarını, gerginliğini, sabrını, alttan almasını, fedakarlığını da almak zorundayım. Girişimci mi olmak istiyorum? Yani ben düşünüyorum hayatımın en keyifli zamanları, rahat zamanları hastanede sabit bir mesaiyle çalıştığım zamanlarda. Evet, ha, çok geri dönmeyi hiç düşünmedim ama her zaman çok daha yorgunum. Her zaman çok daha fazla çalışıyorum. Ha, kendi işim olduğu için daha mutluyum ama yani bir yerde o bazen sabahlamalar, yorgunluklar, tükenmişlikleri de beraberinde
1: geliyor. Güzel bir örnek oldu.
2: Yani her noktada güzel olarak hayatımıza aldığımız şeyler biraz önceden ön ödeme yaparız zorluklarla. Biraz ödülünü alırız. Sonrasında yine zorluklar. Zorluklar hiç bitmiyor. Bazen seminerlerde şey yapıyorum. Diyorum ki Evli olanlar kimler? Ondan sonra işte diyelim salonun %80'i el kaldırıyor. Diyorum ki bu %80 hani orada diyeyim 100 kişi el kaldırdı, 200 kişi el kaldırdı. Eşinizi seviyor musunuz? Yine neredeyse tamamı el kaldırıyor. Peki diyorum bazı günler sabahları kalktığınızda eşinizi boğmak istiyor musunuz diyorum. Kadınların neredeyse tamamı el kaldırıyor. Erkekleri hiç el kaldırmıyor çünkü eşiyle gelmiş. Onlar tırsıyorlar yani.
1: Eşi tarafından getirilmiş.
2: Peki soruyorum bana neden boşanmak istemiyorsun? Mesela hani bazı günler boğmak istemene rağmen yani iş bu bir benzetme hani birazcık da mizahi bir şey. Çünkü bazı günler böyle hissedersin. Bazı günler neden evlendim dersin. Bazı günler boğmak istersin. Yani ama nihayetinde bazı günlerde gülün dalını ısırırsın. Romantik bir adam kadın haline dönüşürsün.
1: Tabii ki.
2: İkisi bir arada. Yani iyi olan şey paketin hiçbir zaman safi iyi değil. Yani bugün mesela bir zengin insan, bir girişimci, başarılı bir sporcu şeyi izledin mi? Bu arada Nadal'in belgeseline.
1: Nadal'in
2: İnanılmaz. Yani dışarıdan baktığın zaman ben baktım 240 milyon dolar serveti varmış.
1: Doğru.
2: Ama bana sorsan Nadal olmak ister misin? Ben istemezdim. İnanılmaz baskın bir amca, narsistik bir amca ve artık hayatının spor aşamasının son noktasında anestezi yapıyorlar. Ağrısını hissetmesin de çıksın diye yani.
1: Evet. Ve dünya tatlısı bir insan yani.
2: Yani çok kaygılı, takıntıları var mesela. İşte bir sürü rahatlamak için o anda yaptığı şeyler. Şimdi dışarıdan aha adama bak şunu da sponsorluğunu almış. Şimdi o yaşıyor, bunların yerinde olmak lazım. Ben onu izledim ve dedim ki çok şükür ben Nadal değilim dedim yani. Şimdi ama başarı arkasında bunu görmedi dediğimiz zaman özellikle bu yeni nesil, yeni kuşakta çok fazla bir şey var. Güzel şeyler sadece güzel şeyler. Güzel şeylerin %10'u güzel, %30'u 40'ı bence müthiş bir acı, kalanı da sıradan anlar.
1: %100 katılıyorum. Çok güzel örnekler verdin. Yani böyle İşte
2: sen böyle çok güzel örnekler verdin falan deyince gaza geliyorum ben. Duruşum değişiyor böyle. Böyle şeyler desin.
1: Biz de böyle. Program 2 saat. Sırf gaza getirelim. Yok, şakası bir anda hiç. Denecek bir şey. Ama çok güzel hakikaten vuruş. Bu şeyde ard ardı bu konuştuğumuz mevzuların hepsinde çok cesaretli bir dilin var. Ama işte bunlar da risktir yani sonuçta. Hı-hı. Sonuçta insanlar bir yandan ah söyleyemediğimi söylüyor derken bazıları da ya buna ne gerek var diyebilir. Cesaretleşir bu tarafı.
2: Hocam ama biz geçen sefer de seninle konuştuk mu şey dedim ben bir değersiz hissediyorsan değersizsindir diye. Linç yedim ondan.
1: Hayır o linç de var işte oğlum. Çünkü var. Yüzlerce
2: ama
1: şey diyor ki değerlisin
2: düşünüp,
1: diye.
2: Ama neyse ki düşünüp dikkat çekmek amacıyla değil de yani arkasında bir mantığı olunca.
1: Bu da var diyorsun.
2: Var yani
1: sonuçta.
2: Değersiz hissediyorsan değersizdir. Bir daha diyorum.
1: Ona da bilirsin yani. Ona da bilirsin. Şimdi değerli hocam bizim bir mevzumuz var. Ghosting mevzusu var. İnsanlar kaybolup gidiyor, kaybolup gidiyor. Sen de az önce dedin ki bir ilişkiyi gerçekten yaşamıyorsan ve gerçekten ilişkiyi yaşadığın kişiye önem vermiyorsan, özen göstermiyorsan, empati kurmuyorsan, değer vermiyorsan ve onu ailedeki bir numaralı kişi yani en özel insan yapmıyorsan burada telefon var gider. Bu kadar çok gitmeleri, gelmeleri, bu kaybolmaları mevzuları nasıl görüyorsun? Kısa bir cevap vereceğim. Programını artık vermeni istiyorum çünkü programın sonuna doğru geldik.
0: Bu zamanın ruhuyla alakalı bir şey. Hı-hı. Yani her şeyin hızlandığı bir dönemde yaşıyoruz. Bilgi de çok hızlandı, insan ilişkileri de çok hızlandı, programlar da hızlandı. Yani artık uzun olan her şeyin biraz daha sıkıcı hale geldi. Yavaş olan şeylerin sıkıcı hale geldi. Ama hızlı ve kısa olanların biraz daha dikkat çektiği bir hale geldi. Çünkü insanın beyni nörobiyokimyasıyla oynandı.
1: Evet.
0: Yani artık bu teknolojiyle birlikte nörobiyokimyamız değişti.
1: Doğru.
0: Yani çok çabuk sıkılıyoruz.
1: Çok hızlı.
0: Mesela ben bir tane Instagram videosu var, ona çok bayılıyorum. Adam tatil, şimdi tatile geldim. İşte ayağım havuza girdim. Şimdi denize de girdim.
1: Ne yapacağız?
0: İçkimi de içtim. Daha ne yapacağız?
1: Tamam
0: şimdi
1: işte
0: o video çok bence çok basit ve komik görünebilir ama,
1: ama
0: tam da
1: doğru.
0: Bu sorunun yanıtını oluşturuyor. O yüzden insan ilişkilerinde de artık tüketim aşamasına geçtik. Mesela iki tür ilişki tarzı var. Biri hamburgerciye gidersin, siparişini alırsın, yersin ve ortamı terk edersin.
1: Evet.
0: Ama bir de Adana Ocakbaşı ilişkileri vardır. Hı. Oturursun, saatlerce müziğini dinlersin, keyfini yaparsın. Adana Ocakbaşı ilişkileri özlüyoruz bizim kuşağımız.
1: Sohbet,
0: derinlik, muhabbet.
1: Ya da Facebook.
0: Ama şu anda bir Facebook durumu var. O yüzden insanlar ötekini etkilemek adına oldukları gibi değil de onun duymasını istediği şeyleri yapıyorlar. Benim deminki söylediğimle karışmasın. Yani gerçek benlerini ortaya koymuyorlar.
1: Evet.
0: Bir ötekinin ihtiyacına göre şekil alan bir yapılanmadan bahsediyoruz. Ve bunu da işin en kötü tarafı bu. Kötü niyetle yapıyorlar. Hmm. Mesela benim ilk saydığım şeyde sevgililik ruhunda erkek kendini ortaya koyuyor, kadın ortaya koyuyor. Birbirlerinden memnunlar. Orada bir kötü niyet yok. Orada bir içten pazarlık yok. Ama şu anda kılığıyla, kıyafetiyle, sözleriyle o kadını nasıl etkilerim? Kılığıyla, kıyafetiyle o erkeği nasıl etkilerim? Ve onunla nasıl bir şey başlatırım kafası var. Niyet bozuldu. En kötüsü bu, niyet bozuldu. Evet, evet, çünkü bunun sebebi de toplumsal kirlenmeyle ilgili. Yani ahlakın, hak ve adalet duygusunun

0: kapitalist sistemin dayatmalarıyla birlikte çürütüldüğü bir düzende ilişkilerin de bundan nasibini almaması mümkün değil.
1: Alıyor da fazlasıyla.
0: O yüzden niyet kötü oldu artık.
1: Tüketiliyor her şey hızlıca, evet. Ama çok hızlı artık.
0: Ama yani. Benim dışarıya karşı çizdiğim profil çok farklı olabilir ama içim kötü, niyetim kötü, amacım kötü. Hmm. O yüzden o ilişkiyi hızlıca başlatıp istediğim her neyse ki istediğimiz şey belli. Onu aldıktan sonra yeni aşklara yelken açıyoruz. Evet. O sanki hiç yokmuş gibi davranabiliyoruz.
1: Evet.
0: Ve hep şunu söylüyorum ben. Hızlı başlayan hızlı biter. Dostluklar da böyledir. İlişkiler de böyledir. Mesela kadın şunu sorgulamıyor. Ya bu adam bana love bombing diye bir şey var ya.
1: Evet, evet, evet.
0: Bunu yapıyor. Ben bunu hak edecek, ne yaptım diye kimse sormuyor.
1: Bu kadar coşkuyla.
0: Yani ben Türkiye güzeli değilim.
1: Evet.
0: Ben çok entelektüel bir kadın değilim. Ben çok başarılı bir dansçı değilim. Yani ben bunu hak edecek, ne yaptım sorusunu sormuyor kendine. Ama sonra ertesi gün bu adam neden yok oldu sorusunu soruyor. Bence bu sorudan önce ben bunu hak ettim mi? Ne yaptım ya ben bunu? Güzel. Sen çok güzelsin, muhteşemsin de. Ya bir de aynaya bir bak. Bir gerçekliğe bir bak. Konumuna bir bak, statüne bir bak. Sen bunu hak edecek ne yaptın?
1: Evet, gerçekçi bir yerden.
0: Evet. Yani bu şımarıklık, bu kibir nereden geliyor? Sen bunu nasıl inanıyorsun?
1: Evet.
0: İnanan tarafını sorgulamıyor da terk eden adımı sorguluyor. Şunu unutmayalım. İnsanların kendilerini değiştirme gücü vardır. Ama bir başkasını değiştirme gücü yoktur. Ötekini olduğu gibi kabul edebiliyorsan devam edersin. Kabul edemiyorsan da o ilişkide bir sorun vardır.
1: Hocam teşekkür ediyorum. Çok güzel söyledin. Yani love bombing'i alacak olan kişiye yapıyor o da tabii ki. Yani bunu da etkilenecek olan kişiye. Son sözlerinizi alacağım değerli hocalarım. Önümüzdeki hafta program Beyhan Budak ve Cem Köçen'in hangi sözleriyle başlasın diye soracağım. Bugünkü konuyu böyle bütünle düşündüğünde Beyhan Hocam herhangi bir şey de olabilir. Son sözleriniz ne olur bugün programın sonunda?
2: Valla toplumun bize dayattığı birçok şey var. Aslında Cem Hocam da kısmen değindi yani. Her soruna bir reçete veriyor ama toplumda, sosyal medyada popüler olan yöntemler, çözümler bizim zehrimiz olabiliyor. Herkes kendisi için aslında doğru olanı yavaş yavaş keşfediyor. Orada doğru olan, orada bizim hayatımıza dair söylenen şeyler tam tuzağımız olabiliyor. Ben birazcık eski usul yöntemler, birazcık böyle günümüzün politik doğruculuğundan uzak bir şekilde kendi yöntemlerimizi keşfedip kendimizi korumamız gerektiğini düşünüyorum. Müthiş mucizelere gerek yok. Küçük şeyleri birazcık halledebilirsek hayat daha keyifli geçiyor. Yani hayatta bir iz bırakmaya gerek yok, ışıldamaya gerek yok bence. Küçük işlerin insan olarak da çok mutlu olabiliriz.
1: Muhteşem son sözlerdi bunlar. Cem Hocam senden de böyle 2-3 cümle almak isteriz.
0: Şöyle geçmiş ve gerçeklerle lütfen kavga etmeyin. Çünkü insanoğlu geçmiş ve gerçeklerle kavga ettiğinde huzurunu kaçırır. Bunları sihirli bir kelime, kavganın yerine kabul edebilirsek, kendi ışığımızla barışık olabilirsek ve zaman yolculuğuna son verebilirsek hem mutlu, hem huzurlu, hem sağlıklı oluruz. Zaman yolculuğu derken kastettiğim şu, geçmişe gidip geçmişin keşkelerinin cehennemliğinde kaybolmak yerine, geleceğe gidip kaygılanıp şöyle olursa ne olur gibi düşünmek yerine lütfen anı yaşayın. Çünkü zaman yolculuğu hastalıktır. Anı yaşamak bunun tam ilacıdır. Çünkü sonsuz bir şimdi ve mutluluk var. Her nefes çok güzel. Güne bir nefesle başladık. Son nefesimizle uykuya yatıyoruz. Ama bu iki nefes arasında bir ömür var. O yüzden ben doğumu ilk nefes, ölümü son nefes olarak görüyorum.
1: Hocam harika söyledin. Efendim ben de bugün iki değerli dostum ve iki müthiş ruh sağlığı alanı uzmanıyla bir arada olmanın keyfini yaşadım. Sizlere de hem yönetmenimiz Alican Yaşar hem yapımcımız Aynur Coşan'la beraber harika bir hafta sonu, harika bir hafta diliyorum. Ve bizim çocuklara da bugün bize büyük bir mutluluk yaşatın diye tabii ki böyle bir beklentimiz de var. Arda'cığım, Kenan'cığım, Ferdi'ciğim inşallah bizi bugün ülke olarak mutlu edecek. Efendim kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Hepinize selamlar, sevgiler.

Kemele Manastırı, Trabzon'un Maçka ilçesinde, Altındere Vadisi'nin tüm güzelliğine hakim Karadağ'ın eteklerinde, kayalıklar üzerine kurulu tarihi bir yapı.

Meryem Ana adına kurulmuş olan manastırın Tümela adını siyah anlamına gelen melas sözcüğünden aldığı söylenmektedir. Manastırın Bizans İmparatoru 1. Teodosius zamanında 4. yüzyılda Atina'dan gelen Barnabas ve Sofranios isimli iki rahip tarafından kurulduğu rivayet ediliyor.

sonraki zamanlarda eklemeler ve tamiratlarla günümüzdeki halini alan manastır, Karadeniz bölgesinin hem yerli hem yabancı turistlerinin yoğun ilgisiyle karşılaşıyor.

İstanbul'un görkemli tarihsel yapılarından birisi de Ayasofya'nın güneybatısında bulunan Bazilika Sarnıcı'dır. Bizans İmparatoru 1. Justinianus tarafından yaptırılan bu büyük yeraltı sarnıcı, suyun içinden yükselen ve sayısız gibi görülen mermer sütunlar sebebiyle halk arasında Yere Batan Sarayı olarak isimlendirilmiştir. Sarnıç, uzunluğu 140 metre, genişliği 70 metre olan dikdörtgen biçiminde bir alanı

200 metrekare alanı kaplayan bu sarnıç yaklaşık 100 bin ton su depolama kapasitesine sahiptir. Sarnıcın kuzeybatı köşesindeki iki sütunun altında kaide olarak kullanılan iki Medusa başı, Roma dönemi heykel sanatının şaheserlerinden.

Ayasofya, Bizans İmparatoru 1. Justinianus tarafından 532-537 yılları arasında İstanbul'un tarihi yarımadasındaki eski şehir merkezine inşa ettirilmiş, bazilika planlı bir patrik katedrali olup, 1453 yılında İstanbul'un Osmanlılar tarafından fethedilmesinden sonra 2. Mehmet tarafından camiye dönüştürüldü. 1934 yılında yayımlanan Bakanlar Kurulu kararnamesiyle müzeye dönüştürülen Ayasofya, 2020 yılına kadar müze olarak hizmet vermiştir. 2020 yılında ise müze statüsü iptal edilerek tekrar cami statüsü verilmiştir.

0: Turizme, kadınlar iş hayatında her geçen gün daha önemli başarılara imza atıyor. İş yapış şekilleriyle, yönetim tarzlarıyla kadının elinin değdiği her alanda bambaşka hikayeler ortaya çıkıyor. Kadınların iş hayatındaki rolü nasıl değişiyor? Gelecekte kadınları hangi alanlarda göreceğiz? Apara yayın koordinatörü Özlem Doğaner soruyor. Her alanda başarı hikayesi yazan kadınlar başarılarını, başarısızlıklarını, ailelerini, hobilerini, gelecek planlarını anlatıyor. Yüksek Topuklar'ın bu haftaki konuğu Global Wellness Day kurucusu Belgin Aksoy.
1: Yine Türkiye'ye ilham veren bir kadınla birlikteyiz.
2: Hiçbir şey böyle aniden olmuyor. Yapamazsın denilen şeyi yapmak için böyle birazcık kapıları zorlayan bir halim var.
3: Global Wellness Day nasıl çıktı ortaya?
2: Evet. Yani çok uykum var ama yorgunluktan, ayaklarımın altının ağrımasından uyuyamadığım zamanları hatırlıyorum.
3: Ne görüyorsunuz dünyada? Yani iyi yaşam mümkün mü? Nasıl mümkün daha doğrusu?
2: Global Wellness Day sayesinde insanların iyi yaşama olan erişimleri bir kat daha.
0: Yüksek Topuklar bu akşam 18'de Ahbara'da.
4: Genel izleyici için uygundur.

0: Mutlu günler efendim. Yüksek topuklarla karşınızdayız. Bugün yine Türkiye'ye ilham veren bir kadınla birlikteyiz. Onun hikayesini anlatacağız. Çünkü onun hikayesi aynı zamanda Türkiye'nin bir marka oluşturması ve bu markayla dünyaya yayılması. Global Wellness Day kurucusu Belgin Aksoy konuğumuz olacak. Belgin Hanım hoş geldiniz yayına.
1: Hoş bulduk Özlem Hanım.
0: Şimdi tabii konuşacağız. Özellikle Global Wellness Day nasıl Türkiye'den çıktı, dünyaya nasıl yayıldı, bunların hepsini konuşacağız ama önce biraz sizi tanıyalım, olur mu? Belgin Aksoy kimdir? Bize biraz anlatır mısınız?
1: En zor soru. İnsanın kendini anlatması değil mi? İstanbul doğumluyum. Üç kardeşiz. Babam sıfırdan gelmiş başarılı bir iş adamı. Annem ev hanımı, her ne kadar ki bir 5 yıl kadar mağazacılık deneyimi olsa da hayatının çoğunluğunda ev hanımı olarak geçirdi. Üç birbirine bağlı, birbirini çok seven, birbirini her zaman destekleyen kardeşiz diye de düzeltmek isterim biraz öncekini. Birbirimizden her ne kadar farklı olsak da ortak bir noktada her zaman birleşmeyi başarmışızdır. Ben turizmciyim. Hep turizmci olmak istedim. Her ne kadar ki ailem tekstil sektörüyle uğraşıyor olduysa da ben o zamanlardan itibaren hep turizm sektöründe olmak istedim. Hayatta bana bir hediye verdi. Birkaç hediye verdi aslında. Biraz sonra bir hediyeden daha bahsedeceğim. Tekstil sektöründe olmamıza rağmen ben turizm sektöründe olmak istediğimi söylediğimde babam da tamam sen nasıl istiyorsan öyle yap dedi ama sonra işte 92 yılında bu işte Körfez krizi, turizme verilen teşvikler vesaire gibi şeyler söz konusu olunca babam kendini turizm sektöründe buldu. Hatta ki bir tane röportajın başlığında şey diyor, kendisi çok istediği için babası ona otel aldı. Ben de diyorum ki babam beni çok sever ama hani o kadar da değil. O bir iş adamı ve tabii ki de kızı istedi diye otel inşa etmedi. Hani hayat bir şekilde bana istediğim şeyi önüme getirdi. Ben daha 12-13 yaşındaydım sanıyorum. Hayat Ağacı diye bir dizi vardı. Orada bir Amerikan dizisi. O dizide bir Sam karakteri vardı. Bir otelin halkla ilişkiler müdüresi. Ve ben hayran hayran o Sam'i izlerdim. Ve derdim ki benim hayatım böyle olsun. İnsanlar bana onların özel günlerini kutlamaları için gelsinler, organize etmemi istesinler ve bu insanlar dünyanın farklı ülkelerinden olan insanlar olsun. Ne kadar güzel bir iş yapıyor. Her günü bir diğerinden farklı ve hep farklı kültürlerdeki insanları tanıyor diye. Çok hayrandım ona. Ve işte turizm otelcilik okumak için İsviçre'ye gittim. Oradan 95 yılında mezun olduktan sonra da dediğim gibi turizm sektörüne geçtiğimiz için kendi otelimizde çalışmaya başladım ama onun öncesinde de şunun altını çizmek istedim. Stajlarımı hep yurt dışında farklı otellerde yaptım. Servis departmanında, mutfak departmanında. Annem bir kere ziyarete geldiğinde gerçekten çok işte üzüldüm.

0: Ölmüştü orada, çok yoruluyorsun, ne yapıyorsun, burada yapsan stajını olmaz mı, biz sana sertifika veririz. Ama gerçekten öğrenmek istedim. Yer de sildim, buzdolabı da temizledim, garsonluk da yaptım. İyi ki de yapmışım. Şeyi hatırlıyorum böyle yorgunluktan, çok uykum var ama yorgunluktan, ayaklarımın altının ağrımasından uyuyamadığım zamanları hatırlıyorum. Çünkü İsviçre'de özellikle stajyer çalıştırmak söz konusu olduğunda, özellikle de o yıllarda böyle sabah saat 6'da başlıyorsunuz, akşam 11'e kadar sizin suyunuzu çıkarıyorlar yani. İlk önce kafede çalışıyorsunuz, sonra restoranda çalışıyorsunuz, sonra öğleden sonra çay kahve servisi için çalışıyorsunuz, sonra akşam yemeği, eğer ki hafta sonu sonuysa gece kulübünde de garsonluk yapıyorsunuz. Böyle hani hiç şey düşünmüyorlar, acaba bir ara vermesi gerekir mi? Shift denen şey pek çalışmıyordu o yıllarda İsviçre'de. Dediğim gibi iyi ki de yapmışım. Sonra 95 yılında mezun olup geldikten sonra da otelimizin muhasebe departmanında çalışmaya başladım. O kısım çok uzun. 30 yıl turizm sektöründe çalıştım. Severek, çok mutlu bir şekilde. Çünkü yani servis sektörü zor bir sektör, takdir edersiniz ki insan memnun etmek zor bir sektör. Ama dönüp bakıyorum, daha o yıllardan, daha işte o Sem'e hayran olduğum yıllardan, böyle bir servis yapmak ve insan mutlu etmek konusunda zaten içimde bir istek varmış. O da doğru meslekle bir araya geldi. Onun sonrasında Global Wellness ile birlikte zaten tam olarak neden o yıllarda öyle hissettiğimi anladım ki, hikayesini de soracaksınızdır. Onu ayrıca
1: Evet.
0: anlatırım.
1: Peki, Global Wellness Day nasıl çıktı ortaya?
0: Evet. Şöyle, şimdi ben işte mezun oldum, mutacirlik sektöründeyim, gayet mutluyum, dedim ki ha tamam. Yani zaten daha hayattan ne isteyebilirim? O zaman oğlum da daha 17 aylıktı, yeni evliydim. Dedim ki yani evliyim, çocuğum var. İşim gerçekten yapmak istediğim iş mükemmel. Demek ki mükemmel hayat bu. Tam o sırada maalesef bir hastalıkla karşı karşıya kaldım. Yani beni öldürmeyecek bir hastalıktı belki ama hayatınızı böyle birazcık alt üst eden bir hastalık, tiroid kanseri. Tiroidimiz de biliyorsunuz 9 ile 12 gram arasında değişen, aslında küçücük bir organ ama vücudumuzun orkestra şefi olarak adlandırılıyor doktorlar tarafından. Doktorum bana şey demişti, yani bir sabah uyandığında ya da her sabah bir insan uyandığında şunu şunu yapacağım diye kendisinin karar verdiğini zanneder ama aslında ona tiroidi karar verir. O gün mutlu mu uyandı, mutsuz mu uyandı, üşengeç mi yoksa kendini enerjik mi hissediyor, bütün bunları aslında karar veren tiroidimiz. Ve benim tiroidim komple alındı. O tarihten beri de hayatımın sonuna kadar sabah uyandığımda kullanmam gereken bir ilacım var. Yani buraya kadar anlattığınızda tamam, varmış, alınmış, bitmiş gibi görülüyor olsa da yaşayanlar bilecektir. Vücudumuz tabii o kadar mükemmel bir şekilde yaratılmış ki sabah uyandığınızda sizin ne kadar tiroid hormonu üretmeniz gerektiğini de vücudunuz otomatikman ayarlıyor. Ama bizim gibi ilaçla o tiroid hormonunu dışarıdan alması gereken insanlar, işte 125 miligrama ihtiyacın var o sabah, 150 miligrama ihtiyacın var. Onu bilemiyoruz ama doktorun bize verdiği miligramı almaya devam ediyoruz. Bunun yazı var, kışı var, stresli olduğunuz gün var. Bütün bu zamanlarda da böyle dalgalanmalar yaşıyorsunuz ve maalesef tiroid komple alınan, yani total tiroidektomi ameliyatı olan insanların çoğunluğu bir süre sonra antidepresan kullanmak zorunda kalıyorlar. Ben bunu duyduğumda doktorumdan, bana dedi ki belki hani hiç uğraşmayalım, depresyona falan girmeden sen hemen böyle bir ilaca başla. Dedi ki doktorum ben ya antidepresan falan kullanmayacağım, neden kullanayım? Anlatmaya çalıştı bana. Dedim ki yani ne yapabilirim bunu kullanmamak için? Dedi ki o kadar çok şey yapman gerekiyor ki bunlar da zaten sende ekstra bir stres yaratacak. Sırf o yapmaya çalıştıklarından ötürü zaten yine antidepresan kullanman gerekecek. O yüzden hiç bu savaşa girme dedi. Biraz hani çocukluğumda da öyleydim. Yapamazsın diye denilen şeyi yapmak için böyle birazcık kapıları zorlayan bir halim var. Dedim ki yok, bunun muhakkak bir yolu olması lazım. Ben reddediyorum antidepresan kullanmayı. Ha dedi, bu arada biraz da dedi böyle balık etinde bir hanımefendi olacaksın bundan sonra. dedim. Ben onu da kabul etmiyorum. Yani hani olabilir ama ben böyle bir şey yok. Ne yapayım?

derim. Ergin dedi, onun için de işte haftanın 5 günü değil 6 günü 7 günü spor yapman lazım. Yiyeceklerini artık gramajına kadar tartman lazım. Yani bunlar çok stresli şeyler. Hiç de böyle şeylere girme, kabul et bunu. Ve benim 2004 ile 2012 yılı arasında aslında kendimi keşfetme ve kendi hayatımı tekrardan ele alma sürecim olarak geçti. Biraz abartmış olabilirim spor yapmayı ve sağlıklı beslenme konusunda biraz abartmış olabilirim. Her şey bir denge ya, orada denge şaştı. Ben bu antidepresanı kullanmayacağımı kafama takıp sağlıklı beslenmeyi, yani fiziken sağlıklı olmayı hayatımın merkez noktasına aldım. Bunu yapınca tabii başka şeyler aslında biraz dengesiz kaldı. Yani bu nedir? Sosyal ilişkiler ya da tamam fiziken sağlıklıyım ama ruhen nasılım? Hep yani beden, fizik, ruh hepsi bir denge diyoruz ya. O dengede bir şaşma oldu. Dedim ki bu çok wellness değil aslında. Bu arada 2004 yılında bu hastalığın teşhisiyle dediğim gibi turizm sektöründeyken biz kendimizi aynı zamanda da wellness sektörünün içinde bulduk. Hani ikinci bir hediyeydi bana bu. Hani sanki Allah dedi ki tamam böyle bir hastalık verdim ama bak bir de sana işten dolayı da wellness sektörünü tanımak için de bir kapı açıyorum. Birçok toplantı, işte sempozyum, konferans, zirvelere katılmaya başladım dünyada. Wellness sektörünü daha iyi tanıyabilmek için, o sektördeki network'ümün biraz daha büyümesi için birçok konusunda uzman insanla tanıştım. Dünyadaki destinasyon spa'ları gezdim. Tabii wellness konusunda da bilgi dağarcığımı çok kuvvetlendirmeye başladım. Bunu kendi üzerimde de denemeye başladım. Aynı zamanda otelimizde de hani misafirlerimize nasıl daha faydalı oluruz wellness konusunda da diye. Diyorum ki bu demek ki işten dolayı oldu bana. İşi geliştirmem için başıma gelmiş bir şey diye düşünmeye başladım. Fakat 2012 yılında geldiğimizde bir ses duymaya başladım kulağımda. Bunu şimdi böyle söyleyince biraz tuhaf geliyor anlattığım kişilere. Nasıl bir ses? İç ses değil. Yani içimizdeki sesi duyarız. Bu da çok normaldir. Bu iç ses gibi değildi. Tanımadığım bir kadının sesini kulağımda duymaya başladım. Ve bana dedi ki dünya için ne yapacaksın? Ben tabii ki duymamazlıktan gelmeye çalıştım ve bunu hiç kimseye söylemedim. Diyecekler ki hani ah yazık kaybettik. Birkaç gün geçti yine aynı sesi duymaya devam ediyorum falan. Bir cevap versem ne olur acaba diye düşündüm. Ben kimin dünya için bir şey yapayım? Hani dünyada bir şahsiyet, koskocaman bir dünya için ben ne yapabilirim ki? Yani ne istiyor bu ses benden? Yok durmuyor, bir cevap da vermedi. Aynı şeyi tekrarlamaya devam etti ve ben bilgisayarın başına geçip Global Wellness Day yazdım arama motoruna. Böyle bir günün var olduğundan emin bir şekilde yazdım. Hani tamam bu wellness'la ilgili acaba dünyada nasıl bir kutlama yapılıyor? En büyük kutlama nerede? Oraya gidip bu sesi susturacak fikri bulayım diye bunu yazdım. Ve böyle bir günün olmadığını gördüm. Gerçekten çok şaşırtıcı bir andı benim için. Tamam 2012 yılı belki wellness konusunda hani dünyada da böyle çok gelişmelerin olduğu bir yıl değildi. Ama en azından Amerika'da bir Global Wellness Day, wellness'a adanmış bir gün vardır diye düşünüyordum. Çünkü gerekli gereksiz birçok fikrin günü var. Cupcake günü, mantar günü, çilek günü. Hani bir wellness gününün, bir iyi yaşam gününün olmaması ilginçti. Ve gayet mütevazi bir düşünceyle dedim ki ya böyle bir gün yok. Biz acaba otelimizde bir davet versek. O zaman adı da Wellness Day'di. Başında global yoktu. Diyorum yani böyle birazcık dar da vizyonla düşünmüşüm. Wellness Day işte otel misafirleri gelir. Benim birkaç arkadaşım gelir. Böyle bir davet yapalım. Wellness Day yapalım. Aa, ne zaman yapalım? Ne zaman yapalım? Tarihi de tamamen kendime göre karar verdim. İşte okullar kapanmış olsun ama daha insanlar İstanbul'u terk etmiş olmasınlar. İşte Haziran ayının ikinci cumartesi günü yapalım dedik. Gerçekten de birkaç arkadaşımı da davet ettim. Otel misafirleri geldi. İşte Amerika'dan bir beslenme danışmanı
davet ettik. Kabul edeceğini düşünmüyordum. Mark David diye birisi. Tabii gelirim dedi. O geldi falan. Böyle değerli, kıymetli konuşmacıların olduğu bir gün, sabah 10'dan akşam 6'ya kadar. Katılanlar çok mutlu, mesut. Hani ben de böyle, ha tamam yani işte yaptık. Ses de susar. Yani dünyayı bilemem ama hani böyle bir gün yapmış oldum diye düşündüm. Sonra orada günün sonunda kapıda ben misafirlerimizi uğurlarken iki kadının söylediği cümle bende yer etti. Bir tanesi orta yaşlı, böyle hani çok fazla spor yapar gibi görünen bir hanımefendi değildi. Dedi ki ya ben hayatımda ilk defa yoga yaptım ve yoganın geç ve zayıf insanlar tarafından yapılan bir şey olduğunu sadece düşünürdüm. Yo, ben yaptım, bu ne kadar bana iyi geldi. Ben yogaya başlıyorum bundan sonra. Ay ne güzel böyle bir günü organize ettiniz. Hadi, çok memnun oldum. Sonra ikinci bir hanımefendi çıkarken dedi ki, dedi bu sebze sularını falan dedi sıkmak çok zor zannediyordum ben. Bir de tadı da çok kötüdür diye düşünüyordum. Ne kadar dedi güzelmiş. Daha dedi sıkarken aldığım hani o duyduğum kokudan bile bir anda sanki o vitamini minerali vücuduma geçmiş gibi hissettim. Ben dedi bundan sonra sebzeleri sıkıp sıkıp içeceğim dedim. Dedim ne kadar güzelmiş. Sonra akşam yattığım yerde düşündüm. Dedim ki sadece bu 150 kişi falan vardı. Sadece dedim bu iki kadın gerçekten söylediklerini yaparlarsa, yani biri yogaya başlarsa, öbürü de sebze suyu içmeye başlarsa acaba ne olur? 365 gün sonra bu insanların hayatında muhakkak başka artılar olacaktır. Çünkü sadece yogayla bir insanın kalması mümkün değil. Sebze suyu içince belki daha fazla, daha az çay kahve içecek, daha az belki işte gazlı içecekler tüketecek, belki bunu yapınca yediklerine dikkat edecek, belki o zaman kilo verecek, kilo verince belki daha dik duracak, giydiği üzerine yakışacak, belki işinde başarısı bu anlamda artacak, belki ailesiyle olan ilişkileri daha iyi olacak vesaire, böyle hani kelebek etkisi. Artı sadece kendileriyle kalmayacaklar, etrafındaki insanlar diyecekler ki ya sen ne yapıyorsun? Daha bir iyi görünüyorsun. Daha mutlu görünüyorsun. Yaptıklarını söyleyecek. Belki çevresi de ondan etkilenecek. Dedim bu sadece iki kişi, belki 22 kişiyi etkileyecek. Bir gün dedim bir insanın hayatını ne kadar da değiştirebiliyor. Böyle bir anda tavanda bir gün tüm yaşamınızı değiştirebilir sloganı, Global Wednesday'in sloganı orada çıktı. Bugün hala aynı sloganı kullanıyoruz. Ama bana tavanda yazmıştı o. 2012 böyle. Sonra 2013 yılında biz dedik ya bunu çıkartalım, Maçka Parkı'nda yapalım. Hani sadece otel duvarları arasında kalmasın. Halka açık bir şey olsun. Fakat işte gezi olayları vesaire gibi şeyler olunca iptal edildi bu tip organizasyonlar. Sonra 2014 yılında Maçka Parkı'nda yaptık. Binlerce kişi geldi. Hatta benim bir tane fotoğrafım var böyle. Ağlıyorum orada mutluluktan. Çünkü başka ülkelere de bağlandık ve canlı yayınla farklı ülkelerdeki kutlamaları da gösterdik ekranlardan. Onu da şöyle anlatayım. 2014 yılında benim her yıl katıldığım Global Wellness Summit var. Dünya Wellness Zirvesi. O zirvede ben neden böyle bir Wellness Day yok? Hani biz wellness sektöründeki önde gelen insanlarız. Eğer biz bunu yapmazsak, biz böyle bir günü yaratmazsak kim yapacak? Bu zirvelerde hani körler sağırlar birbirini ağırlar gibi bütün söz söyleyen insanlar olarak bir arada toplanıyoruz. Kendi otellerimizde ne yapabiliriz konuşuyoruz ama wellness'ı halka tanıtabilmek için herhangi bir şey yapmıyoruz. Bu da bugün aslında bu yönde doğru bir adım olabilir diye anlattım. Ve bu forumun sonunda o dediğim önde gelen delegeler ilgilendiler Global Wellness Day ile. Ve o sene bir infografi yarışması vardı. Wellness'ın geleceğini bir dakikalık bir video ile anlatın. Ben de tabii ki Global Wellness Day'in bir videografisini hazırladım. Ve birinci oldu. Şimdi 3 günlük zirvede bir foruma başkanlık etmiş olmak ve Global Wellness Day'i anlatmış olmak. 2, bu videografi yarışmasında birinci olduğumda ödülümü almak için sahneye çıkınca böyle 3 günlük zirvede bir Global Wellness Day ve bu gördüğünüz paddle'lar, işte Türk raketler, insanların ellerinde de dolaşmaya başladı ve bir ilgi çekmeye başladı. Sonra ben ödül almak için çıktığımda dedim ki
Global Wellness Day'in elçileri olsun dünyada. Her elçi kendi ülkesinde Global Wellness Day'i yaymak için çalışsın. Tamamen o anda aklıma geldi o fikir.

0: fikir. Lütfen bu konuyla ilgilenenler olursa benimle irtibat kursunlar deyip sahneden indim. Bu zaten 3 günlük zirvenin son oturumuydu. Sonrasında da işte gittim çantamı falan toparlıyorum. Böyle omzumdan birisi tık tık yaptı. Döndüm. Dedi ki ya dedi ben dedi işte dedi, şu Almanya'dan dedi elçisi olmak istiyorum. Lütfen bu konudaki bilgileri bana gönderir misin dedi. Kart vizitini verdi. Aldım kart viziti. Tabii dedim. İçimden diyorum ki Belgin bir şey yaptın ama ne göndereceksin? Yani hiçbir fikrim yok ne göndereceğim. Elçi olmak ne demek? Bilmiyorum. O an aklıma gelince yapmış olduğum bir şey. Uzun lafın kısası ben o çantamı bir türlü toparlayamadım. En son kafamı çevirdiğimde baktım bir kuyruk vardı. Ya bu bahsettiklerim bugün uluslararası otel zincirlerini düşünün. O otel zincirlerinin başında olan, wellness ve spa'larının başında olan insanlar. Uçağa bindiğimde Özlem Hanım böyle bir deste vardı. Kartvizitten dedim ki ne yapacağım? Yani çünkü şimdi bu bir iş olsa bunun bir planı olur, bir pazarlama stratejisi olur, bir ekip olur, bir bütçe olur değil mi? Hani bir yolunuzu belirlemiş olursunuz. O kadar organik bir şekilde oldu ki her şey. Ben hiç hazırlık yapmadan kendimi o desteğiyle baş başa buldum. Hadi bakalım dedim. Ya bir halt yedin ne yapacaksın şimdi? Ve gece gündüz çalışmaya başladım. Hani en az bir 3 yıl gerçekten geceyle gündüzü karıştırdım. Yattığım yerde böyle hani sağdan sola dönerken hafif bir gözümüzü açarız ya. Uyanmayız ama böyle bir uyumayla uyanık olma hali arasında dönerken bile aklımda Global Wellness'in olduğunu hissediyordum. Araba kullanırken, saçımı yıkarken her anda aşık olmak gibi bir şey sanki. Ve nasıl daha fazla insana anlatabilirim, nasıl daha fazla insan Global Wellness'ten haberdar olabilir diye böyle hani kurulmuş tavşan gibi o kadar çok seyahat ettim ve mesela kendim için bir şey istemek konusunda hep çekingen olmuşumdur. Global Wellness'te söz konusu olduğumda kendimi olur olmadık yerlere attım, olur olmadık insanların önüne attım. Çünkü hep içimde şey vardı, kendim için istemiyorum ki bu dünya için olması gereken bir şey. Ve ben bununla, yani bu benim görevim, ben bunu yapmak zorundayım. Sağlığımı tekrardan kazandığım için evrene teşekkür etmemin yolu bu. Çünkü hiçbir şey hayatta boşu boşuna olmaz. Yani ben neden hastalandım da sonra sağlığıma kavuştum? Bunun bir anlamı olmalı. Hani hayatı hep bu şekilde okumaya çalıştığım için aslında hep bir mesaj var. Duyabilirsek eğer ki bunu görebilirsek. Bu mesaj da oydu. Ya bugün Global Wellness'in geldiği nokta 170 ülkede milyonlarca insan tarafından ücretsiz, tamamen %100 ücretsiz aktivitelerle kutlanıyor. Genel olarak yanlış bir anlayış oluyor birçok insanda. Hani sanki Global Wellness Day Amerika'da yaratılmış bir gün de işte Belgin de onun Türkiye elçisiymiş gibi anlaşılıyor maalesef ki.
1: Sizi ilk tanıdığımda öyle düşünmüştüm.
0: Değil mi? Evet. Otomatikman öyle bir düşünce oluyor. Hani siz işte nerede kutlayacaksınız? Ben diyorum ki hani işte yani on binlerce noktada aynı günde kutlanacak. Hepsi ücretsiz olacak bu aktivitelerin. Bir aktivite bir diğerine benzemiyor. Yani bir kutlama bir diğerinden farklı. Neden? Çünkü yaşadığımız yerdeki wellness anlayışı, yani bugün Ghana'daki wellness anlayışıyla bir Los Angeles, Beverly Hills'taki wellness anlayışı tabii ki bir değil. Çünkü erişilebilirlik farklı noktalarda. Ve istedim ki wellness erişilebilir olsun. Global Wellness Day'in kutlandığı yer neresiyse Global Wellness Day sayesinde insanların iyi yaşama olan erişimleri bir kat daha pozitif yönde artmış olsun. Bu neyse. Hani Tayland, Myanmar sınırında çocukların saçlarından bit de temizleniyor. Aynı gün işte Beverly Hills'ta selebritelerin yogisiyle yoga da yapılıyor. Şimdi ikisinde de yanlış bir şey yok. İkisi de gayet normal, olası. İşte wellness anlayışı ve gerekli olan wellness konusunda yapılması gereken şeyler birbirinden farklı. O insan yogayı zaten yapıyor. Onun için Global Wellness Day'de tamam bir kat arttırmaksa ne yapacak? İşte dünyaca ünlü bir otelin helikopter pistinde o yogiyle yoga yapacak. Onun için o. Diğerini zaten her gün yapıyor. Ama Myanmar sınırında nüfus kağıdı bile olmayan bir insana Global Wellness Day'e götürüyorsanız ki

0: bunu 8, bu sene 9.sü oldu. 9 seneden beri yapan bir Tayland'da bir otel var. Ben de 5. yıldır onlara eşlik ediyorum. Gerçekten yani birinde oğlum, bir diğerinde bu sene de babam bana eşlik etti. 15. yılını kutladık Global Wellness Day'in ama ve babam tabii ki her zaman için benim yanımdaydı ama dedi ki belki bu çok büyük bir şey. Yani bu Global Wellness Day büyükmüş bayağı dedi. Dedim ki babamdan bile bunu duyuyorum çünkü anlaşılamıyor nasıl nasıl bir şey olduğu anlaşılamıyor. Kendi ülkenizden baktığınızda sadece Türkiye'deki işte bir iki kutlamayı görüyorsunuz ki maalesef ki en az kutlandığı ülke Türkiye. Ama yurt dışında gibi kutlamaya gittiğinizde o erişimi ve ulaşım alanını gördüğünüzde diyorsunuz ki bu gerçekten bayağı büyükmüş. Tabii ki daha yolumuz çok. Uluslararası markalar Global Wellness Day'i destekliyorlar. Bununla birlikte de dernekler, vakıflar, hastaneler, okullar, yaşlı evleri Global Wellness Day'i ayrıca kutluyorlar. Böyle. Ben sabaha kadar konuşurum Global Wellness Day'le ilgili.
1: Ama şöyle bir şey de var. Sizin şimdi o ilk başta anlattığınız konuda yani wellness aslında sadece yoga yapmak ya da sebze suyu içmek değil. Ya yani bugün gelinen noktada wellness dediğimiz yani o iyi yaşam ekonomisi 10 trilyon dolara yaklaşıyor. Yani bu aslında dünyanın nasıl bir iyilik arayışı olduğunu da gösteriyor. Yani ne kadar mutsuz ve ne kadar iyilik arayışı içinde olduğunu gösteriyor diye düşünüyorum. Siz baktığınız zaman ne görüyorsunuz dünyada? Yani iyi yaşam mümkün mü? Nasıl mümkün daha doğrusu?
0: Elbette ki mümkün. Covid'le aslında hani pandemiyle ne kadar ihtiyacımız olduğunu bir kere daha anladık. Yani yediğimiz, içtiğimiz evet ama hani üstümüze giydiğimiz, bindiğimiz araba, oturduğumuz ev bunların hiçbirinin bir önemi kalmadı değil mi Covid zamanında? Hani sağlık olmayınca bulunduğumuz yerlere kapandık. Ben de bunun idrakı hastalık sürecinde 9 gün radyoaktif olduğum için aldığım ilaçtan ötürü o 9 gün kapalı olduğum hastane odasında aslında o idrak bana geldi. Çünkü hiçbir şeyin bir önemi olmadığını anlıyorsunuz. Yani sevdiklerinize dokunamadığınız, onlara sarılamadığınız bir yaşam. Altından kaplı bir yerde de olsanız, en güzel yiyecekleri de yiyor olsanız hiçbir anlamı yok. İlişkiler, insan ilişkileri, bugün Blue Zone'lara baktığınız zaman dünyanın 8-9 yeri Blue Zone ilan edilmiş durumda. Hep bu 100 yaşını deviren insanların günlük, bu insanlar ne yapıyorlardı 100 yaşını sağlıklı bir şekilde deviriyorlar diye baktığınızda bir numaralı şey insan ilişkileri. Bu insanların hiçbir tanesi yalnız başına yemek yemiyor. Kesinlikle yalnız yemek yemiyorlar. Hep böyle komünite alanları var. Yemeğini alan gidiyor orada bir arkadaşıyla sohbet ederek, gözünün içine bakarak, iki kelam ederek yemeğini yiyor. Yalnızlık en büyük sorunlardan bir tanesi bugün geldiğimiz dünyada ve
1: artık insanlar yalnız yaşıyorlar.
0: Yalnız yaşıyorlar ve aslında hani bu kadar sosyal medyayla beraber de bu kadar birbirimize connect olmuş durumdayız ama aynı zamanda da yalnızız. Yani o konu gerçekten kanayan bir yara. Gençlerde de çok ciddi bir sorun. Yeni nesilde de çok ciddi bir sorun. Ama bir o kadar da bilinç artıyor. Ömür uzuyor. Şimdi ömrün uzamasıyla birlikte sağlıklı bir şekilde ömrün uzamasının önemi yani longevity, lifespan denen konuyu gittiğimiz zirvelerde en ince ayrıntılarına kadar konuşur, tartışır hale geldik. Hani öncesinde sadece sağlıklı yaşamdı. Tamam yaşıyorsun ama hani artık 70 yaş değil, 80, 90, 100 yaşına kadar sağlıklı bir şekilde nasıl yaşarız? Ve özellikle de yaşlı evlerinin hani bir huzur evi diye adlandırılıyor bizde ve böyle hani olunmaması gereken yer, bırakılmaması gereken yer diye bir düşünce vardır bizim kültürümüzde. Tabii kültürden kültüre çok fark ediyor ama bizim kültürümüzde hani yaşlı olan anneye, babaya bakılır. İşte bak huzur evine atmış denir. Öyle büyüdük, onu duyarak büyüdük. Ama bugün dünyaya baktığımızda zaten farklı kültürlerde hani kimse annesi de babasına illaki belli bir yaşa geldi diye

0: yani evimi alayım da bakayım gibi bir düşünce, yani bir Almanya'da ya da bir Kuzey Avrupa ülkelerinde hani çok da böyle görülen bir şey değil. Ama ömrün uzamasıyla beraber bu tip işte huzur evi, yaşlı evi adına ne diyeceksek, o tür merkezlerde çok ciddi bir patlama söz konusu olmaya başladı ve devam edecek. Yani müthiş bir iş kolu, bir sektör olarak oluşmaya başladı. Ömrün uzamasıyla birlikte.
1: Gümüş ekonomi dediğimiz.
0: Evet. Yani bugünden bakım, daha yaşlanmadan kişiler kararlarını verip ön ödemelerini yapıp, ben şu yaşa geldiğim zaman şu merkeze, hani bunu çocuklardan da beklemeyip insanlar kendi bireysel kararları olarak nasıl tatile gitmek için ödemesini yapıyor. Aynı şekilde ben diyor işte 80 yaşıma kadar yaşarsam 80 yaşımdan sonra kendim de seçtim, gördüm, odamı da seçtim. Şuraya yerleşmek istiyorum. Aklım fikrim yerindeyken de kendi kararımı vermek istiyorum. Aslında bu muhteşem bir şey. Çünkü çocukların üzerinden de çok ciddi anlamda alınan bir yük. Bireysel karar vermek bu konuda çok önemli diye düşünüyorum. Depresyona gelirsek de biraz önceki sorunuza, yani dünyada 850 milyon kişiyle en son baktığım zaman bilerek ve isteyerek kendi canını alan, intihar eden insan sayısı inanılmaz bir rakam yani. Bu rakam terör olaylarından ölen insanlarla, savaşlarda ölen insanların toplamından daha fazla. Bu da demektir ki hani sokağa çıktığım zaman bir terör olayı başıma gelir mi diye korkmaktan öte, değil mi? Acaba benim zihnim bana bir oyun oynar da kendi canımı alır mıyım diye korkmak daha çok olasıyım. Yani olasılık olarak baktığımızda diğeri daha olası gibi görünüyor. Zihinsel sağlık konusunda hakikaten bugün demansın, Alzheimer'ın, ki maalesef benim annem de son zamanlarda bu hastalıkla uğraşıyor. Ailemizin hani merkez noktalarından bir tanesi demans. Hem hastanın kendisi için hem de aile fertleri için çok ama çok zor bir süreç. Ama işte ömür uzadıkça fiziksel olarak baktığınız zaman muhteşem, hiçbir sıkıntı yok. Ama zihin, onu korumak için de ne yapabiliriz? Gerçi önümüzdeki 5-10 yıl içerisinde demansın çaresinin bulunacağı ve artık öyle bir hastalığın kalmayacağı konusunda çok ciddi açıklamalar var. Sanıyorum son noktalara gelinmiş ilaç konusunda. Umarım da öyle olur. Çünkü çok acılı bir süreç. Ama yani hiçbir şey sıfırdan böyle aniden olmuyor. Bugün işte 50 yaşında, 60 yaşında, 70 yaşındaki bir insan, ne kadar bu 50 yaşında gösteriyor, 10 yaş genç gösteriyor dediğiniz bir insan aslında belki de 20'li, 30'lu yaşlarından itibaren bir şekilde bir yatırım yapıyor kendisine. Ve hangi hayat tarzında olursa olsun, hangi ekonomik düzeyde olursa olsun, şöyle de bir yanlış anlama var ya, hani eğer ki ekonomik olarak özgürlüğün varsa ancak kendine iyi bakabilirsin. Ekonomik özgürlüğün varsa ancak mutlu olabilirsin. Ama yani ne iyi şartlarda yaşayan insanlarla tanıştım. Çok mutsuzlar. Bugün işte Hollywood yıldızlarına ya da çok uluslararası başarılar kazanmış şarkıcılara baktığımız zaman birçoğunun fazla uyuşturucu kullanmaktan, alkol bağımlılığından öldüğünü ya da intihar ettiğini görüyoruz. Tatminsizlikten ve belki de hani şöhrete olan o bağımlılıktan ötürü belli bir noktaya geliyorlar, ama bu bize şunu gösteriyor. Yani dünyanın en meşhur insanı olabilirsin, en zengin insanı olabilirsin. Bu senin mutlu olacağın anlamına gelmiyor. Bu tamamen yaşam tarzından öte hayatı nasıl yaşamayı seçiyorsun. Başına gelen negatif bir şey olduğu zaman bunu nasıl değerlendiriyorsun? Bu benim başıma niye geldi diye bir sormak gerekiyor. Biraz bir sorgulama, ya of olmaz, niye böyle oldu? Evet, belki ilk tepkimiz bu. Hani hastalandığım zaman benim de ilk tepkim oydu. Ama sonrasında dedim ki bir dakika, hani belki de burada başka bir mesaj var. Hayat hep bir mesaj veriyor. Her başımıza gelen şeyde, her aksilik olduğunda bir mesaj var. Önemli olan onu görebilmek, onu görmeye çalışmak en azından. Belki hani hemen olmuyor ama parçaları birleştirdiğinizde dönüp bakınca Değil mi? Hani hayat hep böyle geriye doğru baktığımızda böyle oluruz. Ha, demek o yüzden böyle olmuş. Bak böyle olmasaymış böyle olmayacakmış diye daha bir anlamlı oluyor geriye baktığımızda. Halbuki anı da o şekilde değerlendirsek, bu üç olayı birleştirmiştim, böyle olmuştu. Demek ki şu anda başıma gelen konu da ileride birleştireceğim o zincirin üç halkasından bir tanesi olarak şu an önümde. Biraz sabredeyim, kahretmeyeyim, kendimi üzmeyeyim, akışta kalayım diyebilmek, bu tip püf noktalarıyla ancak mutlu olabiliriz. Yoksa mutsuz olmak için çok sebep var.
1: Mutluluk bir seçim midir peki?
0: Kesinlikle.
1: Ama başımıza pek çok şey geliyor yani onu...
0: Evet. Evet, geliyor, gelmeye de devam edecek. Hayat bu. Ve dünyanın gittiği yön, hepimiz biliyoruz ki çok çok acayip bir yöne doğru gidiyoruz. Yani kendi çocukluğumuza falan baktığımda.
1: Bu kadar çok savaşların, şiddetin, evet, ölümün olduğu bir dünyada. Evet. Hani biraz da farkındaysanız ve duyarlılığınız varsa mutluluğu seçebilmek çok kolay değil sanki.
0: Ben hani kesinlikle polyanlacılıktan ya da dünyaya pembe gözlüklerle bakmaktan, umursamaz olmaktan bahsetmiyorum, yanlış anlaşılmasın. Elbette ki. Ama içselleştirip acıları, başımıza gelenleri içselleştirip yüreğimizin derinliklerinde dert ettiğimiz noktada kendimize bir faydamız olmadığı gibi çevremize de bir faydamız yok. Yani düşünsenize, dünyadaki tüm insanlar olan tüm negatif şeylere aynı şekilde kendilerini kahredercesine üzülseler ne olur? Ne faydamız olur? Ama ne yapabilirim diye bakabilmek, ufacık bir şey de olsa, hani bugün Global Wellness Day ile eğer ki milyonlarca insanın hayatlarında minicik de olsa bir fark yaratabiliyorsam ne mutlu bana. Ha, demiyorum ki herkes böyle bir gün yaratsın ya da hani bir gün yaratmıyorsan o zaman zaten bir şey yapmıyorsundur dünya için. Bu değil. Ama hani zaten hayatta böyle kötü gidiyor. Her şey de fena. Ben de mutsuzluğu seçiyorum ve köşeme çekiliyorum. Gün boyunca da her şeye lanet ediyorum. Yani bu da bir seçim. Ya da bugün de böyle bir şey olmuş. Evet, kötü. Yapabileceğim bir şey var mı? Yani dünyadaki savaşla ilgili ne yapabilirim diye düşünüp ya zaten yapabileceğim bir şey yok deyip kendimizi köşeye çekmektense güzelleştirmek adına, bu kadar her şey kötü giderken güzelleştirmek adına ben ufak da olsa ne yapabilirim? Ufacık bir şey.
1: Sizin mottolarınız var, hı hı, iyi yaşam için. Bize evet, onları da sayın lütfen. Çünkü şimdi tabii bu sene aslında neşeyi seç, neşeyi evet, fark et dediniz. Evet. Sloganınız evet, buydu ve evet, gördüğümüz görüntülerde herkes çok neşeliydi. Dünyanın evet, her yerinde çok neşeliydi herkes.
0: Çok ihtiyacımız var neşeye. Yani mutlulukla sevinç arasındaki, neşe arasındaki farkı da bir anlamak gerekiyor. Yani mutsuzluk bir mutsuz olmak bir problem değil. Mutsuz olmayı kendimize dert etmemeliyiz. Bugün mutsuz bir gün olabilir. Bu mutsuz bir hayat anlamına gelmiyor. Kendi kendimize söyleyeceğim tek şey, evet, bugün mutsuz bir gün geçirdim. Yarın başka bir gün. Hani filmi de var ya, yarın başka bir gün. Gerçekten bu düşünceyle yatağa girip sabah yepyeni bir güne gözlerini açmış olmanın mucizesini farkına vararak kalktığınızda, ayaklarınızı yataktan ilk yere vurduğunuz anda bir mucizeye uyandığınızı bir aklımıza getirsek, yani o kadar normalize ediyoruz ki uyanmayı. Yani uyuyup da uyanmamak var. Uyandık, sağlıklıyız. İki kolumuz, iki bacağımız var ki iki kolu, iki bacağı olmayıp engelli olan insanların ne kadar mutlu hayatları olduğu konusunda hani örneklerin sizin de karşınıza çıkmıştır. İlham oluyorlar. Neler yapıyorlar? Bacakları yok, dağları tırmanıyor. Bacakları yok, prostetiklerle koşuyor. Şimdi dört uzvunuz da, yani iki kolunuz, iki bacağınız da varsa, sağlıklıysanız, sevdikleriniz yanınızdaysa, mutluluğu seçmek bence bir böyle çok çok acayip, çok acayip bir şey değil. Onu seçmemek aslında çok acayip bir şeymiş gibi geliyor bana. 7 maddelik manifestomuz var bahsettiğiniz. Bunda bu maddeleri de seçerken istedik ki yine hangi ülkede yaşıyor olursa olsun bir kişi, hangi yaşta olursa olsun, hangi ekonomik düzeyde olursa olsun bunları yapabilsin ve hiçbir tanesi böyle
1: ne kadar da değişik bir şey düşünmüşler, hiç aklımıza gelmemişti denecek maddeler değil. Çok basitler, hepimizin bildiği şeyler, sadece hatırlamamız gerekiyor ve bu 7 maddenin sihrine bir şekilde inanmak lazım. Çünkü bu 7 maddeyi bir insan hayatına aldığında bir yıl sonra farkında olmadan

0: belki de 777 tane pozitif alışkanlığı hayatına almış oluyor. Her gün bir saat yürü. Bir saat kesintisiz yürümek zorunluluğu yok bu arada. Yani 24 saat içerisinde toplamında bir saat yürüyün diyoruz. Çünkü yine milyonlarca insan dünyada hareketsizlikten ölüyor. Evet. Hareket etmediği için ölüyor. Yani korkunç bir şey bu. Hani hayat böyle bir lütufken hareket etmediği için bir insanın ölmesi ne kadar korkunç bir şey. Her gün bir saat yürü. Daha fazla su iç. Su içmiyoruz. Su yerine içtiğimiz o kadar çok şey var ki ama su içmiyoruz maalesef ki. Su içmedik, su içelim.
1: Vücudumuzun yüzde yani 1/3'ünün su olduğunu
0: düşünürsek değil mi? Sağlıklı beslen. Beslenme konusunda çok komplike bir hal aldı maalesef ki. İnsanlar hangi diyeti yapacaklarını şaşırmış durumdalar. Biz onu düşündük. Öyle mi diyelim, böyle mi diyelim, işte organik mi beslen diyelim. Topraktan gelen gıdalarla mı beslendi? Dedik ki sağlıklı beslen. Hepimiz aslında biliyoruz ne yememiz gerektiğini. Sadece hatırlayalım. İşte paketlenmiş gıdalar tüketmediğiniz sürece, porsiyon kontrolü yapıldığı sürece, kızartmalar yenmedi. Bunları bilmiyor muyuz? Yani bugün şimdi sizin de bir sokak röportajı yapsak bunu bence 10 kişiden 9'u bunları sayabilir. Biliyoruz. Ama işte yapmıyoruz. Yapabilmemiz lazım. Ailenle birlikte veya sevdiklerinle birlikte yemek ye. Biraz önce bahsettiğim konu. Bir iyilik yap. Plastik şişe kullanma. Buradaki şişe tabii ki sembolik. Şişeyle birlikte yani plastik şişeyi kullanmamaya başladığımızda aslında hayatımızda ne kadar çok plastik olduğunu farkına varıyoruz ve bu sefer başka konulardaki plastikleri de hayatımızdan çıkartıyoruz. Biz mesela bu maddeleri manifestoyu ilk hazırladığımızda Japonya'dan birkaç tane mail geldi. Dediler ki neden plastik şişe kullanma diye bir madde var burada. Bizde geri dönüşüm yapılıyor ve biz hani plastiği çevreye zarar vermiyoruz. Dedik ki ama tamam o plastiğin içerisinde konan suyu ya da içeceği ya da yemeği yediğimiz zaman onun vücudumuza verdiği zarar. Yani bugün eğer ki göğüsleri olan erkek çocuklar, ergenler varsa bunun en büyük sebeplerinden bir tanesi plastiğin vücuttaki östrojen hormonunu yükseltmesi ve bu sebeple yeni nesilde erkek çocuklarda büyümüş göğüs görüyoruz. Yani hiç aklımıza gelmeyecek bir şey. Recycle ediliyor tamam ama vücudumuza ne yapıyoruz, ne kadar plastik yutuyoruz plastik kullandığımızda. Bir diğeri de saat 10'da uyu, en son maddemiz. Zor. Akdeniz ülkelerinde daha da zor. Yani bugün İspanya'ya gidin saat 10'da restorana gidiyorlar. Ama hani hepimiz yine biliyoruz ki saat 11 ile 3 arasında büyüme hormonu salgılıyoruz ve o süre içerisinde vücudumuz aslında kendini tekrardan yeniliyor, organlarımız kendini yeniliyor. Karanlık bir ortamda saat 11 ile sabah 3 arasında uyuyor olmamız gerekiyor. Bunun için de hani 10 olmadı 11'de uyuyun diye tavsiye ediyoruz.
1: Peki, şimdi kısa bir süremiz kaldı. Sizinle evet. Sohbet etmek de çok güzel ama birkaç soru daha sorayım. Sizin için hayatta rol model kimdir? Var mıdır?
0: Wellness dünyasının babaannesi olarak bilinir Deborah Zakey. Kendisi 103 ya da 104. yaşını kutladı. Bastonsuz yürüyor. Hala wellness zirvelerinde konuşmalar yapıyor. Hayatında birçok acı yaşamış, evladını kaybetmiş, hastalık geçirmiş olmasına rağmen prensipleri olan ve o prensiplerinin çerçevesinde gününü tasarlayan bir kişi. Ona olan hayranlığım, saygım sonsuz. Tanışma fırsatı da buldum. Global Wellness Day'in de destekçisi kendisi. Kendime örnek aldığım biri.
1: Peki dünyada mesela biz hani Amerika'dan çıkmış ama Türkiye'de kutlanıyor diye düşündüğümüz günü dünyada Türkiye'den çıktığını biliyorlar mı? Bir Türk markası oldu mu?
0: Biliyorlar. Biliyorlar. Yani bugün internette Global Wellness Day yazın ya da işte Global Wellness'in hikayesi diye bir şey yazdığınızda hangi dilde yazarsanız yazın bunu 2012 yılında Türkiye'den çıktığını göreceksiniz. Bu yani tabii ki Türkiye'nin tanıtımı için muhteşem bir şey. Ben Türk olmaktan hep çok gurur duydum. Türklüğümü, Türk bayrağını gittiğim her yere göğsümü gere gere götürdüm. Ve ülkemizden pozitif bir şeyin çıkmış olmasından ötürü kendi adıma çok mutluyum.
1: Peki, şimdi trilyon dolarlık bir sektör diyoruz wellness için. Türkiye nasıl bir fırsat barındırıyor? Yani bu anlamda şimdi sağlık turizmi açısından örneğin ciddi potansiyelimiz olduğu görülüyor. Hı-hı. Wellness turizmi açısından baktığımızda potansiyelimiz nedir?
0: Bir kere biz çok misafirperver bir milletiz. Turizm sektöründen bir başlayayım kısaca. Turizm sektöründe bir yanlış anlaşılma söz konusu Türkiye ile ilgili. Hani o halı, kilim, travel, işte sahil, işte plaj ve ucuz turizm. Yani bu turizmcilerin kanayan yarasıdır. Ben de eski bir turizmci olarak bu konuda hani hep bu sene turizm patlayacak, bu sene turizm patlayacak denir. Turizm bir şekilde patlar ama sonra en ufacık bir şey olur. Turizm gerçekten patlar. Ama bir turizmci hiçbir zaman şikayet etmez. Hep bir sonraki sene de daha iyi olacak der. Yani biz birbirimizi böyle bu şekilde destekliyoruz. Sağlık turizmi ve wellness turizmi dediğimiz zaman da bir kere doğal kaynaklarımız var. Yeraltı sularımız çok kıymetli bu konuda. Wellness turizmi için, termal turizm konusunda çok ciddi kaynaklarımız var. Ama bunların da tanıtımı yeteri kadar yapılmış durumda değil. Yani bugün yurt dışına gittiğim zaman görüyorum böyle bir işte doğal bir çukur. O çukurun içerisindeki yeraltı kaynağı zengin bir su. Fakat öyle bir pazarlama stratejisi uygulanıyor ki dünyanın dört bir yanından insanlar sadece o çukurun içerisine girmek için kuyruğa giriyor. Şimdi bizim ülkemizde hani bir Pamukkale var, Balçova var, doğal kaynaklarımız, doğal su kaynaklarımız o kadar kıymetli ki ama ki Pamukkale'de de otelimiz var. Hani yıllarca onun tanıtımını yapmak için biz aile olarak da çok ciddi bir emek verdik. Ama istediğimiz noktaya gelmedi. Bunlar çünkü hep böyle bir birlik halinde olduğunda bir anlam ifade edebilir. Dünyanın öbür ucundaki insan ancak o zaman kalkıp bunun için ülkenize gelebilir. Ama yanlış pazarlama, günü kurtarma stratejisiyle yapılan pazarlamalar, İnsanımız evet misafirperver ama aynı zamanda da hani işte sezon kurtarmak için 2 aylık, 3 aylık çalışan yerlerde yüksek fiyatlarla düşük kaliteyle yapılan servisler ya da gelen turisti işte kandırma, bir taksi şoförünün bile değil mi hani bunu hepimiz biliyoruz işte bir dolaştırması hani bunlar aslında destek olsak birbirimize, kol kola girsek çok daha fazla turizm sektöründe, wellness sektöründe dünyada bir numara olabiliriz. Ama henüz o algıya varamadık, o birliğe varamadık. O birlik eksik.
1: Peki, 18 yaşındaki Belgin bugün karşınızda olsa ona ne söylersiniz?
0: Oo. Ben ona ne söylerim?
1: Evet.
0: O kadar endişe etme derim. Daha çok akışta kal derim.
1: Peki 10 yıl sonraki Belgin karşınızda olsa bugün, ona ne söylersiniz?
0: Nefesinin hakkını verdin derim sanırım. Benim en büyük korkularımdan bir tanesi bu oldu hayatımda, nefesinin hakkını verememek. Bu sebeple Lösemili Çocuklar Vakfı'nda çalışmıştım 17-18 yaşında bir yaz tatilinde. Dedim ki her şeyim var ama ben hiçbir işe yaramıyorum. Yani ne yapıyorum ki? Boşuna nefes alıp veriyorum derken kendimi Losev'de buldum. Gündüz Gedikoğlu'nun karşısında oturmuştum. Demiştim ki ben bir şey yapmak istiyorum. Yani bir faydam olsun, ne yapabilirim? Bu da şaşırmıştı. Dedi ki hangi dersin iyi senin okulda? İngilizcem iyi. Gel dedi bu çocuklara o zaman bu yaz İngilizce dersi var. Ben dedim ders vereyim. Ama öğretmen değilim. Olsun dedi İngilizce. Onlar okula gidemiyorlar ya onlara İngilizce öğret. Bir arkadaşım da vardı. O da matematik öğretebileceğini söyledi. İkimiz gittik. Ve o yaz tatilinde ben o vakıfta çocuklara İngilizce dersi verirken dedim ki evet yani şimdi nefesimin bir manası var, bir anlamı var. Çünkü gezmek, tozmak değil mi? Hani tatil yapmak bunlar çok güzel ama ne veriyorsun? Ben mesela hediye bile almaktan çok hediye vermekten daha çok hoşlanırım. Karşımdaki insanın yüz ifadesini görmek beni çok mutlu eder. İşte sürpriz doğum günü yapmak ister bana arkadaşlarım.

0: Dedim ki hani yapmayın. Ama sen bize yapıyorsun. Ben ama onun sizin yüzünüzün ifadesini görmekten çok mutlu oluyorum. Nefesinin hakkını vermek lazım ya. Geldik, bir şekilde gideceğiz. Ölüm eğer güzel bir yaşam yaşamışsak, ölüm de bizi güzel karşılar. O kaçabileceğimiz bir şey değil. Her canlının tadacağı bir şey, bir deneyim. O yüzden de ancak güzel bir yaşamın sonu güzel bir ölüm olabilir.
1: Peki, birkaç kelimemiz var biraz daha sizi derinden tanıyabilmek için. Kısa cümlelerle sizin için ne ifade ettiğini söylerseniz sevinirim. Başarı.
0: Başarı. Nefes.
1: Güç.
0: Güç. Hiçlik.
1: Çocukluk.
0: Sıcak, şefkatli.
1: Aşk.
0: Aşk, hayat.
1: Tutku.
0: Tutku. Tutku. Sabahlara kadar seni uyanık tutan her neyse. O benim için global wellness'teydi.
1: Aile.
0: Aile. Aile. Mutluluk. Olmazsa olmaz.
1: Huzur.
0: Huzur. Aynaya baktığında gördüğün.
1: Kadın.
0: Kadın. Doğa ana.
1: Daha çok kadınlar mı wellness'a düşkün?
0: Valla biz olmasak erkekler ne yapacak bilmiyorum. Ama o kadar toparlayıcı ve onarıcıyız ki kendimize tabii ki daha iyi bakmamız gerektiğini biliyoruz. Çünkü biz olmazsak hani çocuklara bakacak olan yok, eşe bakacak olan yok. Bugün baktığınızda istatistiklere göre hani 30 yıllık, 40 yıllık, 50 yıllık evli çiftlere baktığınızda eşlerden biri vefat ettiğinde eğer ki bu kadınsa erkek daha çabuk hayatını kaybediyor. Çünkü alışıyor kadının bir şekilde onun hayatını organize etmesine. Hayatı organize edebilen de zaten yaşamı da organize edebilendir. Dolayısıyla sorunuzun cevabı evet, kadınlar bu konuda daha başarılı.
1: Peki, çok teşekkür ediyorum.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Için. Efendim, Belgin Aksoy bizimleydi. Global Wellness Day kurucusu. Bu hafta ağırladık ve tabii iyi yaşam koşullarını da bir anlamda öğrenmeye çalıştık. Hayatımıza da umarım uygulayabiliriz. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere.

0: ve ünlü isimler bilinmeyen yönlerini her şeyi konuşalım da gündeme getiriyor. Cemil Barlas'ın sunduğu programın bu haftaki konukları İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Profesör Doktor Mehmet Fatih Güven ve Türk Sanat Müziği sanatçısı Çağdaş Suseven. Her şeyi konuşalım bugün 17'de Amara'da.
1: Genel izleyici için uygundur.

İyi hafta sonu sevgili seyirciler. Gerçeği konuşalım programında daha birlikteyiz. Bugün konularımız çok değişik ve ilginç. Hatta bir tane daha yanımızda konuğumuz var diyebiliriz. Şimdi o da gözükecek burada. Endüstriyel tasarımdan bahsedeceğiz. Fizik tedaviden, robotlardan.

0: Çip üzerinden çalışıyor. Bizimkisi ise şurada gördüğünüz elektrot kablo sistemi üzerinden niyet temelli çalışan bir sistem. Niyet temelli dediğimizde neyden bahsediyoruz?
1: Düşündüğünüzde hissediyor onu, değil
0: aynen
1: mi?
0: Öyle. Biz düşündüğümüz zaman bir elektriksel aktivite ortaya çıkar beyinde. Sonra bu beyinden sinir sistemiyle aşağı doğru omuriliğe, oradan da periferik sinirlerimizle kaslara gider. Bizim elektrotlarımız kas üzerinden bunları toplar. Topladıktan sonra algılar, büyütür.
1: Bir öğrenme süreci var mı?
0: Kesinlikle.
1: Hem insanın öğrenme
0: hem de makinenin. Hem de cihazını. Çok çok doğru söylediniz. Çift taraflı bir öğrenme süreci var. Bunun sonucunda da aslında bir çember tamamlanmış oluyor. Pek çok hastalıkta bu çember kırılır. Felçte, omurilik felcinde. Bunu tamamlayan bir sistem. O açıdan da şu anda mevcut robotik rehabilitasyonların en gelişmişi olarak kabul ediliyor.
1: Şimdi bu Türkiye'de kullananlar var mı?
0: Var, var.
1: Yani bu alet bir Japon yapımı bir alet.
0: Evet, Türkiye'de çeşitli yerlerde, Ankara'da, İzmir'de, Bursa'da ve İstanbul'da bunu kullanıyoruz. Özellikle çok uygun seçilmiş hastalarımızda, omurilik felci için, beyin felci için, MS hastaları için, serebral palsi çocuklar için, travmatik beyin yaralanmaları için üretilmiş bir cihaz aslında.
1: Ayak için, ayaklar için.
0: Bu kısmı daha çok bacak için. Bunun bir bel tipi olan versiyonu var. Onu özellikle geriatri yaşlıların rehabilitasyonunda ve sporcuların rehabilitasyonunda da kullanabiliyoruz. Bir de kol ya da herhangi bir tek eklem için olan single joint diye isimlendirdiğimiz, aslında sistemi aynı olan, sadece çok daha küçük bir versiyonu var. Dolayısıyla aslında her ihtiyaç için üretilmiş bir bölümü var. Şimdi yavaş yavaş çok daha ilginç bir tür geliyor. El sakatlıkları için yine aynı şekilde beyinle el arasındaki iletişimi kuran bir versiyonu geliyor. O da yani belki bir sene içinde aramızda olacak.
1: Starlink bunları Bluetooth'la mı yapıyordu? Öyle bir şey,
0: evet.
1: Değil mi?
0: Bizimkinin öyle bir özelliği yok ama bizimkinin de Japonya'da uzaktan takip sistemi
1: Starlink
0: var.
1: Starlink'in de Neuralink. Yani.
0: Neuralink.
1: Endüstriyel tasarım olarak
2: çok eğlenceli,
1: nasıl bir
2: muhteşem. Yani bizim öğrencilik zamanında üzerinde çalıştığımız denediğimiz bölümlerden bir noktaydı. Hatta engelli araçlarını tasarlayıp veya arabaya binip çıkma, inme vesaire detaylarını, o ne derler, senaryoları çalıştığımız çok fazla eskizlerimiz ve projelerimiz oldu. O dönemde robotları ayakta tutamıyorlardı. Ama şu anda teknoloji çok hızlı ilerliyor. O yüzden çok başarılı.
1: Ne yapardınız bunu tasarım? Mesela değişik renkleri mi olurdu bu?
2: Hayır, biz sadece renk tasarlamıyoruz.
0: Vallahi çok, tabii çok doğru bir şey söylediniz. Tasarım da çok fazla parametre var. Evet. Mesela biraz önce söyledim. Ne çok ağır olması lazım? Ne
1: kaç
0: de çok
1: kilo bu şimdi?
0: 13,5 kilo civarı.
1: 13,5 kilo,
0: evet.
1: Mu bu?
0: Yani o da çok önemli bir
1: çok
0: şey.
1: Çok azmış ya.
0: Evet, ama düşünün şöyle, çok uzun süredir yatan, çok uzun süredir tekerlekli iskemlede olan birinin ilk kez bunu taşıdığında ne kadar ağır geldiğini de bir düşünün. Dolayısıyla mesela bunu...
1: O mu aleti taşıyor, alet mi onu taşıyor?
0: İkisi birbirini taşıyorlar. İkisi aslında. İkisinin birbirini taşımasına izin veriyoruz. Aslında bu bir, zaten biraz önce ismini söylerken hatırlarsanız ne dedim? Hibrit asistif limb teknolojisi. Hibrit ne demek? İnsan... Karışık. İnsan robot hibrit sistemi demek. Dolayısıyla aslında onu sağlamaya çalışıyoruz. Yani ne tamamen işi makineye ne de tamamen insana bırakan bir sistem.
1: 13,5 kilo.
0: Evet.
1: Neredeyse bir elektrikli scooter kadar filan bir ağırlığı var.
0: Yani aslında normal bir insanın bacağının bir tanesi veya bir tanesinden daha hafif olduğunu düşünün. Aslında ağırlığı o.
2: Evet. Endüstrileri tasarımcıları tamamen onu tasarlıyorlar bilim adamlarıyla beraber.
0: Evet.
2: Kesinlikle buraya bir dipçe düşmek istiyorum.
1: Yani doğru. Endüstri tasarımı işlevin üzerine de gidiyor, değil mi?
2: Şöyle, sadece abi, evet, bizim değil. Buluş yapma zaten fırsatımız var. Evet. Bu noktada formla beraber, form follows function dediğimiz
0: hem form
2: noktada,
0: hem fonksiyon,
2: evet,
0: tabii
2: fonksiyonla beraber tasarlanıyor ve ergonomi eğitimi görüyoruz en başta. Yani şu anda piyasada, fabrikada üretilebilecek her türlü objeyi tasarlama fırsatımız var. Ben ama heykel bölümüyle ilgili farklı bir yaklaşımla.
1: Yani şimdi o zaman oradan gidelim. Şimdi her teknolojik üründe bir sanat eseri midir aynı zamanda?
2: Burada şöyle bir şey var. Sanata hangi açıdan baktığımızda
1: ilgili. Yani mesela
2: ilgili...
1: bir savaş uçağı baktığın zaman dizaynı bence bir sanat eseri.
0: Doğru.
1: Şimdi onun motoruna girdiğin zaman onda da çok dahice şeyler var, sanat mıdır değil midir bilmem
2: şöyle,
1: ama.
2: Şöyle bir şey var. Şimdi benim kendi açımdan baktığımda sanat felsefesini incelediğimde son dönemlerde özellikle çağdaş sanatla beraber günlük objeleri sanatın içerisine adapte ederek ürünler çıkartılıyor. Ancak burada

0: farkında olmadan şöyle bir hata veya farklı bir bakış açısı da ortaya çıkıyor. Belli bir süre sonra şu anda mesela bir balon gibi genel Türkiye, yani Türkiye sadece değil, dünya çapında bir dalgalanma var. Çok hızlı üretime neden oluyor bu tür objelerin veya günlük hayatın veya basit imalatlarla. Bu da sanat. Yani bu Duchamp'ın pisuarıyla başlayan sürecin etkileri şu anda
1: yani
0: mesela...
1: Şöyle, sanat tek başına bir şey de mi var? Yoksa her kullandığımız alette, arabada falan var
0: estetik
1: mı sanat yani?
0: Estetik kaygı başka bir şey. Yani estetik kaygının olması zaten tasarımcının en önemli etkilerinden bir tanesi. Yani şey gibi, bu hani Alman arabalarına baktığınız zaman bambaşka bir estetik görürsünüz. Rus arabalarına baktığınız veya İtalyan arabalarına baktığınız zaman bambaşka estetik görürsünüz. Bunu bu şekilde değerlendirirseniz estetik kaygıyla sanatsal dokunuşu çok da karıştırmamak gerekiyor. Benim kendi yaklaşımım açıkçası, ben biraz daha işçiliğin, fikrin, kavramların ve aynı zamanda orada yetenek ve yeterliliklerin de ön plana çıktığı bir bakış açısıyla sanata
2: emek,
0: yaklaşmayı, emek ve zamanın, yani orada
1: sanatta zaman mı harcanmış olması lazım?
0: Emek, fikir ve emek.
1: Fikir ve
0: benim
1: emek.
0: Bu noktada baktığımda. Yani
1: mesela çok yaratıcı, çok yetenekli birisi, atıyorum Picasso şöyle yapıp çiziveriyormuş yani.
0: O pek öyle olmuyor işte.
1: Olmuyor mu öyle?
0: Mesela ben 44 yaşındayım. Hı. 44 yaşında bir insanın 2 saniyesini alan bir şey 44 yıllık bir deneyimdir. Kaç yıl okudunuz, kaç yıllık deneyime sahipsiniz?
2: 33
0: yıllık deneyime
2: sahip.
0: Bu biraz önce konuşuyorduk.
1: Ama bazen öyle yetenek oluyor ki 44 yıl harcamadan da yapıveriyor yani.
0: Şöyle bir şey var. Herkesin yetenekleri farklıdır. Önemli olan çocuklarımızın da yeteneklerini keşfederek onları doğru noktalara yönlendirmek. Mesela tutkuyla işine bağlı bir insanın içgüdülerinden gelen o yeteneği parlatarak onu meslek edinmesi çok daha başarılı.
1: Zorlanmak mı lazım yani? Birazcık.
0: Ya şöyle bir şey var. Yetenekli de zorlanır. Yeteneği yani zorlayarak açman gerekir.
1: Yani
0: beyin, açıkçası şöyle bir şey var. Düşünmek veya kendini felsefesine dönebilmek kolay bir iş değil. Herkes, yani herkes yaşayabiliyor mu? Herkes düşünebiliyor mu? Veya sağlıklı düşünebiliyor mu? O çok evet. önemli bir şey. O felsefeyi üretebiliyor mu? O bambaşka bir nokta.
1: Evet.
2: Çok felsefi bir şey ama zorlanmak mı lazım dediği için.
0: Ama bence kesinlikle katılıyorum.
2: Konfor zonunun dışına çıkmaktan bahsediyor.
0: Kesinlikle.
2: Zaten gelişme başka türlü oluyor
1: başka
2: mu?
1: Başka türlü olmuyor. Yani insanların bütün gelişmesi.
2: Aynen.
1: Büyük bir katastrofi oluyor
2: tabii
1: veya
2: ki,
1: insanların
2: tabii.
1: başına bir şey
2: geliyor. Bir felakete çözüm üretmek için yapıyoruz. Bir şeyler, bir şeyi, kendi kişisel felaketimiz ya da büyük toplumsal felaketler.
1: Şimdi bu tabii nasıl bir zorluğun sonunda
2: tabii
1: çıkmış
2: ki.
1: Bir şey
2: aynen
1: değil
2: öyle.
1: Mi?
2: Tabii
1: kim
2: %100.
1: Bilir, kim neler yaşadı?
2: Evet, yani Sankai üreticisinin adı, yani ilk düzü bunu dizayn eden bir deha. Japonya'da çok üst düzey bir deha olarak kabul ediliyor. Önce gözlem, kendi hikayesinde önce gözlemler, sonra bu gözlemler sonucunda ben bu insanların nasıl yardım edebilirim sorusu. Ondan sonra bunun yolları. Ve sonuçta da bu ortaya çıkmış. Bununla da yetinmemiş. Bunun acaba küçük versiyonu, işte öbür türlü versiyonu.
1: Spor çocuk versiyonları var bunun
2: var,
1: değil mi?
2: Evet. Yürümeyi var.
1: Rahatlatıyor falan.
2: Evet. Yaşlılarda geriatrik rehabilitasyonda çok işe yarıyor. Örneğin denge için. Japonya'da bunu biraz da sanayide de kullanıyorlar. İşte
1: bu fonksiyonlarıyla ne zamandan beri var?
2: Yaklaşık 20 yıldır var. Ama sistem kendi kendini geliştiriyor. Yani aslında
1: yani şimdi
2: bakarsan,
1: sensörler çok ilerledi değil mi?
2: Evet.
1: Yapay
2: aslında
1: zeka
2: şöyle bir
1: ilerledi.
2: Şey söyleyeyim size Cemil Bey. Bunu biz her kullandığımızda buradan data Japonya'ya gidiyor. Sankai'nin ekibi bu dataları topluyor.
1: İnternete bağlı yani bu değil mi
2: evet,
1: sürekli?
2: Evet. Kullanıldığında bağlı. Ve dolayısıyla
1: internet olmayan yerde çalışmıyor.
2: Ama şey girmeniz lazım. Hasta datası bilgisi girmeniz
1: bilgisi
2: lazım.
1: Girmeniz
2: evet.
1: lazım
2: dolayısıyla o data Japonya'ya gidiyor. Japonya'da kendini sistem rafine etmek için o dataları kullanıyor ve bu data sadece buradan da gitmiyor. Kendilerinden gidiyor, Almanya'dan gidiyor, Amerika'dan gidiyor ve ortaya aslında çok güzel bir ekosistem
1: zaten
2: çıkmış.
1: Zaten bu kendini kullanan arabalar da aynı şekilde
2: aynen.
1: çalışıyor. Kameralardaki
2: evet.
1: Görüntülerden
2: aynen.
1: yapay zeka nasıl araba
2: aynen.
1: kullanılacağını
2: aynen.
1: kendi öğreniyor.
2: Aynen. Burada da aslında gene o hibrit sistemle hasta kendi kendini öğreniyor nasıl hareket edeceğini ama sistem ona yardımcı
1: peki,
2: oluyor.
1: Peki deneyebilir miyiz?
2: Tabii
1: nasıl
2: ki.
1: Deneriz?
2: Tabii ki. Ufak bir hem ben ne olduğunu anlatayım hem de sizin üzerinizde ufak bir deneme yapalım.
1: Tamam deneyelim valla.
2: Alabilir miyiz? Güzel.
1: Tabii
2: bilir
1: tabii.
2: Misin? Önce bir ceketinizi çıkarmanız gerekecek.
1: Ceketi çıkartacağım mı?
2: Evet lütfen. Ceketi çıkaralım. Kolunuzu sıyırmanızı isteyeceğiz.
1: Tamam hemen sıyıralım kolumuzu da.
2: Şimdi mantık şu.

0: Öyle anlatayım ben size. Yücel Bey fizyoterapist arkadaşımız size birkaç tane komut verecek.
1: Ben onu düşüneceğim mi?
0: Yavaş yavaş. Önce şeyi. Peki. Önce sistem nasıl
1: nereye
0: çalışıyor?
1: Takıyoruz?
0: Biraz daha yukarı takacağız.
1: Tamam, çekelim.
0: Sizden önce normal hareketi nasıl ortaya çıkardığınızı göstermemizi isteyeceğiz. Sonra bunu biraz zorlaştıracağız. Sonra da tamamen düşüne geçeceğiz. Dolayısıyla sistemin buna nasıl tekme verdiğini göreceğiz beraberce. Ben biraz önünüzden çekileyim. Bazen tekme atabiliyor çünkü.
1: Öyle mi? Bunun beyne takılan versiyonları vardı. Topu kontrol ediyordu
0: biraz
1: falan.
0: Biraz önce söylediğim işte el tipi o.
1: El tipi o mu?
0: Evet. O da işte bu sene belki en fazla gelecek sene içinde gelecek. Onun tabii fonksiyonel bir yönü var ama biraz da fonksiyonel olmayan kısmı var. Bu daha aslında hasta için daha fonksiyonel. Şimdi biraz daha şey yapınca göreceksiniz.
1: Nereye takıyorsunuz şimdi bunları siz? Sesi gidecek bilmiyorum ama.
0: Şöyle takıyoruz. Önde biceps adalesine taktık. Hı. Arkada triceps adalenize taktık. Bir tane de referans elektrotu taktık. Orası da elektrisel aktivitenin gelmediğinden bildiğimiz bir yer.
1: Anladım. Şimdi oturuyorum ben.
0: Oturun. Kolunuzu biraz şöyle koltuktan dışarı sallandırın.
1: Şöyle sallandırayım.
0: Aynen öyle. Hı. Şimdi burada gördüğünüz gibi birkaç tane aslında kademe var. Bunların her biri birer motor aynı zamanda.
1: Bunda kaç tane motor var? 1, 2, 3.
0: Ve şu tarafta da var.
1: O diğer tarafta da. 3 de orada 6 tane motor
0: evet.
1: var.
0: Evet. Şimdi fizyoterapist arkadaşımız Yücel Bey size 2 kademeli bir ufak test yapacak. İlk önce sizden kolunuzu hareket ettirmenizi isteyecek. Cihaz bununla eş zamanlı olarak hareket ortaya çıkaracak. Sonra da bunu bir de düşünerek.
1: Ben elektrik çarpacak mı?
0: Hayır. Elektriksel bir şey vermiyor cihaz. Tamamen sizin kendi ürettiğiniz elektriksel aktivitenizi tespit etmek üzere.
1: Peki, tamam.
2: Şimdi ilk etapta kolunuzu şu şekilde büküp açmanızı isteyeceğim. Tamam. Sizin hareketinizde robotun tamam. hareketi eş zamanlı olacak.
1: Açıkta duruyor şu anda.
0: Açıkta duruyor. Şimdi Yücel Bey söylediği zaman pazunuzu kapatıp açmanızı istiyoruz.
2: Tamam. Buyurun.
1: Kaldırıyor muyum?
0: Evet.
2: Yavaş yavaş.
0: Daha yavaş yapabilirsiniz. İstediğiniz yani sizin verdiğiniz şeye göre cihazın da hızı değişecektir. Onu da deneyin. Şimdi açın. Açın. Tamam, şimdi kapatın. Tamam. Gözünüzü kapatın. Kolunuzu pazu yapıyor zaten.
1: Ama yumruğumu sıkınca.
0: Onu bırakın, hiçbir şey yapmayın.
1: Ama kası sıkıyorum.
0: Sıkmayın. Hiçbir şey yapmayın. Kolunuzu aşağı bırakın. Sadece düşünün.
1: Düşünceden mi oluyor şu?
0: Evet.
1: Çok ilginç.
3: İlginç kesinlikle.
0: Mesela hareketi ortaya çıkarırsanız çok büyük hareket ortaya çıkar. Onu bırakın şimdi. Hiç onu hareket ettirmenize gerek yok.
1: Düşünce işi çok zor ama nasıl onu...
0: Yapıyorsunuz şu anda.
1: Yapıyor muyum?
0: Bakın.
1: İndir.
2: Çok iyi.
0: Sadece düşünmek yetiyor.
1: Evet.
0: Tabii bu çok yani çok öğrenilen bir
1: çok
0: süreç.
1: Çok öğrenilen bir süreç. Ne kadar bunun adaptasyonu herhalde?
0: 2 ile 3 seans falan 1 saat seans, kadar süre gerekiyor.
1: Şimdi mesela düşündüğümde kalkacak mı şimdi?
2: Evet.
1: Yok. Hareket ettirince de kalkmıyor.
0: Yok, artık sistem değişti.
1: Sistem değişti.
0: Kullanı yukarıdaki şeyi değiştirdik.
1: Nasıl düşüneceğiz onu?
0: Sakin. Önce.
1: Tamam, neyse ben 3 aşağı 5 yukarı anladım bunu ama konsantre olması zor ya.
0: Zor tabii ki.
1: Bayağı bir iş o konsantre olması.
0: Konsantre olması öğrenme süreci. Çünkü aslında bakarsanız mesela şey de o yüzden de bizim tedaviler böyle birebir ve tek kişinin olduğu ortamlarda yapılıyor aslına bakarsanız.
3: Hastanın felçli olduğunu düşünürsek ve hareketi
1: çok
3: kası hatırlaması gerekiyor değil
0: tabii
3: mi?
0: Tabii ki. Öğrenme dediğimiz şey.
3: Yani o noktada hangi kasın nerede olup hangi hareket için neyi çekmesi gerektiği mi? Orada yoksa hasta sadece hareketi mi hayal ediyor?
0: Hareketi hayal ediyor aslına bakarsanız.
3: Beyin geri kalan devreyi tamamlıyor.
0: Şöyle beyin...
3: Zaten onu yapmaya çalışıyor ama yapamıyor.
0: Şimdi beyin bir şey kaybetmiyor aslına bakarsanız. Beyin sağlam. Mesela omurilik felcinde beyin sağlamdır. problem nedir?
1: Mesajı ilet.

0: gelmiyor.
1: Evet, beynin aşağı kasa mesajı iletememesidir. Bizim elektrotlar aslında yukarıdaki hasarlı bölgeden aşağıdaki sağlıklı bölge arasındaki bağlantıyı sağlıyor. Tabii ki bu bir öğrenme süreci. Rehabilitasyon başlı başına bir öğrenme sürecidir. Evet. Her türlü rehabilitasyon. Sadece bizim yaptığımız rehabilitasyon değil. Yani zaman alıyor tabii ki. Ve şey, ne diyeyim, efor. Konfor zonunun dışına çıkmak.
0: Evet. Evet, bu ama herhalde daha çok yolu var bunun, değil mi? Daha
1: yok. Bayağı.
0: Yok mu? Bayağı. Yok.
1: Bayağı bir
0: bayağı bir şeye geldi. Yani evet. Onun takıp sokakta.
1: Onun için değil. Yani onun için o değil şunun için. Orada şöyle bir şey var. Biraz önce dedim ya 13,5 kilo dedim. Hı. 13,5 kilo olması için sistemin şu kullandığı şeylerin çok nazik aletler olduğunu da unutmayın. Dolayısıyla sokakta gezdiğinizde, zıpladığınızda, hopladığınızda ömrünü kısaltıyorsunuz. O anlamda
2: merdiven
1: değil.
2: Merdiven çıkmak vesaire.
0: Evet. Elinin boyunu büyütürsünüz. Şey olur değil mi?
1: O zaman çok ağırlaşır.
0: Öyle mi? Kendi kendini taşımıyor mu bu şimdi? Tam bu, öyle değil mi?
1: Hayır. Bu şu anda kendi kendini taşımıyor. Kendi kendini
0: taşıyor. Ben taktığım zaman bir de onun ağırlığını mı taşımış oluyorum?
1: Beraber abi, ortak ağırlık taşımış oluyorsunuz. O da sizin ağırlığınızı taşımış oluyor.
0: Dolayısıyla pili mesela şu aşağıda...
1: Şey, pil şurada, yukarıda.
0: Yani pilinin büyütülmesi o kadar hakikaten bütün...
1: Pilinin büyütülmesi değil, sistemin iskeletin büyütülmesi.
0: İskeletin
1: büyütülmesi ağırlığı değiştirir. Evet. İskeletin mesela kullandığı malzeme, giren malzemeye çok değişiyor onun için. Çok ağır sistemler var. Onlar o yüzden daha pasif. Hı-hı. İşte orada fonksiyon ve
2: şu anda şey, bir taraftan da şeyi düşünüyorum. Fiberler, ondan sonra titanyumlar, hafif malzemelerle karbon dayanıklı fiberler, karbon fiberler nasıl malzemeler şimdi, kullanılarak yapılabilir diye.
0: Şimdi şöyle bir şey var. İnsanlar robotlaşıyor. Robotlar da insanlaşıyor.
1: Felsefi bir tartışma.
0: Yani artık fiziksel durumu geçtik sanki.
1: Evet. Aslında doğru diyorsunuz. Yani bu mesela bizim alanımızdaki bu entegrasyonun en ileri seviyesi. Biraz önce sözünü ettiğimiz, konuştuğumuz el rehabilitasyonu, beyine takılan aktiviteyi ölçen sistemler. Onlar da bir entegrasyon. Neuralink, o çok daha ileri bir seviyede entegrasyon.
0: Şeyi de yaptılar artık, robotu da yaptılar. Yani robotlar da artık.
1: Evet, o da öbür taraftan geliyor. Ortada bir yerde buluşacağız galiba. Ya
0: ortada ne olacak? Bir yerde robot insanlar, öbür tarafta insan robotlar. Şey, bilim kurgu filmine döndü sanki.
1: Biraz evet, şimdi aklım o bilim kurgu filmleri geldi. Blade Runner galiba, değil mi? Öyleydi, o öyle bir şeydi. Vallahi çok felsefi bir şey. Yani bu açıkçası mesela şu anda çok taze konu AI. Hani herkes bir AI diyor ama AI'ın ne kadar halüsinasyon gördüğünü, ne kadar kontrol edilmesi gerektiğini ben şahsen kullanıyorum ama hiçbir şeyine güvenmeden. Sadece
2: AI her şeyi sanatta da aynı şekilde, sanat, müzikte, resimde, heykelde AI'ın yaptığı, tasarladığı şeyler sanat mıdır diye girebiliriz konuya.
0: Sanat mıdır?
2: Hiç o pasa girmem.
0: Yani, girebiliriz dediniz şimdi.
2: Hayır şey anlamında. Yani teknoloji noktasında, o felsefenin içerisinde bunu da belirtebilirim ama o noktaya ben girmem. Ben eski kafalı yetiştirilenlerdenim.
0: Yani mesela sanat nedir bir kere? Onun kriteri önemli. Kendinin sanat yaptığını zanneden birisinden çok daha iyi sanat yapıyor olabilir yapay zeka.
2: Orada insan kavramı biraz daha bence derin düşünülmesi gereken bir nokta. Çünkü eleştirel bakış açısı, yoğun bir çaba, vazgeçmeme, inat, hatta deformasyonlar bir kavrama, bir fikre eleştirel bakabilme noktasıdır. Bence sanat bir sonuçtur. Sanat bir düşünce yapısının, bir felsefenin sonucudur. Çıkan nihai sonuçtur o.
0: Yani ama yapay
2: sanat
0: zekada
2: zaten farklı bir
0: yapay
2: bakış
0: zekada
2: açısına,
0: çok yani sanatın ölçüsü nedir? Duyguya hitap etmek mi? Burada, yaratıcı olmak
2: burada
0: mı?
2: Burada çok göreceli bir kavram. Ben birçok sanat felsefesi noktasında araştırma yaptım. Nacizane. Ama bence herkes kendi kafasına göre, kendi düşüncesine
0: yani
2: göre bir yere uyarlamaya çalışıyor.
0: Yapay zeka yaptırılmış resimleri falan bundan 50 yıl önce göstersek milyoner olurduk herhalde. Bunlar nasıl yapıyor diye. Yani kimse de bunu insan yapmadı falan demez ya de herhalde.
2: Ben açıkçası onun altında, altyapısındaki sonuç itibariyle şöyle bir şey var. Benim yani şuradan yorumlayabilirim. Bu konunun uzmanı kesinlikle değilim. Ahkam kesecek de değilim. Benim için mesela şöyle bir şey var. İnsan kaotik bir yaratık. Kaotik bir canlı. O yüzden onun içerisinde bambaşka psikolojik altyapılar var. Yani sadece bu çok basit bir şey. Ne kadar düşünmediğimiz bir noktadan vuruldunuz az önce. Kolumuzu günde kaç kere farkında olarak veya olmayarak hareket ettiriyorsunuz. Ancak bir kası hareket ettirmeyi sadece düşünmenin nasıl bir şey olduğunu kaç yaşında keşfettiniz?
0: Yok, onun tabii gibi. Çok zor o ama mesela
2: bunu yapay zekayla
0: o düşünmenin aslında kası da geliştiriyor. Yani hiç doğru. Kası sıkmadan onu biliyor muydunuz?
1: Doğru.
2: Evet evet.
0: Yani hiç o kası sıkmadan, evet. Sıktığınızı düşünerek o kası geliştirebiliyorsunuz doğru. Mesela.
2: Oradaki aradaki şaseyi tamamlamanın derdinde çünkü sistem, bu çok başarılı bir şey. Sadece şöyle bir şey var, sanatta insan kavramı çok değerli geliyor bana ve yapay zeka devreye girdiği zaman çıkan sonuç, yani şöyle bir şey var, benim tasarladığım heykellerde veya şu anda oyun oynadığım çamurda gibi
0: mesela.
2: Değerlendiriliyor. Mesela benim yaptıklarımı yapay zeka sananlar da var. Hani böyle altına yorum yapıp keşke bu gerçekten de heykel olsaydı diyen bir yorumla karşılaştım. İlk önce saf saf döndüm baktım ve şey dedim. Ne demek ki bu gerçek, bu heykel değil mi? Yani hani böyle şeyler yaşıyoruz.
0: Ne yapay zekanız şeyden tamamen, taşı oyarak mı yapıyorsun?
2: Çamur. Çamurdan.
0: Şekillendirerek.
2: Ve tamamen içleri boş. Yani seramikten hazırlanacaklar ve fırına giriyorlar. Burada kendi içerisinde mesela bir felsefesi var, bir kurgusu var. Yapay zeka tek başına bir gün derdine düşüp de böyle bir fikir geliştirir mi? Bir şey anlatma derdine düşer mi bilmiyorum. Ama yapay zekayı da yönetmek için sonuç itibariyle bir insana ihtiyaç
0: ya
2: var.
0: Yapay zeka da sizi iyi hissettirip size kendini inandırmaya çalışıyor ve bağlamaya çalışıyor.
2: Doğru. Ya ben yapay zekayı çok fazla kullanabilen kişilerden değilim. Kullanmayı da tercih etmiyorum. Çünkü benim kendi şey gibi bu. Akıllı telefonlar çıktıktan sonra kaç kişinin telefon numarasını ezbere hatırlıyorsunuz? Bunun çok gibi. Az. O yüzden yapay zeka benim kendi bilincimde. Yani şöyle bir şey var. Ben bu dünyaya ben olmak için geldim. Birilerini taklit etmek için de gelmedim. Kişiliğimi, kimliğimi ortaya koyup kendimi gerçekleştirmeye geldim. Bir şey olmak bence çok önemli. Başka bir şeye dönüşmeye çalışıyorsanız yaşamanın hiçbir
0: şey
2: anlamı kalmıyor.
0: Çalışmak çok yanlış değil mi? Neyse ne olsun zaten.
2: Hayır evet işte. Kendin olamıyorsan, kendini gerçekleştiremiyorsan, kendi içgüdülerini ortaya koyamıyorsan hayatını yaşamamış oluyorsun.
0: Evet.
2: Ve bence ben doğduğum şeye geri dönmeye, doğum amacıma geri dönme çabasına dönüp şu anda heykel yapmaya başladım.
0: Bu heykellere nasıl karar veriyorsunuz? Bir
2: şöyle bir şey
0: nasıl
2: var.
0: Nasıl yapılıyor ya? Bir yere bakılarak mı, kafadan mı?
2: Tamamen kafadan.
0: Önceden
2: tabii ki 43-44 yıllık bir bilgi birikimi var.
0: Yani önceden mesela çizip sonra mı şeye geçiliyor yoksa tamamen
2: hayır.
0: Kafadan mı?
2: Yani ben şunu söyleyeyim.
0: Nasıl gelişiyor olay?
2: Ben eskiz yapmayı sevmiyorum. Çünkü o zaten orada bir kurgu, bir hikaye var. Ve bununla beraber başına geçtiğiniz zaman yani şey gibi bu. Orada hangimiz birbirimizi tasarlıyoruz bilmiyorum. Çamurun başına geçtiği zaman insan bilinci, yapay zeka bunu yapabilir mi bilmiyorum ama insan bilinci meditatif bir noktaya geliyor. Ve o noktada zamandan kopuyorsun, mekandan kopuyorsun, hayattan kopuyorsun ve çamurla baş başa kalıyorsun. Belli bir süre sonra çamur da kalmıyor. Ve o beyninin içerisindeki geçirdiğin süreç bazen saatlere sürüyor ve günün sonunda sadece bugün hiç çalışamadım, sadece 5 dakika geçti diyebiliyorsun. Yani akıştan birbirimizi şekillendiriyoruz.
0: Şimdi ben mesela normalde kağıt kalem verseniz bana birine benzeyen birini çizemem ya. Hani mümkün değil.
1: Ben de.
0: O siz yapabiliyorsunuz herhalde hepsini değil mi? Çizmede de
2: taktik. Ben Güzel Sanatlar Lisesi ve Mimar Sinan İstanbul Endüstri Ürünleri Tasarımı hepsi yetenekle alan bölümler. Evet, resim üzerinden girdim ama heykel eğitimi almadım. Bu tamamen hobi amaçlı başladığım, daha doğrusu çocukluktan gelip de şekillenen, yıllarca hep hiçbir zaman vakit ayıramadığım için pişman olduğum, acısını çektiğim, vicdan azabı çektiğim, sonrasında yıllar sonra kavuştum sevgilim gibi yani.
0: Peki endüstriyel tasarım yapıyor musunuz?
2: Şu artık yapmıyorum.
0: Artık yapmıyorsun.
2: Yani çünkü artık şöyle bir şey var. 44 yaşındayım ve heykel için ayıracağım vaktim daralmaya başladı. Çünkü ister istemez motor becerileri kaybediyorum. Gözlerimi kaybetmeye başlıyorum. Yaş ilerliyor. Ve bu son dönemeçte hayatımda köklü bir değişiklik
0: ama
2: yapıp...
0: Ama sanatçılar o işte demin konuştuk. Ne kadar engel olursa o kadar daha gelişiyorlar işte. Sağır oluyor, acayip resimler
2: tamam,
0: yapıyor
2: kabul
0: falan.
2: Ama yani
0: duyuların ve motor şeylerin

0: azalması.
1: Ya sen varken ya.
0: Şey değil bu, midir yani?
1: Çok felsefeyi çok zorlamak yani. Değil mi bu? Yani onu o gün düşünelim. O zaman da
0: tamam,
1: şunu
0: o
1: yapalım.
0: Zaman şimdi düşünmemek lazım. Yani.
1: Kesinlikle. Ama şöyle bir şey var. İçgüdüleriniz size zaten başından beri bunu yaptı.
0: 77 yaşına geldiğinizde de gelecek. Evet. Mesela düşüneceksiniz siz resmi böyle.
1: Doğru, belki o el tipi olan
2: belki olacak.
1: Talip olabilir.
2: Biraz önce anlatırken mesela akışta kalmayı anlatıyor. O da psikolojik olarak akış flow dedir o. Evet. Diyor. Ve zaman, mekan,
1: evet,
2: ortam, her bütün şeylerin kaybolduğu.
1: Aynen.
2: Ve sadece
0: İnsan ancak çok bir şeye konsantre olduğu zaman
2: bir şeye kendini kaptırır. Biz kaptırmak deriz ya Türkçede.
1: Kaç saat kaptırabilirsiniz? Ben 12 saat kaptırarak hiç durmaksızın çalışabilirim.
2: İşte bu aynı zamanda size bedeninizi hor kullanmaya da sebep kesinlikle oluyor ve aslında şeyinizin sanatınızın ömrünü kısaltıyor aslında bakarsanız.
1: Kesinlikle katılıyorum. kartınızı alabilir mi? Yani şu el kol biraz önce çok cazip geldi. Neden olmasın diye ilerleyen yaşlar için. Hatta ağır kaldırma sanayi
0: yani
1: bölümü.
0: Yani şöyle bir şey olsa.
1: 25 kiloluk
0: çamur. Bunun ileri versiyonu.
1: Evet.
0: Düşüneceksin, yapacak heykeli.
1: Orada o zaman yani? Peki şöyle bir şey var.
2: Evet. Bir süre sonra olacak muhtemelen.
1: Mutlaka olacaktır ama bahsettiğiniz benim zekam. Yapay zeka değil.
0: Tartışılır. Gene yarı yarıya oluyor bunda. Biraz ayırtı,
1: onun
0: biraz
1: manevra yeteneklerini sorgularız o gün.
2: Belki artık başka bir organizma olacak.
1: Evet, olabilir kesinlikle.
2: Bir başka organizma
0: olacak. Şimdi bu engelli olmayan insanlara da bu
2: tabii
0: aletler gelecek artık.
2: Tabii
0: değil
2: ki. Mi? Tabii zaten işte mesela geriatri yaşlı grubunda zaten var. Sporcular kullanıyor aktif olarak.
0: Askerler, maskerler,
2: evet,
0: değil mi?
2: Tabii zaten aslında bütün bunların teknolojinin temelinde askeri teknoloji yatıyor. Askeri teknolojiden gelen şeyler bunlar. İşte ne diyeyim size, mükemmel askeri ya da yenilmez askeri üretme şeyi aslında bütün olay. Daha hızlı koşan, daha uzağa koşan, daha fazla aç susuz kalan, daha az uyuyan.
0: Şimdi mesela robotlar gelecek bu geriatri konusunda, o bakım konusunu falan belki büyük
2: çözecekler.
0: Çözecekler değil mi onları?
2: Tabii şöyle bir şey var, yani biraz önce söz ettiği şeyler de şöyle bir şey var. İş yaşam dengesi, yaşam kalitesi, bunlar artık çok bazı insanlar için çok önemli olmaya başladı. Özellikle daha çok hali vakti yerinde olan insanlar için. Ya yani bunların aslında hepsi oraya dayanıyor. Yani insanın yaşam kalitesini arttırmak, insanın hayatta kaldığı süreyi uzatmak, insanın hayatta kaldığı süreyi sağlıklı olarak yaşamasını sağlamak. Bütün bunlar aslında işte belki de akıllı yeni canlıları onlar için kullanıyoruz.
0: Pahalı bir şey mi bu?
2: Hem evet hem hayır. Evet kısmı şu, evet bunlar pahalı cihazlar. Hem elde edilmesi pahalı cihazlar hem de ulaşılması pahalı cihazlar. Ama şöyle bir şey söyleyeyim size. Bunu niye kullanıyorlar? Niye robot kullanılıyor rehabilitasyonda? Çok basit bir sebeple. Bizim biliyorsunuz nöroplastise denilen bir kavram var artık çok yaygın.
0: Beyin her yeri her şeyi öğrenebiliyor mu?
2: Aslında şu, belli bir yerde bir işlev kaybı olduğunda başka bir orada sağlıklı kalan nöral dokunun onun görevini öğrenerek veya mevcutta var olduğu için üzerine alarak yapması. Yeniden
0: bunu
2: öğrenmiyor.
0: Bunu şöyle göstermişler. Gözlük, ters takan gözlüğü 3 gün ters taktığınız zaman düzeltiyor beyin.
2: Gibi.
0: Ondan sonra çıkartıyorsunuz, ters görmeye başlıyorsunuz.
2: Evet, o da bir adaptasyon nöroplastisite. Şimdi düşünün, bu nöroplastisiteyi çok efektif tetiklemek için dizayn edilmiş bir şey. Niye? Çünkü nöroplastisite ile ilgili yapılmış çok çalışma var, bilimsel çalışma. Nöroplastisiteyi efektif olarak tetikleyebilmek için bir hareketin, mesela kolunuzla ilgili bir hareketin bir gün, bir seansta 300 kere falan tekrar edilmesi lazım.
1: Motor beceriye, evet, dönüşebilmesi için.
0: Oraya yer etmesi için.
2: Ama maalesef sadece bizde değil, tüm dünyada yaygın olarak bildiğimiz konvansiyonel rehabilitasyon, yani bir fizyoterapistle birebir manuel çalışmada bir seansta maksimum tekrar edebilme sayısı 20. 50-60.
0: Öyle mi?
2: Bizim cihazımız veya diğer robotik cihazlar bir seansta 600 tekrar yapıyor.
0: Yani fizik tedavinin yerine de geçiyor. Sırf
2: süreyi kısaltıyor
0: için.
2: Cemil Bey. Öyle düşünün. Mesela bir tane bir fizyoterapiste gidiyorsunuz. 9 ay rehabilitasyona gidiyorsunuz. 9 ayda nöroplastisite belli bir noktaya geliyor. Ama bizim cihaz zaten o yüksek dozda, yüksek frekansta o uygulamayı yaptığı için sürenizi kısaltıyor. Dolayısıyla aslında totalde hem zaman, yani neticede zaman bence en önemli asettir. Bir, zamanı kazanıyorsunuz. İki, toplamda harcadığınız para aslında belki burada harcadığınız paradan çok da farklı değil.
0: Ayak kaslarının güçlülüğüyle ömür arasını doğrudan
2: çok
0: bağlantı
2: doğrudan
0: varmış,
2: bir ilişki var. Evet, doğru. Aynı şey kaslarımızın tamamıyla ilgili geçerli. Şu

0: şu açıdan, yani biz, mesela ben tabii 30 küsür senelik hekimim. 30 sene önce bizim için kas, evet çok güzel, kas egzersizleri, ağırlık çalışmak çok anlatılırdı ama...
1: Ama dışarıda bir şeydi böyle değil
0: mi? O daha çok estetik bir şeydi, bilirsiniz. Yani işte daha şık görünmek, daha havalı görünmek. Hep egzersizin sağlık etkisi hep kardiyo egzersizi, yürüyüş, koşu, bisiklet filan. Ama şimdi son 10-15 senedir görüyoruz ki aslında... Belki de daha etkili olan, daha önemli olan kasların kendisi. Niye? Çünkü kaslar sadece hareket ettiren sistemler değilmiş meğerse. Kaslar aynı zamanda endokrin, metabolik organlarmış. İçinde mitokondriler var. Mitokondriler bizim bir sürü beladan uzaklaştıran, başka bir sürü şey üretip etrafa yayan. Mesela son zamanlarda çok üzerinde durulan bir şey var. Brain-derived neurotrophic factor diye bir madde çıktı.
1: Neymiş o?
0: O şu, kasların içinde, kasların içinde bulunan ve kaslarda üretilen bir ne diyeyim size, metabolizma molekülü diyelim. Siz kasınızı efektif olarak kastığınız zaman kaslar arasında sıkışarak dolaşıma giriyor. Girdikten sonra beyin omurilik bariyerine geçiyor, beyine geliyor ve yeni nöral hücrelerin üretilmesini sağlıyor.
1: Zaten yürüdüğü zaman da bir sürü hormon salgılanıyor.
0: Evet, ama
1: bir sürü şey var yani.
0: Ama o kas çalışmak kadar etkili bir brain derived neurotrophic faktör salgılamıyor. Onun için gerçek direnç egzersizi yapmanız lazım. Ve artık şunu biliyoruz. Alzheimer'a, demansın diğer türlerine yakalanmak, depresyon, anksiyete, bunların hepsinde egzersiz iyi geliyor. Mesela sebebi ne? Bu tür faktörlerin salgılanması.
1: Ama şimdi bir de bu egzersiz ve yürüyüşü hem abartıp hem amaçsız. Yani mesela insan sırf yürümek için yürümemeli. Bir çok iş doğru. Yapmak için yürümeli değil mi?
0: Bir amaca hizmet
1: ederek. Bir amaca etmesi. Hizmet ederek %100, hareket etmek %100. Çok daha değerli değil mi?
0: Kesinlikle. Bir amacı olur. Yani nasıl diyeyim size, çok haklısınız. Bu şahsen bu konuyu sizin gibi düşündüğüm için kendim spor yaparken yürüme veya koşma, ben nefret ediyorum. Hiç yapmam.
1: Bir şey yapmak lazım değil mi? Bir yere gideceksin.
0: Bana
1: şey.
0: Çok amaçsız gelir. Doğru diyorsunuz. Ama ona bir şey eşlik ediyorsanız, yani bir hedef varsa.
1: Ya bir arkadaşını gitsin görsün. Full artık hem
0: gibi, ya da biri yanınızda biriyle bir konu hakkında sohbet ederek yürümekle tek aynen, başına sohbet aynen. Etmek aynı şey değil. Tek başına yürümek aynı şey
1: aynı
0: değil.
1: Aynı şey değil, değil. Aynen.
0: Kesinlikle değil. Ona katılıyorum. Mesela o yüzden de ben eskiden beri hep takım sporlarını daha çok sevmişimdir. Bir şey paylaşmak ya da tabii. Didişmek bile insanı başka bir noktaya getiriyor. Dediğinizi anlıyorum. Katılıyorum ona yani.
1: Şimdi elinizde sınırsız imkan şey olsaydı nasıl bir şey tasarımlardınız? Nasıl bir ürün tasarımlardınız? Nasıl bir ürün olurdu hayalinizde? Hiç düşündünüz mü?
2: Aslında öyle. Sonuç itibariyle şu anda benim sevdiğim malzeme çamur. Ve bir uçtan yine başlıyorum ve sonu aynı yere gelecek.
1: Ama şimdi mesela bilgisayar da çamurdan yapılıyor sonuçta. Yani çamurdan çok şey yapılabiliyor.
2: Şöyle söyleyeyim. Ben bir sürecin başındayım ve o sürecin sonuna geldiğimde hem onların değişimini izleyeceğim hem kendi değişimimi izleyeceğim. O yüzden ben onları da akışta bırakmayı tercih ediyorum. Ve o sürecin içerisinde, yani şöyle bir yorum yapabilirim buna. Net tak işte ben bunu yapacağım demiyorum. Dememem daha keyifli. Çünkü ben dönemleri
1: yapacağım
2: olan...
1: Yapacağım değil ya, ben hayalinizi soruyorum. Yani hı. Böyle belki de ulaşılamayacak bir hayal de olabilir yani o.
2: Onu ancak süreç gösterecek. Bu şey gibi, hani ölmeden önce bitemezsiniz ya, bittiğiniz gün her şeyin olduğu, mükemmel olduğunuz tek bir an vardır. O da ölüm anınızdır. Çünkü hayat devam ettiği sürece hep gelişirsiniz. Bu da böyle bir şey benimki.
0: Arada
2: bu
0: bir arayış. Yolculuğunuza bakıyor musunuz, ürettiklerinize? Bu bir çünkü yolculuk.
2: İşte zaten benim amacım, sergimin de bir sergi planı yapıyorum. Başarabilirim ya da başaramam. Hayat bu. İyi veya kötü sürprizlerle dolu. Ancak ben bu süreç içerisinde kendi klasiğime dönmeye karar verdim. Benim için başlangıç klasiktir. Ve figüratif çalışmaları seviyorum ama sonunda nereye varacağını kendime dahi vaat etmiyorum. Çünkü bu noktada bir şey beni sınırlamak zorunda kalacak. Hmm. Ve ben o sınırlamayı istemiyorum. Kaygılarımın olmasını istemiyorum. Korkularımın olmasını istemiyorum. Çünkü beğenilme kaygıları veya ne olacağını...
1: Yok ya, ben öyle demiyorum. Yani öyle bir alet olacak ki burada kullandığınızda çok hoşunuza gidecek, çok işe yarayacak falan filan.
2: Sınırsız varyasyon çıkartabilirim size.
1: Tamam, ben bir tane endüstri, istiyorum ben. Sınırsız değil.
2: Tasarımı okumuş bir adamım diğer taraftan. Bunu şu anda değil, eskiz masasında konuşalım.
1: Eskiz masasında mı? Sizin mesela hayalinizde var mı bir ürün? Ne var mesela?

0: Sadece bu değil. Bu tür ihtiyacı olan insanların başından sonuna kadar sınırsız olarak akışta kalabileceği bir sistem. Bizde şu anda hala bunlar kesintili. Yani bize gelenler bunu alabiliyor. Başka bir yere gidenler başka bir şey alabiliyor. Bir başka yere gidenler başka bir şey alabiliyor. Halbuki ben bunların hepsinin tek bir yerde böyle bir akışta hiçbir zorlanmadan hastanın ulaşabileceği kadar rahat, konforlu bir şekilde ulaşmasını arzu ediyorum.
1: Ben de mesela isterdim ki böyle bir aleti yapayım, beni hem uçursun, isterse yüzdürsün, isterse koştursun.
0: Ama bunu yapacaklar zaten.
1: Yani işte
0: çok
1: mesela...
0: net. Yani bu çok net yapılacak bu. Yani çok yakın hatta.
2: Sanatta değil ama endüstri ürünleri tasarımcısı çok olarak yapılacak. Bunu rahatlıkla söyleyebilirim.
0: Çok yapılacak.
2: Bence yani yaşlılarımız için de, hele ki bir insan kendi yaşamaya başladığında bunu çok daha iyi empatisini kurabiliyor veya algılayabiliyor. Bu malzemeyi, bu bir can kurtaran, bunu günlük hayatını yataktan kaldırabiliyorsa, şahsi ihtiyaçlarını karşılayabilecek hale getirebiliyorsa, hepsi. Dahi en basiti, hiç kimseye ihtiyaç duymadan
1: işte düşünsenize, o zaman beni zaten uçuruyor ya. Yani insanı uçurabilen bir şey olsa tamam, hani engellilere şey yapmak onlar için çok müthiş bir şey ama bütün insanları uçurduğunuzu bir düşünün mesela. Bu aleti giyiyor.
0: O zaman çok yakın olduğunu düşünüyorum ben bunu zaten. O kadar çok uzak olduğumuzu düşünmüyorum o noktada.
1: Değil mi? Hem de uçarken de bir yandan da bütün yapay zekayla hem her şeye hakim hem kontrolde falan.
2: Biz toplumumuzun ayakları ama yeniden yere bassın diye bekliyoruz.
0: Şu andaki akıllı otomobillerin çoğu zaten buna yakın
1: yapıyor,
0: şeyler yapıyor.
1: Yani
0: dolayısıyla
1: kullanıyor.
0: Çok evet, kendisi kullanıyor ve size sizin istediğiniz kanalı sesli komutla açıp dinletebiliyor.
1: Açıp dinletiyor, park ediyor.
0: Evet, park ediyor. Gideceğiniz yere bindiğiniz zaman size söylüyor. Gelmeye yaklaştığınızda her şeyi haber
1: yani
0: veriyor.
1: Yani 30 trilyon dolarlık bir mavi yaka şeysi var ya, işçilerin dünyada 30-40 trilyon dolar arası bir şeysi var. Ve bunun önümüzdeki 5 yıl içinde yarıya düşmesi bekleniyor.
0: %100.
1: Yani o mavi yaka işçilik diye bir şey kalmayacak çok yakında.
0: Şu
1: anda mesela yapay zeka ile masa başı iş bitti.
0: Çok
1: değil
0: az.
1: Mi?
0: Doğru. Doğru. Ben yani bu değişim o kadar hızlı oluyor ki. Yani bunu böyle bir şaşkınlıkla izliyorum. Çünkü hani bu yapay zekaya benim merak salmam 2023 yılında oldu.
1: Zaten yeni çıktı.
0: Yeni ya. Çıkmıştı. Şu anda geldiği nokta bile benim ağzımı açık bırakıyor. Ben 2023'te ilk ilgilendiğim zaman
1: öyle bir şeydi.
0: Öyle bir şeydi. Evet abi, çok saçmalıyordu. Gülüyordum verdiği cevaplara
1: falan. Şimdi iş yapıyor.
0: Evet, şu anda iş yapıyor ve ben karşılıklı birbirimize eğitiyoruz. Yani mesela o noktada fakat
1: o eğitme sohbet kısmı gerçekten o en yüzeysel kısmı, oturup iş yaptırıyorsunuz onu.
0: Tabii ve ne kadar hızlı iş yaptırıyorsunuz.
1: Çok hızlı iş yap. Ya oturup o sohbet kısmına para bile almıyor zaten.
2: Yani sosyokültürel olarak, toplumsal olarak hatta daha sonrasında antropolojik olarak bile insanı etkileyecek bir noktada bence yapay zeka ve teknoloji. İlk önce insan kendini sorgulayacak noktaya gelecek gibi görünüyor.
1: Peki insanlar...
2: Biz bu kadar insan ne yapacağız sonrasında?
0: Evet, bence Cemil Bey'in biraz önce söylediği şey işte gelmekte olan aslında o. Ben
2: yani
0: de ondan korkuyorum.
2: Nüfusumuz çok fazla, yeter artık.
0: Ben de ondan korkuyorum.
1: Hangisinde?
0: O sözünü ettiğiniz mavi yakalıların birdenbire açığa boşa çıkacağını.
1: Hayır, şimdi onlar da o zaman... Yani o zaman tabii bir bolluk da çıkacak ortaya. Yani o bollukta insanlar... Hani diyorlar ya, parayı verecek ama yapacak iş yok.
0: Evet.
1: Şimdi hayatın manası kalmayacak o zaman. Öyle bir...
2: Herkes sanata yönelir.
1: Yani yönelir mi acaba herkes sanata?
2: Yani bence çok da pozitif noktada baktığım bir durum değil açıkçası bu. Yani kendi yerimizi dolduracak başka bir şey oluşturuyoruz.
1: Ve... Yok, kendi yerimizi doldurmuyoruz. Şimdi bu kaldıraç gibi bir şey bu.
2: Tamam.
0: Yani hayatın anlamı kalmayacak sözü bana şeyi hatırlattı. Viktor Frankl'ın bir insan anlam arayışı diye bir kitabı vardır. Belki biliyorsunuzdur. Viktor Frankl toplama kamplarından sağ çıkmış bir psikiyatrist ve girdiğinde de psikiyatristmiş. Sonra Amerika'ya göçmüş ve toplama kamplarındayken şunu gözlemlemeye başlaması üzerine bu kitabı yazmış. Gelen insanların, genç olan 18-19 yaşındaki insanlar 5-6 ay içinde sararıp solup ölüyor. 70-80 yaşında çok fazla hastalığı olan insan ölmüyor. Bunların arasındaki bu farkı yaratan ne? Adam buna düşünmeye başlamış.
1: Neymiş mesela?
0: Anlam. Umut. Kendinden anlam. Daha yukarıda bir şeye karşı anlam atfetmek. Biraz önce sözünü etsin. Bence mesela en büyük sorunlardan biri o olacak. Evet. Bir anlam bulamamak, bir
1: çünkü,
0: anlama bağlanamamak.
1: Teknoloji doğru kullanılırsa şu anda bile 150 milyar kişi besleyecek ve yaşatacak teknoloji var.
0: Evet.
1: O doğru kullanılmıyor. Savaşa kullanılıyor ayrı ama
0: evet.
1: O 150 milyar insanı yaşattığın zaman ne olacak onlar? Tabii o ayrı konu. Şimdi neden en çok bu tip duruma düşüyor insanlar? Nasıl kazalar, nasıl şeyler sonucunda?
0: Şimdi şöyle, önce şunu söyleyeyim. Modern dünyadaki her 4 insandan biri hayatlarında en az bir kere beyin felci geçiriyorlar. Hmm. Yani bir kere zaten çok büyük bir oranla karşı karşıya.
1: Bir balon oluyor, iniyor, bir şeyler oluyor.
0: Hayır,
1: falan.
0: Hayır, kalpten pıhtı atıyor kalpten mesela. Pıhtı atıyor. Bacağınızdan pıhtı atıyor. Sağ tarafınızı ya da sol tarafınızı kullanamıyor oluyorsunuz. Bunlar zaten bu cihazlar bunun için üretilmiş. İkincisi trafik kazaları. Yani azalıyor ama hala korkunç bir oranda. Üçüncüsü,
1: balıklama suya atlama galiba.
0: Gençlerdeki en önemli sebep, iki sebepten biridir. Trafik kazası ve balıklama suya atlama maalesef.
1: Yani burada onu söyleyelim. Kimse yani lütfen, görseniz de lütfen. Görmeseniz de balıklama atlamak maalesef. Değecek bir şey değil.
0: Değil, değil ve sonu çok gerçekten.
1: Bir de yani hakikaten insanın refleksine ters. İnsan kafasıyla ben bir türlü beceremiyorum ya. Onu hani kafamı oraya
0: ya, evet yani
1: çok refleksime ters
0: çok gelen. Önemli bir şeye değindiniz. Yani bence tabii orada şey var. Gençlik yani o gençliğin risk alma algısının ne kadar taze olduğu, ne kadar ölçüsüz olduğu ile ilgili bir şey ama kesinlikle çok çok çok tehlikeli bir şey ve bir de düşünün ki bunlar genelde o dediğiniz grup 18-23 yaş arası ya da 17-22 yaş arası olan grup. Hayatın en verimli dönemine girerken
1: gidiyor.
0: Problem oluyor.
1: Peki daha organik çözümler bekliyor musunuz?
0: %100 var.
1: Yani zaten. Mesela sinirlerin büyümesini sağlamak.
0: Zaten var ve gelişiyor. Bunlar daha çok kök hücre ve egzozom dediğimiz yöntemler. Bunların çok daha gelişmişleri gelecek. Şu anda biz şöyle yapıyoruz bunu. Kök hücre dediğimiz insan vücudunun her şeyi üretmeye hazır hücreleri var. Bu hücreler artık laboratuvar ortamında üretilebiliyor. Bunları insan vücuduna verebiliyoruz.
1: Şu anda diyorlar ki günde 1 milim büyüyor mu?
0: Sinirli
1: ile. Şey
0: bunu hızlandırabiliyoruz artık. Eskisi gibi değil.
1: Öyle mi?
0: Evet. Bu işte kök hücreler, ne diyeyim size, spinal stimülasyon dediğimiz yöntemler. Fakat çok daha fazlası geliyor. Bunlara IPCG diyoruz mesela. Bu da şu. Kök hücreleri çok yakında, çok yakında belki 1-2 yıl içinde güdümlü olarak gönderebilir hale gelecek.
1: Yani nereyi büyüteceğini.
0: Evet, aynen o.
1: Bu mRNA teknolojisi falan değil mi?
0: Evet, yani yakın.
1: Çünkü yani, mRNA'da bir mesela, yani onu çok kötü kullanıldı tabii bu en son şeyde.
0: Cemil Barlas'ın sol böbreğinde yardıma ihtiyacı var. Kök hücre ona göre kodlanıp güdümlü olarak oraya gönderilecek.
1: O zaman yaşam da çok uzayacak o zaman değil mi?
0: Büyük ihtimal evet.
1: Çünkü yani böbreği düzelttiğin
0: zaman. Ama
1: şöyle
0: bir şey var. İşte mesela biraz önceki konuya geliyoruz. Gene felsefik bir noktaya geliyoruz. Buna henüz toplumun tamamı ulaşabilecek durumda değil. Ve olmayacak. Çünkü uzun yani, sürede olmayacak.
1: Çünkü şöyle bir şey düşünün. Sosyal güvenlik sistemin 50 yıl çalışacak. Evet. Ondan sonra 350 yıl emekli maaşı alacak.
0: Çok çok yerinde bir tespit. Evet ama şu anda
2: zaten
0: gelenler onlar.
2: Zaten hepsi işsiz. Çünkü makineler zaten işleri de aldı.
0: Bizim Japonya'daki ortaklığımız sadece bununla ilgili değil. O kısımda da ilgili Japonya'yla bu bilimsel ortaklığımız var. Dolayısıyla o kısmında da biraz hakimiz şey olarak. Ve IPCG dediğimiz şey çok yakında. Parkinson için mesela benzer şeyler var. Gene Japonya kökenli. Direkt olarak Parkinson'un problemi olan yere kök hücre.
1: Bu Japonlar zaten çok en uzun yaşayan Japonlar
0: evet.
1: Galiba değil mi?
0: Bir de şöyle kültür olarak tabii çok ayrıntıya ve hassaslar ayrıntıya. Hmm. Dolayısıyla bilimsel olarak da çok bir şey mükemmelleşmeden çok paylaşmıyorlar açıkçası. O yüzden de oradan gelen şeye güvenmek, yani ben şahsen çok daha fazla güveniyorum birçok yerden.
1: Evet, Japonlar o konuda çok şeyler ama tabii onlar da çok bir nüfus sorunuyla karşı karşıya.
0: Evet, yaşlı nüfus sorunuyla karşı karşıya.
1: O yüzden de bu aletleri zaten.
0: Aynen öyle.
1: Onlar geliştiriyorlar.
0: Aynen öyle. Aslında temelinde yatan şeylerden biri o.
1: Evet.
0: Yani bakımı kolaylaştırmak.
1: Bakımı kolaylaştırmak. Sergileriniz oluyor mu sizin?
2: İlerleyen aşamada olacak. Şu anda bir sürecin başındayım ve çok da keyifli dönüşler almaya başladım. Çok ciddi sanat

0: koleksiyonerlerinden ve bazı projelerimiz var. Yani hiç umulmadık noktalardan çok ciddi geri dönüşler.
1: Koleksiyonerler midir bu işe? Yani bir şeyin
0: değerli, sadece
1: değerleneceğini yani koleksiyonerler mi karar veriyor?
0: Küratörler var, koleksiyonerler var, sanat galerileri var, müzeler var. Yani bir sanatçının eserinin hangi müzelere girmiş olması, hangi koleksiyonlarda bulunuyor olduğu ve talep mevzusu.
1: İlk iş ama bir zengin birilerine satmaktan geçmiyor mu bu? Yani bilindik.
0: Umarım gerçek anlamda duyguyu hisseden, ona değer veren kişileri de tercih ederim. Tabii
1: yani
0: ki.
1: Ama istediği kadar değer versin, parası yoksa sanata yatıramaz sonuçta.
0: Kesinlikle
1: değil mi?
0: Kesinlikle katılıyorum maalesef. Ama yani hani bu noktada da toplumsal mutlaka yani belediyeler, devletler, müzeler bu noktada devreye giriyorlar.
1: Nasıl bir çalışma rutininiz var? Kalkıp sabahleyin hurra başlayıp
0: açıp. Çok ilginç bir şey. İşi bıraktıktan sonra herkes yaşamıştır onu. Kaç aydı Bodrum?
2: 11.
0: 11. Ki mutlaka orada da durmamış çalışmışsınızdır. Benim şöyle bir şeydi. İlk başladım. 1, 2, 3. gün dedim ki ben mümkün değil. Boş duramam. Üretmek zorundayım ve planım biraz dinlenmekti. Ondan sonra başlamaktı. Hemen başladım. Sabah 9'da başlıyorum ve bulunduğum atölye tamamen bir cam kutu. Güneşi tamamen kullanıyorum. O yüzden de gün batana kadar çalışıyorum.
1: Çırak var mı?
0: Ben.
1: Bu şey yok mu başka?
0: Zaten
1: kimse öyle.
0: Muhtemelen çırak benim. Yani baştan aşağı çırak benim. O adım adım büyüyecek. Öğrendikçe, yaşadıkça.
1: Daha başındayız yani bu işin.
0: Bu göreceli bir şey. Yani şöyle söyleyeyim. Kim usta?
1: Yani bir işi 10 yıl yaptığın zaman usta oluyorsun. Bir işi 10 yıl sürekli
0: bence
1: yaparsan.
0: Bence 11. yılın çırağı oluyorsun.
2: Doğru.
1: Olabilir.
2: Ben de.
0: Teknolojinin
1: çırağı. Ama her ne yapıyorsan ben şu açıdan sordum. Her ne yapıyorsanız birine öğretmek lazım. O var mı diye sordum ben.
0: Şöyle
1: var
0: söyleyeyim.
1: Mı
0: daha
1: 11. yılda olsa 30. yılda olsa
0: had noktasında
1: lazım.
0: Daha çok benim için erken gözüyle bakarım ama umarım bir gün birileri bunu ister. Bu çünkü benim gözümde sadece çamura şekil vermek değil. Burada olan bir süreç. O yüzden ona bütünüyle hizmet edebilecek, bu sürece hizmet edebilecek can yürekten bunu tutkuyla yapılacak birisi varsa birlikte yol alalım. Ben de büyüyeyim, o da büyüsün. Birlikte şekil alalım.
1: Yok mudur? Vardır illa ki.
0: Mutlaka vardır. Bunu süreç gösterecek. Zaman her şeyi öğretir.
1: Evet. Hem diyorsunuz ki 44 yıl oldu. Bayağı her şey geçti. Bir yandan da çünkü her yani, şeyin başındayız gibi bir şey
0: tabii
1: var.
0: Tabii ki. Yani hayat bugün ve tadını çıkartmak gerekiyor. Şimdi evet. Ben sıfırdan hayata yeniden başlayıp yepyeni bir yol çizmek için kendimde o enerjiyi ve motivasyonu fazlasıyla tadını çıkararak görebiliyorum. Bence sanırım en büyük güç o.
1: Evet. Sizin takım ekip var herhalde değil mi?
2: Evet.
1: Nasıl bir ekip?
2: Ekipsiz olmaz bu. Yani rehabilitasyon ekip işidir. Yani bizim ekip multidisipliner bir ekiptir. Yani her zaman içinde fizik tedavi uzmanı, fizyoterapist, konuşma terapisti, nörolog, nörojirojist, beyin cerrahı yani olan bir ekiptir. Zaten ben mesela bizim meslekte sizin dediğiniz şeyin tamamen olmaması gerektiğini düşünüyorum. Ben oldum ya da ben artık ustayım.
1: Ben ne oldu? Yani bir de
2: ben oldum dediğin zaman
0: yandaş
2: bitersiniz.
0: Buldum kendimi.
2: Yani bizim için öyledir. Her zaman her gün yeni güne öğrenci
1: şey olmaya çalışmak kötü bir şey bir insan için değil mi? İnsan zaten kendidir. Evet. Ama bir takım yetenekler edinmeye çalışabilir.
2: Tabii ki. Ama her gün kalktığınızda o gün yeniden bir şey öğrenecek, öğreniyormuşsunuz ya da yeni bir şey öğreniyormuşsunuz gibi merakla güne başlamak lazım. Ona inanıyorum.
0: O heyecanı kaybettiğinizde zaten bunu da kaybetmiş oluyorsunuz.
2: Evet.
1: O heyecan zaten gençliğin de yaşlılığın da şeysi o değil mi? Yani
2: doğru.
1: Merak, bir merak etmek. Bir
2: doğru.
1: İkincisi de yanlış bildiğinizi düzeltebilmek.
2: Evet.
1: En önemli ölçü bu değil mi?
2: Yanlış bildiğinizi fark edebilmek.
1: Fark edebilmek ve düzeltebilmek.
2: Evet. Fark ettikten sonra düzeltebilmek evet.
0: Fark ediyorsanız o sizi zaten kurcalamaya başlıyor.
1: Yok eğer yani tembelseniz fark edersiniz.
0: Yok, o sizi kurcalamaya mutlaka devam eder.
2: Çok, ama Cemil Bey doğru söylüyor. Çünkü bence çok önemli bir şey. Aman sen de, aman bizde vardır ya, hiç sevmediğim bir laftır. Eski köye yeni adet getirir yani mesela. Çünkü, bu mesela tam onun karşılığı. Çünkü
1: bir tane bir bilgi gelir. O yanlıştı. Evet. Düzelttim mi? O kadar çok şey düzeltmek lazımdır olursunuz. Ki.
2: Evet.
1: Dersiniz bırakırsınız diyelim ama süremizin de sonuna geldik.
2: Evet. Daha çok güzel bir sohbetti. Nasıl geçti fark
1: etmiyoruz. Evet sevgili seyirciler, bir programın daha sonuna geldik. Haftaya görüşmek üzere.

0: Dünya tarihinin en borçlu dönemlerinden birini yaşıyor. Borçlanma doğru stratejilerle yapıldığında bir ülkenin ayakta kalması hatta kalkınması için önemli unsurlardan biri olarak dikkat çekiyor. Anadolu'da bilinen en dikkat çekici borçlanma stratejisi ise Osmanlı'da göze çarpıyor. Peki Düyun-u Umumiye nedir? Düyun-u Umumiye genel borçlar anlamına gelir. 1881 ila 1923 yılları arasında Osmanlı İmparatorluğu'nun dış borçlarını denetleyen kuruma verilen addır. Düyun-u Umumiye 33 yıl tahtta kalan 34. Osmanlı Padişahı olan Sultan II. Abdülhamit döneminde 20 Aralık 1881 tarihinde kuruldu. Osmanlı Devleti 1854'ten 1874'e kadar 15 dış borç anlaşması imzaladı. Osmanlı Devleti ilk borcunu 1854 yılında İngiltere'den aldı. Kırım Savaşı başlangıcında İngiltere'ye yaklaşık 200 bin sterlin borçlandı. Bu, Osmanlı Devleti'nin bilinen ilk dış borcu olarak tarihe geçti. Devlet 20 yılda 238 milyon 773 bin 272 Osmanlı lirası borçlandı. Ancak tahvillerin düşük fiyattan satılması ve komisyon masrafları yüzünden Osmanlı Devleti'nin eline 127 milyon 120 bin 220 Osmanlı lirası geçti. Bu dönemde alınan dış borçların %7,8'i Rumeli Demiryolu yatırımına harcandı. Dış borçlanmanın büyük bir kısmı ise bütçe açığının kapatılması ve cari harcamalar için kullanıldı.
1: Alışılmadık alışverişin adresi İdefix sunar.
2: İdefix. Genel izleyici için uygundur.

0: Alışılmadık alışverişin adresi İdefix sundu. İdefix, İdefix.
1: Piyasaların gözü kulağı Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası Fed'de. Peki bu kadar dilimize yerleşen, dünyayı yönlendiren Fed'in doğuşu nasıl ortaya çıktı? Bu sorunun cevabı bir kriz öyküsüyle başlıyor. 1907 paniği olarak adlandırılan 100 yılın ilk ekonomik türbülansında başrol oyuncuları bakır pazarını köşeye sıkıştırmak üzere müşterek girişimde bulunan New York bankalarıydı. Bu panik sürecinde New Yorklu bankalar arasındaki Knickerbocker Trust'ın da bu işte parmağı olduğu ortaya çıkınca bankaya hücum dönemi yaşandı. Piyasa çöktü ve likidite krizi ortaya çıktı. O dönemin önde gelen bankerlerinin JP Morgan önderliğinde bir araya gelerek kurtarma planlaması piyasaya güvensizliğin doruğa çıkmasını sağladı. Morgan'ın Manhattan'daki lüks malikanesinde toplanan bankerler planı devreye aldı. JP Morgan'la National City Bank Başkanı Jay Stillman ve First National Bank Başkanı George F. Baker resmi olmayan bir ekip oluşturdu ve tüm ulusal bankalara fon sağladı. Bu fonlar artarak devam etti. Bu ekibe daha sonra Amerika'nın en varlıklı adamı John D. Rockefeller da dahil oldu. Bu oluşturulan fonlar halkın bankalara akın etmesini önlemek için yapılan bir adım. Bu hamleler bankaları ve kurumları rahatlatmaya yetmişti. Fakat New York borsası çok zor bir durumun içerisindeydi. Gün geçtikçe değer kaybediyor ve iflasa doğru sürükleniyor. JP Morgan bu duruma müdahale ederek 23.6 milyon dolarlık bir fon çıkarttı. Yaşanan bu panik durumu işsizliğin artması ve ihracatın düşmesine neden oldu. Neticesinde JP Morgan'ın ve arkadaşlarının oluşturduğu fon, sağladığı krediler ve bu panik bankerlere Amerika Birleşik Devletleri'nin bir merkez bankasına ihtiyacı olduğunu gösterdi. 1791 ve 1811'de iki kez kurulma aşamasına gelen Merkez Bankası bu kez kesinlikle faaliyete geçecekti. 1906 San Francisco depremi ve 1907 finans paniğinin yarattığı enkazlar üzerinden bir merkez bankası kurmak üzere güçlü bir gayret oluştu. Halkın bu fikri olan güvensizliği göz önüne alınarak Morgan, Rockefeller ve Schiff gibi baronlar ve Wall Street firmaları tarafından halkı bunun faziletlerine inandıracak yoğun bir eğitim kampanyasına girişildi. Federal Reserve yasası ise 23 Aralık 1913'te onaylandı. Kurulduğunda temel görevi istihdam sağlamak, fiyat istikrarını korumak ve uzun vadeli faiz oranlarını belirlemekti. Bu görev ve yetkiler günümüze kadar değişti ve arttı. Fed, 12 bölgesel merkez bankasından oluşur. Fed başkanını Amerika Birleşik Devletleri Senatosu belirler. Amerika Birleşik Devletleri başkan adayını seçer ve Senato'nun onayına sunar. Senato'nun kararı sonucunda Fed başkanı belirlenir.
2: Duratile Seramik hava durumunu sunar.
3: İstanbul parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 26, en düşük sıcaklığı 19. Kocaeli ve Sakarya 27, Bursa 29, Balıkesir 28. Ankara parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 24, en düşük sıcaklığı 13. Konya ve Kayseri 24, Nevşehir 23, Sivas 22. İzmir parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 31, en düşük sıcaklığı 19. Denizli ve Muğla 29, Aydın 34, Manisa 31. Antalya gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 28, en düşük sıcaklığı 21. Mersin 30, Adana ve Kahramanmaraş 31, Hatay 28.

0: Trabzon gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 25, en düşük sıcaklığı 21. Bolu 24, Karabük ve Rize 26, Samsun 27. Erzurum parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 28, en düşük sıcaklığı 11. Malatya 32, Erzincan 31, Van 29, Ardahan 24. Gaziantep az bulutlu ve açık. Günün en yüksek sıcaklığı 32, en düşük sıcaklığı 18. Mardin 35, Şanlıurfa 36, Siirt ve Diyarbakır 37 derece.
1: Duratiles Seramik hava durumunu sundu.

0: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sundu.
1: Doğanın acımasız gücü. Fedakarlık ve insan onuru. Başka hayatlar için kendi hayatlarını riske atan gizli kahramanlar. Uçuş ekibi bu akşam 20'de A-Para'da.
2: Genel izleyici için uygundur.

0: Sensiz gidiyor musun yabancı gibi? Gidene ağlamak benim kaderim. Sineye çekerim her acı gibi. Gidene ağlamak benim kaderim.
1: 3 Mart 2013'te bu dünyadan ayrıldığında geriye binlerce seven, günlerce dinmeyen acı ve gözyaşı bıraktı. Kolay mı? O bir döneme damgasını vuran arabeskin simgesiydi. Tabiri caizse babasıydı. Hayata müzikle tutunanların Müslüm babasıydı.

Gülsüm Gürses ya da kimlikteki adıyla Müslüm Akbaş 1953'te Şanlıurfa Alfeti'nin bir köyünde dünyaya gözlerini açar. Mevsim ilkbahardır. Ev kerpiçtir. Akbaş ailesi yoksuldur. Neşberlik yapan baba Mehmet Akbaş aile büyüdükçe geçim sıkıntısının arttığını görür ve göç kararı alır. Ancak büyük umutlarla geldikleri Adana umdukları gibi çıkmaz. Annesi ve babası çalıştığı için kardeşine bakmak zorunda kalan küçük Müslüm çocuk yaşta olgunlaşır. Okul hayatını yarım bırakır ve ufacık yaşta kunduracıda ve terzide çalışmaya başlar.

0: Hayatı adeta böyle yaşamaktan bıktım ben usta şarkısındaki gibidir derken 12 yaşındayken bir çay bahçesinde şarkı söylemeye başlar küçük Müslüm. Ardından gazino gelir. Astrolist Sadık Altınmeşe bir akşam rahatsızlanınca o sahneye çıkar. Alkış yağmuruna tutulur. Bir daha da mikrofonu elinden bırakmaz. Şansı babası istemese de yaver gider ve Çukurova Radyosu sanatçısı olur. Her cumartesi günü radyoda türkü söyler ve o artık Müslüm Akbaş değil, Müslüm Gürses'tir.
1: Hangimiz düşmedik kara sevdaya, hangimiz sevmedi çılgınlar gibi.
0: Soyadını değiştirdiği günlerde 45'lik çalışmaları da başlamıştır. İlk plağı 1968 tarihli Emmoğlu Ova'da taş basma plağıdır. Müzikal kariyeri hızlı yükselişte olan Müslüm Gürses travmatik bir olay yaşar. Babası annesini ve kız kardeşini katleder ve cezaevine girer. Bu trajik olayla ilgili hiçbir zaman konuşmayan sanatçı İstanbul'un yolunu tutar. Artık yaşama tutunma amacı müziktir Gürses'in. Onu geniş kitlelere tanıtan 1969 Sevda Yüklü Kervanlar plağı olur. Tam 300 bin satar ve günün koşullarına göre bu bir rekordur.

0: 1971'de Bu Kez Ben İnsan Değil Miyim şarkısını içeren plak yayınlanır. Ardından peşi sıra birçok plak gelir. Adım arkalaşmaya doğru giden Gürses 1978'de ölümün kıyısından döner. Feci bir trafik kazası geçirir sanatçı. Şoförü kurtulamaz. O ise öldü sanılarak morga kaldırılır. Daha sonra yaşadığı fark edilen Gürses'e ameliyatta beynini koruyacak plaka takılır. Koku alma duyusunu tamamen, işitme duyusunu ise %50 yitirir.
1: Zaman geçmek bilmiyor, seni görmek inanmıyor.
0: Arabesk, 90'lı yıllarda yaşanacak pop patlamasına kadar müzik piyasasını elinde tutar. Serbest orkestrasyona sahip arabesk Müslüm Gürses'i efsaneleştirir. Esrarlı Gözler albümü tüm dünyaya arabesk tarz müziği tanıtan ve sevdiren en marjinal albümlerden olur.

0: bir süre sonra sanat müziği ezgilerini söylerken buluruz Müslüm Baba'yı. Dalgalandım, neyleyim neyleyim, mehtaplı gecelerde, kara bulutları kaldır aradan, unutamazsın şarkıları albümlerinde yer alır. Yeşilçam'a da hayır demez sanatçı. Çoğu şarkılı türkülü olmak üzere 38 filmde rol alan Gürses, ilk kez 1979'da çekilen İsyankar filmiyle kamera karşısına geçer.
1: Yerlerin harap olmuş.
2: Cahillik işte doktor. Üşüttük dedi kaldırmadık.
1: Hastalığın ilerlemiş bir durumda. Ama her şey bitmiş sayılmaz. İyi beslenme, itinalı bir bakımla iyileşebilirsin. Hemen hastaneye yatmalısın. 3-4 ay kadar.
2: Bir sene sonra yatsam olmaz mı doktor bey?
1: Neden bir sene sonra?
2: Bir kardeşim var doktor. Koç gibi. Okutuyorum onu. Nasipse bir sene sonra doktor çıkacak.
0: 1986'da çıkardığı Küskünüm albümü Türkiye'de tüm zamanların en çok satan albümü olur. Albüm sadece yasal olarak 12 milyondan fazla satar. Albümleri peynir ekmek gibi satılan sanatçı, korsan kasetçilerinde yakın markajı altında

ve 90'lı yıllar. Bu yıllar Müslüm Gürses'in arabesk, Türk halk müziği ve Türk sanat müziği dışında yeni tarzları keşfedip repertuarına katmaya başladığı dönemdir. E haksız mı? 1995'te Japon ses mühendisi

0: kaderim.
1: Nilüfer'in inkar etme, Adnan Ergil'in böyle ayrılık olmaz, hava nasıl oralarda, Kayahan'ın sarı saçlarından sen suçlusun şarkılarını seslendirir. 1992'de ise sen ve benle ilk kez pop söyler sanatçı. Aynı sene Zalim Bir Bile Bilsen albümüyle sevenleriyle buluşur. Şöyle bir gerçek vardır ki, ne tarz söylerse söylesin, Müslüm Gürses her daim dinlenir, kitlesi kemikleşir.

1994 yılında Senden Vazgeçmem büyük bir etki yapar. Bu albüm özeldir. Zira Gürses'in ilk kez kliplerinin yayımlandığı albümdür. Gürses bu albüm için Senden Vazgeçmem, Hangimiz Sevmedik, Evlat, Haydar Haydar şarkılarına peşi sıra klip çeker.

milenyum yıllarında Müslüm Gürses arabeskten tamamen sıyrılır. Pop müzik, hatta altyapısında rock ve cazın ziyadesiyle olduğu albümlere geçer. Biz Baba'dan Böyle Gördük işte böyle bir albümdür. Dayan Yüreğim şarkısını caz enstrümanları eşliğinde seslendirir sanatçı. Nilüfer'in Olmadı Yar şarkısı da bu geçişin simgelerindendir.

0: 2002'de Teoman'ın paramparçasını söylemesi ise bir dönüm noktası olur. O artık rock tarzını da repertuarına katmıştır. Gürses'i stüdyoda ziyaret eden Teoman, Gürses hakkında "Ben herkesi dinlemem ama Müslüm Gürses'in yeri ayrıdır. Paramparçayı da benden iyi yorumlayacağına eminim" der.
1: Bu

Gürses'in, yazar Murat Anmungan'la hazırlıkları 2 yıl süren ortak projesi Aşk Tesadüfleri Sever, 2006'da müzik marketlerdeki yerini alır. Albümdeki Sabahat Abla çok beğenilir.

2010'da Yalan Dünya'da Sessiz Gemi, Flu gibi mucize yer alır. Bu albüm ne yazık ki Gürses'in hayattayken yayınlanan son albümü olur. 15 Kasım 2012'de geçirdiği bypass operasyonu sonrası solunum cihazına bağlanan sanatçı 3 Mart 2013'te aramızdan ayrıldı. Binlerce hayranı onu yolculuğunda yalnız bırakmadı. Son albümü için hayattayken ölürsem adını veda koyun vasiyetinde bulunmuştu sanatçı. Ölümünden 40 gün sonra çıkan bu albüm sadece 2 saatte 25 bin sattı.

0: Yaşadığı acılarla sanatını yoğuran Gürses, çoğu zaman varoş müziği yaptığı yönünde eleştirilere maruz kalsa da her türden müzikseverin sevgisini kazanmayı başaran nadir sanatçılardan. O, 44 yıllık müzikal geçmişinde 78 albüme imza attı. Sürekli Orhan Gencebay'la rakip olarak lanse edilse de Gencebay için "Orhan abi bizim pirimizdir" dedi. Gencebay ise Gürses için Müslüm Baba kendine has icrasıyla fevkalade sevildi. "Ben de kendisinin bu icrasını severdim" ifadesini kullandı.
1: Tanrı istemezse insan ölmezmiş. Tanrı istemezse yaprak düşmezmiş. Tanrı istemezse İnsan ölmezmiş.
0: Onu tanıyanlara göre çocuk kalbi taşıyan, espritüel, kimseye yanlışı olmayan, mütevazı Müslüm Gürses'in doktora tezlerine konu olan hayatı 2018'de Müslüm filmiyle beyaz perdeye taşındı.

Vaktiyle doldurduğu albümler bugün sahaflarda çok yüksek bedellerle alıcı buluyor efsane sanatçının. Peki onu unutulmaz kılan ne? Çok basit, duygulara dokunması. Kısacası onun gibisi ne geldi ne de bir daha gelecek.

kariyerinin başı olan 1970'lerde Tülay Özer'in kardeşi olarak tanınsa da Zerrin Özer, bugün müzik camiasına adını altın harflerle çoktan yazdırdı.

Sanatçı 1957'de Ankara'da dünyaya gelir. Çankaya'da çocukken yaşadıkları ev 2. Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'ye komşudur. Küçük Seri'nin müziğe olan ilgisi ise Amerikalı şarkıcı Janis Joplin hayranlığıyla olur.

1975'te 17 yaşındayken katıldığı TRT yarışmasında birinci olur. İlk plağı olan Bizler ve Sizler Yalvarır mı ise bir sene sonra 1976'da yayınlar. Bu bir

Bir süre dönemin önemli gruplarından İstanbul Gelişim Orkestrası'yla caz müziği yapan Zerrin Özer, 1979 yılında ilk dikkat çeken çalışması, sözlerinde ve müziğinde Orhan Gencebay imzası bulunan Gönül şarkısıyla patlama yapar. Hatta altın plak ödülünü kazanır. Şarkı O Gün Bugündür, Zerrin Özer'in konserlerinde söylemekten vazgeçemediği parça olur.

Bir dönem doktor hatası iddiasıyla tekerlekli sandalyeye mahkum olan ve zor günler geçiren Zerrin Özer sağlığına kavuşur. 1990'larda yayınladığı Paşa Gönlüm şarkısı çok sevilir usta sanatçının. Klibinde rol alan Kimini Yitirdiğimiz sanatçılarla da hatırlanır şarkı.

Müzikal kariyerine hız kesmeden devam eden ve doğaçlama caz yapmasıyla da bilinen Zerrin Özer, uzun yıllardır televizyon programı yapıyor. Ayrıca konser turnelerinin de aranılan isimlerinden.

Onunki hem hayat hem de başarı mücadelesi. Hatay'da, Suriye sınırındaki bir köyde, yoksul bir ailede 73 yıl önce başlayan hayatı, bugün herkesin en azından bir nakaratını ezbere bildiği şarkılarıyla efsaneye dönüşerek devam ediyor.

Geçtiğimiz aylarda profesyonel anlamda 50. sanat yılını kutlayan dev sanatçı, bugüne dek 200'den fazla hit şarkıya imza attı. Özledim, Seni Sevmediğim Yalan, Boşvere Boşvere, Sen Mevsimler Gibisin. Her biri bu topraklarda yaşayan vatandaşların DNA'sına işledi.

Şimdi 73 yıl öncesine gidelim. Yayladağ'daki o köyde 6 çocuklu Asen Arap Şahin ailesinin yaşadığı küçük eve. Zor koşullarda yetişen kardeşlerin dördüncüsü olan Selami Şahin'in müziğe ilgisi ilkokul sıralarında başladı. Onu ilk keşfeden de öğretmeni oldu.

okul bitince yeteneğinin doğrultusunda ilerlemek isteyen sanatçı 15'indeyken baba ocağından ayrıldı ve Yeditepe'li İstanbul'da aldı soluğu. Kimi kurtlar sofrası dese de o aldırmadı. Zira hislerini notalara dökme ve bunları başkalarıyla paylaşma konusunda idealistti.

Birçok küçük mekanda sahne alan Selami Şahin, sonunda dönemin ünlü bestekarı İrfan Özbakır'la tanışma şansı buldu. Sesinin güzelliğine hayran kalan Özbakır, 1966 yılında daha 18'indeki Şahin'e 45'lik plak yaptı. İki yıl sonra ise Sabır Taşı 45'liği geldi. Selami Şahin giderek üne kavuşuyordu ve ders almadan kendi kendine notaları da öğreniyordu.

Beste ve sözlerini 50 yıldır kendisi yazan müziğin ustası, ilk bestesi olan Sen Mevsimler Gibisin'le yılın şarkısı ödülünü kucakladı. Yalan.

Dillerden düşmeyen şarkılarından bazıları, Alışmak Sevmekten Zor, Ben Bir Tek Kadın Sevdim, Bulamazsın, Eskimeyen Dost, Ben Sevdalı Sen Belalı, Gitme Sana Muhtacım, Gözler Kalbin Aynasıdır, Ne Doğamsın Ne Bedduam, Özledim, Senin Olmaya Geldim, Seninle Başım Dertte, Ya Seninle Ya Sensiz. Türkiye'nin neredeyse tüm dönemlerine damgasını vurmuş bu eserler, Avrupa ve Orta Doğu ülkelerindeki sanatçılar tarafından farklı dillerde de icra edildi.

0: Bir dönem oyunculuğuyla da adından söz ettirdi Selami Şahin. 5 filmde başrol oynadı. Sanatçının ilk deneyimi olan 1970 yapımı Köyün Beş Güzeli, müzikal komedi tarzının önemli örnekleri arasında gösteriliyor.
1: Öyleyse sana yardım etmek bana zevk verir. Birbirini gel.
2: Yok, siz yorulmayın.
1: Ne yorulması canım? Eğer hoşuna gideceğimi bilsem başımın üzerinde saatlerce yürürüm.
2: Siz hep böyle şakacı mısınız?
1: Evet, babam müthiş bir komikti. Annem babama gülmekten ben doğarken güle güle ölmüş.
2: Hadi canım. Sahi ne iş yaparsınız siz?
1: Ben mi? Plaklara şarkı söylerim. Arkadaşlarım da öyle, sanatkarız. Çalıştığımız gazinoya da acentelerimize de haber vermeden buraya kaçtık.
0: Usta sanatçının ön plana çıktığı diğer filmleri ise sırasıyla 1981 yapımı olan Bağrımdaki Ateş, 1985 yapımı Kaderi Zorlama, 2002 yapımı Mumya Firarda ve 2010 yapımı The Dealer.

farklı ruha ve yoruma sahip olan, kalbinden gelen sesleri notalara dökmeyi sürdüren Selami Şahin, yeni eserlerle Türk müziğine yön veriyor. Bize de dinlemek kalıyor.

Kimimize sevdaya düşmüşken deli divaneyle, kimimize aşk acısı çekerken ben imkansız aşklar için yaratılmışımla ses oldu, söz oldu, teselli oldu.

Sanat yaşamında 50 yılı geride bırakan Erol Evgin, 1947'de İstanbul Moda'da dünyaya gelir. 5 yaşından itibaren küçük Erol'un kariyer planı nettir. Onun hayali ses sanatçısı olmaktır. Geleneksel tarzdaki babası Cevdet Bey ise oğlunun bir altın bileziği olmasını istiyordur.

İstanbul Erkek Lisesi'ni bitiren Erol Evgin, babasının isteği doğrultusunda adım atarak mimarlığı seçer. Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Yüksek Mimarlık bölümünü kazanır. Ona göre müzik ve mimarlığın benzer yönleri vardır. Bir dönem akademisyenlik yapar ama yüreğine söz geçiremez. Der ki bir söyleşisinde, üniversitede öğretim görevlisi olarak kaldım ama şarkılar o kadar ısrarla çağırdı ki beni.

Bir anda yana taranmış saçları, takım elbisesi ve beyefendi görüntüsüyle ailelerin şarkıcısı olur. Tam da anneler için aradıkları düzgün damat.

1970'lerde Çiğdem Talu ve Melih Kibar'la enerjisi tutar Erol Evgin'in. İşte öyle bir şeyle başlar yolculukları. Sevdan Olmasa, Bir de Bana Sor, İçimdeki Fırtına, Söyle Canım, Hep Böyle Kal gibi eşsiz 45'liklerle tam 8 yıl sürer. Bugün bile dinleyenlerin kalbine dokunuşlarda bulunan özel şarkılardır her biri. Bu şarkılarda en safından aşk vardır, naiflik vardır, özlem vardır, kavuşmak, kavuşamamak vardır. İşte.

Erol Evgin, 1986'da sahne yaşamına bir süre ara vermeye karar verir. Kendisi gibi yüksek mimar olan eşi Emel Hanım'la birlikte bir mimarlık bürosu açar. Nedenini ise şöyle açıklar. 80'lerde piyasaya arabesk müzik egemen olmuştu. Gazino ortamları vardı ama konser alanları yoktu. Biz sesimizi yalnız gazinolarda duyurabiliyorduk. Ama aileler de oralardan çekilmişti. Başka bir seyirci profili oluşmuştu. O sıralar istemeyerek de olsa müzikten çekilmek zorunda kaldım.

2000'lerde uzun soluklu televizyon programlarıyla da adından söz ettiren Erol Evgin, 2011'de eski albümlerinin tadını yakalamak istediği Göz Bebeğim Sen Çok Yaşa albümünü

güçlü bir sese sahipti. İyi de bir piyano virtüözüydü. Sanat yaşamına 30 albüm ve 400 kayıtlı şarkı sığdırdı. Efendiliğin ve nezaketin simgesi usta sanatçı Ferdi Özbeğen, piyanist şantörlük akımının öncüsüydü.

0: yaşlı gözlerin mutluluktan haber ver dilek taşı.
1: 1941'de İzmir'de dünyaya gelen sanatçı kariyerine orkestra müzisyenliğiyle başlar. 1977 yılında ilk uzun çaları olan Ferdi Özbeğen'le 45 dakikayı çıkaran sanatçının albümü kısa sürede büyük satış rakamına ulaşır.
0: Sorma

1980'lerin başında Ferdi Özbeğen, aşk ve ayrılık temalı şarkılarıyla milyonları peşinden koşturuyordu artık. Nice yıllara, Bir Sır Gibi ve Seviyorum Delicesine bu dönemde yayımlanan albümleriydi. Kandil, Eskimeyen Dost, Seni Terk Edeceğim, Yok Yok Yalan Deme en çok sevilen şarkıları oldu.

0: Şöhretinin zirvesindeki sanatçının plakları çok satar. Öyle ki 1982 yılının vergi rekortmeni olur. Ferdi Özbeğen, 80'lerin sonuyla 90'ların başına kadar çıkarttığı albümlerde Alaturka ve Taverna tarzı şarkılar söyler. 90'lar yeni müzik türleri ve bir gecede ünlü olan isimlerle tanışırken kendisi de yavaş yavaş inzivaya çekilir.
1: Aşk

Fakat çok da sessiz kalamaz üretken sanatçı. 1998'de Kandil albümünü çıkarır. Bu albüm kendisini tanımayan yeni kuşak ve hayranları için büyük bir prestij albümü olur. Ardından 2001'de Ayrılmayalım albümü

2006 yılında Yaşar Plak, Ferdi Özbey'in 26 yıl önce okuduğu şarkıları bir remaster çalışmasıyla Can Suyum adıyla yayınlar. O sıralarda Ferdi Özbey kanser illetiyle mücadele ediyordur.

son olarak birkaç TV programına katılan usta sanatçı 2013 yılının 28 Ocağı'nda bu dünyadan ayrılır. Çevresinde mütevazılığıyla tanınan Ferdi Özbeğen, halk gazinolara gidemiyor diyerek ücretsiz konserler düzenleyen ve izdihamdan yıkılan salonlara ev sahipliği yapan örnek bir sanatçı olarak sevenlerin gönlüne kazınır.

0: Altın herkesindir. Ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği. Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
1: Alışılmadık alışverişin adresi İdefix sunar.

0: haftalık alışverişin adresi İdefix sundu. İdefix, İdefix. Biz Bize bu haftada renkli konukları ile ekrana geliyor. Başarılı oyuncu Safa Sarı.
1: Ya abi önünde birisi var. Hiç gülmüyor diyor, tamam. Ben diyorum ki ben hiç görmedim.
0: Sevilen şarkıcı Irmak Arıcı. Çılgın Türkler marşıyla ünlü oyuncular Taner Rumeli.
2: Şarkıyı bir kere dinledim, bir daha aç bakayım dedim. Bir baktım ezberledim sözleri.
0: Gökberk Demirci.
3: İşte 3 aşağı 5 yukarı bir şekilde win-win yani.
0: Ve Yeşim Dalgıçer.
4: Dünyada yapılmamış hikayenin peşindeyim.
0: Sinan Özedincik ve Merve Yurtyapan'ın sunumuyla Biz Bize bugün 11'de Ankara'da.

0: İmli ve ünlü isimler bilinmeyen yönlerini her şeyi konuşalım da gündeme getiriyor. Cemil Barlas'ın sunduğu programın bu haftaki konukları İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Profesör Doktor Mehmet Fatih Güven ve Türk Sanat Müziği sanatçısı Çağdaş Suseven. Her şeyi konuşalım bugün 17'de Ağmara'da. Alışılmadık alışverişin adresi İdefix sunar.
1: Genel izleyici için uygundur.

Hepimizin severek oynadığı ve vazgeçilmezleriniz olan oyuncakların hiç canlı olabileceklerini düşündünüz mü? Mesela siz onlarla oynadıktan sonra yalnız kaldıklarında neler yaptıklarını. Şimdi izleyecekleriniz bir oyuncak mağazasında geçiyor. Sizin gibi minikler gündüz oyuncaklarını alıp oradan ayrıldıktan sonra akşam olunca oyuncakların kendi dünyasında neler oluyor, hep birlikte izleyip öğrenelim.

0: Mamá, quiero esto.
1: Pero cariño, esto no va junto, ¿no?

0: Hayatım, ağlıyor musun?
1: Evet, ama sen neden ağlamıyorsun? Günlerdir ağlıyordun.
0: Sanırım gözyaşlarım bitti.
1: Sahi mi? Ya sana bu gecenin maliyetini söylersem?
0: Aman Tanrım, işte yine ağlayacağım.
2: Sevgili minikler, özellikle abla ve abilerinizin çocukken severek izlediği bazı diziler vardı. Sizin de internette kolayca ulaşabileceğiniz bu dizilerin başrollerinde çok şaşıracağınız isimler var. Aslında onları gayet de yakından tanıyorsunuz. Çünkü hepsi şu anda kariyerlerinde zirvede yer alan şarkıcılar. Sabırsızlandırmadan çok genç yaşta oyunculukla başlayıp sonra şarkıcılığa adım atan ünlü gençleri getiriyoruz ekranlarınıza.
3: Müdürle konuşmak istiyorum.
4: Müdür! Ben Mitchell buranın müdürüyüm. Bir sorumu var.
3: Acaba servisinizin fazla hızlı olduğunun farkında mısınız?
4: Ben gerçekten üzgünüm. Bırakın da telafi et.
2: İlk ismimiz Miley Cyrus.
5: Hey, kimsen derhal buradan çık, yoksa güvenliği çağıracağım.
6: Dur, bekle, üzgünüm. Senden bir hatıra almak istedim. Adım Lily Truscott. Senin büyük bir hayranınım.
2: Şu an 28 yaşında olan yetenekli şarkıcıyı ilk olarak 2006 yılında yayınlanan ve çıkış yaptığı olarak sayılan Hannah Montana dizisinde seyrettik. Cyrus dizide başrol oynadığında henüz 13 yaşındaydı.

İkinci ismimiz de yine Miley gibi hem oyunculuk hem de şarkıcılık işinde oldukça başarılı isimlerden Selena Gomez. Şu an 29 yaşında olan genç ve başarılı Gomez de ilk şöhreti oyunculukta yakalayanlardan. Popülerliğe ulaştığı ve yayınlandığı dönemde 11 milyondan fazla izlenen Waverly Büyücüleri'nde başroldeydi. Üstelik Gomez henüz 16 yaşındaydı.

0: Sıradaki sanatçımız Amerikalı aktris ve pop yıldızı Britney Spears'ın küçük kardeşi Jamie Lynn Spears.
1: Check the flag. It's a flag.
2: I think your arm's bleeding.
1: Oh, yeah.
0: Şimdilerde 30 yaşında olan Spears'ı 2005 yılında Nickelodeon'da yayınlanan ve çok sevilen Zoe 101 dizisinde canlandırdığı Zoe Brooks karakteriyle tanıyoruz.
2: And a sandwich from 1988.
1: Uh-oh. Get down! That was close.
2: My hero.
0: Dizinin ana karakteri olan Jamie çekimler sırasında 14 yaşında bir çocuktu. Ancak dizi bittikten sonra o da tıpkı ablası gibi şarkıcı olmaya karar verdi ve genetik olacak ki

0: Yahudilerin başarılı şarkıcılarından olan Demi Lovato var sırada. O da listemizdeki diğer meslektaşları gibi oyunculuktan şarkıcılığa geçiş yaptı. Şu an 29 yaşında olan şarkıcı bir dönem sesiyle olduğu kadar oyunculuğuyla da dikkatleri üzerine çekiyordu. İlk olarak 2009'da yayınlanan Camp Rock adlı filminde başarısını kanıtladı.
1: Hayır teşekkür ederim, tavuk parçaları tarafından vurulmak istemiyorum.
2: Tavuk geliyor.
0: Yine aynı yıl yayınlanan ve büyük bir hayran kitlesi kazanan Sony'nin Yıldızları adlı dizide başrolü oynayarak Lovato artık rüştünü ispat etmiş oldu. Başrolü oynadığı sırada

ve listenin son sırasında hem yakışıklılıklarıyla hem de sesleriyle büyük beğeni toplayan Jonas kardeşler yer alıyor. Müziğe 2005 senesinde New Jersey'de başlayan Joe, Nick ve Kevin kardeşler de listemizdeki diğer başarılı genç sanatçılar gibi oyunculuklarıyla da büyük ses getirdiler. İlk oyunculuk performanslarını 2009 yılında yayınlanan Jonas dizisinde sergilediler. Jonas kardeşler bu dizide oynadıkları sırada Kevin 18, Joe 16, Nick ise 14 yaşındaydı.

Severek dinlediğimiz ve dünya genelinde popüler olan şarkıları bir de çocukların yorumuyla dinlemek ister misiniz? Dünyaca ünlü başarılı şarkıcı Pink'in çok sevilen şarkısı olan What About Us'ı dünyanın dört bir yanından çocukların oluşturduğu gruptan dinleyelim.

kitaplar hem çocukların hayal gücünü zenginleştiriyor hem de genel kültürlerini artırıp onlara okumayı sevdiriyor. Bizdence Çocuk ekibi olarak Diyanar'ın raflarında yer alan haftanın kitaplarını minikler için seçtik. Sizlere tanıtacağımız ilk kitap Lucy Cox'un kaleminden ve Hep Kitap Yayın Evi'nden çıkan Olimpos'un Yaratıkları, Ejderha Şifacısı. Demon, Olimpos Dağı'nın resmi hayvan terbiyecisi olarak her türlü hasta hayvana bakmıştır. Ama hiçbiri savaş tanrısı Ares'in savaş ejderhası kadar mutsuz değildir. Şimdi Demon, ejderhanın bu kadar korkmasına ve üzülmesine neyin yol açtığını bulup onu iyileştirmek zorundadır. Hem de bu sefer büyülü ecza kutusunun yardımı olmadan. İkinci kitapsa Grace Lee'nin kaleminden Altın Kitaplar Yayın Evi'nden çıkan Denizin Gökyüzüyle Buluştuğu Yer. Suskun Pilmeği, büyük annesi Amah'la birlikte dağdaki kulübelerinde yaşamaktadır. Ne yazık ki huzurlu yaşamları imparatorun köylerine dehşet salıp Amah'ı kaçırmasıyla bölünür. Sessiz Pilmeği cesaretini toplayıp yanında arkadaşı Yişan'la büyük annesini kurtarmak üzere zorlu bir maceraya atılır. Son kitapsa Vladimir Tumanov'un kaleminden Gün Işığı Kitaplığı Yayın Evi'nden çıkan Haritada Kaybolmak. Chris ve Francis yeni taşındıkları şehre alışmaya çalışan iki kardeştir. Bir gün yağmura yakalanınca tuhaf nesnelerle dolu bir dükkana sığınırlar. Bir kutu şekeri gizlice mideye indirirler ve dünyaları alt üst olur. Bedenlerinde akıl almaz bir değişim başlamıştır. Bunu durdurabilmenin tek yolu sihirli bir haritada beliren 10 soruya doğru cevap vermektir.

0: Benim adım Kubo. Çoğunlukla annemle ilgilenirim. Babam nasıl biriydi?
1: Tıpkı senin gibiydi. Güçlü ve çok yakışıklı.
0: Aa, anne, hikayelerimi sihir kullanarak...
2: Stop motion tekniği kullanılan pek çok film izlediniz belki de. Ancak bu teknolojinin nasıl kullanıldığı konusunda bir fikriniz yoksa, biz izlence ekibi olarak sizler için aşama aşama hepsini ekranlarınıza getireceğiz. Keyifli seyirler.
3: Seni uzun süredir arıyorduk.
0: Anne!
4: Kubo, babanın zırhını bulmalısın. Bu senin tek şansın.
0: Anne!
1: Kubo!
0: Sen de kimsin?
1: Çok güçlü bir ailem var. Annen seni kurtarmak ve bana hayat vermek için sihrini kullandı. Seni korumak için buradayım Kubo. Yani ben ne dersem onu yapacaksın. Bana sakın bulaşma.
2: Günümüzde gelişmiş teknolojilerle birlikte çekilen stop motion filmlerin görsel kalitesi her zaman izleyiciyi büyülemeyi başardı. Kubo and the Two Strings isimli animasyon filmi ise bu yöntemle nasıl çekim yapıldığına iyi bir örnek.
1: Sayılmaz.
5: İnanır mısınız? Bu ilk denemendi.
6: Hikayeye iyi bir son getirdi.
2: İzlemesi her ne kadar eğlenceli gelse de bu örnekten

Universal stüdyolarında bunu deneyimlemek mümkün. Gerçeğiyle neredeyse birebir efektlerle aksiyon görüntülerini hem izlemek hem de hissetmek müthiş.

0: Hadi şimdi serilerini heyecanla bekleyip severek izlediğimiz Star Wars filmlerinin dünyasını yakından görelim. İşte size Star Wars'un gizemli dünyası.
1: To fly out and push forward to fly down.

Sevgili çocuklar, hepimizin kurduğu hayaller var, öyle değil mi? Şimdi izleyeceğiniz filmde de büyük bir arzuyla büyüyünce uzaya gitmek isteyen küçük bir çocuğun hayallerinin peşinden nasıl bir emek ve çabayla koştuğunu göreceksiniz.

uzay tutkunu Minik, annesiyle gezerken oyuncak bir uzay mekiği görür. Jetonla çalışan bu oyuncağa binen Minik, mekiğin havalanıp gökyüzüne gideceğini umarken yalnızca olduğu yerde sallanan basit bir oyuncak olduğunu fark eder.

ama hayal etmenin ucu bucağı yoktur ve bu minik de bu konuda gerçekten çok başarılıdır. Daha fazla jeton attığı zaman Mickey'in gerçekten de uzaya gideceğine kendini inandırmıştır. Bir kez daha jeton atmak isteyen Minnie'in ne yazık ki parası kalmamıştır. Ama bu onu durdurmayacaktır. Kendi parasını kazanmak için planını yapar ve hikayede tam olarak burada başlar.

kaykay kadar eğlenceli bir aktivite daha var mı? Hem adrenalin, hem eğlence, hem de macera. Şimdi profesyonel gençlerin kaykay şovları geliyor ekranlarınıza.

Efektler sinema filmlerinin temel taşlarından biri. Hayranlıkla izlediğimiz aksiyon, bilim kurgu ve macera filmlerinde kullanılan görsel efektler sinema dünyasını bambaşka bir boyuta taşımayı başarıyor.

Biz de izlenci çocuk olarak size dünyanın en çok sevilen aksiyon filmlerinden biri olan Attraction'da kullanılan özel efektlerden oluşan o muhteşem sahneleri getiriyoruz ekranlarınıza.

Şarkı söylemek büyük küçük herkesin çok sevdiği bir aktivite. Özellikle de miniklerin seslendirdiği şarkılar, onların çaldığı enstrümanlar kulaklarımıza daha da hoş gelir.

Önce halk, sonra bankayız biz. Hayatımızın başrolünde halkımız var. Tabii halkın başrol olduğu bu hayatta durum biraz farklı. Spot ışıkları yok mesela. Sabahın ilk ışıkları var. 30 yıldır dükkanını aynı hevesle açan Ömer amca var. Sahne yok. Evin salonu var. Ve o salonda hayallerini büyüten Zeynep var. Bir de onunla gurur duyan ailesi. Kestik, sesi yok. Kesintisiz bir gayret var. Gece gündüz aynı heyecanla çalışan Efe var. Söz konusu gerçek hayatsa ve orada bir halk bank varsa başrol halktır. Ve bizde halk ayakta alkışlanır. Önce halk, sonra bankayız.

0: futbol takımımıza başarılar diler.
1: Yani şimdi patronuz. Önce işçiydik, şimdi patron olduk.
2: Bu işte biraz böyle dış bakış olarak bence yadırganıyorum.
3: Evet, paralı erkeklerde, kadınlar erkekler gelini bakıyorlar.
4: Çok uygun olmayacağım düşünüldü açıkçası köy hayatında.
3: Kadınlar da olmalı tarımda.
2: Evet, biz kadınlar olarak her yerdeyiz.
4: Tarlaya girmeye başladım.
2: Traktör sürmeme.
5: Biz de ekiyoruz bezelye. Niye siz ayrıcalık tanıyorlar? Ben de diyorum ki bayan üreticiyim ben.
1: Kadın girdi mi daha farklı oluyor üretimde de. Her yerde kadın daha önde oluyor.

Dedenin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma. Dünya Kupası heyecanı D&R'da. Futbolcu kitaplarında ikinciye %40 indirim fırsatını kaçırma. Ayrıca Torima projeksiyon cihazı 2499 lira. Havit Bluetooth hoparlör 2999 liraya D&R mağazasında.

0: Mutlu günler. Ahbap ekranındasınız. Akılda Kalanlar programı ile karşınızdayız. Tüm akılda kalan konuları ince eleyip sık dokuyoruz her hafta ve ekranlarınıza taşıyoruz. Sabah gazetesi yazarı Mevlüt Tezel'in kıymetli yorumlarıyla bir bölümü daha başlatıyoruz. Mevlüt, hoş geldiniz yayınımıza. Nasılsınız?
1: İyiyim, teşekkürler.
0: Şimdi yine akılda kalan konularımız var elbette ama dünyanın gündeminde olan, yani dünyanın gözü nerede diye sorarsak bugün ABD, İran, İsrail cephesinde biliyorsunuz. Evet. Orta Doğu'da tansiyon yüksek kalmaya devam etti. 100 günü aşan bir süreç var biliyorsunuz.
1: Evet.
0: Savaş süreci 100 günü aşkındır konuşulan bir konu. Şimdi tarafların açıklamalarını nasıl değerlendiriyorsunuz bu geride kalan 100 günde? Bunu konuşalım istiyorum. Baktığımız zaman küresel enflasyonda, merkez bankalarının faiz kararlarında çok etkili olan bir savaş oldu. Ve petrol fiyatlarını belli bir noktaya taşıdı yukarıya. Ve onun da düşeceğine dair evet dev bankalardan tahminler var. Ama bu süreç ne kadar uzayacak? Ne kadar sürecek normale dönmek? Bunu konuşalım. Gerçekten savaş bitiyor mu? Bunu konuşalım.
1: Gerçekten belli değil yani. Donald Trump'ın ne yaptığı belli değil. Yani her hafta bir açıklama yapıyor. Bu yayın yapılırken bir tweet atıp tam tersi de olabilir. Tekrar evet. Savaşa da başlatabilir. Bir güvensizlik var. Ama sonuçta bir anlaşma olması iyi. Piyasalar değil mi? Petrol benzin fiyatları biraz düştü. Hı hı. Altın yükseldi yine. Yani en azından bir güven duygusu oluyor. Yani savaşın olmaması demek piyasalar için daha güvenli bir liman oluyor.
0: Evet. Ama ve piyasalar hemen etkileniyor biliyorsunuz.
1: Evet. Çünkü dünyayı tamamen etkileyen bir savaş oldu bu. Bu Hürmüz Boğazı'nın kapanması, Uzak Doğu ülkelerinden tutun da Türkiye'ye kadar petrol akışını engelledi. Benzin dedi zaten her şey demek.
0: Evet.
1: Yani Antalya'dan İstanbul'a çıkan kamyon benzinle çalışıyor. Benzin fiyatları yükseldiği zaman pazara gelen sebze, meyvenin fiyatları da yükseliyor. En evet. Basit örneği de bu. Turizm değil mi? Dubai mahvoldu mesela.
0: Turizm etkilendi.
1: Evet, evet. Yıllarca o kadar uğraştılar. Turizm alanı oluşturdular. Vergisiz bölge vesaire ama yani savaştan yaklaşık birkaç ay önce değil mi? Dubai'den gayrimenkul almak büyük yatırımlardı falan. Şimdi gayrimenkul satışları da durdu. Amerika da etkilendi. Değil mi? Kendi vatandaşları hayatlarını görmeyecekleri bir fiyatlarla benzinleri aldılar. Bu savaşlar kim karlı çıktı bilmiyorum.
0: Avrupa'da çok kötü
1: etkilendi. Değil mi? Avrupa'da etkilendi aynı şekilde.
0: Herkes bankalara ardarda faiz arttırımı.
1: Hep yani çok klasik bir örnek olacak ama dünya gerçekten küresel bir köy. Artık bir yerde bir şey olduğu zaman zincirleme etkiliyor.
0: Yani Çin mesela evet, küresel bir köy gerçekten evet. Çok güzel özetleyen bir kavram oldu evet. Bu. Çünkü hemen her şeyden herkesin haberi
1: yani
0: olabiliyor.
1: Yani bunu pandemi döneminde de gördük. Evet. Çin'deki yatırımlar çalışmadığı zaman bütün fabrikalar cep telefonlarından teknoloji ürünlerine kadar durdu değil mi? Üretim hı-hı. Durdu. Şimdi bu İran'la bir anlaşmaya vardılar. Tam net şeylerini bilmiyoruz ama şu anda bir barış süreci var.
0: Bir de nükleer konusu var. O da 60 evet. Güne uzatıldı. Bir böyle evet. Hani onun uzun vadeye yayılması var bir de.
1: Trump diyor ki artık diyor, İran diyor nükleer füze yapamayacak diyor.
0: Evet.
1: Ama buna İran'ın böyle evet biz yapmayacağız diye bir açıklaması
0: öyle
1: yok.
0: Öyle bir onaylama da yok. Evet.
1: Zaten olamazdı bence. Hı hı. O kapıya açık ama bir de diyor ki işte biz diyor yeniden diyor İran'ı dizayn edemeyecek yatırım yapmıyoruz diyor. Hı hı. Bu Filistin için de aynı şeyi söylemişti. Bilmiyorum İran'da neler yapacaklarsa artık. Ama öte yandan İsrail'de Lübnan'ı bombalıyor.
0: Evet. Hani, yani savaş... İsrail yani bu savaşı İstemiyor acaba uzamasının de. Sebebi evet. İsrail mi? Yani
1: evet. Bir tek bir ülke için bütün dünya ceza çıkıyor açıkçası. Ve İran'da açıklama yaptı. Eğer Lübnan'a böyle ya da kendi ülkesinde herhangi bir taciz olursa, saldırı olursa aynı şekilde sertlikle cevap vereceğiz diyor. Hı hı. Ama şu anki tabloda ortada bir barış var ama adı konmamış. Ne olacağı belli değil. Donald Trump'a göre Obama döneminde 2015 yılında yapılan PC1 nükleer anlaşması var diyor. Ben de o anlaşmayı diyor bitirmeseydim diyor. Şu an İran'ın nükleer füzesi olabilirdi diyor vesaire. Şimdi mesela Pakistan'ın var. Çok gelişmiş bir ülke değil. Evet. Hindistan'ın var değil mi? Birçok bazı Fransa'nın var. Amerika'nın var, İsrail'in var. Yani bu iki ülke diyorlar ki senin olacak, senin olmayacak. Böyle karara varıyorlar. O da saçma bir konu. Kuzey Kore'nin var mesela. İran'ın Yani bilmiyorum, tabii ki İran'ın füzeye sahip olması bizim açımızdan da aslında kötü. Komşu ülkeyiz değil mi? Bizim için de bir tehdit var aslında. Biraz da biz de şey görmemiz lazım. Çünkü biraz bir insani duygusal yaklaşıyoruz. Ezilen tarafı tutuyoruz ama genel bir perspektiften baktığımız zaman da İran'ın nükleer füzesinin olması bizim de zararımıza olan bir şey. Özetle karışık. Trump'ın ne yapacağı belli değil.
0: Evet, Trump'ın açıklamaları, İran'ın cevapları.
1: Belki de Dünya Kupası var, biraz duralım, frene basalım dediler. Belki de raf ömrü olmuş olan füzeleri var, bombaları var. Raf ömürleri dolan bombalar oluyor. Onları bir bombaları bitirdiler galiba. Anti savaşı bitirelim mi dediler. Bilmiyorum, karmakarışık. Ama bu işten en kârlı çıkan Rusya oldu. Rusya petrol fiyatları yükseldi. O da petrol satan bir ülke. Ve yani Uzak Doğu'ya da, Çin'e de vesaire petrolü o sağlıyor. Evet. O açıdan da en kârlı bence Rusya çıktı.
0: Evet. Şimdi Bilgi Teknolojileri Kurumu'nun telefon ve internet aboneliklerinde kimlik doğrulama süreçlerini sıkılaştıran yeni düzenlemelerini konuşalım. Evet. Çünkü bu konu da kritik bir konu. 25 Haziran 2026'da yürürlüğe girecek bu kurallar. Bunlarla birlikte, bu kurallarla birlikte yeni aboneliklerde çok katmanlı doğrulama zorunlu hale geliyor. Ve mevcut hatlarda da 3 ayda bir denetleme söz konusu. Ve bakıldığında bir kişi anında açabilecek hat sayısına da sınır getirilmiş olacak. Yabancı uyruklar için özel doğrulama mekanizmaları uygulanırken düzenlemelerin amacı kimlik sahteciliğini önlemek elbette. Kayıt dışı hat kullanımını azaltmak için daha çok aslında bu konunun üzerine gidiliyor. Şimdi sizce bu yeni uygulamalar güvenliği arttırırken kullanıcılar için nelere sebep oluyor ya da hangi kolaylıkları sunuyor, nelere dikkat etmeli?
1: Evet. Şimdi baktığınız zaman gerçekten yani bir dolandırıcının belki 100 tane hattı vardır.
0: Evet.
1: Herkese aldırıyor. Eskiden böyle kimliksiz bile alınıyordu bir ara. Daha sonra kimlik durumu getirdi. Ama bir kişi atıyorum 20-30 tane hat alabiliyordu. Bunlar takibi zordu ve hep yaşıyoruz, dolandırılıyoruz. Yurt dışından önce yurt dışı hatla bir konuşma yapıyor. Daha sonra o hat yurt dışından alınıyor vesaire. Evet. Güvenlik açısından güzel bir şey bu. Ama bu nasıl uygulanacak? Şimdi herkesin, bütün hepsinin, herkesin kimlik bilgisi doğrulaması herhalde mesaj üzerinden yapılacak. E-Devlet ve NFS'i üzerinden kimlik doğrulama da var. 25 Haziran'dan itibaren göreceğiz. Bu espriyel olarak yaklaşırsak stalk yapanlar mesela, bir sürü hatta olanlar var. Onlar ne yapacak onu düşündüm ben. Asıl sorun şu, şimdi GSM operatörlerine de belli bir sayı verilmişti. Bence burada yani bir kişinin kaç hattı olabilir düşünelim. Mesela.
0: Evet. Yani önemli olan bir kişiye çok fazla hat varsa mesela o kişi şüpheli olarak görülecek anladığım kadarıyla.
1: Mesela benim 3 tane çocuğum var. 3 çocuğun da hattı benim üzerimde. Benim bir hattım var, eşimin vesaire. Yani 6-7, hadi annene de alıyorsun dedim, yaşlıya birisini de alıyorsun. 10 hat mesela, 10 hattan fazlasına ihtiyaç olabilir mi bir insan? Olamaz değil mi?
0: Evet.
1: Burada GSM operatörleri de biraz kar marjlarını şey yapsınlar. Yani çünkü her satılan hat, abonelik GSM operatörleri için para kaynağı demek.
0: Tabii.
1: Ama tabii şirketin vardır, çalışanlarına hat ayarlasın. Gerçi onlar için de ayrı bir uygulama var. Ama özetle hepimiz kayıt altına alınacağız. Hı hı. Yani burada eğer bu uygulama tam yapılırsa kimlik doğrulama yapılmış olacak. Kimin hattı kimde, her şey ortaya çıkacak. Güvenlik açısından da iyi ama bir açıdan da artık daha çok sıkı kontrol edileceğiz gibi bir süreç de olabilir.
0: Evet, şimdi İsveç'te geliştirilen bir akıllı kasis sistemini konuşacağız. Yalnızca hız sınırı

0: güvenliğinin arttığına da bir genel kanıya vuruluyor. Sizce akıllı kasisler geleneksel kasislerin yerini alabilecek kadar etkili çözüm olur mu?
1: Yani teknolojinin gözünü seveyim, gerçekten güzel bir şey.
0: Evet.
1: Araba kullananlar bilirler. Bu kasisler, tümsekler bazen illallah dedirtiyor.
0: Evet.
1: Neden? Tamam, şimdi fazla hız yapılmasın diye gerekli olan yerlere kasisler var. Çok fazla kasis var.
0: Evet.
1: Ama İsveçliler demişler ki biz bir sinyal sistemi kuralım. Aracın gelen hızını, örneğin o yol 50 kilometreye geçilecek. Eğer araç gelirken 55 kilometredeyse o tümsek tam tersine yerin içine giriyor, bir çukur oluşturuyor. Ama sadece hız sınırını geçenler için oluşturuyor. Normal kurallara uyan kişi de dümdüz kalıyor ve itfaiye, ambulans vesaire onlar için de dümdüz kalıyor. Gerçekten güzel bir şey değil mi? Çözüm.
0: Evet.
1: Yani burada öbür türlü herkesi cezalandırıyorsun. Yani kurallara uyan da uymayıp makas atan hızlı süreni de aynı potaya koyuyorsun. Burada güzel bir çözüm bulmuşlar. Tabii İsveç küçük bir ülke. Bize göre nüfusu oranı düşük vesaire. Orada bu tarz kurallar daha güzel uygulanıyor. Yani Türkiye'de keşke gönül ister ki uygulansın ama ya da biz daha yaya geçitlerini bile şey yapamadık değil mi? Hala yayalar geçerken ölüyorlar mesela değil mi? Kaza oluyor. Onlarda bir gelişme oldu. İnsanlar dediler ki artık yaya geçitlerinden geçebilirsiniz dediler.
0: Evet.
1: Cezalar yapıldı falan. Ama insan yine korkuyor.
0: Tabii.
1: Güvenemezsin yani. Yurt dışına gittiği zaman güveniyorsun. Bakmadan adımını atıyorsun, duruyorlar. Klasik bir hikayedir zaten yurt dışına gidenlerin.
0: Evet.
1: Ama bu sistem keşke Türkiye'de de uygulansa.
0: Belki yaygınlaşır gerçekten. Ve hani çok büyük bir maliyeti olmaz diye düşünüyorum. Olur mu?
1: Neleri hesaplıyorlar? Şimdi orada duruma kalkmadaki karbon salınımını hesaplıyorlar. Bizim hayatımız çok yok ama Avrupalılar artık böyle sırlardaki karbon salınımından tutun da bu kasislerdeki. Çünkü araba duruyor, bir daha çalışıyor. Ekstra benzin gidiyor değil mi? Gürültü oluyor.
0: Tabii.
1: Arabalar hasarlı oluyor. Bu işler en çok oto tamirciler zararlı çıkar.
0: Diyorsunuz.
1: Evet.
0: Bakalım. Şimdi bilim insanları açık büfe kahvaltılardan oluşan yüksek gıda israfını azaltmak için tüketici davranışlarını inceleyen kapsamlı bir araştırma gerçekleştirdiler. Çalışmaya göre açık büfelerde menüden sipariş verilen kahvaltılar yaklaşık 2 kat daha fazla gıda atığı oluşturuyor.
1: Evet.
0: Bu çok büyük bir oran. Zaten açık büfe kahvaltılar çoğu zaman gündemde bir tartışma konusu. Şimdi araştırmacılar sanal bir açık büfe modeli üzerinde yaptıkları simülasyonlarda sürdürülebilirlik bilincinin ve sosyal davranışların israfı azaltmada en etkili faktörler olduğunu belirlediler. Şimdi ayrıca küçük tabak kullanımının, müşterilerin aldıkları yiyecekleri bitirme oranlarının da arttığını aslında gözler önüne serdi bu durum. Dünya genelinde her yıl 1 milyar tondan fazla gıda atığının oluştuğu düşünüldüğünde aslında bu tür uygulamalar önemli bir çözüm sunabilir gibi gözüküyor. Sizce açık büfelerde israfı azaltmak için en etkili yöntem ne olurdu?
1: İnsan bilinci değil mi?
0: Evet.
1: 1 milyar ton ne demek? Yani bununla dünya bir kere daha doyar. Aşağı yukarı ya da yarısı doyar.
0: Bir tarafta açlık varken.
1: Evet. Bir tarafta açlık varken bir tarafta da böyle saçma sapan değil mi? Bu bizde mesela serpme kahvaltı diye bir şey çıkartıldı. Böyle ilk başlarda güzel geldi. O harika bir sofra falan ama sonra insanlar da farkını vardı değil mi? Aa yazık ya.
0: Birçok şey kalıyor mesela. Birçok bakın zeytin çeşitleri. Çok fazla zeytin çeşitleri.
1: Evet.
0: Hepsini yiyebiliyor muyuz mesela?
1: Acaba onlar çöp atılıyor mu diye düşünüyoruz.
0: Evet. Biz birçok reçel mesela.
1: Evet.
0: Hani çeşit çeşit reçeller. Hangilerini yiyebiliyoruz?
1: Ve bir hep köy kahvaltısı diyorlar. Yani yanındaki marketten alıyor.
0: Evet. Mesela
1: koyuyor.
0: Reçel her masaya geliyor, kimse yemiyor. Yönetmenim de söylüyor mesela şu an.
1: Gerçekten o reçel sorunu da ayrı bir sorun değil mi?
0: Evet.
1: O reçeller hiç dokunulmuyor.
0: Evet.
1: Hadi yumurtayı ne bileyim peyniri vesaire yiyorsun. Açık büfe tamamen psikoloji oyunu.
0: Hı-hı.
1: Zaten demişler ki lütfen yiyeceğiniz kadar alın uyarısı tam tersi etki yaratıyormuş. Niye? Düşünüyor ya ben diyor bir otele girerken kaç para ödedim işte bir aile bir 70-80 bin lira ödedik.
0: Evet bir de yemediğiniz şeyin değil parasını mi? Da ödemiş oluyorsunuz.
1: Ya ben bu kadar
0: maddi
1: para
0: ödeysem da israf.
1: Acısını çıkartayım.
0: Evet.
1: Yemeyeceksem de alayım. İnsanoğlu böyle nankörlüğü de var değil mi?
0: Evet.
1: Çocuklar. Çocukları mesela orayı şey gibi görüyor böyle festival alanı gibi görüyor. Her şeyi alıyor ve sonra yiyemiyor. Ruslar en çok değil mi? Gıda israfı yapan ülke. En az da Avusturya.
0: Bilinçli.
1: Evet, kutluyorum gerçekten.
0: Evet.

0: Şimdi.
1: Yani buradan çıkacak sonuç şu, tabakların ufak olması mantıklı bence de. Evet. Araştırmışlar. Şimdi bir kere gidiyorsun tabakla
0: geziyorsun. Bakar mısınız mesela? Evet.
1: 4 kere 5 kere gitmez diyorlar. O biraz utanır diyorlar, sıkılır diyorlar. Bence serpme kahvaltıya bir karar alınsın, yasaklansın. Buna kimse de hayır demez bence. Ve siparişle verilen...
0: Bakın mesela çeşit çeşit reçel görüyorum evet. Ben. Reçelleri
1: bunun
0: taktık.
1: Bunun matematiği de var. Şimdi bir otel ya da bir restoran bu sunduğu şeyin fiyatları var. Ve bu fiyatları size zaten yansıtıyor.
0: Evet.
1: Ama onun yerine fiyatı düşürsün, sipariş verirsin. Hı. Aslında burada da yine bir kapitalizmin oyunu var. Burada restoran, otel almak istediği parayı zaten yine senden alıyor. Diyor ki çöpe giderse de gitsin, ben o parayı alayım diyor bence. Evet. Mantık bu.
0: Evet, şimdi Donald Trump'ı konuşacağız. Başlangıçta da konuştuk da evet. Şimdi başka bir açıdan bakacağız. Trump ve ailesinin kripto para projelerinden yaklaşık 2.3 milyar dolar gelir elde ettiği iddia ediliyor. Bu çok büyük bir oran.
1: Evet.
0: Ve projelere yatırım yapan birçok kişinin de ciddi zararlarla karşı karşıya kaldığı, birçok kişinin de mağdur olduğu gündemde. Trump adına çıkarılan bir coin var ve diğer kripto girişimlerinin değerlerinde büyük düşüşler yaşanıyor. Trump'ın coin'i yükselirken stabil kripto para ve blok zinciri projelerinde önemli kazanç sağladığı ifade ediliyor. Yaklaşık 1 milyon yatırımcının bu projede zarar ettiği iddiaları da dikkat çekiyor. Ancak söz konusu rakamlar ve iddialar bağımsız kaynaklar tarafından doğrulanmış ve kesin bulgular olarak değil, haber kaynaklarında yer alan değerlendirmeler olarak aktarılıyor. Yani bir kesinliği yok iddia hepsi. Siyasi figürlerin kendi isimlerini taşıyan kripto projelerini geliştirmesi etik açıdan nasıl değerlendirilebilir? Bu Trump için bu iddialar, bu kazanç sağladığı 2.3 milyar dolarlık kazanç.
1: Yani çok böyle fantastik bir ülke oldu Amerika. Bir başkan seçiliyor, kendi adına kripto para çıkartıyor. Eşi kripto para çıkartıyor. Diyor ki Amerika'yı diyor kripto para başkenti yapacağım diyor, değil mi?
0: Var mı çevrenizde kripto paradan zarar eden?
1: Yok yani. Yani ama duyuyoruz, hep duruyoruz değil mi?
0: Evet.
1: Hep şey çıkıyor ya aklı. Anadolu'daki teyzeler yatsın altına altın koyarlar.
0: Evet,
1: yine
0: ya
1: kazandı.
0: Dönüp dolaşıp ona geliyoruz galiba.
1: Efendim?
0: Dönüp dolaşıp geliyoruz. Geldiğimiz nokta o. Hani en sağlam.
1: Zaten sonuçta ben yani mantıken fiziksel dokunmadığım bir şeyin bence karşılığı yok. Ha şu anda var ama olmayabilir. Şimdi Trump çok absürt bir olay. Şimdi bir Amerikan başkanını seçtiler. Çok zengin bir adam. Zengin adam seçtiler, daha çok zarar ettiler. Daha çok vurgun var burada. Yani 2.3 milyar dolar finansal evet. Kazanç. Bu nasıl bir şey? Ben atıyorum şunu Mevlüt Tezel Bitcoin diye mesela. Trump da bunu çıkartıyor bir akşamda çıkarttı. Eşi de çıkarttı. Ve bütün herkes şey yaptı işte Bitcoin yükselecek vesaire fırladı Bitcoin'ler. Onlar Bitcoin'lerini sattılar. Ondan sonra İran savaşı çıktı, Bitcoin'ler çakıldı. Ama kazanan Trump ailesi oldu. Ve burada oğlunun kazancı da daha hala belli değil. Çok enteresan. Böyle Elon Musk da yapıyor değil mi bunu? Bu Bitcoin'lerle ilgili böyle açıklamalar yapıyor. Buradan böyle bir keriz silkeleme mi diyeyim tırnak içerisinde vesaire. Çok zarar ettiler. Yani demek ki burada siyasetçilere güvenmeyeceksin. Kripto para yatırım yaparken siyasetçilerin yaptığı açıklamaya hiç güvenmeyeceksin. Bunun örneği oldu. Kazanan Trump oldu. Bunun bence yasal bir şey de olması lazım değil mi? Manipülasyon var burada. Gerçi Amerikalılar daha iyi bilir, bilmiyorum.
0: Şimdi yeni araştırmalar okulda yaygın olarak kullanılan tablet ve bilgisayarların öğrencilerin akademik başarısını olumsuz etkileyebileceğine dikkat çekiyor. Zaten sizinle de konuşuyoruz. Hani dünyanın en zengin insanlarının çocukları kara tahtada eğitim görüyor diyorsunuz mesela. Şimdi uzmanlara göre cep telefonu yasakları tek başına yeterli olmazken sınıflarda yoğun dijital cihaz kullanımı öğrenme süreçlerini zayıflatabiliyor iddiaları var. Şimdi araştırmalar basılı materyallerden okumanın ve notları elle yazmanın bilgilerin daha iyi kavranmasını sağladığını gösteriyor. Stres, miyop riski ve çevrim içi güvenlik problemlerini de beraberinde getiriyor aslında. Odaklanamama sorununa da sebep oluyor diyor uzmanlar. Bu nedenle eğitimciler teknoloji kullanımının dengelenmesi ve temel derslerde kağıt kalem yöntemlerinin korunması gerektiğini vurguluyorlar. Sizce okullarda dijital eğitim kullanımı, dijital cihazlarla eğitim vermek ve şimdi bunları sınırlandırmalı mı yoksa teknolojinin eğitimdeki rolü daha da mı arttırılmalı? Bunun dengesi evet. Nasıl olur?
1: Bütün bilimsel araştırmalar yazarak,

0: kağıtta elle yazarak da o koordinasyonla bilginin hafızaya, beyne daha çabuk yerleştiğini söylüyor. Hı. Bunu bilim insanları söylüyor. Biz de bizim zamanımızda da öyleydi. Kendine örnek vereyim. Benim ortanca olan böyle cep telefonundan matematik sorularını dinliyor. Öyle siteler var vesaire. Bir gün ona dedim ki bizim zamanımızda böyle matematik çalışırken sürekli yazarız değil mi? Problem olur, çözeriz vesaire. Oğlum niye yazarak çalışmıyorsun vesaire. Hı hı. Gerçekten onu denedi ve sınavı yüksek geldi. 91 aldı galiba matematikten. Yani bir fiil bunu yaşadım ben. Bu iki aylık böyle kağıt kalemi daha çok kullanmasıyla.
1: Akılda kalıyor.
0: Evet. Yani bu kesin. Şimdi Amerika'da özellikle mesela cep telefonu yasaklıyorlar ama devlet dijital şey veriyor, tablet veriyor vesaire. Türkiye'de de bir ara tabletler verildi. Evet. Şimdi bunun en güzel örneği hep söylüyoruz, bahsediyoruz. Bu Silikon Vadisi'nin zenginlerinin çocukları dijital hiçbir şeyin olmadığı okullarda eğitim alıyorlar. Bu bir gerçek. Ama bizim çocuklarımıza TikTok, Instagram
1: mesela veriyorlar. Bahçede eğitim vermek, işte evet, uygulamalı eğitimler. Örneğin işte bir fen dersi ya da bir bahar günleriyle ilgili ne bileyim, evet, bir çiçek mesela atıyorum derste bir çiçek işleniyor ve o çiçeğin olduğu ortamda bulunmak. Mesela bunu çocuk unutmaz gibi.
0: Evet. Ya şimdi gelin itiraf edeyim, böyle konuşuyoruz veliler, ben de konuşuyorum. Aman oğlum.
1: Ne diyorsunuz?
0: Ama pratiğe girince büyüklerin de işine geliyor. Akşam işinden gelmiş, oğlu bir şey söylüyor, hiç dinlemiyor. Sonra annesi de bir şey söylüyor, dinlemiyor. Çocuk oturuyor, oyuna devam ediyor. Yani hayat o kadar bir şey oldu ki, hızlı ki artık. Herkes çalışıyor, herkesin izleyecek bir dizisi
1: var. Duyarsızlık var diyorsun.
0: Duyarsızlık var. Ama şimdi düşünüyorum, bizim çocukluğumuzda da gerçekten böyle veliler, baba, anneler, babalar ve çocuklarla çok fazla ilgilenmezlerdi. Çocukları bırakırlardı şeye, mahalleye. Biz sabahleyin çıkardık mahalleye, akşam gelirdik.
1: Ama bir de mesela benim çok küçük yaşlarımdayken mesela ansiklopediler vardı. Evet. Ben onlara çok hayrandım. Hala da mesela kitapçılarda işte hani yılların ansiklopedileri bazı kitapçılarda hala var ve çok ilgi çekici. Yani koskoca bir derya, bilgi deryası. Evet. Eskiden öyleydi.
0: Çok güzel bir örnek verdi. Şimdi birazdan işleyeceğimiz bir konu var galiba, can sıkıntısı ile ilgili.
1: Evet, birazdan.
0: Onunla ilgili ben kendimden örnek verecektim. Hı. Gerçekten ben mesela evde oturuyorduk çocukken değil mi? Sıkılırdık, ansiklopedi açardık. Sayfaları, evet, çevirdik.
1: Okurduk. Kırmızıydı, ben unutmuyorum. Vardı anneannemde.
0: Bunun çözüm olması lazım. Ne yazık ki bu salgın bir veba. Bunun kurtuluşu yok. Bu özellikle yetişkinler, yani yetişkinler yasaklayacaklar. Başka yolu yok. Ya biraz oyna, biraz şey yap. Onlar da olmuyor ne yazık ki.
1: Şimdi sağlıklı yaşamayı konuşalım biraz o zaman. Sağlık Bakanlığı toplumda fiziksel aktivite bilincini arttırmak için hareket yaşını öğren sağlıklı yaşa kampanyasını başlattı. Kampanya kapsamında bir ay boyunca vatandaşların hareket yaşı çeşitli fiziksel testlerle ölçülerek sağlıklı yaşam kapsamında bu konuda farkındalık oluşturacak bir uygulama aslında bu. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu hareketsizlik, fazla kilo ve bağımlılıkların toplum sağlığını tehdit eden başlıca riskler arasında yer aldığını vurguluyor elbette. Türkiye genelinde sağlıklı hayat merkezlerinde vatandaşlara ücretsiz fizyoterapi, diyetisyen ve egzersiz danışmanlığı hizmeti sunulmaya devam edilecek. Yetkililer düzenli hareketin kas sağlığını korumada, kas sağlığını korumak, evet, önemli. Yaş ilerledikçe gerçekten. Ve yaşam kalitesini arttırmada önemli rol oynadığını söylüyorlar ve herkes daha aktif bir yaşamla, evet, yaşasın. Yani yaşamla yaşasın da demek istemiyorum da herkes daha aktif bir yaşama sahip olsun istiyorlar. Yani böyle bir davet var aslında. Günlük yaşamda daha fazla hareket etmeyi teşvik edecek en etkili yöntemler neler olabilir acaba? Bunu konuşalım.
0: Yani en basit yöntem, evden sipariş vermeyeceksin.
1: Gidip almak.
0: Markete gideceksin 2-3 kere mesela, değil,
1: evet,
0: mi? Hareket edeceksin. Şimdi Sağlık Bakanlığı gerçekten güzel projeler yapıyor. Daha önce de kilonu öğrendi, değil mi? Vücut endeksini şey yaptılar. Ve oradan çıkan bir sürü insan vardı. Obez ya da obeziteye yakın sınırda. Evet. Binlerce insan sağlık kuruluşlarına gittiler. Diyetlere başladılar. Kanser taraması yapıldı. Mesela onu ben kendim de yaptım. Gittim sağlık ocağında kanser testini denedim. Çok basit bir kitle yapıldı. Şimdi de hareket yaşını öğren. Gidiyorsun. Yani ben nüfus üzerinde 40 yaşıyor ama bir bakıyorsun hareket yaşın 50 çıkabilir ki, evet, çıkıyor. Onu özel ölçüyorlar. 348 tane sağlıklı hayat merkezi var. Buraya gidebilir vatandaşlar. Bunun randevularını alabilir. Hareket yaşını öğrenmek lazım. Aslında bu telefonlarda da, uygulamalarda da var değil mi? Kaç günde kaç adım attığını gösteriyor bir nevi.
1: Evet.
0: Oradan da öğrenebilirler. Biz geçenlerde bu konu

0: bahsettik değil mi? Hareketsiz Türkiye diye.
1: Evet.
0: Sanki bak onun üzerine bak ne güzel hemen proje gelmiş
1: zaten
0: gibi.
1: Zaten konularımız böyle birbiriyle bağlantılı olarak üstüne biraz daha katarak evet. işliyoruz.
0: Ama ne kadar etkileşim olmuş diyeceğim. Evet. Şaka bir yana bu bir araştırma sonucuydu. Hı hı. Şimdi ne yazık ki elimizdeki bu telefonlar değil mi? Hep aynı şeyleri söylüyoruz. Günah keçisi ama en çok da kullanıyoruz onlar. Yani ekran sürelerine bakalım her gün.
1: Tabii.
0: Ben bugün ne kadar ekran süresi baktım. Yani yürümenin, sağlıklı hareket etmenin, spor yapmanın ne kadar faydalı olduğunu, insanın psikolojik anlamda ne kadar mutlu ettiğini saymakla gideceğiz. Bunu her gün anlatıyoruz. Bütün televizyon programlarında her sabah anlatılıyor bunlar. Evet. Ama insanoğlu tembel bir varlık. Konfor alanı var. Oradan hareket etmiyor. Ve tezatlık şu, oturarak çalışıyoruz artık. Her şey oturarak yapmaya başladı. Masa başı işler çok. Ne mutlu böyle hareket mobil olarak çalışıp güzel para kazanıp hem de fit olanlara değil mi? Ya fazla söyleyecek bir şey yok. Ortada gerçekler. Hareket etmek lazım.
1: Evet ve Sağlık Bakanlığı'nın bununla ilgili evet. gerçekten güzel projeleri var. Bunu da ele almış olduk ve ilgilenen vatandaşlarımız da girip kendi hareket yaşına bakabilir. Ve ona göre diyetisyen desteği, işte bu tür desteklerden de yararlanabilir ücretsiz şekilde. Şimdi son dönemde uyku sorunlarından kas kramplarına kadar birçok şikayet için tercih edilen magnezyum takviyelerini konuşalım. Evet. Herkes magnezyumunu içtin mi? İşte magnezyum iç aman daha rahat uyku uyursun vesaire. Bu konu artık çok konuşulmaya başladı ve uzmanlar magnezyumun kas fonksiyonları, sinir sistemi, kalp sağlığı ve enerji üretimi gibi yüzlerce biyolojik süreçte önemli rol oynadığını belirtiyorlar. Evet. Hatta öyle ki magnezyum vücudun orkestra şefi gibi ifadeleri var. Şimdi ancak her bireyin magnezyum takviyesine ihtiyaç duymadığı, özellikle kullanım şekli ve dozunun da kişiye göre değişmesi, yani bu özellikle vurgulanıyor. Yani evet. kimin ne kadar ihtiyacı olduğunu doktora gidip kan değerlerine baktırıp o şekilde kullanması gerekiyor. Kullanmak istiyorsa. Çölyak hastalığı, diyabet ve ileri yaş gibi bazı durumlarda ihtiyaç artıyor. Bilinçsiz kullanımdaysa işte baş ağrısı gibi birçok sağlık sorunu da bu sağlık sorunlarına yol açabiliyor. Uzmanlar magnezyum aktivitelerinin doktor veya eczacı tavsiyesiyle kullanılması ve güvenilir kaynaklardan temin edilmesi gerektiğinin altını çiziyorlar. Çünkü internet üzerinde sahte birçok takviye gıdada satılabiliyor. Dikkat etmek lazım. Hızla yayılan bu sağlık tavsiyeleri insanların bilinçli karar vermesini kolaylaştırıyor mu? Yoksa yanlış yönlendirmelerin riskleri mi artıyor?
0: Evet, bizim evde de konuşulan bir şey bu. Magnezyum çılgınlığı. Hanım içiyor, çocuklara da veriyor. Mesela ben de diyorum ki yani böyle ezbere içmemek lazım.
1: Evet.
0: Ama mesela eşim de söylüyor, araştırmalarda da var. Gerçekten insanoğlu artık yediği besinlerden o ihtiyacı olduğu magnezyumu alamıyor. Bu da bir gerçek. Ama bu araştırma genelde Avrupa'da, Amerika'da yapılan araştırmalar. Orada yani özellikle Amerika'ya gelirsek daha çok fast food üzerinden beslenen bir toplum. Ama Avrupa'da da o oranın çıkmış olması çok enteresan. Türkiye'de durum ne acaba? Hı hı. Yani normalde bir birey sağlıklı beslenirse, yani normal sebze yemeğini yerse, etini, yumurtasını, peynirim vesaire yerse aslında bu vitaminlere hiç ihtiyacı yok. Yani bir 30 kapsüllük bir şeyi 1000 liraya 900 liraya satıyorlar. Onun yerine nohut ye, mercimek ye, yeşil salatalıklar, yeşilli yapraklı sebzeler ye, aynı. O magnezyumu alıyorsun zaten. Maden suyunda bile var bir magnezyum.
1: Evet.
0: Bunu çılgınlığa dönüştürmeye gerek yok. En basiti git bir sağlık ocağına kan testi yaptır.
1: Evet.
0: Oradan zaten çıkıyor. Ne eksiğin var? Orada söylüyorsun. Genelde zaten hep D çıkıyor değil mi?
1: D vitamini. Türkiye'de en çok eksik.
0: Türkiye'de bir öyle bir şey durum var. Evet. Yani bilinçsizce kullanmamak lazım. Çok fazla kullanılan böbreği yoruyormuş.
1: Bir de bazı insanlar mesela tamam kullanıyor bu takviyeleri ama emilimi ne kadar sağlanıyor?
0: Değil mi?
1: Yani ben magnezyum içiyorum ama işte bana etki etmiyor galiba vesaire. Hani bilinçsiz bir şekilde alıp kullanınca hani belki emilemiyor. Yani vücut tarafından emilemiyor. Bunun bir sebebi olabilir.
0: Ne?
1: Doktora gitmek gerekiyor.
0: Yani kendim de denedim. Mesela bir ay kullandım ben. Dedim herkese uyurum falan ama hiçbir şey olmadı bana. Biraz sonraki konularda göreceğiz. Çay kahve. Yani çay kahve tükettim.
1: Evet. Ben yeşil çay içiyorum.
0: Evet, o da güzel.
1: Siz.
0: Şimdi bu haberlerde biraz da şey var, yönlendirme var. Gidin eczanelerden alın diyorlar. Evet, eczaneler emniyet yer. Ama internette de ne bileyim yani gerçekten fiyatı uygundur ama güvenliği de kesin bir yerse.
1: Yetkili satıcılara dikkat.

0: kesişte alınsa daha iyi olabilir. En basiti doktor kontrolüyle alınması. Kafamıza göre vitamin almayalım.
1: Evet.
0: Bunlar biraz da pazarlama stratejileri. Herkes anlatıyor. Magnezyum şu yapıyor. D vitamini içersen Süperman olursun. Vesaire.
1: Evet.
0: Hayır, etkisi var. O da ayrı. Demek ki magnezyum bilmiyormuşuz.
1: Evet. Kimin ne kadar ihtiyacı olduğu uzmana danışmadan karar yani verecek bir konu
0: bence
1: değil.
0: Bence seneye de başka bir vitamin çıkacak ön plana. Kesin.
1: Var zaten. Sadece magnezyum değil. Birçok vitamin şu an. Evet.
0: Yani seneye başka bir vitamini pazarlayabilirler.
1: Evet. Şimdi yine devam edelim sağlıktan o zaman. Şimdi uzmanlara göre verimli bir gün geçirmenin sırrı popüler sabah rutinlerinin birebir uygulamak değil diyor uzmanlar. Kişinin kendi biyolojik ritmine ve ihtiyaçlarına uygun bir başlangıç yapmasından geçiyor. Nörobilim araştırmaları uyanıştan sonra ilk saatlerin dikkat ve odak açısından önemli olduğunu vurguluyor. Herkes için aynı saatte kalkmanın doğru olmadığı vurgulanıyor. Yine kişiden kişiye değişen bir konu. Stoa felsefesi ise sabah yapılacaklar listesiyle doldurmak yerine zihinsel hazırlık ve farkındalık zaman olarak da değerlendiriliyor. Soğuk duş, meditasyon ve günlük tutma gibi alışkanlıklar bazı kişiler için faydalı olsa da bunların etkisi kişisel ihtiyaçlara göre de değişebiliyor. Yani bazıları çok daha bambaşka dünyalardayken bazıları sabah erken uyanıp işe yetişmeye çalışıyor mesela. Şimdi bugün nasıl hissetmek istiyorum sorusu. Bunu soralım. Çünkü bu soruyu sormanın buna uygun küçük adımlar atmada önemli olduğunu söylüyor uzmanlar. Daha sürdürülebilir bir yaklaşım olarak bu soruyu kendimize sormak gerekiyormuş. Sizce güne iyi başlamanın en etkili yolu disiplinli rutinler mi yoksa kişinin kendine uygun alışkanlıkları geliştirmesinden mi geçiyor?
0: Bu araştırmalar nerelerde yapılıyor bazen merak ediyorum.
1: Yani gidip yerinde incelemek mi istiyorsunuz?
0: Gerçekten. Bu kesin Danimarka'da böyle nezih bir yerde hayatı garanti. Emeklini yaşıyor, dünyayı dolaşıyor. Biraz çıkıyor, şey yapıyor. Öyle bir insanın şey. İşte sabahın 5'inde kalkıp günlük tutacağım. Günlüğe yazı yazacağım. Diyeceğim ki bugün sinirlenme.
1: Evet.
0: Yani bugün enerjik ol. Daha hoşgörülü ol vesaire. Ya biz İstanbul'da yani 16 milyon hepimiz koşuyoruz. Sabahleyin böyle metrobüsleri koşuyoruz değil mi? Bir geç kalmayalım diye. Alıyoruz iki tane poğaçamızı, bir tane meyve suyumuzu. Öyle milyonlarca insan var.
1: Tabii var.
0: Ya bunlar hayatın gerçekleri değil. Ama evet özünde doğru. Gerçekten sabah kalktığımız zaman onu Denzel Washington da söyledi. Ben artık diyor sabah kalktığım zaman diyor yarım saat diyor telefonuma bakmıyorum işte diyor.
1: Evet.
0: O iş dinleme, dinginlik gerçekten önemliymiş. Çünkü o yarım saatten sonra artık tamamen buna bağımlı oluyorsunuz değil mi? O süreçte iş artık meditasyon mu oluyor vesaire bir şeyler hayata dair
1: bugün nasıl hissetmek istiyorum
0: bugün süper hissetmek istiyorum ama faturayı ödeyemedim değil mi kredi kartı borcu var şimdi bunları düşündüğün zaman hemen normale dönüyorsun bence
1: evet.
0: Ama ne mutlu bunları yapanlara. Yani tabii sabah soğuk duş almak da güzel
1: böyle. Yine de o yoğun temponun arasında insanın bir kendisini yoklaması gerekmiyor mu yani?
0: Ama doğru gerçekten şimdi eğer huzurlu bir şekilde kalkıp bir meditasyon ya da başka bir şey dua da okuyabilir. O da fark etmez.
1: Tabii evet.
0: Şimdi iş sesinizi dinleyip ne bileyim şöyle bir ufak uzağa ufuklara bakıp vesaire hayatı düşünmek de faydalı tabii ki.
1: Evet yani şükretmek mesela.
0: Evet.
1: Şimdi uzmanlar kaliteli bir uyku için günün son kahvesini yatmayıp planlanan saatten yaklaşık 9 saat önce içilmesi gerektiğini belirtiyorlar. Evet. Mesela biz hani akşamüstü işte 6 ne bileyim 7-8 gibi içilen kahvelerin çok da doğru olmadığını söylüyor uzmanlar. Kafein dikkat ve enerji seviyelerini arttırsa da uykuya dalma süresini uzatabiliyor. Melatonin salgısını geciktiriyor ve uyku kalitesini olumsuz etkileyebiliyor. Araştırmalara göre kafeinin etkisi kişiden kişiye de değişiyor. Bazı kişileri hiç etkilemiyor. Yani kahve içtikten bir saat sonra da çok derin uykuya dalan insanlar da var elbette ama şimdi uyku kalitesini olumsuz etkileyebiliyor. Araştırmalara göre şimdi bazı bireylerde vücudun kafeini yavaş işlemesi nedeniyle etkiler daha uzun sürebiliyor. Uzmanlara göre sadece kahve tüketimi zamanın değil alınan kafein miktarının ve türünün de aslında önemli olduğuna dikkat çekiyor. Bu nedenle özellikle kafeine hassas kişilerin öğle saatlerinden sonra tüketimlerini sınırlandırmaları tavsiye ediliyor. Gün içinde enerji ihtiyacını karşılamak için kahveye alternatif olarak hangi yöntemler etkili olabilir? Mesela elma tercih edenler var. Kahve yerine elma benim uykumu daha çok açıyor. Ya da ne bileyim elma uykumu kaçırıyor diyenler.
0: Yani gerçekten hep kahve diyoruz ama çayda da kafein.

0: gün var. Ve mesela biz çayı çok tüketen bir ülkeyiz. Kendimden de ben de çok tüketiyorum.
1: Evet.
0: Ama gerçekten doğru. Yani 12'de yatacak bir insanın saat 3'ten sonra kahve, çay içmemesi lazım diyeceğim ama uygulamada
1: sonra
0: yok.
1: Sonra bir çay içeceksin.
0: Ama kahve içmeyebiliriz. Ama çayı bilmiyorum. Çayı nasıl bırakırım?
1: Limonlu gerçekten... çay en azından. Limon.
0: Evet.
1: Limonlu çay sever misiniz?
0: Evet, yok. O da. Yani çok değil. Normal sek çay içiyorum ben.
1: Evet.
0: Bunu kendimden de biliyorum. Mesela ben gece 2'lerde yatıyorum mesela. 1.30-2'lerde. Ama bu gerçekten çayla kahveyle alakalı. Ne zaman kahve çay içmeyeyim, az içeyim. O zaman da dengem alt üst oluyor.
1: Evet.
0: Vücut alışmış artık kafeyle. Günde zaten 4 bardak içilebiliyor. Kahve ya da çay. Bu içilebilir ama ondan daha fazla içmek. Yani böyle sakın...
1: Bir de sohbet sembolü şimdi. Çay ve kahve. Hı-hı. O sohbet konu konuyu açtırıyor mesela yani.
0: Evet.
1: Bunu da konuşmuştuk sizinle. Evet. Hani masanın dolu olması, işte bir şeyler yenip içiliyor olması gerçekten.
0: Evet.
1: Sohbet.
0: Ama tabii ki uyku değil mi?
1: Evet.
0: Uyku bizim enerjimiz. Telefon nasıl şarj ediliyorsa uyku da bizi öyle şarj ediyor. Günde 8 saat uyumak lazım diyor ama bunu 8 saat uyuyan kaç kişi var onu da merak ediyorum ben.
1: Kanser riskini arttırıyor. İşlemiştik
0: evet,
1: sizinle.
0: Evet. Az onun uyumak. Onun için yani saat 4'ten sonra kahve çay içmeyip erkenden mışıl mışıl 11'de yatabiliriz.
1: Şimdi konfor alanını konuşalım biraz Merit Bey. Uzmanlara göre kişisel gelişimin önündeki en büyük engellerden biri insanların kendilerini güvende hissettikleri konfor alanından çıkmakta zorlanmaları. Korku, hata yapma kaygısı, alışkanlıklar ve belirsizlikten kaçma isteği bireylerin yeni deneyimlere adım atmasını engelleyebiliyor. Ancak uzmanlar gerçek öğrenme ve gelişimin çoğu zaman konfor alanından çıkarak da oluşabileceğini söylüyor. Bu durum, yani bu süreçte farkındalık geliştirmek, küçük adımlarla ilerlemek, destek almak ve yeni fırsatlara odaklanmak aslında değişimi kolaylaştırabiliyor. Konfor alanından çıkmakta başlangıçta aslında zorlansak da kişinin özgüvenini de artıran bir yeni deneyimlerle buluşmak, yani kişinin özgüvenini artıran bir durum. Sizce insanların konfor alanlarından çıkmaya teşvik eden en güçlü motivasyon ne olabilir?
0: Yani hayat değiştirmek olabilir. Şimdi düşün, mesela bir memursun sen, değil mi? Benim maaşım var. 15 yıl sonra yeşil pasaportun da olacak. Benim bir şey, devletin bir sürü sana verdiği şeyler var. Hı hı. Garantiler var vesaire. Ama bir yandan da piyasaya açılıp belli bir alanda uzman olduğunu hissediyorsun. Memurluğu bırakıp ticarete gir diyorsun ve batıyorsun.
1: Evet.
0: Değil mi? Ya da batmayabilirsin. İşte batanlar işte 10 kişiden 5'i batıyordur herhalde. Bu basit bir örnek oldu. Ama gerçekten hoşumuza gidiyor değil mi? Konfor alanı. Bazen aynı diziyi, aynı filmi izleyenler var. O da bir konfor alanıymış mesela. İnsanın çünkü beyin kolay olanı istiyor. Beni fazla yorma kardeşim diyor. Basit, kolay ne varsa onu yapalım seninle beraber.
1: Bildiğim yoldan gidelim.
0: Bildiğim yoldan gidelim.
1: Ama bilmediğimiz yoldan gidelim belki de gezmiş oluruz diye de bir söz var biliyorsunuz.
0: Evet.
1: En azından gezmiş oluruz.
0: Gerçekten önemli bu. Evet. Risk almak. Farklı bir yoldan gitmek gerçekten.
1: Evet.
0: Bazen bir farklı bir yolda gidiyorsun bir bakıyorsun aa burası böyle bir yer varmış diyorsun değil mi? Bir aydınlanma yaşıyorsunuz.
1: Evet.
0: Bu aynı şekilde hayat içinde gerçekli. Baktığınız normal çevrenizdeki arkadaş çevreniz sizi ne uzaltıyor ne kısaltıyor. Hemen değiştirin mesela. Ya da işi değiştirin. Ben bakıyorum alacağım bu maaşla modern maaşlı köle olacağım. Ama böyle bir fırsat var. Deneyebilirsin. Risk evet. Hı hı. Ve konfor alanından çıkmak başta çok büyük sorunlar da yaşatıyor. Onun stresi, kaygısı vesaire. Ama gerçekten denemekte fayda var.
1: Evet.
0: Bunu yapanlar. Bir de çocuklarımızı da belki öyle yetiştirmemiz lazım değil mi? Güvensiz bir dünyada yaşıyoruz. Yani sokağa çıktığında da değil mi? Araba çarpabilir vesaire. Çocuk kaçırıyorlar. Köpek geliyor, ısırıyor, parçalıyor, bir pitbull oluyor değil mi? Her şey olabilir. Ve çocuklarımız hep böyle şey yapıyoruz. Belki çocuklarımız daha fazla yapıyoruz biz. Aman o alandan çıkma, güvenlik hissi. Ve çocukları belki daha da çok tutsak ediyor olabiliriz.
1: Evet. Şimdi can sıkıntısını konuşalım biraz da. Uzmanlara göre modern yaşamda sürekli uyarana maruz kalmak can sıkıntısını ortadan kaldırırken yaratıcılık ve öz farkındalığı zayıflatabiliyor. Nörobilim araştırmaları zihnin boş kaldığı anlarda devreye giren varsayılan mod ağı sayesinde hayal gücü, hafıza ve problem çözme becerilerinin güçlendiğini ortaya koyuyor. Hal böyle olunca özellikle telefon, sosyal medya ve dijital içeriklerin sürekli dikkat dağıtması zihnin kendi kendine düşünme ve yeni bağlantılar kurma kapasitesini sınırlayabiliyor. Uzmanlar plan

0: ve sessiz zaman dilimlerinin arttırılmasının zihinsel esneklik yaratacağına da bunun üzerine olumlu etkileri de dikkat çekiyorlar. Bu nedenle günlük hayatta kısa süreli hiçbir şey yapmama alanının bile zihinsel gelişim için önemli olduğu vurgulanıyor. Sizce günümüzde aslında sıkılmaya ihtiyacımız var mı? Yoksa bu his tamamen ortadan kaldırılması gereken bir durum mu?
1: Şimdi mesela oturuyorsun evde, hiçbir şey yapmayacaksın. Ben onu denedim bir kere, 10 dakikadan sonra yapamadım. Gerçekten can sıkıntısı bir nimet.
0: Evet.
1: Ama hep bize ne öğretiyordu? Ah canım sıkılıyor, canım sıkılıyor vesaire. Hep bu negatif bir şey için negatif olarak öğretildi. Aslında o geçmişi düşünsene, o Yunan filozofları vesaire, cep telefonları yoktu.
0: Tabii düşünmeye vakit
1: yoktu.
0: Var.
1: Bakıyorlardı dünyaya, aya, yıldızlara, ağaca. Hadi bir tekerlek yapalım diyorlardı değil
0: evet,
1: mi?
0: Evet, ya da varlığının amacının yani ne
1: Newton,
0: olduğunu.
1: Newton ağacın dibinde otururdu, kafasına elma düştü, oradan yer çekim kanunu buldu değil
0: evet,
1: mi?
0: Evet, evet.
1: Klasik hikaye ama şimdi üstüne hiçbir şey anlam yok.
0: Sebep-sonuç ilişkisi mi kuramıyoruz
1: evet,
0: acaba?
1: Bence ki bilimsel olarak da yani dünyadaki bilimsel hareketlerin, buluşlar vesaire, insanın ilerlemesi geçmişte daha fazlaydı. Çünkü hiçbir şimdi düşünsene, düşünme bile fırsat yok.
0: Evet.
1: Yani düşüneyim derken yine gidiyorsun.
0: Bir bildirim geliyor.
1: Yani yapay zekaya girin diyorsun. Evet. Ya da bir 2-3 dakika kaldın ama hemen böyle paniğe giriyorsun. Ne var falan, hemen bir bakayım sosyal medyaya değil
0: evet.
1: mi? Ya bunları hep söylüyoruz. Ben de sıkıldım artık bunları söyleyip ve bunları yapmaktan değil mi?
0: Evet.
1: Ama can sıkıntısı bir nimet. Ben bazen düşünüyorum en son ne zaman canım sıkılmış.
0: Canınız sıkıldı az önce işte. Canım sıkıldım dediniz bunları söylemekten. Az önce sıkıldım.
1: Ben bir geçenlerde düşündüm. En son canım böyle yani böyle korkunç can sıkıntısında da mı yaşadım diye düşündüm. Hı hı. Üniversite yıllarında işte böyle hazırlıkta geçememiştim İngilizce hazırlığı. Böyle bir yaz günü, Ağustos böyle saatlerce oturmuştum evde mesela. O an geldi aklıma. Ama bunlar, bu can sıkıntıları yaratıcı düşünceyi geliştiriyor. Bu bilimsel olarak kanıtlanmış.
0: Evet.
1: Yani can sıkıntısına düştüğümüz zaman mutlu olalım. Bilim
0: evet,
1: bunu söylüyor.
0: Çünkü bir şeyler üretiyorsunuz
1: evet,
0: o an.
1: Evet, düşünüyorsunuz.
0: Ya düşünce beyin
1: çalışıyor o anda. Farklı bir şey uyguluyor. O kadar çok uyarılma var ki. Televizyon, cep telefonu, etraftan vesaire.
0: Yönlendirme var.
1: Evet.
0: Evet. Şimdi İngiltere'nin önde gelen süpermarket zincirlerinden birini konuşacağız. Kahverengi yumurta satışını kademeli olarak durdurarak beyaz yumurtaya geçiş yapacağını açıkladı çünkü. Kararın arkasında beyaz yumurta veren tavukların daha az yem tüketmesi ve daha düşük karbon emisyonu üretmesi gibi çevresel gerekçeler yer alıyor. Şirket verilerine bakıldığında kahverengi yumurtaların karbon ayak izinin yaklaşık %12.7 daha yüksek olduğu belirtiliyor. Ayrıca beyaz yumurta veren tavukların bazı sorunlarına da daha az maruz kaldığına dikkat çekiliyor. Daha uzun verim süresine sahip olduğu ifade ediliyor. Beyaz yumurtlayan tavukların. Bu değişiklik sürdürülebilirlik hedefleri doğrultusunda atılmış bir adım olarak da değerlendiriliyor. Tüketicilerin alışkanlıklarını değiştirmesinin zaman alabileceği de öngörülüyor aslında. Sizce gıda tercihlerinde çevresel etkiler tüketici alışkanlıklarının önüne geçiyor mu?
1: Gerçekten öyle. Yani ve kutluyorum da Avrupalılar düşünüyorlar. Biz karbon salınımını nasıl azaltabiliriz? Dünyayı nasıl daha az zehirleyebiliriz ki ozon tabakası derinmesin, küresel ısınma olmasın, artmasın, dünya evet. daha güzel bir ülke olsun. Bu tabii ki market, süpermarket zinciri de bu yolla hareket etmiş. Bunun biraz da karlılık şeyi de var. Senin de belirttiğin gibi tavuk mesela strese giriyormuş. Yani kahverengi yumurtlayan tavuklar böyle birbirlerini gagalama diye bir hastalığı da varmış.
0: Hı hı.
1: Yani beyaz yumurta üretmenin sayısı daha fazla kahverenginden. Kahverenginin daha az. Ben şunu merak ediyorum.
0: Çok güzel civcivler.
1: Evet. Onların da değil mi? Erkekleri öldürüyorlar.
0: Evet.
1: Öyle acımasız bir ülke, dünyadayız. Şimdi ben çok merak ediyorum. Eskiden hep böyle daha çok beyaz yumurta vardı. Sonra birden kahverengi yumurtalar çıktı. İşte gezen, az gezen, takla atan vesaire diyorlar. Şey aklıma geldi. Coşku Sabah bir yere o tavuk çifti açmıştı. İşte dedi, işte bizim dedi gezen tavuklar diye tavuk çiftini gösterdi. Tavuklar böyle o kadar kısa bir alanda duruyorlardı ki Yani gezel tavukla free, özgür tavuk arasında da çok farklar var. Bir de kafeslerin içinde tavuklar var değil mi? Ufacık bir alanda işkence çekerekten. Hmm. Şimdi kahverengi yumurta, beyaz yumurtadan vitamin farkı var mı? Besleyicilik farkı var mı? Evet. Bunu bilmiyorum.
0: Ya algı şöyle, kahverengi yumurta böyle daha çok sağlıklı gibi.
1: Organik, daha özel, evet, değil mi? Vesaire. Tam tersi de olabilir değil mi? Bu da bir strateji olabilir. Ama şu, beyaz yumurta satışları artarsa karbon salımı azalacakmış. Evet. Daha ucuz olacakmış deniyor. Böyle bir araştırma.
0: Evet.
1: Şimdi, biz de deneyelim.
0: Deneyelim, evet. Şimdi bilim insanları çayın sağlık üzerindeki olumlu etkilerinin yanı sıra tüketildiğinin, nasıl tüketildiğinin ve faydalarının doğrudan etkileyebileceği konusunda uyarılarda da bulunuyorlar. Şimdi araştırmalara göre çay antiinflamatuar özellikleri sayesinde kalp hastalıkları, diyabet ve bazı kanser türlerine karşı koruyucu etki gösterebiliyor. Ama şişelenmiş çaylar, işte bubble tea gibi işlenmiş içecekler ve katkı maddeleri içeren ürünlerin bu faydaları azaltabileceği de söyleniyor. Ayrıca pestisit kalıntıları, ağır metaller ve mikroplastiklerin uzun vadede potansiyel sağlık riskleri oluşturabileceği de ifade ediliyor. Uzmanlar özellikle taze demlenmiş çayın ölçülü tüketiminin daha güvenli ve faydalı bir seçenek olabileceğini vurguluyorlar. Şimdi günlük hayatta tükettiğimiz içeceklerin doğal ve işlenmiş ya da işlenmemiş olması sağlığımız üzerinde ne kadar belirleyici olabiliyor?
1: Evet, çok etkili. Yani işlenmiş gıda her şekilde zararlı.
0: Evet, insanın yaptığı bir şeyi yemeyecek miyiz? İçmeyecek miyiz?
1: Yani pakete girmiş bir şey, evet, her zaman daha zararlı. Ama dünya işte 8 milyar insan var değil mi? Hı hı. Bu insanlar yani her şey organik olsa vesaire bütün yarısı aç kalır herhalde. Öyle bir durum da var ne yazık ki. Bu dünyanın da beslenmesi gerekiyor. Şimdi çaya gelince de bu pestisit vesaire gerçekten bu kalıntılar var. Bunlar acaba daha çok şeydir mi? Mesela bu böyle bazen sosyal medyada gösteriyorlar. Bir paket çayı bir döküyor, bir silkeliyor.
0: Toz.
1: Değil mi?
0: Toz kalıyor.
1: %20'si, %30'u toz.
0: Evet.
1: Ben o videolardan sonra zaten böyle şeye geçtim. Seylan çayına geçtim. Yani gerçekten yani bu reklam gibi olmasın da kalitesiz çay içtiğimizi biliyorum. Çünkü Türkiye'de çaylar makasla toplanıyor, keserek toplanıyor. Ama dünyanın bazı ülkelerinde elle toplanıyor. Yani onda bile bir fark var. Ama çayın bir sürü faydası var saydığın gibi değil mi?
0: Evet.
1: Kalbe vesaire, kolesterole. Demek ki şey yapacağız, dengeli değil mi?
0: Evet.
1: Çok fazla da içmeyeceğiz. Zaten hayatın temel formülü nedir? Denge.
0: Denge, evet. Şimdi Dünya Kupası'na hızlı bir giriş yaptık biliyorsunuz.
1: Evet.
0: Bunu konuşalım. Hem saha içi sonuçlar hem de saha dışı tartışmalar gündemi şekillendirmeye de devam ediyor. Şimdi hakem kararları, tribün sesleri, maç içi reklam uygulamaları gibi konularda büyük bir yankı uyandırıyor. Turnuva sadece futbol değil, organizasyon ve yayıncılık tartışmalarını da beraberinde, evet, getiriyor aslında. Şimdi bu Dünya Kupası'nda en çok ne konuşuluyor, en çok ne konuşulacak? Teknolojiyi konuşmuştuk, evet, sizinle o toptaki... futbol topundaki o teknoloji şarj edilebilir olacak olması, evet, bunları konuşmuştuk. Neler en çok gündemde olacak?
1: Şimdi bu ara tabii ki Messi değil, evet, mi? Messi Amerika'da oynuyordu. Acaba temposu düşecek mi dendi. Cezayir'e karşı 3 tane harika gol attı.
0: Evet.
1: Muhteşemdi. Demek ki Arjantin'de yani hep bahsedilmiyordu. Arjantin'in kupanın favorileri arasında gösterilmiyordu ama Messi farkı yaratabilir. Messi bu arada Klose ile aynı gol sayısına ulaştı. Bir maçta bir gol de atarsa Dünya Kupası'nda en fazla gol atan futbolcu olacak. Ama onu takip eden Mbappe var Fransa'da. O da 2 gol attı. 27 yaşında. Ben hesapladım. Yani 2 Dünya Kupası daha görür en kötü sakatlanmazsa. Şu anda 14 gol atmış. 19'du galiba Messi. Onu yetişir, geçebilir. Pardon 16 özür dilerim.
0: 16 evet.
1: 16. Şu anda Klose ile Messi'nin gol rekoru 16, Mbappe 14. Belki bu kupada da Messi'yi de geçebilir. Dünya Kupası'nda en çok gol atan oyuncu olabilir. O da güzel. En ilginç gelen bana yeşil burun adaları. İspanya karşısında beraber kaldı. Hatta maçın son dakikalarında böyle bir korner atışı kullandı. Hatta o bir mucize olur mu? Yani bu öyle bir şey ki İspanya'nın kadro değeri 1.250 milyar dolar. Yeşilburun Adaları'nın kadro değeri ise 50 milyon euro. Ve Yeşilburun Adaları'nda iki tane Iğdırlı Iğdır diye bir takım var birinci ligde Türkiye'de. Oradan bir futbolcu Yeşilburun Adaları'nda oynuyor. kaptan ve diğer de başka bir takımda daha oynuyor. Iğdır'da iki tane Dünya Kupası'na kaptan soktu. O da çok enteresan. Yani en fazla Bayern Münih vardı 3 tane kaptanın. Türkiye'de kaptan futbolcu oynatan, şimdi ilk başta Fenerbahçe Galatasaray'da geliyor dedik ama

0: Iğdır çok enteresan oldu. Tabii ki teknoloji çok güzel bence. Daha o milimetrik böyle offside kararları daha hakkaniyetle alınıyor. Umarım bu kurallar Türkiye'de uygulanır. Türkiye'de yere yatan futbolcu kalkmıyor. Kaleciler 10 saniye içerisinde topu kullanmaları lazım. Taç atışları artık kullanılırken hakem sayıyor. 1, 2, 3, 4. 5 saniye geçtiği zaman taç atıp kullanılmıyor vesaire. Böyle çok zaman geçiren, böyle zaman geçirmenin böyle kitabını yazmış takımlar bakalım gelecek sezon ne yapacak Süper Lig'de. Eğer bu kurallar uygulanırsa bence de uygulanması lazım. Dünya Kupası sürprizlere de açık olacak diye düşünüyorum. Ama Fransa gerçekten daha ağır basıyor şu anda. Brezilya çok enteresan. Brezilya-Fas maçını izledim. Sanki Fas Brezilya gibi oynuyordu. Brezilya da Fas gibi oynuyordu. Brezilya'nın bu kadar düşte yani eski Brezilya takımlarına bakıyoruz. Böyle Neymar'la, Ronaldinho'lu çok eskilere bakarsan Pelé'lere kadar. Şu anda böyle en düşük yani böyle performans sergilen takımlardan birisi. Ama Ancelotti faktörü belli olmaz. Onun da bir tecrübesi var. Özellikle Dünya Kupası böyle ama çok zevkli, çok heyecanlı geçiyor.
1: Evet.
0: Yine Japonlar ne yaptılar? Maçtan sonra çöplerini topladılar değil mi?
1: Evet.
0: O da vardı.
1: Mehmet Bey çok teşekkür ediyoruz kıymetli katılımınız ve değerli yorumlarınız için. Akılda kalanları bu son haberimizle noktalıyoruz. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.

0: Çok şükür kira gelirimiz var. Geldiği gibi atarım günlük hesaba. Her gün kazandırır. Lazım olduğunda hemen çekerim. Pasif geliri aktife çeviriyorum yani.
1: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
2: Şimdi sıra bizde. Dünya takım görsün.

0: futbol takımımıza başarılar diler.
1: Bir ömre eşlik edecek sarı ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
2: Tercihin hangi market olursa olsun, hadi bilek kredi kartıyla tüm marketlerde, evet evet tüm marketlerde ayda toplam 15 bin lira harcamana her ay 1000 lira iade.
3: Haydi salataya salçaya, kırmızı biber, kırmızı, kırmızı, kırmızı,
4: beyaz,
3: kırmızı,
4: beyaz,
3: kırmızı,
4: beyaz,
3: en büyük.
5: Aklımız orada. Milli takımda ne de olsa bu en sahi aşk. A Milli Futbol Takımları resmi sponsoru sahibinden.com.

0: de kaçırmayın.
1: Geceliği 4200 lira.
2: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
3: Trivago.
1: Peki ya sadaka kayıt programı fiyatımı kullanmak istersen?
3: Trivago'da o da var.
4: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
5: Duratile Seramik hava durumunu sunar.
6: İstanbul parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 26, en düşük sıcaklığı 19. Kocaeli ve Sakarya 27, Bursa 29, Balıkesir 28. Ankara parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 24, en düşük sıcaklığı 13. Konya ve Kayseri 24, Nevşehir 23, Sivas 22. İzmir parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 31, en düşük sıcaklığı 19. Denizli ve Muğla 29, Aydın 34, Manisa 31. Antalya gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 28, en düşük sıcaklığı 21.

0: Mersin 30, Adana ve Kahramanmaraş 31, Hatay 28. Trabzon gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 25, en düşük sıcaklığı 21. Bolu 24, Karabük ve Rize 26, Samsun 27. Erzurum parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 28, en düşük sıcaklığı 11. Malatya 32, Erzincan 31, Van 29, Ardahan 24. Gaziantep az bulutlu ve açık. Günün en yüksek sıcaklığı 32, en düşük sıcaklığı 18. Mardin 35, Şanlıurfa 36, Siirt ve Diyarbakır 37 derece.
1: Duratal Seramik hava durumunu sundu. Doğanın acımasız gücü. Fedakarlık ve insan onuru. Başka hayatlar için kendi hayatlarını riske atan gizli kahramanlar. Uçuş ekibi bu akşam 20'de A Para'da.

0: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sundu.
1: Finansal okuryazarlık, güçlü ekonominin temel taşlarından biridir. Parayla ilgili doğru ve etkili kararlar alma konusunda bilinçlenme sağlar. Mali durumu yönetmek, yatırım seçeneklerini anlamak kolaylaşır, ekonomik istikrar ve güvenlik teşvik edilir. Finansal güvenlik, bilinçli kararlar vermekle ve sosyal medya tuzaklarına ve dolandırıcılıklarına karşı dikkatli olmakla mümkündür. Şimdi finansal tecrübemizi ve birikimimizi yeni nesillere aktarma zamanı. Şimdi finansal bilinçlenme zamanı. Sağlıklı ve doğru bilgi için resmi web sitemizi ve sosyal medya hesaplarımızı takip edin. Borsa İstanbul.
2: Philip Portföy sunar. Philip Portföy sundu.
3: Sağlıktan inşaata, yapay zekadan turizme, kadınlar iş hayatında her geçen gün daha önemli başarılara imza atıyor. İş yapış şekilleriyle, yönetim tarzlarıyla kadının elinin değdiği her alanda bambaşka hikayeler ortaya çıkıyor. Kadınların iş hayatındaki rolü nasıl değişiyor? Gelecekte kadınları hangi alanlarda göreceğiz? Apara yayın koordinatörü Özlem Doğaner soruyor. Her alanda başarı hikayesi yazan kadınlar başarılarını, başarısızlıklarını, ailelerini, hobilerini, gelecek planlarını anlatıyor. Yüksek Topuklar'ın bu haftaki konu Global Wellness Day kurucusu Belgin Aksoy.
4: Yine Türkiye'ye ilham veren bir kadınla birlikteyiz.
5: Hiçbir şey böyle aniden olmuyor. Yapamazsın denilen şeyi yapmak için böyle birazcık kapıları zorlayan bir halim var.
4: Global Wellness Day nasıl çıktı ortaya?
5: Evet. Yani çok uykum var ama yorgunluktan, ayaklarımın altının ağrımasından uyuyamadığım zamanları hatırlıyorum.
4: Ne görüyorsunuz dünyada? Yani iyi yaşam mümkün mü? Nasıl mümkün daha doğrusu?
5: Global Wellness Day sayesinde insanların iyi yaşama olan erişimleri bir kat daha.
3: Yüksek Topuklar bu akşam 18'de Ahbara'da.
6: Genel izleyici için uygundur.

0: Biz bize den herkese günaydın.
1: Merhabalar efendim. Çok keyifli bir bölümle karşınızdayız. Birbirinden değerli konuklarımız var. Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
0: Hoş geldiniz.
2: Sağ olun, hoş bulduk.
0: Sefa Beyciğim, nasılsınız, iyi misiniz? Sizi ilk kez ağırlıyoruz burada.
2: Vallahi
0: o yüzden Irmak'cığım izninle buraya da başlıyoruz.
1: lütfen.
2: İyiyim vallahi ya. Yoğun bir sezon geçti
0: evet.
2: Bizim açımızdan. Böyle birkaç tane turnemiz kaldı. Onun haricinde bizim için sezon bitti. Böyle bir dinlenme, daha çok evde vakit geçirme şeklinde devam ediyorum abi ben.
0: Harika.
1: Ama şimdi yeni bir şey daha var. Atakan Çelik'le birlikte sahneye çıkıyorsunuz.
2: Evet, Atakan'la böyle bir yapalım mı dedik. Böyle senelerdir düşündüğümüz bir şeydi. Biz zaten böyle hep şarkı, türkü böyle çok severiz. Ekipçe falan da çok söyleriz. Böyle bir şeye giriştik. Bakalım inşallah hayırlısı olur ya.
0: Son 2-3-4.
2: Evet.
0: Niye? Son 2-3-4 falan. Oradan mı?
2: Evet, oradan şey yaptık. Böyle. Ya, çok düşündük ismi. Hep böyle bizim aklımızda şeye çalışıyor böyle şaka maka. Yani abi dedik şaka yapmayalım. Böyle müzik terimiyle alakalı bir şey olsun. Yani son 2, 3, 4 diye böyle isim bulduk.
0: Ve sen bol şarkı söylüyorsun.
2: Hatta vallahi seviyorum şarkı
0: ya söylemeyi. Ben onu çektim. Yani içinde o şeyi mi çıkartıyorsun orada? Yani skeçler bir yere kadar tamam da ben de şu sahne şey şarkı söyleme şeyini de burada kendi özelimde yürüteyim bari dedim.
2: Vallahi hiç öyle bir kariyer planı gibi bir şey düşünmedik hiç yani. Ama şarkı söylemeyi çok seviyorum. Dediğim gibi hani şeyde bile biz hani oyun bittiğinde de böyle ekipçe toplanıp böyle beraber şarkılar, türküler falan söylerdik. Herhalde oradan yani hoşumuza gidiyor. Benim hoşuma gidiyor şarkı
0: söylemeyi. Evet, çok da güzel söylüyorsun bu arada.
2: Teşekkür
0: ederim. Atademirer'den sonra bu oyuncuların içinde en
1: güzel
0: yinesi, evet en güzel.
2: Çok teşekkür ederim. Biz. Sağ olun.
0: Eğitim var mı bu konu? Ben merak ediyorum. Hazır yakalamışken seni soracağım. Yok. Ya, tamamen kendin
2: evet,
0: kulak.
2: Ya çok dinliyorum. Çok şarkı dinliyorum. Dinlediğim şarkılar herhalde kulağımda yer ediyor. Bir de bende böyle kötü bir huy var. Onlar gibi söylemeye çalışıyorum falan çünkü. işte taklitçinin böyle tiridir o. O herhalde dediğim gibi yani çok dinlediğim için kulağımda bir yer etti. Ben de söylemeyi çok seviyorum şarkı yani.
0: Peki var mı kariyer planında öyle bir şey? İleride bir Atademirer gibi bir gazino ya, mazino falan böyle.
2: İnşallah. İşte aslında Atakan'la yaptığımız şey biraz
0: o benziyor.
2: Yani benziyor. Hiç böyle hani planla falan çıkmış bir şey de değil açıkçası yani. Seviyoruz. Onun da zaten bir müzik kariyeri de var. Benim yok ama belki olur. İleride. Bakalım giriştik bir şeye ya. İnşallah hayırlısı olur.
1: Hayırlısı olsun. Kimin fikriydi peki?
2: Ya bu bizim BKM Mutfağı'nın aslında fikri. Yani onlar söylediler. Ya Safa sen tamam abi söylüyorsun iyi kötü bir şekilde. İşte Atakan söylüyor. Gelin beraber bir şey yapalım dediler. Biz de aa olur mu olur dedik. Beraber böyle yola çıktık yani.
1: Repertuarı kim seçti?
2: Repertuarı beraber seçtik Atakan'la ikimiz.
0: Sizin sevdiğiniz şarkılar mı? En çok dinlenen şarkılar mı?
2: Bizim sevdiğimiz şarkılar ya. Bizim böyle daha çok söylerken, dinlerken hoşumuza giden. İşte hepimizin aslında kulağına yer etmiş, kalbine belki yer etmiş şarkılar. İşte daha çok böyle 90'lar, 2000'ler falan orada gidiyoruz. Biraz daha eskiye belki Neşet Ertaş falan da var repertuarımızda. Onlar.
1: Taklitler var mı yine?
2: Taklitler var tabii ki.
1: Olmaz mı?
2: Tabii. Beni bulmuş Atakan bırakır mı taklitsiz?
0: Tekrar sana döneceğiz. Irmak'cığım evet sen de durmuyorsun. Yeni projem var.
3: Evet.
0: Evet anlatır mısın? Şimdi neler yapıyorsun? Yeni şarkı mı geliyor? Albüm mü geliyor?
3: Yeni şarkım geliyor. Onun dışında işte konserlerimiz, tamam. Güzel programlarımız
0: biraz önce
3: devam

0: ediyor.
1: Ama bu enkaz nedir şimdi? Enkaz. Şimdi enkaz mesajı mı ne?
0: Sinan Ceceli Orkestrası ile birlikte yaptığımız akustik bir şarkı aslında. Böyle bir single gibi değil. Yazın hareketli bir şarkı çıkacak. Tamam. Böyle o gelmeden hafif bir teaser. Ara sıcak gibi. Aynen bir teaser gibi önden dinleyicilerle paylaşmak istedim.
1: Yaz şarkısı geliyor yani.
0: Yaz şarkısı gelecek.
1: Adı da enkaz.
0: Yok o değil. Pusu kuruyor adı. Ha. Yazın gelecek şarkının. Evet. Benim daha böyle yağmurum ol tınılarında, yani o hareketli şarkılarım tınılarında bir şarkı gelecek. Çok keyif aldık biz. Umarım dinleyiciler de çok sever.
2: Ne güzel. Bu enkazı yıllar önce yazmışsın galiba, değil mi?
0: Evet tabii. Sinan bana aslında bir altyapı gönderdi. İşte bağlamanın yoğun olduğu. Sevgili Yiğit Mahsin'i çalmıştı bağlamaları. Ondan sonra bunun üstüne ne yazarız ne biter derken ben 5 dakika içerisinde böyle çok hissettiğim için yazıp hemen göndermiştim. O dönemde benim zaten işte yorgun ve yıpranık olduğum bir dönemdi. Aslında enkaz oradan çıktı. Hmm. Benim çok sevdiğim bir şarkıdır. Böyle akustik olarak insanlarla paylaşmak istedik.
2: 5 dakikada nasıl yazdın şarkıyı?
0: Ya şimdi duygu gelince gerçekten yazılıyor. Yoksa bence tabii ki öyle yapanlar da vardır ama işte şarkıyı böyle bir gün yazdım, diğer kısmını 10 gün sonra yazayım. Ben onu yapamıyorum. Tabii ki yapanlar vardır. Ben hemen yazabiliyorsam yazıyorum. Yani benden çıkıyorsa çıkıyor, çıkmıyorsa diyorum ki ben hissedemedim.
2: Enkazda olduğun oluyor mu senin de böyle zaman zaman?
0: Zaten yani ben...
2: Şarkı öyle çıktı diyorsun.
0: Keşke çıkabilsek. Evet öyle çıktı. Biraz psikolojik olarak yorulduğum dönemlerde benden zaten mühür, enkaz, esmer, sonum olur gibi şarkılar geldiği için biraz... Enkazda onlardan biri.
2: Kim kaldırıyor seni enkazdayken?
0: Ben kendim kalkıyorum ya. Ailem sağ olsunlar. Yani kendi düşen ağlamaz. Artık bir şekilde kendimi kaldırıyorum.
2: Ama öyle duygusal ki sözlerde. Dardayım diye soranım olmadı, düştüm kaldıranım olmadı.
0: Evet. Kendimce böyle bir şeyler yazmaya çalışıyorum. Kendi yaşadıklarımı yazıyorum zaten. Öyle başkalarının yaşadıkları şeyleri kaleme dökemiyorum ben pek. Bu şekilde böyle yaşadığım şeyleri güzel harmanlayıp paylaşmaya çalışıyorum dinleyicilerle.
2: Bundan sonraki şarkı da mı yine senin sözlerin?
0: Sözümüz değil, sevgili Erdal Toprağa ait. Yağmurum Ol şarkısının yine sözü ve bestesi ona aitti. Yine çok keyifli bir şarkı yapmış. Bizler de böyle şarkıyı hemen bulduk ve böyle tabiri caizse atladık şarkıya yani. O da bizle paylaştı sağ olsun. Erdal'cığıma da çok selamlar gönderelim.
1: Diyelim bir şarkı dinleyelim artık, bu kadar şarkı
0: dedik. Evet, bakalım dinleyelim.

0: Çok teşekkür ederim güzel aksiniz için.
1: Çok güzel bir şarkı.
2: Çok iyi şarkı ya.
0: Teşekkür ederim. Benim ilk yazdığım şarkılardan
2: yandım
0: bir
2: ya,
0: tanesi.
2: Yandım ya.
3: Size zaten gösterinizde bence bir hanım eksik ya ortada.
2: Evet, bir arkadaş belki olabilir
0: ben
2: ya.
0: Ben komiyim.
3: Bu arada ben çok komiktir.
0: Gerçekten
3: bayağı
0: komiyim.
3: Komiktir, evet.
0: Yani sizler kadar olamam. Aa,
2: estağfurullah. Estağfurullah.
3: Çok güzel. Gerçekten çok güzel şarkı. Süper.
0: Çok evet, teşekkür ederim.
1: Repertuar alır mısın bu şarkıyı?
2: Vallahi alınmayacak şarkı değil yani. Mustafa Ceceli'dir yani.
0: Evet, müthiş.
1: Çok iyi
0: okudu yani, o da sağ
2: çok
0: olsun.
2: Çok güzel meç olmuş ya. Çok güzel.
0: Çok teşekkür çok beğendim. Ederim. Çok sağ ol.
3: Sefa, izleyici ne bekliyor? Gülmenin dışında.
2: Abi gülmenin dışında biraz böyle anı defteri gibi yani. Biraz güzel. Anılara gidiyoruz.
3: Biraz 90'lar falan değil mi?
2: Evet.
3: Çok gençsiniz ama o dönemde 90'lar falan.
2: Sen ama o kadar bizim 80'de... çocukluğumuz ya çocukluğumuzun şarkıları hani.
3: Tamam.
2: Hatta şöyle başlıyor bizim muhabbetimiz Atakan'la, hani senin ilk ezberlediğin şarkı hangisi? Ben söylüyorum, Atakan söylüyor falan. İşte biz çocukken işte derbe derdik falan filan. Oralara giriyoruz biraz yani. Ama öyledir ya, hep böyle bir acı vardır böyle eskiden.
3: Evet, evet, evet.
2: Böyle bizi aslında besler, o severiz yani o acıyı. Öyle başlıyor. 90'lar evet, sanki biraz da bizim için çok şey gibi geliyor ama böyle daha çocuktuk ama gerçekten etkilemiş yani bizi. Hmm. Çünkü hala dinleniyor ya. Hala çok seviliyor.
3: Kesinlikle.
2: Çünkü içinde duygu var yani.
3: Duygular, çok güzel. Sözler çok güzel. Her şey çok güzel. Evet, evet. Peki 2 saat 3 saat
2: gösterir mi?
3: Evet.
2: Şu an 1 saat 50 dakika galiba. Güzel 2 işte. Saate yakın. Yine güzel. Bizim kendi muhabbetimizde falan 2 saat olur.
3: Güzel. Keşke bitmeseydi denecek bir tatta bırakıyorsunuz.
2: Evet evet.
1: Bir daha olur gelsinler.
2: Evet. Zaten çağırdılar da ilk gösteriyi yaptık bu arada biz BKM'de.
3: Tamam.
2: Çok güzel geçti bizim için yani. İnsanlar da çok mutlu ayrıldılar. Bir daha falan hadi gelin de tekrar çıktık sahneye falan. Çok güzel geçti.
3: Bundan sonrası ne zaman belli mi program?
2: Daha belli değil. Şimdi sezon bittiği için abi.
3: Yazı sakin geçiyor.
2: Aynen. Yazı böyle bitirip işte Eylül, Ekim gibi falan başlayacağız.
3: Çok güzel.
1: Şarkı söyleyerek sahnede olmak zor mu?
2: Yani ben şeyi hatırlıyorum, çok stresli bir iş. Çünkü hani bizim yani siz tabii ki daha iyi bilirsiniz ama hani benim öyle bir antrenmanım olmadığı için ya nasıl geçecek, acaba güzel olacak mı, insanlar mutlu olacak mı, hani hep o stresteydim böyle. Ama bir tam hatırlamıyorum, bir şarkıdan sonra ben bir rahatladım böyle. Oh dedim, tamam geçti yani. Hani atıyorsun o stresi üzerinden, atınca daha tatlı oluyor.
3: Şey stresi o yoktur herhalde, onu boş veriyorsundur diye düşünüyorum. Yoksa sanatçı kimliğiyle, yok ona da dikkat ediyorum, detone oldun mu, kelimeyi unuttum mu filan. Yani şarkıcıların en büyük şeyi o. Sende o oluyor mu, yoksa ya beni zaten affederler, ben zaten şarkıcı
2: yani,
3: değilim ki.
2: Tabii ki, ama yaptığımız iş başka bir iş olduğu için hani
3: orada
2: güzel yapalım şeyi oluyor, kaygısı oldu yani oluyor. Tabii ki. Yani ufak da olmuşuzdur herhalde, bilmiyorum ama hep daha güzel olsun, daha iyi olsun. Hep onun stresi vardı yani.
1: Senin stand-up gösterin devam ediyor mu?
2: Devam ediyor onlar da. Onlarla da yapıyor. Ama şimdi yine yaz olduğu için bir sezon finali yaptık. Yine işte bir iki yer kaldı. Galiba Kıbrıs'ta bir gösterimiz olacak. Hı hı. 10 Temmuz'da. Bir de Bodrum'da olacak.
3: Oh, çok güzel.
2: Son iki kaldı yani bu sezon için.
3: Yılmaz Hoca izledi mi?
2: Yılmaz Hoca izlemedi daha. Hocam daha gelmedi. Bekliyoruz. Bakalım.
3: Peki danışıyor musunuz? Metni gör, bir şey oluyor mu? Yoksa artık giriyor musunuz?
2: Baba? Ya şöyle, şimdi ya bizim her daim hocamız olduğu için hep bir çekinge var yani. Aman fırça yeriz. Böyle çekincesi, çekincesi var. O yüzden hani böyle çok emin olmadan gitmiyoruz hocanın yanına. Yani buna mı geldiniz bana diyebilir ya. O yüzden hep bir yerde hocamız bizim bir yerimizdedir yani.
1: Taklit yeteneğini ilk ne zaman keşfettin?
2: Valla sanıyorum lise 2'ye gidiyordum.

0: hocaların taklitini falan yaptırıyorlardı bana. İşte müdür yardımcısı falan geliyordu içeriye, işte ya şu hocanın taklitini yapsana falan, ona yapıyorduk. Bir gün de ben hocaların böyle çok ısrarıyla şeye gittim ben, işte tiyatro seçmelerine. Ya hiç insan kendinin farkında olmuyormuş, demek ki bunun bir yaşı var herhalde. Böyle tiyatro seçmesinde oyun oynarken baktım millet gülüyor, ben de şaşırdım lan neye gülüyor bunlar diye. Allah Allah lan, bu insanlar demek ki hani güldürebildiğim bir yeteneğim varmış benim diye orada keşfettim ilk.
1: Liseye kadar farkında değil miydin?
0: Yok, farkında değildim. İşte babamın taklitini çok yaptırırlar bana falan. Böyle babamı tanıyanlar özellikle. öyle işte.
2: İlk baban da komikmiş galiba, öyle mi?
0: Babam da komiktir. Ha. Babam da çok komiktir. Çok komik ve çok sinirli bir adamdır.
2: Hem komik hem,
0: hem komik hem sinirli. Çok sinirlidir yani.
2: Ama sen de galiba bir gençliğinde öyle bir şey varmış. Bir depresif bir tarafın varmış galiba.
0: Tabii. Depresif. Ben arabesk çok severim. Yani mahallede büyüdük. Bir de hani bizim abilerimiz falan da çok böyle arabesk severdi, arabesk dinlerdi. Herhalde onlardan etkilendik yani. Ben çok severim arabeski. Yani şu anda bile mesela bu yaşta bile hala duygusuz hiçbir şey hoşuma gitmiyor abi. Yani bir duygusu olacak bir şeyin. Yani bu şeyle de hani bu yeni dönem şarkılarında da böyle işte için çok konuşuluyor ya işte yapay zekalar bilmem ne.
2: İki dakika falan.
0: Çok duygusuz geliyor bana yani öyle şeyler. Yine o yüzden belki de insanların çok böyle eski şarkıları, hani eski duyguları sevmesinin sebebi de o, evet. Bence yani duygu arıyor insanlar. Böyle empati kurabileceği bir şey arıyor.
2: Şimdi biz buraya konuk geliyor. Gençler çok da iyiler. Böyle çok, bir de şey, hepsi söz, aranje, işte her şeyi yapabiliyorlar. Efsane falan, sözler falan, bazıları böyle iyi çıkıyor falan. Ama şeyi anlamıyorum. Mesela çıkıyor şimdi burada alkışlayacağım. Hep yanlış alkışlıyorum. Şarkı ne olacak? Bitti zannediyorum. Bitmemiş oluyor. Ya da şarkı bitmiş oluyor. Bekliyorum. Ne bekliyorsun der gibi suratıma bakıyor. Ha, sonra alkış yapıyorum. Şimdi bitti mesela mi? Irmağan şarkısı biterken anlaşıldı ve alkışladım.
0: Evet, şey çok da
2: böyle zırt diye bitiyor. Oldu. Laf söylüyor filan, cümle bitiyor filan.
0: Mesela eski şarkıların şeyini de çok seviyorum ben böyle. İntro. Yavaş yavaş bitiyor ya böyle.
2: Ha, değil mi? Evet.
0: Ses kısılıyor falan.
3: İntrosu var.
2: Bir işte introsu var. Bitişi dediği gibi böyle kısıla kısıla kısıla.
0: Sanki uzaktan bir yerlerde o şarkı hani devam ediyor bir söylenme.
2: Sen uzaklaşıyorsun arabayla.
0: Evet, çok hoşuma gidiyor mesela.
1: Güldürmeyi çok mu seviyorsun?
0: Çok seviyorum. Ben gülmeyi de çok seviyorum ya. Böyle kendi sosyal yaşantımda böyle çok komiklikler yapan, amanın bakın böyle de şakam var falan, hiç öyle biri değilim. Benden belki de çok daha komik arkadaşlarım var yani, onlara mesleği o olmayan, onlara çok gülüyorum. Ben gülmeyi galiba daha çok seviyorum güldürmekten.
1: Peki bir ortamda espri yaptın, gülmediler, bozulur musun?
0: Bozulurum ama bozulduğumu anlatarak yine bir reaksiyon almaya çalışırım yani.
1: Peşinde olursun.
0: Neyse,
1: yani.
0: Şaka yapmıştım orada ama falan gibi bir şey söylerim yani.
2: Peki oyunda böyle şimdi buraya gelen konuklardan duyuyoruz işte Ali Poyrazoğlu'lardan, Nilgün Hanım'lar falan. Bu eskilerden hep böyle evden sanki diyor ki anlaşmış, ben oturacağım en önde ve asla gülmeyeceğim. Ne yaparsa yapsın gülmeyeceğim ve öyle gelmiş modunda insanlar ve seyircilerle karşılaştık biz yıllar içinde diyor.
0: Evet.
2: Öyle oturuyor ve kaşlarını hep çatıyor. Öyle olanlara karşı tepkileri farklı oluyor. Sen de böyle şeyle karşılaştın mı ya da ne yaparsın öyle bir şey olsa?
0: Ya ben çok fark etmiyorum onu. Çünkü genele bakıyorum. Bakıyorsun. Ben aslında. Çünkü yani bir kişi beni çok ilgilendirmez. Çünkü hani ben gülmeyeceğim diye gelen adamı zaten güldüremezsin yani. Gıdıklasan da gülmez adam. Yani genel eğer gülüyorsa, insanlardan kahkaha duyuyorsam, çünkü ben şey oluyorum biraz böyle, tamam tiyatro çok hani birebir bir şey ama ben o kişiyim ve bu adamın repliği bu. Ben bunu söylerim. Ben komik olduğunu düşündüğüm için zaten yapıyorum bunu. Siz gülmüyorsanız yapacak bir şeyim yok yani.
2: İyi, o güzel. O şeyi duvarı kilitliyorsun kendini, güzel.
0: Bunu da şöyle kazandım. Benim gözlerim bozuktu. Benim gözlerim uzağa görmüyor. Abi böyle insanlara baka baka oynuyorum böyle. O da bana çok güzel bir şey kattı böyle. Çünkü geliyor mesela arkadaşlarım diyor ki abi önde birisi var. Hiç gülmüyor diyor. Tamam. Ben diyorum ki ben hiç görmedim. Beni hiç ilgilendirmiyor. Ben görmüyorum.
2: Ya yani. Çok bombası.
0: Sonra gözlerimden ameliyat oldum falan. Şimdi ben de böyle bir şey olmaya başladım. Abi öndeki adamı gördünüz mü falan oluyorum şimdi. Ama böyle çok nadir olur yani.
2: Irmak sen niye çok gülersin?
3: Kendime. Aa. Vallahi kendime çok gülerim.
2: Bu da çok güzel.
3: Ya, ekip arkadaşlarım da bana güler. Hatta şey diyorlar bazen. Hani bu kadar komiksiniz, niye dışarıya bunu şey yapmıyorsunuz? Böyle bir yanlış yapmama hatasından aslında ben komik olan insanları çok özgüvenli ve kendiyle çok barışık buluyorum. O yüzden böyle bir tık dışarıya daha resmi durmaya çalışıyorum ne yazık ki, ama birinci yakınlarıma bayağı nacizane öyle olduğumu söylüyorlar yani. Tabii ki tekrar söylüyorum, sizler kadar asla olamam ama.
1: Çok sakin duruyorsun aslında.
3: Evet. Ya biraz gerçekten ben de kendime gülüyorum. Biraz komik bir kızım. Yani siz benimle yaşasanız eminim siz de ya ırmak falan olursunuz yani. Hani biraz var öyle şeylerim. Ama çok yakın çevreme yapabiliyorum. Diğerini yapmak çok büyük bir başarı bence, dediğim gibi. Çok büyük bir özgüven istiyor bence. Arkası çok dolu bir şey istiyor.
0: Ya onun triği de şu galiba. Ben aslında ben komik olduğum için değil de böyle işte. Rolüm komik diye ben oynuyorum aslında.
3: Yok.
0: Çünkü çok iyi yazılmış bir metin oluyor elimizde. Ve hani yani onu satabilmek aslında o şakayı. Yani ben komiyim. O biraz stand-up aslında. Hani
3: sen ama biz şu anda da gülüyoruz mesela size. O biraz sizin komik olduğunuzu bence gösteriyor. Yani mutlaka hiç... oradaki metin iyidir ama yani komik olmasanız herhalde gülmeyiz. Yani o
0: tiyatro
3: yüzden...
0: oyununda aslında dediğim gibi, ama belki stand-up'ta evet, dediğiniz gibi olabilir belki yani. Hani, olabilir. Çünkü orada gerçekten sizin komik olmanız lazım. Yani. Evet. İnsanları güldürüyor olmanız lazım.
2: Tabii.
0: Ama bir tiyatro oyununda hani rolün neyse o yani.
3: Doğru.
1: Yani. Sen kendini komik buluyor musun?
0: Yeterince. Hani çok aşırı komik bir adamım falan demem hiçbir zaman yani. Çünkü dediğim gibi hani tiyatro oynuyoruz, bir şey oynuyoruz. Hani oradaki rol eğer komikse komiyim. Oradaki rol atıyorum çok depresif bir adamsa depresif oluyorum. İşte değilse, işte daha böyle konuşkan bir adamsa öyle oluyorsun. Neyse o.
2: Sonuçta oyuncusun ve tiyatrodan en zor yerden geliyorsun. Yani dizilerden bir yerden meşhur olmuş birisi değilsin yani, tiyatrodan geliyorsun. Yazan da birisisin. Şeyi ters köşe bir şeye açık mısın? Sever misin?
0: Çok isterim.
2: Mesela
0: ya.
2: Birini böyle mesela bir filmde birisine böyle deli gibi ağlatmak böyle tam ters.
0: Çok isterim.
2: İstersin.
0: Çok isterim. Yani çünkü biz de hani çok böyle komedi yaptığımız için insan böyle yapamadığını hani ister ya, ben bunu istiyorum falan olur ya böyle, ben de onu istiyorum aslında. Evet,
2: mesela Nuri Bilge Ceylan'da Murat Cemcir'in yaptığı gibi herkesi çok şaşırtmış.
0: Müthiş oynadı o.
2: Değil mi? Yani öyle bir şey sen de istersin. Kesinlikle. Her oyuncu ister böyle.
0: Keşke olsa
2: ya. Ama bunu şimdi seni gördüm de herkes gülüyor ya, bunu bir cesaretli birisinin olması lazım. Gerçekten tabii. Bir de o role senin gerçekten yapabildiğini düşünüyorum.
0: Ama mesela Cem Yılmaz'ın mesela Av Mevsimi'nde görüp ben hiç Cem Yılmaz demedim mesela. Çünkü ya orada da müthiş oynamıştı yani. Daha cizane yani, tamamen izleyici olarak söylüyorum. Keşke gelse, çok isterim abi ya.
2: Doğru. Şener Şen'in eşkıya
0: mesela yani.
2: Doğru. Süper. Harika.
1: Yolunda mutlaka gelir.
0: O role girebilmek işte çok güzel bir meziyet ya. Bayılırım yani. Ters köşe şeyleri çok severim.
1: Bu arada senin yeteneksizsiniz maceran da var.
0: Evet.
1: Ve bayağı finale falan kaldınız.
0: Evet doğru. İki arkadaşımla beraber böyle bir şey yapalım dedi. 2000 kaç senesiydi ya? 2013 müydü? 12 miydi? Girelim dediler. Girdik biz de. Güzel de geçti. Finale kadar da gittik. Şey vardı. İllüzyonistler vardı. Kıvanç'la Burak.
2: Ha evet.
0: Onlar birinci oldular bizim senemizde.
2: Çünkü illüzyonist daha o zaman ne vardı, bir tane birisi vardı ya A'la başlayan, o daha meşhur olmamıştı şey galiba.
0: Aref mi?
2: Ha, Aref
1: evet, evet.
0: Aref'ten sonra.
2: Aref'ten sonra mı?
0: Evet evet sonraydı bizimkisi.
1: Arkadaşların mı söyledi katılmayı, yoksa sen mi istemiştin?
0: Ya beraber ortak fikir dedik ya, katılalım mı katılmayalım mı baktık falan, hani bizden bir sene önce pardon iki sene önce de Sefa Doğanay birinci olmuştu. Öyle bir riski de vardı, şimdi taklit birinci olmuş zaten, hani biz ne yapalım ya, biz daha tiyatral bir şey yapalım taklit, ama hani tiyatro zaten 3 kişiyiz, hani bunu böyle bir matematikle yapabilir miyiz diye böyle bir konuştuk, bir sahne matematiği bulduk kendimize, çıktık, güzel de oldu.
2: Ne güzel.
0: İyiydi yani.
1: Jüride kimler vardı o sene?
0: Hülya Avşar vardı, Eser Yenenler vardı, bir de Acun abi vardı.
1: Eser seni orada keşfetti zaten.
0: Aynen, biz Eser abiyle orada tanıştık. Sonra işte kendisi 3 adam programı yapıyordu. Ben onun programına girdim 3 adamda. İşte sokak röportajlarına başladım o işten sonra. 3 sezon sokak röportajı yaptım ben.
2: 3 sezon.
0: Eminönü, işte İstiklal Caddesi falan, ben geziyordum elime mikrofonla böyle. Daha sonra 3 adam bitince tabii biz de dedik ne yapalım falan. İşte BKM'de seçmeler vardı, BKM Mutfak'ta. Ona girdik. İşte o gün bugündür de BKM Mutfak'tayım yani.
2: Güzel, harika. Irmak'cığım şarkılar dinleyelim.
3: Tamam, çok sevinirim.

0: Teşekkür ediyorum. Çok sağ olun.
1: Bu şarkıya da çok yakışmış sesin.
0: Çok teşekkürler. Serdar Ortaç'ın Saygı albümünde seslendirdiğimiz çok güzel bir şarkıydı. Ben de çok severek dinliyorum.
2: Irmak'cığım, kariyer yolculuğundan memnun musun?
0: Çok memnunum.
2: Özellikle yani ben bu hak ettiğin yerde olmadığını düşünüyorum daha yani. Yavaş ya da yavaş diyorsun. Memnunsan sıkıntı yok. Yani daha bir hızlı, daha bir gitmeye gerek. Senin bir hatan yok burada. Bence piyasanın bir hatası var.
0: Estağfurullah. Mutlaka benim de hatalarım olmuştur. Yani kimse zaten hani hatasız değil ama ben kariyerimin başında biliyorsunuz ki çok hızlı bir tırmanıştaydım zaten. Bugünkü Irmak olarak onu çok doğru bulmuyorum ben. Yani çünkü bazı şeyleri kariyer olarak hazmetmek, daha bazı şeyleri göğsünde yumuşatabilecek hale gelmek belli bir sene ve belli bir tecrübe istiyor bence.
2: Onlar yanlıştı ama şöyle de bir şey var. Yani şu anda o yazdığın sözleri biliyorum, seni çok iyi tanıyorum. Sesin çok güzel.
0: Çok teşekkür ederim.
2: Yani mesela görüyoruz şu anda birçok sanatçı konserler orada burada. Yani senin de daha yani ayda 25 konsere senin de çıkıyor olman lazım.
0: Evet,
2: yani.
0: Evet, öyle olduğumuz bir dönem oldu. Yani tabii ki çok yorucu bir tempo ama olmasını kim istemez ki? Aynen. Dinleyicilerle buluşmak zaten yaptığımız şeyin asıl amacı, sizlerin de bizlerin de işte dinleyicilerle buluşsun, onlar sevsin, hissetsin. Dolayısıyla tabii ki kim istemez.
2: Yaşadıkların seni aşırı kontrollüye, böyle kontrolfobik bir duruma getirmiş olabilir mi?
0: Ya ben hiçbir şey fobik değilim. Neyse, artık tamam. Değilim, öyleydim ama.
2: Öyleydin değil mi? Tamam.
0: Yani çok zaten ben emekli albay kızıyım, hani hep söylüyorum bunu. Şimdi bizim evde hep bir böyle disiplin vardı ve babam çok iyi bir insandır ama tabii ki askerlikten gelen bir kontrol de olduğu için aslında ablamda da bende de bir kontrol mekanizması çalışıyor oluyor. Ama bunun eksisini çok fazla görmedim. Sadece yani mesela sizlere karşı değil, kendime karşı eksisini gördüm. Hı hı. Hep kendimi kontrol etmekle alakalı biraz yorucu oluyor. Ama bazen de kendini biliyor oluyorsun. Kontrol kötü bir şey değil bence. Peki. Fazlası zarar ama.
2: Doğru.
1: Sefa, sen Sinehani'nin bir projesinde oynamışsın, Öp Elimi.
3: Evet, çok güzel geçti yani. Hala onu konuşurum, aylardır onu konuşurum. Çok güzel geçti benim için. Ne zaman yayınlanacak bilmiyorum ama ne zaman?
2: Galiba bu kış yayınlanacak, hatta hemen başında. Yani neyi güzel geçti?

0: biraz açar mısın?
1: Ya ekip çok iyiydi.
0: Evet.
1: Selçuk Hoca yönetmenimiz
0: evet, zaten. Selçuk Hoca çok özel biri.
1: Selçuk Aydemir müthiş, buradan selam olsun. Çok eğlendik biz. Ya güzel. O kadar ya, çok kısa sürdü çekim ama sanki böyle bittiğinde böyle şey oldu. Sanki aylardır beraber çalışıyormuşuz gibi öyle bir his geldi.
2: Bir boşluğa düştük.
1: Vallahi boşluğa düştük ya. Çok güzel geçti çekimler.
2: Ne güzel.
1: Çok eğlendik beraber. Yani hem iş yaptık yani ciddi bir şekilde, hem de çok eğlendik. Hem de eğlendirdik. Bir de böyle iş yaparken hani çevrede çalışan işte kameraman arkadaşlar oluyor bilmem ne. Onların gözünden de görüyorsun yani işin nasıl olduğunu falan. Onlar da çok mutluydu. Herkes çok mutluydu. Buradan herkese de selam olsun çalışan arkadaşlara.
0: O zaman çok iyi bir sonuç gelecek.
1: Vallahi ben bu kadar çok merak ediyorum. Göre. Çok merak ediyorum.
3: İki kardeşin hikayesiydi galiba. Evet, İsmail Demirci vardı bir evet, de.
1: İsmail abiyle beraber oynadık. Abi kardeş oynadık. Zeynep Çamcı da var. Evet. O da bizim kız kardeşimizi oynadı.
0: Geçen hafta İsmail Demirci vardı evet.
1: Ha burada mıydı?
3: Evet.
1: Aa, çok severim İsmail abi.
0: Evet, çok iyi birisi.
1: Güzeldi vallahi, çok güzeldi.
0: Ne güzel ya. O zaman bu sene galiba senin bu kış bayağı bir hareketli geçecek.
1: Evet, inşallah.
0: Stand-up'ların, filmlerin herhalde şey devam edecektir. Çok güzel hareketler diye.
1: Çok güzel hareketler de devam edecek diye umuyorum. Tabii ne olacak belli olmuyor biliyorsun abi yani.
0: Doğru.
1: Devam ediyor deriz, bir bakarız yokuz falan. yani emin konuşmayalım o yüzden. Evet. Ama devam edecek diye biliyoruz yani.
0: Evet, çok güzel, harika. Evet. Evet, 2 yaşında dolunayımız da var artık değil mi?
1: Evet, 1,5.
0: 1,5.
1: 1,5 yaşında kızım var.
0: Maşallah, Allah başlasın.
1: Amin, Allah razı olsun. Çok acayip bir şeymiş ya. Babalık, annelik. Şimdi anneliği de eşimden görüyorum. Çok garip bir şeymiş yani. Sürekli her gün yeni bir şey izliyor. Her gün yeni bir şey. Kızım.
3: Çok tatlı.
4: Maşallah.
1: Her gün yeni bir şey öğreniyor. Onu keşfetmesi ve sürekli o her gün yeni bir şeyini, sen de onu keşfettiğini keşfediyorsun. Aa ne güzel, bak hayatım bunu dedi falan filan. Ya harika bir şeymiş ya. Allah evet, herkese nasip etsin.
0: Amin.
1: Yani çok
0: amin.
1: Güzel bir şeymiş yani evlat. Burada ilk defa denize sokmuştuk mesela.
0: Zaman ayırınca yaş. Nasıl zaman ayırıyorsun? Böyle bir şeylerin var mı? Fikslerin var mı yani? Mesela akşam 7'de ne olursa olsun evdeyim falan gibi attım şimdi.
1: Ya keşke öyle bir şey olsa dediğim bir şey olsa, ama biliyorsun abi sen.
0: Bilmez mi?
1: Turne oluyor, bazen günlerce göremiyorum ama sürekli görüntülü konuşuruz.
0: Ha, çok güzel.
1: Keşke daha çok vakit geçirsek ama bizim
0: güldürdün
1: meslekte
0: mü?
1: Biraz.
0: Ha? Güldürdün mü? O yaştaki çocukların gülmesi çok tatlı oluyor. Güldürebildin
1: çok,
0: mi?
1: Çok gülüyor.
0: Güzel.
1: Yani biz biraz gıdıklamak zorunda kalıyoruz ama. Daha şaka kavramı yok falan. Onları çok bilmiyor. Ama gülüyor yani. Çok şeyi öğretiyorum ona. Dün mesela şeyi öğrendi. Kızım kahkaha diyorum böyle ha ha ha falan. Gülümseme falan diyorum. Gül diyorum hep. Ha ha ha. Tam tersini yapıyor.
0: Çok güzel. Ne güzel.
1: Çok güzel bir şey yani.
0: Evet, güzel bir duygu. Harika.
3: Düşkün mü sana?
1: Annesine şu an daha düşkün. Ben hatta biraz sinir oluyorum yani böyle. Tam
4: büyüyünce
1: ağlıyor böyle gece.
4: Olur ama.
1: Ya inşallah çok istiyorum. Bana biraz baba falan yapsın diye çok istiyorum. Ama şu an tam anneci. Gece mesela uyanıyor. Ben gidiyorum yanına. Kızım gel falan filan. Anne falan diyorum. Yavrum ben buradayım ya falan yapıyorum. Böyle. Yok, ikna edemiyorum ona yani. Hep anneci.
3: Uyutuyor musun? Uykusuz
1: uyuturum.
3: Gecelerde böyle.
1: Evet, çok şu an rutin olarak 2 kere uyanıyor gece. Of. 2 uyanmazı. Ben gidiyorum hemen böyle uykulu mama yapmaya giderim. Annesi alır böyle biraz pış pış pış pış. Mamasını yaparız, veririz. Bazen de işte bende kalıyor daha çok böyle uyku zamanları. Ben uyutuyorum. Eşim işte mama yapıyor. Hep böyle dönüşümlü. Nöbetleşe çocuk bakıyoruz biraz.
0: Eşin lise aşkınmış değil mi?
1: Evet.
0: Peki o oyuncu değil değil mi?
1: Oyuncu değil. Ama lisenin tiyatrosunda tanıştık.
0: Evet, tamam. Zaten şey, biz videolar falan paylaşıyoruz.
3: Evet, çok eğlenceli videolarınız birlikte.
1: Vallahi evet, böyle bir şey de yaptık. Dolunay doğduktan beri tabii yani hiçbir şey yapamıyoruz çocuğa bakmaktan. Evet, lise aşkım.
0: Ne güzel.
3: Birlikte bir şey olur mu? Bir proje falan?
1: Yok ya. Kübra bilmiyorum yani, böyle konuşmadık ama hani belki de niye yok dedin falan der bana. Ya bilmiyorum, hani belki de olur.
0: Kapamasaydın.
1: Evet, şimdi kapatmayalım kapıları. Belki de olur.
3: Bu arada lise aşkıymış ama yani lisede herhalde şey, gönlünü çelememişsin. Daha sonra bir araya gelmişsiniz.
1: Ya biraz öyle, benim biraz platonikti. Çok koştum peşinden. Bir ara sevgili olduk, ayrıldık. Ondan sonra olmadı, bir daha denedik yine olmadı falan. Birkaç sene çok görüşemedik. Birkaç sene sonra tekrar böyle sosyal medyadan ya bir bakalım falan, sanki hiç bakmıyormuşum gibi. Hep bakıyorduk da. Bir daha bir bakalım falan oldum böyle bir.

0: Öyle bir tekrar iletişime geçtik. Tekrar sevgili olduk. İşte nişanlandık, evlendik.
1: Olacağı varsa oluyor.
0: Vallahi öyle ya. Nasip olacağı varsa oluyor. Ki. Nasip.
2: Sende bir şeyler var mı Burmak'cığım?
3: Yani var ama böyle hani bir nişan, evlilik gibi bir durum şu anda yok. Ama güzel giden bir ilişkim var, evet.
2: Ne güzel. İyi, Allah tamamını erdirsin diyelim.
3: Amin inşallah.
2: Veterinerlik yapıyor musun?
3: Veteriner hekimliğini yaptım.
2: En son konuştuğumuzda belki bir profesyonel bir yer açarım, işte ara sıra uğrarım falan.
3: Evet evet, düşünüyorum ama hali. Şimdi şöyle, ben şunun git gelini yaşıyorum. Şimdi hekimlik biraz ara sıra uğranacak bir yer değil. Aslında benim yanlış söylediğim bir cümle o size. Dolayısıyla bir 6-7 ay falan bir poliklinikte çalıştım. Yine çok yakın zamanda aslında. Hani bir klinik açarsam, işte böyle ara sırada uğrasam, en azından bütün işlere hakim olan bir hekimlik bilgim olsun diye. Çok da keyifli geçti. Ama sonra benim biraz programlarım yoğunlaşınca, işte biraz yaz zamanı konserler artıyor, işte birkaç programım oldu. Dolayısıyla orası biraz kaldı ama daha geçenlerde konuştuk ya, ben özlüyorum.
2: Gerçekten, o zaman da konuşmuştuk, evet.
3: Evet, yani konuşamayan canlılara böyle bir nefes oluyor olmak, tabiri caizse, hakikaten çok kıymetli oluyor. O yüzden böyle ara sıra yapıyorum.
2: Nasıl Safa? Kendisi aynı zamanda veteriner.
0: Müthiş ya. Çok saygı duyduğum bir meslektir yani.
3: Teşekkür ederim.
0: Bizde iki tane bana. Kedi var. Bir veterinere götürüyoruz diyorum. Abi sen yani sen cennetliksin ya diyorum. O biz böyle dokunamıyoruz ama tamam ben hallediyorum falan. Hemen hallediyorlar ya böyle. Evet. Hayran olduğum bir meslek. Çok
3: teşekkür ederiz.
0: Yani.
3: Çok sağ olun.
2: Ne güzel. Şarkı da dinleyelim.
3: Tamam, haydi bakalım.

0: Teşekkür ederim güzel alkışlarınız için. Sağ olun.
1: Yani.
0: Çok teşekkürler. Bir Çağrı Tel Kıvıran ve Oğuzhan Koç bestesidir.
1: Çok iyiymiş.
0: Sözü ve müziği onlara ait. Oğuzhan Koç.

0: Evet. Çok keyifli bir şarkıdır benim için de. Beğenmenize çok sevindim.
1: Çok beğendim valla.
2: Irmak, seni hep aynı görüyoruz. Çok giyindikleri açık değil misin? İmajını falan da çok değiştirmiyorsun sanırım, değil mi?
3: Evet ya. Yani aslında şu anda değiştirmiş bulunuyorum da biraz daha kıvırcık saçlı falan olduğum için bugün böyle sizlere özel bari dedim. Bir değişiklik olsun. Yani çok o çizgiden çok çıkmak istemiyorum. Ama biraz da beni zorluyorlar artık kariyer olarak. Hayır işte artık 20 yaşındaki ırmak değilsin falan. Yo, hala aynı ırmağım aslında. Yani diyorum, ben de savunuyorum ama galiba haklılar. Çünkü görsel bir iş yaptığımız için bazen bazı şeyleri değiştirip dinleyicilere de bir heyecan yaratıyor olmak keyifli oluyor. Artık ben de o noktadayım ne yazık ki.
1: Şarkılarını okuyan kimse var mı şu anda? Verdiğin en yeni kimse var mı?
3: Vallahi bir Betül Demir'e vermiştim. Evet. Ondan sonra Toz Duman isimli bir şarkı vermiştim. Şu anda yok ama öyle bir konuşmalar var. Yani ben hep söylüyorum aslında benim bu besteci yönümün hep daha kuvvetli olduğunu ama aslında demin söylediğiniz noktalardan da birine denk geliyor bu. Biraz o noktalarda kendine yer bulmak, yer edinmek, yer edinmeyi sağlamak, bunlar biraz büyük bir background gerektiriyor. O yüzden şimdilik çok öyle bir şeyimiz yok ama konuşulan birkaç şeyimiz var.
1: Evet, bir de ben senden bir Türk albümü bekliyorum.
3: Çok istiyorum.
1: Ben de istiyorum.
3: Türkülere bayılıyorum yani. Gerçekten hep
1: biliyorum,
3: konuşuyoruz
1: çok,
3: bunu.
1: Ve çok yakışıyor sana.
3: Çok teşekkür ederim.
1: Bir gün buraya geldiğinde evet yaptım demeni bekliyorum.
3: Vallahi
1: yani.
3: Vallahi çok mutlu olurum.
1: Yapmalısın gerçekten. İnşallah duyuyordur bizi yapımcılar.
3: Aslında yakın zamanda 3 tane türkü kaydettik. Bahçede Yeşil Çınar. Ondan sonra Kapındaki Nar Müdür. Ben Karadeniz türkülerini de yorumlamayı söylemeyi nacizane çok seviyorum. Karadenizleri de çok severim zaten. Ondan sonra galiba 2 şarkı kaydettik. Evet, 3 değilmiş. Onları böyle bir dinleyicilerle buluşturacağım. Ama türkü albümü çok keyifli olur. Zaten şu anda da hali hazırda bir programımız var. Orada da 45'lerden 2000'lere bir kuşak yapmaya çalıştık. Sizin dediğiniz gibi işte 90'larda olsun, gelen konuklar 45'lerde, 2000'lerde okusun diye. Türkülere de çok yer veriyoruz
1: sen
3: yani.
1: Sen Neşet Ertaş falan okuyordun değil mi?
3: Evet. Çok kıymetli ya. Eski zamandaki ozanlarımıza, onlara hala büyük bir sevgi, saygı besliyor olmamız özellikle bizim neslimiz için çok kıymetli olduğunu düşünüyorum ben.
1: Kesinlikle.
2: Sen de türkü okuyacak mısın sahnede? Var mı öyle bir plan?
4: Ben bayılırım türküye. Dinlemeyi de çok severim, söylemeyi de çok severim. Bir kere zaten türkü deyince hemen akla bir Neşet Ertaş geliyor ya.
3: Kesinlikle.
4: Ya müthiş ya. Müthiş eserler yani.
1: Söylüyor musun?
4: Söylerim. Peki. Çok da severek söylerim yani.
2: Seni Atademir'e çok benzetiyorlar. Sen de benzetiyor musun kendini?
4: Benzetiyorum ve çok mutlu oluyorum. Çünkü çok severim Ata abiyi yani. Tamamen hani izleyicisi olarak. Yani birebir de bir tanışıklığımız yok ama çok izler ve çok severim kendisini. Benzetilmek de hoşuma gidiyor tabii ki.
2: Hiçbir araya gelmediniz mi?
4: Yok ya, denk gelemedik ya bir türlü. Bir kere şeyde denk geldik. Bursa Bülbülü'nü çekiyordu. Bursa'daydı. Biz de Bursa'da turnedeydik. Çok Güzel Hareketler turnesindeydik. Aynı yerde yapıyormuşuz aslında. Biz açık havadaydık. O da hemen altında bir böyle çay bahçesi gibi bir yer var, o çekim yaptığı bir yer. Arkadaşlar dedi ki çekim varmış, işte Ata abinin yanına gidelim falan. Bir gittik, bir kere orada görüştük ama çekim yapıyorlar tabii. Çok böyle şey yapamadık yani, uzun uzun konuşamadık. Bir kere orada görüştük, o kadar. Ama çok severim, selam olsun ona da.
1: Taklit yaptığın kişiler tarafından arandın ya da herhangi bir şey oldu mu? Bir anım
4: yok,
1: var mı?
4: Yok, çok şükür daha öyle bir şey olmadı.
1: Hay teşekkür için de arayabilirim.
4: Yok, aramazlar. İnşallah aramazlar yani. Benim taklitimi yapıyor musun falan diye. Şu anda galiba bir tek Yılmaz Hoca ile hani taklitini yapıyorum.
1: Onunla bir tek var.
4: Evet.
2: Onun da bir ince çizgisi var mı taklit yapmanın? Çünkü hani karşı taraf alınır mı? Hoşuna gider mi?
4: Bilmiyorum yani, o çizgiye kadar daha hiç gelmedim ama hani yani bazı insana hani hiç taklitini yapılmasını da istemez, hani normal yaparsın ama alına da bilir. Ya çok şükür bu zamana kadar hiç öyle bir şey de yaşamadım yani, hani yapma benim taklitimi falan diyen.
1: Aslında taklit edilmek demek yani, taklidi yapıyor, değerli birisi olduğunu göstermiyor mu? Herkesin tabii taklidi yapılmıyor.
4: Herkesin bir tanınıyor olması lazım. Mesela ben şimdi burada babamın taklidini yapsam hani hiçbiriniz tanımadığı için size komik gelmeyecek ama tanıyana çok komik oluyor. Yani bir kere tanınıyor olması lazım, biliniyor olması lazım. Her söylediğinin bir olay.

0: Ay bir şey olması lazım hani gündemde ve değerli insanların taklidi yapılır.
1: Bir de gerçekten böyle bir özel kişi olması lazım. Herkesin de taklidi olmuyor. Kendine münasip bir insan olması lazım.
0: Sesi de aynı şekilde abi. Yani sesi de böyle çok spesifik bir şey olması lazım ki hani yapalım. Yani normal konuşan adam taklidi mesela. Şu an normal konuşan adam taklidi yapıyor olabilirim yani.
1: Var ya çok güzel, harika. Evet.
2: Kahveyle aranız nasıl?
0: Aynen. Çok severim. Çayı da çok severim ben. Kahveyi de çok severim. Yani.
3: Ben Türk kahvesini seviyorum.
1: Öyle mi?
2: Size hediyelerimiz var.
1: Evet galiba.
3: Çok teşekkür ederim.
2: Fenerbahçe'de buraya mı gidiyorum? Evet.
3: Sağ olun efendim.
1: Güle güle.
3: Çok güzel.
1: Çok teşekkür ederim. Lütfen ayağa kalkmaya oturabilirsiniz. Şey galiba sana denk geldi. Türk kahvesi seti geldi galiba. Süper.
3: Çok teşekkür ediyorum. Evet, zaten sevdiğim şey. Çok sağ olun.
2: İyi günlerde kullanın.
1: Sen muhtemelen takım tutmuyorum dedin.
3: Ya şöyle hemen onu da anlatayım. Şimdi bu çok kötü bir şey ama ben küçükken kim bana eşofman takımı alırsa ya ben o takımı tutuyordum. Bunu da aslında çok söylemek istemiyorum. Kızıyorlar çünkü yani sıkı takım tutanlar. Ama bir Trabzon'da konser vermiştik ve orada böyle o insanların, özellikle diyorum ya Karadeniz insanını ben çok severim diye, takıma olan bağlılığı beni çok etkilediği için yani takım tutmuyorum ama sorulursa da Trabzon sporluyum diye bir şey diyorum ama aslında Trabzon'la böyle uzaktan yakından hani akrabalık olarak hiçbir ilişkim yok. Şimdi bunu söyledim, babam programı izleyecek, kızacak, neden Fenerbahçeliyim demedin.
1: Ya, ya da o takımdan sana niye vermedin?
3: Ya ama mesela şimdi aynen öyle. Gerçekten biraz gözüm kaldı ama helal hoş olsun.
0: Bu benim.
3: Afiyetler olsun. Yani biraz öyle babamla bazen şey yapıyoruz. Evet. Ama mesela Fenerbahçe Trabzonspor maçı olursa, şimdi babam da yanımda olursa yani ne yaparım onu hiç bilmiyorum. Evet. Şimdi Trabzon'daki taraftarların Trabzonspor'a bakış açısı çok özel. Beni çok etkiledi. Yani gerçekten hani değer veriyorlar takımlarına ve onları yüceltmek için ellerinden gelen her şeyi yapıyorlar. Her takım mutlaka öyledir. Her takımın taraftarı öyledir. Ama onlarınki bana bir tık daha böyle delice, bir tık daha içten coşkulu geldi mu diyeyim.
1: Coşkulu.
3: Evet. Daha coşkulu geldi. Çok daha doğru bir kelime oldu.
1: Çok teşekkür ediyoruz.
2: Biz ayaklarınıza sağlık, ağzınıza sağlık.
0: Çok teşekkür ederiz. Sağ olun.
3: Her zaman çünkü çok keyifliydi.
1: Ne demek, her zaman bekleriz. Seni de bekleriz artık.
0: İnşallah. İnşallah.
2: İnşallah.

0: kaçırdığını kaydedip sonra izleyebilmek, geri alıp tekrar tekrar sevinebilmek, ufak bir durup heyecanına kaldığın yerden devam edebilmek, Türk Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. TV bu goyla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol.
1: Bu babalar gününde ona Konyalı Saat'ten bir radyo alın. Sonra da oturun, doğum gününüzü bekleyin. Konyalı Saat, babalar gününüz kutlu olsun.

futbol takımımıza başarılar diler. Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sunar.

0: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sundu.
1: Arsa ve ev. Arsadan ev sahipliği nedir? Arsadan ev sahipliği, Türkiye'nin en değerli alanlarında yatırım ya da yaşama amacıyla çok avantajlı fiyatlarda ev sahibi olabilme imkanı sunar. Akkor gibi dünyaca ünlü oteller zinciri

ürünleri projelere dahil edilir. Bu sayede projeniz katma değer elde eder. Olası problemlere karşı yatırımınız finansal güvence altına alınır. Yatırımcılar proje sonunda arsa ve ev ayrıcalığıyla ev sahibi olur.

0: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay Apara, X Apara TV, Facebook Apara, Instagram Apara, YouTube Apara.
1: Neresinde olursam olayım, basıyorum tuşa, tarlamı suluyorum.
2: CV Enerji güneş panelleri ve anahtar teslim tarımsal çözümleri 30 yıl performans garantisiyle hem bugününüzü hem geleceğinizi güvence altına alır.

0: Otel harika.
1: Evet ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Tinksat'a satmaktan memnunuz açıkçası. Gelir gelmez hemen arabamız işleme alındı. Pratik bir şekilde arkadaşlarımız hızlı hızlı işlemlerini yaptı. Bu arada biz kahvemizi, çayımızı içtik. Paramız da 15 dakikada hesabımıza yattı. Çok hızlı halledildi. Kesinlikle öneririm.
5: TV başında olmasam bile maçları istediğin yer.

kaçırdığını kaydedip sonra izleyebilmek, geri alıp tekrar tekrar sevinebilmek, ufak bir durup heyecanına kaldığın yerden devam edebilmek, Türk Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. TV bu goyla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol.

0: Sağlıktan inşaata, yapay zekadan turizme, kadınlar iş hayatında her geçen gün daha önemli başarılara imza atıyor. İş yapış şekilleriyle, yönetim tarzlarıyla kadının elinin değdiği her alanda bambaşka hikayeler ortaya çıkıyor. Kadınların iş hayatındaki rolü nasıl değişiyor? Gelecekte kadınları hangi alanlarda göreceğiz? Apara yayın koordinatörü Özlem Doğaner soruyor. Her alanda başarı hikayesi yazan kadınlar başarılarını, başarısızlıklarını, ailelerini, hobilerini, gelecek planlarını anlatıyor. Yüksek Topuklar'ın bu haftaki konu Global Wellness Day kurucusu Belgin Aksoy.
1: Yine Türkiye'ye ilham veren bir kadınla birlikteyiz. Hiçbir şey böyle aniden olmuyor. Yapamazsın denilen şeyi yapmak için böyle birazcık kapıları zorlayan bir halim var.
2: Global Wellness Day nasıl çıktı ortaya?
1: Evet. Yani çok uykum var ama yorgunluktan, ayaklarımın altının ağrımasından uyuyamadığım zamanları hatırlıyorum.
2: Ne görüyorsunuz dünyada? Yani iyi yaşam mümkün mü? Nasıl mümkün daha doğrusu?
1: Global Wellness Day sayesinde insanların iyi yaşama olan erişimleri bir kat daha.
0: Yüksek Topuklar bu akşam 18'de AP.

0: Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
2: Hoş bulduk.
3: Hoş bulduk.
2: İyiyiz, sizi gördük daha iyi olduk. Siz nasılsınız?
3: Çok güzel, biz de çok iyiyiz. Sizleri gördük, biz de daha
0: iyiyiz. Evet, aynen. Müthiş üçlü.
3: Bu ekip
0: çılgın Türkler.
3: Arkadaş galiba değil mi?
2: Bu ekip orta noktası benim.
3: Evet.
1: Birleştirici evet. Oldu.
4: Ben ortada oturuyorum ama nasıl orta nokta? Evet, orta nokta. Gökberk'le bugün tanıştık.
2: Bugün tanıştık. Onlar bugün
4: tanıştık. Tabii ki tanıyoruz birbirimizi ama... Taner'le çok eski zaten.
2: Evet.
3: Tabii İnadına aşktan.
4: Evet.
2: Biz evet. İnadına aşktan. Gökber dedi o kadar eski değiliz ama o kadar eski gibi.
1: Gibi olduk.
2: İyi
1: evet.
2: Arkadaşız.
1: Çok tuttu enerjimizi.
2: Evet.
4: Çok
2: evet.
4: Güzel.
2: Sağ olsun.
1: Şanslı insanlarız.
0: Ne güzel.
2: Ne güzel. Evet.
0: Çılgın Türkler Marşı sizi birleştirdi. Birleştiren de sensin.
2: Benim.
0: Harika.
2: Evet, evet öyle
0: bir hikayeyi
2: oldu.
0: Bir dinleyelim senden, sonra marşı dinleyelim, sonra devam.
2: Olur vallahi, şahane olur. Ya aslında şöyle oldu. Şimdi bu Çılgın Türkler Marşı benim Ankara'da işte söz aslında yazar olan sinema dizi yazarı olan tiyatro Emrah Aktürk benim çok yakın arkadaşımdır. Emrah'la Serkan Sönmez bestecisi yine Ankara'dan. Onların bir projesiydi bu. Yapay zeka ile böyle bir düzenleme yapmışlar falan klip. Sonra bana tesadüfen, ben de Ankara'daydım, bana dinlettiler. Ya o kadar beğendim ki şarkıyı. Ya bir durun dedim, bunu yapay zeka olmasa olur mu? Sonra da kulakları çınlasın buradan, çok da sağ olsun Ercan Saatçi'ye, Ercan abiye ben dedim ki Ercan abi ya böyle bir şarkı var. Benim çok hoşuma gitti ya, ben çok beğendim müzikal olarak, böyle bir proje var. Ya sen bir dinlesen, bunu böyle yapay zeka olayından çıkarsak nasıl çıkarırız? Sağ olsun Ercan abi çok cesaretlendirdi bizi. Dinledi ve çok beğendi. Ya çok güzel şarkı, bunu yapay zeka ile heba etmeyelim dedi. Sonra öyle oldu, böyle oldu falan filan derken nasıl oldu bilmiyorum, biz okuduk şarkıyı. Son tahlilde ve tamamen gönüllü olarak, gönüllü emeğiyle ve sırf eğlenmek için aslına bakarsanız şarkının sözünü ve özünü ve müziğini, temposunu, toplamını çok sevdik diye ben bir arkadaşıma söyledim, işte sağ olsun Anıl Muş'ta. O rapçidir aynı zamanda, stüdyoları var işte falan. Ya abi dedi, hemen bizim stüdyoya gireriz, yaparız bunu dedi. Ya bir dedi, kadın solist bulsak, kim söyler kim söyler, düşündüm. Bihter Dinçer, onunla da Baba dizisinde biz beraber yine karı koca oynamıştık. Bihter'in sesi çok güzeldir, çok güzel şarkı söyler. Aklıma geldi Bihter, dedim yarın stüdyoya giriyoruz.
3: O kadar hızlı.
2: İşin var mı? Yo, yarın işim yok dedi. Ertesi gün işim var. Tamam dedim, yarın gel stüdyoya gireceğiz. Ne yapacağız? Böyle bir şey yapacağız. Yapar mıyız? Yaparız dedi. Şarkıyı çok beğendi o da. Gerçekten ertesi gün stüdyoya girdik. Okuduk şarkıyı. Ya çok güzel oldu dedik. Hadi şuna güzel bir klip yapalım dedik. Sonra benim bir fikrim vardı zaten. Sonra o fikrin peşinden koştuk. Hem böyle çok sevdiğimiz arkadaşlarımızdan görüntüler aldık. Hem ben çıktım sokağa, vatandaş çektim. Hem yurt dışından sağ olsunlar böyle çok, yine eşimizden, dostumuzdan, dünyanın her yerinden, şarkının öyle bir sözü var. Oralardan videolar geldi. Ben ailemi kullandım. Tesadüfen kuzenimin düğünü vardı. Gittim düğünde kareler çektim.
3: Çok iyi.
2: İşte böyle gerçekten tam böyle bir aile işi.
0: Samimi.
2: Samimi. Bizim için de böyle çok içimize sinen o anlamda. Tam da olması gerektiği gibi aslına bakarsanız. Yani tam böyle hani bu marş kimin marşı? Hani öyle bir şey var ya.
0: Evet evet.
2: Şunun şarkısı çıktı, bunun şarkısı çıktı. Hakikaten bu Çılgın Türklerin şarkısı. Şimdilik ya yani bu Çılgın Türklerin arasında da en çılgını ben olduğum için galiba. Ben biraz önden gittim. Geri kalan çılgınlar da sağ olsunlar.
4: Biz de mikro ölçekte tek yürek olduk.
2: Aynen yani. Öyle. Tek evet. Yürek olduk.
0: Yani anladığım kadarıyla bunu böyle mesela işte 2 ay önce, 3 ay önce planlasanız, işte böyle bir şey yapsanız böyle bir güzel bir şey çıkmaz ortaya herhalde. Muhtemelen spontane oldu her şey herhalde.
2: Her şey spontane
0: çok
2: oldu.
0: Güzel,
2: en çok
0: tatlı.
2: Orasını seviyoruz. Yani ben özellikle en çok orasını seviyorum. Tam olarak bir gönüllülük esasıyla
0: evet.
2: Oldu. Herkes gönüllü projedeki. Yani her aşaması gönüllü başladı, gönüllü gidiyor, gönüllü devam ediyor. Amacımız da zaten gerçekten yani güzel bir iş var burada. O da hani seyircinin gönlüne de ulaşırsa, dinleyicinin gönlüne de ulaşırsa ne mutlu bize. Yani zaten burada amacımız yani milli takıma bir destek
0: tabii
2: vermek.
0: Tabii. Yarın da maç var, cuk oturdu bu program.
3: Evet,
0: şimdi marşı dinleyelim, sonra üstüne tekrar
2: konuşalım. Hadi dinleyelim.

0: gerçekten.
1: Harikulmuş.
2: Evet,
1: ben ikinci kez izledim ya, o kadar güzel ki sözleri hemen dile dolanıyor.
2: Hemen dolanıyor gerçekten. Ben de ona güvendim zaten. Yani şey olarak da, daha doğrusu ben de orasını sevdim. Şarkıyı bir kere dinledim, bir daha aç bakayım dedim. Bir baktım ezberledim sözleri.
1: Evet.
2: Yani öyle bir hali var. Bir de tabii şu çılgın Türkler, Turgut Özakman bizim okuldan da hocamızdı.
3: Aa.
2: Öyle bir romantik bir tarafı da var. Yani Emrah'ın özellikle hocasıydı okuldan. Öyle bir romantik bir tarafı da oldu. Dedik ya yani, ne güzel böyle birleşti her şey. Bilmiyorum ya, ben çok sevdim.
0: Ben de çok sevdim. Sen bana ilk attığında dinledim. Zaten böyle bir şey, kaç günümüz var, ne kadar zamanda sadatmam lazım falan diyorum.
2: Ben
0: hastanedeydim
2: ben.
0: Çünkü bana diyor ki hemen. Yani canım, yarın atsam olmaz mı diye.
2: Ya çünkü 5 günde falan yaptık.
0: Tabii tabii. Projeyi.
2: Yani baştan sona toplam bir hafta falan. Yani fikirden ürüne bir haftada geldik. Hatta geç mi olur falan dedik. Dedik olmaz ya. Ne geç olacak?
0: Tam
2: ya bir de
0: zaman.
2: Neye geç olacak?
0: Tabii. Aynen.
2: Bizim öyle bir şeyimiz yok. Özel bir derdimiz
3: bir yere,
2: yok.
3: Yani maksat gönüllere ulaşsın. Bir yere ulaştırmayı düşün.
2: Evet,
3: yani
2: evet,
3: şöyle
2: evet.
3: Dinlensin, böyle alsın.
2: Tabii tabii. Tam olarak ondan. O yüzden bir şeye geç kalmıyoruz. Yapalım olsun dedik. Bir de anı oldu ya. İşte annem var, dayım var, kayınvalidem var. İşte o börekle. Görmüşsünüzdür. Tabii kayınvalidem o benim. Dayan annem daha doğrusu. Ona da selam olsun. İşte eşim, dostum, arkadaşım. Benim için çok güzel bir anı.
3: Bir sürü oyuncu var ya.
2: Bir sürü güzel. Sağ olsunlar. Abilerimiz var, arkadaşlarımız var. Hepsi gönüllü destek verdiler. Vakit olsaydı daha da olurdu belki.
3: Ama devamı da gelir mi?
2: Gelsin. Neden olmasın? Bu böyle bir şey zaten proje olarak. Çeksin yollasınlar. Biz birleştir yeni klipler yaparız.
1: Evet, çok güzel. Çok samimi olmuş.
2: Derdimiz o gerçekten.
3: Şarkı söylemeyi seviyor musun?
2: Seviyorum. Şarkı söylemeyi seviyorum.
3: Peki müzik düşünüyor musun bir şey bir yerde? Bu bir adım olabilir mi?
2: Onun için yapmadık. Yok, ama neden ya. Olmasın? Ya ben seviyorum. Kendi kendime de söylemeyi seviyorum. Enstrüman çalmayı da severim. Tiyatroda da söylerim zaten.
3: Yani güzel.
2: Mümkün mertebe müzikli oyunlarda hep çalışmaya
3: ne çalışıyorsun?
2: Ya ben biraz maymun iştahlıyım. Evde 15 tane enstrüman var. Yani hiçbirini tam çalmıyorum. Hepsini çalıyorum.
3: güzel.
2: Yani hepsinden biraz çalıyorum. İnanın aşktayken kemençe çalmıştım
0: evet.
2: Mesela. Beraber bir sahnemiz vardı.
0: Çabuk öğreniyor.
2: Biraz hızlı öğreniyorum.
0: Hızlı öğreniyor.
3: Müzik onu da seviyorsun zaten.
0: Ama gönlü geçiyor evet. Herhalde bırakıyor.
2: Tam olarak öyle
0: hızlı
2: oluyor.
0: Hızlı çünkü.
2: Ya şu alıyorum enstrümanı elime. Biraz çalıyorum. Diyorum ben bunu çalarım deyip bırakıyorum.
0: Siz böyle
2: dolayısıyla hiçbir şey çalamıyorum.
0: Çok kısa sürede bıçak oronu
2: falan yapmışlardı. Bilin ne demek istediğimi.
0: Bıçak oronu muydu sizin?
2: Bıçak oronu.
0: O kadar kısa sürede gidip çalışıp geldiler, çektik ki inanamadım
2: evet,
0: ben.
2: İki günde onu da çektik.
0: Öyle iki günde falan herhalde. Çok hızlı öğreniyor Taner.
2: Evet.
1: Daha önce stüdyoya girip şarkı söylemiş miydin?
2: Evet, Baba dizisinde bir kere denk gelmişti. Baba dizisinde bir şarkı vardı, bir türkü daha doğrusu, Pınar Başından Bulanır diyor. O da dizi müzikleri albümünde var zaten. Böyle bir rica etmişlerdi. Taner gelebilir misin, böyle bir şey yapacağız, söyler misin diye. Söylerim dedim. Bu da ikinci yani. O da yani benim tercihim.

0: cesaretim yoktu benim. Hiç iyi bir konuşmacı değilim. Ne bileyim, hiç böyle rahat şarkı söyleyemiyorum yani. Sesim içime kaçıyor falan. Öyle öyle bir cesaretlendim. O videolarda birkaç tane öyle olmuştu o cesaretle. Son oldu sonra zaten. Gerisi gelmedi yani pek.
1: Bu marş gelince ne hissettin?
0: Bir kere zaten o milli memleket duyguları vesaire. Bu arada ben de hiç yabancılık çekmedim. Vallahi ben bunu bir yerden biliyorum gibi oldu. Zaten üçüncü dilini işte bayağı eşlik etmeye başladım. Bir de zaten Taner abi olunca arada çok direkt işte basın danışmanımız Anıl yazınca dedim gözü kapalı okeyim ben her şeye. Eyvallah. Ne yapmamız lazım onu söyleyin. Direkt sıcağı sıcağına mesaj gelir gelmez en güzel ışık alan yerde böyle çektim gönderdim. Direkt belki aynı dakikada göndermişim. Tabii
2: zaten
0: yani.
2: İşte o akşam benim biraz vaktim vardı onu tamamladım. Gökberk son videoyu gönderen sensin galiba. Sonra ben akşam 11'de montaja girdim. Sabah 8'de bitti işte.
0: Yani böyle kurgu yaptık. Bir de o kadar falan. Heyecanlandım ki versiyonlu gönderdim. Evet, böyle. Evet. Hangisi işlerine yararsa diye.
2: Sağ olsun.
0: Böyle çok tatlı, çok samimi
3: çok,
0: bir şey.
3: Çok güzel yani. Olmuş. Sanki mahallede toplanılmış da bir durum olmuş.
2: Onun gibi bir şey bizim mahallede.
0: Böylesi işte. Güzel ya. Daha böyle bir işliyor insanın içine sanki.
1: Sözler de çok iyi. Sözler. Müzik çok iyi, sözler çok
2: evet,
1: iyi.
2: Evet, sevgili Emre Haktürk yazdı sözleri. Serkan Sönmez bestecisi. Bu arada bu hani Vallahi Yalan diye bir şarkı zaten. Sibel Can bundan önce söylediği bir şarkı. Ama şeyleri bitmiş, anlaşmaları bitmiş. Emrah'ın da aklına gelmiş. Böyle bir yeniden söz yazmış. İşte oradan başlayan bir hikaye. Buralara geldi valla. Umarım yani dinleyicinin de gönlünde bir yer eder. Bizim için çok güzel bir anı oldu. Umarım yani keşke böyle milli takımdaki bizim çocuklar böyle şeyde dinlese de gaza gelseler. Ben en çok onu isterim. Hiç yani onları motive edebilecek, onlara ulaşabilecek bir şey olursa iyice güzel olur bizim için. Yol açık olsun.
3: Yeşil futbolla evet. Alakan ilgin.
4: İyi aslında. İyi. Yani bir dönem iyiydi. Sonra takım filan değiştirdim ben.
3: Ya söylemeseydin
4: iyiydi. Ben tatlandım. Ondan sonra bir tutunamadım. Ya ben niye bu takımı tutuyorum filan diye. Dönem. Ondan sonra koptum yani.
3: Açıklamak ister misin takımını?
4: Açıklarım. Ama çok karışır ortalık.
2: Değiştirdiğini
4: ya
2: söyleme
4: şöyle,
2: bari.
3: Evet, niye? Ben de onu söyleyecektim şimdi.
4: Şu anda hangi takım tuttuğumu mu söyleyeyim?
2: Neyse, evet. Ne istiyorsan onu söyle. Ben niye karışıyorum?
4: Niye?
2: Söyle ne olacak?
4: Ya ben küçüktüm. Fenerbahçeliydim.
2: Allah'ım çok yarabbim.
4: Küçücüktüm ama yani ilkokula gidiyordum yani Allah'ım yarabbim diyor. Ne oldu?
2: Tamam anlatsın.
4: Neyse böyle bayağı o stadın yapılmamış hallerini falan biliyorum ben böyle. Suların içine falan girerek maça gitmişliğim var benim. Öyle fanatik Fenerbahçeliydim. Sonra babam çok fanatik Galatasaraylıydı aynı evin içinde.
3: Sen nasıl Fenerbahçeli oldun?
4: İşte nasıl oldum bilmiyorum. Demek ki biz Kadıköy Acıbadem'de oturuyoruz ya. Herkes Fenerbahçeli diye ben de Fenerbahçeli oldum herhalde. Ama böyle bir fanatiklik yok yani. Kendimi böyle odalara falan kapatıyordum babamla karşılaşmayayım diye. Yenildiğimiz zaman filan. Sonra ben bırakış o bırakış. Ben dedim yok ya hasta olacağım yani.
2: Sonra hangi takıma geçti?
4: Sonra uzun bir süre hiç takım tutmadım ben. Biz inadını aşkta oynarken genel koordinatörümüz beni aradı. O zaman Pasolik falan çıktı işte. Bana dedi ki avukat da aynı zamanda şirkette. TC kimlik numaranı söyler misin dedi verdim ben. Bana Beşiktaş Pasolik çıkartmış. Çok karışık mevzu. Ben bir dönem Beşiktaş maçlarına gittim. Öylelikle Beşiktaşlı oldum. Olmadım. Ben daha karar vermeye çalışıyorum. Sonra ben en son Galatasaraylı oldum ve Beşiktaş Pasoligim vardı. Maça da gidemem. Şimdi Beşiktaş Pasoligim'le.
3: Biliyorsun bu kuralları da evet.
4: Tuttuğun takımın maçına da gidemiyorsun yani.
2: Ben bu hikayeyi bildiğim için çok anlatmasını istemedim. Evet, ben iyi bir Fenerbahçeliyim. Evet,
3: ben de Fenerbahçeliyim. Ben şu anda, bu arada Fenerbahçeli olduğumdan şu an vazgeçtim. Bir ilk defa hayatımda kaç yaşında insanım bir takım tutuşunu bu şekilde görüyorum. Hiç böylesini evet, görmedim.
4: Böyle değiştiren.
2: Yeşim ama öyle.
0: Senin enstrüman olayı gibi biraz.
2: Evet yeşim.
4: Herkesin var
2: ama
4: bir
2: Yeşim'in yerde. Her şeyi orijinaldir. Bak arkadaşım diye söylemiyorum. Gerçekten ya. Hani birçok konuda aynı şeyi söyleyebiliriz. Ben hiçbir şey anlatmıyorum. Sen anlatıyorsun.
1: Galatasaray'ın tuttuğu takıma geçmiş olsa ben onu tamam anlayacaktım da arada bir Beşiktaş girmesi değişik oldu.
3: İşte bir TC ile.
4: Evet. O TC ile girdim oraya ben.
2: Bir TC.
4: Başka hiçbir şey yapmadım.
3: Şu anda Galatasaraylı mısın?
4: Şu anda evet babamı da kaybettik 4,5 ay oldu. Daha bundan 4.

0: olsun, gibi bu aşamadan sonra. Ama şunu söylemek istiyorum, hani bütün fanatikliğim futbol, o her şeyi yani futbol adına her şey Fenerbahçe döneminde kaldı. Şimdi bir takım tutuyorum ama hani kim nerede ne oynuyor desen bilmem.
1: Lan milli takım diyeceksin. O eskiden zaman, öyle derler.
2: Evet, hani evet,
0: milli takım. Galatasaray milli takım. Bütün takımları seviyorum ben. Yani hani başarılı olan kazansın.
1: Teşekkürler.
0: Yani gerçekten öyle.
3: Yani sen fanatiksin değil ama galiba.
0: O fanatik galiba biraz.
1: Fanatiklik bilmiyorum. İyi bir taraftar.
2: İyi bir evet.
1: Evet yani iyi daha taraftar. Doğru bir yerden söyleyeyim. Öyle şiddet falan sevmem. Gerçekten samimiyetle sevmem. Bu işin, ben her şeyin eğlencesindeyim, onun da eğlencesindeyim. Tabii ki yenilince üzülüyoruz, tabii ki mutsuz oluyoruz takımımız yenilince. Ama ben hani onun yani eğlenceli taraflarını daha çok seviyorum.
2: O ritüel, o günkü maç günkü ritüel.
1: Evet, o hani o maçı izlemek, o bir
2: onun öncesinde yemeği,
1: bir paylaşım, hem de stada gitmek, arkadaşlarınla evde izlemek fark etmez, tek başına izlemek. Ya bugün maç var sevinci. Yani oh akşam maç var, yaşasın duygusu. Hani bir de şey de vardır benden. Yani yensek de yenilsek de yani. Taraftarız biz.
2: En güzel taraftar.
1: O yüzden diyorum iyi bir taraftarım. İyi bir Fenerbahçeliyim. Ben de 4 yaşında babam beni zorla Beşiktaşlı yapmaya çalışırken dayılarım la çok böyle haşır neşir oluyordum. Oğlan dayıya çeker misali. Onlara öykünüp bir de babaya karşı olacağız ya, böyle erkek çocuğu baba arasındaki o çatışma. O zaman ben de Fenerbahçeli olacağım deyip Fenerbahçeli olmuştum. 5 yaşından beri. Yani aklım yerinde olduğundan beri Fenerbahçeliyim.
3: Değişiyor değişiyor. Gökberk, sende var mı böyle bir hikaye?
4: Ben de sıfır ya. Vallahi futbol hiç yok. Bir kere maç izledim. Mecburiyetten askerde, o da üst devreler neyi açarsa mecbur oturup izliyorsun yani. Öyle tek futbolla alakalı 10 sene önce bir tane maç izlemişimdir yani.
2: Çok yani Türkiye'nin şey. Ayağa kalktı o derbiler, o mini maçlar, hiçbirinde ne yapıyorsun o sırada, başka bir şey mi izliyorsun, televizyon izlemiyorsun
4: muhtemelen.
2: Ya da
4: ya futbola dair böyle bir ilgim alakam olmadı hiçbir zaman yani. O bahsedilen keyif alamadım hiç, ya da bilmiyorum, ben hani belki yetersizimdir ama ne tuttuğum takıma bir faydam vardır. Bir sıfır yani hani.
2: Ya böyle anlatı çekti de
1: bizim
2: sıfır.
1: Tuttuğumuz takıma fayda mı olsa.
2: Ben de onu diyecektim. Olsaydı şu an şampiyon.
1: Şu an üst üste şampiyonduk.
4: Öyle yani.
3: Hangi takım tutuyorsun bu arada?
4: Fenerbahçeliyim. O da yani benim de çok benzer. Babam işte çok koyu Galatasaraylıdır falan. Ben Fenerbahçeli olmuşum yani, zamanla küçükken enişte işte bizi Fenerli yapmış. Ama tabii ki hiç ya takım tuttum ama futbola dair hiçbir bilgim yok, ilgim yok, merakım yok vesaire. Tabii yıllar yıllar sonra kulakları çınlasın sevgili Gökhan Alkan, o da bana fasolik Galatasaray'dan almış.
3: Bu ne? 20
4: sene sonra zorla ben bir maça gittim. Bayağı Galatasaray maçına.
1: TC yer sonra veriyor musunuz? Yani nüfusunuz almasınlar.
4: Ha çok keyifli. Çok eğlendim.
0: Almış
4: ya diye. Ama işte eğlenmek için taraftar, fanatik, takım tutma yani sanki ona bir gerek yokmuş yani. Maksat o heyecanı yaşamak falan. İşte çok daha yeni öyle bir kere bir heyecanlandım. Aa, iyiymiş dedi. Hani bir arkadaşa bakıp çıktık
3: biraz
4: yani.
3: Biraz sen de artık Fenerbahçe'ne gidemeyeceksin herhalde değil mi? Sen de Galatasaray'dan.
4: Ben artık
2: maça gitmem.
4: Yetti bana o yani.
1: Gider
4: güzeldi seni. Ama ya eğlenceli, keyifliymiş. Ama tabii o şiddet, kavga, gürültü kısmına bir türlü onu aklım hala vermiyor.
2: Ben her maça gidiyorum. Yani şey evde oynanan Fenerbahçe'nin maçına. Hmm. Ama yani hiç şiddet, hiç alakam yok. Ben o baştaki ritüel yemeği, arkasından o üzülmeyi, sonra o köz Marmara'ya öyle binmeyi falan.
4: Ya da acaba bahane mi? Hani kavga etmek için bir sebep mi doğuyor insanlara?
0: Artık o kadar yok ama galiba.
2: Yok, Gökberk. Eskisi gibi değil.
0: Eskisi yani. Gibi yani.
1: Sosyal medya evet. Şiddeti var.
2: Aynen öyle. Yani orada güzel. Orada gazını alıyor insanlar.
1: Orada
2: zaten.
1: Evet. Öyle bir şey. Fiziki bir şey olmuyor.
4: Bir de
0: sosyal
4: şarj
0: medya
4: ama
0: yani. Yokken öyle değildi. Ben hatırlıyorum çok eski, işte diyorum ya, o stadın eski hallerinde. O zaman işte
2: bayağı
0: gerçekten
2: deri ağzında, o suların içindeydi.
0: Suların içindeydi ve orada hani mesela maçı hiç izlemiyor. Diyor ki penaltı oluyor mesela, işte şu kişi atsın diyor, o çıkmış oyundan. Yani mesela oraya deşarj olmaya geliyorlardı insanlar. Yani gerçekten böyle tükürükler tepemizden uçuyordu yani. Yani anlatamam
1: Ankara'da
0: o zamanları. Ya.
1: Ankara Gücü taraftarının anılarını hiç anlatmayayım burada. Neler neler yani.
0: Evet, ama
1: şiddet böyle bir sarmal
0: öyle
1: gibiydi.
0: Değil.
1: Ama çok güzel çıktık o işin içinden. Evet. Bence yani o şiddet işinden.
0: Çok güzel çıktık bence de, şu an çok tertemiz.

0: Yani.
1: O kadar olmasa da daha eskiye de kıyasla çok çok iyi. Sosyal medya bir rahatlattı.
2: Evet, o
1: iki şiddetleri, evet. Psikolojik şiddete döndü.
3: Bence Gökberk artık Taner'le birlikte maçlara
1: tabii
3: gider.
1: Ki. Evet, o aynen öyle olacak.
4: Pasolik'i çalışırsa
3: değiştirecek artık.
2: Karşı değiştirir. Şeylerde otururuz artık.
1: Gideriz, yani. Otururuz yan yana. Evet.
4: Herkese vermiş TC'ni artık. Ya
1: bir de bana ver.
0: Onu halleder o, bizden TC'leri topla.
2: Sosisli yemeğe gelirim ben seninle.
4: Evet, gelelim dizilere. Son yıllarda arka arkaya özellikle bu sezon herhalde sezonun oldu değil mi? İkinci sezon muydu Eşref Rüya'nın? Son bitti.
1: Evet, yani iki sezon, bir iki buçuk sezon gibi. Sezon. Yani geçen sene yarıda başlamış.
4: En etkili karakterlerden birisiydin.
1: Çok şükür. Öyle oldu.
4: Nasıl geçti?
1: Güzel bir maceraydı benim için hakikaten. Ya çok güzel bir ekip vardı bir kere orada. Hani kamera önü, kamera arkası. Bu her zaman denk gelmiyor işte. O anlamda şanslı bir işti. Çünkü zor bir iş tabii, işte aksiyonu bol falan, çatışması var. Seyirci aksiyonlu işleri çok seviyor ama çekmesi en zor işler onlar oluyor. İster istemez yani, çok uzun zaman alan işler oluyor. Orada da en kıymetli şey setteki huzurlu ortam aslında bizim için oluyor. O anlamda çok huzurlu bir setti benim açımdan. Rol de seyirci de çok, yani iyi bir reaksiyon aldı hani. Kötü reaksiyon aldı ama bu benim istediğim bir şey zaten. O aldığı kötü reaksiyon.
4: Senin hayatında da Dinçer herhalde kötülükte zirve diye düşünüyorum.
1: Ve benim bütün kariyerimdeki en kötü karakter gerçekten. Bundan da kötüsü gelir mi bilmiyorum artık. Daha elleriyle annesini öldürmüş bir adam yani. Evet, yani daha kötüsünü bilmiyorum. Denk gelir mi, oynar mıyız? Ama şaka bir yana, işte bu kötü karakterleri oynamanın da aslında şey bir tarafı oluyor. Oyuncu için nasıl söyleyeyim? Seyirciye bunu anlatmak zor ama eğlenceli bir tarafı oluyor. Çünkü hani zor sahneler, böyle iddialı sahneler çekiyorsun. İşte duygusu çok yüksek oluyor falan. Böyle biz oyuncaklı deriz ona. Oyuncaklı sahneler çekiyorsun.
4: Oyuncunun yani kendini en güzel gösterdiği.
1: Aynen öyle. Bizim işimiz oynamak zaten. Adımız üzerinde. Oyuncuyuz biz. Oyun yapıp oyun satıyoruz. Dolayısıyla oyunu kurma fırsatını çok veren roller oluyor bunlar. O anlamda da benim için çok keyifliydi. İşte 20 bölüm oynadım. Birazcık kısa biten bir hikayesi oldu başta konuştuğumuza kıyasla. Ama yani benim için böyle kendi hikayesini tamamlamış, içime sinmiş, işini görmüş oldu bir karakter.
4: Sokakta karşılığı oldu mu?
1: Oldu tabii.
4: Anım bir var mı böyle?
1: Şöyle anılarım
4: dönmek
1: var.
4: Dönmek isteyen oldu mu seni?
1: Dönmek isteyen olmuyor çünkü benimle tanışan bir an böyle bir şey oluyor. Sonra bir bakıyor, bir yabancılıyor. Bu o olamaz herhalde diyorlar. Sonra da hikaye bir şeye bağlanıyor. Abi gerçekte hiç öyle değilmişim. Ne bağlanıyor? Ama şöyle şeyler oluyor yani. Mesela şöyle sesler duyuyorum arada. Bir kafeye gidiyorum. Eşref'i çağırayım mı falan, böyle bir dönüyorum. Çağır abi diyorum, gelsin ya, muhabbet edilir. O da iyi çocuktur falan diye böyle. Çağatay'a da buradan selam olsun. O da gerçekten çok çok iyi bir arkadaşımız. Çok yani keyifli, çalışması da keyifli. Çok enerjisi de çok hoş bir insandır. İnsanlar tabii öyle şeylerle böyle bir küçük takılıyorlar. Ama bu çok güzel bir şey bence. Hakikaten sosyal medyada falan bazen böyle çok küfür kıyamet oluyor ama sokakta tam tersi bir böyle ya seni çok seviyoruz gibi bir ilgi oluyor.
4: Ne güzel.
1: Hem çok kötü birini oynuyorum hem seviliyorum. Bunun sebebini tam çözemedim. Bilmiyorum neden. Kendi içimde kendi kendime şey diyorum. Herhalde hani bir şekilde oynadığım şey, hani işe kattığım...
0: Evet, renkten dolayı, evet.
1: Hani insanların orada daha heyecanlı, evet, oluyor diyor, evet, mesela. Hani film sen gelince heyecanlı oldu diyor.
4: Ne güzel.
1: Ya o işte herhalde onu seviyorlar galiba. Hani film heyecanlı oldu, bu geldi kötü ama film heyecanlı oldu. Şey yani hiç sokakta taşlanmadım. O yılla ilk rolümde olmuştu 2007'de. Bizim evin hallerinde Ankara'da, evet, beni teyzeler çantayla dövmüştü. Gerçek hikaye bu. Ankara'da Dost Kitap Evi'nin önünden geçerken böyle hain herif falan diye böyle gelip sırtıma, yanımda da kız arkadaşım var. O zaman, evet, kız arkadaşım vardı. El ele giderken bir anda böyle bir döndüm. Arkadan 3 teyze çantayla bana vuruyorlar böyle. Kızı mahvettiğin rezil adam falan diye. Tesadüfen ilk rolüm de kötü adamdı.
0: Ama o zamanlar çok inanılıyordu ya. Ben de çok eski olduğum için, ben Acı Hayat'ta filan,
4: evet,
0: Kenan İmirzalıoğlu'yla, evet, beraber oynarken ben de öyle. Yani hani insanlar o yıllarda gerçekten bir gerçeklik algısı vardı oynadığınız rolün. Şimdi biliyor yani herkes onun bir rolü olduğunu öyle ya da böyle.
4: Programlarda anlatı.
3: Bir de tabii. Sosyal medyada takip ettikleri için tabii, biraz daha yakın hissediyorlar.
1: Bence evet de. Sosyal medyadan benim başıma tam tersi geliyor. Hala fotoğraflarımın altına sürekli şey yazıyorlar. Mesela ne bileyim eşimle fotoğraf koyuyorum. İşte senin haberin yok bu şurada şunu yapıyor falan yazıyorlar. Sen ölmedin mi yazıyorlar.
0: Ya o var.
1: Senin kafana sıktılar ya falan yazıyorlar.
0: O böyle. Benim düğünde de oldu ya.
1: Nasıl?
0: Haberi yapıldı ya bunun.
1: Anlatsana.
0: Biz benim düğünümde tabii ki Taner benimce artık doğru, kardeşim doğru. Yani. Hani arkadaşlık boyutunu geçtik. Biz Taner'le oynuyoruz. Dizi aşkı gerçek oldu evlendiler diye haber ya yaptılar.
4: Evet, senin düğününde Taner'le evlendi diye çıktı.
1: Aynen. Ya göbek böyle... atıyoruz böyle karşılıklı göbek attığımız bir yer var. Bende bir siyah takım vardı galiba.
3: Abi damat sandılar.
0: Akıl tutulması dedik ya. Yani hani her yerde haberimiz çıkmış zaten hani Hakkı Ağaoğlu, evet. Yeşim Dalgıçer düğünü vesaire diye. Ama oradan o görüntüden böyle bir haber yapan o sosyal medya bir sitesiydi zaten.
1: Ya yani evet öyle... evet ya böyle şeyler sosyal medyada olabiliyor. Gökberk senin başın.
2: O da şeydir muhtemelen hani tıklanma muhtemelen.
0: Tabii tabii oralardan yani. Bir şeylerden yani.
1: Sen tabii hep yakışıklıyı oynadığın için.
2: Yok ya ben de çok değişik şeylerle.
3: Adam oldu şimdi.
2: Oldum.
3: Düşes'te değil mi?
4: Ya bu Düşes nedir?
2: Ya Düşes çok tatlı.
4: Bayağı iyi bir kadrosunuz.
2: Evet.
4: Ve dikey dizi diye biraz anlatır evet. Mısın? Hem biz bilelim hem seyirciye.
2: Benim için de bir ilk
4: evet,
2: oldu. Dikey formatta. İşte şu an çok ciddi de bir yönelme var tabii oraya. Artık bir de teknoloji çağındayız. Haliyle artık uçsuz bucaksız bir hal almış durumda. Şimdi bayağı hem hani süre olarak çok kısa. Yani bir filmi işte örnek veriyorum. 62 parça. Şeye bölmüşler gibi bir şey yani Reels gibi kaydırmalı.
0: 4-5 günde 120 bölüm falan çektik.
2: Tabii biz bir haftada 62 bölüm çektik.
4: Ya bir bölüm kaç dakika?
2: 2 dakika. Gerçekten çok güzel bir kadroyla çok
4: evet.
2: Tatlı bir iş.
4: Pelin Karahan, Erdal Özyağcılar.
2: Evet, Seçkin Özdemir.
4: Seçkin var evet.
2: Yani hepsi birbirinden değerli. Oyuncu arkadaşlarım, yapım şirketimiz keza İlkin Kavukçu, selamlar olsun. Mustafa Kotan'dı yönetmenimiz. Yani ben mesela bir şovunla yeni tanışıyordum ama aynı olay oldu. Yani sanki çok daha önceden birbirimizi tanıyormuşuz gibi. Öyle kısa başta birazcık acabalarım vardı böyle. Daha önce çalışmış birkaç arkadaşımdan bir şeyler duymuştum. Hiç alakası yok. Yani muazzam rahat bir deneyimdi benim için.
4: Yayınlanmaya
2: başladı. Daha bütün bölümlerimiz yayınlanmadı. Böyle onar işte sunuluyor. Yani
4: İzlenmeler
2: şu ana
4: nasıl?
2: Kadar çok iyi tepkiler alıyoruz. Rakamlar da gayet böyle muazzam
4: nereden izliyorsun?
2: Yerlere ulaştı.
3: Sosyal medya.
2: Kendi profili var. Hmm. Hem oradan ya da farklı işte platformlardan izlenebiliyor. Üyelik vesaire gerektirmeden.
4: Sence?
2: Yani bence tutar gibi. Çünkü hatta belki de çoktan tutmuştur da hani yeni işte biz o tarafa alışmaya çalışıyoruz vesaire. Ya bir kere çok konforlu. 6 günde 62 bölüm çekiyorsun. Yani muazzam bir şey hani kıyaslayınca.
4: Peki maddi anlamda doyurucu mu?
2: O da artık kişiye göre değişiyor ya. Hani
4: ya kişiye göre değil mi? Ben senin için söylemiyorum. Genel anlamda ortalamanız bellidir zaten. Televizyon dizisinde oynamanın, tiyatroda rol almanın ya da sinema filminde oynamanın dışında bu hangi ortalarda?
2: Yani o da okey ya bence. Yani en az diğerleri kadar elbette fark ediyor şimdi saydığınız tüm kategorilerde ama ya bu da okey yani.
1: Kısa bayağı. Sürede yapılan bir iş olduğu için muhtemelen.
2: Evet,
1: biz zaman sattığımız
2: evet.
1: için.
4: Doğru.
1: Aslında evet. Biz zamanımızı satıyoruz özünde.
4: Bir de öyle bir şey var değil mi?
1: Tabii biz dizide yani nerede oynarsak oynayalım oraya verdiğin zamanla birazcık aslında kıyaslamak icap ediyor. O anlamda hani zamanla kıyaslayınca
4: hangi platformda
1: galiba.
4: Olduğu değil yani televizyon ulusalca o değil de şey zamanını ne kadar harcayacak?
1: Tabii yani ne kadar sürecek, çekim ne kadar sürecek, kaç haftada kaç gün, sen ne kadar çalışacaksın. Bizim işimiz aslında zamanımızı
2: ya
1: satmak.
2: Orta yolda bulunuyor yani bir yerden tabii. Sonra tüm işte parçalar masaya yatırıldığında işte 3 aşağı 5 yukarı bir şekilde win-win yani.
3: Peki şimdi biz herkes alıştı 2 saat bir bölümü 2 saatte izliyoruz biz. 2 dakikaya alışabilecek miyiz?
2: zaten alışığız aslında. Sadece hani devamı olan bir Reels gibi düşünün. Hepimiz artık günde belki 100 tane kaydırıyoruzdur hani birbirinden alakasız Reels'lar. Bunlar bayağı alakalı hani devamı gelen şekli.
0: Japonya'da filan çok fazla varmış. Evet. Burada takip eden çok kişi vardı zaten şeyi onu. Bayağı izlenme oranlarını bize göstermişlerdi. Netflix'ten filan çok çok üst sıralarda. O şey ne deniyor, platformlar, onların tabii belli platformları var.
2: Evet.
0: Burada da kurmaya çalıştılar. Ben de öyle bir dikey işte oynamıştım, oyun bitti diye. Neymiş bu dikey, bir bakayım dedim. Gerçekten çekim şeyi de farklı. Hı hı. Sen de yaptıysan biliyorsun da.
4: Niye dikey?
0: Çünkü işte daha yakın
4: için,
0: oynuyorsunuz mesela. Şimdi şeyden izleneceği için dikey çekiyoruz, dikey çekiyoruz diye sürekli kafamızda. Çünkü mesela şu mesafede değil de daha şöyle oynuyorsunuz yani. Yakın çekimleri özellikle. Hani oyuncu açısından da zor bir teknik aslında. Evet. Denemek gerekiyor.
2: Evet.
1: Bence 5 yıla kalmaz ana akım olur.
0: Evet.
1: Olur. Yani böyle bir iddiam var.
2: Çünkü ciddi rakamlar. Bizim mesela bazıları 9 milyon falan izlenmesi var yani.
0: Evet.
2: Ya, o yüzden çok ciddi bir rakam. Ciddi bir rakam yani şu an. Ve çok ilgililer. Biz ilk premieri İtalya'da, Venedik'te yaptık. İşte ilk basın lansmanını vesaire. Orası da muazzamdı. Mesela oradakiler çok daha aşina, çok daha kabullenmiş durumda. İtalyan basını da sağ olsunlar ciddi ilgi göstermişlerdi. Haliyle şimdi biz birazcık yabancılıyoruz da dediği gibi abi yani o tarafa muhtemelen...
1: Ya bir de şey kalmadı ki, dizi izleyen kalmadı, dizi dinleyicisi var. Değil mi?
4: Aa.
1: Ya şöyle, telefon elde.
3: Ha doğru.
1: Telefon elde.
3: Ekran açık, telefona bakarken
1: dinleniyor. Evet, telefon dinleniyor. Bakılıyor. Buradan dinleniyor. Ben artık öyle söylüyorum. Yani dizi dinleyicisi oldu diyor. Dizi seyircisi evet. Yok. O yüzden de mesela bizim açımızda yani mesela karmaşık hikayeler artık izlenmiyor Türkiye'de.
4: Bunu gözlemledin diye söylüyorsun herhalde değil mi?
1: Evde yani görüyorsun, annemle otururken görüyorum. Yani gidiyorum mesela hani aile ziyaretlerinde falan. Yani bu bir genelle geçmiş. Çünkü zaten vakit kısıtlı. Hani insanlar bir yandan işini yapıyor, bir yandan bilmem ne yapıyor ama o da bir alışkanlık zaten. Telefon burada açık, kulak orada. Hoşuna giden bir şey olursa, beğendiği oyuncu olursa kafayı kaldırıyor. Onun sahnesini izliyor. Ondan sonra geri dönüyor. Oradan devam ediyor falan. Bu hemen hemen her evde artık buna dönmüş durumda aslında.
3: Doğru.
1: O yüzden de karmaşık hikayeler Türkiye'de tutmuyor artık.
3: Tutmaz.
1: Çünkü hani böyle oturup kaçırır. 120 dakika izlemesi evet. Gereken hikayeler izlenmiyor. Çünkü seyirci onu kaçırıyor ve kaçırdığı bir şey izlemek istemiyor. Alışık olduğu şeyi, bildiği karakterler olsun. O yüzden mesela bildiği karakter diziden çıkınca küsüyor diziye. Falan. Yani böyle şeyler çok oluyor yani.
0: Çok dünya değişsin istemiyor. Ya da işte mutfağa gidiyor, bir şey yapıyor kadın. Çay koyuyor. Geldiğinde dünya değişmesin orada istiyor yani.
1: Bir şey kaçırmış olmak istemiyor.
0: Yani.
1: Ama iki saatte zaten güzel dikkati bir yere vermek için çok uzun artık bu yani bu çağda. Jenerasyonla alakası yok bunun. Çağda
0: kafalar
1: çok
0: da
1: uzun
0: dolu,
1: kesinlikle.
0: Evet.
1: İki saat bir yerde oturmak bile çok mümkün olmuyor ya.
4: Aynen.
1: Kitap okuyamıyor kimse falan. Değil mi?
4: Yeşim sen bir hikaye yazıyormuşsun. Nereye yazıyorsun? Kime yazıyorsun?
0: Vallahi öyle kendi kendime yazıyorum. Yani neden yazmayayım dedim. Çünkü gerçekten hiç yapılmamış hikayeler var kafamda.
4: Sonunda bir oyun ya da bir senaryoya mı dönüştüreceksin? Kitaba mı dönüştüreceksin?
0: Kitaba ama dönüştüremem herhalde. Ama böyle bir hikaye yazabilirim. Destek alabileceğim arkadaşlarım var, profesyonel bu anlamda. Hani bunu nasıl
4: kafanda
0: nasıl,
4: bir şeyler birikmiş herhalde diye. Onları bir
0: evet. Ama böyle yani şey yapılmamış hikayeler. Dünyada yapılmamış hikayenin peşindeyim. Çünkü o tarzda hikaye de yok gibi. Hani sanki yapılmamış hikaye yok gibi. Bilim kurgulara geldi gibi.
4: İnan bana
0: ya.
4: Vardır. Ben hala bir şey izliyorum mesela, alakasız bir yabancı evet. Bir şey izliyorum. Ya diyorum ki evet, ne kadar güzel bir hikayemiş. Halen var demek ki. Halen evet. Senaryoda halen bir şey üretilebiliyor.
0: Evet, olabiliyor gibi.
4: Olabiliyor. Gerçekten olabiliyor.
0: Oralara doğru şey yapıyorum.
4: Çok azaldı ama olabiliyor.
0: Çok azaldı. Evet, hep diyorlar ya hani bitti artık, bundan sonrası bilim kurgu diye. Oraları zorluyorum biraz, bakalım.
4: Süper.
3: Sen oynayacak
0: mısın
3: peki?
0: Ne olur bilmiyorum.
3: Peki?
0: Sinema filmi olabilir. Ya tabii öyle karakterler var ki kafamda. Onun derinliği bende olduğu için mesela karakterlerden birini benden başka kimse oynayamaz gibi geliyor. Yazılanla sadece. Oynarım da tabii öyle bir şey olursa. Bir tiyatro oyunu yapmak istiyorum. Onun için de yurt dışında bazı yazarlarla iletişim halindeyiz şu an. Ondan sonra güzel bir oyun yapabiliriz.
4: Güzel.
0: Böyle gerçeklik algısıyla ilgili bir şeyler arıyorum. Çünkü herkesin gerçeklik algısı farklı ya. Mesela işte bunu sahnede yaşayabileceğimiz bir oyun arayışındayım. Birkaç şeyle görüşüyoruz şu an yazarla. Bakalım.
3: Araştırma dönemindesin.
0: Evet, evet.
4: Senin iki oyunun var öyle mi?
1: Evet. Şu anda iki
4: oyunum oynuyorsun.
1: Var. Oynuyoruz. Sersem Koca'nın Kurnaz Karısı. O bir klasiktir aslında. Yani Türk tiyatrosu klasiği. Haldun Taner'in. Türk tiyatrosunun bu modern döneme gelişini Tanzimat'tan başlayıp modern ilk yani Cumhuriyet'in ilk yıllarına dayanan böyle bir akışını anlatan bir çok önemli bir Türk tiyatrosu klasiği. Biz bu oyunu 2006'da ben Ankara Üniversitesi Dil Tarih Coğrafya Fakültesi Tiyatro Bölümü Oyunculuk Ana Sanat Dalı mezunuyum. Şu an böyle bir ismi var okulun.
3: Bir nefeste.
1: 2006 yılında mezun olmuştuk. 2006 her mezun yani her sene mezunlar bir oyun oynar. Bu bizim mezuniyet oyunumuz. 20 yıl sonra 3 oyuncu arkadaşımız dışında tam kadro tekrar bir araya geldik.
4: Çok
1: ve 2026'da tam 20. yılında tekrar oynadık. Yani oynamaya başladık oyunu. Güzel Mert Fırat'la Özgün Aydın işte Bastas'ta onların aklına gelmiş böyle bir proje. Mert çok zaten güzel. Sınıf arkadaşımız işte öyle Özgün mi? Mert tabii. Beraber oynamıştık. Herkes aynı rolü oynuyor zaten.
3: Evet.
1: Mert de o zaman oynadığı rolü oynuyor. Ben de o zaman oynadığım rolü oynuyorum. Özgün de yani bütün arkadaşlarımız. Sadece 3 arkadaşımız değişti. Onların ikisi de bizim okuldan. Sevgili Didem Balçın ve Burak Tamdoğan bizim sınıfımız değildi. Onlar geldiler. Tamamen dışarıdan hatta dışarının dışarısı Özge Fışkın var aslında bir
4: evet.
1: şarkıcıdır evet, bilirsiniz evet. Müthiş bir sestir Özge'de. Özge de oyuncu oldu. O da bir rolü oynuyor.
4: Çok güzel.
1: Yani ekibin dışından gelen bir tek Özge
4: bu
1: var.
4: Bu yeni oyun mu süredir gelen oyun?
1: Bu 27 Mart'ta çıktı.
4: Aa, çok güzel.
1: Bu oyun yani 27 Mart özelinde zaten hazırladık çok hızlı bir şekilde. 27 Mart'ta çıktı. Bu sezonu bitirdik. Seyirci de çok güzel bir nasıl söyleyeyim sahiplendi oyunu.
4: Çok güzel. Seneye devam.
1: Evet seneye de devam. 10 oyunluk bir proje diye başladık. Fakat seneye devam kararı edeceğiz. Çıktı.
4: Çok güzel.
1: Bakalım seneye devam edeceğiz.
4: Diğer oyun?
1: Diğer oyunu benim bir hayalim vardı uzun zamandır. O hayalimi gerçekleştirdim aslında. O böyle bir İşte kafede, barda oynanacak tarzda. Aslında Türkiye'de biraz zayıf o kültür. Eskiden varmış. Avrupa'da comedy club dediğimiz
4: evet.
1: alanlarda oynanmak için tasarlandı. Türkiye'de de yeni yeni başladı tekrar o formatlara dönmeye. Ben biraz şeye inanıyorum da. Ben halk tiyatrosu geleneğinden geliyorum. Yani her şeyim öyle işte. Yaptığımız şarkının klibi de öyle. Yani her şey böyle yani hani halk için sanat. Yani ben bu işe bunun için girdim. En öz yerinden anlatayım. Tiyatroda da ona çok inanıyorum. Bugün de yani bu dönemde de biraz tiyatronun seyirciden uzaklaştığını daha doğru ifadeyle seyircinin tiyatrodan uzaklaştığını gözlemliyorum. Yani ama bu da çok normal. Hani bu ekonomik çağda bu kadar teknolojiyle donatıldığımız bir yerde insanlara haftada bir kalk tiyatroya git otur sessizce sus. Orada telefonuna bakma, yanındakiyle konuşma, şuraya bak. Işığını kapatıyoruz şimdi tamam mı? Sen oraya bak. Meselesi bana biraz artık romantik ve arkaik gelmeye başladı açıkçası. Ve seyirci de buradan uzaklaşmaya başladı ki tiyatrolar seyirci bulmakta o anlamda zorlanıyor. Ne oluyor? Ya hem iyi hem maalesef mutlaka oyunda televizyon tanınırlığı gerekiyor. Yani oyuncularda. O zaman oyun doluyor. Ama eğer televizyon tanınırlığı yoksa oyun dolmuyor.
4: Şimdi tenzih ediyorum. Onda da şöyle bir risk oldu. Biz burada her hafta mutlaka tiyatrocular, sizden sonra da şimdi tiyatrocular geldi.
1: Ne güzel.
4: Şöyle bir durum var. Maalesef televizyon tanınırlığı için gidiyor. Belki çok az gidebiliyor. Belki ilk kez gidiyor. Sonra hüsranla karşı maalesef bu dönemde son 2-3 yıldır da kötü oyunlar da var.
1: Her zaman vardı, olur, hep vardır. Yani kötü oyun hep vardır.
4: Öyle bir durumda var.
1: İşte onun sebebi bu söylediğim şeyle o matematik. Çünkü tiyatro çok o öyle bir şeyi kaldırmaz. Tiyatro evet. ansambl işidir. Hani o televizyonda oynamış da burada da oynasın. Ya öyle tam onu kaldıracak bir sanat değil. Yani ekibin iyi olacak. Nerede kim nerede oynuyorsa oynasın. Ekip hani başka kabiliyetleri olacak. Bir rolü, karakteri taşıyabilecek bir saat boyunca, iki saat boyunca falan. Dolayısıyla ben uzun lafın kısası ben dedim ki o zaman ne yapayım? Ben seyircinin ayağına gideyim. Çünkü haftada bir gün zaten insanların buna ayırabilecek belki bir bütçesi, ya yani eğlenceye ayırabilecek bir bütçesi var. O zaman onların eğlendikleri yere ben ayaklarına gideyim. Bu yüzden uzun zamandır düşündüğüm bir projeydi. Bana kalsa o cesaret

0: Bulacak ekip bulamıyorum şimdilik kendime. Ben gider Kadıköy'de, sokakta, Taksim Meydanı'nda şapka atarım yere. Orada oyun oynarım. Orta oyunu işte. Benim tezim de orta oyunu zaten. Orasını seviyorum tiyatronun. Ve orada daha etkili olacağına inanıyorum. Bu modern anlamdaki o tiyatro bana biraz halktan kopuk geliyor açıkçası.
1: Nerede oynuyorsun peki şu anda?
0: Şu anda birkaç...
1: Hep değişiyor mu?
0: Değişiyor. Hmm. Şu an tam kesinleştirdiğimiz mekanlar olmadığı için ama... sahne uygunluklarından dolayı çoğunlukla yurt dışında oynayacağız.
2: Premieri zaten Almanya'da
0: yaptık. Almanya'da yaptık premieri, festivalde yaptık. Uh-huh. Paris var şimdi. Tarihleri tam belli değil. Viyana olacak.
1: Tamam, seni sosyal medyadan takip ederler.
0: Evet.
2: Dünya yani, turnesi olacak. Hmm.
0: Evet. Dünya premieri yaptık. Sen hedefimiz de dünyayı gezmek.
1: Büyütmüşsün evet. Yani. Türkiye'de evet. Turneye çıkar insanlar, sen dünya turnesine çıkıyorsun.
0: Türkiye'de de yaparız uygun mekan bulunca. Yani İstanbul,
1: keşke Amerika'daki o komedi klaplar, yerin altındaki komedi klaplar gibi bir yer olsa. Sen aslında öyle bir şey istiyorsun.
0: Tam olarak onu istiyorum aslında.
1: 40 yani, kişilik, 50 kişilik sürpriz içeride hiç
0: umarım. 150. 40-50 çok az olur.
1: Ben öyle bir yerde mesela Woody Allen'la karşılaşmıştım. Yani. Gibi. Kaç kere karşılaşmıştım.
0: Ya o kültür işte, o bir kültür. Bu arada bu kültür, şimdi biz yaptık oyunu, Z kuşağı diye bir kuşak var ya, niye evet. Onlar ayrıldı bilmiyorum. Biz kuşak değil miydik arkadaş? Biz de bir kuşaktık evet. Yani. Neyse. O genç arkadaşlarıma mutlaka ben provalara getirdim. Hepsini provalarda, çünkü interaktif bir oyun. Onlardan fikir aldım. Dedim ki yeni, biz eskiyiz bir yerde. Yani artık koptuk sizden. Bize yeni olacak şeyleri provalarda söyleyin. Şey demişler işte, ya mükemmel yeni bir şey yapmışlar. Halbuki benim yaptığım şey en özünde orta oyunu. Seyircinin ortasına gitmek, arasına gitmek, onun doğal ortamına dahil olmak. Ama hadi onu da geçtim. 1950'lerde bu var zaten. Devekuşu Kabare böyle bir çıkış mesela. İşte ne bileyim, daha yenilerde var. İşte Zeki Metinler falan buralarda çıkmış o zaman. Komedi club kültürü varmış Türkiye'de. Evet. Komedi evet. Kulüpler varmış. İşte şeyleri biliriz. Sezen Aksu'yla mesela Uğur Yücel'in yaptığı internette Yeşil. Çok güzel videolar vardır.
1: Ben Allah'tan o şeyle Müjdar'la şeyin Uğur Yücel evet. Falan hepsi onlar inanmazdı. O,
0: yani bunlar var Türkiye'de yapıldı.
1: Ben onlara denk geldim. Halep Orizoğlu'nun Yeşil Kabaresi falan. İşte bunlar yani.
0: Kabare Türkiye'de böyle deve kuşu kabareden ibaret biliniyor ama aslında bu form biraz kabareye de yakın. Ama zaten kabareydi, orta oyunuydu, komedi delerteydi. Bunlar hep böyle aynı çıkış noktasıyla. Hmm. Halka gidelim, halka ulaşalım. Nişten şeye gidelim, yani daha böyle ulaşılabilir olalım gibi niyetlerle yapılmış şeyler.
1: Çok heyecanlı ve anlatırken bile güzel, keyifli geliyor inşallah.
0: Ben çok iyi satıcıyım.
2: İnşallah.
0: Sevdiğim şeyi bence, çok güzel anlatırım.
1: Sen bence bir yer mekan aç. Hem böyle yok, son Omar gündüzleri yiyecek içecek olur. Akşam da sen çıkarsın.
0: Ya hiç tüccar değilim. Kesin batarım. Daha önce çok battım, o yüzden söylüyorum.
1: Herkes böyle çağıracaksın, gelin buyurun diye.
0: Yok şimdi batarım. Orada batarım işte. O yüzden en güzeli şey. Oyunculuk en güzeli. Bakın ben çok tiyatro batırdım. Kurdum batırdım. En temizi oyunculuk. Hem öyle neşende kalıyorsun, hem evet. Gidiyorsun, oynuyorsun, işini yapıyorsun, çıkıyorsun.
2: Evet. Kafan rahat.
0: Kafan rahat yani. Zaten onun okulunu okuduk.
2: Gökberk, senin var mı tiyatro isteğin?
3: Tabii var, her zaman var. Ama ben şu an böyle bir akışta gibiyim yani, nereden ne çıkarsa. Hani böyle bir yönelimim yok. Yani yaptım, tabii ki o sahne tozunu aldım ama yani hı-hı. Şu an çok uzun zaman
1: sen yaptın
3: oldu.
1: Tiyatro.
3: Evet. Şimdi tabii biraz televizyon ağır basmıştı uzunca bir süre. Şimdi öyle bir iki görüşüyoruz bakalım. Yani bana da sürpriz olacak eğer hani netleşirse, görüşmelerimiz olumlu sonuçlanırsa. Bakalım, belki onun heyecanı var şimdi. Yine güzel bir kısa süreli belki hani olacak gibi
2: İnşallah.
3: Gözüküyor.
2: İnşallah. İnşallah. Spor devam mı?
3: Devam, o her zaman.
2: TikTok yapıyordun değil mi?
3: Yok, o oyunculuktan çok önce birkaç yıl yapmıştım. İşte milli takım kampına girmeye hak kazandım falan. Çok güzel dereceler elde ettim. O zaman tabii bütün hayatım spordan ibaretti. Ya da ben öyle zannediyordum. Ama bir anda böyle işte askere gittim geldim. İlk maçımı izledim orada. Öyle bir hayat ya. Ben hep işte şeydim, açıktım her şeye. Oyunculuk, oyuncu olmak için hiçbir şey yapmadım mesela. Öyle bir yerde teklif ettiler, olur dedim. Sonra hani başladıktan sonra çok sevip işte eğitimdi, tiyatrosuydu vesaireydi, oldu. Yani ait hissettim ve devam ediyorum. Spora da öyle başlamıştım. Hiç plansız, programsız. Şu an Tabii.

0: Düşmüyorum. Siyah kuşak birinci danım vardı uzunca bir süre.
1: Ona göre sokakta görürseniz ona göre.
0: Yok, tam tersi kavga edemiyorsun. Zaten bu ömür boyu gidiyor seninle. Bir kere o profesyonel hani lisansın çıktığı zaman
2: suç
0: yani
2: sayılıyor.
0: Suç, hani,
2: suç oluyor.
0: Yani, silahla geziyorsun yani.
3: Öyle mi?
0: Bir şekilde.
3: Öyle.
0: O yüzden ben kokusunu aldığım an uzarım. Kavga gürültü hiç bana göre şeyler değil. Bilmeseydim belki cezbederdi ama evet. Çok iyi bildiğim için yani uzak duruyorum.
3: Sen bir de Bodrum Rally'sine mi katıldın?
0: Ya evet.
3: Nasıl
0: ya.
3: Nasıl yani araba rally'si mi?
0: Evet, inanılmaz benim için.
3: Peki ilk kez mi yoksa?
0: İlkti. Yani izlemesi falan.
3: Ha, izledin mi? Kullandın mı?
0: Yok, başta bir izledik falan, çok normal. Yani tabii ki gene bir heyecan oluyor ama içerisi bambaşka bir şey. Yani yer ayaklarımızın altından kaydı böyle, yani inanılmaz bir adrenalindi.
3: Sen kullandın mı?
0: Denedim minicik böyle bir ama yok, zaten canavar yani altındaki. O cesaret edemedim çok. Yan tarafta oturmak, savrulmak bayağı güzeldi.
1: Rally deyince eşime sormak lazım diyeceğim ama ben pas attım ama.
2: Pas attın. Ben de bakıyorum ne zaman, hangi Bodrum rallisi?
0: Daha bu yeni geçenlerde yeni olan.
2: Şu... Benim eşim rally sporcusu da.
1: Bu senenin şampiyonu mu?
2: Evet.
1: Bu senenin şampiyonu
2: yani
1: mu?
2: Onlar tabii garaj olarak GP garaj şampiyonları.
1: Hakkı şeydir. Evet, evet.
2: Eşim de tabii hani rally pilotu ama tabii hobi olarak rally pilotu, yani onun da normal şampiyonlukları falan var. Ama benim hiç şeyim yok ya. Benim hızla falan hiç.
3: E peki elim, korkmuyor ayağım, musun?
2: Elim ayağım gidiveriyor yani benim.
3: Korkmuyor musun?
2: Ben korkuyorum.
3: Hayır yani eşinin yapmasını.
2: Ha yok, o kadar güveniyorum ki. O yapar yani ama hani normal arabada bile ben onun yanında şey, ağlamışlığım var benim.
3: Normal
2: Marmaris'e biz 3,5 saatte mi gittik? Kaç saatte gittik bilmiyorum. 300'ü falan görüyorum. Böyle içime böyle ağladım. Dedim ki böyle, daha evli değildik o zaman. Çok karışmaya da gelecek hızlar değil ya. Hani dur yavaş gidelim denecek hızlar değil. Dedim böyle bir kahve diyeyim. Ben burayı beceremiyorum. Sen tek mi gitsen acaba diyeyim. Hani o kadar şey. Ama çok yetenek. Yani off-road da yapmış, rally de yapmış falan ama bende hiç yok. Yani bilmiyorum. Hiç gidip izlemedim bile.
0: O ciddi bir adrenalin yani. Çok, böyle hakikaten.
2: Öyledir. Hiç
0: çok değişik
2: bakamam.
0: Bir şeydi.
2: Ve şey, izlemekten de korkarım ben. Ben çok temkinli insanım ya. Hmm. Hayır, ölmemek adına her şeyi yapıyorum.
3: Çok istatlanan. Ölmemek adına her şeyi yapıyorum.
2: Tabii milyonda bir yani.
3: Takım bile değiştirir.
2: Beni Azrail zor alır yani. Hani. Böyle çok kurulu bir plan olması lazım benim
3: ya.
2: Üstüme yani.
3: Çok
2: güzel
3: anlatıyor. Evet, evet.
2: Hani o yüzden izlerken bile oradan araba üstüme uçar mı diye bakıyorum ben. Ki haberlerde çok gördüm.
0: Evet ya, çok tehlikeli.
3: Kahve seviyor muyuz?
0: Evet.
3: Sevmeyen var mı aranızda? Yoktur diye düşünüyorum.
4: Bir de hazır takım derken.
3: Takım derken.
4: Böylece çok tatlı bir hediyelerimiz var.
3: Evet.
4: Şöyle kalkıyorum.
3: Bizi hatırlamanız.
4: Önce hanımefendiye buyurun.
2: Efendim teşekkür ederim.
3: Sakın yanlış verme.
4: Şöyle.
2: Ne kadar yanlış olabilir
3: ya. Çok teşekkürler.
0: Galatasaraylı oldum.
2: Bir yerden yeşimi mutlaka tuttururuz.
3: Sormuşlar.
2: Öyle de.
1: Galatasaraylı oldun, gördün mü?
2: Ya Pasolik'ten ya babamdan.
1: Çok teşekkürler. Çok incesin.
3: Kahve içerken bizi hatırlamanız diye.
1: Çok teşekkürler.
4: İyi günlerde kullanın inşallah.
1: Çok sağ olun. Çok teşekkürler. Çok
3: incesin. Bu arada teşekkür ederiz. Ayağınıza sağlık.
2: Biz teşekkür
4: çok
2: ederiz.
4: Çok keyifli bir sohbetti.
2: Çok.
1: Bitti mi ya?
3: Bitti valla.
4: Çok hızlı geçti.
3: Bir saat oldu. İnşallah maaşınız uğurlu gelir. Tekrar teşekkürler Ayağınıza.
4: Çok teşekkür ederim.
1: Çok sağ olun.
3: Evet değerli izleyicilerimiz, ilk hafta tekrar yeni konuklarla birlikte olacağız. Sevgiyle kalın.
4: Görüşmek üzere. Hoşça kalın.

0: Şırağan Sarayı kaç altın değerinde? Saraylar, Osmanlı Devleti'nin ihtişamını gösteren en önemli yapılar olarak kayda geçer. Osmanlı Devleti'nde ilk saray 1326'da Orhan Gazi zamanında inşa edildi. Osmanlı padişahları her dönemde kendileriyle anılan saraylar yaptırmaya devam ettiler. Topkapı, Dolmabahçe, Yıldız, Beylerbeyi ve Çırağan sarayları hala dimdik ayakta çağını günümüze taşımaya devam ediyor. Osmanlı saraylarının en dikkat çekici olanlarından biridir Çırağan. Bugün Beşiktaş ve Ortaköy arasında bulunan saray 17. yüzyılda Kazancıoğlu bahçeleri olarak bilinirdi. 18. yüzyılda Sultan 3. Ahmet buradaki arazisini Vezir-i Azam Nevşehirli Damat İbrahim Paşa'ya hediye etti. İbrahim Paşa da eşi için bu alana yalı inşa ettirdi. 1834'te 2. Mahmut önce eski yalıyı yıktırdı, yerine 40 tane sütun yaptırıp klasik bir görünüm oluşturdu. 1857 yılında ise dönemin padişahı Abdülmecit, batı mimari tarzda bir saray planıyla bugünkü Çırağan'ın temellerini attı. Ancak vefatıyla sarayın yapımı yarım kaldı. Daha sonra tahta gelen Sultan Abdülaziz sarayın inşaatını 1871'de tamamlattı. Çırağan Sarayı bugünün rakamıyla yaklaşık 2 milyon 500 bin altın değerinde. Bu değerli saray, Dolmabahçe gibi tek parça değil, bir kompleks şeklinde sahile yayıldı. Çırağan Sarayı'nın padişah tarafından kullanılan ana binası bugün otel olarak kullanılıyor. Çırağan Sarayı 5. Murad'ın tahttan indirilmesinin ardından ailesiyle birlikte 28 sene gözetim altında tutulduğu saray olma özelliği de taşır. 1909'da Çırağan Meclisi Mebusan'a tahsis edildi. Ancak kısa bir süre sonra 1910'da büyük bir yangın atlattı. Gördüğü restorasyonun ardından bugün Boğaz'ın en ihtişamlı sarayı olarak İstanbul'un yeni çağına şahitlik ediyor.
1: Duratile Seramik hava durumunu sunar.
0: İstanbul parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 26, en düşük sıcaklığı 19. Kocaeli ve Sakarya 27, Bursa 29, Balıkesir 28. Ankara parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 24, en düşük sıcaklığı 13. Konya ve Kayseri 24, Nevşehir 23, Sivas 22. İzmir parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 31, en düşük sıcaklığı 19. Denizli ve Muğla 29, Aydın 34, Manisa 31. Antalya gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 28, en düşük sıcaklığı 21. Mersin 30, Adana ve Kahramanmaraş 31, Hatay 28. Trabzon gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 25, en düşük sıcaklığı 21. Bolu 24, Karabük ve Rize 26, Samsun 27. Erzurum parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 28, en düşük sıcaklığı 11. Malatya 32, Erzincan 31, Van 29, Ardahan 24. Gaziantep az bulutlu ve açık. Günün en yüksek sıcaklığı 32, en düşük sıcaklığı 18. Mardin 35, Şanlıurfa 36, Siirt ve Diyarbakır 37 derece.
1: Seramik hava durumunu sundu.
2: Çapraz kur. İki para birimi arasındaki dolaylı değişim oranına çapraz kur adı verilmektedir. Uluslararası piyasalarda döviz kurları genellikle Amerika Birleşik Devletleri dolarıyla yerel paralar arasındaki değişim oranı şeklinde ifade edilir. Çapraz kur, İki ülkenin paralarının her birinin bir üçüncü ülkenin para birimiyle arasındaki paritedir. Bu üçüncü para birimi genellikle Amerika Birleşik Devletleri dolarıdır.

0: puanla günün kazananı Ahmet Bey.
1: Çok şükür kira gelirimiz var. Geldiği gibi atarım günlük hesaba.
2: Her gün kazandırır.
1: Lazım olduğunda hemen çekerim. Pasif geliri aktife çeviriyorum yani. Kazanç üstüne kazanç gibi.
0: Siz de bakıp katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
3: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyata. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
4: Kazancım Net, sigortam Net.
5: Dijital bankacılıkta zirvede kim var? Kim var? Kim var?
6: Tabii ki Tonbank. Türkiye'nin en büyük dijital bankası. Hadi kredi kartı da Türkiye'nin her yerde çok kazandıran kredi kartı. O da Tonbank'tan.
7: Geceliği 4200 lira.
8: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
9: Trivago.
10: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
9: Trivago'da o da var.
11: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
12: Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi?
0: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sunar.

0: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sundu.
1: Nehirler konuşamaz. Nesli tükenmekte olan bu canlı, içimize çektiğimiz hava, üzerinde yaşadığımız bu gezegen konuşamaz. Onların yerine geleceğimiz için, sesini duyuramayanlar için ve en önemlisi cennet gibi bu memleket için. Türkiye konuşmakla kalmadı, harekete geçti. Dünyanın en önemli iklim zirvesi COP31, Türkiye liderliğinde 196 ülkeyi Antalya'da ağırlayacak. COP31 Türkiye ile eylem zamanı.
2: Ayrıca Antalya'ya tatile gidiyordum. Geçerken sana uğrayıp bir hal hatır soralım dedik.
3: Tatile çıkmaya karar veren bir aile.
4: Böyle yapınca bunların hepsi havalanıyor.
5: Ah, ayakkabılar Sıtkı.
3: Başlarına gelen eğlenceli olaylar.
6: Fren mi tutmuyor?
7: Ne?
4: Sesimi dinleyeceğin tuttu çocuğum. Yürüyün hanımlar eve.
8: Siz frikik barajı kurar gibi böyle duruyorsunuz ya.
4: Aç bakayım ağzını.
8: Diş.
4: Çene var ama can konuşuyorsun.
3: Gülümseten sımsıcak bir komedi.
4: Oh, maşallah Sıtkı.
2: Şuurunu kaybedersin. Adını bile hatırlayamazsın.
4: Ay, sus.
2: Göreviniz
9: tatil.
2: Tatil.
3: Görevimiz tatil. Yarın 20'de Abone'de.
0: Genel izleyici için uygundur.

0: Efendim Evvel Zaman İçinde ile karşınızdayız. Evvel Zaman İçinde de bu hafta Kariye'yi konuşacağız. Kariye'nin hikayesini yakından dinleyeceğiz. Ne zaman inşa edildi? Ne zaman cami oldu? Kariye ile alakalı mozaikleri ayrıntılı bir şekilde masaya yatıracağız. Bu mozaiklerin hikayelerini dinleyeceğiz. Meryem'in 4 İncil'de olmayan yaşam hikayelerini masaya yatıracağız. İsa'nın yaşam ve mucizelerini bu mozaikler üzerinden yorumlamaya çalışacağız. Elbette bu konu konuşulduğunda bu konunun en iyilerinden biri Selçuk Erocun var ve Selçuk Erocun bugün kıymetli yorumlarıyla bizlerle birlikte olacak. Araştırmacı yazar Selçuk Erocun, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: İyi ettiniz geldiniz. Teşekkür ederiz.
1: Ben teşekkür ederim. İyi ki çağırdınız.
0: Sağ olun.

0: bu konuyu daha önceki yayınlarda da sizle konuşma fırsatımız olmuştu. O zaman da belki söylemişimdir. Kariye'yi ne zaman dinlemek istesem, ne zaman bu konuyla alakalı bilgilere erişmek istesem hep sizi kaynaklarda görüyorum. Bu öyle 3-5 sene öncesine de dayanmıyor. 20, 25, 30 sene önceki görüntülerde bile siz çıkıyorsunuz. Yahu diyorum Selçuk Hoca bu kadar yaşlı mıydı, yaşı var mıydı? Gerçekten hiç yaşınızı da göstermiyorsunuz. Bu anlamda onu da ifade etmiş olayım. Ama kimse Kariye'yi merak etmiyorken, kimse Kariye'yi konuşmuyorken bile siz Kariye üzerinde dirsek çürüttünüz. Yerli kaynaklar olmadığında da yabancı kaynaklar üzerine çalışmalar gerçekleştirmişsiniz. Bu bugün daha da önemi yüksek, daha da kıymetli.
1: Doğru. O dönemde hakikaten Türkçe kaynaklar bulmakta sıkıntı yaşanıyordu. Bunu nereden biliyorum? O dönemde Kariye müzeyken, müze olduğu yıllarda ben de Ayasofya Müzesi'ni Koruma ve Turizm Derneği'nde çalışıyordum. Ayasofya'ya bağlı farklı birimler vardı. Mesela Tekfur Sarayı, İmre Horanıt'ı, Mozaik Müzesi, Aya İrini, Fethiye Camii, Kariye, bunların hepsi o 9 birimin içerisinde idi ve ben de Ayasofya'ya bağlı bir müze olarak burası görev yaptım burada ve 7 sene sanki bir su gibi geçti diyebilirim. Çok severek, çok böyle merak ederek aslında hem çalıştığım hem de öğrenmek için kendimi bir hayli yorduğum bir yerdi. Çünkü sizin kaynak bulamadığınızda hakikaten bu konuda yetkili birisini bulmanız da zor oluyor. Dolayısıyla üniversiteden hocalarımız, oraya gelen turist rehberleri ve bu konuda uzman Bizansçılar, onlar bizim için bulunmaz nimet olarak görülüyordu ve onlardan aldığımız bilgileri biz bir havuzda toparlayarak 2001 senesinde bir kitap yazmıştım. Burada turistik bir kitap ve bol resimle.
0: 25 yıl önceden bahsediyorsunuz.
1: 25 yıl öncesinden, yani çeyrek asır diyebiliriz aslında. Belki bu konuda daha kolay anlaşılır. Çeyrek asır önce Kariye çok fazla bilinmiyorken, yerli halkımız burayla ilgili çok fazla bilgileri yoktu. Çünkü tanıtımı belki de o kadar yaygın değildi. Ve sadece üniversitelerde bu bölümde okuyan kişilerin, meraklı gezginlerin, daha çok da yabancı turistlerin geldiği bir yerdi. İsmine yakışır bir şekilde Kariye'de kent dışında, kırsal alanda kurulmuş ama bugün kent içinde olduğu halde 2015-2016'dan beri sıklıkla ziyaret edilen bir yer. Çünkü bu noktada da benim İstanbul Rehber Odası Yönetim Kurulu Başkanı olmam, daha önce profesyonel olarak yapmış olduğumuz turlarda da burayı rotaya koymamız ve buranın daha çok tanınmasıyla ilgili hem influencerların, hem fotoğrafçıların, hem de okul gezilerinde üniversite öğrencileri, lise öğrencileri gibi okul gruplarının da dikkatine sunduk. Tabii ki burada çekilen fotoğraflarla beraber Kariye daha anlaşılır hale geldi. Daha sonra bir restorasyonla, 4 sene süren bir restorasyonla, ki çok detaylı bir restorasyon yapıldı, açılmasıyla beraber koronanın da ertesinde Kariye hak ettiği değeri buldu diye düşünüyorum.
0: Ama tabii bu çalışmalar yıllar öncesine dayanıyor. Bu merak yıllar öncesine dayanıyor. İşte bu merakın, bu çalışmaların taçlandığı, vücut bulduğu eser elimde. 2001 yılındaki aslında ki eserden bahsetti Selçuk Hocam. Ama elimdeki eser birkaç gün önce çıktı. Siz bu yayını izlediğinizde bir hafta bile üzerinden geçmemiş olacak. Ve arka kapağında değerli hocam şöyle diyor: Kariye Mimari Varlığı ile İstanbul'un en etkileyici tarihi yapılarından biri. Bizans'ın sanat ve teolojisine, şehir hafızasının iç içe geçtiği benzersiz bir mekanı. Diğer yandan bu manastır Osmanlı döneminde camiye dönüştü. Cumhuriyet'in ilk yıllarında müze kimliğiyle dünyaya açılan ve bugün yeniden cami adıyla anılan yapı, yüzyıllar boyunca inançların, imparatorlukların, değişen sanat anlayışlarının ve kültürel sürekliliklerin kesişme noktasında varlığını sürdürmüştür. Çok kıymetli. Hayırlı olsun.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Okuyucusu bol olsun.
1: Çok sağ olun. Kariye hakikaten bu sözcüklerde geçtiği şekliyle hem Bizans'taki kilise dönemi, tarihsel alandaki yüzlerce yıllık, 1500 seneden bahsediyoruz bir dönem ve 500 yıllık da

0: Cami olarak baktığımızda Ayasofya'ya yakındır. Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'un fethinden hemen sonra burası camiye dönmüyor. İkinci Beyazıt döneminde 1511 senesinde cami oluyor ve içindeki mozaiklere zarar verilmiyor. Yani bu özelliğiyle bile Kariye hakikaten dünyada sayılı yerlerden birisidir. İkinci Beyazıt'ın döneminde cami olması ve sonrasında yine mozaiklere zarar verilmemesi Osmanlı'nın bu konudaki hoşgörüsünü de bizlere göstermekte. Yunanistan'da ya da başka ülkelerde gezerken aslında buna benzer yapıların günümüze ulaşmamış olduğunu görüyoruz. Hele ki bu kadar incelikle yapılmış mozaik ve fresk sanatının bir arada görebileceğiniz, adeta resimli bir roman gibi okuyabileceğiniz yapılar nadirdir ama Kariye ışıl ışıl parlar. Ayasofya'dan sonra belki mozaik açısından en zengin, en anlamlı, hatta Ayasofya'dan bu konuda biraz daha derin anlamlar taşıyarak konulu mozaik olarak baktığımızda Ayasofya'nın geride kaldığı ama Kariye'nin bu konularla birlikte daha öne çıktığını görüyoruz. 80 küsur tane şey vardır. Konulu mozaik vardır. Bunlar günümüze gelmiş olanlar. Bir de zamanla tahrip olanlar var ki bunlar depremlerle, bakımsızlıktan, bazen yağmur suyu, bazen kar suyu içeriye girdiğinde sıvaları çürüterek, onları yumuşatarak koca parçalar halinde düştüğünde oradaki tabii birçok resmin de günümüze gelmediğini biliyoruz. Ve bunların genelde 12 yortu dediğimiz Hristiyanlıkta çok önemli günlerin olaylarını anlatan tasvir olması muhtemel. Bu tasvirlerin içerisinde Hazreti İsa'nın yaşam döngüsünden olan ve Hristiyanlar tarafından anılan, kutlanılan günlerin de çok önemli yortularında tek tek resmedildiğini biliyoruz. Ama diğerleri bile bize bu zenginliği görmekte inanın yarım gün en az ayırmak gerekiyor Kariye'yi gezerken.
1: Bu mozaiklerin derinliklerini konuşalım. Ekrana fotoğrafları da getiriyoruz. Fotoğraflar üzerinden değerlendirmelerinizi merak ediyorum. Ama önce isterseniz inşa sürecine doğru ilerleyelim. Çünkü çok kadim bir yapı. Çok geçmişe dayanıyor inşası. Biz 1500'lü yıllardan camiye dönüşünü biraz önce siz ifade ettiniz. Ayrıntılı bir şekilde o noktaya da değiniriz ama 3. yüzyıl, 6. yüzyıl inşa süreci öncesinde de yine bu konuyla alakalı geçen bilgiler var. Nasıl hayata geçti, nasıl inşa edildi ve ne kadar sürede bu inşa tamamlandı?
0: Hristiyan yortuları takvimine göre burada bir yapının inşaatına 2. yüzyılın sonu, 3. yüzyılın başında başlanıyor. Fakat bir deprem neticesinde daha yapı tamamlanmadan yıkılıyor. Ve o yıkıntı bir şekilde 6. yüzyıla kadar maalesef arkeolojik olarak elimizde bulgular yok. O yüzden yani 6. yüzyıldaki arkeolojik bulgulara dayanarak buranın Ayasofya ile çağdaş bir yapı olduğunu uzmanlar söylemekte. Ve 6. yüzyılda inşa edildiğinde biraz daha küçük bir yapı. 6. yüzyılda burası ilk kez yapılıyor. Daha sonra 8. 9. yüzyılda bazı tahribatlar görüyor. Mesela resim karşıtı dediğimiz bir dönem var. İkonoklazm döneminde tüm resimler yok edildiği için Kariye'de ikona sever bir yapı olduğundan, içeride bol miktarda ikon olduğundan dolayı burası da tahrip ediliyor. 12. yüzyılda genişletiliyor, bazı oynamalar yapılıyor, tamiratlar ağır tamiratlardan geçiyor ki Ayasofya'nın da kaderinde böyle bir restorasyon süreci vardır. Çünkü olması da gerekir. Çünkü 6. yüzyılda yapılan bir yapı 6 asır sonra tekrar elden geçirilmezse bir 600 yıl daha yaşayamaz. Dolayısıyla sağlamlaştırma, onu konservasyonla yani binayı ve içindekileri tabii ki elden geçirmeyle bir 6 asır daha yaşamasının da önü açılmış oluyor. En parlak zamanını 1320'lerde yaşıyor. O dönem Theodoros Metaküites adında bir hazine bakanı Kariye'yi genişletiyor ve bu mozaik programını o dönemde yaptırıyor. Yani bazen işte 12. yüzyıldaki gibi yapının içindeki kapılar, pencereler kapanıp...
1: O zaman eklemeler görüyoruz zamanla.
0: Eklemeler var tabii. Bu eklemelerle biraz daha büyük hale geliyor. İşte son cemaat gibi düşünürsek revaklı olan bölüm avlusu yoktur mesela ama iç narteks ve dış narteks dediğimiz içerideki koridorlar vardır. Bu koridorlarda hem Hazreti Meryem'in yaşam döngüsü, hem Hazreti İsa'nın yaşamı
1: ve görüntüleri bu arada ekrana getiriyoruz.
0: Mucizeleri var. Burada bir fresk görüyoruz. Paraklesyon dediğimiz bölümde.

0: parçalar birer şahittir. Bu şahitler ahirette de bizim dünya yaşamında yapmış olduklarımızın birer tanığıdır. Belki de bu yüzden bu parçaların tamamının bir araya gelmesi ve o son yargıda günah ve sevap tomarları tartılırken bu parçaların da olmasını ifade eden bir tasvir bu.
1: Şimdi kitabı da incelerken Yaşar Kemal anekdotlarının olduğunu görüyorum. Kariye Camii'nde gece bekçiliği yapan ünlü bir edebiyatçı Yaşar Kemal. Yine Yaşar Kemal'in gece bekçiliği yılları. Sizin Yaşar Kemal'le bazı anılarınız da var.
0: Doğru. Yaşar Kemal fırsat buldukça Kariye'ye gelirdi. Birlikte gezerdik misafirleriyle beraber. Yaşar Kemal bir gün bana o kadar özel bir anısını anlattı ki ben küçük dilimi yutacaktım. Çünkü hiç duymadığım, hiç bilmediğim bir konu. Ve onun ve benim ortak noktamız Kariye karşımıza çıktı. Yaşar Kemal'in bu biraz ekonomik olarak sıkıntı yaşadığı dönemlerde halı tamirciliği yapıp doğru dürüst geçinemediği, ekonomik sıkıntı çektiği yıllarda Abidin Dino'dan bir ricası olmuş. Kendisine ikinci bir iş bulması konusunda, gece yapabileceği belki bir iş bulması konusunda. O da hemen o dönemde restorasyonla uğraşan Amerikan Bizans Enstitüsü'nden Thomas Whittemore'u arıyor ve ona arkadaşı için iş istiyor. O da gece bekçisi lazım burada deyince zaten gece bekçiliği hikayesi de Yaşar Kemal'in burada başlamış oluyor. Kendisi yattığı yeri göstermişti bana. Buraya dedi işte tahtadan bir yatak vardı. Yatıyordum. Hem iki işi birden yaparken daha sonra işte hava gazı sayacı okuma işlerine geçiyor. Zaten edebiyatta da o basamaklar yavaş yavaş yükselmeye başlıyor ama burası çok kritik bir nokta ve onun gece bekçiliğiyle beraber Kari'nin benim için anlamı çok daha farklılaşmış oldu. Ve kendisinin sıklıkla geldiğini söyleyebilirim ama hastalığı ilerledikten sonra çok fazla gelemedi. Ama öncesinde ve hastalığı dönemlerinde de onu Kari'de görmek hakikaten yapıya benim nezdimde çok büyük değer katıyordu.
1: Şaşırttı mı bu hikaye? Küçük dilimi yuttum dediniz gerçekten ama.
0: Çünkü bilinmeyen bir hikaye bu. Kimsenin bilmediği bir hikaye. En yakınları dahi bilmiyor. Anlatmamış herhalde ya ihtiyaç duymamış. Ben en yakınlarında tanıdığım ünlülerle de konuşuyorum bunları. Onların bile bilmediği bir konu olunca tabii ki benim de çok dikkatimi çekti. Hatta biyografik olarak da ilk kez belki bir kaynakta, bir kitapta yer alması da benim için onur verici. Çünkü bu konuyu, bu hikayeyi ben kendisinden yaşarken dinledim ve kitapta da bu konuya yer vermek istedim. Bazen biz üniversitelere gidip orada konuşmacı oluyoruz. Bir keresinde Anadolu Üniversitesi'nde bilgiye nasıl ulaştığımızı ve bu bilgiyi niçin paylaştığımızla ilgili bir araştırma konusu olmuştu. Bu da bence bir örtük bilgi ve bu bilginin benimle beraber gitmemesi, kalması gerekiyor. Dolayısıyla bunun da paylaşılmasının en güzel yolu sizin sayenizde televizyon kanalları ve bu kitaplarla birlikte bu kuşak ya da bundan sonra gelecek olan kuşaklar okudukça bununla ilgili daha çok araştırma yapabilirler. Belki benim ulaşamadığım, onların ulaşabilecekleri daha derin bilgiler de olabilir. Ama biz aynı zamanda Yaşar Kemal'in doğduğu köylere de giderek bu bilgiyi, onun çocukluk arkadaşlarını, yakınlarını yerinde evini ve işte oradaki camiyi ziyaret ederek daha yakından tanımaya çalıştık. Bu bir başlangıç oldu tabii ama en azından artık bilinen bir örtük bilgi diyebiliriz.
1: Bu kadim yapı, Kariye Camii'yi özel kılan özellikler dediğimde sizin o 2000'li yılların başından itibaren dikkat ettiğiniz, orayı gezerken edindiğiniz tecrübe ve bilgiler de eklenerek düşündüğümüzde hangilerini sıralarsınız? Çünkü siz bu yapıyı kitaplardan okumanın yanı sıra birebir tecrübe ederek de, birebir o taşlara dokunarak da belki de her gittiğinizde farklı bir nüansı fark ettiniz. Yani bir kere değil, onlarca kez gezerek oradaki o ufak ayrıntılara vakıf oldunuz.
0: O kadar çok bilgi var ki bu bilgiyi hafızada tutmak biraz zordur. O yüzden Kariye ilgisizliğe tahammül yoktur. Yani oraya sıkça gitmek gerekir. En azından ara ara uğramak gerekir. O bilgileri tazelemek gerekir. Benim en büyük avantajım orada çalışıyor olmam ve her gün otururken

0: yapıyı incelememdi. Ara ara daha önce hiç gözlere takılmamış olan detayları da keşfetme şansını bu şekilde buldum. Hakikaten yapıyı izlerken yapıdaki birçok şifreleri de çözebiliyorsunuz. Bazı resimlerde ikonografik anlam dediğimiz anlamları da okuyabiliyorsunuz. Çünkü resimler yan yana geldiğinde farklı anlamlar da ortaya çıkıyor. Ve bu anlamları ikonografik olarak bildiğinizde bambaşka bir pencerede size açılıyor. Resim programındaki motifler, oradaki stilize edilmiş haç desenleri, Hazreti İsa'nın yaşamı, oradaki mucizeleri, bunların her birisi İncil'de yazıyor. Ve siz İncil'i orada resimli bir roman gibi hem Yeni Ahit'ten hem de Eski Ahit'ten görebiliyorsunuz. Dolayısıyla bu bulunmaz bir fırsat ve izledikçe olayın ne kadar daha derin ve anlamlı olduğunu da tam berraklığıyla karşınızda görüyorsunuz.
1: Şu biraz önce gösterdiğim 2. Teodosios'a ait sur yapımını anlatan kitabe demişsiniz. Ne anlatıyor bu kitabede?
0: Bunun da hikayesi benim için çok özel. Bu Teodosios'un 5. yüzyılda kara surlarını yaptırdığında imparatorun kendi adına koydurduğu bir kitabe. Ve bu kitabeden biz hiç haberdar değildik. 93 senesinde Belgrad Kapı'daki kazılar sırasında bulunmuş tesadüfen ama sonra unutulmuş bir kitabe diyebiliriz buna. Biz daha evvel yapmış olduğumuz başka bir kitap çalışmasında İspanyol bir arkadaşımla bu kitabeyle ilgili bilgiye ulaştık. Ama İstanbul'da arkeoloji üzerinde bu eserin olmadığını, en azından teşhirde olmadığını anladık ve bir dilekçeyle ben İstanbul Arkeoloji Müzesi'nden bu kitabenin fotoğrafı için müracaatta bulundum. Ve müze müdürümüz, müze müdürlerimiz sağ olsunlar çok destek oldular bu konuda. Ve Teodosios'un bir kitabesi olduğunu tekrardan biz bilim dünyasına hatırlatmış olduk. Ve burada ilk kez surlar üzerinde yapılmış olan restorasyonlardan onlarca kitabe varken aslında orayı yaptıran kişinin kitabesinin olduğunu da artık biliyoruz. Mevlevi Hane Kapısı'nın olduğu yerde kapı üzerinde bu kitabenin yeri duruyor. Belki oraya bir kopyasının koyulması oraya gelip fotoğraf çeken insanlar için de büyük bir fırsattır olacaktır diye düşünüyorum. Yani orijinalini koymasak bile bir mulajını, kopyasını koyarsak o kapının görüntüsü ve hikayesi daha da zenginleşecektir diye düşünüyorum.
1: Birçok ikona var değil mi içinde?
0: Birçok ikona var. Bunlar tabii mozaikle yapılmış ve taşınamayan türde ikonalar. İkonalar genelde taşınabilir ebatlarda. Ahşaptan yapılıyor. Bazen işte metalden imal ediliyor. Ama Kahire'deki ikonaları biz mozaik ve fresk olarak görüyoruz. İkon, eikon, Yunanca bir tabir. Resim, suret ve tasvir anlamına gelmekte. Yani burada tasvirler var. Bu tasvirlerle bir dini hikaye, azizler, azizeler, bazen imparatorlar, imparatoriçeler, onların resimleri ebedi olarak oraya işlenmiş ve yüzlerce yıldır halen mevcut bir şekilde karşımızda duruyor. Ama bazı resimler tahrip olmuş. Camiye dönmesiyle beraber bunların üzeri bir tahta kepenkle ya da badana yapılarak kapatılmış. Kimi yerleri alçıyla kapatılıyor. 1948 ve 58 senesinde yapılan restorasyon ki çok ciddi bir restorasyon 10 yıl kadar sürüyor. Bu esnada tüm mozaikler açılıyor. Yani Ayasofya'da bazı mozaikler hala kapalıdır. Üst galeri kısmındaki bölümlerde belki tonlarca mozaiği biz şu anda göremiyoruz. Üzerindeki kalem işleri yine Osmanlı eseridir. Onların da koruması icap ediyor ama kısım kısım bazı açıklıklardan mozaikleri görebiliyoruz. Kahire'de ise böyle bir sıkıntı yok. Tamamı açılmış bir şekilde hepsini görmek mümkün.
1: Bu tasvirlerde, resimlerde peki paganizm etkisi söz konusu mu?
0: Mutlaka. Az önce fresklerde geziyordu. Bir Yunus'un üzerine oturmuş bir adam vardı ya da kadın tasviri vardı. Bunlar mesela pagan kültüründen gelen mitolojik hikayeler. Hı. Ama yine de Hristiyanlık içerisinde yer edinmişler. Belki paganizmin devamı gibi Hristiyanlık bunları kullanmakta.
1: Bu tasvir değil mi?
0: Evet, bu tasvirde. Bakın yine Yunus'un ağzında bir insan kafası var. Ama istiridye kabuğu içerisinde oturan bir kişi muhtemelen mitolojik olarak o hikayelerden gelen ve Hristiyanlıkta da son yargının olduğu sahnelerde kullanılmış. Hatta Balat'ta Surp-Hraştegebet Kilisesi vardır. Orada da demirden bir kapı var. Kapının üzerinde yine İncil'den sahneler var. Ama bunları yanlış anlayabiliyor okuyucular.

0: uzmanlar. Orada mesela İsa'nın göğe yükselişi diyor ama aslında bakıyorsunuz o Poseidon ve eşiyle birlikte köpüklerin üzerinde binmiş olduğu atlı arabasıyla denizlerin üzerinde Bozcaada bölgesinde tabii koşmakta. Yani bunlar bazen Aya Yorgi ile ya da işte Pegasus'la karıştırılabiliyor. Hikayeler hemen hemen aynı gibi ama birisi pagan, birisi Hristiyan ve çok küçük semboller var. Ayırmak için net de ayrıştır bunlar. O detayları bildiğinizde hangisinin pagan, hangisinin Hristiyan tasviri olduğunu anlayabiliyorsunuz.
1: Bu tasvirler üzerinden siz de ifade ettiğiniz Hazreti İsa'nın yaşam ve mucizeleri resmediliyor, anlatılar şeklinde sunuluyor. Biraz onları detaylandıralım mı?
0: Ben ilk yazdığım kitapta da bu konuda gelen insanların, turist ya da yerli misafirlerimiz gezerken orayı anlamak için zorluk çektiklerini gördüm. Ve mutlaka bir kronoloji olması gerekiyordu. Dolayısıyla Hz. İsa'nın yaşam döngüsü, mesela burada bir Pantokrator İsa var. Kari'nin kelime anlamı sol tarafta bakın Hora, sağ tarafta da Tonzonton. Yaşamın mekanı, yaşayanların mekanı, diyarı anlamına gelen bir tasvir. Kadri Mutlak da derler bu tasvire. Bu kronoloji içerisinde Hz. İsa'nın yaşamından önce Meryem'in olması gerekiyor. Ama biz Meryem'in de daha doğmadan önceki hikayesine burada ulaşabiliyoruz. Mesela Hz. Zekeriya'nın ellerini havaya kaldırarak Meryem'in anne ve babasının sunularını reddettiği sahneyi görüyoruz ki çocukları olmadıkları için bu aileyi, kutsal aileyi zengin oldukları halde sunularını reddederek onları geri gönderiyor. Çünkü çocuğu olmayan bir kişinin tapınak sunularını kabul etmiyor. Aile Meryem Ana'nın anne babası olacak. Fakat anne kısır olduğu için Meryem mucizevi bir şekilde kısır bir anneden doğacak. Ve sonrasında tabii bir takım yine mucizeleri var. Mesela 6 aylıkken yürümesi gibi Hazreti Meryem'in. Kas ve iskelet sistemi gelişmemiş bir bebek 6 aylıkken 7 adım atıp yürümeye başlayınca annesi endişeyle onu alıp kucağına o günahkar toprakları basmaması gerektiğini ve daha zamanının gelmediğini söyler. 3 yaşına geldiğinde tapınağa verilmesi söz konusudur. Tapınağa verilir, tapınakta dini eğitim almaya başlar. Ergenlik çağına kadar tapınakta kalır. Ve bu dönemi anlatan İslam tarihinde, İslam mimarisinde ve Meryem suresinde bir takım karşımıza çıkan çok açıklayıcı metinler ve bilgiler de vardır. Mesela Sultanahmet Camii'ne gittiğimizde ben misafirlerime hemen mihrabın üzerindeki yazının Zekeriya peygamberle Hazreti Meryem'le ilişkili olduğunu ve Zekeriya'nın ne zaman tapınağa girerse her zaman Meryem'e getirilmiş bir parça kutsal ekmek, man olduğunu yazdığını söylerim. Ki bu çok önemlidir. Yani bir Hristiyan hikayesini burada caminin içerisinde en kutsal yerde, mihrabın üzerinde bir kitabede okumak mümkün. Hemen mozaik sahnede bakın Hazreti İsa'nın kubbe içerisinde, o dilimle her bir dilimin içerisinde atalarını görüyoruz. Alt kısımda ise Hazreti Yakup'un oğulları bulunmakta. Onun altında da Meryem Ana ve Hazreti İsa karşımıza çıkıyor. Bu da en yüksek olan mozaik panodur. Kare'de görebileceğimiz.
1: Bu mu etrafındaki atalar dediğiniz?
0: Ataları. Hemen Hazreti İsa'nın tam altında Adem Aleyhisselam'ı görüyoruz. Uzun sakallı. Onun hemen yanında üçüncü kişi Nuh peygamber. Nuh'un da elinde bir gemi vardır. Nuh'un gemisi olarak kutsal metinlerde geçen ve o afetin yaşandığı dönemde insanların ve hayvanların kurtarıldığı afet sonrasında o neslin yürümesi için sağ bırakıldığı, yapmış olduğu geminin bir tasviridir. Dikkatli bakıldığında Hazreti Adem'in de ayaklarının altında bir yılan figürü vardır. Yılanı çiğner çünkü insanoğlunu günaha teşvik eden, yasak elmayı yedikten sonra bilgelikle beraber cennetten kovulmasını sağlayan yılan burada cezalandırılır.
1: Binlerce sene öncesinde tasvirlerle bu denli fazla şeyin anlatılması mucizevi geliyor kulağa. Devasa geliyor kulağa. Yani bugünün koşulları değil, çok eski bir dönemde bu tasvirler,

0: bu ikonalar gerçekten tahminlerin ötesinde şeyi bizlerle buluşturuyor.
1: Tabii ilkel insanlar da tasvirler çizmişler. Binlerce yıllık petroglif dediğimiz taş üzerine, kaya üzerine kazımalardan tutun da yine boyayla yapılmış olan hayvan ve insan figürleri ama daha çok böyle çöp adam şeklinde ama güzel boğalar, güzel geyikler çizerek oradaki hayvanın da kutsiyetini ön plana çıkartmışlar. Buranın özelliği daha gelişmiş olması. İki boyutun, üç boyutun, özellikle üç boyutlu resim sanatının burada kullanıldığını görüyoruz ve seçtikleri renklerle kullanmış oldukları desenlerle teolojik emrin dışına asla çıkmıyorlar. Semavi olan dinlerin emrettiğinin uygulandığını görüyoruz. Mesela renk konusunda da bu konuda çok hassaslar. İnsan tasvirleri yaparken genelde Hazreti İsa'nın Lentulus'un yazmış olduğu bir mektuptan yola çıkarak resmedildiğini biliyoruz. Hazreti İsa Lentulus'un, ajanlık için gelen Lentulus'un tasvirlerinde dik açık alınlı, muntazam burunlu diyerek Hazreti İsa'nın tasvirini yapmış. Ve hani o polislerin robot resim çizdikleri gibi bu tasvirle beraber bazı ikonalar oluşmuş ama en bilindik ikona Hazreti İsa'nın bir mucizeyle kendi yüzünü sildiği ve yüzün mendile geçtiği ikonasıdır. İnsan eliyle yapılmamış bir ikonadır bu. O yüzden özeldir. Mandilyon denilen bu tasvir, bugün Rusya'da da görürüz bunu. İstanbul'daki bazı Ortodoks kiliselerinde de sıklıkla karşımıza çıkar. Hazreti İsa hiç resim, kalem, boya kullanmadan sadece yüzünü silip mucize gösterecek olan bir ikonla doğmasına sebep olmuş. Ve bu ikonayı gören, dokunan herkes şifa bulmuş, mucize beklemiş ve çoğunun duası karşılığını bulmuş.
0: Sizi en fazla etkileyen ikona dediğimde hangilerini öne çıkarırsınız?
1: Benim tabii ki en çok sevdiğim ikonların arasında Hazreti Meryem'in ölümüyle ilgili bir kimesiz sahnesi vardır ki bu sahnede Hazreti Meryem son yolculuğuna uğurlanırken 15. yüzyıldan sonra bu sahneye eklenmiş bir figür vardır. Kahire'deki tabii ki öncesi olduğu için o figürü görmüyoruz ama modern ikonlarda 16, 17, 18, 20, 21. yüzyılda hala yapılan ikonlarda Hazreti Meryem'in yatağını devirmeye çalışan bir Yahudinin ellerinin kesildiğini görürüz. Baş melek Mikael kılıcıyla ellerini keser ve onun Meryem'in yatağına dokunmasını engeller. Oluk oluk kanlar ellerinden dökülürken o kişinin de art niyetinin cezası bedelini ödemiş olur. Bu sonradan eklenen bir tasvir fakat resimdeki denge, oradaki azizler, havariler ama en duygusal olan Hazreti İsa'nın gökyüzünden gelerek bir mandorla içerisinde annesinin ruhunu bir bebek gibi kucak, annesi ruhu olarak bebek olarak tasvir ediliyor ve İsa bunu kucaklayıp cennete yine melekler eşliğinde çekilerek götürülmesi sahnesi. Resimdeki denge yine o üç boyut ve ters perspektifin burada detayları. Altında hemen mermerden oyma kuş motifleri, meyve motifleri de vardır. Bunların da yine sembolik anlamlarıyla baktığımızda resmin o perspektifini, detaylarını daha da derinleştiren ve kilise olarak yapıldığı dönemde naos dediğimiz bölümü en güzel süsleyen unsurlardan bir tanesi. Tabii hepsi özel, hepsi çok güzel. Bir de fresk dediğimiz bölümde Anastasis dediğimiz sahne en gösterişli olan Hazreti İsa'nın Adem'le Havva'yı mezardan diriltmesi sahnesidir ki hakikaten çok etkileyicidir. Kral ve peygamberler bir tarafta, Habil ve inançlı kişiler bir tarafta ama ayağının altında bir siyah adam, elleri ayakları bağlanmış, bu şeytanı tasvir ederek Hades'in içerisinde ölümlerin diyarının artık bittiğini, yargının başlangıcını ve ölümün bir ağaçtan geldiğini ve tekrar bir ağaçtan da dirilişin geleceğinin mesajını vermesidir.
0: Biraz çevresini de konuşalım bu kariyerin. Çevresi de önemli tarihi oluşumlardan ibaret çünkü.
1: Bu konu Benim yıllardır kafa yorduğum bir başka konuydu. Çünkü Kahire'yi gezmek için gelen orayı görüp gidiyordu. Tabii o bölgede Edirne kapısı vardır ki çok önemlidir. Kara gümrüğün giriş kapısıdır. Hadrianopolis'e giden istikamette bugün hala ayakta olan ve gezebildiğimiz, detayları üzerinde araştırabildiğimiz bir yapıdır. Mihrimah Sultan Camii'nin hemen yanında. Edirne'ye gidenler o kapıdan çıkıyordu ya da oradan geliyorlardı. Culus törenlerinde padişahlar bu kapıyı kullanırlardı. Karayolundan gidip gelirken bu kapı kullanılıyordu. Ve Edirne kapısının hemen olduğu bölge İlistrius, Harisius adında zengin bir adamın bağışlamış olduğu araziden bahsedilir. Kahire'nin de yapıldığı yer olarak. Bu kişinin benim araştırmalarım esnasında kim olduğunu ben buldum. Mavi takımın patronu. Bu kişi Theodosius surlarının yapımı sırasında kendisi ve grubunu çalıştırarak kentin korunması için çok büyük katkıda bulunmuşlar. Dolayısıyla bu kapı muhtemelen maviye boyanmıştı. Çünkü Mevlivane kapısının kırmızı kapı olarak kırmızı kapı olduğunu biliyoruz. Ve kırmızı kapı kırmızı renkliydi. Ben yine geçen en son yazmış olduğum kitapta kapının üzerinde halen boya kalıntıları olduğunu da tespit ettim. Yani bugün gitsek çok az da olsa kırmızı rengi orada görmek mümkün. Ama bunu bilmediğimiz için pazarlayamıyoruz. Yani bakın kırmızı kapıda hala kırmızı boyalar var. Ve yabancı misafirlerimiz bazen şu geziyi istiyor bizden. Sur kapıları gezisi. Yani orası bir günlük bir rota. 7,5 kilometre uzunluğunda Ayvansaray'dan Marmara Denizi'ne, Zeytinburnu'na kadar yürüyorsunuz ve büyük bir keyifle bu kapıları yakından tanıma şansınız var. Ama kapı üzerinde boy olduğunu bilmek hakikaten çok keyifli. Yine Edirne kapıya çok yakın Tekfur Sarayımız vardır. Tekfur Sarayı Bizans'tan günümüze gelebilmiş olan saray kompleksleri içerisinde en yüksekteki pavyon kısmı olarak bugün bir Çini müzesi olarak gezilebiliyor. İçerisinde Tekfur Sarayı Çini atölyesi olduğu dönemde orada yapılan İznikli ustaların yapmış olduğu bir kısım Çinilerin teşhir edildi. Çini sanatıyla ilgili bilgilerin verildi. Önemli bir yapı oldu. Burası gezilebiliyor. Oradan yürüyüp aşağıya doğru devam ettiğimizde Ayvansaray'a doğru yine Anemas adında bir yapıyı görüyoruz ki o da saray kompleksi içerisinde kalır. Buraya zindan denilir genel olarak. Yani Anemas zindanı diye bildiğimiz 400 aşkın filmin çekildiği 3 kat olarak düşünün toprak altında olan ve restorasyonu devam eden, açıldığında eminim yurt dışından çok insanın ziyaret için buraya gelip görmek isteyebileceği biraz da mistik bir tarafı olan yapı. Balat'a adını veren saray, yani Vilaherna Sarayı dediğimiz saray, toprak altında kalan, kah toprak üzerinde, kah toprak altında geniş alanı kaplayan bu bölüm Palatyon deniliyor. Palas adı, Palatyon adı köken olarak buradan geliyor. Bugün Balat aslında Palatyon kelimesinin Türkçeleşmiş günümüzde kullanılan halk arasındaki ağzı.
0: O bölgenin tarihi önemi yüksek değil mi? Edirne Kapı, Balat, Ayvansaray.
1: Edirne Kapı bölgesi Konstantin surlarının dışındaydı. Konstantin 4. yüzyılda inşa etmiş olduğu surlarla kenti genişletti. Yani 2. yüzyıldaki Septimus Severus'un surları küçüktü. Bir köy statüsünde diyebileceğimiz yapı daha da genişletilmişti. Ama 5. yüzyılda Edirne Kapı'ya kadar ulaştı. Dolayısıyla yapılan tüm saldırılarda kent içerisindeki yağmaları engellemek için surların 2,5 kilometre batıya taşınması gerekiyordu. Bunun için de olağanüstü bir iş gücü, olağanüstü bir mühendislik ve işbirliği gerekiyordu. Bu gruplar da çalışarak bunu tamamlamışlar ve sur içerisinde yine onlarca kilise, sarnıç yapıları, çünkü su çok önemli. Hatta Edirne Kapı Karagümrük Stadı'nın olduğu yer Bizans'ın üzeri açık bir su sarnıcıdır. Yine Yavuz Sultan Selim'de üzeri açık bir su sarnıcı görürüz. Ya da Koca Mustafa Paşa'da Mokyos adındaki bir diğer sarnıç içerisinde küçük bir köy vardır adeta. Sosyal tesislerle bir yerde basketbol oynanır, bir yerde sağlık ocağı vardır, bir yerde mescidi, camisi görebilirsiniz. Hatta yürüyüş yapanlar, spor yapanlar bu açık hava sarnıcının içerisinde belki tarihi geçmişini bilmeden oranın sosyal imkanlarından faydalanır ama yine binlerce yıllık geçmişiyle aslında İstanbul'umuzun çok önemli noktalarından bir tanesidir.
0: Bugün bile çok görkemli, çok ihtişamlı. Yani o Edirne Kapı, biraz daha ötesinde Ayvansaray, aşağısı Çırçır diye geçiyor. Diğer yandan Balat, ifade ettiğiniz gibi epey de güzelleşti oralar. Yani hep güzeldi, hep tarihi doku vardı. O gezdiğinizde o

0: hikayeyi görüyordunuz, hikayenin içine çekiliyordunuz. Ama son dönemde epey de çalışmalar yapıldı orada.
1: Şu anda İstanbul'da en çok ziyaret edilen yer diyebiliriz. Fener ve Balat bölgesi, Ayvansaray'la birlikte, renkli evleriyle, oradaki tarihi yapılarıyla hem Osmanlı dönemini hem Roma, Bizans denilen o dönemi de anlatan geniş yelpazede tüm gün harcayabileceğiniz, hatta iki gün geçirebileceğiniz konsepte sahip bir yer. Hakikaten çok önemli. Bir Türk mahallesi vardır Ayvansaray'da. Hemen ön tarafında hem beden suru hem de siper suru dediğimiz İstanbul'un deniz suru ile kara surunun kusurlarının birleştiği noktada sahabelerin de olduğu bir yerdir. Sahabe türbeleri de orada vardır. Ve o kapı eğri kapıyla hemen iki surun birleştiği noktadaki alan bugün birçok savaş sahnelerinin de tarihte okuduğumuz savaşların da yaşandığı bir yerdir. İşte 15 Haziran 1410 senesi de Osmanlı tarihinde Fetret döneminin mesela bir savaşını ve yine o savaşın burada yapıldığını da biliyoruz. Kozmidyon Meydan Muharebesi Çelebiler arasında orada yapılıyor. Yine Aleksiyat burada yazılıyor. Aleksiyat'ın yazıldığı yer Kariye'ye çok yakın, Odalar Camii dediğimiz yerde. Anna Komnena, 1. Alexios'un kızı, oraya kapatılıyor. Yani soylular da hapis ediliyor. Anamas da bir dönem bir hapishane olarak kullanılmış. O yüzden sanki zindan olarak yapılmış gibi söylenir. Aslında bir kuleye kapatılıyor oradaki soylular. Ama Anna Komnena'nın bizler için çok önemli bir kitabı vardır bu Aleksiyat içerisinde. Hem Haçlı seferlerini okursunuz, hem tarihi anlamda, kültürel anlamda birçok detayın bir arada verildiği çok değerli bir eserdir.
0: Şimdi Haçlı seferleri demişken, özellikle bu Haçlı seferleri de yanılmıyorsam dördüncüsüydü. Epey bir tahribat oluyor, talan ediliyor. Yine Kariye ve o bölge bundan nasibini alıyor mu? Yani bir tahribat oluşuyor mu buradaki tarihi noktalarda?
1: Dördüncü Haçlı Seferleri'yle ilgili de bizim bir kitabımız var. Erhan Altan'la beraber yazmış olduğumuz. Sırf bu dönemi anlatmıştık biz o kitapta. İstanbul'un bu dönemi de konuşulmuyordu. Bakın bu konudaki ilk kitaptır. Bugün üniversitelerde bir kaynak kitap olarak kullanılıyor. Bu dönemi anlatan insanlar artık o kitaptan faydalanıyorlar. Çünkü içerisinde İstanbul'dan çalınan birçok eser, bugün hala var olan Venedik'te Quadriga dediğimiz o dört at mesela, tetrak dörtlüsü dediğimiz porfirden yapılma dört kişinin birbirinin omuzunu tutunarak dörtlü birliği, yani tetrak bir sistem, Konstantin döneminde yapılmış. İki Augustus, iki Sezar olarak onların bir tasviri vardır. Bugün Venedik'te orijinalleri kilise içerisindeki galeride saklanırken meydanda ise replikaları durmaktadır. Hem bronz atların hem de bu mermerden yapılma, kırmızı renkli porfirden yapılma tetrak dörtlüsü İstanbul'dan gitme. Yani bu dönemde İstanbul aslında boşaltılmış. Kiliseler de yağmalanıyor. Saraylar soyup soğana çevriliyor. Ve 57 sene çok uzun bir dönem. 57 yılın içerisinde saklanmış ne varsa muhtemelen tek tek bunlar tespit edip bulundu. Ve ilk önce savaş borcu, kuşatma borcu olarak bir tahsilat yapıldı. Ama sonrasında bir zenginlik olarak batıya aktarıldı. Tabii bu eserlerin içerisinde belki de paha biçilmeyecek olanlar mukaddes eşyalardı. Hazreti İsa'ya, Hazreti Meryem'e ve diğer peygamberlere ait olan birçok kutsal eşya İstanbul'dan yağmalandı. Zeyrek Camii mesela bir depo kilise olarak o dönem kullanılmış. Pantokrator Kilisesi 12. yüzyılda yapılmış olan bir yapı. Bu ve benzeri kiliseler depo olarak kullanılıyor. Denize yakın olmasından dolayı burada depolanan tüm eserler gemiye bindirilerek buradan işte batıya doğru gönderiliyor. Tabii yağmacıların en büyük amacı bir an önce bunları paraya çevirmek. Elindeki her şeyi, bazen metalleri bile eriterek paraya çevirmek için büyük yağma yapmışlar.
0: Yine Kariye'deki ikonalar ve tasvirler üzerinden de bazı noktalara temas edelim. Şimdi Hazreti Meryem üzerinden konuşalım. Görseller var. Onları da sevgili izleyenlerle buluşturacağım. Hazreti Meryem'in dört İncil'de olmayan yaşam hikayelerini detaylı

0: detaylandıralım. Görsellerde gelecek, üzerine konuşalım. Hazreti Meryem'in yaşam hikayesi hakikaten çok ilginç. Dört İncil dediğimiz Matta, Markus, Luka ve Yohanna ya da genel adıyla kanonik dediğimiz, yani kanuni olan, kanunun izin verdiği, tanıdığı ama bir de tanımamış olduğu İncil'ler ya da sözde İncil dediğimiz mektuplar bulunmakta. Bu mektuplarda dönemin tanıkları yaşadıkları olayları aktarıyorlar. Ama aktardıkları bilgiler arasında çok farklı ifadeler ve çelişkiler de olabiliyor. O yüzden dört İncil sinoptik dediğimiz birbirinin benzeri ifadeleri içerdiğinden bunlar kilisenin, ruhanilerin net bir şekilde karar vererek aslında kabul ettikleri ama bunun dışında o sözde olan İncil'leri ise reddettikleri bir dönem vardır. Ve bu dönemde sözde İncil'ler tanınmaz. Tanınmadığı için de kilise resim programı içerisinde yer almaz. Yani biz Meryem'in yaşam döngüsünü görmeyiz. Sadece Hazreti İsa'nın hikayesiyle birlikte yapmış olduğu mucizeleri görebiliriz. Ama Meryem Ana'nın hayat hikayesinde İncil'de görmediğimiz bir o kadar önemli Hazreti Yusuf'la nişanlanması, Hazreti Yusuf'un dört çocuğunun olması. Yani bu konuları biz sadece biz bilmiyor değiliz. Bunları Hristiyan olan vatandaşlar da bilmiyor. Ben bunun tanıklığını çok kez yaşadım. Çok yaşlı, belli bir yaşa gelmiş, Hristiyan olarak ömrünü geçirmiş ama dört İncil'den yola çıkarak bu dini konuları tamamlamış olduğu için sözde İncil'lerden faydalanmamışlar. James'in ve Yakup'un çocukluk İncil dediğimiz İncil'lerde o kadar güzel anlatıyor ki bu dönemleri. Biz bunları da Kari'nin mozaiklerinde görebiliyoruz. Ve bir kronolojik sıra halinde Meryem'in doğumundan itibaren tapınağa verilmesi, tapınakta yün bir çileği alması, perde örmesi için yedi bakire kızla
1: şu yün bir çileği alışı.
0: Yün çileği alması.
1: Şöyle gösterelim. Nedir bu? Bunu anlatalım biraz.
0: Bu Hazreti Meryem'in ve diğer bakire kızların seçilerek tapınakta tapınak için ölecek olan bir perdenin yapılması için kendilerine verilen yün çilesi. Bu çileyle Meryem ve diğer kızlar bir perde yapmaları gerekiyor ki bu perdenin görevi çok kutsal. Sinagoglarda, çadır tapınakta özellikle iki bölüm vardı. Bir bölüm debir, bir bölüm heykel dediğimiz alan. Bir yerde ibadet yapılırken, bir yerde ise din adamları mukaddes emanetlerle, eşyalarla ritüel için hazırlık yaparlardı. Bu bölümü ayırması için bir perde yapılmıştı ki bu perdede en az sinagog ve yapısı kadar, oradaki tapınak kadar kutsal bir alandı.
1: Bu tapınağa verilmesi.
0: Evet, tapınağa verilirken görüyoruz. Aslında dikkatli baktığımızda burada iki kez Hazreti Meryem'i görme şansımız var. Bir, kutsal aile tapınağa getiriyor Meryem'i. İlk önce bu aileyi 3 yıl kadar zaman önce reddeden Zekeriya onu kabul ediyor tapınağa. Çünkü biliyor ki Zekeriya, Meryem gelecekte birçok mucizeye aracılık edecek ve onu tapınağa kabul ediyor. Tapınağın hemen içerisinde o resimde olduğu gibi yukarıda Meryem bir tahta oturuluyor. Tahta oturarak Meryem din eğitimini alacak ve orada her gün kendisine bir meleğin getirdiği yiyecekle beslenecek.
1: Burada da ilk yedi adımı.
0: Evet, bu yine Meryem'in çocukluk hikayesinde geçen ilk yedi adım atması. Ayakkabısı kırmızı renklidir Meryem'in. Üzerinde lacivert bir elbisesi bulunmaktadır. Annesinin ise daha kırmızımsı bir elbisesi olduğunu ananın. Ve ikonlara baktığımızda Meryem'le annesinin aslında ayrımında bu renklerin çok faydalı olduğunu görürüz. Çünkü kıyafet de resimle ilgili ipuçları veriyor. Ben bu kitabı çalışırken şunu fark ettim. Burada Elizabeth de Meryem'den akraba olan Elizabeth aynı zamanda Hazreti Zekeriya'nın da eşi ve Vaftiz Yahya'nın da annesi oluyor. Elizabeth'in Kari'de iki farklı elbiseyle mozaikten tasvirlerin olduğunu fark ettim. Birisi Yusuf'un rüyasında Anna geleneksel anlamda kırmızı renkli kıyafetiyle karşımıza çıkarken bir diğer sahnede Romalı askerlerden kaçarken Anna oğlu Zekeriya ile beraber mucizevi bir şekilde kurtuluyor. Ama burada aynı Meryem

0: kıyafeti gibi. Yani monogramlar ve üzerindeki yazı olmasa baktığınızda direkt Meryem Ana diyebileceğiniz bir tasvir. Çok benziyor. Ve bir de az önceki yün çilesinin aslında kronolojik olarak sırayı bozduğunu fark ettim. O Meryem'in ve Yusuf'un nişanından sonra gerçekleşen bir konu bu. Fakat nedense buradaki resim programında, belki de Metokles'in düşüncelerinde böyle yer aldı. Dış narthex ile iç narthex kapısı arasında bulunan, yani batı cephesinde bulunan kemer aynasının içerisindeki çok da güzel bir tasvirdir.
1: Doğumu.
0: Meryem'in doğumu Hazreti İsa'nın doğumu kadar meşhur değil. Bakın Hazreti İsa'nın doğumu her sene büyük şenliklerle, büyük grupların kiliselere giderek kutlamalar yaparak andığı bir gündür. 24'ünü 25'ine bağlayan gece Aralık ayında her yıl İstanbul'da da mesela bu tür geziler ve kutlamalar yapılıyor. Hazreti İsa'nın doğumu kutlanırken Meryem Ana'nın doğumunu kimse hatırlamıyor. Ve Meryem'in ölümü 15 Ağustos'tur. 15 Ağustos hatırlanırken doğumuyla ilgili herhangi bir bilgi maalesef o apokrif kaynaklarda olduğu için pek anılmamış, o şekilde bırakılmış.
1: Eserde birçok mozaik kullanmışsınız. Yer alan mozaikleri eserde de kullanıp anlatmışsınız.
0: Tabii her resim ve her konu bir araya gelmedi. Yalnız önemli olan bazı detaylardan bahsettik. Normalde tabii resimler girdiği zaman içine 200 sayfa 400 sayfaya çıkıyor. 400 sayfa 800 sayfaya çıkıyor. Çünkü olağanüstü güzel resimler var. Ve her bir mozaik büyük sayfalar şeklinde yapılmayı da hak ediyor. Aslında biraz haksızlık gibi geliyor. Çünkü tessera dediğimiz, bakın burada keklik figürleri vardır. Mesela keklik de yine mitolojik bir hikayedir. Hatta kekliğin hilebaz olduğunu, hilekar olduğunu kimse bilmez. Buradaki konularda onlardan da biraz bahsettim. Keklik diğer kuşların yumurtasını çalar. Onlara annelik eder. Ama yumurta kabuğunu kırdığında çıkan kuşlar öz annesinin sesini duyduğunda direkt ona kaçar. Belki de yine teolojik anlamda bir semboldü bu. Bu anlamı vurgulamak için oraya bir keklik motifi yapıldı. Yine tavus kuşları, sümbüller, karenin içerisinde görebileceğimiz envai çeşit hayvanın ve bitkinin olduğu bize stilize olarak sunulmuş. Ama o detaylarda hakikaten insan bir ömür geçirse yapının içerisinde, orayı anlamak için, çözmek için uğraşsa bir o kadar da zevk alıyor.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Kariye kitabınız da hayırlı olsun. Okuyucusu bol olsun, takip edeni çok olsun. Zaten merak edilen bir konu. Siz dediniz ki inanılmaz bir ilgi var Kariye Camisi'ne yönelik. Eminim bu eser de o ilgiyle bütünleşecektir.
0: İnşallah. Kariye benim çok sevdiğim bir yapı ve hem bizim insanlarımız hem yabancıların değerini vermek için gelip ziyaret ettikleri ve daha da çok insanın bilmesi gerektiğini düşünüyorum. Yeri Edirne Kapı'da. Merak edenler gelsinler. Bugün müze gibi kullanılmasa, orası aslında ziyaret alanı olarak açık. Hani şöyle ikiye bölündü. Bir, ibadet için gelenler için özel kapatılıyor. Ziyaret için gelenler için ise özel olarak ziyarete açılıyor. Hem orayı bir gezi alanı gibi görmek hem de ibadet etmek mümkün. Yani kilise cami ruhunu burada yaşatıyoruz ve o kültürü aldığımız emaneti en güzel şekilde sunuyoruz. Bu da bizim için Kültür ve Turizm Bakanlığımız yapmış olduğu büyük bir katkı oldu.
1: Bir başka yayını da tam yerinden yapalım. Kariye Camii'nden yapalım. Detaylı bir şekilde o mozaikleri, o ikonaları anlatmanızı rica edelim. Hem yerinden sevgili izleyenlere de daha güzel ulaşmış oluruz.
0: Bunu yapmak daha anlamlı oluyor. Çünkü yerinde konuşmak ve göstermek, belki işaret etmek hakikaten izleyenler için de faydalı olacaktır diye düşünüyorum.
1: Çok teşekkür ediyoruz hocam. Sağ olun.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Efendim Evvel Zaman içinde de bu hafta Kariye Camisi'ni işledik. İkonaları, mozaikleri, araştırmacı, yazar Selçuk Erocun hocamız bizlere anlattı. Önümüzdeki hafta yeni konu ve konukla karşınızda olacağız. Şimdilik hoşçakalın.

0: gün toptancı ödemesi çıkmasın mı?
1: Peki ben ne yaptım? Çektim günlük hesaptan, hallettim. E vade de bozulmuyor.
2: Finansal özgürlük budur işte.
3: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin, günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
4: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
5: Tinksat'a satmaktan memnunuz açıkçası. Gelir gelmez hemen arabamız işleme alındı. Pratik bir şekilde arkadaşlarımız hızlı hızlı işlemlerini yaptı. Bu arada biz kahvemizi, çayımızı içtik. Paramız da 15 dakikada hesabımıza yattı. Çok hızlı halledildi. Kesinlikle öneririm.
6: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma. Hesap basit. DNR'la bu yaz bir başka. Kitaplarda ikinciye %40 indirim. Seçili Stanley ürünlerinde %40'a varan indirimi kaçırma. Ayrıca My Mini Baby yüzme kolluğundan That's My Fun yüzme tahtasına, Havit projeksiyon cihazından Su Blue Su Altı skuterine kadar yaza dair aradığın yüz binlerce ürün DNR mağazalarında.
7: Duratile Seramik hava durumunu sunar.
8: İstanbul parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 26, en düşük sıcaklığı 19. Kocaeli ve Sakarya 27, Bursa 29, Balıkesir 28. Ankara parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 24, en düşük sıcaklığı 13. Konya ve Kayseri 24, Nevşehir 23, Sivas 22. İzmir parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 31, en düşük sıcaklığı 19. Denizli ve Muğla 29, Aydın 34, Manisa 31. Antalya gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 28, en düşük sıcaklığı 21. Mersin 30, Adana ve Kahramanmaraş 31, Hatay 28. Trabzon gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 25, en düşük sıcaklığı 21. Bolu 24, Karabük ve Rize 26, Samsun 27. Erzurum parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 28, en düşük sıcaklığı 11. Malatya 32, Erzincan 31, Van 29, Ardahan 24. Gaziantep az bulutlu ve açık. Günün en yüksek sıcaklığı 32, en düşük sıcaklığı 18. Mardin 35, Şanlıurfa 36, Siirt ve Diyarbakır 37 derece.
7: Seramik hava durumunu sundu.
9: Arsa ve ev. Arsadan ev sahipliği nedir? Arsadan ev sahipliği, Türkiye'nin en değerli alanlarında yatırım ya da yaşama amacıyla çok avantajlı fiyatlarda ev sahibi olabilme imkanı sunar. Accor gibi dünyaca ünlü oteller zincirleri projelere dahil edilir. Bu sayede projeniz katma değer elde eder. Olası problemlere karşı yatırımınız finansal güvence altına alınır. Yatırımcılar proje sonunda arsa ve ev ayrıcalığıyla ev sahibi olur.
10: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sunar.

0: şeye bakıyorum.
1: Olmadı mı Hasan'ım?
0: Oluyor anne.
2: Seni koydu.
1: Hasan, uyku vakti.
0: Daha işim var anne.
1: Şşş. Hasan'ım dur orada. Kapa gözlerini anneciğim. Aç bakalım şimdi.
0: Bu benim mi? Ahmet abi bak.
3: Hayallerin gerçek olduğu anlarda BİM yanınızda.
4: Geceliği 4200 lira.
5: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
6: Trivago.
7: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
6: Trivago'da da var. Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum. Trivago'da o da var.
8: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
7: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
6: Tekrar söylememe gerek var mı?
8: Otel mi? Trivago.
9: Tinksat'a satmaktan memnunuz açıkçası. Gelir gelmez hemen arabamız işleme alındı. Pratik bir şekilde arkadaşlarımız hızlı işlemlerini yaptı. Orada biz kahvemizi, çayımızı içtik. Paramız da 15 dakikada hesabımıza yattı. Çok hızlı halledildi. Kesinlikle öneririm. Arabanı arabamla takoma. Değerinde Tinksat.

olan indirim, üstelik yaza özel kupon fırsatları ve seçili ürünlerde 5000 TL'ye 500 TL indirim, alışılmadık alışverişin adresi İdefix'te.

0: ayrıca Antalya'ya tatile gidiyordu. Geçerken sana uğrayıp bir hal hatır soralım dedik.
1: Tatile çıkmaya karar veren bir aile.
2: Böyle yapınca bunların hepsi havalanıyor. Ah, ayakkabılar Sıtkı.
1: Başlarına gelen eğlenceli olaylar.
3: Fren mi tutmuyor?
4: Ne? Atın arabadan!
2: Sıkısımı dinleyeceğim tuttu çocuğum. Yürüyün hanımlar eve.
5: Siz frikik barajı kurar gibi böyle duruyorsunuz ya.
2: Aç bakayım ağzını.
5: Diş.
2: Çene var ama can konuşuyorsun.
1: Gülümseten sımsıcak bir komedi.
2: Oh, maşallah Sıtkı.
0: Şuurunu kaybedersin. Adını bile hatırlayamazsın.
2: Ay, sus.
0: Göreviniz tatil.
2: Tatil.
1: Görevimiz tatil. Yarın 20'de Abana'da.
6: ...7 yaş ve üzeri için uygundur.

kültür sanat dünyasındaki gelişmeler, son dakika haberler izlenceyle sizlerle buluşuyor. Avrupa'daki ve Türkiye'deki müzelerden yerli ve yabancı sinemanın renkli dünyasına, sanatçıların eğlenceli konserlerinden daha önce hiç duymadığınız şarkılara kadar birçok içerikte karşınızdayız.

0: Peki sen Forky, Karen Beverly'yi eşin olarak kabul ediyor musun?
1: Sevgili izlenici izleyicileri, vizyondaki filmler hangileri? Bıçak, gelin sınır, birlikte sınır. Bakalım.
2: Baş Nedim'i kim zehirledi?
0: Bonnie.
1: Vizyona sana giren oyuncak var. Hikayesi 5 animasyon türünde. Serinin 5. filminde bu kez Buzz Işık Yılı, Woody, Jesse ve ekibin geri kalanı oyuncakların görevlerini tehdit eden yepyeni bir rakiple karşı karşıya. Kim mi? Lilipet.
2: Ben ve oyuncaklar tüm yaz Bonnie arkadaş edinsin diye uğraştık.
3: Evet.
2: Ama sonra sen gelip berbat ettin. Ama dinlemiyorsun ki.
3: Ben her zaman dinlemediğim. Bak
4: iyi dinle. Ben ve oyuncaklar tüm yaz.
3: Şimdi de İspanyolca.
4: Bono sermesi dosordor.
5: Ne? Hey, büfenin arkasındaki neyse benim.
6: Jesse, merhaba.
2: Dedikleri gibi dışarısı oyuncaklar için kötü bir yer mi?
7: Her gün daha çok terk edilmiş oyuncak buluyoruz.
8: Lanetlendi.
2: Teknoloji evimizi de ele geçirdi.
7: Ben bilemiyorum Jesse. Oyuncaklarla oynanır ama teknolojiyle
6: her şey yapılabilir.
9: Bonnie'yi bu cihaza kaptırıyorum.
10: Woody.
7: Elimden geldiğince çabuk geldim.
11: Neden elbise giyiyorsun sen Woody?
7: Buna panço deniyor Forky.
2: Birine kahverengi kalem lazım.
12: Dur, kim var orada?
7: Hop hop hop, niyetim kötü değil.
12: Uzun zaman oldu kovboy.
2: Nesin sen, bir çeşit ihtiyar oyuncak mı?
7: Ne?
11: Kel olduğun için seni yaşlı sanıyor Woody.
2: Bonnie'ye en azından kendi yüzyılından birinin yardım etmesi gerek. Elveda oyuncaklar.
12: Destek lazım olacak.
7: Yok artık.
13: Elimizden kaçıyor bas.
12: Bu gezegendeki görevimiz bir çocuğu mutlu etmek.
14: Unutma.
2: Bonnie'ye yardım etmeliyiz. Hadi Bullseye.
7: Bas sen burada kal. Ben onlarla gideceğim.
12: Yapamayacağımı mı sanıyorsun? Güzel Pancho.
15: Yine kavga ettiklerini görmek çok güzel.
16: Kesinlikle.
17: Why are you here?
16: I used to be a regular sheriff.
1: Aksiyon türündeki Normal'ın yönetmen koltuğunda Ben Wheatley var. Bob Odenkirk, Henry Winkler, Lena Headey ise filmde başrolleri paylaşıyor. Film, Amerika Birleşik Devletleri'nin kurgusal Minnesota kasabası olan Normal'da geçiyor. Yapım, geçici olarak şeriflik görevine devralan Ulysses'in başarısız bir banka soygununun ardından kasabadaki derin ve karanlık sırları ortaya çıkarmasını konu alıyor.
16: Is that a police scanner you got? You keeping tabs on me?
17: Yes, sir.
16: This is a hell of an armory.
17: Did you catch that?
16: Yeah, it's my one trick.
18: What do you think of our little town?
16: It's charming. Oh, shit.
12: Keep your hands where I can see them!
16: If you don't play this right, we're gonna have a massacre in there. I say we play the hand that's been dealt to all of us. And maybe you get to keep the rest of your damn fingers.
18: You could build a whole new life here at Normal. We really celebrate the community.
16: What is wrong with you people?

0: nothing to see here.
1: People speak of Robin Hood. Tell a story.
2: Başrolünde usta aktör Hugh Jackman'ın yer aldığı gerilim macera türündeki Robin Hood'un ölümü vizyonda. Michael Sarnowski'nin yönettiği film, suç dolu bir hayatın ardından geçmişinin yükleriyle boğuşan Robin Hood'un destansı maceralardan uzaklaşarak ağır yaralı bir şekilde gizemli bir kadının gözetimine sığınmasını konu alıyor.
3: Blood. Blood is all I will give in return.
1: I am the outlaw, Robin Hood.
2: Aksiyon türündeki amansız vizyona girdi. Finn, kaçırılan kızını kurtarmak için çeteye karşı kıran kırana bir mücadeleye girişen bir babanın öyküsüne odaklanıyor.
4: You're looking for someone. So am I.
5: My wife went missing.

0: Yılmaz için son çağrı.
1: Hey Rich, Şangay'a birlikte uçuyoruz ha?
2: Uzun zaman olmuştu.
3: Hoş geldiniz.
2: Gerilim türündeki derin kabusun yönetmeni Rennie Harlin. Aaron Eckhart, Sir Ben Kingsley ve Molly Bellwright'ın başrolde olduğu filmin konusuna gelince. Los Angeles'tan Şangay'a giden bir uçak Pasifik Okyanusu'nda acil iniş yapmak zorunda kalır. Hayatta kalan yolcular mercan resifine saplanan enkazın etrafını saran ölümcül köpek balıklarıyla karşı karşıya kalır ve okyanusun ortasında hayatta kalmak için büyük bir mücadele başlar.
3: Can yelekleri koltuğunuzun altında.
4: Ne yapacağız?
1: Diğerlerini arayacağız.

Ege'nin iki yakası geçtiğimiz günlerde Kapadokya'da bir araya geldi. Türkiye ile Yunanistan arasındaki kültürel ilişkilerin ele alındığı buluşma, iki ülke arasında yeni bir diyalog zemini oluşturdu. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Yunanistan Kültür Bakanı Lina Mendon ile birlikte Kapadokya'da düzenlenen Türkiye-Yunanistan 1. Kültür Forumu'na katıldı. Uluslararası işbirliklerinde somut sonuçların önemine işaret eden Ersoy, beyan ve belgelerin uygulamaya dönüşmesinin esas olduğunu ifade etti. Ersoy, bu kapsamda iki ülkenin ortaya koyduğu ortak iradenin somut sonuçlar verdiğini belirtti. Bakan Ersoy, geçtiğimiz yıl Yunan makamlarınca ele geçirilen ve ülkemizden yasa dışı yollarla çıkarıldığı tespit edilen 1055 sikkenin ülkemize iade edildiğini açıkladı. Sevgili İzlence izleyicileri, şimdi de başarılı çıkış yapan ve dinlenen şarkılarda sıra. Ömür Gedik, sözleri ve müziği Milli Bey imzalı Hiç Akıllanası Yok şarkısıyla dijital platformlarda ön sırada.

Zakkum ve Ceylan Köse, sözleri Cem Sen Yücel'e, müziği Yusuf Demirkol'a ait Müsaade Senin adlı düetleriyle dijital platformlarda en çok dinlenenler arasındalar.

Bengü ve Ümit Sayın, sözleri ve müziği Sayın'a ait 90'lı yıllarda Pınar Aylin'den dinlediğimiz Ya Sen Gidip De düetleriyle dijital platformlarda en çok dinlenenler arasındalar.

Kadıköy Meydanı'nda kurulan sahnede gerçekleşen performans sosyal medyada kısa sürede viral oldu. Coachella ve Tomorrowland gibi dev organizasyonlarda on binlerce kişiyi coşturan ünlü DJ, Kürse Köyü'nde kurulan sahnede köylüleriyle buluştu. Şalvarlı teyzelerden gençlere kadar herkesin elektronik müzik eşliğinde eğlendiği o anlar sosyal medyada büyük ilgi görürken, Mahmut Orhan köklerini unutmadığını gösteren bu sürpriz performansla övgü aldı.

Ünlü DJ Köyşeli adını verdiği performans sonrası köy halkıyla sohbet etti. Kürse köyünde düzenlenen etkinliğe çevre mahallelerden de çok sayıda kişi katıldı.

Alternatif rock efsanesi Garbage 3 Temmuz akşamı İstanbul'a geliyor. Garbage yeni albümleri Let All That We Imagine Be The Light turnesi kapsamında %100 müzik katkılarıyla zorlu PSM sahnesinde müzikseverlerle buluşacak. Garbage 30 yılı aşkın kariyerleri boyunca Stupid Girl, Only Happy When It Rains, Push It ve Cherry Lips gibi zamansız hitleriyle kuşakları aşıyor.

Elektronik dans müziğinin en sevilen hitlerini canlı orkestra, DJ performansları ve görsel prodüksiyonla bir araya getiren Symphony, Avrupa 2026 turnesi kapsamında 10 Ekim'de Volkswagen Arena'da müzikseverlerle buluşacak. Bio Entertainment organizasyonuyla gerçekleşecek etkinlik, elektronik müziğin ikonik parçalarını nefes kesen bir yorumla sahneye taşıyacak.

Dünya caz sahnesinin en güçlü isimlerinden 2 Grammy ödüllü Gregory Porter 4 Temmuz akşamı Türkiye'de. Demaris Bey'de gerçekleşecek özel gala gecesi müziği, gastronomi ve Datça'nın büyüleyici atmosferiyle buluşturacak. Gregory Porter, Liquid Spirit ve Take Me to the Alley gibi albümleriyle caz müziğinin en güçlü sesleri arasında yer alıyor.

müzik dünyasında Mr. Bombastic olarak tanınan 2000'lerin reggae ve dancehall efsanesi Shaggy İstanbul'a geliyor. 25 Haziran akşamı İstanbul Kongre Merkezi'nde Encore Festival İstanbul kapsamında sahne alacak sanatçı, 36 yıllık kariyerine 14 albüm sığdırdı. Son dönemde ise Sting, Akon ve Şampol'le yaptığı işbirlikleriyle dünya çapında büyük başarılar elde etti.

Sympathetic, Hang on the Little Tomato, Hey Eugene, Dream a Little Dream albümleriyle altın ve platin plak kazanan, Türkiye'de de büyük bir hayran kitlesi edinen Pink Martini, Passion Turk organizasyonuyla 22 Temmuz'da Harbiye Cemil Topuz'da Açık Hava Tiyatrosu'nda sahne alacak. Enerjileriyle ve güçlü vokalleriyle dikkat çeken grup, 20'nin üzerinde farklı dilde şarkılar söylüyor.

İstanbul Rami Kütüphanesi'nde 25 Nisan tarihinden beri devam eden Rami Çocuk ve Sanat Bienali bugüne dek 450 bin aşan ziyaretçiyi ağırladı. Yoğun ilgi nedeniyle Bienal 31 Temmuz tarihine kadar uzatıldı. Çocuklar, aileler, öğretmenler, yayıncılar, yazarlar, çizerler ve sanatseverlerin ücretsiz ziyaret edebildiği, Ayşe Kalyoncu'nun küratörlüğünü üstlendiği Bienal, resimli çocuk kitaplarını sanatın farklı disiplinleriyle buluşturan özgün yaklaşımıyla dikkat çekiyor. Yaklaşık 100 resimli çocuk kitabından ilham alınarak hazırlanan Bienal'de, kitaplar iki boyutlu sayfalardan çıkarak çocukların içine girebildiği, dokunabildiği ve deneyimleyebildiği üç boyutlu sanat deneyimlerine dönüşüyor. 25 enstalasyon, 14 sergi ve 7 dijital deneyim alanıyla kurgulanan Bienal, ziyaretçilerine kitapların dünyasını yeniden keşfetme imkanı sunuyor.

Dışişleri Bakanlığı ve Dünya Ağız Kalılar Birliği işbirliği ile Ağızka Türkleri Kayıp Sürgünün İzinde sergisi AKM Galeri'de açıldı. Ağızka Türkleri'nin sürgününü tarihsel olarak yansıtan sergi 27 Haziran'a dek sanatseverleri ağırlayacak. Küratörlüğünü Beste Gürsun'un yaptığı, müziklerin ise Fahir Atakoğlu tarafından bestelendiği sergide Ağızka Türkleri sürgününün tanımı yapılarak 20. yüzyıl Rus coğrafyası ve Stalin dönemi sürgünleri hakkındaki bilgiler, grafik panolar, metinler, fotoğraf ve haritalar aracılığıyla sunuluyor. Tren vagonları şeklinde tasarlanan sergide gerçek bir tren istasyonundan oluşturulan dekorlarla trenin onları götüreceği ülkeler, sayısal veriler, koku, yapay zeka görüntüleri gibi deneyimlerle aktarılıyor.

Sanatçı, edebiyatçı ve çevirmen kimliğiyle iz bırakan, 2019 yılında aramızdan ayrılan Nurseren Bedirgil Yurtman'ın eserlerinden oluşan özel sergi, 10-13 Haziran tarihlerinde Kalamış 39 Marin'de ziyaretçilerle buluştu. Sanatçının yağlı boya, sulu boya, pastel boya ve kolaj gibi farklı tekniklerle üretilmiş eserlerinin yer aldığı sergi sonrası, Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı web sitesinde satışa sunulan eserlerden elde edilecek gelir, çocukların nitelikli eğitimle buluşmasına katkı sağlayacak.

A milli futbol takımımız 24 yıl sonra Dünya Kupası'na katılmaya hak kazandı. Coşku ve heyecanla dolu dev mücadele devam ederken ünlü isimler ve gruplar ardı ardına maçlarıyla karşımızda. Pera milli takımımızın Dünya Kupası yolculuğuna eşlik eden o büyük heyecanı Kalk Ayağa Türkiye marşıyla haykırıyor. Marşın söz ve müziği Gökhan Mandır'a ait.

Semih Cenk Türk çalgısı Dombra eşliğinde Tek Kürek Marşı ile izleyenlerle buluştu. Marşın hem sözleri hem de müziği Semih Cenk imzaladı.

30 yıl sonra bir araya gelen Aytunç Bentürk, Faruk K, Hakan İlvan ve Murat İnce'den oluşan birkaç iyi adam, milli takımımızın Dünya Kupası'na katılımının şerefine Yazarız Adını Göklere marşıyla dijital platformlarda yer aldı.

0: and gentlemen, the Turks are coming.
1: Sinan Akçıl, Türk Milli Futbol Takımının Dünya Kupası'na katılmasını garantiledikten sonra marş yazacağını açıklayarak dinleyicileri sevindirmişti. İşte heyecanla beklenen, tribünleri coşturacak, tüyleri diken diken eden Sinan Akçıl'ın bestelediği Türkler Geliyor marşı.

0: Ladies and gentlemen, the Turks are here.
1: Rafet El Roman'ın sözlerini yazıp yapay zeka destekli kliple süslediği dolu dizgin marşı sosyal medyada büyük beğeni topladı.

Türk halk müziği sanatçısı Sümer Ezgü 2026 FIFA Dünya Kupası öncesinde 15 numaralı Ay Yıldız formasıyla A Milli Futbol Takımı için hazırladığı marşı kamuoyuyla paylaştı.

atmacalar pilotu olarak milli takım oyuncularını, teknik adamlarını ve idarecilerini gönülden tebrik

Milli takımın Dünya Kupası heyecanı sürerken Sefo Ay Yıldızlılar için hazırladığı Türkiye'm adlı marşı yayınladı. Büyük ilgi gören klibin finalinde ise 2002 Dünya Kupası'nın mimarı Şenol Güneş'in özel mesajı yer aldı.

Sevgili futbolcu kardeşlerim, bugüne kadar hayallerinizi gerçekleştirdiniz. Kendinizi, ailenizi ve ülkemizi sevindirdiniz. Sizinle gurur duyuyoruz. Önemli olan neye sahip olduğumuz değil, sahip olduklarımızı kimlerle paylaştığımızdır. Sevgiler, başarılar.

0: indirimle kontratağa geçer. Online alışveriş indirimiyle golü atar.
1: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
2: Bu babalar gününde ona Konyalı Saat'ten bir rado alın. Sonra da oturun, doğum gününüzü bekleyin. Konyalı Saat, babalar gününüz kutlu olsun.
3: Bir üst modele mi geçeceksiniz? Otobit.com'a girin, elinizdeki aracı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım.
4: Gündem böyle, Otobit'te.
5: Hafta sonları canın ne çekerse çeksin, hadi bilek kredi kartınla 750 lira üstü tüm restoran harcamalarında tam %10 iade. Sen de kampanyaya katıl, kazanmaya başla.
4: Kredi kartım hadi.
6: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
7: Kazancım Net, sigortam Net.
8: Bir tane alabilir miyim Ahmet abi?
9: Buyur Hasan.
10: Hadi oğlum.
8: Anne bir şeye bakıyorum.
10: Olmadı mı Hasan'ım?
8: Oluyor oluyor anne.
7: Senin koydu.
10: Hasan uyku vakti.
8: Daha işim var anne.
10: Şşş. Hasan'ım dur orada. Kapa gözlerini anneciğim. Aç bakalım şimdi.
8: Bu benim mi? Ahmet abi.
11: Hayallerin gerçek olduğu anlarda BİM yanınızda.
12: Geceliği 4200 lira.
13: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
14: Trivago.
12: Peki ya sadakat programı fiyatı mı kullanmak istersen?
14: Trivago'da o da var.
15: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.

0: 30 yıl olmuş.
1: Enerji aynı kalır mı? Kaynağı doğru seçersen kalır.
2: CV Enerji güneş panelleri yüksek dayanım kapasitesiyle 30 yıl performans garantisi sunar.
1: Güneşin olduğu her yerde CV Enerji.

0: Hababam sınıfının bir elinde teneffüs zili, diğerinde çay tepsisi olan Hafize anasıydı. Sürekli kahkahalarla gülen yüzü şefkat doluydu. Oyuncu arkadaşlarının adı şuydu. Hiçbir filmde başrolde olmasa da o hep stardı. Yeşilçam yaşamı boyunca hep güldürdü. Ama kendisi bir türlü gülmedi. Hiç gülemedi.
1: Hadi be Hafize Ana.
2: Ya bir derslik tarih hocası olacaksın.
1: Hadi kızma. Hadi. Ne olur.
3: Olmaz. Hadi. Yapamam. Hem mi istiyorsunuz elin çocuğundan? Hı? Allah Allah.
1: Şaka yapacağız be Hafize Ana. Değil mi ya?
4: Tabii. Ahmet seni tanıyor mu? Gördün mü?
3: Yok. Görmedi.
1: Tamam işte. Sen sınıfa gelince biz ayağa kalkacağız.
4: Seni öğretmen zannedecek.
5: Biz de biraz güleceğiz enayiye.
3: Canım bu kılıkta da öğretmen olur mu?
1: Aman Hafize Ana. Senin bayramlık elbiselerin ne güne duruyor?
4: Ya.
3: Hay Allah. Ya Mahmut Hoca yakalarsa?
0: Adile Naşit 1930'un 17 Haziran günü İstanbul Şehzadebaşı'ndaki Millet Tiyatrosu'nun üst katındaki evde dünyaya gözlerini açar. Kimlikteki adı Adela Özcan'dır. Ancak hiçbir zaman bu adı kullanmaz. Aileden tiyatrocudur. Bu nedenle doğar doğmaz sahne tozu yutar. Minik Adile'nin babası direktör arasının ünlü komedyeni, bugün İsmail Dümbüllü'den Münir Özkul'a, ondan Ferhan Şensoy ve en sonunda Rasim Öztekin'e geçen kavuğun sahibi Naşit Özcan, annesi de sonradan Emel adını alan oyuncu Amele Hanım'dır.

0: çocukluğunda sahneyi oyun alanı olarak kullanan Minik Adile babasını taklit eder. Baba Naşit Bey ise çocuklarının mühendis veya doktor olmasını istemektedir. Ancak işler planladığı gibi yürümez. Babasını kaybetmesinin ardından küçük Adile okulu bırakır. Henüz 14'ündedir. Kasımpaşa'da bir konfeksiyon atölyesinde işe başlar. Çocukken yuttuğu sahne tozu onu rahat ettirmez. Necdet Mahfi Ayral'ın yönlendirmesiyle İstanbul Şehir Tiyatroları Çocuk Tiyatrosu'na girer. Minyondur. Hatta bir gün kuliste karşılaştığı dönemin yıldızlarından Şefi Kemal tutamaz kendini. Sana bir nasihat. Bu çarpık bacakların ve bücür boyunla tiyatroda asla başarılı olamazsın. Yol yakınken dön der. Ama o kararlıdır. Bir süre Muammer Karaca Tiyatrosu'nda çalışan Adile Naşit, ardından abiyi Selim Naşit Özcan'la kurdukları Naşit Tiyatrosu'nda oynar. Lakin çok geçmeden tiyatro dağılır. Bu sıralarda Adile Naşit, oyuncu Ziya Keskiner'le hayatını birleştirir ve oğlu Ahmet dünyaya gelir. Ancak Ahmet bebeğin kalp kapakçıklarında doğuştan sorun vardır. Doğum gününden bir gün önce Ahmet 16 yaşında vefat ettiğinde Adile Naşit yaşamının en acı gününü yaşar, turnededir. Acısını bir an kalbine gömer, oyununu oynar ve ilk uçakla oğlunun yanına döner. Artık tutunduğu tek dal tiyatroda seyircileri güldürmeye adar kendini. Bir daha da ne doğum günü kutlar ne de uçağa biner usta oyuncu.
1: Ay, söylemeden duramayacağım. Biz siz öyle ilk günü elinizde silahla görünce daha eşkıyası zannetmiştik. Hissoş.
2: Yo başka. O namus meselesi.
1: Evet. Halbuki ne kadar centilmenmişsiniz.
0: Usta oyuncunun geniş kitlelerce tanınması ise 1970'lere damga vuran Ertem İlmez filmleriyle olur. Çoğu filmde neşeli ve vefakar anne karakteriyle kadrodadır. Kibar Feyzo, Bitirimler Sınıfı, Talih Kuşu, Erkek Güzeli Sefil Bilo, Gırgır Yede Büyük Seçim, Mavi Boncuk, Salak Milyoner, Şabaniye, Süt Kardeşler, Namuslu, 100 Lirayla Evlenilmez, Ne Umduk Ne Bulduk, rol aldığı Yeşilçam filmlerinden bazılarıdır.
3: Hepsinin aklı fikri elmasında. Ama buraya sakladığımı nereden bilecekken? Sakın siz de söylemeyin, değil mi? Acadım beni. Sakın söylemeyeceksiniz, değil mi? Hadi bakayım. Seni sizlere. Aman da benim yavrularım. Aman çocuklarım benim.
0: Ama en çok Babam Sınıfı serisindeki müstahdem Hafize Ana karakteriyle gönülleri kazanır Adile Naşit. Yufka yürekli, okulun tembel ve haylaz öğrencileri için her şeyi göze alan, sürekli gülümseyen ve azarlanan bu karakterle adeta özdeşleşir usta oyuncu.
4: Hiç belli olmaz. Bak, yazılı gibi başladı, sözlüye karar verdi.
3: Konuşma! Bana kül yutturamazsınız. Ben kimseye benzemem. Sen ne konuşuyorsun orada?
5: Konuşmuyorum hocam.
3: Bak şu terbiyesize. Bir de yalan söylüyor. Kalk bakayım. Kalk tahtaya. Hadi yürü. Sallanma. Yürü. Adın ne senin?
5: Ahmet hocam.
3: Numaran kaç?
5: Bilmiyorum hocam.
3: Ne demek bilmiyorum? Aptal mısın sen?
5: Yeni geldim. Daha numara vermediler.
3: Bana yutturamazsın. Hadi anlat.
5: Ne anlatayım?
3: Ne anlatsın?
5: Tarih.
3: Tarih.
5: Ne tarihi hocam?
3: Bak bak. Ne tarihi diyor? Sen sor.
5: Fatih Sultan Mehmet devrini anlat.
3: Onu anlat.
5: Peki hocam, Fatih.
3: Fatih de kim?
5: Sultan.
3: Ne sultan eşeği?
5: Hocam, hocam anlat dediniz.
3: Yo, bir de bana el mi kaldırıyorsun ha?
5: Yok hocam, estağfurullah.
6: Bakarsın ya, sesimde duramam. Belki de gelirim, seni arar bulamam. Ah şimdi, yarın olmaz şimdi. Hemen şimdi, şimdi. Yarın olmaz şimdi, şimdi.
0: Sadece bu karakterle mi? Değişmez partneri Münir Özkul'la turşu suyunun iyisi limonla mı olur yoksa sirkeyle mi kavgasıyla başlayan Yeşilçam'ın güzide filmi Neşeli Günler'deki Saadet Hanım rolü de böyledir.
2: Şeker, yalnız şunu unutma, bu turşu işini ben senden daha iyi bilirim.
3: Hayır, ben senden daha iyi bilirim.
2: Saadet, ne olur inat etme.

0: Yahu sen daha turşu suyunun iyisi nasıl olur onu bilmiyorsun be.
1: Sirke ne olur?
0: Sana limon ne olur?
1: Sirkesiz bir halta benzemek.
0: Limon!
1: Sirke!
0: Allah ne olur sen bana sabır ihsan eyle de elimden bir kaza çık.
2: Bil bakalım ben kimim? Ziya!
3: Peki ya İşte Hayat filmindeki Makbule karakteri? Hatta bu filmde en iyi kadın oyuncu ödülüne de layık görülür Naşit.
4: Ayşe, yavrum, kızım öldün mü?
5: Telaş etmeyin, çarpmadan durdum ben.
4: Ölmüş mü baksanıza yavrum benim?
5: Gönlürde bir şey yok, korkudan bayılmış olacak.
4: Ayşe'cim, Ayşe'cim,
5: çok... Hastaneye kaldıralım.
4: Ay canım benim, gençliğine dayamadan gitti yavrum.
3: 1980'li yıllara gelindiğinde siyah beyaz ekranın izleyicisinin de hafızasına kazanır usta sanatçı. TRT'de yayınlanan Uykudan Önce programında anlattığı masallarla Kuzucukları'nın masalcı teyzesi olarak Türk televizyonlarının unutulmazları arasına girer.
6: Neler yapacaksınız kim bilir? Sakın büyüklerinizi ihmal etmeyin. Kalkar kalkmaz onların elini öpeceksiniz. Evet, size ne anlatayım acaba? Çiçekleri sever misiniz? Seversiniz, aferin. O zaman ona benzer bir şeyler anlatalım.
3: O aslında büyük bir trajedi yaşayan, evet, hayattaki tek varlığı biricik oğlunu kaybeden bir annedir. Belki de bu sebepten herkesin annesi rolüne soyunur. Kalbindeki o derin yarayı bir nebze olsun sarmalamak için. Kim bilir, 1985'te bu programla yılın annesi ödülünü kucaklar Naşit.
6: Çiçekler, efendim nasıl anlatayım, saksıların için hepsi böyle böyle güller, karanfiller, kasım patları, erik ağaçları, elma ağaçları, ayva ağaçları, hepsi böyle yemyeşil dökülüyormuş.
3: Adile Naşit 1987'de Annem Bırakmam Seni'nin çekimleri sırasında rahatsızlanır, kanserdir. Operasyon geçirir ancak bir süre sonra hastalığı metastasize yapar. Ayşe, o günlerde Ayşe en sadık refakatçisi minik serçe Sezen Aksu'dur. 11 Aralık 1987'de bu alemden ayrıldığında hep yaşlı hatırladığımız Adile teyze henüz 57 yaşındadır. Yani babasının öldüğü yaştadır.
7: Al işte gör.
8: Ah, bu ne? Allah cezanızı vermiş. Bunu da mı yapacaktınız ha? Kimden peydahladınız bu yavruyu? Ahlaksız utanmazlar.
7: Sus be Hafize Hanı. Benim derdim bana yeter zaten.
8: Senin mi bu yoksa?
7: Evet, benim kızım.
8: Kim bilir hangi tazenin canını yaktın, ağzın ağzını da bunu peydahladın işte.
9: Anacığım, bu bebek Ferit'in öz be öz nikahlı karısından.
8: Nikahlı karısından ya mı? Sahi mi? Beni kandırmıyorsunuz değil mi?
7: Sana el öptürmeye getirdim.
8: Bırak numarayı, gece yarısı annesinin yanından alınıp da bir çocuk el öptürmeye getirilir mi hiç? Bunda bir iş var.
9: Var ya, anası İzmir.
3: Acıların arasında dimdik ayakta duruşuyla, oğluna hiç dinmeyen özlemiyle, tertemiz saf kalbiyle sevenlerinin anılarındadır artık. Çocuğun oğlu Ahmet'e kavuşmuştur. Gazanfer Özcan, Adile Naşit'in vefatını hep güldürdü. Kendi gülmedi, hiç gülmedi, gülüyor gibi gözüktü. O bilindiği gibi her dakika kahkahalar atan, neşe içinde mutlu bir insan değildi diyerek duyurur.
10: Kusura bakma sormadım. Bir şey yer miydin?
8: Ben mi? Çocuklarım orada açlıktan kıvranırken.
3: Onun yokluğuyla geleneksel tiyatrocuların, kavukluların, pişekarların, meddahların ruhu da eksilir. Rol arkadaşı Şener Şen'in cümleleriyle Adile Naşit hayatı bir oyun gibi algıladı. Acılarını, sevinçlerini, bedenine büyük gelen keskin zekası ve bir çocuğun sınırsız düşgücüyle harmanlayarak yaşadı. O küçücük fıçıcık, içi dolu oyunculuktu. Kalbim.

hadi çocuk ruhluyuz, hadi deliyiz, hadi inatçıyız ama enayi değiliz. Bunca sene sonra birbirimize kavuşmuşken bizi artık turşu suyu değil, turşu küpü bile ayıramaz.

aksiyon hem de tarih meraklısı sinema severler ekran başına. Gladyatör'den Ben-Hur'a, Antik Roma'da geçen, belleklerimizde iz bırakan unutulmaz filmleri sizler için derledik. Efsane yönetmen Ridley Scott'ın 2000 tarihli başyapıtı Gladyatör, Roma İmparatorluğu'nun ihtişamını ve karanlık yüzünü gözler önüne seren bir intikam hikayesi. Russell Crowe'un başrolde olduğu ve Oscar ödülüyle Hollywood'daki başarısını pekiştirdiği yapım, etkileyici savaş sahneleri, güçlü görsel anlatımıyla hem eleştirmenlerin beğenisini kazandı hem de modern sinemanın unutulmaz destanlarından biri oldu.

ettiği 1959 yapımı Ben-Hur, sinema tarihinin en unutulmaz epik filmlerinden biri olarak kabul edilen, zamanına göre dev bütçeli bir prodüksiyon. Film 11 Oscar ödülü kazanarak rekor kırdı ve sinemanın kültleşmiş başyapıtları arasına girdi.

sinemasının kilometre taşı yönetmenlerinden Stanley Kubrick imzalı 1960 yapımı Spartacus, Antik Roma döneminde özgürlük için savaşan bir gladyatörün hikayesini anlatıyor. Kirk Douglas'ın canlandırdığı Spartacus, köle olarak başladığı hayatında özgürlük uğruna bir isyanın lideri olur. Roma İmparatorluğu'na karşı verdiği mücadeleyle dönemin güç ve iktidar oyunlarını sorgular. Film 4 Oscar ödülü kazanarak klasikler arasında yerini aldı.

0: acele etmeyin.
1: Nasıl gidiyor?
0: İyi. 1000 tane daha adam ver, Roma'yı ele geçireyim. Hadi durmak yok, hadi.

0: Burada organize bir ordu haline gelene kadar güvendeyiz. 6 ayda sürebilir, 1 yılda. Güçlendiğimizde denize doğru gitmeye çalışacağız. Solisyen korsanlarıyla anlaşıp gemilerine bineceğiz. Deniz hepimizi evlerimize kavuşturacak. Kabul ediyorsanız bize katılın. Etmiyorsanız efendilerinize geri dönün. Çok kadın var.
1: Kadınsak ne olmuş yani? Bir kadın seni dünyaya getirmek için acı çekmeseydi şimdi nerede olurdun biliyor musun? Ben de herkes gibi kendimi koruyabilirim. Büyü yapar, suya zehir katarım. Romalılara karşı tamam. Kendimi koruyamayacağım. Tamam, düşünüyorsan tamam. Yanılıyorsun. Bırak diyorum, bırak beni. Spartaküs
2: tamam,
1: nerede?
2: Tamam büyük anne, Spartaküs benim. Bizimle kal. Romalıları yenmek için herkese ihtiyaç var.
3: Dünya bunu duymuyor mu? Gazap rüzgarları esiyor. Deniz nasıl sakinleşsin?
4: 1999 yapımı Titus, Shakespeare'in en karanlık ve şiddet dolu tragedyalarından Titus Andronicus'un modern bir uyarlaması. Julie Taymor'ın yönettiği filmde Roma generali Titus'u Anthony Hopkins canlandırıyor.
3: Benim. Rüzgarın çığlıklarını dinliyorum. Ve o bana doğru esmekti. Dünya benim. Elbette deniz sürekli kabaracak. Elbette dünya durmadan gözyaşı akıtacak ve bu gözyaşları bir sele dönüşecek. Söylesenize bana içimdeki kini nasıl kusmalıyım, yoksa bir köşede ağlamalı mıyım? Bırakın ağlayayım. Kaybedenler ağlamalı. Dillerdeki acı tat midelerini yakmalı.

0: Joseph Mankiewicz'in yönettiği 1963 yapımı Kleopatra, efsane menekşe gözlü aktris Elizabeth Taylor'ın canlandırdığı Mısır kraliçesi Kleopatra'nın Roma İmparatorluğunu etkilemek ve Mısır'ın bağımsızlığını korumak için dönemin güçlü liderleri Jules César ve Marcus Antonius'la kurduğu ilişkileri anlatıyor. Film, muazzam set tasarımı ve kostümleriyle dikkat çekerek dönemin en pahalı yapımı haline geldi, 4 Oscar ödülünü kucakladı.
1: Bence malın kalitesi tersine bakarak daha iyi anlaşılabilir, öyle değil mi?
2: Kleopatra'yı selamlayın. Horus ve Ra'nın çocuğu, Ay'ın ve Güneş'in gözdesi, Isis'in kızı, yukarı ve aşağı Mısır'ın kraliçesi.
3: Teşekkür ederim.
1: Al. Bunu gece nöbetçilerinin başına götür. Kraliçenin dairesi de hemen hazırlansın.
3: Olduğun yerde kal. Gidebilirsin dedim.
2: Hayır majesteleri.
3: Burası benim sarayım Sezar. Dolayısıyla sarayın bütünü istediğim zaman bana açıktır. Ben senin esirin değilim. Aksine sen benim konuğumsun.
1: Çok naziksin.
3: Senin deyiminle dairemin hazırlatılmasına gelince, baş nedimem diğerlerini sakladıkları yerlerden çıkardı. Hazırlıklar tamamlanmak üzeredir.
1: Korkarım bu olamaz. Kapılarda nöbetçilerimiz var.
3: Kapılar çok çeşitlidir.
1: Ah tabii. Beni bir gün gezdirir misin? Sarayın içinde gezdir yani.
3: Ne bekliyoruz?
2: İzninizi.
3: Gidebilirsin. Apollodorus. Teşekkür ederim.

Tarantino'nun efsane filmi Kill Bill müzikleriyle de hafızalardan silinmiyor. Ünlü panflüt virtüözü George Zamfir, bestesi James Last'a ait olan Kill Bill filminin unutulmaz müziği Lonely Shepherd'ı ünlü keman sanatçısı Andre Rieu ve orkestrasıyla seslendiriyor.

Türkiye keşfedilmeyi bekleyen nice tarihi ve kültürel mirası içinde barındırıyor. Siz de coğrafyamızın büyüleyici derin mirasını kültür gezileri yaparak keşfedebilirsiniz. Sevgili izlenci izleyicileri, gelin şimdi başlıca rotaları birlikte seyre çıkalım.

Gelibolu, Çanakkale Zaferi'nin izlerini taşıyan ve sınırları şehitlerimizin ve gazilerimizin kanıyla çizilen mutlaka ziyaret edilmesi gereken kültür rotası. Anzak Anıtı, Conk Bayırı, Şehitler Abidesi, Gelibolu'nun önemli yapılarından. Yarımada aynı zamanda doğal güzellikleriyle de görülmeye değer. Yemyeşil yürüyüş rotalarında doğanın tadını çıkarabilirsiniz.

Son dönemde Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın geliştirdiği gece müzeciliği uygulamasıyla da öne çıkan bir destinasyon olan Efes Antik Kenti, antik dönemin en iyi korunmuş mistik kalıntılarıyla öne çıkan antik şehirlerden. Tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapan Efes, özellikle 2. yüzyılda inşa edilen ve antik çağın en büyük kütüphanelerinden biri olarak bilinen Selsus Kütüphanesi ile de dikkat çekiyor. Antik dünyanın 7 harikasından biri olarak kabul edilen Artemis Tapınağı ile dönemin en büyük tiyatrosu olan ve aynı zamanda akustiği ile de etkileyici bir performans alanı sunan Efes Antik Tiyatrosu da görülmesi gereken noktalardan.

Antalya denilince akla gelen antik kent olan Aspendos, Roma döneminden günümüze dek korunan tiyatrosuyla biliniyor. Su kemerleri, antik pazar kalıntıları, agorası ve festivalleriyle dikkat çeken Aspendos'a gelmişken, ayrıca çevresindeki Perge ve Side antik kentlerini de ziyaret edip, tarihi zenginlikler içinde antik dünyanın izlerini takip edebilirsiniz.

Yeraltı dünyasını keşfe çıkmak için coğrafyamızın bir harikası da Mersin'deki cennet cehennem obrukları. Bu doğal güzelliğin aynı zamanda efsanelerle dolu bir tarihi de bulunuyor. Cennet obruğu yer altına uzanan bir çukurken, cehennem obruğu daha derin ve karanlık bir yapıya sahip. Efsanelere göre bu bölgeler yeraltı dünyasına açılan kapılar olarak görülüyor.

UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan Konya'daki Çatalhöyük, insanlık tarihinin en eski yerleşim noktalarından. Kültür turizmi rotanıza Çatalhöyük'ü eklerseniz, kazılardan elde edilen buluntuları görebilir, insanlığın ilk yerleşim deneyimlerine tanıklık edebilirsiniz. Ziyaret sırasında eski evlerin yapısını, freskleri ve çeşitli arkeolojik buluntuları görmeniz mümkün.

Özellikle yabancı turistlerin odak noktası olan Kapadokya ziyaretçilerine büyüleyici bir kültür turu sunuyor. Bölgede bulunan Göreme Açık Hava Müzesi, Uçhisar Kalesi ve peri bacalarıyla panoramik güzelliklerini keşfetme şansını elde edebilirsiniz.

baskılar, ödüllü eserler, yeni keşifler, tarih, bilim, roman türünde dikkat çeken çalışmalar. Yayın dünyasından yeni çıkan ve en çok okunan kitaplarda sıra. İzlence ekibi olarak D&R raflarını sizler için inceledik. Ekrem Demirli'nin tasavvufi ve felsefi bir derinlikte kaleme aldığı Aşk Nedir isimli eseri Turkuaz Kitap'tan okurlarla buluştu. Kitap, aşkın modern dünyada daraltılan anlam sınırlarını aşarak onu insanın varoluşsal gayesi ve hakikat arayışının merkezine yerleştiriyor. Demirli, aşkı insan kendi kemaline duyduğu tutkunun ta kendisidir olarak tanımlıyor. Batuhan Mumcu'nun kaleme aldığı Dijital Çağda Hakikati Aramak, teknolojinin yalnızca araçları değil, insanın dünyayı anlama biçimini de dönüştürdüğü bir

çağda temel bir sorunun izini sürüyor. Hakikat nerede? Mumcu, kadim yayıncılıktan çıkan kitabında dijital çağın kültürel ve toplumsal dönüşümünü ele alırken, okuru hakikat, etik sorumluluk, özgürlük ve insan onuru gibi kavramları yeniden düşündürmeye davet ediyor. Piyanın son kitabı Şişko, Zayıfladığımda Kimin Arkasından Konuşacaksınız? Dış görünüş ve beden algısı üzerinden ilerleyen bir içsel sorgulayış öyküsü. Yazar Mona Kitap imzalı romanında okuru hem güldüren hem huzursuz eden, hem yaralayan hem de tuhaf bir biçimde iyileştiren bir anlatı kuruyor. Zayıflayarak hayatın kusursuzlaşacağına dair klişe algıları yıkan kitap, çocuklukta duyulan yaftalamaların kimlik üzerindeki etkilerini işliyor. Turkuaz Kitap'tan raflardaki yerini alan Bayezid'in oğulları Fetret devrinde imparatorluk inşası ve temsil, yazar Dimitris Kastrisis tarafından kaleme alındı. Eser, Osmanlı tarihinde Fetret devri olarak bilinen 1402-1413 yılları arasındaki iç savaş dönemini inceleyen tarihi bir araştırma. Kitap bu dönemi kaos ve duraklama olarak değil, Osmanlı İmparatorluğu'nun yeniden inşası için verilen meşruiyet mücadelesi bağlamında ele alıyor. Yazar Nella Larsen tarafından kaleme alınan Geçiş romanının konusu 20. yüzyıl başlarında Amerika'da geçiyor. Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları imzalı eser, açık tenli siyahi kadınların toplumda kabul görmek için beyaz gibi davranmalarını konu alıyor. Toplumsal kimlik karmaşasını ve aidiyet sorunlarını merkezine alan bu çarpıcı roman, bugün akademik hayatta Afro-Amerikan çalışmaları ve kadın araştırmaları programlarının müfredatlarında yer alan bir yapıt haline geldi. 21 ruh sağlığı uzmanının katkısıyla Moody's Psikiyatri ve Nöroloji Hastanesi Medikal Direktörü Profesör Doktor Kültegin Ögel'in editörlüğünde hazırlanan Psikoterapi Kendini Tanıma Yolculuğu, psikoterapiye dair doğru bilinen yanlışları ortaya koyuyor ve okura güvenilir bir rehber sunuyor. Kitapta psikoterapi nedir, kimler terapist olabilir, hangi terapi türleri var gibi temel soruların yanı sıra terapi sürecine dair beklentiler, gizlilik ilkesi ve psikolojik testlerin rolü detaylı şekilde inceleniyor.

0: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay, Apara. X, Apara TV. Facebook, Apara. Instagram, Apara. YouTube, Apara.
1: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sunar.

0: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sundu.
1: TV başında olmasan bile maçları istediğin yerden izleyebilmek... Türk Telekom'luysan bir de TVBu Go indirdiysen tüm maçları internetinden yemeden izleyebilmek... Kaçırdığını kaydedip sonra izleyebilmek... Geri alıp tekrar tekrar sevinebilmek... Ufak bir durup heyecanına kaldığın yerden devam edebilmek... Türk Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. TVBu Go'yla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol.
2: Vakıf katılımla günün kazananı Elif Hanım.
3: Birikim yapmak yetmiyor. Değerlendirmek de lazım. Piyasaları takip et. Bunu al, şunu sat. O tavan yapmış, bu tabandaymış. Bu kadar mesai harcayamam ben. Günlük hesapla kafam rahat. Günün sonunda hep kazançlı çıkıyorum.
2: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
4: Bir tane alabilir miyim Ahmet abi?
5: Buyur Hasan.
4: Hadi oğlum. Anne, bir şeye bakıyorum.
6: Olmadı mı Hasan'ım?
4: Oluyor anne.
7: Seni koydu.
6: Hasan, uyku vakti.
4: Daha işim var anne.
6: Hasan'ım dur orada. Kapa gözlerini anneciğim. Aç bakalım şimdi.
4: Bu benim mi? Ahmet abi bak.
8: Hayallerin gerçek olduğu anlarda BİM yanınızda.
9: Yani şimdi patronuz. Önce işçiydik, şimdi patron olduk.
10: Bu işte biraz böyle dış bakış olarak bence yadırganıyorum.
11: Evet, paralı erkekler de, kadınlar erkekler geline bakıyorlar.
12: Çok uygun olmayacağını düşünüldü açıkçası köy hayatında.
11: Kadınlar da olmalı tarımda.
10: Evet, biz kadınlar olarak her yerdeyiz.
12: Tarlaya girmeye başladım.
10: Traktör sürmeme.
13: Biz de ekiyoruz bezelye. Niye siz ayrıcalık tanıyorlar? Ben de diyorum ki bayan üreticiyim ben.
9: Kadın girdi mi daha farklı oluyor üretimde de. Her yerde kadın da.

0: Ankes. Bankaların mevduat çekilişi veya günlük işlemlere ilişkin ödemelerini karşılayabilmeleri amacıyla kasalarında hazır bulundurdukları paraya ankes denir. Bunun miktarı ve şekli bir zorunluluğa değil, bankaların kendi karar ve uygulamalarına bağlıdır. Bankalar gün sonunda bu değerleri genellikle Merkez Bankası'na gecelik olarak borç verirler.
1: Arsa ve ev. Arsadan ev sahipliği nedir? Arsadan ev sahipliği, Türkiye'nin en değerli alanlarında yatırım ya da yaşama amacıyla çok avantajlı fiyatlarda ev sahibi olabilme imkanı sunar. Accor gibi dünyaca ünlü oteller zincirleri projelere dahil edilir. Bu sayede projeniz katma değer elde eder. Olası problemlere karşı yatırımınız finansal güvence altına alınır. Yatırımcılar proje sonunda arsa ve ev ayrıcalığıyla ev sahibi olur.
2: Alışılmadık alışverişin adresi İdefix sunar. İdefix.

19-22 Haziran arasında BİM'de Dost tereyağı 469 lira yerine 375 lira. Aknaz toz peyniri 399 lira yerine 200 lira.

Her sabah aynı rutin. Ama farkında mısın? Her tabakta kalan bir tarlanın emeği. Farkında mısın? Uyurken bile tüketiyor.

0: konuşuyoruz. Elektriği, geleceği. İsraf sadece çöpte bitmez. Sağlıkta da başlar.
1: İhtiyacınız olmayanları almayın lütfen.
0: Farkında mısın? Bir sayfa, bir ağaç. Bir ağaç, bir orman. Farkında mısın? Farkında olmadan geleceği tüketiyoruz. Farkındalık küçük bir adımla başlar. İsrafa karşı ilk adım farkında olmak.
2: Sağlıktan inşaata, yapay zekadan turizme, kadınlar iş hayatında her geçen gün daha önemli başarılara imza atıyor. İş yapış şekilleriyle, yönetim tarzlarıyla kadının elinin değdiği her alanda bambaşka hikayeler ortaya çıkıyor. Kadınların iş hayatındaki rolü nasıl değişiyor? Gelecekte kadınları hangi alanlarda göreceğiz? Apara yayın koordinatörü Özlem Doğaner soruyor. Her alanda başarı hikayesi yazan kadınlar başarılarını, başarısızlıklarını, ailelerini, hobilerini, gelecek planlarını anlatıyor. Yüksek Topuklar'ın bu haftaki konu Global Wellness Day kurucusu Belgin Aksoy.
3: Yine Türkiye'ye ilham veren bir kadınla birlikteyiz. Hiçbir şey böyle aniden olmuyor. Yapamazsın denilen şeyi yapmak için böyle birazcık kapıları zorlayan bir halim var.
4: Global Wellness Day nasıl çıktı ortaya?
3: Evet. Yani çok uykum var ama yorgunluktan, ayaklarımın altının ağrımasından uyuyamadığım zamanları hatırlıyorum.
4: Ne görüyorsunuz dünyada? Yani iyi yaşam mümkün mü? Nasıl mümkün daha doğrusu?
3: Global Wellness Day sayesinde insanların iyi yaşama olan erişimleri bir kat daha.
2: Yüksek Topuklar bu akşam 18'de Ahbara'da.
0: Genel izleyici için uygundur.

Düşünün, bir sabah uyandığınızda cebinizde ne kağıt ne madeni para var. Banknotlar, bozuk paralar, cüzdanlar tarihe karışmış. Artık her şey telefonunuzda birkaç saniyede dünyanın öbür ucuna gidebiliyor. İşte bu dijital paranın dünyası. Para yüzyıllar boyunca değişti. Önce takas vardı, sonra altın, gümüş, derken kağıt banknotlar. Müzik 20. yüzyılda kredi kartları gündeme geldi. Şimdi ise tarihteki en radikal değişimin eşiğindeyiz. Gözle görünmeyen, dokunulamayan ama gerçek gücüyle hayatı yönlendiren bir para. Dijital para dediğimiz şey sadece sanal bir sayı değil. Bu, blok zinciri adı verilen güçlü bir teknolojiyle çalışan, kopyalanamayan ve taklit edilemeyen bir değer. Her işlem dünyanın dört bir yanındaki binlerce bilgisayarda aynı anda kaydediliyor. Yani ne bir bankaya ne de bir devlete ihtiyaç var. 2009'da sahneye çıkan Bitcoin bu yeni çağın başlangıcı oldu. İnternetten alışveriş yaparken, bir kafede kahve öderken ya da büyük yatırımcıların dev servetlerini kontrol ederken artık kripto paralar kullanılıyor. Dijital paranın gücü sadece hız değil. Gecenin bir yarısı dünyanın diğer ucundaki birine para gönderebilirsiniz. Peki tek avantaj bu mu? Hayır. Dijital para güvenin yeni tanımı. Çünkü insanlara ya da kurumlara değil, koda, matematiğe, kriptografiye dayanıyor. Yani paranızı yöneten gözde görünmeyen bir sistem, bilgisayarların gücü. Ama her yeni teknoloji gibi riskleri de var. Kripto paraların fiyatı bir günde zirve yapabilir, ertesi gün dibe

birkaç yılda milyoner olan da var, bütün servetini kaybedenler de. Ülkeler bu dönüşümün gerisinde kalmak istemiyor. Çin, dijital yuanını piyasaya sürdü. Avrupa, dijital euro üzerinde çalışıyor. Türkiye dahil pek çok ülke, Merkez Bankası destekli, kendi dijital parasını test ediyor. Yakın gelecekte belki de maaşınızı nakit değil, Merkez Bankası dijital parası olarak alacaksınız. Dijital para yalnızca ekonomiyi değil, sosyal hayatı da köklü şekilde değiştirecek. Düşünün, sanal gerçeklik gözlüğünü takıp dijital bir mağazaya giriyorsunuz. Bir kıyafeti hologram olarak deniyor ve ödemesini kripto ile yapıyorsunuz. Kimi uzmanlara göre dijital para, insanlık tarihinin ilk gerçek küresel parası olabilir. Hangi ülkede olursanız olun, hangi banka kartınız olursa olsun, tek bir dijital cüzdanla dünyanın her yerinde geçerli. Bu dönüşüm beraberinde büyük sorular da getiriyor. Devletler, vatandaşların tüm harcamalarını gözetleyebilecek mi? Kripto paralar yasal olarak nasıl denetlenecek? Gizlilik, özgürlük ve ekonomik kontrol konusunda yeni tartışmalar bizi bekliyor. Tek bir gerçek var. Paranın hikayesi yeniden yazılıyor. Ve bu hikayede kağıt banknotlar bir müze nesnesine dönüşürken, dijital para günlük hayatımızın en güçlü oyuncusu oluyor.

zamanın en önemli mucitlerinden, elektrik mühendisliğinin babası olarak kabul edilen Michael Faraday, 22 Eylül 1791 yılında Güney Londra'da doğdu. Maddi sorunlardan dolayı sadece temel eğitimini tamamlayabilen Faraday, 14 yaşına geldiğinde çeşitli işlerde çalışmaya başladı. Bu çalıştığı yerlerden biri de kitapçı dükkanıydı. Michael Faraday, bilimsel kitaplarla burada tanıştı. Kendini bu sayede geliştirdi ve 20 yaşına geldiğinde bilgi birikimi ünlü bilim adamı Humphrey Davy'nin dikkatini çekti. Bu, onun hem asistanlığa hem de bilim dünyasına girişi olmuştu. Michael Faraday'ın ilk çalışmaları kimya üzerineydi. Bu çalışmalar onu en büyük bilim adamlarından biri yaptı. Elektrik ve kimya alanında pek çok icada imza attı. Öyle ki bu icatlar bugün içinde yaşadığımız dünyayı temelden değiştirdi. Takvimler 1820'yi gösterdiğinde elektromanyetizma keşfedildi. Bu konuya ilgi duyan Faraday araştırmalarını yoğunlaştırdı. Bu araştırmalar başarıyla sonuçlanacaktı. Faraday 1821 yılında elektromanyetik rotasyonu keşfetti. Devamında elektromanyetik indüksiyonu ve elektrik jeneratörünün ilkesini keşfetti. Faraday'ın önemli icatlarından biri elektromanyetik rotasyon. Bu aparatta elektrik teller boyunca akıyor. Bardaklar iyi bir elektrik iletkeni olan civayla doluyor. Devre boyunca elektrik akımı geçtiği sürece bir kaptaki metal tel merkezi mıknatıs etrafında dönüyor.

Büyük gibi görünse de bu tam olarak elektrikli bir motorun çalışma prensibini oluşturuyor. Faraday'ın çalışma yaptığı bir diğer alanda gazların sıvılaştırılıp soğutulması. Bu icadıyla Faraday hepimizin evlerde kullandığı buzdolabının çalışma prensibini ortaya koydu. Çalışmaları ve başarıları onu her geçen gün yeni bir konuma taşıyordu. Bu dönemde Kraliyet Enstitüsü'nün laboratuvar müdürü olarak görevlendirildi. Bir rivayete göre Albert Einstein'ın ofisinde 3 bilim insanının fotoğrafı bulunuyor. Bunlar Newton, Maxwell ve elektrik çağını başlatan bilim insanı Faraday. Yıllar içinde birçok buluşa imza atan Michael Faraday, 25 Ağustos 1867'de 75 yaşındayken hayata gözlerini yumdu. Arkasında bilim dünyasına ışık tutan çalışmaları ve icatları bıraktı.

Uluslararası Uzay İstasyonu 2030'da tarihe karışıyor. 20 yıldan fazla süredir yörüngede olan Uluslararası Uzay İstasyonu 2030'da kontrollü bir şekilde imha edilecek. Peki insanlığın uzayda kurduğu bu dev laboratuvar neden imha ediliyor? Birlikte bakalım. Uluslararası Uzay İstasyonu 1998'de fırlatılan modüllerle hayat buldu. Amerika Birleşik Devletleri, Rusya, Avrupa ve Japonya ortaklığıyla kurulan istasyon yaklaşık 420 kilometre yukarıda dünyanın etrafında dönüyor. İstasyon 400 ton ağırlığında. Dünya yörüngesindeki en büyük yapay uydu ve uzaydaki en büyük insan yapımı nesne. Ama her teknoloji gibi o da yaşlanıyor. Uzayda maruz kaldığı radyasyon, mikro meteorlar ve mekanik aşınma istasyonu 2030'a kadar güvenli tutmayı zorlaştırıyor. Bu istasyon bir laboratuvardan çok daha fazlasıydı. Uzayda sıfır yerçekimi ortamında yapılan deneyler, kanser araştırmalarından su arıtma teknolojilerine, malzeme biliminden ilaç geliştirmeye kadar sayısız alanda ilerleme sağladı. Astronotlar bitki yetiştiriyor, bakterileri inceliyor, insan vücudunun uzay koşullarına tepkilerini gözlemliyor. Tüm bu çalışmalar hem dünyada hem de gelecekteki Mars ve Ay görevlerinde kritik veri sağladı.

Peki neden yok edilecek? Kaos yaratmasını önlemek için. İstasyon yörüngede savrulursa kontrolsüz bir çarpışma tehlikesi oluşabilir. NASA 2030'da planlı bir iniş ve atmosferde yanma senaryosu hazırladı. İstasyon yavaş yavaş Pasifik Okyanusu'na yönlendirilecek ve güvenli bir şekilde yok olacak. Bu uzay çöplerinin azaltılması ve gelecekteki uzay görevleri için güvenli bir

Her ne kadar istasyon bir metal ve teknoloji yığını olsa da onun hikayesi insanlığın uzayda birlikte çalışabileceğinin simgesi. Astronotlar, bilim insanları ve mühendisler için istasyon bir evdi. Uluslararası Uzay İstasyonu gökyüzündeki dev laboratuvar olarak tarihe geçti. İnsanlık uzayda öğrendiklerini yanına alarak yeni maceralara yelken açacak.

dünyanın geleceğini değiştirecek bir teknoloji yolda. Yakıt değil, elektrik değil, doğrudan güneşin gücüyle çalışan arabalar. Evet, artık arabalar gücünü güneşten alacak. Yakıt yok, egzoz dumanı yok, sadece temiz ve sürdürülebilir bir enerji kaynağı var, güneş. Fosil yakıtların tükenişi ve çevre krizleri otomotiv sektörünü yeni çözümler aramaya itti. Bu çözümlerden en heyecan vericisi ise güneş enerjisiyle çalışan arabalar oldu. Yolda ilerlerken sadece güneş ışığını kullanarak enerji üreten bu araçlar hem sıfır emisyon sağlıyor hem de sürdürülebilir ulaşım için umut vaat ediyor. Güneş panelleri arabaların üzerine yerleştiriliyor. Işık elektriğe dönüşüyor. Enerji bataryalarda depolanıyor. Güneş arabaları gündüz yol alıyor. Gece bile kendi enerjisiyle devam ediyor. Sürücüler yakıt derdinden kurtuluyor. Her kilometre gelecek için bir yatırım. Peki bu teknoloji nasıl gelişiyor? Avustralya'nın geniş çöllerinde testler yapılıyor. Hollanda ve Japonya'da prototipler yollarda. Her yıl Solar Challenge yarışları düzenleniyor. Güneşin gücü sürücüleri özgür kılıyor. Otoparkta beklerken araç şarj oluyor. Yolda ilerlerken kendi enerjisini üretiyor. Enerji maliyeti düşüyor, karbon salınımı azalıyor. Gelecekte güneş enerjisi elektrikli otomobillerin en büyük destekçisi olacak. Çatılarda ve otoparklarda kurulacak paneller arabaların şarj ihtiyacını minimuma indirecek. Düşük maliyet, sessiz motorlar, sıfır karbon. Yollar çok daha temiz ve ekonomik olacak. Güneş arabaları sadece teknoloji değil, kültürel bir dönüşümün de sembolü. İnsanlar artık araç değil, gezegen için bir adım satın alıyor. Yollar değişiyor, şehirler değişiyor, dünya değişiyor. Bugün prototipler görünüyor ama yarının otoyollarında güneş arabaları sıradan olacak. Güneş sadece gökyüzünü değil, yolları da aydınlatacak.

Su sadece yaşamın kaynağı değil, insanlık tarihinin en büyük gücü. Geçmişte uygarlıkların doğuşunu besledi, şehirleri ayakta tuttu, tarımı büyüttü. Bugünse enerjiden sanayiye, akıllı şehirlerden gündelik yaşamımıza kadar hayatın her noktasında.

İlk medeniyetlerden bugüne insanlık suyla beraber teknolojik bir yolculuğa çıktı. Şimdi o akışın izini sürüyoruz. Roma su kemerlerinden bugünün su şebekelerine. Milattan önce 4. yüzyıl. Romalılar yüksek dağlardan getirdikleri suyu yüzlerce kilometrelik akvedüklerle şehirlerine taşıdı.

köprüler, kemerler ve kanallardan oluşan bu devasa yapılar sadece mühendislik harikası değil, aynı zamanda Roma'nın gücünün sembolüydü. Çeşmelerden akan temiz su hamamları ve evleri dolduruyordu. Bugün bile bazı Roma ve su kemerleri hala ayakta ve hala su taşıyor. Onlar mühendisliğin ölümsüz eserleri. O damarların yerini bugün çok daha gelişmiş sistemler aldı. Barajlar, arıtma tesisleri, modern su şebekeleri. Roma'nın ilham verdiği bu teknolojiler artık küresel şehirlerin yaşam kaynağı. Çin su çarklarından hidroelektrik santrallerine. Antik Çin'de su çarkları büyük nehirlerin gücüyle döner, tarlaları sular, değirmenleri çalıştırır, insan gücünün yetmediği yerde enerji sağlardı. Çin bu teknolojiyle sadece bolluk ve verimlilik yakalamadı. Aynı zamanda dünyanın ilk yenilenebilir enerji kaynaklarından birini keşfetti. Su, tarımın gizli gücüydü. Bugün aynı güç bambaşka bir ölçekte hayat buluyor. Hidroelektrik santralleri milyonlarca insana enerji sağlıyor. Su, geçmişte tarımı beslerken bugün dünyayı aydınlatıyor. Cezerinin su makinelerinden robotik çağa. 12. yüzyılda Cezeri suyla çalışan makineler tasarladı. Otomatik çeşmeler, pompalar ve mekanik saatler. Orta çağın robotik dehasıydı. Onun suyla kurduğu hayaller bugün hayat buluyor. Akıllı sulama sistemleri, robotik tarım makineleri, enerji verimliliği çözümleri, Cezeri'nin icatları bugünün otomasyon teknolojilerine ilham vermeye devam ediyor. İslam dünyasında su kültürü ve akıllı şehirler. Ortaçağ İslam coğrafyasında su, kültürün ve mimarinin merkezindeydi. Sebiller, kanallar, bahçeler. Su hem yaşam kaynağı hem de estetik bir unsurdu. Bugünse şehirler bu anlayışı dijital bir boyuta taşıyor. Akıllı şehirlerde su sensörlerle yönetiliyor. Atık su geri dönüşüyor. Her damla kontrol altına alınıyor. Su geçmişte olduğu gibi bugün de yaşam felsefesinin merkezinde. Ortaçağ su değirmenlerinden endüstriyel türbinlere. Ortaçağ Avrupa'sında su değirmenleri köylerin motoruydu. Un, yağ, demir ve ahşap işleme, her şey suyla dönerdi. O küçük çarklar bugün dev endüstriyel türbinlere dönüştü. Barajlardaki türbinler güçlü enerji santrallerinin kalbinde. Ortaçağ'ın değirmenleri bugünün dev endüstrilerinin temeli oldu. Roma'dan Çin'e, Cezeri'den modern mühendisliğe, su her çağda insanlığa güç verdi. Geçmişte şehirleri ayakta tuttu. Bugün enerjiyi besliyor. Yarınsa geleceğin teknolojilerini şekillendirecek. Suyun hikayesi aslında insanlığın hikayesi ve o hikaye hala akmaya devam ediyor.

Altın, yüzyıllardır zenginliğin, gücün, iktidarın sembolü. Ama artık sadece takılarda ve kasalarda değil, bilgisayarınızın, telefonunuzun, hatta televizyonunuzun içinde de var. Evet, teknolojik her cihazda altın saklı. Altın neden her bilgisayarın içinde? Çünkü paslanmaz, korozyona uğramaz ve elektriği mükemmel iletir. Mikroçipler, işlemciler ve bağlantı noktaları altınla kaplıdır. Çok küçük miktarlarda da olsa her cihazda altın mutlaka bulunur. Çünkü hayati verilerin aktarımında kusursuz iletim gerekir ve bu işi en iyi altın yapar. Peki bir bilgisayarın içinde ne kadar altın var? Çok fazla değil ama dünyadaki milyarlarca cihaz düşünüldüğünde dev bir hazine ortaya çıkıyor. Ortalama bir masaüstü bilgisayarda 0.2 gram, bir telefonda ise yaklaşık 0.03 gram altın bulunur. Birkaç milyon cihazın geri dönüşümünden kilolarca altın elde edilebilir. Kullanılmayan cihazlar, çekmecelerde bekleyen eski telefonlar, e-atıklar aslında dünyanın gizli madenidir. Geri dönüşümle elde edilen altın, yeni çiplerin ve işlemcilerin üretiminde tekrar kullanılıyor. Altını bilgisayardan çıkarmak sandığınız kadar kolay değil. Çünkü diğer metallerle iç içe geçmiş durumdadır. Önce cihaz parçalarına ayrılır. Ardından özel kimyasal işlemlerden geçirilir. Asit banyoları, yüksek ısı ve uzun ayrıştırma süreçleri ve sonunda yalnızca birkaç gram saf altın. Bir ton e-atıktan çıkan altın bazen madenlerden çıkandan daha fazla olabiliyor. Yeniden kazanılan her gram hem ekonomiye katkı sağlıyor hem de doğayı koruyor. Yüzyıllar önce krallar ve imparatorlar için saklanan altın, şimdi herkesin cebinde, elinin altında, günlük hayatın bir parçası. Bilgisayarlarımız, telefonlarımız, tabletlerimiz hepsi aslında küçük birer hazine sandığı.

0: İnsanlık yüzyıllar boyunca şarkılara, hikayelere, anılara kulak verdi. Ama hepsi rüzgar gibi geçip gidiyordu. Ses sadece o an vardı, sonra kayboluyordu. Ve bir gün büyük bir sır çözüldü. Ses artık zamana hapsedilebilirdi. İnsan sesinin ilk kez kaydedildiği o an, işte fonografın doğuşu. Fonografın hikayesi 19. yüzyılın sonlarında başladı. 1877 yılında Amerikalı bir dahi sahneye çıktı, Thomas Edison. Onun icadı sadece bir makine değil, zamanın akışına karşı kurulmuş bir hafızaydı. Adına fonograf dedi. Kelime kökeni Yunanca ses ve yazmak anlamına gelen kelimelerden oluşuyordu. Yani fonograf, sesin yazıcısı demekti. Peki nasıl çalışıyordu? Basit görünüşlü bir silindir, üzerine sarılmış kurşuni bir folyo. Bir iğne titreşimleri bu folyonun yüzeyine kazıyordu. Konuşan ya da şarkı söyleyen biri hoparlör benzeri bir borunun önünde duruyordu. Ses havayı titreştiriyor, iğneyi harekete geçiriyordu. Böylece ses bir iz olarak kazınıyordu. Sonra aynı iğne bu izleri geriden takip ediyor, titreşimi yeniden ses haline çeviriyordu. İlk defa insan kendi sesini makineden duydu.
1: First words I spoke in the original phonograph. A little piece of practical poetry.

O an tarihin dönüm noktasıydı. Çünkü ses artık fani değildi. Bir anın heyecanı, bir şarkının nakaratı, bir konuşmanın gürültüsü, hepsi kayıt altına alınabiliyordu. Fonograf sesin ölümsüzlük kapısıydı. Fonograf kısa sürede dünyaya yayıldı. Başta meraklı bilim adamlarının ve zenginlerin elindeydi. Ama sonra eğlencenin, müziğin ve kültürün ayrılmaz bir parçası haline geldi. Müzisyenler ilk kez eserlerini çok daha geniş kitlelere ulaştırdı. Ticaret, kültür ve sanat yeni bir çağa adım attı. Bir şarkının, bir konuşmanın, bir anının sadece o anda var olduğu devir artık geride kalmıştı. 20. yüzyıla gelindiğinde fonograf yerini daha gelişmiş gramofonlara ve plaklara bıraktı. Daha sonra manyetik bantlar, kasetler, CD'ler, dijital kayıtlar geldi. Bugün telefonumuzdaki bir ses kaydı uygulaması aslında o ilk silindirin torunu. Her şarkı, her kayıt, her podcast büyük bir yolculuğun devamı. Fonograf sadece bir makine değildi. Tarihi sesle yazan bir devrimin ilk aşamasıydı.

gerçek gibi görünen ama aslında orada olmayan bir görüntü düşünün. Üç boyutlu, canlı, hareketli. Yanına gitseniz dokunamazsınız ama gördüğünüze ikna olmuşsunuzdur. İşte bu hologram teknolojisinin temelidir. Bir zamanlar bilim kurgu filmlerine ait olan bu teknoloji artık sahnelerde, laboratuvarlarda ve toplantı salonlarında karşımıza çıkıyor. Peki hologram tam olarak nedir, nasıl çalışır ve gelecekte hayatımızı nasıl etkileyecek? Hologram, ışığın kırılması ve yansımasıyla üç boyutlu bir görüntünün havada asılı gibi görünmesini sağlayan bir görüntüleme teknolojisidir. Diğer ekranlardan farkı, derinlik algısı oluşturması. Yani sadece bir yüzeyde değil, uzayda varmış gibi görünür. Bu teknoloji ilk olarak 1947'de Macar fizikçi Denis Gabor tarafından geliştirildi. Ancak gerçek anlamda kullanılabilir hale gelmesi, lazer teknolojisinin gelişmesiyle mümkün oldu. Bir hologram oluşturmak için önce nesnenin lazer ışığıyla aydınlatılmış bir görüntüsü alınır. Bu görüntü ışık dalgalarının girişimiyle özel bir yüzeye kaydedilir. Daha sonra tekrar lazerle aydınlatıldığında izleyiciye sanki görüntü havada asılıymış gibi yansıtılır. Hologramlarsa bilgisayar destekli sistemlerle çalışır. Holografik ekranlar, sensörler ve projeksiyon sistemleri sayesinde izleyicinin bulunduğu konuma göre görüntü sürekli olarak ayarlanır. Bu da 360 derecelik bir görüntüleme deneyimi sağlar. Hologram teknolojisinin en çok bilinen örnekleri sahne gösterilerinden gelir. Michael Jackson ölümünden yıllar sonra sahneye hologram olarak çıktı. Canlı gibi görünen birçok hologram performansı milyonları şaşırttı. Hologram sadece şov amaçlı kullanılmıyor. Tıpta, eğitimde ve endüstride de önemli bir araç haline geldi. Tıp alanında bir organın 3 boyutlu hologramı cerrahi müdahaleler öncesinde incelenebiliyor. Eğitimde tarihi karakterler sınıflara hologram öğretmen olarak gelebiliyor. Endüstride karmaşık makinelerin iç yapısı sahada çalışan mühendislerin önünde holografik olarak gösterilebiliyor.

hologram teknolojisi uzaktan iletişimde devrim yaratabilecek potansiyele sahip. Artık bir video konferans yerine bir kişinin holografik görüntüsünü bir odaya yansıtmak mümkün. Bu teknolojiye holografik telekonferans adı veriliyor. Hologramlar önümüzdeki yıllarda hayatımızın birçok alanında daha görünür olacak. Sanal alışverişlerde kıyafetlerinizi üzerinizde holografik olarak deneyebileceksiniz. Turizmde bir şehri ziyaret etmeden sokaklarında gezebilecek, müze gezilerinde tarihi bir karakterin hologram rehberliğinde dolaşabileceksiniz. Güvenlik, sağlık ve medya alanında da daha interaktif çözümler geliştirilecek. Gözlük ya da ekran kullanmadan sadece bir alan içerisinde gerçek gibi görünen görüntülerle çalışmak, öğrenmek ve iletişim kurmak mümkün olacak. Hologram yalnızca bir görüntüleme yöntemi değil, gerçeklikle sanalın kesiştiği bir teknoloji. Bugün sahnelerde etkileyici bir gösteri olabilir ama yarın sınıflarda, ameliyathanelerde, hatta evlerimizde vazgeçilmez bir araç haline gelecek. Teknoloji ilerledikçe hologram teknolojisi de gerçekliğin tanımını değiştirmeye

Bir zamanlar cep telefonları küçük, kapaklı ve pratikti. Telefonu açmak için kapağını kaldırır, kontrastlı küçük ekranından mesajlarımızı okurduk. O günlerin kült haline gelmiş kapaklı telefonları sadece bir iletişim aracı değil, aynı zamanda bir tarzın da simgesiydi.

geçti, teknoloji gelişti, telefonların kapakları kayboldu. Yerlerini büyük dokunmatik ekranlar aldı. Şimdi ise tarih yeniden teker üretiyor. Ama çok daha gelişmiş bir haliyle. Karşımızda katlanabilir telefonlar. Katlanabilir telefonlar, teknolojinin geldiği son noktayı bize gösteriyor. Bir telefon düşünün, küçük ve taşınabilir ama açıldığında bir tablet kadar geniş ekrana sahip. İşte yeni nesil ekran teknolojisi bunu mümkün hale getiriyor. Esnek OLED paneller sayesinde kırılmadan, bozulmadan defalarca katlanabilen telefonlar artık gerçek oluyor. Piksel yoğunluğu yüksek, görüntü kalitesi çarpıcı, renklerse gerçeğe en yakın tonlarla kullanıcıya sunuluyor. Dayanıklılığı artırmak için mikro menteşelerden, çizilmeye ve basınca dayanıklı katmanlardan yararlanılıyor. Katlanabilir telefonlar artık sadece bir tasarım harikası değil, aynı zamanda üst düzey bir mühendislik başarısı. Peki bu cihazlar hayatımıza ne katıyor? Çoklu ekran kullanımıyla bir yandan video izlerken diğer yandan not alabiliyorsunuz. Ya da sosyal medyada gezerken ekranı genişletip tamamen sürükleyici bir deneyime geçebiliyorsunuz. Oyunlar, filmler ve uygulamalar katlanabilir yapılara özel olarak tasarlanıyor. Yani kısacası hem telefon hem tablet tek bir cihazda buluşuyor. Tabii katlanabilir telefonların yolculuğu kolay olmadı. İlk modellerde ekran kırılmaları, katlanma izleri gibi sorunlar yaşandı. Ancak bugün gelinen noktada yapılan geliştirmeler sayesinde çok daha güvenilir ve kullanıcı dostu modeller karşımızda. Suya ve toza karşı koruma, güçlendirilmiş ekranlar ve uzun ömürlü bataryalar artık standart haline geliyor. Gelişen teknoloji sayesinde katlanabilir telefonlar sadece prestij ve tasarım unsuru değil, günlük hayatın gerçek bir parçası oluyor. Daha taşınabilir, daha verimli, daha şık.

bir düşünün. Depolarda onlarca robot çarpışmadan yollarını buluyor. Restoranlarda makineler siparişleri kusursuzca masanıza bırakıyor. Fabrikalarda görevler ihtiyaçlara göre anında yeniden dağıtılıyor. Tüm bu sahnelerin arkasında tek bir sır yatıyor. Ortak bir akıl, paylaşılan bir beyin. Robotların her biri artık yalnızca bir makine değil, kendi yolunu bulan, dinamik ortamlara uyum sağlayan, adeta yaşayan bir sistem. GPS arabanıza yol gösteriyorsa, bu yeni sistemde robotlara fabrikanın ya da restoranın karmaşık ortamında yol gösteriyor. Engeller mi çıktı, bir kutu devrildi ya da önünde bir insan belirdi? Rota hemen yeniden hesaplanıyor. Duraksamadan, hiç aksamadan görev devam ediyor.

Ama iş yalnızca yol bulmakla bitmiyor. Robotlar artık düşünmeye başlıyor. Davranış ağaçları sayesinde her makine karşılaştığı soruna anında çözüm üretiyor. Sıkıştığında yön değiştiriyor, çözemezse geri çekiliyor. Bu sayede sistem yalnızca küçük bir laboratuvarda değil, onlarca robotun çalıştığı büyük fabrikalarda da kusursuz işliyor. İşte bu yüzden robotlar artık tek tek makineler değil, birlikte çalışan, birbirinden öğrenen, ortak bir zekanın parçası haline geliyorlar. Bu bir devrim. Çünkü makineler artık sadece iş yapan varlıklar değil, çevreyi algılayan, duruma göre karar veren, adeta iş arkadaşınız gibi davranan unsurlar haline geliyor. İnsanlık, yapay zeka ile yeni bir çağa adım attı ve o çağın adı RoboBeyin.

Bir zamanlar bilim kurgu filmlerinde izlediğimiz yapay zeka artık karar verebiliyor, öğreniyor, gelişiyor. İnsan beynine en yakın işlem gücüyle yalnızca işlerimizi kolaylaştırmakla kalmıyor, hayatın her alanında rehberlik ediyor. Dünyamız saniye saniye değişiyor. Teknoloji bu değişimlerin kalbi. İşte gelişen ve değişen dünyanın teknoloji trendleri.

Nesnelerin interneti, evlerimizden fabrikalara, şehirlerimizden sağlık sistemlerine kadar her şeyi birbirine bağlıyor. Görünmez bir ağ, dünyanın damarlarında dolaşan kan gibi sürekli akıyor. Bu ağ sayesinde cihazlar konuşuyor, bilgiler paylaşılıyor, hayatımız otomatikleşiyor. Blockchain ise güvenin yeni adı. Artık veriler tek bir merkezde değil, milyonlarca noktada saklanıyor. Bu şeffaf zincir, finansal işlemlerden kimlik doğrulamaya kadar her şeyi değiştirmeye aday. İnsanların güvenmek için aracıya ihtiyaç duymadığı yepyeni bir düzen kuruluyor. Kuantum bilgisayarlar hesaplama sınırlarını zorluyor. Bugün dünyanın en güçlü süper bilgisayarlarının yıllar süreceği işlemleri kuantum teknolojisi saniyeler içinde çözebiliyor. Bilim, sağlık, enerji ve uzay araştırmaları bu hızla bambaşka bir seviyeye çıkacak. Bulut sistemleri sınırsız bir hafıza gibi işliyor. Veriler artık cebimizde değil, dünyanın dört bir yanındaki sunucularda. İhtiyaç duyduğumuz anda ulaşılabilen bu esneklik, iş dünyasından eğitime kadar her alanda devrim yaratıyor. 5G, iletişim hızını bambaşka bir boyuta taşıyor. Daha kesintisiz, daha güvenilir bir bağlantı. Bu hız, sürücüsüz araçlardan uzaktan ameliyatlara kadar pek çok alanda devrim yaratacak. Robotlar, üretimin yeni işçileri. Tekrarlayan görevlerde yorulmuyor, hata yapmıyor. İnsan gücünü tamamlıyor, yeni alanlar açıyor. Sanayi devrimlerinden bugüne kadar gelen süreç, şimdi otomasyonla yepyeni bir çağa giriyor. Sanal ve artırılmış gerçeklik, dünyayı yeniden kurguluyor. Eğitimde öğrenciyi tarihi bir anın içine sokuyor, sağlıkta doktorun gözünün önüne hastanın damarlarını çıkarıyor. Eğlencede, alışverişte, turizmde ise bambaşka bir deneyim sunuyor. Biyoteknoloji insanın sınırlarını zorluyor. Hastalıklar henüz oluşmadan teşhis edilebiliyor, genetik müdahalelerle tedaviler kişiselleştiriliyor. İnsan ömrü uzuyor, sağlıklı yaşam yeni bir standart haline geliyor. Yenilenebilir enerji, geleceğin gücü. Güneş, rüzgar, dalga. Doğadan alınan enerjiyle şehirler aydınlanıyor, karbon ayak izi azalıyor, iklim değişikliğine karşı umut doğuyor. Ve sürücüsüz araçlar. Direksiyon artık yapay zekanın ellerinde. Trafik kazaları azalıyor, yolculuk daha güvenli hale geliyor.

Bunlar yalnızca teknolojik yenilikler değil. Bunlar geleceğin yeni kuralları. İş dünyasını, şehirleri, eğitimi, sağlığı ve insan olmanın anlamını değiştiren bir dönüşüm. Bugün farkında olanlar yarının lideri olacak. Fark etmeyenlerse geçmişte kalacak. Bu teknolojiler geleceğin şifresi ve bu şifre şimdiden çözülmeye başladı. Sorulması gereken tek bir şey var. Biz bu geleceğe hazır mıyız?

Önce halk, sonra bankayız biz. Hayatımızın başrolünde halkımız var. Tabii halkın başrol olduğu bu hayatta durum biraz farklı. Spot ışıkları yok mesela. Sabahın ilk ışıkları var. 30 yıldır dükkanını aynı hevesle açan Ömer amca var. Sahne yok, evin salonu var. Ve o salonda hayallerini büyüten Zeynep var. Bir de onunla gurur duyan ailesi. Kestik, sesi yok. Kesintisiz bir gayret var. Gece gündüz aynı heyecanla çalışan Efe var. Söz konusu gerçek hayatsa ve orada bir halk bank varsa başrol halktır. Ve bizde halk ayakta alkışlanır. Önce halk, sonra bankayız.

0: dün toptancı ödemesi çıkmasın mı?
1: Peki ben ne yaptım? Çektim günlük hesaptan, hallettim. E vade de bozulmuyor.
2: Finansal özgürlük budur işte.
3: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
4: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
5: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
6: Yakıt alacağız, yine yandık.
7: Hadi kredi kartıyla akaryakıt cep yakmıyor yalnız. Bu kartla istediğin tüm istasyonlarda yakıt ödemelerinin %5'i kartına iade. Kredi kartım hadi.
4: 19-26 Haziran arasında Bim'de Avşar maden suyu çeşitleri 82 lira yerine 72 lira. Kardelle makarna çeşitleri 17 lira yerine 15 lira.

0: Seramik hava durumunu sunar.
1: İstanbul parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 26, en düşük sıcaklığı 19. Kocaeli ve Sakarya 27, Bursa 29, Balıkesir 28. Ankara parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 24, en düşük sıcaklığı 13. Konya ve Kayseri 24, Nevşehir 23, Sivas 22. İzmir parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 31, en düşük sıcaklığı 19. Denizli ve Muğla 29, Aydın 34, Manisa 31. Antalya gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 28, en düşük sıcaklığı 21. Mersin 30, Adana ve Kahramanmaraş 31, Hatay 28. Trabzon gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 25, en düşük sıcaklığı 21. Bolu 24, Karabük ve Rize 26, Samsun 27. Erzurum parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 28, en düşük sıcaklığı 11. Malatya 32, Erzincan 31, Van 29, Ardahan 24. Gaziantep az bulutlu ve açık. Günün en yüksek sıcaklığı 32, en düşük sıcaklığı 18. Mardin 35, Şanlıurfa 36, Siirt ve Diyarbakır 37 derece.
0: Duratay Seramik hava durumunu sundu. Philip Portföy sunar. Philip Portföy sundu.
2: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay, Apara, X, Apara TV, Facebook Apara, Instagram Apara, YouTube Apara.

0: dünyanın neresinde olursam olayım. Basıyorum tuşa, tarlamı suluyorum.
1: CB Enerji güneş panelleri ve anahtar teslim tarımsal çözümleri 30 yıl performans garantisiyle hem bugününüzü hem geleceğinizi güvence altına alır.

0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
2: Trivago'da da var. Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum. Trivago'da o da var.
4: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
0: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
2: Tekrar söylememe gerek var mı?
4: Otel mi? Trivago.
5: Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi
6: Kredi. 19-22 Haziran arasında BİM'de Dost tereyağı 469 lira yerine 375 lira. Aknas tost peyniri 399 lira yerine 200

0: İyi hafta sonları sevgili seyirciler. Bir Her Şey Konuşalım programında daha birlikteyiz. Bugünkü gündemimizde konularımız arasında müzik var, sağlık var. Hoş geldiniz.
1: Hoş geldiniz.
0: Şimdi sağlıktan başlayalım. Önce sağlık diyelim müsaade ederseniz. İskelet üzerine değil mi sizin uzmanlığınız?
1: Evet, biraz ortopedi deyince iskelet sistemi ama tabii kaslar da bu işin içinde çok fazlasıyla var. Bağ dokusu, kaslar, iskelet sistemi.
0: Şimdi bazı insanlar iyi duruyor, bazıları duramıyor. Değil mi? Bazıları
1: bak, duruş postür olarak.
0: Duruş postür olarak. Bunun nedir sebebi mesela? Bir numaralı sebebi nedir bunun?
1: Yani tabii ki öncelikli olarak kişinin aktivite düzeyi önemli. Aktif olan birisi, kaslarını kullanan kişi normal yaşantısında da kendini o postür, kasların duruşundan dolayı daha düzgün hale getirecektir.
0: Ama mesela bazı insanlar paytak paytak basıyor, bazı ayağını yan basan var. Aktivite yapmasına rağmen dik durmayan olabilir. Yani neye göre değişiyor bu?
1: Tabii ki burada genetik ve sizin doğuşunuzdan, doğumdan itibaren gelen özellikler çok fazla etkili bu durumda. Bunları biz çok bazı şeyleri değiştirebiliriz ama bazı şeyleri değiştiremeyiz. Bizim için önemli olan her insan aynı değil. Herkesin kendine ait bazı farklılıkları, özellikleri var. Hafif içe basabilir, hafif dışa basabilir. Bunlar eğer kişinin normal günlük yaşantısına, fonksiyonlarına bir bozukluk getirmiyorsa, o zaman bizim için normalin bir rengi olarak, yani bir yelpazenin bir parçası olarak kabul ederiz. Ama ne zaman ki insanın fonksiyonlarına bozuk, ağrı, sıkıntı veya şikayet ortaya çıkartıyorsa, işte o zaman düzeltilebilecek bir bozukluk olarak düşünebiliriz. Yoksa her farklılık
0: düzeltme
1: bir anomali
0: derken,
1: değil.
0: Ameliyat, fizik tedavi değil mi? İki türlü mü
1: tabii
0: oluyor?
1: Tabii ki. Mesela
0: düzeltme.
1: İşte hafif bahsettiğiniz gibi kambur duruş, öne doğru fazla duruş, belki kişinin günlük yaşantısında fazla masa başında, telefonla, bilgisayarla
0: fazla böyle bakıyor herkes.
1: Tabii ki o en çok boyun problemlerinin daha sık ortaya çıkmasında, elle ilgili problemlerin ortaya çıkmasında çok etkili. Bunları düzeltmek, yaşantımızın içerisine egzersizi koyarak o kasları çalışmayan, çok çalışan bazı kaslar yerine diğer çalışmayan kasları da çalıştığınızda o zaman biraz daha duruş, postür, hareket daha güzelcektir.
0: Yanlış oturma ve duruş yüzünden bel ameliyatı olmak zorunda kaldım. O zamanlar daha bu telefonlar yoktu. Mouse'da yapılıyordu her şey. Mouse'u böyle havada tutmakta buradan belimi halbuki koymak lazımmış. Yani kolu dayayıp yapmak lazımmış. Sırf böyle duruştan bir ameliyat olmak zorunda kaldım yani.
1: Tabii yani orada özellikle nasıl masanın, duruşunuzun sizi yormayacak, sizde özellikle bazı gruplar, kas gruplarını çok zorlamayacak bir düzeyde ayarlanırsa duruşunuz, sandalyeniz, bel çukurunu daha destekleyen bunların hepsi sizin daha ergonomik bir ortamda çalışmanız pozitif etki yaratacaktır tabii ki.
0: Evet. Sizin maşallah duruşunuz dimdik böyle.
2: Yok ya, benim de kamburum çıkıyor bazen.
0: Öyle mi?
2: Yaş ilerledikçe biraz sanki vücut eğiliyor mu? Veya kemikler mi?
1: Tabii ki.
2: Kemik erimesi oluşabiliyor
1: tabii,
2: değil mi?
1: Tabii.
2: Şimdi ben 51 yaşındayım ama bunu hissedebiliyorum. Geçen sene ve ondan önceki sene daha bir dik hissediyordum kendim. Ama şimdi biraz daha omuzlarımın biraz daha düştüğünü hissediyorum. Spor yapmıyorum. Yaptığım zaman çok çabuk bir şekilde hemen kendimi toparlayacağımı bildiğim için biraz ona da güveniyorum ama duruş çok önemli.
0: Spor yapmışlığınız var ama galiba.
2: Yok.
0: Yok, hiç yok.
2: Sadece top oynuyorduk arada
0: spor
2: bir pandemiden önce.
0: Bir hali var değil mi?
2: Sahnede dik duruyoruz tabii doğal olarak. Duruş çok önemli dediğiniz gibi.
1: Ama o da yani mesela, belli kas gruplarını
2: tabii
1: devamlı çalıştırdığı
2: evet
1: için o
0: spor,
1: duruş istemek de hayır, duruşu ayarlamak da o
2: tabii
1: kasları kullanmak anlamında oluyor.
0: Yani spor, egzersizim.
1: Tabii. Tabii. Evet. Ama yani bahsettiğiniz şey önemli. Belli bir yaştan sonra hani hı-hı kemik dedik ya ama bu işin içerisinde kas da çok önemli.
0: Ayak kası diyorlar. En önemlisi
1: tabii
0: ayak kaslarının miktarıyla ömrün doğrudan orantısı varmış diyorlar.
1: Evet. Artık o biraz ön plana geçmeye başladı. Sadece işte kemik erimesi, kemiği kuvvetlendir, kas... Hayır. Kasların da vücut üzerinde kas erimesinin en az kemik erimesi kadar.
0: Kası eritmemenin tek yolu çalıştırmak.
1: Çalıştırmak, kuvvetlendirmek, egzersiz yapmak. Hani belli bir yaştan sonra artık spor azalıyor ya, yani evet, yapmayalım. Ama direnç sporları, kasları kuvvetli tutacak sporlar artık her zaman öneriliyor.
0: Ama bir de yani onun da dozajını kaçırdım. Enflamasyon olduğu zaman sürekli vücutta, o da sorun değil mi?
1: Kesinlikle. Yani, yani bunun için öncesinden ufak ufak egzersizleri yapıp vücudun alışması. Ben ileride yaparım. Şu an için iyiyim. Yoğun değil. Evet. Çünkü o kas erimeye başlayıp kaybedildikten sonra
0: gelmiyor geri.
1: Artık gelmiyor. O zaman başka şeyler geliyor. Hastalıklar, ilaçlar. O ilacı kullan, bu ilacı kullan. Ama egzersiz içinde yağ alırsa o ilaçların yerine egzersiz alıyor.
0: Egzersiz nasıl mesela egzersiz?
1: Yani tabii ki salon egzersizleri tek yapılacak egzersiz değil. Günlük işlerinizde kendiniz yapmak, merdiven çıkmak çok ciddi bir egzersiz. Evet, direnç sporları
0: bilmediğim asansöre binmem ben mesela
1: gibi. Yani o bacak kaslarını çok kuvvetlendirir. Bu önemli bir egzersiz. Onun dışında yani vücudunuzun ağırlığını kullanarak egzersiz yapabiliriz.
0: Kollar yani egzersiz deyince hep yürüme falan geliyor da kollar hep açıkta kalıyor. Kollar için özel bir şey mi yapmak lazım?
1: Yani mesela yani tabii ki herkesin yapacağı şey değil. Şınav çekmek belli bir yaş grubunda mümkün, belli bir yaş grubunda değil ama kendi işinizi yapmak. Mesela yaşımız ilerledikçe hani bizim toplumda var yaşları biraz daha
0: gençlere şey yapıyor.
1: Evet, sen dur ben hallederim. Aslında bu iyilik değil. Bu biraz onun için kötülük oluyor. Çünkü kaslarını kullanması gerekiyor. Yaş biraz daha ilerleyince sandalyeden ellerini kullanmadan kalkıp oturmak bile çok ciddi bacak kaslarını kuvvetlendirerek.
0: Pantolon giymek değil mi? Tek ayak üstünde duruyorsun. Sonra öbür ayağın üstünde duruyorsun.
1: Tabii. Bundan. Mesela bu bir denge, bir deneme egzersizi olabilir. Bu yapabiliyor musun? Mesela çorabınızı giyerken tek ayak üzerinde durabiliyor musunuz gibi. Ama bunu tabii denememek lazım. Yani herkes için kırmak olacak bir şey değil. Belli bir yaşların riskleri var. Onları dikkat etmek gerekiyor. Ama her yaşın sporu var ama her zaman yaşınıza uygun direnç oluşturan sporlar. Yani basit bir yürümek
0: artık. Bir de spordan daha ziyade sizin dediğiniz gibi bir şey, yani şimdi yürümek için yürümem ben. Bir yere gitmek için yürünür yani. Hı hı. Veya hani bir arkadaşına gitmek için bir şey yapmak, yani yürümüş olmak için de yürümek çok cazip gelmiyor bana açıkçası. İnsanların
1: yeterli de değil. Yeterli de değil. Yani ben 10 bin adım attım, tamam. Değil bu. Yani biraz artık direnç egzersizleri önerilen bir durum. O kas kütlesini
0: kaybetmemek. Arada bir zorlamak için lazım ama zorlamak. Sürekli değil galiba, değil mi?
1: Yaşınıza ve bedeninize göre yapmak lazım. Yani bir anda zorlayıcı bir antrenmana girilmez. Bahsettiğiniz gibi tendinit, ödem, kemik ağrısı çıkabilir. Kademe kademe vücudunuz müsaade ettiği kadar direnci.
0: Siz yapıyor musunuz?
1: Ben yapıyorum.
0: Ne yapıyorsunuz?
1: Yani salon sporu yapmıyorum ama mesela bisiklete biniyorum. Tenis oynamaya çalışıyorum. Onu da yeni başladım. Biraz kızıma motive etmek için ben de beraber gitmeye
0: başladım. Teniste de galiba dirseklere değil mi sorun oluyor?
1: Aslında bakarsınız toplumda bize en çok gelen tenisçi dirseği olarak tarif edilen şey bana en az tenisçiler geliyor.
0: Çünkü vurmayı, kuvvetli olduğu zaman olmuyor değil mi? Tabii.
1: Tutmayı ve tekniği biliyorlar. Tabii. Ama toplum içerisinde işte tek elle o çaydanlığı kaldırmaya çalışmak birden, ağır şeyleri işte dengesiz taşımaya çalışmak veya o en çok kavanozlarda bilirsiniz, onu açmak biraz sorun olur. Hele de yaşadıysanız hiç yapamazsınız.
0: Öyle mi? Benim en tehlikeli bulduğum şey arabanın arka koltuğundan bir şey almak.
1: O zaman omuz probleminiz daha ön plana geliyor değil mi?
0: Olabilir yani.
1: Yani en çok şikayet mesela omuz ağrısı olanlarda arkadan bir şey alamıyorum şikayet.
0: Ya alırım da ne olacağı belli olmaz.
1: Dengesiz oluyor.
2: Bir de diyetle kas kaybı yaşayan arkadaşlarımız olmuştu bizim. Hazır yeri gelmişken ben de onu sorayım. Yani kilo verirken kastan kaybetmeden kilo vermek gibi çok bir durum var değil mi? Evet. Öyle bir şey var.
0: Proteini bol tutarak yapmak lazım evet, galiba
1: yani
0: değil mi?
1: Diyet önemli. Yani ne yiyeceğiniz önemli. Diyet derken çok özel şeyler yemenize gerek yok. Karbonhidrattan az, protein fazla, yağ dengeli bir beslenme. Hani mesela diyoruz ya kişi ben 20 senedir aynı kilodayım diyor. Aynı kilodasınız da kasla yağ yer değiştirdiyse bu iyi bir şey değil.
0: Ben yani neredeyse 40 senedir aynı kilodayım.
1: Ama egzersiz bu işin dışında.
0: Egzersiz de hiç yapmıyorum normalde. Ama hareketliyim yani.
1: Evet. Yani bu da bir şey. Yani bu herkes mesela ben...
0: Ben hayatta hiçbir spor yapmayan top gördüm mü kaçarım mesela.
2: Ben de İstanbul'dayken aynı kilodayım ama ne zaman İzmir'e annemin yanına gitsem 5 kilo alıp geliyorum. O zaman değişiyor.
0: Demek ki annenizin emekleri güzel.
2: Sormayın.
0: Sahnede bir performans gerekiyor değil mi?
2: Tabii. Şimdi bir 20 dakika, yarım saat boyunca tam performanslı bir sahne deneyimi insana zaten belli bir sürede koşu bantında yürüyüş yapmış kadar bir efor sarf ettiriyor. Terliyorsunuz, kasıyorsunuz, kendinizi sıkıyorsunuz. Doğal olarak diyaframınızı kullanıyorsunuz ve bir efor sarf ediyorsunuz. O sizde ister istemez aynı ata binmek gibi, motosiklete binmek gibi bir vücudunuzu aktif halde tuttuğundan ötürü bir dinamizm katıyor ve kilo babında da bir şeylere tabii ki etken oluyor.
0: Şimdi ilk sana sarılmadan ölmeyeceğim diye bir şarkı var.
2: Evet, en son çalışmamdı.
0: Şimdi nasıl bir performans var burada? Yoruldunuz mu söylerken?
2: Vallahi çok yoruldum. Stüdyo çünkü zor bir eserdi. Yani beste senaryosu hani bana ait. Sözlerin de Ankara'dan sevgili yazar arkadaşım Kıvılcım Kala'ya ait olan bir şiirdi. Onu bana yolladı. Tanımıyordum ben kendisini. Baktım ve görür görmez besteledim şarkıyı. Sonrasında da hemen yani 3 dakikada hemen.
0: O kadar siz bestelediniz.
2: Güzel, ben besteledim. O kadar güzel yazmıştı ki yani bir anda döküldü.
0: Kafanızda oluyor değil hemen, mi? Bu notayla hemen, falan değil. Bir
2: notasını,
0: anda sözde,
2: notasını sonradan yazdım. Notası. Melodisi hemen zihnime, belleğime yerleştikten sonra hemen notaya döktüm. Çevirdim. Sonra stüdyo aşaması ve dinleyicilerimizle
0: buluştuk. Hadi dinleyelim, çok merak ettim.

0: Ses sağlık.
1: Teşekkür ederim efendim.
0: Bu aşk çok acıklı bir şey galiba ya.
2: Yani aşk Farsça aşeka bitkisinden geliyor.
0: Öyle
2: yani
0: mi?
2: Bir tür sarmaşık. Sarmış olduğu ağacı yiyip kemirip yok ediyor.
0: Senin olmadan ölmeyeceğim diyor. Yani bu
2: büyük bir vaat.
0: Büyük bir vaat, bir de yani çok yapıcı bir şey gibi değil geliyor bana. Yani.
3: Fazla iddialı.
2: Çok iddialı, evet. Yani aşk iddialı da olmalı zaten.
4: Niye? Niyet sıradan, önemli ama. Evet. Yani karşıya verdiğiniz mesaj evet, önemli.
2: Tabii.
4: Sonuna kadar oradayım.
0: Yani karakola gitsen şey koruma çıkartırlar buraya. Senin olmadan ölmeyeceğim diye.
2: Yani büyük bir yemin bu tabii ki. Aşka adanmışlığı herhalde anlatıyor ki ben de gönlümden geçtiğince
0: sevmeye çalıştım. Valla çok işten okumuşsunuz.
2: Teşekkür ederim. Sağ olun.
0: Şimdi travmalara gelecek olursak aşkın dışında.
4: Evet.
0: En çok ne travması var?
4: Ya bulunduğunuz merkezlere göre çok değişkenlik gösteriyor ama günlük yaşantıda özellikle bize gelenler yaşlı hastaların düşme kırıkları.
0: Kalça kırığı mı?
4: Kalça kırığı en başta gelenlerden birisi. Bu da önemli bir konu. Çok gelecek açısından özellikle yaşlanan nüfusun dünya genelinde bu. Fragil dediğimiz kırılgan kemik oluşumu önemli bir problem. Bunun için aslında hep başta bahsettiğimiz aktivite
0: kası
4: çok
0: güçlendirme
4: önemli.
0: Kası güçlendirme değil mi?
4: Ki, tabii ki. Hem kemik hem kas çok etkili oluyor burada. Yani hem kemiğin güçlenmesinde aktivite. Mesela bir hasta hemen biz ona bir kemik kuvvetlendirici ilaç var. Hayır. İlk önce bir genel sağlık durumunu düzeltelim. Kalsiyum alımını, diyetini, aktivitesini arttıralım. D vitamini desteğini verelim. Ondan sonra kemik kuvvetlendirmeyle. O yüzden travmalarda bizde en
0: o
4: çok
0: kalça kırığı bir ölüm fermanı gibi bir şey oluyor değil mi? Yani tam öyle demeyelim ama.
4: Haklısınız. Doğru bir nokta. Kişinin artık kendi başına yaşayabilme kapasitesini bitirebiliyor bazen. Ve ondan sonra zaten biliyorsun işte birçok ilaç tedavi alıyor ve bunların hepsi sınırda giden bir yaşamı bazen çok daha destek mecbur bırakır hale geliyor.
0: Yani şimdi o gördüğünüz vakalara baktığınızda bir tamam kasın güçlendirilmesi lazım. Bir de evlerin dekorasyonuna mı dikkat etmek lazım? Halılara takılmayacaklar, sivri köşeler olmayacak falan gibi şeyler mi? Nedir bunun şeysi?
4: Çok düzgün noktaları öyle bir parmak basıyorsunuz ki çok doğru söylüyorum. Yani belli bir yaştan sonra tabii ki hem fiziksel hem de kognitif hem sinir sistemi algılamalar azalıyor, yavaşlıyor. Yürürken takılma olabilecek, düşmesine neden olabilecek ortamda işte

0: kenarlarının takılması, kapı kenarlarındaki o çıkıntıların ortadan kaldırılması, banyoda tutamakların olması lazım ki kaymalarda, ıslak zeminlerde.
1: Çok kayıyor banyoda. Hala olsa ayrı kayıyor, olmasa ayrı kayıyor.
0: Özellikle bizim hatta abdest alırken gece kalkmıyor. Yaşlanınca tabii ki gece kalkmalar da artıyor. O sırada çok...
1: Bir başı dönüyor, bir şey oluyor.
0: Bir şey oluyor. Düşmeler önemli bir kırık nedeni oluyor.
1: Ne yapmak lazım yani?
0: Yani tabii ki o yaş grubu için bir bu önleyici durumları sağlamak lazım. Yani işte ortamda takılma yaratabilecek halıydı veya terlik kullanımında kaygan olabilecek şeyleri ortadan kaldırmak. Belki düştüğünde çarpma riski olacak sivri köşeli şeyleri ortadan kaldırmak. Banyo gibi yerlerde yaşlara uygun yapılmış, tutarak daha rahat kendi işini görebileceği ortamlar hazırlamak gerekiyor. Onun dışında kemiklerin daha çabuk kırılabilir olmasını önlemek lazım. Bu da tabii ki aktivite...
1: Kalsiyum mu?
0: Kalsiyum desteği, D vitamini desteği ama bunun yanında bir de belli bir yaş grubundan sonra kemik erimesini azaltan ilaçları eklemek
1: Şimdi
0: gerekiyor.
1: Şimdi kalsiyumu süt içerek alabiliyor muyuz?
0: Tabii ki alabiliriz ama tek başına o herkesin rahat edebileceği, kullanabileceği bir yöntem değil.
1: Çünkü bir sürü laktoz alerjisi var, içemiyorlar.
0: Tabii o yüzden...
1: Hayır, şöyle bir şey de duymuştum.
0: Yoğurt tüketimi çok
1: Sütün
0: daha
1: etkiliyor. Sütün içindeki kalsiyum o kemiğe giden kalsiyum değilmiş falan gibi bir şey duymuştum. Tam hatırlamıyorum nasıl ama.
0: Yani bununla ilgili çok kesin bir şey söyleyemem ama yani kalsiyum alabileceğiniz bir tek süt değil. Sonuçta peynir tüketimi de
1: süt ürünleri çok.
0: Süt ürünlerinden yoğurt hem probiyotik olması, ev yoğurdu özellikle evde yaptığınız kendi yoğurtlarınız çok daha sağlıklı, kalsiyum açısından da destek. Ama bu yeterli değil işte. D vitamini, o kalsiyumu kemiğe sokacak olan, depolayacak olan
1: almak lazım galiba.
0: Destekli. Magnezyum biraz daha kaslarla ve aktiviteyle alakalı ama bu takviyeleri yapmak lazım.
1: Bu takviyeleri nasıl karar vereceğiz? Ne yapacağımıza şimdi yani birçoğu da ölçülemiyor değil mi? Hı hı. Mesela magnezyumu ölçüyorsunuz ama çok bir şey ifade etmiyor.
0: Yani kişinin klinik olarak karşılığında özellikle belli yani birçok alanda kullanılıyor şimdi. İşte uyku problemlerinde kullanılıyor, kas kramplarında kullanılıyor ve birçok kas aktivitesini arttırmak amaçlı kullanılıyor.
1: Siz bir şey alıyor musunuz mesela bir takviye gıda?
0: Ben
1: kaç yaşındasınız?
0: 50 yaşındayım.
1: 50 yaşındasınız. Hı-hı. Takviye gıda ne alıyorsunuz?
0: Ben omega kullanıyorum. Omega 3 kullanıyorum. Daha az balık ürünü tükettiğim için biraz da ailesel olarak kalp rahatsızlıklarına yatkınlık olduğu için oradan aspirin kullanıyorum, korasmin kullanıyorum mesela.
1: O da mesela çok tartışmalı değil mi aspirin? Hem kanı sulandırıyor, iyi geldiği söyleniyor. Bir yandan da
0: yaygın
1: iç kanamalara mı yol açar?
0: Etkisi yok, hayır.
1: Yok mu?
0: Kardiyologlar tarafından çok kesinlikle kullanılması öneriliyor. Özellikle damar tıkanıklığı riski olan gruplar için. Ama bizim ortopedik açıdan evet bir kemik erimesinde önlemek için kemik yoğunluğu ölçümü yapıyoruz. Bu kemik yoğunluğu ölçümünde belli değerlerin altında çıkarsa o kişinin özellikle aktivite düzeyini arttırmasını, D vitamini kullanımını ve kalsiyum desteğini kontrol ediyoruz. Tabii ki beslenmesi bozuksa destek olarak kalsiyum vermeniz gerekiyor.
1: O raşitizm vardı, çarpık bacaklı oluyor. Hı hı. Hani güneş görmemekten mi oluyor?
0: O D vitamini
1: evet, eksikliğinden
0: evet.
1: Değil mi o?
0: Aha.
1: O kadar etkiliyor yani değil mi?
0: Kesinlikle. D vitamini tabii ki güneş ışınlarıyla aktif hale geliyor. Onun
1: o ağızdan alınan vitaminin de etkili olmadığını söyleyenler var. Yani diyorlar ki o ölçülen D vitamini bir sebep değil, sonuç diyorlar. Mesela böyle bir iddia var. Yani dışarıdan alsanız da bir şey değiştiremiyorsunuz gibi bir iddia
0: yani
1: var.
0: Değiştirdiğini görüyoruz
1: mu?
0: Kan ölçümlerinde gayet net değiştiği görülüyor.
1: Kanda çıkıyor da şeye faydası oluyor mu gerçekten?
0: Oluyor çünkü bu takviyeleri alıp kullandığınız senelik takibi alıyorsunuz o hastaları.
1: Yani değerleri düzelmeye başlıyor.
0: Evet, bir de kırık olmuş sadece bir değer değil bu. Ailede hikaye olması, sizden daha önce kırık olmuş olması, bunlar da önemli risk faktörleri. Tekrardan kırık riskini azaltabiliyorsa Dünya Sağlık Örgütü'nün de önerdiği bir tedavi zaten. Hani evet. Birilerinin uydurduğu bir tedavi değil. O yüzden önerdiğimiz şeylerden birisi takviye, hem D vitamini hem kalsiyum, gerekiyorsa kemik erimesini azaltan ilaçlar.
1: Siz ne yiyip ne içiyorsunuz? Nasıl takviye
2: ne vardır? Bulursak onuyoruz. Yalnız yaşadığımız için yapacak bir şey yok artık. Böyle çok yoğun, hem koro şefliği de yapıyorum bir yandan, hem sahne çalışmaları.
1: Hangi koronun şefliğini yapıyorsunuz?
2: Benim 6 tane korom var İstanbul'da. Özel bir radyonun korosu var. İsmini söyleyebiliyor muyum bilemedim. Söyle. Ama Radyo Alaturka korosu. Yakın bir zaman onun konseri oldu. Çok güzel bir konserimiz oldu. Yeni kuruldu. Bu dönem kuruldu. İsmimi taşıyan Çağdaş Türk Müziği Topluluğu korumuz var. Akustik Müzik Topluluğu var. Ateşehir Kent Plus korosu var. Metin Sabancı Engelliler Okulu'nun annelerinin korosu var. Bir de Rapsodi Türk Müziği Topluluğumuz var. Böyle Türk müziğine gönül vermiş olan 7'den 70'e, hatta 7'den 95'e diyebilirim. 95 yaşında.
1: Bütün koroların şefi siz misiniz?
2: Hepsiniz. Hepsinin şefi benim, evet.
1: Nasıl hatta bir her şey günü... koro şefi olmak? Ne yapıyorsunuz koro şefi olduğunuz zaman?
2: Şimdi şöyle, Türk müziği şarkıları. Türk müziğine gönül vermiş olan 7'den 95'e, 70'e demiyorum. Çünkü 95 yaşında çok değerli bir talebimiz var. Atatürk'ü görmüş kendisi. O yıllarda beri bugüne kadar Türk müziğiyle kendisi haşır neşir olmuş. Ve şimdi de ben ona nacizane koro şefliği yapıyorum. Bu benim için çok büyük bir gurur, çok büyük bir değer. Çok seviyorlar Türk müziğini. Yani aslında biraz yayıncılıkla da alakalı olarak bir şikayetimiz var belki birazcık. Buna değinmek isterim. Türk müziği işte nereye gidiyor? Türk sanat müziği nereye gidiyor gibi bir
1: azalıyor, bazen azalıyor. Işte,
2: yayın ne kadar çok olursa İnsanlar neyi izlerlerse onun peşinde giderler. Bizim zamanımızda tek kanallı radyo ve televizyonlarda belli bir şeyleri dinlerdik ve aklımızda kalırdı. Şu anda aklımızda çok çeşitli tabii müzik dalları var.
1: Ama biraz ortam değişti şimdi. Eskiden
2: dil değişti,
1: ne verilirse şey o dinleniyordu. Şimdi insanlar talep ediyorlar. Yani ne istiyorsa onu arayıp yazıyor.
2: İşte onu da nereden duyuyor ama ne istediğini nereden bilecek? Yanındaki ne dinlemişse ona bakıyor. Birileri bir araştırma içerisindeler. Bir de bize ait olmayan bazı kültürel etkileşimlerden kaynaklı bazı müzik dallarının çok fazla şu anda ülkemizde ön planda olmuş olmasına ötürü dil çok bozuldu. Bundan ötürüdür ki Türk müziğine olan bağlılık ve peşinden gitme, halk müziği de aynı şekilde öyle, biraz geri planda kalmış oldu. Yani yeni yetişen öğrenciler, çocuklar bilmiyorlar bunu. Ben kolejlerde de öğretmenlik yaptım. Bazen Türk sanat müziği şarkıları öğretiyoruz çocuklara. Öğretmenim ne kadar güzel şarkıymış bu diyor. Çocuğun haberi yok ki. Bilmiyor. Yani arkadaşı belki bir işte başka bir tarzda bir şarkının peşinden gitmiş. O da ondan görüyor. Ne görürse, ne duyarsa o da onun peşinden.
1: Peki ne göstereceğiz şimdi ikinci şarkı? Bu kırk gitarın hikayesi nedir?
2: Çok değerli bir armatör arkadaşıma ait olan bir şarkı bu. Sözleri kendisine aitti. 2 sene kadar önce bu şarkıyı bana okur musun dedi. Ben de setlendim.
1: Denizde mi yazmış armatör?
2: Evet, gemide yazmış. Kendi gemisinde.
1: Evet, dinliyoruz.

0: Teşekkür ederim.
1: Gitar, Türk sanat müziğinde gitar oluyor mu veya?
0: Türk sanat müziğinde kanun da o zaman olması lazım. Çünkü Arap sazı. Baktığınız zaman onu öyle değerlendiremeyiz. Çeşitlilik var mutlaka. Ayrıca bu şarkı zaten Türk sanat müziği değil ama evet. Biraz Türk müziği motifleri Türk içeren müziği bir Kürdi makamlı bir şarkı.
1: Peki o yani enstrümanlar olabiliyor mu mesela bir...
0: Tabii ki
1: fasılın olabilir. İçine gitar alabilir misiniz?
0: Alıyoruz. Konserlerimizde alıyoruz.
1: Öyle mi?
0: Tabii. Renk oluyor. Evet. Mutlaka. Çünkü pop şarkılarında niye ut var, kanun var baktığınız zaman.
2: Bir kuralı yok.
0: Yani onun bir kuralı yok. Çünkü motif zaten Türk müziği. Onu birazcık işte çeşitlendiriyoruz. Yani renk sazlarıyla birlikte bir...
1: Ama çok sesli olmuyor değil mi? Yani o şey manada çok...
0: Çok sesli konserler oluyor. Çok keyifli de takip ediyorum ama her makam buna uygun değil.
1: Öyle mi?
0: Yani işte Nihavend makamı, Kürdi makamı, biraz Hicaz makamı buna uygun. Rast yapabiliyoruz. Ama bir Hüzzam olduğu zaman o sesler yok. Çünkü Batı müziğinde olmadığı için o partisyonlarını yazamıyorlar onun. Türk müziği çok geniş bir yelpaze. Yani inanılmaz çok geniş bir şeye hitap ediyor. Bir kalıp içerisine oturtamıyorsunuz.
1: Yani çok ses, çok enstrümanı koyunca çok ses olmuyor.
0: Yok öyle bir şey yok.
2: Türk müziği diyorsunuz yani. Evet. Yani Türk müziği tanımlama olarak bir şeyi var mı? Yoksa beğenilen.
1: Türk sanat müziği
0: de. Yani aslında onu öyle de ayırt etmemek lazım. Çünkü Türk halk müziği aslında bizim öz musikimiz. Yani Orta Asya'dan göçle birlikte işte o ilk kullanılan enstrümanlar neydi? Kopuz. Bugünkü bağlamanın atası diyoruz biz buna. Sonra bir yayla çalınan bir ıkli diye bir enstrüman vardı. Yani şimdi kabak yemani biraz buna benziyor. Hintlilerde de var benzer enstrümanlar. Çin müziğinde de benzer enstrümanlar kullanılıyor. Yani çok geniş tabii hep bir etkileşim var. Yani oradan buraya göçmüşüz. Oradaki şeyi bu tarafa taşımışız.
1: Ama biraz
0: batıya da yönelmişiz sonra.
1: Eleştiri olarak ama bir tonmeister diye bir şey var bu müzikte.
0: Evet.
1: Türkiye o konuda çok eksik. Yani kaydedilen müzikleri iyi ayırıp iyi kaydetmiyorlar yani.
0: Vallahi orada şöyle çok söyleyeyim, çok haklısınız. Var. Bazı sesler çok güzel ses olmasına rağmen o dediğiniz tonmeister eksikliğinden veya işte o ses bilimini çok iyi kullanamadıklarına ötürü teknolojiye yenik düşüyor bazı sesler.
1: Yani çünkü şeyler de çok genişledi artık. Mesela basların frekansı da çok genişledi. Teknoloji çok genişledi. Onları böyle hakikaten doğru kullandığı zaman yani o gençler niye mesela gelmiyor? Öyle bir sesler çıkıyor ki o kulaklıklarda. Evet. Alıp onları götürüyor. Yani onlarla yarışacak sesleri yaratmak lazım.
0: Türk müziği işte bu yönden tek sesli müzik olunca ritim konusunda biraz zayıf kaldığından ötürü şimdi günümüzdeki gençleri almıyor. Artık kulaklar o kadar o dum dum dum bu sese o kadar alışmış ki şan dediğimiz o solistin okuduğu bölüm de aslında çok önemli değil. Alttaki ritim herkesi cezbeden kısım bu. Evet.
2: Şimdi bence gençlerde hani bu bir müzik tarzına doğru hani istemediğini sevmez ama küçüklüğünde aileden aldığı o müzik ileride geri dönecektir bence. Yani o hani diyorsunuz ya çocuklar çok tercih ediyor.
1: Ergenken ne dinliyorsa bütün bir hayatı boyunca onu dinliyor insanlar.
2: Yani bir süre gitse bile o değişik müzikleri geri dönecektir muhtemelen ileride. Çünkü onu arayacaktır.
1: Evet. Ama yani o bas deyip küçümsemeyin. O basın yani oluşturulması, verilmesi, teknolojisi falan yani insanı etkilemesi o yani o basa Türk sanat müziğinde bence sahip çıkması lazım. Yani o
0: bizde de var. Şöyle o bas dediğiniz şeye işte ritim konusunda aslında eksik biz. Yani çünkü şu anda işte TRT'deki Türk müziği konserlerinde de işte cello dediğimiz enstrüman ya bizim koro konserlerinde de var. O bas sesi o veriyor ama ritim olarak o davulun derin gücü bas, o şimdi teknolojik müzikte subwoofer
1: kullanılıyor. Darbuka biraz ince kalıyor ona.
0: Kesinlikle. Ama işte onunla da daha lezzetli şarkılar tabii. İşte bir müziğin senar dediğiniz zaman, bir benzemez kimse sana dediğiniz zaman da o bas ihtiyacı yok. Olmuyor yani. Orada işte başka bir duygu var. Orada şiir ön plana çıkıyor. Orada şarkının sözü ön plana çıkıyor. Burada ritim ve sadece o dediğimiz koyu bas sesleri.
1: Ama bizim zamanlarımızda zaten o bas sesleri hiç yoktu.
0: Yoktu.
1: Yani mesela plaklar taşıyamıyordu onu. O kadar derin bir bası plak koysanız iğne atıyor zaten.
0: Evet.
1: Zaten kulaklıklar yoktu. Dolayısıyla kimse o sesleri duymuyordu.
0: Yok. Şu anda bambaşka teknolojik müzikle birlikte yani canlı enstrümanla da o bası o kadar tam veremiyorsun.
1: Yok.
0: Bunu teknoloji sayesinde.
1: O enstrüman, öyle bir enstrüman sayesinde. Da yok zaten. Evet. Onu dijital ortamda yaratıyorlar birçoğu.
0: Kesinlikle. Kesinlikle.
1: Sizin var müzikle ilginiz? Doktorlar genelde
2: dinlemek açısından var. Çok çalgıyla ilgili çok bir şeyim yok. Tecrübem yok.
1: Hobiniz var mı?
2: Yani spor dışında kitap okumak, ya yani ancak bunlara vakit ayırabiliyorum. Daha çok güncel mesleğimizle ilgili olan güncel bilgileri takip etmek.
1: Nasıl takip ediyorsunuz onları? Yayınlar mı? Artık yapay zekaya mı soruluyor?
2: Oluyor. Yok, yapay zekaya sormuyoruz. Ondan şu an daha iyi bildiğimiz kesin.
1: Öyle mi?
2: Tabii yanlış bilgiler veriyor.
1: Yapay ama zekanın... yani çok geniş bir şey tarıyor. Hiç rastlamadığınız bir şeye rastlama imkanınız olmuyor mu orada?
2: Yani yapay zekaya doğru sorular sorup yönlendirirseniz doğru cevaplar alıyorsunuz.
1: Ya ben onu yapay zeka olarak değil, gelişmiş bir arama motoru olarak.
2: Doğru. Şu an yani, için öyle çalışıyor muhtemelen.
1: Ve daha gelişmiş. Yani eskiden rastlayamayacağınız bilgileri şimdi orada daha kolay rastlayabiliyorsunuz.
2: Tabii o açıdan kullanılabilir durumda. Size bilgileri özetleyip toparlayabilir ama... Mesela referans olarak kullanabileceğiniz durumda halen değil.
1: Ama röntgeni verdim mesela, insandan daha iyi analiz etti söyleniyor. Doğru mu bu?
2: Değil.
1: Değil mi?
2: O kadar gelişmiş durumda değil veya bizim kullandığımız yapay zeka o durumda değil. Halka açık olan, kullanımda olan yapay zekaların için hala vakti var. Evet, o dediğiniz olacak. Kaçınılmaz, öyle görünüyor. Birçok kişinin yaptığı şeylerin yerini alacak ama şu an için ben... Doktorların hala yerini alacak durumda değil ama bilgiyi toparlaması.
1: Yani yeni
2: doğru...
1: bir bilgi üretemiyor. Olan bilgiyi veriyor size.
2: Tabii ki, aynen öyle.
1: İnsanların daha önce tabii bulmadığı, yapmadığı bir şey size söyleyemiyor.
2: Biz kendi meslektaşlarımız arasında da konuşuyoruz, kullanıyoruz. Mesela bizim bir şeyi taramasını isteyip kullandığımızda, kontrol ettiğimizde yanlış bilgileri,
1: halüsinasyonlar görüyor bir sürü.
2: Bulabiliyorsunuz yani. O yüzden çok güvenilir değil daha. Evet, kullanılabilir. Evet, size yardımcı ama değil. Yani
0: şimdi... Bir de kişiden kişiye de değişiyor. Mesela bazı yapay zeka benim telefonumda aynı soruyu soruyorum. Bana başka bir şey söylüyor. Arkadaşıma başka bir şey söylüyor.
2: Farklı ama modelleri kullanıyoruz.
1: Ama şimdi yapay zekaya şimdi yapılacak şey ne haber diyorsun. Ne cevap verdiğine göre bu yapay zeka iyi, bu yapay zeka kötü demek yanlış.
0: Yok, yani gibi. Aynı konu hakkında
1: ama aynı konu hakkında spesifik sorularla yönlendirirseniz onları
2: doğru
1: büyük ihtimalle aynı yere çıkar sonunda onlar. Ama sizin yönlendirmeniz lazım.
0: Evet.
1: Yani olabilir. Sizin soruyor olmanız lazım.
2: Bir süre sonra da mesela ben artık sorduğumda bana farklı cevap veriyor. Yani bir
1: yağ çekiyor önce pentekirmiş gibi yapıyor. Sonra hafif devşirmeye başlıyor.
2: Ya bir hocaya, yani bu işi bilen birisine cevap verdiğini bilerek, yani o oradan o sonucu çıkartıyor. Daha fazla bir anlam vermeye gerek yok. Ama daha derin bilgiler vermeye başlıyor. Çünkü yani ona ayrıntılı sorular sorduğunuzda bu sefer daha derin araştırmalar yaparak size geri dönüş sağlıyor. Ama dediğim gibi yani halen çok güvenilir durumda değil bilgileri sorgulamak açısından.
1: Ben yine de bu tıbbı tıbba çağ atlatacak şeyin bu yapay zeka olduğunu düşünüyorum.
2: Yani her şeyi
1: şu andaki haliyle değil ama
2: evet tabii bu öngörü birçok kimsenin söylediği bir şey.
1: Dil modelinin ötesine geçtiği zaman belki
2: birçok hastalığı keşif yapabileceği ile ilgili şeyler var. Haklısınız. Yani o konuda şey yok ama doğru kullanımda faydalı. Ben de kullanıyorum. Bende de
1: tabii
2: var.
1: Ki.
2: Sorguluyorum. Bilgileri toparlamasında yardımcı oluyor. Kullanılması çok faydalı ama doğru bir şekilde.
1: Peki travmalara geri gelecek olursa?
2: Evet.
1: Şimdi yaşlıları geçtik. Gençlerde en çok ne var? Motosiklet kazası, suya balıklama atlama, trafik kazası nasıl gelişiyor olaylar?
2: Gençlerde artık spor işin içine çok girmeye başladığında spor yaralanmaları çok ön plana gelmeye başlıyor. Hele de gittikçe profesyonellik daha düşük yaşlara gittikçe daha erken yaşta görülen sağlık problemleri, spor ve travmalar daha bir yeni bir boyut kazanmaya
1: başlıyor.
2: Çok
1: sporcu var mı? Yani Türkiye'de profesyonel sporcu ne kaç tanedir mesela? Var mı bir tane?
2: O konuda bir sayı söyleyemem ama spor belki işte bu yapay zekanın da yerini alamayacağı şeylerden birisi değil mi? Yani sporla uğraşmak, bu konuda üst düzeye gelmek önemli. Hani spor sadece ama
1: profesyonel spor sağlığa zararlı benim anladığım kadarıyla. Yani para alarak karşılığında performansınızı arttırmak üzere yaptınız işte futbol, basket filan bakıyorsunuz. Bir kere hiçbiri çok uzun yaşamıyor.
2: Ya kim Federer'in sağlıksız olduğunu söyleyebilir bilmiyorum. Yani üst düzey tenisçi, üst düzey sporcular. Yani şimdi spor işin içinde her zaman var. Yani bize de geliyorlar. Gençlerde işte atış sporları, omuz yaralanmalarıyla çok ilişkili. Onlarla ilgili birçok problem yaşıyorsunuz. Ve bunları bu yaşlarda çözmek tabii ki uğraşıyorsunuz bunlarla. Ama sporun genel anlamda genç nüfusta daha fazla arttığı için o problemleri daha sık
1: yaşıyorsunuz. Şöyle bir teori var. Şimdi bütün memelilerin kalp atış sayısı aynıymış. Yani fil de olsa, fare de olsa, işte keçi de olsa, insan birazcık daha o 50'lerden işte 100'lere çıktığı için yaş ortalaması, insanlar birazcık geçti. Yani herkesin kalp sayısı belli. Şimdi bunu harcarsanız harcamış oluyorsunuz diye bir iddia var.
2: Ben öyle düşünmüyorum. Ben sporun kesinlikle insanları mutlu eden, yapmaktan keyif aldığı bir aktivite olarak düşünüyorum ve ben bunu yapmak istiyorum diyen birisine bunu yapamazsın.
1: Yok yok.
2: Bunu yapma. Aman bundan uzak dur. Aman merdiven çıkma. Veya hayır tenis oynayamazsın. Halı sahaya gidemezsin demeyi sevmiyorum. Ben onu nasıl daha rahat yapabilirim peşinde koşmaya çalışıyoruz. Genel olarak bizim onlara sağlayacağımız en güzel, yani insanların hobilerini yapacak, mutlu olacağı şeyleri yapmasını hedefliyoruz. Yani travmada, spor yaralanmalarında yapmadan yerine o insanları bu daha sporu dikkatli, daha sağlıklı yapmalarını yönlendirmek temel amacımız.
1: Evet. Üçüncü şarkımızı biliyor musunuz?
0: Biliyorum. Yıllar önce ilk çıkış şarkımdı. Biraz önce dedik ya Türk müziği çok sesli olur mu diye. Leyla'lı çok şarkı var. Bu da onlardan biri. Çok değerli.
1: Sen de
0: bir...
1: mi Leyla'yı biliyoruz biz?
0: Bu başka. Leyla, Ela Gözlü Bir Çöl Avusu benim şarkım ama Leyla Bir Özge Candır vardı. Evet. İşte Dertliyim Ruhuma Hicranıma vardı. Bu rahmetli Hacı Karaduman'ın bu, sözleri Ahmet Hamdi Tanrı'dan yazmış.
1: Tanıdığımız bir Leyla mı bu? Yok. Sözleri kim dediniz?
0: Sözler Ahmet Hamdi Tanpınar'a
1: ait. Ahmet Hamdi Tanpınar'ın tanıdığı
0: bestesi
1: bir Leyla.
0: Halil Karaduman'a ait. İlk çıkış şarkımdı. Seslendireyim onu.

ve bir kement gibi.

0: Ağzına sağlık.
1: Teşekkür ederim.
0: Sizi seyircileriniz nasıl bulsunlar, nerelerden takip etsinler?
1: Instagram'dan, YouTube kanalımdan ve web sayfamdan Çağdaş Suseven olarak bulabilirler efendim.
0: Konser,
1: konserlerimizi, gösteri. Bütün hepsinin duyurularını sosyal medya hesaplarımızda yapıyoruz zaten.
0: Yeni besteleriniz, şarkılarınız çalışıyor musunuz sürekli? Nasıl geçiyor?
1: Bitmiş olan, hazırda olan 2-3 tane şarkım daha var. Stüdyo aşaması da bitti. Yakın bir zamanda klipleriyle
0: birlikte çıkacağız. Artık albüm çıkmıyor değil mi? Tek tek yok, şarkı yani, ve klip diye mi çıkıyor? Nasıl çıkıyor?
1: Biraz maddi durumu daha rahat olan, daha popüler, daha ünlü sanatçılar elbette ki albüm içinde büyük yatırımlar yaparak kendilerine çıkarabilir. Eskiden sese yatırım yapardı firmalar. Şimdi artık herkes kendi işini kendisi görüyor. Yapıp şirkete götürüp çıkartıyorlar. Boşa gidiyor şarkılar. O yüzden de tek tek şarkıları çıkartmak daha mantıklı geliyor. Yani birkaç ayda bir yeni bir şarkı çıkartmak daha sağlıklı oluyor. Bütün sanatçılar için.
0: Klibini de çekiyorsunuz hepsini.
1: Hepsini biz kendimiz yapıyoruz. Bütün diğer sanatçıların yapmış olduğu gibi.
0: Harika.
1: Meşakkatli bir yol.
0: Evet, size çok kolay gelsin diyoruz.
1: Teşekkür ederiz.
0: Geldiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Evet, sevgili seyirciler, bir yayının daha sonuna geldik. Yayında emeği geçen arkadaşlarımız Gülçin Günay ve Naime Çetin'e de yönetmenimize çok teşekkür ediyoruz. Herkese iyi haftalar ve iyi hafta sonları diliyoruz.

0: Seramik hava durumunu sunar.
1: İstanbul parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 26, en düşük sıcaklığı 19. Kocaeli ve Sakarya 27, Bursa 29, Balıkesir 28. Ankara parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 24, en düşük sıcaklığı 13. Konya ve Kayseri 24, Nevşehir 23, Sivas 22. İzmir parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 31, en düşük sıcaklığı 19. Denizli ve Muğla 29, Aydın 34, Manisa 31. Antalya gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 28, en düşük sıcaklığı 21. Mersin 30, Adana ve Kahramanmaraş 31, Hatay 28. Trabzon gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 25, en düşük sıcaklığı 21. Bolu 24, Karabük ve Rize 26, Samsun 27. Erzurum parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 28, en düşük sıcaklığı 11. Malatya 32, Erzincan 31, Van 29, Ardahan 24. Gaziantep az bulutlu ve açık. Günün en yüksek sıcaklığı 32, en düşük sıcaklığı 18. Mardin 35, Şanlıurfa 36, Siirt ve Diyarbakır 37 derece.
0: Duratay Seramik hava durumunu sundu.
2: Genel izleyici için uygundur.

Meryem Ana adına kurulmuş olan manastırın Tümela adını siyah anlamına gelen melas sözcüğünden aldığı söylenmektedir. Manastırın Bizans İmparatoru 1. Teodosius zamanında 4. yüzyılda Atina'dan gelen Barnabas ve Sofranios isimli iki rahip tarafından kurulduğu rivayet ediliyor.

sonraki zamanlarda eklemeler ve tamiratlarla günümüzdeki halini alan manastır, Karadeniz bölgesinin hem yerli hem yabancı turistlerinin yoğun ilgisiyle karşılaşıyor.

İstanbul'un görkemli tarihsel yapılarından birisi de Ayasofya'nın güneybatısında bulunan Bazilika Sarnıcı'dır. Bizans İmparatoru 1. Justinianus tarafından yaptırılan bu büyük yeraltı sarnıcı, suyun içinden yükselen ve sayısız gibi görülen mermer sütunlar sebebiyle halk arasında yere batan sarayı olarak isimlendirilmiştir. Sarnıç, uzunluğu 140 metre, genişliği 70 metre olan dikdörtgen biçiminde bir alanı kaplayan dev bir yapıdır. Toplam 9800 metrekare alanı kaplayan bu sarnıç, yaklaşık 100 bin ton su depolama kapasitesine sahiptir. Sarnıcın kuzeybatı köşesindeki iki sütunun altında kaide olarak kullanılan iki Medusa başı, Roma dönemi heykel sanatının şaheserlerindendir.

Ayasofya, Bizans İmparatoru 1. Justinianus tarafından 532-537 yılları arasında İstanbul'un tarihi yarımadasındaki eski şehir merkezine inşa ettirilmiş bazilika planlı bir Patrik Katedrali olup 1453 yılında İstanbul'un Osmanlılar tarafından fethedilmesinden sonra 2. Mehmet tarafından camiye dönüştürüldü. 1934 yılında yayımlanan Bakanlar Kurulu kararnamesiyle müzeye dönüştürülen Ayasofya, 2020 yılına kadar müze olarak hizmet vermiştir. 2020 yılında ise müze statüsü iptal edilerek tekrar cami statüsü verilmiştir.

0: Bizim kız üniversitede. Acil ihtiyacı olmuş geçen.
1: Yoksa sorun değil.
0: Dedim kızım halleder babam. Günlük hesap ne güne duruyor? Çektim gönderdim. Kazandım yine bizim kızın kalbini.
2: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
3: 19-26 Haziran arasında BİM'de Avşar maden suyu çeşitleri 82 lira yerine 72 lira. Kardelen makarna çeşitleri 17 lira yerine 15 lira.

19-22 Haziran arasında BİM'de DOS tereyağı 469 lira yerine 375 lira. Aknaz toz peyniri 399 lira yerine 200

0: ayrıca Antalya'ya tatile gidiyordu. Geçerken sana uğrayıp bir hal hatır soralım dedik.
1: Tatile çıkmaya karar veren bir aile.
2: Böyle yapınca bunların hepsi havalanıyor. Ah, hayat tabular Sıtkı.
1: Başlarına gelen eğlenceli olaylar.
3: Fren mi tutmuyor?
2: Ne? Yaptan arabalar. Sıkısımı dinleyeceğim tuttu çocuğum. Yürüyün hanımlar eve.
4: Siz frikik barajı kurar gibi böyle duruyorsunuz ya.
2: Aç bakayım ağzını.
4: Diş yok diş.
2: Çene var ama can can can can konuşuyorsun.
1: Gülümseten sımsıcak bir komedi.
2: Oh, maşallah Sıtkı.
0: Şuurunu kaybedersin. Adını bile hatırlayamazsın.
2: Ay, sus.
5: Göreviniz.
0: Göreviniz.
5: Tatil.
2: Tatil.
1: Görevimiz tatil. Yarın 20'de Abone'de.
6: Genel izleyici için uygundur.

0: Mutlu günler efendim. Yüksek topuklarla karşınızdayız. Bugün yine Türkiye'ye ilham veren bir kadınla birlikteyiz. Onun hikayesini anlatacağız. Çünkü onun hikayesi aynı zamanda Türkiye'nin bir marka oluşturması ve bu markayla dünyaya yayılması. Global Wellness Day kurucusu Belgin Aksoy konuğumuz olacak. Belgin Hanım hoş geldiniz yayına.
1: Hoş bulduk Özlem Hanım.
0: Şimdi tabii konuşacağız. Özellikle Global Wellness Day nasıl Türkiye'den çıktı, dünyaya nasıl yayıldı, bunların hepsini konuşacağız ama önce biraz sizi tanıyalım, olur mu? Belgin Aksoy kimdir? Bize biraz anlatır mısınız?
1: En zor soru. İnsanın kendini anlatması değil mi? İstanbul doğumluyum. Üç kardeşiz. Babam sıfırdan gelmiş başarılı bir iş adamı. Annem ev hanımı, her ne kadar ki bir 5 yıl kadar mağazacılık deneyimi olsa da hayatının çoğunluğunda ev hanımı olarak geçirdi. Üç birbirine bağlı, birbirini çok seven, birbirini her zaman destekleyen kardeşiz diye de düzeltmek isterim biraz öncekini. Birbirimizden her ne kadar farklı olsak da ortak bir noktada her zaman birleşmeyi başarmışızdır. Ben turizmciyim. Hep turizmci olmak istedim. Her ne kadar ki ailem tekstil sektörüyle uğraşıyor olduysa da ben o zamanlardan itibaren hep turizm sektöründe olmak istedim. Hayatta bana bir hediye verdi. Birkaç hediye verdi aslında. Biraz sonra bir hediyeden daha bahsedeceğim. Tekstil sektöründe olmamıza rağmen ben turizm sektöründe olmak istediğimi söylediğimde babam da tamam sen nasıl istiyorsan öyle yap dedi ama sonra işte 92 yılında bu işte Körfez krizi, turizme verilen teşvikler vesaire gibi şeyler söz konusu olunca babam kendini turizm sektöründe buldu. Hatta ki bir tane röportajın başlığında şey diyor, kendisi çok istediği için babası ona otel aldı. Ben de diyorum ki babam beni çok sever ama hani o kadar da değil. O bir iş adamı ve tabii ki de kızı istedi diye otel inşa etmedi. Yani hayat bir şekilde bana istediğim şeyi önüme getirdi. Ben daha 12-13 yaşındaydım sanıyorum. Hayat Ağacı diye bir dizi vardı. Orada bir Amerikan dizisi. O dizide bir Sam karakteri vardı. Bir otelin halkla ilişkiler müdüresi. Ve ben hayran hayran o Sam'i izlerdim. Ve derdim ki benim hayatım böyle olsun. İnsanlar bana onların özel günlerini kutlamaları için gelsinler, organize etmemi istesinler ve bu insanlar dünyanın farklı ülkelerinden olan insanlar olsun. Ne kadar güzel bir iş yapıyor her günü. Bir diğerinden farklı ve hep farklı kültürlerdeki insanları tanıyor diye çok hayrandım ona ve işte turizm otelcilik okumak için İsviçre'ye gittim. Oradan 95 yılında mezun olduktan sonra da dediğim gibi turizm sektörüne geçtiğimiz için kendi otelimizde çalışmaya başladım ama onun öncesinde de şunun altını çizmek istedim. Stajlarımı hep yurt dışında farklı otellerde yaptım. Servis departmanında, mutfak departmanında. Annem bir kere ziyarete geldiğinde gerçekten çok işte üzülmüştü. Orada çok yoruluyorsun, ne yapıyorsun? Burada yapsan stajını olmaz mı? Biz sana sertifika veririz. Ama gerçekten öğrenmek istedim. Yer de sildim, buzdolabı da temizledim, garsonluk da yaptım. İyi ki de yapmışım. Şeyi hatırlıyorum böyle yorgunluktan, çok uykum var ama yorgunluktan, ayaklarımın altının ağrımasından uyuyamadığım zaman

0: Anları hatırlıyorum çünkü İsviçre'de özellikle stajyer çalıştırmak söz konusu olduğunda özellikle de o yıllarda böyle sabah saat 6'da başlıyorsunuz, akşam 11'e kadar sizin suyunuzu çıkarıyorlar yani. İlk önce kafede çalışıyorsunuz, sonra restoranda çalışıyorsunuz, sonra öğleden sonra çay kahve servisi için çalışıyorsunuz, sonra akşam yemeği, eğer ki hafta sonuysa gece kulübünde de garsonluk yapıyorsunuz. Böyle hani hiç şey düşünmüyorlar, acaba bir ara vermesi gerekirmiş. Shift denen şey pek çalışmıyordu o yıllarda İsviçre'de. Dediğim gibi iyi ki de yapmışım. Sonra 95 yılında mezun olup geldikten sonra da otelimizin muhasebe departmanında çalışmaya başladım. O kısım çok uzun. 30 yıl turizm sektöründe çalıştım. Severek, çok mutlu bir şekilde. Çünkü yani servis sektörü zor bir sektör, takdir edersiniz ki insan memnun etmek zor bir sektör. Ama dönüp bakıyorum daha o yıllardan, daha işte o SEM'e hayran olduğum yıllardan, böyle bir servis yapmak ve insan mutlu etmek konusunda zaten içimde bir istek varmış. O da doğru meslekle bir araya geldi. Onun sonrasında Global Wellness Day ile birlikte zaten tam olarak neden o yıllarda öyle hissettiğimi anladım ki hikayesini de soracaksınızdır. Onu ayrıca evet, anlatırım.
1: Peki Global Wellness Day nasıl çıktı ortaya? Evet.
0: Şöyle, şimdi ben işte mezun oldum, mutfakçılık sektöründeyim, gayet mutluyum, dedim ki ha, tamam. Yani zaten daha hayattan ne isteyebilirim? O zaman oğlum da daha 17 aylıktı, yeni evliydim. Dedim ki yani evliyim, çocuğum var, işim gerçekten yapmak istediğim iş mükemmel. Demek ki mükemmel hayat bu. Tam o sırada maalesef bir hastalıkla karşı karşıya kaldım. Yani beni öldürmeyecek bir hastalıktı belki ama hayatınızı böyle birazcık alt üst eden bir hastalık, tiroid kanseri. Tiroidimiz de biliyorsunuz 9 ile 12 gram arasında değişen, aslında küçücük bir organ ama vücudumuzun orkestra şefi olarak adlandırılıyor doktorlar tarafından. Doktorum bana şey demişti, yani bir sabah uyandığında ya da her sabah bir insan uyandığında şunu şunu yapacağım diye kendisinin karar verdiğini zanneder ama aslında ona tiroidi karar verir. O gün mutlu mu uyandı, mutsuz mu uyandı, üşengeç mi yoksa kendini enerjik mi hissediyor, bütün bunları aslında karar veren tiroidimiz. Ve benim tiroidim komple alındı. O tarihten beri de hayatımın sonuna kadar sabah uyandığımda kullanmam gereken bir ilacım var. Yani buraya kadar anlattığınızda tamam, varmış, alınmış, bitmiş gibi görülüyor olsa da yaşayanlar bilecektir. Vücudumuz tabii o kadar mükemmel bir şekilde yaratılmış ki sabah uyandığınızda sizin ne kadar tiroid hormonu üretmeniz gerektiğini de vücudunuz otomatikman ayarlıyor. Ama bizim gibi ilaçla o tiroid hormonunu dışarıdan alması gereken insanlar, işte 125 mg'a ihtiyacım var o sabah, 150 mg'a ihtiyacın var. Onu bilemiyoruz ama doktorun bize verdiği miligramı almaya devam ediyoruz. Bunun yazı var, kışı var, stresli olduğunuz gün var. Bütün bu zamanlarda da böyle dalgalanmalar yaşıyorsunuz ve maalesef tiroid komple alınan, yani total tiroidektomi ameliyatı olan insanların çoğunluğu bir süre sonra antidepresan kullanmak zorunda kalıyorlar. Ben bunu duyduğumda doktorumdan, bana dedi ki belki hani hiç uğraşmayalım depresyona falan girmeden, sen hemen böyle bir ilaca başla. Dedi ki doktorum ben ya antidepresan falan kullanmayacağım, neden kullanayım? Anlatmaya çalıştı bana. Dedim ki yani ne yapabilirim bunu kullanmamak için? Dedi ki o kadar çok şey yapman gerekiyor ki bunlar da zaten sende ekstra bir stres yaratacak. Sırf o yapmaya çalıştıklarından ötürü zaten yine antidepresan kullanman gerekecek. O yüzden hiç bu savaşa girme dedi. Biraz hani çocukluğumda da öyleydim. Yapamazsın diye denilen şeyi yapmak için böyle birazcık kapıları zorlayan bir halim var. Dedim ki yok, bunun muhakkak bir yolu olması lazım. Ben reddediyorum antidepresan kullanmayı. Ha dedi, bu arada biraz da dedi böyle balık etinde bir hanımefendi olacaksın bundan sonra. Dedim ben onu da kabul etmiyorum. Yani hani olabilir ama ben böyle bir şey yok. Ne yapabilirim? Belgin dedi onun için de işte haftanın 5 günü değil 6 günü 7 günü spor yapman lazım. Yiyeceklerini artık gramajına kadar tartman lazım. Yani bunlar çok stresli şeyler. Hiç de böyle şeylere girme. Kabul et bunu. Ve benim 2004 ile 2012 yılı arasında aslında kendimi keşfetme ve kendi hayatımı tekrardan ele alma sürecim olarak geçti. Biraz abartmış olabilirim spor yapmayı ve sağlıklı beslenme konusunda biraz abartmış olabilirim. Her şey bir denge ya, orada denge şaştı. Ben bu antidepresanı kullanmayacağımı kafama takıp sağlıklı beslenmeyi, yani fiziken sağlıklı olmayı hayatımın merkez noktasına aldım. Bunu yapınca tabii başka şeyler aslında biraz dengesiz kaldı. Yani bu nedir? Sosyal ilişkiler ya da tamam fiziken sağlıklıyım ama ruhen nasılım? Hep yani beden, fizik, ruh hepsi bir denge diyoruz ya. O dengede bir şaşma oldu. Dedim ki bu çok wellness değil aslında. Bu arada 2004 yılında bu hastalığın teşhisiyle dediğim gibi turizm sektöründeyken biz kendimizi aynı zamanda da wellness sektörünün içinde bulduk. Hani ikinci bir hediyeydi bana bu. Hani sanki Allah dedi ki tamam böyle bir hastalık verdim ama bak bir de sana işten dolayı da wellness sektörünü tanımak için de bir kapı açıyorum. Birçok toplantı, işte sempozyum, konferans, zirvelere katılmaya başladım dünyada. Wellness sektörünü daha iyi tanıyabilmek için, o sektördeki network'ümün biraz daha büyümesi için birçok konusunda uzman insanla tanıştım. Dünyadaki destinasyon spa'ları gezdim. Tabii wellness konusunda da bilgi dağarcığımı çok kuvvetlendirmeye başladım. Bunu kendi üzerimde de denemeye başladım. Aynı zamanda otelimizde de hani misafirlerimize nasıl daha faydalı oluruz wellness konusunda da diye. Diyorum ki bu demek ki hani işten dolayı oldu bana. İşi geliştirmem için başıma gelmiş bir şey diye düşünmeye başladım. Fakat 2012 yılında geldiğimizde bir ses duymaya başladım kulağımda. Bunu şimdi böyle söyleyince biraz tuhaf geliyor anlattığım kişilere. Nasıl bir ses? İç ses değil. Yani içimizdeki sesi duyarız. Bu da çok normaldir. Bu iç ses gibi değildi. Tanımadığım bir kadının sesini kulağımda duymaya başladım. Ve bana dedi ki dünya için ne yapacaksın? Ben tabii ki duymamazlıktan gelmeye çalıştım ve bunu hiç kimseye söylemedim. Diyecekler ki hani ah yazık kaybettik. Birkaç gün geçti yine aynı sesi duymaya devam ediyorum falan. Bir cevap versem ne olur acaba diye düşündüm. Ben kimim dünya için bir şey yapayım? Hani dünyada bir şahsiyet, koskocaman bir dünya için ben ne yapabilirim ki? Yani ne istiyor bu ses benden? Yok durmuyor, bir cevap da vermedi. Aynı şeyi tekrarlamaya devam etti ve ben bilgisayarın başına geçip Global Wellness Day yazdım arama motoruna. Böyle bir günün var olduğundan emin bir şekilde yazdım. Hani tamam bu wellness'la ilgili acaba dünyada nasıl bir kutlama yapılıyor? En büyük kutlama nerede? Oraya gidip bu sesi susturacak fikri bulayım diye bunu yazdım. Ve böyle bir günün olmadığını gördüm. Gerçekten çok şaşırtıcı bir andı benim için. Tamam 2012 yılı belki wellness konusunda hani dünyada da böyle çok gelişmelerin olduğu bir yıl değildi. Ama en azından Amerika'da bir Global Wellness Day, wellness'a adanmış bir gün vardır diye düşünüyordum. Çünkü gerekli gereksiz birçok fikrin günü var. Cupcake günü, mantar günü, çilek günü. Hani bir wellness gününün, bir iyi yaşam gününün olmaması ilginçti. Ve gayet mütevazi bir düşünceyle dedim ki ya böyle bir gün yok. Biz acaba otelimizde bir davet versek. O zaman adı da Wellness Day'di. Başında global yoktu. Diyorum yani böyle birazcık dar da vizyonla düşünmüşüm. Wellness Day işte otel misafirleri gelir. Benim birkaç arkadaşım gelir. Böyle bir davet yapalım. Wellness Day yapalım. Aa, ne zaman yapalım? Ne zaman yapalım? Tarihi de tamamen kendime göre karar verdim. İşte okullar kapanmış olsun ama daha insanlar İstanbul'u terk etmiş olmasın da işte Haziran ayının ikinci cumartesi günü yapalım dedik. Gerçekten de birkaç arkadaşımı da davet ettim. Otel misafirleri geldi. İşte Amerika'dan bir beslenme danışmanı davet ettik. Kabul edeceğini düşünmüyordum. Mark David diye birisi. Tabii gelirim dedi. O geldi falan. Böyle değerli, kıymetli konuşmacıların olduğu bir gün sabah 10'dan akşam 6'ya kadar katılanlar çok mutlu, mesut. Hani ben de böyle ha tamam yani işte yaptık. Ses de susar. Yani dünyayı bilemem ama hani böyle bir gün yapmış oldum diye düşündüm. Sonra orada günün sonunda kapıda ben misafirlerimizi uğurlarken iki kadının söylediği cümle bende yer etti. Bir tanesi orta yaşlı,

ne kadar dedi güzelmiş. Daha dedi sıkarken aldığım hani o duyduğum kokudan bile bir anda sanki o vitamini minerali vücuduma geçmiş gibi hissettim. Ben dedi bundan sonra sebzeleri sıkıp sıkıp içeceğim dedim. Dedim ne kadar güzelmiş. Sonra akşam yattığım yerde düşündüm. Dedim ki sadece bu 150 kişi falan vardı. Sadece dedim bu iki kadın gerçekten söylediklerini yaparlarsa, yani biri yogaya başlarsa, öbürü de sebze suyu içmeye başlarsa acaba ne olur? 365 gün sonra bu insanların hayatında muhakkak başka artılar olacaktır. Çünkü sadece yogayla bir insanın kalması mümkün değil. Sebze suyu içince belki daha fazla, daha az çay kahve içecek, daha az belki işte gazlı içecekler tüketecek. Belki bunu yapınca yediklerine dikkat edecek. Belki o zaman kilo verecek. Kilo verince belki daha dik duracak, giydiği üzerine yakışacak. Belki işinde başarısı bu anlamda artacak. Belki ailesiyle olan ilişkileri daha iyi olacak vesaire. Böyle hani kelebek etkisi. Artı sadece kendileriyle kalmayacaklar. Etrafındaki insanlar diyecekler ki ya sen ne yapıyorsun? Daha bir iyi görünüyorsun. Daha mutlu görünüyorsun. Yaptıklarını söyleyecek. Belki çevresi de ondan etkilenecek. Dedim bu sadece iki kişi, belki 22 kişiyi etkileyecek. Bir gün dedim bir insanın hayatını ne kadar da değiştirebiliyor. Böyle bir anda tavanda bir gün tüm yaşamınızı değiştirebilir sloganı, Global Wednesday'in sloganı orada çıktı. Bugün hala aynı sloganı kullanıyoruz. Ama bana tavanda yazmıştı o. 2012 böyle. Sonra 2013 yılında biz dedik ya bunu çıkartalım, Maçka Parkı'nda yapalım. Hani sadece otel duvarları arasında kalmasın. Halka açık bir şey olsun. Fakat işte gezi olayları vesaire gibi şeyler olunca iptal edildi bu tip organizasyonlar. Sonra 2014 yılında Maçka Parkı'nda yaptık. Binlerce kişi geldi. Hatta benim bir tane fotoğrafım var böyle. Ağlıyorum orada mutluluktan. Çünkü başka ülkelere de bağlandık ve canlı yayınla farklı ülkelerdeki kutlamaları da gösterdik ekranlardan. Onu da şöyle anlatayım. 2014 yılında benim her yıl katıldığım Global Wellness Summit var. Dünya Wellness Zirvesi. O zirvede ben neden böyle bir Wellness Day yok? Hani biz wellness sektöründeki önde gelen insanlarız. Eğer biz bunu yapmazsak, biz böyle bir günü yaratmazsak kim yapacak? Bu zirvelerde hani körler sağırlar birbirini ağırlar gibi bütün söz söyleyen insanlar olarak bir arada toplanıyoruz. Kendi otellerimizde ne yapabiliriz konuşuyoruz ama wellness'ı halka tanıtabilmek için herhangi bir şey yapmıyoruz. Bu da bugün aslında bu yönde doğru bir adım olabilir diye anlattım. Ve bu forumun sonunda o dediğim önde gelen delegeler ilgilendiler Global Wellness Day ile. Ve o sene bir infografi yarışması vardı. Wellness'ın geleceğini bir dakikalık bir video ile anlatın. Ben de tabii ki Global Wellness Day'in bir videografisini hazırladım. Ve birinci oldu. Şimdi 3 günlük zirvede bir foruma başkanlık etmiş olmak ve Global Wellness Day'i anlatmış olmak. 2, bu videografi yarışmasında birinci olduğumda ödülümü almak için sahneye çıkınca böyle 3 günlük zirvede bir Global Wellness Day ve bu gördüğünüz paddle'lar, işte Türk raketler insanların ellerinde de dolaşmaya başladı ve bir ilgi çekmeye başladı. Sonra ben ödül almak için çıktığımda dedim ki Global Wellness Day'in elçileri olsun dünyada. Her elçi kendi ülkesinde Global Wellness Day'i yaymak için çalışsın. Tamamen o anda aklıma geldi o fikir. Lütfen bu konuyla ilgilenenler olursa benimle irtibat kursunlar deyip sahneden indim. Bu zaten 3 günlük zirvenin son oturumuydu. Sonrasında da işte gittim çantamı falan toparlıyorum. Böyle omzumdan birisi tık tık yaptı. Döndüm dedik ya dedi ben dedi işte dedi, şu Almanya'nın dedi elçisi olmak istiyorum. Lütfen bu konudaki bilgileri bana gönderir misin dedi. Kart vizitini verdi. Aldım kart viziti. Tabii dedim içimden diyorum ki Belgin bir şey yaptın ama ne göndereceksin? Yani hiçbir fikrim yok ne göndereceğim. Elçi olmak ne demek? Bilmiyorum. O an aklıma gelince yapmış olduğum bir şey. Uzun lafın kısası ben o çantamı bir türlü toparlayamadım. En son kafamı çevirdiğimde baktım bir kuyruk vardı. Ya bu bahsettiklerim bugün uluslararası otel zincirlerini düşünün. O otel zincirlerinin başında olan wellness ve spa'larının başında olan insanlar. Uçağa bindiğimde Özlem Hanım böyle bir deste vardı.

0: kartvizitten dedim ki ne yapacağım? Yani çünkü şimdi bu bir iş olsa bunun bir planı olur, bir pazarlama stratejisi olur, bir ekip olur, bir bütçe olur değil mi? Hani bir yolunuzu belirlemiş olursunuz. O kadar organik bir şekilde oldu ki her şey. Ben hiçbir hazırlık yapmadan kendimi o desteğiyle baş başa buldum. Hadi bakalım dedim. Ya bir halt yedin, ne yapacaksın şimdi? Ve gece gündüz çalışmaya başladım. Hani en az bir 3 yıl gerçekten geceyle gündüzü karıştırdım. Yattığım yerde böyle hani sağdan sola dönerken hafif bir gözümüzü açarız ya, uyanmayız ama böyle bir uyumayla uyanık olma hali arasında dönerken bile aklımda Global Wellness'in olduğunu hissediyordum. Araba kullanırken, saçımı yıkarken her anda aşık olmak gibi bir şey sanki. Ve nasıl daha fazla insana anlatabilirim, nasıl daha fazla insan Global Wellness Day'den haberdar olabilir diye böyle hani kurulmuş tavşan gibi o kadar çok seyahat ettim ve mesela kendim için bir şey istemek konusunda hep çekingen olmuşumdur. Global Wellness Day söz konusu olduğumda kendimi olur olmadık yerlere attım, olur olmadık insanların önüne attım. Çünkü hep içimde şey vardı, kendim için istemiyorum ki, bu dünya için olması gereken bir şey ve ben bununla, yani bu benim görevim, ben bunu yapmak zorundayım. Sağlığımı tekrardan kazandığım için evrene teşekkür etmemin yolu bu. Çünkü hiçbir şey hayatta boşu boşuna olmaz. Yani ben neden hastalandım da sonra sağlığıma kavuştum? Bunun bir anlamı olmalı. Hani hayatı hep bu şekilde okumaya çalıştığım için aslında hep bir mesaj var. Duyabilirsek eğer ki bunu görebilirsek. Bu mesaj da oydu. Ya bugün Global Wellness Day'in geldiği nokta 170 ülkede milyonlarca insan tarafından ücretsiz, tamamen %100 ücretsiz aktivitelerle kutlanıyor. Genel olarak yanlış bir anlayış oluyor birçok insanda. Hani sanki Global Wellness Day Amerika'da yaratılmış bir gün de işte Belgin de onun Türkiye elçisiymiş gibi anlaşılıyor maalesef. Evet,
1: sizi ilk tanıdığımda öyle düşünmüştüm.
0: Değil mi? Evet. Otomatikman öyle bir düşünce oluyor. Hani siz işte nerede kutlayacaksınız sen diyorum ki hani işte yani on binlerce noktada aynı günde kutlanacak. Hepsi ücretsiz olacak bu aktivitelerin. Bir aktivite bir diğerine benzemiyor. Yani bir kutlama bir diğerinden farklı. Neden? Çünkü yaşadığımız yerdeki wellness anlayışı, yani bugün Ghana'daki wellness anlayışıyla bir Los Angeles, Beverly Hills'taki wellness anlayışı tabii ki bir değil. Çünkü erişilebilirlik farklı noktalarda. Ve istedim ki wellness erişilebilir olsun. Global Wellness Day'in kutlandığı yer neresiyse Global Wellness Day sayesinde insanların iyi yaşama olan erişimleri bir kat daha pozitif yönde artmış olsun. Bu neyse. Hani Tayland, Myanmar sınırında çocukların saçlarından bit de temizleniyor. Aynı gün işte Beverly Hills'ta selebritilerin yogisiyle yoga da yapılıyor. Şimdi ikisinde de yanlış bir şey yok. İkisi de gayet normal, olası. İşte wellness anlayışı ve gerekli olan wellness konusunda yapılması gereken şeyler birbirinden farklı. O insan yogayı zaten yapıyor. Onun için Global Wellness Day'de tamam bir kat arttırmaksa ne yapacak? İşte dünyaca ünlü bir otelin helikopter pistinde o yogi ile yoga yapacak. Onun için o. Diğerini zaten her gün yapıyor. Ama Myanmar sınırında nüfus kağıdı bile olmayan bir insana Global Wellness Day'e götürüyorsanız ki bunu bu sene 9.sü oldu. 9 seneden beri yapan bir Tayland'da bir otel var. Ben de 5. yıldır onlara eşlik ediyorum. Gerçekten yani birinde oğlum, bir diğerinde bu sene de babam bana eşlik etti. 15. yılını kutladık Global Wellness Day'in ve babam tabii ki her zaman için benim yanımdaydı ama dedi ki belki bu çok büyük bir şey. Yani bu Global Wellness Day büyükmüş bayağı dedi. Dedim ki babamdan bile bunu duyuyorum çünkü anlaşılamıyor nasıl bir şey olduğu anlaşılamıyor. Kendi ülkenizden baktığınızda sadece Türkiye'deki işte bir iki kutlamayı görüyorsunuz ki maalesef ki en az kutlandığı ülke Türkiye. Ama yurt dışında gibi kutlamaya gittiğinizde o erişimi ve ulaşım alanını gördüğünüzde diyorsunuz ki bu gerçekten bayağı büyükmüş. Tabii ki daha yolumuz çok. Çünkü dünya büyük ve dünyada çok insan var.
1: Hep ama

0: Uluslararası markaların da çok büyük destek verdiği bir organizasyon haline geldi.
1: Evet, evet. Yani bugün dediğim gibi aklınıza gelebilecek bir otelci olduğum için tabii ki otel sektöründeki destek inanılmaz. Ama bunun yanında hani otomotiv sektöründen de, gıda sektöründen de, moda sektöründen de farklı farklı uluslararası markalar Global Wellness'i destekliyorlar. Bununla birlikte de dernekler, vakıflar, hastaneler, okullar, yaşlı evleri Global Wellness'i ayrıca kutluyorlar. Böyle. Ben sabaha kadar konuşurum Global Wellness'le ilgili.
0: Ama şöyle bir şey de var. Sizin şimdi o ilk başta anlattığınız konuda yani wellness aslında sadece yoga yapmak ya da sebze suyu içmek değil. Ya yani bugün gelinen noktada wellness dediğimiz yani o iyi yaşam ekonomisi 10 trilyon dolara yaklaşıyor. Yani bu aslında dünyanın nasıl bir iyilik arayışı olduğunu da gösteriyor. Yani ne kadar mutsuz ve ne kadar iyilik arayışı içinde olduğunu gösteriyor diye düşünüyorum. Siz baktığınız zaman ne görüyorsunuz dünyada? Yani iyi yaşam mümkün mü? Nasıl mümkün daha doğrusu?
1: Elbette ki mümkün. Covid'le aslında hani pandemiyle ne kadar ihtiyacımız olduğunu bir kere daha anladık. Yani yediğimiz, içtiğimiz evet ama hani üstümüze giydiğimiz, bindiğimiz araba, oturduğumuz ev bunların hiçbirinin bir önemi kalmadı değil mi Covid zamanında? Hani sağlık olmayınca bulunduğumuz yerlere kapandık. Ben de bunun idrakı hastalık sürecinde 9 gün radyoaktif olduğum için aldığım ilaçtan ötürü o 9 gün kapalı olduğum hastane odasında aslında o idrak bana geldi. Çünkü hiçbir şeyin bir önemi olmadığını anlıyorsunuz. Yani sevdiklerinize dokunamadığınız, onlara sarılamadığınız bir yaşam. Altından kaplı bir yerde de olsanız, en güzel yiyecekleri de yiyor olsanız hiçbir anlamı yok. İlişkiler, insan ilişkileri, bugün Blue Zone'lara baktığınız zaman dünyanın 8-9 yeri Blue Zone ilan edilmiş durumda. Hep bu 100 yaşını deviren insanların günlük, bu insanlar ne yapıyorlardı 100 yaşını sağlıklı bir şekilde deviriyorlar diye baktığınızda bir numaralı şey insan ilişkileri. Bu insanların hiçbir tanesi yalnız başına yemek yemiyor. Kesinlikle yalnız yemek yemiyorlar. Hep böyle komünite alanları var. Yemeğini alan gidiyor orada bir arkadaşıyla sohbet ederek, gözünün içine bakarak, iki kelam ederek yemeğini yiyor. Yalnızlık en büyük sorunlardan bir tanesi bugün geldiğimiz dünyada ve
0: artık insanlar yalnız yaşıyorlar.
1: Yalnız yaşıyorlar ve aslında hani bu kadar sosyal medyayla beraber de bu kadar birbirimize connect olmuş durumdayız ama aynı zamanda da yalnızız. Yani o konu gerçekten kanayan bir yara. Gençlerde de çok ciddi bir sorun. Yeni nesilde de çok ciddi bir sorun. Ama bir o kadar da bilinç artıyor. Ömür uzuyor. Şimdi ömrün uzamasıyla birlikte sağlıklı bir şekilde ömrün uzamasının önemi yani longevity, lifespan denen konuyu gittiğimiz zirvelerde en ince ayrıntılarına kadar konuşur, tartışır hale geldik. Hani öncesinde sadece sağlıklı yaşamdı. Tamam yaşıyorsun ama hani artık 70 yaş değil, 80, 90, 100 yaşına kadar sağlıklı bir şekilde nasıl yaşarız? Ve özellikle de yaşlı evlerinin hani bir huzur evi diye adlandırılıyor bizde ve böyle hani olunmaması gereken yer, bırakılmaması gereken yer diye bir düşünce vardır bizim kültürümüzde. Tabii kültürden kültüre çok fark ediyor ama bizim kültürümüzde hani yaşlı olan anneye, babaya bakılır. İşte bak huzur evine atmış denir. Öyle büyüdük, onu duyarak büyüdük. Ama bugün dünyaya baktığımızda zaten farklı kültürlerde hani kimse annesi de babasına illaki belli bir yaşa geldi diye hani evimi alayım da bakayım gibi bir düşünce hani bir Almanya'da ya da bir Kuzey Avrupa ülkelerinde hani çok da böyle görülen bir şey değil. Ama ömrün uzamasıyla beraber bu tip işte huzur evi, yaşlı evi adına ne diyeceksek o tür merkezlerde çok ciddi bir patlama söz konusu olmaya başladı ve devam edecek. Yani müthiş bir iş kolu bir sektör olarak oluşmaya başladı. Ömrün uzamasıyla birlikte
0: gümüş ekonomi dediğimiz
1: evet yani bugünden bakım, daha yaşlanmadan kişiler kararlarını verir.

0: ön ödemelerini yapıp ben şu yaşa geldiğim zaman şu merkeze, hani bunu çocuklardan da beklemeyip İnsanlar kendi bireysel kararları olarak nasıl tatile gitmek için ödemesini yapıyor. Aynı şekilde ben diyor işte 80 yaşıma kadar yaşarsam 80 yaşımdan sonra kendim de seçtim, gördüm, odamı da seçtim. Şuraya yerleşmek istiyorum. Aklım fikrim yerindeyken de kendi kararımı vermek istiyorum. Aslında bu muhteşem bir şey. Çünkü çocukların üzerinden de çok ciddi anlamda alınan bir yük. Bireysel karar vermek bu konuda çok önemli diye düşünüyorum. Depresyona gelirsek de biraz önceki sorunuza, yani dünyada 850 milyon kişiyle en son baktığım zaman bilerek ve isteyerek kendi canını alan, intihar eden insan sayısı inanılmaz bir rakam yani. Bu rakam terör olaylarından ölen insanlarla savaşlarda ölen insanların toplamından daha fazla. Bu da demektir ki hani sokağa çıktığım zaman bir terör olayı başıma gelir mi diye korkmaktan öte, değil mi? Acaba benim zihnim bana bir oyun oynar da kendi canımı alır mıyım diye korkmak daha çok olasıyım. Yani olasılık olarak baktığımızda diğeri daha olası gibi görünüyor. Zihinsel sağlık konusunda hakikaten bugün demansın, Alzheimer'ın, ki maalesef benim annem de son zamanlarda bu hastalıkla uğraşıyor. Ailemizin hani merkez noktalarından bir tanesi demans. Hem hastanın kendisi için hem de aile fertleri için çok ama çok zor bir süreç. Ama işte ömür uzadıkça fiziksel olarak baktığınız zaman muhteşem, hiçbir sıkıntı yok. Ama zihin, onu korumak için de ne yapabiliriz? Gerçi önümüzdeki 5-10 yıl içerisinde demansın çaresinin bulunacağı ve artık öyle bir hastalığın kalmayacağı konusunda çok ciddi açıklamalar var. Sanıyorum son noktalara gelinmiş ilaç konusunda. Umarım da öyle olur. Çünkü çok acılı bir süreç. Ama yani hiçbir şey sıfırdan böyle aniden olmuyor. Bugün işte 50 yaşında, 60 yaşında, 70 yaşındaki bir insan ne kadar 50 yaşında gösteriyor, 10 yaş genç gösteriyor dediğiniz bir insan aslında belki de 20'li, 30'lu yaşlarından itibaren bir şekilde bir yatırım yapıyor kendisine. Ve hangi hayat tarzında olursa olsun, hangi ekonomik düzeyde olursa olsun, şöyle de bir yanlış anlama var ya, hani eğer ki ekonomik olarak özgürlüğün varsa ancak kendine iyi bakabilirsin. Ekonomik özgürlüğün varsa ancak mutlu olabilirsin. Ama yani ne iyi şartlarda yaşayan insanlarla tanıştım. Çok mutsuzlar. Bugün işte Hollywood yıldızlarına ya da çok uluslararası başarılar kazanmış şarkıcılara baktığımız zaman birçoğunun fazla uyuşturucu kullanmaktan, alkol bağımlılığından öldüğünü ya da intihar ettiğini görüyoruz. Tatminsizlikten ve belki de hani şöhrete olan o bağımlılıktan ötürü belli bir noktaya geliyorlar, ama bu bize şunu gösteriyor. Hani dünyanın en meşhur insanı olabilirsin, en zengin insanı olabilirsin. Bu senin mutlu olacağın anlamına gelmiyor. Bu tamamen yaşam tarzından öte hayatı nasıl yaşamayı seçiyorsun. Başına gelen negatif bir şey olduğu zaman bunu nasıl değerlendiriyorsun? Bu benim başıma niye geldi diye bir sormak gerekiyor. Biraz bir sorgulama, ya of olmaz, niye böyle oldu? Evet, belki ilk tepkimiz bu. Hani hastalandığım zaman benim de ilk tepkim oydu. Ama sonrasında dedim ki bir dakika, hani belki de burada başka bir mesaj var. Hayat hep bir mesaj veriyor. Her başımıza gelen şeyde, her aksilik olduğunda bir mesaj var. Önemli olan onu görebilmek, onu görmeye çalışmak en azından. Belki hani hemen olmuyor ama parçaları birleştirdiğinizde dönüp bakınca, değil mi? Hani hayat hep böyle geriye doğru baktığımızda böyle oluruz. Ha, demek o yüzden böyle olmuş. Bak böyle olmasaymış böyle olmayacakmış diye daha bir anlamlı oluyor geriye baktığımızda. Halbuki anı da o şekilde değerlendirsek, bu üç olayı birleştirmiştim, böyle olmuştu. Demek ki şu anda başıma gelen konu da İleride birleştireceğim o zincirin üç halkasından bir tanesi olarak şu an önümde. Biraz sabredeyim, kahretmeyeyim, kendimi üzmeyeyim, akışta kalayım diyebilmek, bu tip püf noktalarıyla ancak mutlu olabiliriz. Yoksa mutsuz olmak için çok sebep var.
1: Mutluluk bir seçim midir peki?
0: Kesinlikle.
1: Ama başımıza pek çok şey geliyor yani onu...
0: Evet. Evet, geliyor, gelmeye de devam.

0: devam edecek. Hayat bu. Ve dünyanın gittiği yön, hepimiz biliyoruz ki çok çok acayip bir yöne doğru gidiyoruz yani. Kendi çocukluğumuza falan baktığımda.
1: Bu kadar çok savaşların, şiddetin, evet, ölümün olduğu bir dünyada, evet, hani biraz da farkındaysanız ve duyarlılığınız varsa, mutluluğu seçebilmek çok kolay değil sanki.
0: Ben hani kesinlikle polyanlacılıktan ya da dünyaya pembe gözlüklerle bakmaktan, umursamaz olmaktan bahsetmiyorum, yanlış anlaşılmasın. Elbette ki. Ama içselleştirip acıları, başımıza gelenleri içselleştirip yüreğimizin derinliklerinde dert ettiğimiz noktada kendimize bir faydamız olmadığı gibi çevremize de bir faydamız yok. Yani düşünsenize, dünyadaki tüm insanlar olan tüm negatif şeylere aynı şekilde kendilerini kahredercesine üzülseler ne olur? Ne faydamız olur? Ama ne yapabilirim diye bakabilmek, ufacık bir şey de olsa, yani bugün Global Wednesday ile eğer ki milyonlarca insanın hayatlarında minicik de olsa bir fark yaratabiliyorsam ne mutlu bana. Ha, demiyorum ki herkes böyle bir gün yaratsın ya da hani bir gün yaratmıyorsan o zaman zaten bir şey yapmıyorsundur dünya için. Bu değil. Ama hani zaten hayatta böyle kötü gidiyor. Her şey de fena. Ben de mutsuzluğu seçiyorum ve köşeme çekiliyorum. Gün boyunca da her şeye lanet ediyorum. Yani bu da bir seçim. Ya da bugün de böyle bir şey olmuş. Evet, kötü. Yapabileceğim bir şey var mı? Yani dünyadaki savaşla ilgili ne yapabilirim diye düşünüp ya zaten yapabileceğim bir şey yok deyip kendimizi köşeye çekmektense güzelleştirmek adına, bu kadar her şey kötü giderken güzelleştirmek adına ben ufak da olsa ne yapabilirim? Ufacık bir şey.
1: Sizin mottolarınız var, hı hı, iyi yaşam için. Bize, evet, onları da sayın lütfen. Çünkü şimdi tabii bu sene aslında neşeyi seç, neşeyi, evet, fark et dediniz. Evet. Sloganınız, evet, buydu ve, evet, gördüğümüz görüntülerde herkes çok neşeliydi. Dünyanın, evet, her yerinde çok neşeliydi herkes.
0: Çok ihtiyacımız var neşeye. Yani mutlulukla sevinç arasındaki, neşe arasındaki farkı da bir anlamak gerekiyor. Yani mutsuzluk bir mutsuz olmak bir problem değil. Mutsuz olmayı kendimize dert etmemeliyiz. Bugün mutsuz bir gün olabilir. Bu mutsuz bir hayat anlamına gelmiyor. Kendi kendimize söyleyeceğimiz tek şey, evet, bugün mutsuz bir gün geçirdim. Yarın başka bir gün. Hani filmi de var ya, yarın başka bir gün. Gerçekten bu düşünceyle yatağa girip sabah yepyeni bir güne gözlerini açmış olmanın mucizesini farkına vararak kalktığınızda, ayaklarınızı yataktan ilk yere vurduğunuz anda bir mucizeye uyandığınızda bir aklımıza getirsek, yani o kadar normalize ediyoruz ki uyanmayı. Yani uyuyup da uyanmamak var. Uyandık, sağlıklıyız. İki kolumuz, iki bacağımız var ki iki kolu, iki bacağı olmayıp engelli olan insanların ne kadar mutlu hayatları olduğu konusunda hani örneklerin sizin de karşınıza çıkmıştır. İlham oluyorlar. Neler yapıyorlar? Bacakları yok, dağları tırmanıyor. Bacakları yok, prostetiklerle koşuyor. Şimdi dört uzvunuz da, yani iki kolunuz, iki bacağınız da varsa, sağlıklıysanız, sevdikleriniz yanınızdaysa, mutluluğu seçmek bence bir böyle çok çok acayip, çok acayip bir şey değil. Onu seçmemek aslında çok acayip bir şeymiş gibi geliyor bana. 7 maddelik manifestomuz var, bahsettiğiniz. Bunda bu maddeleri de seçerken istedik ki yine hangi ülkede yaşıyor olursa olsun bir kişi, hangi yaşta olursa olsun, hangi ekonomik düzeyde olursa olsun bunları yapabilsin ve hiçbir tanesi böyle ne kadar da değişik bir şey düşünmüşler, hiç aklımıza gelmemişti denecek maddeler değil. Çok basitler, hepimizin bildiği şeyler, sadece hatırlamamız gerekiyor ve bu 7 maddenin sihrine bir şekilde inanmak lazım. Çünkü bu 7 maddeyi bir insan hayatına aldığında bir yıl sonra farkında olmadan belki de 777 tane pozitif alışkanlığı hayatına almış oluyor. Her gün bir saat yürü. Bir saat kesintisiz yürümek zorunluluğu yok bu arada. Yani 24 saat içerisinde toplamında bir saat yürüyün diyoruz. Çünkü yine milyonlarca insan dünyada hareketsizlikten ölüyor. Hareket etmediği için ölüyor. Yani korkunç bir şey bu. Hani hayat böyle bir lütufken hareket etmediği için bir insanın ölmesi ne kadar korkunç bir şey. Her gün bir saat yürü. Daha fazla su iç.

0: içmiyoruz. Su yerine içtiğimiz o kadar çok şey var ki, ama su içmiyoruz maalesef ki. Su içmedik, su içelim. Vücudumuzun yüzde, yani 1/3'ünün su olduğunu düşünürsek
1: değil mi?
0: Sağlıklı beslen. Beslenme konusunda çok komplike bir hal aldı maalesef ki. İnsanlar hangi diyeti yapacaklarını şaşırmış durumdalar. Biz onu düşündük. Öyle mi diyelim, böyle mi diyelim, işte organik mi beslen diyelim, topraktan gelen gıdalarla mı beslendi? Diyelim ki sağlıklı beslen. Hepimiz aslında biliyoruz ne yememiz gerektiğini. Sadece hatırlayalım. İşte paketlenmiş gıdalar tüketmediğiniz sürece, porsiyon kontrolü yapıldığı sürece, kızartmalar yenmedi. Bunları bilmiyor muyuz? Yani bugün şimdi sizin de bir sokak röportajı yapsak, bunu bence 10 kişiden 9'u bunları sayabilir. Biliyoruz. Ama işte yapmıyoruz. Yapabilmemiz lazım. Ailenle birlikte veya sevdiklerinle birlikte yemek ye. Biraz önce bahsettiğim konu. Bir iyilik yap. Plastik şişe kullanma. Buradaki şişe tabii ki sembolik. Şişeyle birlikte, yani plastik şişeyi kullanmamaya başladığımızda aslında hayatımızda ne kadar çok plastik olduğunu farkına varıyoruz ve bu sefer başka konulardaki plastikleri de hayatımızdan çıkartıyoruz. Biz mesela bu maddeleri, manifestoyu hazırladığımızda Japonya'dan birkaç tane mail geldi. Dediler ki neden plastik şişe kullanma diye bir madde var burada. Bizde geri dönüşüm yapılıyor ve biz hani plastiği çevreye zarar vermiyoruz. Dedik ki ama tamam, o plastiğin içerisinde konan suyu ya da içeceği ya da yemeği yediğimiz zaman onun vücudumuza verdiği zarar. Yani bugün eğer ki göğüsleri olan erkek çocuklar, ergenler varsa, bunun en büyük sebeplerinden bir tanesi plastiğin vücuttaki östrojen hormonunu yükseltmesi ve bu sebeple yeni nesilde erkek çocuklarda büyümüş göğüs görüyoruz. Yani hiç aklımıza gelmeyecek bir şey. Recycle ediliyor, tamam. Ama vücudumuza ne yapıyoruz? Ne kadar plastik yutuyoruz plastik kullandığımızda? Bir diğeri de saat 10'da uyu. En son maddemiz. Zor. Akdeniz ülkelerinde daha da zor. Yani bugün İspanya'ya gidin, saat 10'da restorana gidiyorlar. Ama hani hepimiz yine biliyoruz ki saat 11 ile 3 arasında büyüme hormonu salgılıyoruz ve o süre içerisinde vücudumuz aslında kendini tekrardan yeniliyor, organlarımız kendini yeniliyor. Karanlık bir ortamda saat 11 ile sabah 3 arasında uyuyor olmamız gerekiyor. Bunun için de hani 10 olmadı 11'de uyuyun diye tavsiye ediyoruz.
1: Peki, şimdi kısa bir süremiz kaldı. Sizinle evet, sohbet etmek de çok güzel ama birkaç soru daha sorayım. Sizin için hayatta rol model kimdir? Var mıdır?
0: Wellness dünyasının babaannesi olarak bilinir Deborah Zakey. Kendisi 103 ya da 104. yaşını kutladı. Bastonsuz yürüyor. Hala wellness zirvelerinde konuşmalar yapıyor. Hayatında birçok acı yaşamış, evladını kaybetmiş, hastalık geçirmiş olmasına rağmen prensipleri olan ve o prensiplerinin çerçevesinde gününü tasarlayan bir kişi. Ona olan hayranlığım, saygım sonsuz. Tanışma fırsatı da buldum. Global Wellness Day'in de destekçisi kendisi. Kendime örnek aldığım biri.
1: Peki dünyada mesela biz hani Amerika'dan çıkmış ama Türkiye'de kutlanıyor diye düşündüğümüz günü, dünyada Türkiye'den çıktığını biliyorlar mı? Bir Türk markası oldu mu?
0: Biliyorlar. Biliyorlar. Yani bugün internette Global Wellness Day yazın ya da işte Global Wellness'in hikayesi diye bir şey yazdığınızda, hangi dilde yazarsanız yazın bunu, 2012 yılında Türkiye'den çıktığını göreceksiniz. Bu yani tabii ki Türkiye'nin tanıtımı için muhteşem bir şey. Ben Türk olmaktan hep çok gurur duydum. Türklüğümü, Türk bayrağını gittiğim her yere göğsümü gere gere götürdüm ve ülkemizden pozitif bir şeyin çıkmış olmasından ötürü kendi adıma çok mutluyum.
1: Peki, şimdi trilyon dolarlık bir sektör diyoruz wellness için. Türkiye nasıl bir fırsat barındırıyor? Yani bu anlamda şimdi sağlık turizmi açısından örneğin ciddi potansiyelimiz olduğu görülüyor. Hı-hı. Wellness turizmi açısından baktığımızda potansiyelimiz nedir?
0: Bir kere biz çok misafirperver bir milletiz. Turizm sektöründen bir başlayayım kısaca. Turizm sektöründe bir yanlış anlaşılma söz konusu Türkiye ile

0: ilgili, hani o halı, kilim, travel, işte sahil, işte plaj ve ucuz turizm. Yani bu turizmcilerin kanayan yarasıdır. Ben de eski bir turizmci olarak bu konuda hani hep bu sene turizm patlayacak, bu sene turizm patlayacak denir. Turizm bir şekilde patlar ama sonra en ufacık bir şey olur. Turizm gerçekten patlar. Ama bir turizmci hiçbir zaman şikayet etmez. Hep bir sonraki senede daha iyi olacak der. Yani biz birbirimizi böyle bu şekilde destekliyoruz. Sağlık turizmi ve wellness turizmi dediğimiz zaman da bir kere doğal kaynaklarımız var. Yeraltı sularımız çok kıymetli bu konuda. Wellness turizmi için, termal turizm konusunda çok ciddi kaynaklarımız var. Ama bunların da tanıtımı yeteri kadar yapılmış durumda değil. Yani bugün yurt dışına gittiğim zaman görüyorum böyle bir işte doğal bir çukur. O çukurun içerisindeki yeraltı kaynağı zengin bir su. Fakat öyle bir pazarlama stratejisi uygulanıyor ki dünyanın dört bir yanından insanlar sadece o çukurun içerisine girmek için kuyruğa giriyor. Şimdi bizim ülkemizde hani bir Pamukkale var, Balçova var, doğal kaynaklarımız, doğal su kaynaklarımız o kadar kıymetli ki ama ki Pamukkale'de de otelimiz var. Hani yıllarca onun tanıtımını yapmak için biz aile olarak da çok ciddi bir emek verdik. Ama istediğimiz noktaya gelmedi. Bunlar çünkü hep böyle bir birlik halinde olduğunda bir anlam ifade edebilir. Dünyanın öbür ucundaki insan ancak o zaman kalkıp bunun için ülkenize gelebilir. Ama yanlış pazarlama, günü kurtarma stratejisiyle yapılan pazarlamalar, İnsanımız evet misafirperver ama aynı zamanda da hani işte sezon kurtarmak için 2 aylık, 3 aylık çalışan yerlerde yüksek fiyatlarla düşük kaliteyle yapılan servisler ya da gelen turisti işte kandırma, bir taksi şoförünün bile değil mi hani bunu hepimiz biliyoruz işte bir dolaştırması hani bunlar aslında destek olsak birbirimize, kol kola girsek çok daha fazla turizm sektöründe, wellness sektöründe dünyada bir numara olabiliriz. Ama henüz o algıya varamadık, o birliğe varamadık, o birlik eksik.
1: Peki, 18 yaşındaki Belgin bugün karşınızda olsa ona ne söylersiniz?
0: Oo. Ben ona ne söylerim?
1: Evet.
0: O kadar endişe etme derim, daha çok akışta kal derim.
1: Peki 10 yıl sonraki Belgin karşınızda olsa bugün, ona ne söylersiniz?
0: Nefesinin hakkını verdin derim sanırım. Benim en büyük korkularımdan bir tanesi bu oldu hayatımda, nefesinin hakkını verememek. Bu sebeple Lösemili Çocuklar Vakfı'nda çalışmıştım 17-18 yaşında bir yaz tatilinde. Dedim ki her şeyim var ama ben hiçbir işe yaramıyorum. Yani ne yapıyorum ki? Boşuna nefes alıp veriyorum derken kendimi Losev'de buldum. Gündüz Gedikoğlu'nun karşısında oturmuştum. Demiştim ki ben bir şey yapmak istiyorum. Yani bir faydam olsun, ne yapabilirim? Bu da şaşırmıştı. Dedi ki hangi dersin iyi senin okulda? İngilizcem iyi. Gel dedi bu çocuklara o zaman bu yaz İngilizce dersi var. Ben dedim ders vereyim. Ama öğretmen değilim. Olsun dedi İngilizce. Onlar okula gidemiyorlar ya onlara İngilizce öğret. Bir arkadaşım da vardı. O da matematik öğretebileceğini söyledi. İkimiz gittik. Ve o yaz tatilinde ben o vakıfta çocuklara İngilizce dersi verirken dedim ki evet yani şimdi nefesimin bir manası var, bir anlamı var. Çünkü gezmek, tozmak değil mi? Hani tatil yapmak bunlar çok güzel ama ne veriyorsun? Ben mesela hediye bile almaktan çok, hediye vermekten daha çok hoşlanırım. Karşımdaki insanın yüz ifadesini görmek beni çok mutlu eder. İşte sürpriz doğum günü yapmak ister bana arkadaşlarım. Dedim ki hani yapmayın. Ama sen bize yapıyorsun. Ben ama onun sizin yüzünüzün ifadesini görmekten çok mutlu oluyorum. Nefesinin hakkını vermek lazım ya. Geldik bir şekilde gideceğiz. Ölüm eğer güzel bir yaşam yaşamışsak ölüm de bizi güzel karşılar. O kaçabileceğimiz bir şey değil. Her canlının tadacağı bir şey, bir deneyim. O yüzden de ancak güzel bir yaşamın sonu güzel bir ölüm olabilir.
1: Peki, birkaç kelimemiz var. Biraz daha sizi derinden tanıyabilmek için. Kısa cümlelerle sizin için

0: ne ifade ettiğini söylerseniz tabii sevinirim. Başarı.
1: Başarı. Nefes.
0: Güç.
1: Güç. Hiçlik.
0: Çocukluk.
1: Sıcak, şefkatli.
0: Aşk.
1: Aşk, hayat.
0: Tutku.
1: Tutku. Tutku. Sabahlara kadar seni uyanık tutan her neyse o benim için global wellness'teydi.
0: Aile.
1: Aile. Aile. Mutluluk. Olmazsa olmaz.
0: Huzur.
1: Huzur. Aynaya baktığında gördüğün.
0: Kadın.
1: Kadın. Doğa ana.
0: Daha çok kadınlar mı wellness'e düşkün?
1: Valla biz olmasak erkekler ne yapacak bilmiyorum. Ama o kadar toparlayıcı ve onarıcıyız ki kendimize tabii ki daha iyi bakmamız gerektiğini biliyoruz. Çünkü biz olmazsak hani çocuklara bakacak olan yok, eşe bakacak olan yok. Bugün baktığınızda istatistiklere göre hani 30 yıllık, 40 yıllık, 50 yıllık evli çiftlere baktığınızda eşlerden biri vefat ettiğinde eğer ki bu kadınsa erkek daha çabuk hayatını kaybediyor. Çünkü alışıyor kadının bir şekilde onun hayatını organize etmesine. Hayatı organize edebilen de zaten yaşamı da organize edebilendir. Dolayısıyla sorunuzun cevabı evet, kadınlar bu konuda daha başarılı.
0: Peki, çok teşekkür ediyorum.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Için. Efendim, Belgin Aksoy bizimleydi. Global Wellness Day kurucusu. Bu hafta ağırladık ve tabii iyi yaşam koşullarını da bir anlamda öğrenmeye çalıştık. Hayatımıza da umarım uygulayabiliriz. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere.

0: Çırağan Sarayı kaç altın değerinde? Saraylar, Osmanlı Devleti'nin ihtişamını gösteren en önemli yapılar olarak kayda geçer. Osmanlı Devleti'nde ilk saray 1326'da Orhan Gazi zamanında inşa edildi. Osmanlı padişahları her dönemde kendileriyle anılan saraylar yaptırmaya devam ettiler. Topkapı, Dolmabahçe, Yıldız, Beylerbeyi ve Çırağan Sarayları hala dimdik ayakta, çağını günümüze taşımaya devam ediyor. Osmanlı saraylarının en dikkat çekici olanlarından biridir Çırağan. Bugün Beşiktaş ve Ortaköy arasında bulunan saray, 17. yüzyılda Kazancıoğlu Bahçeleri olarak bilinirdi. 18. yüzyılda Sultan 3. Ahmet, buradaki arazisini Vezir-i Azam Nevşehirli Damat İbrahim Paşa'ya hediye etti. İbrahim Paşa da eşi için bu alana yalı inşa ettirdi. 1834'te 2. Mahmut önce eski yalıyı yıktırdı, yerine 40 tane sütun yaptırıp klasik bir görünüm oluşturdu. 1857 yılında ise dönemin padişahı Abdülmecit, batı mimari tarzda bir saray planıyla bugünkü Çırağan'ın temellerini attı. Ancak vefatıyla sarayın yapımı yarım kaldı. Daha sonra tahta gelen Sultan Abdülaziz sarayın inşaatını 1871'de tamamlattı. Çırağan Sarayı bugünün rakamıyla yaklaşık 2 milyon 500 bin altın değerinde. Bu değerli saray, Dolmabahçe gibi tek parça değil, bir kompleks şeklinde sahile yayıldı. Çırağan Sarayı'nın padişah tarafından kullanılan ana binası bugün otel olarak kullanılıyor. Çırağan Sarayı 5. Murad'ın tahttan indirilmesinin ardından ailesiyle birlikte 28 sene gözetim altında tutulduğu saray olma özelliği de taşır. 1909'da Çırağan Meclisi Mebusan'a tahsis edildi. Ancak kısa bir süre sonra 1910'da büyük bir yangın atlattı. Gördüğü restorasyonun ardından bugün Boğaz'ın en ihtişamlı sarayı olarak İstanbul'un yeni çağına şahitlik ediyor.
1: Duratile Seramik hava durumunu sunar.
0: İstanbul parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 26.

0: En düşük sıcaklığı 19, Kocaeli ve Sakarya 27, Bursa 29, Balıkesir 28. Ankara parçalı bulutlu, günün en yüksek sıcaklığı 24, en düşük sıcaklığı 13, Konya ve Kayseri 24, Nevşehir 23, Sivas 22. İzmir parçalı bulutlu, günün en yüksek sıcaklığı 31, en düşük sıcaklığı 19, Denizli ve Muğla 29, Aydın 34, Manisa 31. Antalya gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 28, en düşük sıcaklığı 21. Mersin 30, Adana ve Kahramanmaraş 31, Hatay 28. Trabzon gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 25, en düşük sıcaklığı 21. Bolu 24, Karabük ve Rize 26, Samsun 27. Erzurum parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 28, en düşük sıcaklığı 11. Malatya 32, Erzincan 31, Van 29, Ardahan 24. Gaziantep az bulutlu ve açık. Günün en yüksek sıcaklığı 32, en düşük sıcaklığı 18. Mardin 35, Şanlıurfa 36, Siirt ve Diyarbakır 37 derece.
1: Seramik hava durumunu sundu.
2: Emtia ve emtia piyasası. Emtia alım ve satıma, yani ticarete konulan bütün mallara verilen ortak isimdir. Altın, petrol, bakır gibi doğal maddeler, buğday, mısır, arpa gibi gıda ürünleri, metaller ve minerallerle kendinden başka bir ürünün yapımında kullanılan ham maddelerin oluşturduğu mallara verilen isimdir. Emtia ticaretinin gerçekleştiği piyasaya emtia borsası denir. Emtia borsaları, belirli emtiaların alım satımında uzmanlaşabileceği gibi, daha genel borsalar olarak da örgütlenebilmektedir.

0: günün kazananı Ahmet Bey.
1: Çok şükür kira gelirimiz var. Geldiği gibi atarım günlük hesaba.
2: Her gün kazandırır.
1: Lazım olduğunda hemen çekerim. Pasif geliri aktife çeviriyorum yani. Kazanç üstüne kazanç gibi.
0: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
3: Dijital bankacılıkta zirvede kim var? Kim var? Kim var?
4: Tabii ki Tombank. Türkiye'nin en büyük dijital bankası. Hadi kredi kartı da Türkiye'nin her yerde çok kazandıran kredi kartı. O da Tombank'tan.
5: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sunar.

0: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sundu.
1: Nehirler konuşamaz. Nesli tükenmekte olan bu canlı, içimize çektiğimiz hava, üzerinde yaşadığımız bu gezegen konuşamaz. Onların yerine geleceğimiz için, sesini duyuramayanlar için ve en önemlisi cennet gibi bu memleket için. Türkiye konuşmakla kalmadı, harekete geçti. Dünyanın en önemli iklim zirvesi COP31, Türkiye liderliğinde 196 ülkeyi Antalya'da ağırlayacak. COP31 Türkiye ile eylem zamanı.
2: Doğanın acımasız gücü. Fedakarlık ve insan onuru.

0: başka hayatlar için kendi hayatlarını riske atan gizli kahramanlar. Uçuş ekibi bu akşam 20'de Ağbara'da.
1: Genel izleyici için uygundur.

inanılmaz şarkılar efsaneleşmiş seslerle birleşince ortaya muazzam bir müzik ziyafeti çıkıyor. Ruhunuza dokunacak, sizleri hafızalardan silinmeyen anlara götürecek muhteşem düetler başlıyor. Avuçlarımızın içinden kayıp giderken zamana meydan okuyan ve zamana kafa tutan şarkılar bu yolculukta duyguların en yakın dostudur. Geçen yıllar hüzünlü vedalar sunsa da insana aslında içimizi ısıtan umut dolu şarkılar hüznü alıp götürür, geriye bu unutulmaz melodiler kalır. Muhteşem düetler başlıyor.

Öykü, Berk. Evlerinin önü boyalı direk. Öykü ve Berk kardeşler bu yılların eskitemediği türküyü flamenco tarzında seslendirip internete yüklediklerinde yıl 2007'nin sonlarıydı. Başlarda bu kadar ses getireceğini tahmin etmemiş olacaklar ki şu anda seyrettiğiniz yalın ve samimi video klibi çektiler. 2008 yılında tabiri caizse şarkı adeta patladı.

Gürman'ın güçlü sesi ve yorumu, Berk Gürman'ın vokali ve gitar sololarıyla türküyü bambaşka bir yere taşıdılar. Söz ve müziğinin Abdurrahman Kızılay'a ait olan türkü, İbrahim Tatlıses'te 1985 yılında çıkardığı Mavi Mavi albümünde seslendirmişti.

Dikmen, Yaşar, İlk ve Son Aşkım Sen Olacaksın. 1960 ve 70'lere damga vuran seslerden biri olan Ayla Dikmen, onlarca 45'lik hit çıkaran Türk pop müziğinin en önemli sanatçılarından biri.

anlamazdın, Zehir Gibi Aşkın Var ve Nixar'ın Fidanları gibi pek çok şarkı onun sesinde hayat buldu ve günümüze kadar tanınmasını sağladı. Ayla Dikmen henüz çok gençken 46 yaşında hayatını kaybetti.

0: Şebnem Ferah, Teoman'ın 2000 yılında 17 albümüne dahil ettiği şarkıya rock müziğinin en önemli kadın vokallerinden biri olan Şebnem Ferah eşlik ediyor. Güçlü vokaliyle şarkıyı bambaşka bir yere götüren Ferah, uzun süredir derin bir sessizlik içinde. Duygusal bir rock baladı tarzındaki şarkı, birbirine yabancılaşan iki çiftin yalnızlığını anlatıyor.
1: Bizimkisi

Fatih Erkoç, Ahmet Baran, Emmoğlu. Muhteşem düetlerde bu defa müziğin evrenselliğini ve sınırsızlığını anlatan bir şarkı var. Arabesk müziğinin en bilinen eserlerinden biri olan Emmoğlu, Fatih Erkoç'un sesiyle caz müziğinde de iddiasını gösteriyor. Karşı

Şarkıyı ilk olarak usta sanatçı Ferdi Tayfur'dan dinledik. Türk müziğinin en güçlü yorumcularından biri olan Fatih Erkoç ise Emmioğlu'nu farklı bir boyuta taşıyor.

Müzeyyen Senar, Nilüfer. Dalgalandım da duruldum. Türk müziğinin efsane seslerini bir araya getiren bu düet 1998 yılında Müzeyyen Senar'la Bir Ömre Bedel albümünde yer aldı.

albümde Ajda Pekkan'dan Sezen Aksu'ya, Levent Yüksel'den Şebnem Ferah'a kadar pek çok sanatçı bulunuyor. Nilüfer'in düet yaptığı Dalgalandım da Duruldumsa söz ve bestesi Şükrü Demirci'ye ait olan Hicaz

Nisan, Tuval. Aylardan Kasım. Bir yarışma programıyla hayatımıza giren Bayhan, dikkat çekici farklı yorumuyla kısa sürede geniş kitleler tarafından tanındı. Şarkı ilk defa Tuval 2005 albümünde yer aldı. Şu anda dinlediğiniz düet versiyonuysa 2024 yılında kaydedildi. Yine aylardan kastım, sanki sende kaldı bir yarım. Şarkının söz ve bestesi aynı zamanda Tuval'in kurucu üyelerinden biri olan İskender Türsen'e ait. Bodrum'un koylarında çekilen klipte Bayhan'a vokalde Devrim Seyrek eşlik ediyor.

Ceylan Köse, Yusuf Demirkol. Ben Seni Öyle Sevdim. Arabesk müziğinin unutulmaz eserleri arasında sayılan şarkı, genç ve başarılı müzisyenlerin seslerinde hayat buluyor. Karşılıksız sevgi, fedakarlık ve hayal kırıklığı temalarını taşıyan şarkıyı Ferdi Tayfur ilk defa 1987 yılında seslendirdi. Köse ve Demirkol'un 2019'da yeniden düzenleyerek kaydettikleri şarkı, dijital video platformunda milyonlarca seyredildi ve bir o kadar da beğeni

Akkor, Müslüm Gürses. Daha yokluğunun ilk akşamında. Muhteşem düetler şimdi de iki dev ismi buluşturuyor. İlk defa Müslüm Gürses'in sesinden 90'ların sonlarında dinlediğimiz şarkıyı Kamuran Akkor 2022 yılında yeniden seslendirdi. Sözleri Hakkı Yalçın'a, bestesi Ferda Anıl Yarkın'a ait olan şarkıda aşk, ayrılık ve hüzün teması öne çıkıyor.

0: ederken.
1: Arabesk müziğin babası Müslüm Gürses 2013 yılında 60 yaşında hayata veda etti. Ardında 75 stüdyo albümü, 3 konser albümü, onlarca 45'lik plak ve 18 single albüm bıraktı. Müzikte 65 yılını geride bırakan efsane sanatçı Kamuran Akkor'u Müslüm Gürses'te buluşturan bu düet ise teknoloji desteğiyle oluşturuldu.

yalnızlık temalarının ağır bastığı şarkı yayınlandıktan kısa bir süre sonra binlerce beğeni aldı. Düşer Aklıma, Canın Sağ Olsun gibi hitleriyle tanınan ve sevilen genç müzisyene, duygusal şarkıların kraliçesi

Sakiler, Tuna Velibaşoğlu, Ölürüm Hasretinle. 2021'de yayınlanan şarkının söz ve bestesi Tuna Velibaşoğlu'na ait. Bir dönem Grup 84'te yer alan Velibaşoğlu müzik çalışmalarına solo olarak devam ediyor.

Başarılı çalışmalara imza atan Sakiler grubuysa 2020 yılında Dünyadan Uzak adlı cover çalışmalarıyla geniş kitlelerce tanındılar. Ayrılık, hasret ve özlem duygularını güçlü bir şekilde ifade eden Ölürüm Hasretinle yayınlandığı platformlarda milyonlarca kişiye ulaştı ve çok beğenildi.

Yıldız Tilbe, Bilal Sonses, Hasbel Kader. Genç müzisyenlere verdiği destekle tanınan Yıldız Tilbe bu defa 2015 yılında dijital platformdaki yayınlarıyla popüler olan başarılı müzisyen Bilal Sonses'e destek veriyor. Şarkının söz ve bestesi Bilal Sonses'e ait.

0: Sen uzaklarda kimler ağlıyor? Gelemem sevdiğim. Felek koymuyor.
1: Ferdi Tayfur, Tuğçe Tayfur. Huzurum kalmadı.
0: Gelemem.
1: Arabesk müziğin efsane ismi gelemem. Ferdi Tayfur'un bu şarkısı gelemem. 1976 yılında piyasaya çıkardığı Ferdi 77 isimli albümünde yer alıyordu.

söz ve bestesinin Ferdi Tayfur'a ait olduğu şarkıyı kızı Tuğçe Tayfur'la 2015 yılında düet olarak seslendirdi. Tuğçe Tayfur'un babası Ferdi Tayfur'la yaptığı bu düet 4 şarkılık bir maxi single projesi.

Semiramis Pekkan, Evrencan Gündüz. Bu ne biçim hayat? Muhteşem düetlerde yılların eskitemediği bir şarkı var sırada. İlk olarak 1968'de Mary Hopkins'in seslendirdiği şarkı Fecri Ebcioğlu'nun düzenlemesiyle Türkçe'ye uyarlandı.

Semiramis Pekkan'ın 1970 yılında çıkardığı albümünde yer alan şarkı, aradan geçen 55 yılın ardından hala popülerliğini koruyor. Müziğe çok küçük yaşlarda başlayan Evrencan Gündüz ise profesyonel müzik çalışmalarına 2017'de adım attı. Gündüz'ün Semiramis Pekkan'la akustik versiyonda gerçekleştirdiği bu düet 2023

0: Para bulunmadan önce deniz kabuğundan kıymetli metallere kadar çeşitli mallar takas için kullanılıyor. Dünyada basılmış ilk para M.Ö. 600 yıllarında Lidyalılara ait. Tarihte ilk kağıt parayı Çinliler kullandı. Avrupa'da ise ilk kağıt para 1660 yılında İsveç'te basıldı. Bugün cebimizde taşıdığımız banknotlar hakkında ise pek çok bilinmeyen. Banknotların ağırlığı yaklaşık 1 gram. Her bir banknot üzerinde titizlikle çalışılarak ortalama 22 günde üretiliyor. 22 günde üretilen bir banknotun üretim maliyeti ise yaklaşık 18 kuruş. Banknotlar darphanelerde basılıyor. Piyasaya dağıtılmasındansa Merkez Bankası sorumlu. Bir günde 6 milyon civarında kağıt para basılıyor. Kağıt paraların ham maddesi %100 pamuk. Türkiye Cumhuriyeti banknotları 84 yıllık geçmişe sahip. Üzerinde Latin harfleri olan ilk banknot 1937'de basılan 5 lira. Bugün piyasada en çok dolaşan banknotsa 100 lira. Dünyadaysa 170'ten fazla para birimi kullanılıyor.
1: Duratay Seramik hava durumunu sunar.
2: İstanbul parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 26, en düşük sıcaklığı 19. Kocaeli ve Sakarya 27, Bursa 29, Balıkesir 28. Ankara parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 24, en düşük sıcaklığı 13. Konya ve Kayseri 24, Nevşehir 23, Sivas 22. İzmir parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 31, en düşük sıcaklığı 19. Denizli ve Muğla 29, Aydın 34, Manisa 31. Antalya gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 28, en düşük sıcaklığı 21. Mersin 30, Adana ve Kahramanmaraş 31, Hatay 28. Trabzon gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 25, en düşük sıcaklığı 21. Bolu 24, Karabük ve Rize 26, Samsun 27. Erzurum parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 28, en düşük sıcaklığı 11. Malatya 32, Erzincan 31, Van 29, Ardahan 24. Gaziantep az bulutlu ve açık. Günün en yüksek sıcaklığı 32, en düşük sıcaklığı 18. Mardin 35, Şanlıurfa 36, Siirt ve Diyarbakır 37 derece.
1: Duratay Seramik hava durumunu sundu.
3: Hadi.
4: Biz gecenin üçüne halı saha alırız. Dünyanın öbür ucundaki maça saat kurarız.
5: Amerika'da maç başlıyor da önemli maç.
4: Bir pozisyona kafayı takıp uykusuz kaldığımız geceleri saymıyoruz bile.
6: Atı canım artık ya, bunu kaçırır mı canım?
4: Yani maçlar sabahın köründeymiş, bize dokunmaz. Go der izleriz. Dünyanın en büyük turnuvasındaki 104 maçın tamamı ücretsiz olarak TV Bu Go'da. Nerede izlemek isterseniz orada. İnternetten yemeden, gigabyte bile tüketmeden. TV Bu. Türk Telekom 5G farkıyla futbol keyfi bu. Türk Telekom. Değerli hissettirir.
7: Birikim yapmak yetmiyor.
8: Değerlendirmek de lazım.
7: Piyasaları takip et.
8: Bunu al, şunu sat. O tavan yapmış, bu tabandaymış. Bu kadar mesai harcayamam ben. Günlük hesapla günün sonunda hep kazançlı çıkıyorum.
9: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
10: Bu babalar gününde ona Konyalı Saat'ten bir rado alın. Sonra da oturun, doğum gününüzü bekleyin. Konyalı Saat. Babalar gününüz kutlu olsun.
11: Dijital bankacılıkta zirvede kim var? Kim var? Kim var?
12: Tabii ki Tonbank. Türkiye'nin en büyük dijital bankası. Hadi kredi kartı da Türkiye'nin her yerde çok kazandıran kredi kartı. O da Tonbank'tan.
3: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sunar.

0: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sundu.
1: Dünyanın neresinde olursam olayım, basıyorum tuşa, tarlamı suluyorum.
2: CB Enerji güneş panelleri ve anahtar teslim tarımsal çözümleri 30 yıl performans garantisiyle hem bugününüzü hem geleceğinizi güvence altına alır.

0: Otel harika.
1: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: indirim, üstelik yaza özel kupon fırsatları ve seçili ürünlerde 5000 TL'ye 500 TL indirim. Alışılmadık alışverişin adresi İdefix'te.
1: TV başında olmasan bile maçları istediğin yer.

kaçırdığını kaydedip sonra izleyebilmek, geri alıp tekrar tekrar sevinebilmek, ufak bir grup heyecanına kaldığın yerden devam edebilmek, Türk Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. TV bu goyla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol.

0: ailece Antalya'ya tatile gidiyorduk. Geçerken sana uğrayıp bir hal hatır soralım dedik.
1: Tatile çıkmaya karar veren bir aile.
2: Böyle yapınca bunların hepsi havalanıyor. Ah, ayakkabılar Sıtkı.
1: Başlarına gelen eğlenceli olaylar.
3: Fren mi tutmuyor?
2: Ne? Aferin arabadan.
3: Kızımı dinleyeceğin tuttu çocuğum.
2: Yürüyün hanımlar eve.
4: Siz frikik barajı kurar gibi böyle duruyorsunuz ya.
3: Aç bakayım ağzını.
4: Diş yok diş.
3: Çene var ama can konuşuyorsun.
1: Gülümseten sımsıcak bir komedi.
2: Oh, maşallah Sıtkı.
0: Şuurunu kaybedersin. Adını bile hatırlayamazsın.
2: Sus.
5: Göreviniz tatil.
3: Tatil.

0: McCoy, ne yapıyorsun orada?
1: Kargoya göz atıyorum.
0: Güvenlik kurallarını ihlal ediyorsun. Hemen aşağı in.
1: Ne yapıyorsun? Bacaklarını kıracaksın.
2: Sorun değil. Yumuşak bir inişte.
0: Oradaki şey ne? Özel kargo mu?
2: Sel kurbanları için.
0: Görüyorum. Oyalanmayı bırak.
2: Evet efendim.
3: Merhaba. Bu taraftan devam et. Tamam. Biraz daha. Pekala. Biraz daha. Evet. Çok iyi. Biraz daha.

0: Bu kadar. Son konteyner. Endişelenmeyin.
1: Endişeli değildim. Sadece demir yoluyla en son kargo gönderdiğimizde yarısı çalınmıştı. Kaptan nerede? Nerede?
0: İşte.
2: Endişelenmeye gerek yok madam. Sandıklarınıza bir şey olmayacak.
1: Öncelikle senin için madam değilim ve bunlar da sandık değil. Öksüzler için giysi ve ilaçların bulunduğu insani kargolar diyelim, olur mu? Onları gönüllülerden topladık.
2: Ne oldu?
1: Yok bir şey.
2: Pekala. Hazır ol.
3: Merhaba madam.
1: Bu nedir?
3: Bunun sizinle bir ilgisi yok. İyi bir müşterimiz parti verecek. Kendi kızı evleniyor.
1: Burada insani bir kargo taşınacak ve halledilmesi gereken pek çok kargo işi
3: Bana
1: var.
3: Bana karşı sesinizi yükseltmeyin. Kargonuzu götüreceğimi söyledim ve götüreceğim. Bana teşekkür etmelisiniz bayan.
1: Teşekkür ederim. Teşekkürler.
0: General.
3: Ne?
0: Aşırı yükümüz var. Su füzeleri.
3: Kalka sınırları içinde. Havalanalım. Yeni evli çiftimizin yarın sabah mutlu şekilde uyanmasını istiyoruz. Anlaşıldı mı? Pekala. Hadi işimize bakalım.
2: Evet efendim.
1: Affedersiniz, bunu iletebilir misiniz lütfen? Öksüzler yurdundaki bir oğlana. Bunu bekliyor, tamam mı? Buluşacağınız adam durumu biliyor. İletebilir misiniz?
0: Tamam, tabii.
1: Çok teşekkür ederim.

0: olun, ne yapıyorsunuz? Arabalar mahvolacak.
1: Öyle bir fırtına beklemiyorduk. Çok şiddetli.
0: Değiştir. Başka alana yönel.
1: Mümkün değil.
0: Neden dediğimi yapmıyorsun? Neden?
1: İmkansız. Kargomuz gereğinden fazla ağır. Yük sınırını 6 ton geçtik.
0: Ne? Burada kim yetkili?
1: Yetkili benim. Kargoyu bırakmamız lazım yoksa çakılacağız efendim.
0: Şu yardım paketlerini bırakın. İşe yaramaz şöyle.
1: Çocuklara gidecek olan kargo.
0: Çocuklar sonraki partiyi bekleyebilir. Bu bir emirdir.
1: Neden bana bakıyorsun? Yap hadi. Kontrolü sen al. Kontrol bende.
0: Senin adın ne?
1: McCoy.
0: Acele et. Bunun için prim alacaksın. Öyle zor durumlarda bir an bile tereddüt etmeyeceksin.

0: Pekala. E dinleyin, bu kaptanın emridir.
1: Ne gün ama değil mi?
2: Fırtına çok şiddetli. Balık yakalamak için ideal bir hava.
3: Evet öyle.
1: Balık için harika bir hava. İçmeye devam et. Motosiklet lazım.
4: Söylesene, neden bu kadar umrunda?
5: Umrunda değil.
6: McCoy, onu iade etmeyi unutma lütfen.
4: Yani ne? Arada fark yok ki. Mantıklı olmak daha iyi, anlıyor musun? Kurallar var. Arkanı dön dediklerinde dön. Gözlerini kapat.

0: Kapat dediklerinde kapat. İnsanlar kendi işlerini düşünür ve bunun sana faydası yok.
1: Kuralların canı cehenneme.
0: Senin paranı kim ödüyor ha? Kimsenin vermediği parayı veriyorlar. Şimdi tek pervaneli bile uçuramazsın. Kara listeye girdin.
1: Durumu kötüleştirmek mi istiyorsun?
0: Hayır. Bak. Harika bir pilotsun. Ve uçmadan yaşayamazsın, ölürsün. Bunu biliyorum.
1: Her şey yolunda.
0: Neden bu kadar inatçısın? Git babanla konuş, yardım etmesini iste. Baban böyle şeylerin üstesinden gelebilecek durumda. Dua et de sana yardım etsin.
1: Bir kere istedim, yine istemem.
0: Neden? Gururundan dolayı.
1: Yardım etmez, öyle biri değil.
0: Peki ne yapacaksın?
1: Karar vermedim.
0: Alex, tüm ekibi kovmak istediklerini biliyorum. Suçu üstlendiğin için sağ ol.
1: Boşver.
0: Lütfen Moskova'ya git. Babanla konuş.
1: Hayır.
2: Sadece beni dinle.
3: Bu konuşmaya devam etmenin anlamı yok.
2: Kariyerimi mahvettiğinin farkında mısın?
3: Ben yapmadım. Sadece bu hava yolunda pilotluk yapamayacağına dair bir rapor doldurdum.
2: Uzun zamandır sizde çalışıyordum. Bu işe bir çözüm bulması gereken sendin.
3: Üzgünüm.
2: Pilot değil mi? Buradaki tek pilot sen misin? Stajyerlerinden hiçbiri pilot olamadı.
3: Anlamadım.
2: Belki de senin yüzündendir.
3: Belki öyledir. Belki de pilotluk kapasitesine sahip olmayanların uçakları uçurmasını istemediğim içindir. Ve yapacağım şey de bu. Hoşça kal. Söyler misin? Gerçek hasar nedir?
1: Merhaba.
3: Neden geç kaldın?
1: Üzgünüm, kayboldum.
3: Yolculara da aynı şeyi mi söyleyeceksin?
4: Evrakın nerede?
3: Sicili neden bu kadar kötü?
4: Tamam, simülasyon kısmına geç. Standart kalkış, hava durumu iyi.

0: Tekerlek içeride. Flaplar, konum.
1: İyi kalkıştı.
2: Michael, biraz bulut ekle ve orta şiddete türbülans. Approaching the desired altitude. 3-6-0'la devam etmelisin. Öylesi daha iyi. Beni duydun mu?
0: Sizi duydum. Böyle gitmeyi eğilirim.

0: Çok düzgün uçuyor.
1: Güzel.
2: Michael, lütfen biraz daha bulut. Bir motor iptal.
3: Motorda yangın. En yakın havaalanına ineceğim.
2: Michael.
0: Sıcaklık -5 derece. Pist 800 metre. Şiddetli rüzgar.
1: Lanet. Bu çok fazla.
0: Fren. Bu pist çok kısa.

0: Yani ne? İniş yapmışsa? Ben gerçeklere bakarım. Askeri bir pilot uçağını parçaladı. Başka bir şey?
1: Harika gidiyordu. Onu bilerek başarısız kıldın. Çünkü bir şeylerin farklı yapılmasından nefret edersin.
2: Pilot Johnston. Evet. Pilot Machinko.
3: Evet.
2: Pilot Sander.
4: Evet.
2: Pilot Edward.
4: Evet.
2: Pilot Bisson.
3: Burada.
2: Bisson yukarı çık.
0: Kurallar var, talimatlar ve prosedürler var. Ve onun referansları daha kötü olamazdı. Yani onu koruma.
1: Hiç kimseyi korumuyorum. O koşullarda sen bile o uçağı indiremezdin.
3: Kimseyi indiremezdi.
0: Tamam. Şunu tut. Aynı simülasyonu başlat.
5: Neden tekmeliyorsun?
6: Bu senin mi?
5: Hiç sanmıyorum. Benim tarzım değil.
6: Bunu hangi budala park etmiş?
5: Bilmiyorum.
6: Bir kadın arabasını asla böyle park etmez. Pilotlardan biri olmalı. Kimseyi düşünmezler ki.
5: Anahtarları ver.
6: Neden?
5: Üstünden uçurmayı deneyelim. Anahtarlar.
6: Sen pilot musun?
5: Al.

0: Teşekkür ederim.
1: Bu senin için.
0: Anahtarlar?
1: Ben Alex.
0: Sandra.
1: Sandra mı? Metro istasyonuna bırakabilir misin?

0: Leo, sınav protokolünü imzalaman gerekiyor.
1: Ne düşünüyorsunuz acaba Bay Pilot?
2: Eski pilot. Aslında bir testi geçememiş olan eski pilot.
1: Yani kötü bir öğrencisin.
2: Tam tersine, eğitmene birkaç numara göstermek istedim ve canımı okudum.
1: Daha zeki olmalısın.
2: Nasıl yani? Bu arada sen ne iş yapıyorsun?
1: Sizinki gibi çılgınca işler değil.
2: Uçmak sence çılgınca mı?
1: Eğitmenine ders vermek çok çılgınca.
2: Özgüvenine hayran.
1: Senin için önemli olan ne, uçmak mı yoksa egon?
2: Bunun benimle ne ilgisi var ki?
1: Tipik erkek egosu. Benim bununla ne ilgim var? Herkes oyunu kendi için oynamalı. Şu telefonunu aç.
2: Söylediklerimin nesini anlamadın?
1: Hiçbirini anlamadım. Ve sen her şeyi anlıyor gibisin.
2: Kim?
1: Sen.
2: Sessiz ol.
1: Ne?
2: Lütfen sessiz ol. Evet. Ne? Elbette.
1: İn arabadan.
2: Evet.

0: Onun hiçbir anlamı yok. Her şey performansına bağlı. Şimdi yardımcı pilot musun? Evet. Ve eğitimdesin. Hala deneme aşamasındasın. Talimatlarıma uyacaksın ve vereceğim emirlere de. Her uçuştan sonra performans raporu hazırlayacağım. Ama her şeyi göremem. Ve bir şeyler ters giderse işten atılırsın, anlaşıldı mı?
1: Teşekkür ederim efendim. Belgelerimi getiremediğim için üzgünüm.

0: Merhaba.
1: Merhaba. Buraya yanlışlıkla geldiğimi mi düşünüyorsun?
0: Nereye uçuyorsun?
1: Amsterdam'a.
0: Ben Münih'e uçuyorum.
1: Tebrik ederim.
0: Aynı zamanda döneceğiz. Bu benim ilk uçuşum. Bazı kuşlar gibi. Bize turna dendiğini biliyor musun? Turna.
1: Teşekkür ederim. Amsterdam'a gitmeliyim.
0: O da mı pilot?
2: Kim?
0: Şu konuştuğun kız. Sandra.
2: Evet, bir pilot. Ne oldu?
0: Hiç.
2: McCoy.
3: Günaydın.
2: Merhaba. Bu sizin yardımcı pilotunuz. Stajyer McCoy.
0: Merhaba kızlar.
3: Merhaba.
0: Al, affedersin. Seni görmedim.
4: Evet, beni görmesi çok zordur. Evet, kulübe ne diyorsun Vicky?
3: Ne?
4: Birlikte gidelim, eğleniriz.
3: Andrew, oraya yeterince gittiğimi sanıyorum.
4: Hı. Aha.

0: Ben Victoria.
1: Memnun oldum.
0: Ben de memnun oldum. Ben baş hostesim. Bir şey gerekirse lütfen bana gel.
1: Tamam.
2: Andrew, sen pilot değilsin.
3: Ama olmak istiyorum.
2: Vicky pilotlardan hoşlanır.
3: Bu neden aklıma gelmedi?
4: Her zaman öyledir.
5: İyi günler bayanlar ve baylar. Kaptanınız konuşuyor. Benim adım Leo Fitzgerald. Mürettebatımla birlikte size hoş geldiniz diyorum. Moskova Münih uçacağız. Uçuş süremiz 2 saat 55 dakika. Hepinize iyi yolculuklar dilerim.
6: 501, 7. piste çıkabilirsiniz. 501, 7. piste çıkabilirsiniz. Kalkış izni verin.
5: Kontrol sende. Hadi havalanalım. Lütfen sakin kalkış olsun. Maksimuma geçme. 100 knot.
1: Tamam.
5: Kalkış hızı.
1: İniş takımları.
5: Tamam.
1: Sonunda evdeyiz.
3: Her şey yolunda mı? Yolcular endişeli.
1: Her şey iyi. Hayatım, bize kahve getirir misin? Şekerli olmasın lütfen.

0: McCoy.
1: İlk askeri operasyon.
0: Burası hava kuvvetleri değil, burası sivil havacılık. Mürettebatımız ve yolcularımız var. Askerler ve paraşütler değil. Evine ulaşmak isteyen 200 insan. Anlaşıldı mı?
1: Belki budalalıktı, belki hızlı kalktım ama kimse ölmedi.
0: Bunun şakasını bile yapma. Şimdi beni çok iyi dinle. Bugün gerçekten hatalıydın. Kural dışı kalkış yaptın. Ama bu ilk ve son kez olacak. Ve mürettebata kaba davranmana da izin veremem.
1: Neden söz ediyorsun?
0: Andrew'la konuşma tarzın. O senin meslektaşın.
1: Ama bir espriydi. İyi bir espri olduğunu düşünmüştüm.
0: Gökyüzünde her espri incelikli olmalı. Karın ve çocukların var mı?
1: Benim mi? Hayır efendim. Hayır yok.
0: Bir kamikaze. Sadece kendini düşünürsün ve sonunda yolcularını öldürürsün. Evet McCoy. Bir uyarı aldın.
2: Seni tebrik edebilir miyim?
1: Tabii. Bunlar sana.
2: Teşekkür ederim.
3: Bugün yine birbirleriyle görüştüler. Ve Sylvia bir daha asla görüşmeyeceğini söyledi. Başka biriyle çıkıyormuş. Ama bir şey mi dedin?
0: Ne?
3: Bir şey mi dedin dedim.
0: Hayır.
3: Yemeği sevmedin galiba. Bırak da değiştireyim. Ne oldu söylesene.
0: Zorlu bir stajyer verdiler.
3: Aman tanrım yine mi? Zorlu bir stajyer mi? Oğluna daha fazla zaman ayırmalısın. Senin bir ailen var biliyorsun.
0: Normal bir ailemiz var. Koca çalışıyor, karısı çalışıyor. Budala bir

0: oğul için.
1: Bu bir budala değil. Sadece seni fazla görmüyor. Ben de çok görmüyorum.
0: Ne?
1: Ne oldu?
0: Hey.
1: Ne oldu dedim.

0: hayatım. Aklını mı kaçırdın sen? Üçüncü kat olduğunun farkında mısın acaba?
1: Sorun değil.
0: Nasıl yani?
2: Sana kaç kez söylemem gerekiyor? Bu evde bir kapı var. Pencerelere tırmanmayı bırak. Ya düşseydin kim arkandan koşturacaktı? O nedir?
1: Ne?
2: O yeni mi? Hapse girmeyi mi planlıyorsun?
1: He?
2: Belki içki içmeye de başlamışsındır.
1: Sigara ya da içki içmem. Ben Bay Temiz'im.
2: Kim?
1: Sormana sevindim.
2: İspanyolcan ne durumda?
1: Oldukça iyi gidiyor.
2: Beni böyle kandırmayı bırak. Sınavlarını biliyoruz. Sakin ol, sonuçlar bize lütfen. Geliyor.
1: Benim hatam değil.
2: Peki kimin hatası?
1: Senin gibi olmayacağım.
0: Ne? Sakin ol.
2: Öyleyse seni uçuş okuluna yazdırayım.
1: O zaman senin gibi olurum.
2: Ne?
0: Lütfen.
1: Bir taksi şoförü gibi.
2: Ne?
1: Şimdi yatabilir miyim?
0: Hadi çıkalım.
2: Nasıl
0: hayatım,
2: bu şekilde
0: hadi
2: konuşabilir?
1: Artık yatabilir miyim?
2: Stanley, şu kapıyı açar
0: lütfen
2: mısın?
0: Gez şunu.
2: Stanley, kapıyı beni duydun mu?
0: Yumruklama lütfen, yumruklama dedim, yapma. Yapma sana.
1: Seni duydum.
2: Kapıyı kapatmanı yasaklıyorum.
0: Yapma, dur.
2: Beni duydun mu?
0: Aşkına, komşular duyacak hayat.
2: Stanley.
0: Yalvarıyorum, sus artık.
2: Dinliyor musun?
0: Belki sonra bir ceza
2: verirsin. Kapıyı suratıma kapatma.
0: Hadi canım, iyi geceler.

0: Burası kule. Hava az bulutlu ve açık. 911 iniş için izin verildi.
1: Lütfen bir şey gerekirse haber verin.
2: Vicky. Pazar günü için bir planın var mı?
1: Andrew. Eğer birlikte zaman geçirmekten bahsediyorsak o zaman meşgulüm.
3: İniş takımları.
4: Flapler iniş pozisyonunda.
5: Ani rota değişimi. İniş takımları.
4: Tamam.
5: Pozisyon 1.
4: Hız iyi. Pozisyon 1. 107 numaralı uçak diğer yönden yaklaşıyor. Sistemi kontrol et. Kontrol bende.
5: Kontrol sende.
4: Sen deli misin? Ne yaptığını biliyor musun?
3: Üzgünüm. Tuhaf.
6: Tüm şehir çalkalanıyor.
4: Evet, şu sis.
6: Evet ama sen olmasaydın...
4: Evet, işler ters giderdi. O stajyer olmasa bile...
6: Diğer uçağın kaptanı hata yapmış ve sizin uçuş rotanıza girmiş. Siz de onu nasıl gördüğünü bilmiyorum.
4: Neyi?
6: Nasıl yani, diğer uçağa? Ani tepki verip saniyeler içinde dönüş yapmasaydın neler olurdu tahmin bile edemiyorum.

0: kahveniz.
1: Teşekkür ederim.
0: Buyurun.
1: Teşekkür ederim.
0: Sade ve şekersiz.

0: Peki uçağa girer misin?
1: Andrew, yardımcı pilot bugün biraz tuhaf değil miydi?
0: Vicky, lütfen hemen uçağa girer misin? İçeri gir.

0: Kollege, raus mit deinem Maul!
1: Neler oluyor orada?
2: Bir devrim yapılıyor.
3: Bir şey anlamıyorum.
2: Dur, kule konuşuyor. Yolcuları kontrol ediyorlar. Yabancıların kalması yasaklanmış. Yerel halk burada kalacak.
1: Neden?
2: Devrim kuralları. Hazırlığa başlayın. Dışarıda dikkatli olun.
1: Devam edin. Durmayın hadi.
4: Paniğe kapılmayın lütfen.
1: Oh, çok
4: tamam.
1: Korkuyorum.
4: Bir yer
1: çok
4: bulun korkuyorum. Tamam. Oturun tamam, lütfen.
3: Diğerleri ne olacak?
2: Onları alamayız.
3: Ama neden?
2: Onların giriş kartları yok.
3: Bir şeyler yapmaya çalışalım. Efendim, elçilikle bağlantı kurabiliriz.
2: Hemen kalkıyoruz. Onlar yabancı ülke vatandaşı. Onları alma iznimiz yok. Bu kesinlikle yasak.

0: Merhaba. Ne oldu?
1: Merhaba. Kurallar çok saçma.
0: Neden?
1: Neden biliyor musun?
0: Hayır.
1: İnsanlar bu kurallar yüzünden ölüyor.
0: Evet. Ve bu içki de bunun için var, biliyorsun değil
1: mi? Öğleden sonra berbattı. Ne oldu biliyor musun?
0: Ne?
1: Afrika'daydık. Mülteciler uçağa binmek istedi.
0: Evet, bundan
1: ama izin verilmedi. Peki neden böylesin?
0: Sadece ilgimi çekti. Neden zor durumlarda sızlanmaya bırakmıyorsun? Neden uçağı durdurmadın?
1: Sen deli misin?
0: Bana bağırma.
1: Sandra, kimse bağırmadı.
0: Bana bağırma.
1: Kavga mı istiyorsun?
0: Hayır, bir daha asla olmaz. Alo, taksi durağı.
1: Sandra.
0: Araba gönderir misiniz? 2 numara Rosebury yolu, batı yakası. Yolcu aşağıda bekliyor olacak. Teşekkür ederim.
1: Sen pilot değilsin. Sadece kontrol manyağı bir kadınsın.

0: Sen öyle olduğunu sanıyorsun ama bence değil. Hiç
1: şunları sanmıyorum. Alabilir miyim?
2: Ne zaman havalanacağız?
1: Birazdan.
0: Lütfen bunları kalkıştan sonra tazeli, olur mu? Çünkü ben içmeden
1: elbette
0: asla yapamam.
1: Size iyi uçuşlar.
0: Sen de bir tane alır mısın?
3: Buyurun kaptan.
4: Teşekkürler.
3: Bir şey alır mısınız?
4: Hayır. Ah, nihayet. Uçuş numarası 117. Tüm yolcular uçakta. Havalanmak için hazırız.
3: Efendim, koltuklarınız burada.
5: Hadi orası.
3: Kemerlerinizi bağlayın. İyi uçuşlar.
5: Affedersin. İçecek bir şeyler alabilir miyim?
3: Havalanmadan önce içecek servisimiz yok. Havalanır havalanmaz getiririm.
2: Bu adam kim sen biliyor musun? Gazete okuyor musun? Televizyon izliyor musun?
5: Oyun oynamayı bırak.
3: İzninizle. Efendim, yeni yolcumuz içecek bir şeyler istiyor.
4: Öyleyse verin, bırakın boğulsun. Flapler 30 derece.
2: Kontroller.
4: Tamam.
5: Evet, sanırım deneyebilirim.
3: Buyurun efendim.
5: Evet.
3: Lütfen sigaranızı söndürün. Uçuş sırasında sigara içmek yasaktır.
5: Ne yapacaksın? Beni atacak mısın?
1: Lütfen sigarayı söndürün. Uçuş kurallarını ihlal ediyorsunuz.
5: Ne kuralı?
2: Hey,
5: ne söylüyorsun?
1: Sakin olun, oturun.
2: Git işine.
1: Oturun lütfen.
2: Ona dokunma.
3: Kaptan, acil durum, sorun çıkardılar.
1: Sakin ol.
3: Haber vermeliyim.
1: İnanın, sorun yok.
3: Bırak beni.
4: Kemerini çıkartma. Pilotların kokpiti terk etmeleri yasak.
1: Bir saniye.
4: Emirlerime uymazsan yerine başkasını koyarım. Stajyer McCoy.
1: Lütfen sigarayı söndürün.
5: Sen de kimsin?
1: Ben yardımcı pilotum.
5: Git uçağını kullan. Kendi işine bak. Beni rahat bırak.
2: Ne yapıyorsun ben?
5: Seni...
2: Seni sana göstereceğim.
4: Uçuş numarası 117. Acil bir durum var. Terminale dönüyoruz.

0: Sen kaptan değil misin? O çocuğun kokpitten çıkmasına nasıl izin verdin? Videosu bütün internette dolaşıyor. Uçaktaki kavga. Az önce merkezden aradılar. Hava yoluna soruşturma açtılar. Altından kalkamayabiliriz. Seni kovmam gerekir.
1: Öyleyse kov.
0: Ne? Tekrar edebilir misin?
1: Üzgün olduğumu söylemeyeceğim. Aslında o çocuğa hayranım. Benim de söyleyeceklerim var. Ama çenemi kapattım. Problem her neyse buraya yazdım. Burada yazıyor ve bunun altında da yazıyor, evet. Her şeyden korkuyoruz. Daima
0: sadece kendini düşünme.
1: Kendimi düşünmüyorum.
0: Benim için her gün aynı. Ve bununla yaşıyorum.
1: O yapmıyor çünkü o bir pilot.
0: Önce ona biraz terbiye vermelisin. Uslu durmalı ve otoriteye saygı göstermeli. Uçaklarımızdan biri özel uçuş için kiralandı. Bugün uçacak. Ekibi değiştirdik. İkinci pilot sensin. Yarım günlük uçuş minimum. Biraz düşünecek zamanın olur. Yardımcı pilotu sana bırakıyorum. İstediğini seçebilirsin. Ve o çocuğu da kovacağız. Hepsi bu. Anladın mı?
1: Kovmayacağız.
0: Ne dedin?
1: Onu kovmayacağız.
0: Yoksa o senin oğlun mu?
1: Hayır, değil. Ama harika bir pilot. Seninle benim ellerimiz var, onun kanatları var. Gökyüzünde akla gelmedik işler yapıyor. Yani teşekkürler ama o olmadan uçmam. Benim kararım bu. Biraz değişiklik olur.
2: Sınavların olacak, onu kolejden atacaklar.
1: Paramızı geri alırız. Ona da zaman tanırız. Hepimiz için çok iyi olacak.
2: Bunu yapamazsın. Ya seni işten kovarlarsa? Şimdi işsiz kalamazsın. Pek çok ödememiz var, biliyorsun.
1: Ben her şeyi halledeceğim.
2: Evet, ama sakın dediğimi unutma.
1: Neden bu şekilde giyindin?
2: Ne?
1: Neden böyle giyindin?
2: Ben mi? Neden? Ben hep böyle giyinirim.
1: Ne zaman?
2: Her gün. Neden?
1: Hemen aşağı in.
2: Ne dediğimi duydun mu? Onu evden aylarca uzak tutamazsın. Ders çalışması gerekiyor. Okulunu bitirmesi gerekiyor.
3: Merhaba. Merhaba.
2: Geleceğini düşün. Stanley, kes lütfen.
1: Biraz ciddi ol.
2: Hoşça kal canım.
1: Tamam, hadi vedalaşalım.
2: Hoşça kal.
1: Ve hayatım, güvenlik kartını iade etmeyi unutma.
2: Geçersiz mi?
1: Hı hı. Hoşça kal.
2: Güle güle.
1: McCoy, lütfen ikinci pilotumuzla tanış. Önümüzdeki 4 hafta birlikte uçacağız. Evet, sonra konuşuruz. Önce havalanalım. McCoy, sen dinlen. Kalkışa hazırlanalım.
4: Merhaba, merhaba. Burada kalabilir miyim?
1: Kokpitte kalamazsın. Yolcu kısmına geç. Bunu al. Dikkatli ol. Ve uçuş hostesleriyle samimi olma.
4: Tamam.
5: Kaptan.
1: Evet.
5: Beni bilerek mi istediniz?
1: Evet. İyi pilot olduğunu söylediler. Sandra, kalkışa hazırlan.

0: Fazla bekletme çünkü strese yol açar. Hı hı. Daima uçuyorsun, daima kalori yakıyorsun. Çünkü dolaşıyor, yürüyorsun. Bunlar ciddi şeyler. Evdeyse durum değişiyor tabii.
1: Evet, biliyorum.
0: Gerçekten.
1: Anlıyorum.
2: Alex. Alex. Kaptan seni çağırıyor.
3: Kenwu'yu biliyor musun? Buradan kuzeyde volkanik bir ada. Geçenlerde bir deprem oldu ve artçı depremler yüksek olasılık. Yaralıları tahliye etmek için yardım istediler. Olabildiğince yakınlarına gideceğiz ama hiç yolcumuz yok. Bu yüzden bizi sorguya çekebilirler.
2: Gidelim.
3: Burası 117. Rotamızı Kenwu'ya değiştiriyoruz.
4: Anlaşıldı 117. Size kalkış izni veriyoruz.
3: Tamam.
2: Pilot koltuğuna oturayım.
3: Olumsuz. Havaalanı kayaların üstünde. Piste yaklaşmak çok zor olacak.
2: Yani?
3: Yani daha tecrübeli pilot lazım.

0: Seni duyamıyorum. Seni duyamıyorum. Seni duyamıyorum. Seni duyamıyorum dedim.
1: Kaptan, kaptan, kaptan lütfen durun. Size iğne yapmam gerekiyor.
2: Bırak beni.
1: Kaptan.
2: Merhaba.
0: Merhaba.
2: Merhaba.
0: Merhaba.
2: Gelebilmeniz çok iyi.
0: Evet.
2: Çok yolcumuz var. Kadınlar ve çocuklar. Bazıları yaralı. Şu yanardağ her an patlayabilir. Herkesi götürmek zorundayız. Herkesi.
0: Yerel halk da var.
2: Burada yerel halk falan yok. Kale inşaatında çalışmak için gelenler var.
3: Nereye gidiyorsun David? Uçacağımızı söylediler.
4: Evet.
3: Nereye gideceğiz?
4: Uzaklara,
3: ne zaman?
4: Evet.
3: Ne zaman?
4: 2-3 saate kadar havalanacağız.
3: Anlamıyorum, ne zaman?
4: Araçlar gelmeden uçamayız.
3: Ha, şimdi kalksak?
2: Acaba cesetleri de alacak mıyız?
0: Ne cesedi?
2: Ölenler yani, sayıları çok fazla. Durum berbat.
0: Önce yaşayanları tahliye edelim. Hava tahmin ne?
2: Aslında bilmiyorum. Bunu hiç kimse bilmiyor.
0: Peki kim biliyor?
5: Beni dinleyin. Yanardağ büyük problem. Hemen havalanmamız gerekiyor, anlıyor musunuz?
4: Sakin olun.
2: Otobüs gelecek. Sonra uçabilirsiniz. Daha önce olmaz.
0: Peki onlar nerede? Bir şey biliyor musun?
1: Durun. Ona bağırmayın. Şoka girdi. Sorun çıkabilir. Lütfen efendim. Yapmak zorundayım. Sakin olun. Tamam.
6: Kuleye gidiyorum.
0: Çabuk dön. Sandra, sağlık ekibiyle git. Orada ne olduğunu öğren.
7: Tamam efendim.
8: Beni takip edin bu tarafa. Bu tarafa, bu tarafa, hadi bu tarafa. Acele edin. Pisti boşaltalım. Bu tarafa, hadi. Acele edin.
5: Sanırım hepsi bu.
8: Acele edin, hadi.
5: Sanırım gördüğünüz kadın.
1: Yalvarıyorum, kocam ölmek üzere. Uçmamız gerek. Uçağı hemen uçurabilir miyiz? Acele etmeliyiz, aksi takdirde burada ölecek. Onu hastaneye yetiştirmeliyim, lütfen yardım edin.
9: Pekala.
10: Buna hemen ihtiyacımız var. Hayır hayır.
9: Tamam efendim.
10: Önce her şey yolundaydı ve şimdi şu halime bakın.
9: Tamam, merak
10: etmeyin. Rica ediyorum lütfen.
9: Evet, evet,
10: bana yardım edin. Bunu almazsam büyük sorun olacak.
9: Pekala, ilgileneceğim.
10: Lütfen efendim. Bana yardım edin. Buna çok ihtiyacım
9: evet, evet.
10: var. Yardım
9: evet,
10: etmelisiniz. Evet.
9: Pekala. Evet.
6: Ama tamam mı? Buradan çıkacağız, kurtulacağız. İnan bana ve evimize döneceğiz.

0: geçerler. Lütfen sakin ol. Benimle kal. Benimle kal.
1: Annen nerede? Söyle.
2: Yardım edin. Yardım edin. Yardım edin. Lütfen yardım edin. Lütfen.
3: David, David neredesin? Neredesin? Nereye kayboldun? Neredesin? David. David. Ulan tamam, onun babası benim. Babası benim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Hadi David yürü. Evet.
1: Tamam, tamam. Uçağa gidelim.
4: Paniğe kapılmayın. Lütfen paniğe kapılmayın. Herkes sessiz olsun. Buradan ayrılmayın. Her şey yoluna girecek. Stanley! Hadi Stanley, gel yardım et.
2: Sakin olun, sakin olun. Lütfen sakin olun. Her şey yoluna girecek.
5: Paniğe kapılmayın.
2: Sakin olun.
5: Sakin olun.
2: Lütfen sakin olun.
5: Birkaç dakika sonra havalanmış olacağız. Kalkmadan önce otobüsün gelmesi gerekiyor. O gelince havalanacağız. O zaman güvende olacaksınız, tamam mı? Lütfen paniğe kapılmayın.
2: Lütfen sakin olun. Her şey yoluna girecek.
5: Ne? Ne oldu? Hey, onu gördün mü? O nerede? Tamam,
1: çabuk
5: Stanley. Hadi onu götür. Buraya gel. Sana ne dedim? Buradan bir yere ayrılma sakın. Tamam, hemen buradan gidiyoruz.
6: Gidemeyiz. Ana biz hasar gördü. Ortadaki kısım parçalandı. Buradan havalanamayız. Yardım çağırmalıyız ama yarın sabahtan önce burada olamazlar.
1: Orada ne var? Su kulesinin arkasında.
6: Başka bir pist var ama tamamen alevlerle kaplı durumda şu anda. Oradaki alevleri görmüyor musunuz? Büyük bir yangın var. Her an patlayabilir. Uçak boş olsaydı belki kullanabilirdik ama yük çok ağır. O kadar kısa pistten havalanamayız. Kalkış hızına ulaşmaz. Bu mümkün değil. Ah, işte otobüs geldi.
1: Hey, buraya. Bu tarafa. Bu tarafa, bu tarafa. Bu taraftan.
5: Stanley.
1: Efendim, sakin olun. Herkesi uçağa alacağız. Uzak durun lütfen. Herkesi uçağa alacağız dedim.
7: Bu tarafa. Belki de kulenin ardındaki ikinci pisti denemeliyiz. Su kulesini kullanmayı deneyebiliriz.
5: Ne anlamı var? Pistin boyu çok kısa. Kendimizi denizde buluruz.
7: Peki ne yapacağız?
5: Henüz bilmiyorum.
8: Nerede? Nerede?
9: Neden söz ediyorsun?
8: Söyle lütfen söyle. Ne tarafa gideceğim? Ne tarafa
5: şuraya
8: gideceğim? Neresi
5: İşte söyleyeyim? Uçağın yanına dön.
10: Kısa zamanda havalanacağız.
8: Burada yetkili kim? Yetkili siz misiniz?
9: Hayır.
8: Kaptan nerede?
9: Orada.
8: Kaptan efendim, durun. Benim adım Margaret. Onları almak için gelmelisiniz. Bakın orada yaralı insanlar var.
5: Neredeler?
8: Dağın yamacındaki istasyonda. Kardeşime benimle gelmesini söyledim ama çok inat etti. Benimle gelmesini tamam söyledim. Çocuklarla gelmesini ama bu dalanın teki.
11: Kaptan, yolcuları ne zaman alıyoruz?
5: Henüz alamayız, hayır.
6: Ne yapacağımı hiç bilmiyorum. Sürücüye geri dönmesini söylerdim ama olmaz. Heyelan var.
7: Minibüsle gidemez miyiz?
6: Deneyebiliriz ama orada 30 kadar insan var. Hepsini tek araca sığdıramam. Ne yapacağız?
7: Ben gidiyorum.
5: Hayır, gitmiyorsun.
7: Efendim, hiçbir yerde oyalanmam. Çabuk dönerim.
5: Sen bir pilotsun. Senin işin uçmak. Burada kal.
7: Afrika'da yaptığımız gibi mi? Yani bırakalım ölsünler mi? Öyleyse buraya neden geldik? Çabuk döneceğim.
8: Durun, yolu göstereyim.
5: Dur biraz, burada kal ve güvende ol. Sensiz yapabilirler. Bu bir çocuğa göre iş değil.
7: Farkında değilsin ama 17 yaşındayım.
1: Kaptan, kaptan, onunla gitmeme izin verin. Herkesi tek başına getiremez.
5: Andrew, ona göz kulak ol.
1: Tamam.

0: Ben 6750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
2: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
3: Vakıf katılımla günün kazananı Ahmet Bey.
4: Çok şükür kira gelirimiz var. Geldiği gibi atarım günlük hesaba.
5: Her gün kazandırır. Lazım olduğunda hemen çekerim.
4: Pasif geliri aktife çeviriyorum yani. Kazanç üstüne kazanç gibi.
3: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.

0: kaçırmayın. Haydi Kredi. Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay, Apara, X, Apara TV, Facebook Apara, Instagram Apara, YouTube Apara.
1: Arsa ve ev. Arsadan ev sahipliği nedir? Arsadan ev sahipliği, Türkiye'nin en değerli alanlarında yatırım ya da yaşama amacıyla çok avantajlı fiyatlarda ev sahibi olabilme imkanı sunar. Accor gibi dünyaca ünlü oteller zincirleri projelere dahil edilir. Bu sayede projeniz katma değer elde eder. Olası problemlere karşı yatırımınız finansal güvence altına alınır. Yatırımcılar proje sonunda arsa ve ev ayrıcalığıyla ev sahibi olur.

0: Ayrıca Antalya'ya tatile gidiyordu. Geçerken sana uğrayıp bir hal hatır soralım dedik.
1: Tatile çıkmaya karar veren bir aile.
2: Böyle yapıcı bunların hepsi havalanıyor. Ah, ayakkabılar Sıtkı.
1: Başlarına gelen eğlenceli olaylar.
3: Tren mi tutmuyor?
4: Ne? Atlayın arabadan.
2: Kızımı dinleyeceğe tuttu çocuğum. Yürüyün hanımlar eve.
5: Siz frikik barajı kurar gibi böyle duruyorsunuz ya.
2: Aç bakayım ağzını.
5: Diş yok diş.
2: Çenem var ama can can can can konuşuyorsun.
1: Gülümseten sımsıcak bir komedi.
2: Oh, maşallah Sıtkı.
0: Şuurunu kaybedersin. Adını bile hatırlayamazsın.
2: Öf, sus.
6: Göreviniz.
0: Göreviniz
6: tatil.
2: Tatil.

0: Bu da neydi?
1: Çabuk olun.
0: Ne hadi, olduğunu anlayan var mı?
1: O da ne? Fabrika havaya uçtu.
2: Neler oluyor? Lütfen.
1: Merak etmeyin, kurtulacağız. Birlikte kaldığımız sürece sorun yok.
3: Neler oluyor?
0: Arka tarafta bir tür ışık olmalı. Şuna bakın.

0: oluyor? Neler oluyor? Neden bilmiyoruz? Lütfen söyleyin. Ne yapacağımızı söyleyin
1: tamam,
0: lütfen. Lütfen bize yardım edin.
1: Tamam,
0: bilgi vermeniz gerekiyor.
2: Sakin olun.
1: Sakin olun. Yok tamam. Tamam. Lütfen. Şuraya geçin. Tamam. Böyle gelin.
3: John hayır.
2: Sakin.
3: Onsuz bir yere
2: sakin
3: gitmem.
2: Ol,
3: onu almadan hiçbir yere gitmiyorum. Hayır John ne yapıyorsun? Geri gel. Geri
0: durun.
3: Gel. Ne zaman alınacağız?
0: Durun neler oluyor?
3: Durun.
0: Durun sakin neler oluyor? Olun. Sakin tamam. Olun. Hala zaman var.
2: Hey John nerede?
3: Şu tarafa gitti.
2: Ama bunu neden yaptı?
3: Galiba bana kızdı.
2: Bunu
3: bilmiyorum.
2: Neden yaptı?
4: Baba nereye gidiyor? Bizi bıraktı.
2: Orada pis.
4: Evet.

0: Yardım edin! İmdat! Bu tarafa lütfen! Bizim için mi geldiniz? Orada bir çocuk sıkıştı.
1: Nerede?
0: Orada. Heyelan sonucu üzerimize kayalar düştü ve buradan çıkamadık.
2: Yardım edin!
0: Onu çıkaramıyoruz.
2: Yardım edin!
3: Devam edin arkadaşlar. Tamam, hadi devam edin.
0: Oğlum içeride, yardım edin. Yardım edin.
1: O kim?
0: Lütfen
1: Stanley?
0: Yardım edin.
1: Stanley! Stanley yapma, çık oradan.
4: Buradayım.
5: Anne korkuyorum.
0: Sakin ol tatlım, sakin ol.
1: Elimizi çabuk tutalım. Onları tahliye sakin etmeliyiz. Aha.
3: Ben ne yapabilirim?
0: Lütfen.
1: Burayı tahliye
0: bekleyin
1: edeceğiz.
0: Tamam, pekala. Lütfen.
1: Organize olalım, beni
3: tamam
1: izleyin.
3: Hadi.
1: Devam hadi edin.
3: Çabuk
1: herkes
3: ol.
1: Herkes devam etsin.
5: Buradayım.
4: Yaralı mısın?
5: Hayır.
4: Buraya gel.
5: Yapamam, ayağım sıkıştı.
4: Elini ver. Bacağınla it. Bacağınla it.
5: Olmuyor.
4: Hadi biraz daha.
0: Neler oluyor?
6: Ne var?
7: Telsiz mesajı havalanmamız gerekiyor. Yakında ada tamamen yok olacakmış.

0: Stanley!
1: Çökmüyor.
0: Stanley çabuk ol. Hadi çabuk ol. Bunu yapacak zamanımız yok. Hadi. Tamam Stanley, çabuk ol. Hadi. Çabuk hadi.
1: Anne.
0: Gidelim hadi çabuk. Çabuk hadi.
2: Bu tarafa hadi. Hadi bu tarafa. Hadi minibüse binin.
0: Tamam.
2: Hadi.
0: Tamam.
2: Çabuk olun. Hadi. Çabuk ol. Atlayın.
3: Şuradaki nasıl?
4: Hangisi?
3: Şuradaki kargo uçağı. Uçabilecek halde mi?
4: Öyle olmalı.
3: Pilotları nerede?
4: Öldüler. Hepsi öldü. Bütün mürettebat.
3: Onu uçurmamız gerek. Başarma şansımız var.
4: Ya uçuramazsak?

0: Başka seçeneğimiz yok. Tek şansımız o.
1: Yolcuları kargo uçağına mı koyacaksınız?
0: Evet, yolcuları hazırlayın. Araçları bekleyeceğiz. Sonra da havalanacağız.

Hati-hati.

0: Ready!
1: Neler oluyor? Hadi çabuk! Araçlarının!
2: Hadi çabuk! Tamam!
1: Çabuk araçlarının!
2: Tamam!
1: Acele edin!
2: İyi misin? Dikkat edin!
1: Hadi çabuk olun!
2: Geliyorum!

0: İyi misin?
1: Evet.
0: Emin misin? Bana bak.
1: Teşekkür ederim.
2: Ne yapacağız? Bundan hoşlanmadım.
0: Tamam. Şurada çıkış var mı?
3: Diğer yolu deneyin. Dinleyin arkadaşlar. Aranızda havaalanına giden bir yol bilen
4: tepeden
3: var mı?
4: Tepeden aşağı ineceğiz. Aşağıya. Ha?
5: Çabuk olun, hadi çabuk olun.
6: Hadi gidiyoruz. Hadi.
7: Herkes iyi mi? Bu şekilde devam edin. Güzel. Sıra halinde. Hadi. Devam edin. Devam edin. Diğer araçlar burada. Hiç anlamıyorum. Buradan nasıl havalanacağız?
8: Sakin ol.
7: Bir çıkış yok. Geride dönemeyiz.
9: 5 dakika sonra burası yok olacak. Tek pist kaldı. Hepsi yok oldu.
7: Arkadaşlar uçağa binin. Hadi. Hadi binin hadi. Hadi devam edin. Devam edin. Güzel hadi. Hadi. Tamam.
10: Dikkatli yakıt olun. Durumumuz iyi.
7: Tamam. Yardımcı olun. Tamam.
10: Hayatta kalabiliriz.
7: Yavaş.
10: Hadi uçağa bin.
7: Tamam. Dikkatli olun.
10: Hadi uçağa bin.
7: Hadi bakalım. Tamam. Devam et.
4: Gelin lütfen. Tamam. Hadi.
7: Bana bir dakika ver.

0: Laptan aşağı. Gidelim.
1: Tamam, nasıl?
0: Aman Tanrım,
1: aman Tanrım.
0: Yarısına
1: bir bakayım.
0: Sakin
1: olun. Evet, bunu sakin olun.
0: Sarman
1: gerekiyor, tamam mı?
0: Evet.
1: Şimdi
0: çok kısa. Başaramazlar.
1: Evet, sakin olun.
2: Burası en riskli yer. Buradan sonra pist yok.
0: Havalan.

0: Devam edin. Bu taraftan. Hadi çabuk olun. Hadi. Tamam.
1: Hadi.
0: Hadi. Evet, hadi. Devam et. Hadi. Bu tarafa hadi. Çabuk. Hadi. Bu tarafa. Çabuk olun.
1: McCoy. McCoy. Burada kimse yok.
2: Nasıl yani? Bu da ne demek? Kimse yok mu? Ne yapacaksınız?
3: Şimdi ne yapacaksınız? Buradan nasıl gideceğiz?
2: Kimse yok mu? Durun, durun biraz. Yetkili kim? Kaptan kim? Kaptan siz misiniz? Evet, şimdi ne yapacağız?
3: Şu işe bak. Sana soruyoruz. Nasıl havalanacağız? Söyler misin?

0: Köprünün yanındaki ikinci pistten havalanacağız. Toplanın, çabuk olun, hadi. Herkes uçağa binsin.
1: Tamam, sakin ol. Hadi geçelim. Sakin ol.
2: Hadi çabuk.
1: Herkes sakin olsun. Lütfen efendim, adımlarınıza dikkat edin. Acele edin.
3: Benimle gel.
2: Tamam.
1: Çabuk olun. Gidelim, hadi devam edin.
2: Hadi.
1: Hadi acele edin.
2: Hadi yerimize geçelim.
1: Basamaklarda durmayın lütfen. Tamam, hadi herkes dikkatli olsun. Uçağa binin, hadi.
4: Çekil kenara.
5: Annemi istiyorum.
4: Merak etme, burada kal, kemerini bağla.
1: Pekala. Oturun efendim, lütfen oturun. Lütfen efendim, otur.
4: Pekala.

0: Neden durdu kaptan? Gecikme neden?
1: Pistte yanan yakıt var.
0: Ne yapacağız peki?
1: Şu kuleyi görüyor musun? İçinde su var. Kule devrilince su pistteki yakıtın üstüne boşalacak. Kalkış için birkaç saniye kazanırız.
0: Peki ya devrilmezse?
1: Bilmiyorum. Bunu kalkmadan önce öğreneceğiz. Kabine geri dön. Bana orada gereklisin.

0: Paniğe kapılmayın lütfen. Yangın yok. Herkes sessiz olsun. Sakın korkmayın. Herkes sessiz olsun. Oturun lütfen, oturun.
1: McCoy.
2: Sakin ol. Her şey yolunda. Otur hadi. Sen olmazsan sıkılırım. Hadi, hadi. Sakın korkma.
0: Sol motorda yangın
2: çıktı. Her şey kontrol altında. Yolcuları sakinleştir.
1: Nasıl?
2: Nazikçe. Bu işin adamı sensin.
3: Havaya püsküren volkanik küller motoru tutuşturmuş.
4: Peki söyler misiniz? Diğer motorun durumu nedir?
3: Bilmiyoruz. İkinci motorun alev alma olasılığı var. İniş takımlarından biri de arızalı. Ve sadece okyanus var.
2: Merkez. Ben McCoy. Motorlardan biri yandı. İkinci motor da tutuştu. Hızı azaltıyorum. Onu söndürmeye çalışacağım.
5: Efendim, lütfen perdeyi kapatın.
3: Geldiğin için sağ ol.
6: Pilot kim?
3: Yakınlarda işe aldığımız bir stajyer.
2: Tek motorumuz o ve yangını söndürmek zorundayız. Hadi, hadi, hadi. Kül bulutundan çıkıyoruz.

0: Yangın söndü. Stanley?
1: Ha?
0: Kabine dön. Son duruma bak.
1: Affedersiniz. Yemek servisi yapacak mısınız?
2: Ha?
1: Yani burada aç insanlar var.
0: Motorlardan biri tamamen durdu. Ayrıca iniş takımlarında da sorun var. En yakın havaalanı nerede?
3: Peter, en yakın havaalanını hazırlamalıyız. Bu şekilde uzun süre uçamazlar. En yakın alanı hazırla. Tek şansları bu.
4: Yeni haber geldi. İkinci kanalı açın.
5: Kontrol kulesi, acil durum söz konusu. Dinleyin, yakıt kaybediyorum. Karaya ulaşmama yetecek yakıt yok. Tekrar ediyorum, yakıt tankı
0: hasar. Kaptan Yu. Siz misiniz efendim?
5: Stajyer. Stajyer McCoy.
6: McCoy, yaşıyorsun.
0: Evet. Nasılsınız, iyi misiniz? Sandra nasıl?
5: Sandra iyi. Stanley nerede?
0: Burada, kulaklığı tak. Kulaklığı tak.
5: Stanley, beni duyuyor musun?
6: Beni duyuyor musun?
7: Ben seni asla terk etmezdim.
6: Stanley.
5: Stanley.
6: Beni duyuyor musun?
0: Efendim, efendim benim.
6: Sana güveniyorum. Yaşıyorlar.
0: Baban sonuna kadar direndi. Sonuna kadar bizi bekledi. Uçağımıza yakıt koydu. Somurtmayı bırak.
5: Yakıtımız azalıyor.
6: İşte plan. Suya inmeye çalışacağım. Gemileri çağıracağız. Hayatta kalan herkesi toplayacağım.
8: Seçeneklerini bilmiyorlar.
9: Tüm donanmayı oraya gönderebilirsiniz. Ama bu koşullar altında bir kargo gemisini suya indirmek intihar demektir.
5: Leo, ne kadar yakıtınız kaldı?
6: Şansımız varsa 20 dakikalık.
5: İnmeyi başarabilir misin?

0: Aslında herkesin bahsettiği çılgınca fikirlerden.
1: Çılgınca mı? Şimdi ihtiyacımız olan şey bu.
2: Minimum irtifaya ineceğiz. 10.000 feet'e. Bu mümkün mü?
1: Evet.
2: Minimum hızda 350 knot'ta kalabilir misin en fazla?
1: Evet.
2: Kabin basıncı normale yakın olacak. Kapıyı açacağım. Kuyruğuna yanaşacağım. Sen de kargo kapını açacaksın. Ve sonra yolcularını uçağıma aktarmaya çalışacağız.
3: Bu mümkün mü acaba?
4: Teorik olarak evet. Ama bugüne kadar kimse denemedi.
2: Bay Smirnov, acil durum çağrısı yapmamız gerek. Belki de bu şekilde onları kurtarırız.
5: Bu gerçek hayat, sirk dünyası değil. Çok insan var.
4: Anlamıyor musun? Bu bir seçenek değil.
3: Ama uçak düşecek.
2: Bunu öneriyorum. Başka seçeneğimiz yok.
3: 117. O hayatları riske atamam. Tek motorun var ve uçağını kullanacak kimse yok. Senden istediğim bir an önce inmen.
0: Tabii inebilirsek. Stanley, bu askeri bir uçak. 200 paraşüt var. Her yolcu için yeterli. Yaklaşık 200 kadar. Yolcuların dikkatini. Ben pilotunuz Alex McCoy.
6: Yakında anakaraya varacağız ve güvende olacaksınız. Yakınlarda bir uçak var ve yakıt deposu hasar görmüş. Yardım etmezsek başaramayacaklar. Büyük bir riske girip onları uçağımıza nakletmemiz gerek. Bu kararı yalnız veremem. Desteğinize ihtiyacım var.
0: Karar sizin. Bunu kaç kişi istiyor? Neden orada oturuyorsun? Git say.
7: Bu riske giremezler. Talimatlara aykırı. Başaramazlarsa bunun hesabını nasıl veririz?
8: Sizin için söylemesi kolay. Bu duruma hiç düşmediniz.
7: Emin misiniz?
3: Buna kim cevap verecek?
7: Öyleyse bunu yapalım.

0: işte orada.
1: Sakin ol, gördüm. Tamam çocuklar. İkiniz hazırlık yapın, kapıyı açın. Talimatımı bekleyin. Stanley?
0: He.
1: Birlikte çalışacağız, değil mi?
2: Gidip yardım edeceğim.
3: Seninle gelebilir miyim?
2: Hayır, burada yetkili sensin.
3: Annem o uçakta mı?
2: Bunu göreceğiz evlat.
0: İtin! İtin! Pekala, şimdi hep birlikte. Hadi! Bir kez daha. Hadi hep birlikte, hadi bir kez daha. Evet. Kapı aç.

0: Tomjaš.
1: Kaptan, kapı açılmıyor. Üzgünüm.

0: Alex, beni dinle.
1: Baba? Baba sen misin?
0: Benim. Başka kim olabilir ki? Kim olabilir? Çok iyi dinle. Bir fikrim var.
1: Ne fikri?
0: Her zamanki gibi sıra dışı bir fikir. Alt kısımda bir kapak var.
1: Talimatlara göre uçak havadayken oraya inemeyiz. Yön bulma sisteminin bulunduğu kısım orası.
0: O talimatları ben yazdım ama onlar normal durumlar içindi ve durum normalin çok ötesinde. Hemen o kısma girin. Oradaki kargo kapağını açın. Mandalı çevirin. İşe yaraması gerek. İşe yaramazsa tekme atın. Bu şekilde yolcuları o kısımdan geçirebilirsin.
2: İşe yarar mı bilmiyorum.
3: Yaramasını sağlayacağız.
0: Yolcu nakli sırasında mesafenizi koruyun. Tamam mı?
1: Anlaşıldı.
4: Tekmeleyip açacağız.
3: Tamam.
4: Tekmeleyeceğiz. Üç dediğimde tekmeleyin.
1: Tamam. Baba. Teşekkür ederim.
4: Üç.
5: Anne, anne neler oluyor?
1: Tamam, sakin olun. Sakin olun, sakin olun. Herkes sakin olsun.
6: Yolcuların dikkatini. Adım Sandra Coleman ve yardımcı pilotunuzum. Havadaki ikinci uçağa nakil olacağız. Valizlerinize ve çantalarınıza lütfen bakın. Bütün eşyalarınızı içine koyun. Kreminiz ya da jeliniz varsa yüzünüze ve ellerinize sürün. Paniğe kapılırsak hepimiz birlikte ölürüz. Lütfen, bu yüzden sakin. Birlikte lütfen, ve sakin olmalıyız.
7: Kızımın telefon numarasını vereceğim. Lütfen. Benim için onu haberdar eder misin, olur mu? Lütfen.
8: Hadi paniğe kapılma. Biraz sakinleşmeye çalış.
7: O şeyin içine giremem. Kalacağım. Üzgünüm. Benim adım Sophie. Lütfen. Onu tam 7 yıldır görmüyorum.
8: Ben ne yapayım ha? İki çocuğum var. İki çocuk birden. Benimle gelmeyin demiştim. Dinlemeleri iyi oldu. Biriyle tartıştım. Söylediği son şey şuydu. Sen bir budalasın. Beni kızdırmıştı. Kırgın ayrıldım.
6: Geri çekilin. Dikkatlice geri çekilin. Buraya, herkes ağın içine.
7: Tamam.
6: Geri çekilin. Buraya.

0: Hazırız efendim.
1: Aynı hızda ve

0: mesafeyi koruyun.
1: Çok ağır. Biraz yardım lazım.
2: Birileri yardım etsin lütfen.
1: Tamam. Hadi.
2: Çabuk olun. Hadi.

0: Hadi.
1: Hadi bakalım.
0: Hadi.
2: Hadi.
0: Tamam. Sakin. Sakin. Dikkat edin. Tamam. Dikkatli olun. Hadi. Hadi. Sakin. Sakin. Evet, sakin. Sakin olun.
3: İyi, tamam. Otur. Otur.
4: Kaptan Leo,
5: İlk yolcular uçakta.
6: Harika gidiyorsunuz.
0: Evet.
6: Tamam mı?
0: Evet.
6: Yakıt bitmek üzere. İrtifa kaybediyorum.
1: Hadi acele et. Dikkatli olun.
7: Hadi.
1: Çabuk, hadi. Devam.

0: Dikkat et.
1: Tamam.
2: Anne.
1: Tamam, dikkatli ol.
2: Anne.
0: Yaralı mısın? Yaralı mısın? Yatırın.
2: Olamaz. Olamaz. Ne oldu?
3: Korkma. Nefes alıyor.
4: Sen yapabilirsin. Tut. Başının Hayır. altına koy, tamam mı?
2: Hayır.
4: Tamam mı? Oturun. İyi misiniz?
0: Daha kötü olabilirdi.
1: Gitti. Gitti. Gitti.
5: Hepsi bu mu peki?
1: Oğlunun yanına dön.
5: Aslında benim oğlum değil o. Komşumuzun oğlu. Ama depremde annesi öldü. Ben de ne yapacağımı bilemedim.

0: Yavaş olun, geri çekil. Geri çekil, yavaşça. Yavaşça. Geri çekilin. Biraz daha. Hadi. Biraz daha.
1: Fırtınaya doğru gidiyorlar. Daha hızlı olabilir misiniz?
0: Kaptan, son bir nakil yapacağız.
2: Onlarla git.
0: Hayır, sizi burada bırakamam.
2: Git dedim sana.
0: Tamam. Gidin, lütfen gidin. Tatlım, bekle. Bekle.
2: Tamam. Sandra, bin hadi. Hadi, hadi bin.
0: Sıkı tutunun, sıkıca tutunun.
3: Devam edin.
4: Lütfen sakin olun. Geçti artık.

sepet koptu. Şunu al. Hadi. Sıkı bağla. Birlikte gideceğiz.

0: Çal, al çalt. Hadi.
1: Al çalt.
2: Al çalt. O kim? Baba!
1: Hadi stajyer, hadi!
0: Alçal! Alçal!
1: Alçal!

0: Alex, teşekkür ederim.
1: Kaptan uçakta mı?
2: Hadi bakalım, yavaşça yavaşça.
1: Müthişsin baba.
2: Operasyon temiz miydi?
1: Neredeyse.
0: Andrew.
3: Merak etme, iyiyim.
4: Annem diğer uçakta demiştin. Hareket etmemen gerekir. Yardım etmeye çalışıyorum. Aha. İzin ver de yarana bakayım. Hadi kalk.
2: Sorun yok. Git. Teşekkürler.
1: Kaptan, söylemek isterim. O adada yaşananlar berbattı.
2: Biraz. Bir 7'nin kaptanı konuşuyor. Leo Fitzgerald. Mürettebat ve yolcular şu anda uçakta.
5: Leo, kontrolü devral.
2: Yardımcı pilot McCoy uçağı uçuracak.
5: Tamam. 117 sizi en yakın alana indirmeyi planlıyorduk ama fırtına uyarısı aldık. Çok yaklaştı. Çok alçak irtifada bir fırtına var ve rüzgar çok şiddetli. Diğer alana gidebilir misiniz?
6: Yakıtımız çok azaldı. İkinci motor yandı. O fırtınadan geçemeyiz. En yakın havaalanına ineceğiz. Pisti hazırlayın. Sandra, bizi yalnız bırak. Çık hadi!

0: Yapamam. Yapamam. Çok deneyim gerektiriyor. Bunun eğitimini almadım.
1: Ben de almadım. Sandra da almadı.
0: Evet. Ama korkuyorum. Uçakta çok sayıda insan var. Düşünmemeye çalışıyorum ama elimde değil. Ne yazık ki böyle bir şey yapamam. Ellerim titriyor. Çok korkuyorum.
1: Ben de korkuyorum. Belki senden bile fazla. En azından kontrole yardım edebilirsin. Tek başıma yapamam. Burası son derece güvensizdi. Diğer zor koşulları saymıyorum bile. Ekrana baksana, görmüyor musun? Durum neredeyse aynı. Hadi yap. Yapabilirsin. Pisti görene kadar alçal ve yerle temas etmeden hemen önce hızını düşür.
0: Uçak parçalanacak.
1: Tamam. Bunu indiğimiz zaman konuşacağız.
2: 117.
3: İniş için gereken izin verildi. Bol şans. Ah, şimdilik bu kadar.
4: Ricky, hemen içeri geç. Onları sakinleştirmeye bak. Ben diğer işlerle ilgileneceğim.
5: Tamam, tamam. Yolcuların dikkatine. Birazdan inişe geçeceğiz. Lütfen kemerlerinizi bağlayın. Aksi söylenene kadar yerinizde kalın.
6: Ne yapıyorsunuz? Onu bırakın. Lütfen, hayır. Lütfen içeri geçin. Hadi.
4: Hanımefendi, oturun.
5: Ve tüm valizlerin sabit olduğundan emin olun. Beyler,
7: sakın
5: rica
7: korkma.
5: Ediyorum.
7: Korkuyu zihninden at.
5: Koltuklarınızı dik pozisyona getirin. Ve tüm valizlerin sabit olduğundan...
4: Neler oluyor?

0: Yaklaştık. Acil iniş için hazırlanın.
1: Sakin olun. Sakin olmanız gerek.
2: Bağırmayı kesin lütfen.
1: Acil çıkış sol tarafta. Ve üzerinde yazıyor. Sakin olun. Sakin olmanız gerekiyor.
2: Paniğe kapılma. Duydun mu? Sakin ol. İniş yaptığımızda ellerini bu şekilde koy, tamam mı?
1: Paniğe kapılmayın.
2: Tamam mı?
3: Tamam. Merak etmeyin.
4: Beni bırakma.
3: Her şey yoluna
4: Elimi
3: girecek.
4: Bırakma. Her şey yoluna girecek.
3: Sakin
4: Her şey
3: olun.
4: Yoluna girecek.
1: Sakin olun. Lütfen sakin olmaya çalışın. Tüm valizleri sabit olarak kalsın.
3: Tanrım lütfen yardım et.
1: Paniğe kapılmayın.
5: Destek ünitesi.
0: İniş pozisyonu 3.
5: Hız kontrolü.
0: Pozisyon 3.
5: Uçağı sabit tut. Kuleye sesleniyorum. Piste ambulans ve itfaiye aracı gönderin.
0: Pisti göremiyorum. Pisti göremiyorum.
5: Navigasyona bak.
0: Uçuyorum.
5: İrtifa kaybediyoruz.
0: Pisti göremiyorum.

Bilenler için hazır olun. Tam temas edene kadar dokunma. Dayan, dayan. Dengede durmaya çalış. Dayan.

0: Yumuşak bir yeni sayılmazdı.
1: Evet, pek değildi.
0: Testi geçtin.
2: İndiniz mi? Söyleyin, indiniz mi? Yolcular ne durumda?
1: İndik.

0: Hazır mısınız?
1: Acele etmeyin.
0: Tamam.
1: Lütfen
0: hadi
1: sırayla.
0: Sıraya geçin.
1: Evet, sakin
0: korkmayın.
1: Olun.
0: Korkmayın. Sırayla hadi. Hadi sırayla.
1: Acele etmeyin. Evet, dikkatli olun.
0: Korkmayın.
1: Evet, şimdi sırayla.
0: Sırayla hadi.
1: Bekleyin.
0: Panik yok.
1: Acele etmeyin.
0: Sakin olun.
1: Lütfen güvenli şekilde çıkın.
0: Paniğe gerek yok. Korkmayın lütfen. Çok yüksek değil.
2: Natasha, şunu sen tut. Tamam, işte. Al, işte bunu al. Endişelenme, tamam mı? Her şey yoluna girecek. İyi olacağız, merak etme.
3: Tamam, geçti artık. Lütfen sakin ol.
4: Annem uçakta mıydı?

0: Şey, birlikte zaman geçirmekten söz etmek istersen, şimdi boştayım.
1: Alex. Lütfen biraz izin ver.

0: Pilot Johnston.
1: Burada.
0: Pilot Crocker.
2: Burada.
0: Pilot Shepard.
2: Burada.
0: Pilot Martin.
2: Burada.
0: Pilot Coleman.
3: Sesin geçiririm hadi ama.
0: Pilot Coleman. Pilot McCoy.
3: Burada.
0: Stajyer McCoy.
4: Burada.
0: Stajyer Fitzgerald.
5: Buradayım.
0: Halatlara. Stajyer Fitzgerald.
5: Bu çok utandırıcı.

0: Hadi tırmanın. Stajyer Fitzgerald, hadi.
1: Stajyer McCoy. Az daha beni yakalıyordun.
2: Stajyer Fitzgerald, çabuk ol.

0: Para, günümüzde mal ve hizmetleri alırken tüm ihtiyaçlarımızı karşılayan bir araç. Para, aynı zamanda mal ve hizmetlerin değerini ölçmeye yarar. Bu sayede para, ölçü birimi olarak da kullanılır. Paranın birikim olarak kullanılması da değer kaybetmemesini sağlar. Peki, para hayatımıza nasıl girdi? Paranın icadından önce insanlar alışverişi takas yoluyla yapıyordu. Ancak böyle alışverişin zorlukları vardı. Değiş tokuş için istediğiniz ürünün karşılığında istenilen bir ürün olması gerekiyor. Bu sorunu çözmek için değeri herkes tarafından kabul edilen metaller, hayvanlar ve deniz kabukları gibi ürünler değişim aracı oldu. Zamanla ticarette altın ve gümüş gibi kıymetli metaller kullanılmaya başladı. Bu kıymetli metalleri ilk kez Lidyalılar kullandı. Tarihi kayıtlara göre ilk deri para M.Ö. 806 yılında Çin'de kullanıldı. İlk kağıt para da yine Çinliler tarafından dolaşıma girdi. Altın, gümüş, bakır gibi değerli metaller ise Anadolu havzasında kullanılıyor. Dünyanın ilk büyük darphanesi ise Fatih Sultan Mehmet tarafından İstanbul Simkeşhane'de kuruldu. Ticaret geliştikçe ihtiyaç duyulan para miktarı arttı. Yüksek tutarlı işlemler için madeni paralarla ödeme yapmak zorlaşınca yeni bir paraya ihtiyaç duyuldu. 17. yüzyılda Batı'da devletler kaynak ihtiyacı nedeniyle kağıt paraları kullanmaya başladı. Bugün kullanılan paraları merkez bankaları basıyor. Merkez bankaları banknotların ve madeni paraların taklit edilmemesi ve sahtesinin üretilmemesi için de çeşitli güvenlik özellikleri kullanıyor. Bugün dünya üzerinde 170 ayrı para birimi kullanılıyor.
1: Seramik hava durumunu sunar.
2: İstanbul parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 26, en düşük sıcaklığı 19. Kocaeli ve Sakarya 27, Bursa 29, Balıkesir 28. Ankara parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 24, en düşük sıcaklığı 13. Konya ve Kayseri 24, Nevşehir 23, Sivas 22. İzmir parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 31, en düşük sıcaklığı 19. Denizli ve Muğla 29, Aydın 34, Manisa 31. Antalya gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 28, en düşük sıcaklığı 21. Mersin 30, Adana ve Kahramanmaraş 31, Hatay 28. Trabzon gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 25, en düşük sıcaklığı 21. Bolu 24, Karabük ve Rize 26, Samsun 27. Erzurum parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 28, en düşük sıcaklığı 11. Malatya 32, Erzincan 31, Van 29, Ardahan 24. Gaziantep az bulutlu ve açık. Günün en yüksek sıcaklığı 32, en düşük sıcaklığı 18. Mardin 35, Şanlıurfa 36, Siirt ve Diyarbakır 37 derece.
1: Duratile Seramik hava durumunu sundu.

0: İndirimle kontratağa geçer. Online alışveriş indirimiyle golü atar.
1: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
2: Geceliği 4200 lira.
3: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
4: Trivago.
2: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
4: Trivago'da da var.
5: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
4: Trivago'da o da var.
6: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
2: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
4: Tekrar söylememe gerek var mı?
6: Otel mi? Trivago.
7: Çok şükür kira gelirimiz var. Geldiği gibi atarım günlük hesaba. Her gün kazandırır. Lazım olduğunda hemen çekerim. Pasif geliri aktife çeviriyorum yani.
8: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.

0: Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.
1: TV başında olmasan bile maçları istediğin yerde

kaçırdığını kaydedip sonra izleyebilmek, geri alıp tekrar tekrar sevinebilmek, ufak bir durup heyecanına kaldığın yerden devam edebilmek, Türk Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. TV bu goyla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol. Bu bir gol.

0: ayrıca Antalya'ya tatile gidiyordu. Geçerken sana uğrayıp bir hal hatır soralım dedik.
1: Tatile çıkmaya karar veren bir aile.
2: Böyle yapınca bunların hepsi havalanıyor. Ah, ayakkabılar Sıtkı.
1: Başlarına gelen eğlenceli olaylar.
3: Fren mi tutmuyor?
2: Ne? Atlayın arabadan. Sıkısımı dinleyeceğim tuttu çocuğum. Yürüyün hanımlar eve.
4: Siz frikik barajı kurar gibi böyle duruyorsunuz ya.
2: Aç bakayım ağzını.
4: Diş.
2: Çene var ama can konuşuyorsun.
1: Gülümseten sımsıcak bir komedi.
2: Oh, maşallah Sıtkı.
0: Şuurunu kaybedersin. Adını bile hatırlayamazsın.
2: Ay, sus.
0: Göreviniz tatil.
2: Tatil.
1: Görevimiz tatil. Yarın 20'de Abone'de.
5: Genel izleyici için uygundur.

0: tan, san, şan, kan, lan, dan, çan.
1: Anıl?
0: Anıl?
1: Anıl?
0: Anıl? Anılma.
1: Anıl?
0: Anılma.
1: Hah, doğru, anılma
0: niye
1: tabii
0: ki. O kadar şey yaptık ya.
1: Harikasınız.
0: Evet, o kadar.
1: Tak diye bildiniz adımın yanıtını.
0: Sır küpü değil, zeka küpü.
1: Hiç, ne kadar bir fark var. Size.
0: Bereketi kaçmasın diye saymıyorum.
1: Öyle mi? Ne iyi yapıyorsun? Ben bastım, sistem çalışmadı. Hani sizin arkadaşlar acaba farklı bir yeri mi açıyor? Butonlarda acaba bir şey mi var gibi cümleler duyuyoruz. Eğer öyle bir düşünceniz varsa lütfen söyleyin. Hani böyle bir kırgınlık olmasın.
0: Tabii ki yok.
1: Şu an benim için yok.
0: Ben bastığımda çalıştığı sürece yok diyor.
1: Evet, yok,
0: hani ben de olursa o zaman düşünürüz diyor. İksal, ipçal, ikram, ikral, ik...
1: Dal...
0: İkmal. Evet, ikmal. İkmal.
1: Süre
0: evet.
1: Doldu.
0: Evet.
1: Evet efendim, harflerle sırladığımız, kelimelerle kazandırdığımız yarışma Sır Küpü diyoruz ve yeni bölümde stüdyomuzda iki yeni yarışmacımız var. Hemen yarışmacılarımızı size tanıtmak için dönüyorum ve Fatih Bey hoş geldiniz
2: hoş
1: diyorum.
2: Bulduk.
1: Ama ben hemen Murat Bey'e geçiyorum. Murat Bey hoş geldiniz, sizi tanıyalım lütfen.
2: Hoş bulduk, çok teşekkür ederim. Ben Murat Güven, 1978 Kocaeli doğumluyum. Bir kamu kurumunda sağlık personeli olarak çalışmaktayım. Evliyim. Biri kız, biri erkek olmak üzere iki çocuk babasıyım.
1: Oh, Allah bağışlasın. Kaç yaşında lan?
2: Oğlum 18 yaşında.
1: Maşallah.
2: 11. sınıfa gidiyor. Kızım da 13 yaşında 7. sınıfta.
1: Aynen. İsimleri?
2: Oğlumun ismi Kerem.
1: Kerem.
2: Kızımınki de Melis.
1: Hemen dönüyorum Fatih Bey. Fatih Bey hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk. İyi akşamlar diliyorum.
1: İyi akşamlar.
3: Fatih Sarıkaya ben. 81 doğumluyum. Aslen Erzurumluyum. İstanbul'da ikamet ediyorum. Mobilya ve mimarlık üzerine bir firmam var. Ticaretle uğraşıyoruz yani. Benim de Rana ve Taha adında iki evladım var. Anladım. Buradan selamlar iletiyorum kendilerine.
1: Selamlar olsun.
3: Eşim Tuğba'ya da çok selam söylüyorum. Murat Bey'le dostluğumuz sıkıdır. Ama bugün rakibiz.
1: Güzel. Dostlar... Güzel bir mücadele seyredeceğiz.
3: Evet evet. Tablo oynarken de böyle çok hırs yapmıyoruz ama oyunda sanırım bugün hırslıyız gibi düşünüyorum. İnşallah iyi olan kazansın diyor.
1: Güzel bir mücadele olacak diyoruz. Güzel bir çekişme olacak diyoruz. İki dostun rekabet dolu yarışmasını seyredeceğiz diyoruz.
3: İnşallah.
1: Hazır mıyız efendim?
3: Hazırız.
1: Birinci etabı o zaman başlatalım mı?
2: Hazırız.
1: Başlatalım. Peki. O zaman Sır Küpü'nün birinci etabını başlatıyoruz.

0: Evet efendim, Slip Küpü'nde birinci etaptayız. Her doğru yanıtımız 5 puan değerinde ve hemen dönüyorum Murat Güven'e. Murat Bey, sizinle başlayacağım. 1'den 25'e kadar tablomuzu görelim bakalım, bu bölümde kaç soru üstünden yarışacağız? Evet, 55 soru üstünden yarışacağız. 1 ile 25 arasında istediğiniz soruyla başlayabilirsiniz diyorum. Bakalım kaç numaralı soruyu seçeceksiniz?
1: Ben 3 numaralı soruyla başlamak istiyorum.
0: 3 numaralı soru. Evet. Harika bir soru seçtiniz ve sorunuzu okuyorum. Bir kimseye haksız yere yöneltilen suçlama veya ithamı anlatan eski bir sözcük. Sürenizi başlattık. Tebrik ediyorum Murat Bey. Tablonun en zor sorusunu 3 diye 12'den yakaladınız. Birinci noktada ne olabilir acaba? Bir kimseye haksız yere yöneltilen suçlama veya biz bir harf desteğinde bulunuyoruz. Efendim şöyle söyleyeyim. Haksız yere olduğu için hak bir çağrışım yapsın diyorum. Sizin için başlatıyorum Fatih Bey. Buyurun, ne olabilir? Hak içinde olmalı. Bana öyle geliyor, eski bir kelime. Ama neresinde bu hak? Bakın, hak var diyorum kelimenin içinde. Ama nerede bu hak? Bir harf daha desteğine daha bulunuyoruz. Ah, galiba ortalardan başlıyor. Süre sizin için başlattım.
1: Nahak demek istiyorum.
0: Harika diyorsunuz. Tabii ki nahaktı. Hak içindeydi. Bir kimseyi haksız yere yöneltilmesiydi. Nahak da eski kökenli olduğu için na, biliyorsunuz. Kelimelerin başına na geldiği zaman eski dilde çok kullanılırdı. Nahaktı buranın doğru yanıtı. Sizinle devam ediyorum. Kaç numaralı soruyu açalım? Bakalım nereye gideceksiniz?
1: 17 numaralı soruya açalım.
0: 17 numaralı soruya gidiyorsunuz. Çok güzel. Yine eski dilden bir kelime yakaladınız. Ve sorunuzu okuyorum. Eski dilde gedik, çatlak veya açıklık anlamına gelen bir sözcükten bahsediyoruz. Sürenizi başlattık. Bakın, çatlaklık, açıklık. Bu esasında ne olabilir? Tam tarif edemedim. Süremiz de yetmedi. Hemen bir harf desteğiyle Fatih Bey, hazır mısınız?
2: Hazırım.
0: Size geliyorum. R ve H harflerimizi açtık. Ne olabilir? Süreyi başlattık.
2: Rahle, rahne. Rahle, rahne.
0: Rahne dediniz.
2: Ne?
0: Ne dediniz?
2: Evet.
0: Bence de doğru dediniz. Rahneydi. Burası rahle, rahneydi. Ne? Buradaki kelimemiz. Sizinle devam edeceğim. 1 ile 25 arasında istediğiniz soruyu seçebilirsiniz.
2: 25 diyeyim Erzurum
0: 25
2: olarak.
0: Ile devam edelim o zaman. Size 25 numaralı soruyu açıyorum. Harika gibi bir soru buldunuz. Hiç açılmamış bir yerden risk aldınız ve çok güzel bir soru açtınız, geliyor. Futbolda topun yan çizgiyi tamamen geçmesi durumunda verilen at.
2: Taç.
0: Diğeri
2: gol. Out.
0: Out. Kalenin yan çizgisi.
2: Yan çizgi.
0: Tabii ki soru ekibimiz de sağ olsun özellikle kullanıyor yan çizgi derken. Siz 10 saniyede out'a çıkartmak için bu soru esasında, ama iyi yakaladınız. Hemen buldunuz. Harikasınız. Sizle devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyu açalım?
2: 5 numarayı açalım.
0: 5 numaralı soruya gidelim. Peki, geliyor. Şu günlerde de çok diyeceğim ve sorunuzu okuyorum. Silahlı çatışan tarafların savaşmayı durdurmasını ifade eden kavramdan bahsediyoruz. Sürenizi başlattık. Şu aralarda da çok olsun istiyoruz. Her günümüz neredeyse
2: ateşkes.
0: Dursun diyoruz ve ateşkes tabii ki hepimizin gönülden istediği silahlı çatışan tarafların silahların durması i̇nşallah. Efendim. Buradan da inşallah dünyamızda en kısa sürede barış ve sulh diyoruz.
2: İnşallah.
0: Siz de devam ediyoruz.
2: 6 numarayı açalım.
0: 6 numaralı soruya gidiyorum. Bakalım 6 numara. Halk ağzında ve eski metinlerde ağaç dalı anlamında kullanılan bir sözcük. Ağaç dalı. Süre başladı. Dal?
2: Dal, tal.
0: Tal tabii ki.
2: Evet.
0: Dal değilse taldır.
2: Tal. Evet.
0: Harikasınız. Bir 5 puan daha geldi. Fatih Bey güzel bilinen yerlerden, özellikle soruların olmuşlarından, dallardan toplaya toplaya talla devam ediyor.
2: Evet evet, böyle
0: biraz daldan ilerledim. Biraz saldan. Sizle devam ediyorum. Kaç numaralı soruyu açalım?
2: 7 numarayı açalım.
0: 7 numaralı soruya bakalım. Peki 7 numara. Güreşte kolunu hasmının boynuna getirip rakibini yıkmaya dayalı bir oyun soracağız. Sürenizi başlattık.
2: Elense
0: doğru. Var mıdır ilginiz? Bilir misiniz güreşte de?
2: Yok.
0: Yok mu?
2: Yani benim babam boksla ben çocukken ilgilenmişti. Öyle bir boksa merakım vardı. Sadece onunla böyle.
0: Ama elense tarz. Değil mi? En bildiğimiz hareketlerden böyle bildiğimiz. Bir rakipler birbirini bir yoklar. Kesinlikle. O enseler sağlam mı diye. Peki efendim, o zaman sizinle devam ediyoruz. Yalnız bu arada Murat Bey, hatırlatmak isterim, ara biraz açılıyor.
1: Evet, farkındayım.
0: Yani evet, siz 5 puan diye çok önemsemediniz ilk etapta. Ben nasıl olsa arkadaşımdır, Fatih'tir, geçerim dediniz ama Fatih Bey ara açıyor. Ben de biraz kızıştırayım.
2: Doğru.
0: İyi. Buyurun efendim, sizinle devam ediyoruz.
2: 18'e.
0: 18 numaraya gidiyorum hemen. 17-18. Geldi, güzel bir soru. Efendim sorunuz geliyor. Osmanlı bürokrasisinde bir kişinin göreve önerilmesi anlamına kullanılan terimi soruyoruz. Sürenizi başlattık. Ne olabilir acaba?
2: Kura.
0: Osmanlı'da bir kişi göreve öneriliyor.
2: Kura, tura.
0: Efendim 4 harften destek almamızı rica ediyorum. Peki bakın, Fatih Bey'in desteğiyle size geliyorum. Öyle diyelim en azından. Sürenizi başlatıyorum.
1: İnha
0: tabii ki ne harfiydi buradaki desteğimiz? Osmanlı bürokrasisinde bir kişinin göreve önerilmesi anlamındaydı. Harikasınız. 5 puan yazdınız hanenize ve ara hemen kapanmaya başladı. Sizle devam edeceğiz. Kaç numaralı soruyu açalım? Sizi böyle bir 15'e falan alayım mı? Daha böyle rahat edebileceğiniz bir koltuk diyeyim. Daha güzel bir kutucuk.
1: Tabii ki olur.
0: Uygun mudur tabii sizin için?
1: Uygundur. Ne
0: efendim o zaman size 15 numaralı soruyu açıyorum. Murat Bey. Efendim, bunaltıcı olmayan, ferahlatan hava durumunu anlatan bir sözcük, süre başladı. Ah biraz. Evet.
1: Serin.
0: Evet, serin. Harikasınız. 5 harfli serin kelimesini buldunuz. Bunaltıcı olmayan, ferahlatan hava durumuydu. 5 puan daha yazdınız hanenize.
1: Tamam, ben 21 ile devam edeyim.
0: Bir kişinin toplumdaki ününü ve tanınmışlığını ifade eden sözcük, süre başladı.
1: Şan.
0: Bir harf desteğiyle şan tabii ki.
1: Bir numarayı alabilirim.
0: Bir fotoğrafımız var. Bakalım nasıl bir fotoğraf geleceğiz, göreceğiz. Gelsin bakalım fotoğrafımız. Efendim gördüğünüz gibi bu bir kayaç. Yani kayaç bir kaya. Efendim sorumuz geliyor. Çok ince taneli kil minerallerinden ve kalsitin karışımından oluşan tortul bir kayaç soruyoruz size. Sürenizi başlattım.
1: Tern.
0: Harfi değiştirelim ilk harfleri.
1: Bern.
0: Peki. İlk harfi açmayalım. İkinci harfimizi açtıktan sonra ilk harfi Fatih Bey'in bulmasını rica edeceğiz. Ve süreyi kendisi için başlatacağız.
2: Tan, san, şan, kan, lan, dan, çan.

0: Landa çok yaklaştınız diyorum. Küçük bir ipucu desteğini... Süreniz bittiği için de doğru yanlış diyemiyorum.
1: Evet.
0: Ama şunu biliyorum ki kalpten o kadar severek ve yardımsever yarışıyorsunuz ki süreyi Murat sizin Bey. İçin başlatıyorum Murat Bey. Olmuşundan buyurun.
2: Mar.
0: Mar. Doğru tabii ki. Zaten son saniyede Fatih Bey yine ipucunu vermişti. Harika yarışıyor. Murat Bey'e destekler kucak kucak geliyor.
2: Teşekkür ediyorum.
0: Murat Bey kaç numaralı soruyla devam edelim?
2: İki numarayı da açalım.
0: Gerçekten.
2: Evet.
0: Peki bakın ben hiçbir şey söylemedim. İki numaralı soru. O da bir foto soru. Hazır mıyız? Fotoğraf, bir fotoğrafımız var. Görelim. Bakalım nasıl bir fotoğraf var. Bunu çok sık görürüz. Mobilya işlerinde de belki tanırsınız bilirsiniz. Bu ahşap veya metal malzemelerle ilgili bir soru gelecek. Ahşap, metal veya benzeri malzemelerden yapılan ince ve uzun çıtalara verilen ad. Sürenizi başlattık.
2: Lata.
0: Lata doğru yanıtını aldık. Bir 5 puan daha yazdık. Bu arada hatırlatmak istiyorum. Son 4 sorumuz tek şifre harf buldunuz şu ana kadar.
2: O zaman 19 numaraya.
0: 19 numaraya gidiyorum. Gidelim. 19. Peki geliyor sorumuz. Meyvelerin olgunlaşmasını etkileyen bitki hormonu niteliğindeki bölümünü soruyoruz sizlere. Sürenizi başlattık. Nedir bu diyorsunuz, değil mi? Bu. Bakın etkilenmekten düşünelim. Bu olgunlaşmasını etkileyen bir bitki hormonu diyor. Etkilemekten yola çıkalım. Ne olabilir? Biliyorsunuz yarışmamızın başından beri de na'ları, n'leri, çok ekleri kullandık.
2: Evet.
0: Fatih Bey hazır mısınız? Süreyi sizin için başlatacağım. Bakın na'ları, n'ları çok kullandık. Sürenizi başlattım.
1: Etken.
0: Na'ları, n'leri kullandık.
1: Et. Etnam. Etman. Etmen.
0: Güzel. Peki yetmedi süremiz. Bir harf desteğinde daha bulunuyoruz. Murat Bey süreyi sizin için başlatıyoruz.
2: Etene.
0: Etene mi?
2: Etene.
0: Etene.
2: Evet.
0: Evet doğru. Etene. 1-5 puan daha yazdık hanenize. Bir de E harfi buldunuz. Sizinle devam ediyorum. Kaç numaralı soruyu açıyoruz? 3 sorumuz var.
2: 8 numarayla devam edelim.
0: 8 numaralı soruya gidiyorum. 8. Efendim geliyor. Resmi yazışmalarda gecikmeden yapılması gereken işler için kullanılan bir sözcük soracağız. Süremizi başlattık. Resmi yazışma bu.
2: İvedi.
0: İvedi. Bir doğru yanıt alıyoruz ve sorumuzu, tablomuzu kaç numaralı sorudan açarak devam ediyoruz?
2: 11.
0: Efendim 11 nolu soruya geliyoruz. Hazırsa 11 numaralı soruyu açıyorum. Bir kişi veya olayın hatırlanması, adının geçmesi. Süre başladı.
2: Anımsama, anma.
0: Çok yardımcı olmam gereken bir noktadayım. Anımsama olmadı kelime harf sayısından dolayı. Analım ne dediniz?
2: Anma.
0: Anma dediler. Olmadı. Ama çok yakın bir yerde gezdiler. Bir şey yaparlar ya böyle. Ah o da bir olsaydı.
1: Anmak.
0: Süreyi başladı.
1: Anmak.
0: Ne yaptık?
1: Anmak.
0: Anı.
1: Anmak.
0: Anı. Anı.
1: Anı.
0: Biri sizi ne yapar?
1: Anmak.
0: Birileri sizi anı.
1: Anar. Anı.
0: Doğru.
1: Anımsa. Ma.
0: Anımsa da olabilir. Biz bakalım bir harf desteğini daha verelim. Son belki harfimiz olabilir. Son harfimizi açalım. Buraya ne olabilir? Buyurun Murat Bey.
2: Anıma olabilir.
0: Anıma olursa ama bir harf eksiğimiz olabilir. Ama ben şu ipucunu verebilirim. Anımaya çok yakın ama bu birisileri tarafından sizin adınıza söylendiğinde olan bir şey diyorum. Anıma değil anı. Süreyi başlatayım. Anı.
1: Anı.
0: Anı. Anı.
1: Anı.
0: Anıl.

0: Peki. 9 numaralı soruyu okuyacağım. Bakın dikkatli dinleyin lütfen beni. Çünkü bu bir devamını getireceksiniz. Uzun bir kelime diyeyim ve okuyorum. Acımasızca ve insanlık dışımı biçimde gerçekleştirilen davranışları niteleyen bir ifadeyi soruyoruz. Böyle acımasızca yapılmış şeyi başlattık.
1: Vahşice.
0: Vahşi.
1: Vahşiyane.
0: Vahşiyane doğru yanıt. Tebrik ediyorum sizi. Harika. Biraz önce Murat Bey'e destek olmuştum. Onun için de bir soru desteğini size borçluydum. Burada da o desteği gösterdim. Vahşiyane olacaktı. Bu uzun kelimemizin karşılığı. Son soruyu açıyorsunuz. Kaç numaralı soruyu açalım Fatih Bey?
1: 10 numarayı açalım.
0: 10 numarayı açalım bakalım. Hazır. Evet, geliyor. Güzel bir kelime buldunuz. Efendim, daha önemli, öncelikli anlamında kullanılan eski bir sözcük. Çok daha ne verdi buna? Süreyi başlattık.
1: Ehem.
0: Ehem verdi. Harikasınız. Buranın da yanıtı ehem olacaktı. İlk etap bitti. Bir tahmin edebilir misiniz? Nedir sizce? Murat Bey, durum hiç, ne kadar bir fark var sizce?
1: Bereketi kaçmasın diye saymıyorum.
0: Öyle mi? Ne iyi yapıyorsunuz? Siz sayıyor musunuz Murat Bey?
2: Yok, saymıyorum ama Fatih'in benden bir iki soru...
0: Bir iki soru önde olduğunu düşünüyorsunuz. Düşünüyorum. Peki, biz bir bakalım acaba... Fatih Bey bir iki soru önde mi? Fatih Bey de bereketi olsun diye saymamış ama. Evet. Ay. Ve başa baş bir mücadele olmuş. 40'ar puandayız şu anda. Evet. Son düzlükte özellikle Fatih Bey'in ikinci sorusuyla beraber 40 puan aldık. Bu da demektir ki 8'er doğru yanıt verdiniz. Şu anda da 16 soru sorduk birinci etapta. Hazır mıyız efendim?
1: Hazırız.
0: O zaman rekabeti arttırdığımız, birazcık daha tempo yükselttiğimiz İkinci etaba geçiyoruz efendim sır küpünde.

0: Evet efendim, Stil Küpü'nde ikinci etaptayız. Her doğru yanıtımız 10 puan değerinde olacak ve 120 saniyede 10 doğru yanıt isteyeceğiz yarışmacılarımızdan. Hemen dönüyorum. Birinci yarışmamızın birinci etabını minik bir farkla demeyeyim, baş başa ama birinci kürsüde tamamlayan yarışmacımız Murat Bey ile başlıyorum. Murat Bey, 120 saniye süreniz var. Hı hı. 10 soru yönlendireceğim. İçinde video ve sesli sorular da var. İstediğiniz kadar düşünebilir, istediğiniz kadar pas diyebilirsiniz. Sesli ve video sorularda da sürenizi durduracağız.
1: Tamam.
0: Hazır mısınız?
1: Hazırım.
0: Hazırsanız 120 saniyelik sürenizi kuruyorum ve sorunuzu okumaya başlıyorum. İmparatorluğun en uzun yüzyılı kitabının yazarı ve ünlü huysuz tarihçimizdir.
1: Pas.
0: Peki. Seyhan Nehri'nin döküldüğü denizdir.
1: Karadeniz.
0: Değil.
1: Pas.
0: Pas dedik. Hemen bir sesimiz var, dinleyelim.

0: Dinlediğiniz eğrisi doğrusu isimli şarkıyı kim seslendirmektedir?
1: Nilüfer.
0: Nilüfer hemen geldi, bir doğru yanıt. Belirli stillerle suda en hızlı ilerlemeyi amaçlayan spor dalıdır.
1: Pas.
0: Peki. Ayvalık tostu ve hoşmerim tatlısını yemek isteyen biri hangi şehrimizi ziyaret etmelidir?
1: Balıkesir.
0: Harika. Hemen bir video sorumuz, bir görselimiz var. İzliyoruz.
2: Burada mı kız?
3: Evet.
2: Hadi git ver o zaman yüzüğü. Bak kutuda ne güzel uydu buna. Ne oldu?
3: Abla yapamayacağım ben.
2: Neyi yapamayacaksın?
3: Yüzüğü veremem.
2: Niye? Sevgilin değil mi kız?
3: Haberi yok.
2: Nasıl haberi yok?
3: Ben daha kendimi açamadım kıza be ya. Nasıl veririm yüzük falan?
2: Benim ne işim var o zaman lan burada? Hani seviyormuştu kız seni? Abla daha geleceksin, kız isteyeceğiz bana dedin. Demedin mi?
3: Evet.
2: E?
3: Yani zamanla olacak bir şeyler. Öyle istiyor.

0: Ne?
1: Ver o zaman yüzüğümü geri.
0: Eyvah eyvahtı. Demet Akbağ'ın canlandırdığı karakterdir.
2: Pas.
0: Peki. Mahkemelerde karar veren hukuk görevlisidir.
2: Hakim.
0: Hakim. Bir ebe gözlerini kapatırken diğer çocukların gizlendiği çocuk oyunudur.
2: Kör ebe.
0: Değil. Bu çocuk gözlerini kapatıyor, sayıyor, diğerleri saklanıyor.
2: Saklambaç.
0: Harika. 10 puan geldi. Hemen bir sesimiz var, dinliyoruz.

0: 90'larda büyük bir çıkış yapan şarkıcımızdır.
1: Pas diyorum.
0: Peki. Atasözüne göre görünen köy ne istemez?
1: Kılavuz.
0: Kılavuz geldi. Hemen başa dönüyorum. İmparatorluğun en uzun yüzyılı kitabının yazarı. Ünlü ama bir o kadar da huysuz tarihçimizdir. Geçmiş çakın bir dönemde de kaybettik kendisini diyeyim. Çok da büyük bir ustadır.
1: Pas.
0: Peki efendim. Seyhan Nehri'nin döküldüğü denizdir.
1: Tabii ki Akdeniz.
0: Akdeniz, harikasınız. Belirli stillerde suda en hızlı yüzmeyi amaçlayan spor dalı. Bakın ne yapıyorum ben?
1: Kulaç.
0: Başka bir şey yapıyorum. Sudayım. Suyum. Etrafım su. Ne yapıyorum ben?
1: Yüzme.
0: Güzeldi ama süreniz doldu ve dolduktan sonra da bayağı bir geçti. Efendim hemen dönüyorum yanıtlarımıza. Güzel bir bölüm çıkarttık. 2, 3, 4, 5, 6 soru bildik ve geldik birinci sorumuza. Sorumuzu okuyorum. İmparatorluğun en uzun yüzyılı kitabının yazarı, ünlü ve huysuz tarihçi. Adını söylediğim zaman eyvah diyeceksiniz. Eyvah. İlber Ortaylı hocamızdı.
1: Kesinlikle eyvah diyorum.
0: Tabii ki.
1: Kesinlikle eyvah diyorum.
0: Tabii ki. İşte 120 saniyenin size yaptıkları, evet, zamanın önemi, evet, diyoruz. Gerçekten insan, evet, bildiğini bile unutuyor.
1: Evet, unutuyor.
0: Efendim belirli stillerle suda en hızlı ilerlemeyi amaçlayan spor...
1: Yüzme.
0: Yüzdüm. Bir sizin için burada bayağı da bir yüzdüm değil mi? Bayağı gördüm.
2: Ben şahidim. Yüzdüm.
0: Söyleseniz. Bayağı da yol kat ettim yani. Efendim güzel bir videomuz vardı. Sevgili Demet Hanım'ın. Demet Akbağ'ın canlandırdığı bir karakterdi bu. Evet.
1: Aslında çok da severek izlerdik, evet, beraber.
0: Ne ablaydı? Hatırlarsınız bir abla derdi. Firuzan abla değil abla miydi? Hatta şarkılarda, evet, söylerdi, evet, kendisi. Evet, Firuzan, evet, Hanım'ı. Evet. Firuzan ablayı canlandırmıştı bu seride kendisi.
1: Evet.
0: Ve gidiyorum hemen bir sesimizi tekrar dinleyebiliriz. İbreti Alem şarkısı, evet, gelmişti. Buna da İbreti Alem diyoruz. Emre Altu. O burasında yanıtı Emre Altu olacaktı. Tebrik ediyorum gönülden. Teşekkür harika ediyorum. Bir 120 saniye çıkarttınız. Ve Fatih Bey hazır mıyız?
2: Hazırım.
0: Tamam, hazırsanız size geliyorum. O zaman beraber yarışıyoruz. Efendim kuralları hemen hatırlatıyorum. 120 saniye süreniz var. İstediğiniz kadar pas diyebilirsiniz. İstediğiniz kadar sesli ve video sorularda düşünebilirsiniz. Her doğru yanıtınız 10 puandan değerlendirilecek. Hazır mıyız?
2: Hazırım.
0: Sürenizi kurduk ve başlıyorum okumaya. Çile ve Kaldırımlar şiirlerinin yazarı Kısa Kürek soyadlı şairimizdir. Kısa Kürek.
2: Necip Fazıl Kısa Kürek.
0: Necip Fazıl Kısa Kürek geldi 10 puan. Kızılırmak'ın döküldüğü nehirdir.
1: Böyle bir gelir.
2: Pas diyeyim.
0: Peki pas dediniz. Uygun malzemelerle kayak. Kar üzerinde yapılan kayak. Bir sporudur.
2: Kayak.
0: Kayak geldi. Hemen dinliyoruz.

0: Dinlediğiniz Mahmure isimli şarkı kim seslendirmektedir?
1: Nüket Duru.
0: Nüket Duru geldi bir 10 puan daha. Ciğer kebabı ile kütür kütür bir karpuz yemek isteyen birisi hangi şehrimize

0: gelişmelidir. Kütür kütür karpuz.
1: Gaziantep. Karpuz. Adana diyeceğim. Adana yani karpuz
0: bir yer daha ciğer var. Ciğer, Adana, ciğer kebabı da var.
1: Pas, pas diyeyim. Diyeyim.
0: Tabii değil. Suçları araştırıp dava açan hukuk görevlisidir.
1: Savcı.
0: Savcı tabii ki. Hemen bir görüntümüz var. İzliyoruz. Bakalım ne geliyor.
2: Canım bakar mısın? Bu wireless şifresini alabilir miyim ya?
3: Verelim.
2: Evet.
3: Efendim?
2: Harfi.
3: İki evet. U daha.
2: İki U daha.
3: Birincisi küçük U, ikincisi büyük U.
2: Küçük U.
3: Evet. Bir J.
2: Bir J.
3: Üç, üç.
2: Yani üç tane.
3: Evet. Heh. Üç tane. Üç rakamı ama üçüncüsü küçük üç.
2: Küçük üç ne ya?
3: Yumuşak G.
2: Yumuşak.
3: Altı A. K.
2: K.
3: Küçük H.
2: He?
3: 6 milyon.
2: Bu nasıl şifre?
3: Yaz sen.
0: Nasıl şifre? Yaz. Geliyor sorumuz. Ölümlü Dünya filminde serbest karakterini canlandıran oyuncumuz.
1: Pas diyeceğim. Aslında peki. Severek takip ediyorum ama ismini hatırlıyorum.
0: Oyuncuların üzerinden atlanarak oyundur. Oyuncular birbirinin üstünden atlar bu oyunda.
1: Uzun eşek. Birdir bir.
0: Birdir bir. Bir 10 puan daha geldi. Atasözüne göre kara günde belli olan kişidir.
1: Dost.
0: Dost. 10 puan dedi. Dost. Bir sesimiz daha var. Dinliyoruz.

0: Evet. Geliyor. 90'ların unutulmaz şarkısı Hadi Yine İyisini kim seslendirmektedir?
1: Tayfun.
0: Tayfun. Bir 10 puan daha geldi. Hemen dönüyorum. Kızılırmağın döküldüğü denizi soruyoruz size. Kızılırmak.
1: Akdeniz, Karadeniz.
0: Karadeniz tabii ki. Hemen gidiyorum. Ciğer kebabı ve kütür kütür karpuzunu yemek
1: Şanlıurfa.
0: İsteyen. Şanlıurfa'da yakın bir bölge. Ciğer kebabı ve kütür kütür karpuz. Urfa'da doğru bir yanıttı ama hatta Adana en doğrusuydu. Karpuz deyince Adana'ydı.
1: Ciğer deyince de.
0: Ciğer deyince de o bölgeydi.
1: Evet.
0: Ama Adana deyince Adana'ydı. Kebap deyince Urfa'ydı.
1: Evet.
0: Değil mi? Bir de bir yer vardı arada. Diyarbakır deyince Diyarbakır, de ciğer ve evet. Diyarbakır karpuzu
1: evet,
0: desem.
1: Evet kesinlikle.
0: Diyarbakır olacaktı. Evet. Selam olsun buradan güzel ilimize, güzel şehrimize. Ve gidiyoruz Ölümlü Dünya. Görüntülerini izlemiştik. Serbest karakterini canlandıran bir oyuncumuz vardı. Kendisi aynı zamanda bayağı iyi bir yazar.
1: Evet.
0: Değil mi? Müzist de yapıyor. Oyunculuğu da var. Harika projelere de imza atıyor. Sevgili Feyyaz Yiğit desek.
1: Evet.
0: Doğru mu efendim? Feyyaz Yiğit olacaktı. Fakat harika bir 120 saniyede siz çıkarttınız. Hemen gidiyorum tabloya. Burada küçük bir fark oldu mu sizce?
1: Zannetmiyorum.
2: Fark biraz açıldı.
0: Açıldı mı?
2: Açıldı.
0: Bence de bir küçük bir olsa da küçük bir fark oldu sanki. Bakalım ne kadarlık bir fark oldu. Evet efendim Murat Güven A masamızdan yarışıyor kendisi. Şu ana kadar 100 puan topladı ikinci etap sonunda. Fatih Sarıkaya bu bölümde baş yavaş girdiği birebir mücadelede bir 20 puanlık iki farklı soru bilerek ikinci etabı Sır Küpü'nün ikinci etabını 120 puanla tamamlamış oldu. Ve böylece küçük bir fark oldu ama şimdi rekabet birazcık daha yükselecek. Çünkü ne girecek devreye?
2: Buton.
0: Butonlar devreye girecek. Siz seçeceksiniz ama butonlar karar verecek. Evet. Hazır mıyız?
1: Hazırız.
0: O zaman hazırız. Sır Küpü'nün butonların devreye girdiği, rekabetin birazcık daha yükseldiği 3. etabıyla devam ediyoruz.

0: Evet efendim, geldik Sır Küpü'nde 3. etaba. Başa baş iki dostun mücadelesine tanık oluyoruz bu bölümde ve hemen dönüyorum. 2. etabı önde tamamlayan Fatih Bey. Fatih Bey, sizinle başlayacağız.
1: Tamam.
0: Kaç numaralı soruyla başlayalım diyorum.
1: 13 numara.
0: 13. Peki, geliyor 13. Hazırsanız soruyu okuyorum ve butonlarda mı ellerimiz? Eller butonda mı? Murat Bey.
2: Butonda.
0: Butonda. Aman dalmayın. Bakın, bundan sonra her doğru yanıt 10 puan. Dalgınlığa gelmez burası. Hazırsa başlıyorum. Başkalarına acı çektirmekten haz duyan kişileri tanımlayan psikoloji terimi süre başladı. Kim? Buyurun Fatih Bey. Fatih Bey hakkı aldı ama aldıktan sonra öyle bir rahatladı ki dedi ki ne olabilir acaba diye.
1: Evet.
0: Arkasınız, çok doğru bir teknik. Bir harf desteği bizden ve sürenizi tekrar açacağım. S ile başlıyor. Süreyi başlattım. Buyurun.
1: Sadist.
0: Sadist doğru yanıtını aldık. 10 puan hanenize yazıldı. Evet, kaç numaralı soruyla devam edelim?
1: Sadist 37.
0: 37. Zaten 30'ları seviyordunuz, istiyordunuz. Başından beri hep 30'larda olmak istediniz. Ve geldi bir foto soru daha. Bir fotoğrafımız var. Hemen görelim. Ve Artemisia vulgaris. Artemisia vulgaris. Tanır mısınız bitkileri?
1: Bilmem.
0: Ben de burada yavaş yavaş tanıyorum. Kendisi Artemisia vulgaris olarak geçiyor efendim. Latince adı bu tabii ki. Bizdeki ismi de halk arasında yabani pelin. Yabani pelin çiçeğimizin, bitkimizin adı. Ve güzel de kokularıyla bilinen bu bitkinin adını soruyoruz. Süre başladı. Basın basın basın. Evet, buyurun.
2: Mazı otu.
0: Değil, böyle mis gibi kokuyor.
2: Mis otu.
0: Misk
2: otu.
0: Misk otu, doğru yanıt geldi. Son saniyede misk otuydu. Verdik 10 puanı. Bir de şifre harf buldunuz. O harfini aldınız. Şifre kelimemizden. Misk otuydu efendim. Yabani pelin. Ve Artemisia vulgaris. Bundan sonra karşınıza çıkarsa sosyal hayatta da evet, ben tanıyorum Artemisia vulgaris'i dersiniz.
2: Evet.
0: Artık bizden size hediye olsun. Sevgili Artemis. Sizle devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyu açalım?
2: 29.
0: 29'a gidiyorum. Hazır mıyız? Eller hazır. Butonda mı? Bakın, çok rahat bileceğiniz bir soru geliyor. Efendim, bir sanatçının veya yazarın kendine özgü anlatım biçimi tek harfe ihtiyaç var. Açayım mı butonları? Açtık butonları. Buyurun.
2: Stil.
0: Stil. T harfi geldi. Stildi buranın yanıtı. Doğru yanıtı verdi ve 10 puan daha yazdı Murat Güven hanesine. Sizinle devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyla devam edelim?
2: 27.
0: 27'ye gidiyoruz. 27. Bir fotoğrafımız daha var. Ama bunu bence çok hızlı bileceksiniz. Fotoğrafımızı görelim. Harika bir süs taşı. Bakın, bunun bir eşyaları da olur. Hatta büyük tesbihleri de olur. Böyle tık tık tık tık elde de kullanılır. Okuyorum. Takılarda sıkça kullanılan değerli gördüğünüz süs taşının adı, süre başladı. Buyurun.
2: Akik.
0: Akik yanıtı geldi. Harikasınız. 10 puan yazdık hanenize akik yanıtıyla. Sizle devam ediyorum. Kaç numaralı soruyu açalım?
2: 4 numaraya açalım.
0: 4 numaraya gidiyoruz. Bakalım 4'te ne var? 4. Gelsin 4. Eyvah, zor bir kelime bulduk yine. Murat Bey'in destekleriyle diyorum efendim. Hazırsanız okuyorum. Hukuk ve emniyet alanında kullanılan, araştırma ve soruşturma anlamına gelen, Osmanlıca kökenli bir kelime, bir sözcük soruyoruz size. Süreyi başlattık. Buyurun.
2: Tahakkat.
0: Tahakkat değil.
2: Tahakkut.
0: Kuk. Devam edin üretmeye.
2: Tahakkuk.
0: Üretmeye devam edin. Peki. Burada farklı bir, çok doğru yoldan gittiniz bu arada Murat Bey kelimeyi üretirken. Ama bir harf desteğimizi kabul edin lütfen. Tahar ne olabilir? Süreyi başlattık. Buyurun Murat Bey.
2: Taharuk.
0: Tahar.
2: Taharuk. Taharut.
0: Üç tane harf siz yapıyorsunuz.
2: Tahar.

0: Harra.
1: Harra olabilir mi acaba? Biz sondan bir önceki harfi de alalım. Bakalım acaba nasıl bir yol alıyoruz? Tek harfe ihtiyaç var. Acaba o harf hangi harf? Butonları aç. Tek.
2: Taharra.
1: Ra mı?
2: Taharri.
1: Ri. Doğru yanıt. Taharri olacaktı. Buranın yanıtı. Harikasınız. Sizle devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyu açalım?
2: 35.
1: Bele takılan aksesuarın veya mimaride kavisli taşıyıcı yapının ortak adıdır. Bu süre başladı. Buyurun.
0: Kemer.
1: Kemer doğru yanıtı size 10 puan kazandırdı. Harikasınız. Butonu çok iyi kullanıyorsunuz. Bir de M harfi yakaladınız. Şifre kelimeden 4. harfi aldık.
0: 20 diyelim.
1: 20 diyelim. Peki diyelim, gelsin bakalım 20 numaralı sorumuz. Efendim yine zor bir kelime buluyorsunuz. Murat Bey, ben sizi gönülden tebrik ediyorum. Zor kelimelerin insanıymışsınız gerçekten.
0: Teşekkür ederim.
1: Sorunuzu okuyorum efendim. Dayanak, vesile veya sebep anlamında kullanılan bir sözcük soruyoruz size. Süreyi başlattık. Buyurun.
0: Nidar.
1: Efendim?
0: Nidar.
1: Nidar değil.
0: Nadar.
1: Nadar da değil. Çok güzel bir yerde türettiniz ama bir harf desteğimizi kabul edin. Ne olabilir? Fırsat kaçmadı. Butonu iyi kullanan alır. Süreyi başlattı. Buyurun.
0: Medar.
1: Medar. Doğru yanıtı geldi. Fatih Bey, bir düştünüz mü sanki?
2: Yok, hızlı arkadaş benden.
1: Bazen burada şöyle başlıklarımız olabiliyor. Ben bastım, sistem çalışmadı. Hani sizin arkadaşlar acaba farklı bir yeri mi açıyor? Butonlarda acaba bir şey mi var gibi cümleler duyuyoruz. Eğer öyle bir düşünceniz varsa lütfen söyleyin. Hani böyle bir kırgınlık olmasın.
2: Tabii
1: şimdiden.
2: Ki yok.
0: Şu an
2: tabii
0: benim
2: ki
0: için yok.
1: Butonları gördünüz zaten. Bırak açılışta da yani, testimizi yaptık.
2: Ben bastığımda çalıştığı sürece yok diyor.
0: Evet, yok,
2: hani ben de olursa o zaman düşünürüz diyor.
1: Neyse, siz bunu saklayın. Eğer biraz sonra arayıcı açılırsa artık siz basarsınız böyle.
2: Tabii.
1: Oğuz bu çalışmıyor demeye.
2: Tabii.
1: Evet, sizle devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyu açalım bu küçük esten sonra?
0: 23 diyelim.
1: 23 numaralı soruya gidiyorum. Efendim hazırsa geliyor. Gerçekten gönülden tebrik ediyorum Murat Bey. Yani bütün araya sıkıştırılmış ince
0: zor
1: kelimeleri
0: buldum, değil mi?
1: Çok özenle böyle nokta atış yakaladınız. Ama birçok da kelime öğrendik sayesinde Murat Bey'in. Daha doğrusu hatırladık diyeyim efendim. Şam kökenli kumaş veya çelik ürünlerini nitelemek için kullanılan bir sözcük arıyoruz. Nedir acaba? Süre başladı. Buyurun.
0: Dimitri.
1: Dimitri değil.
0: Dimatri.
1: Dimatri de değil. Ama Dimitri'ye çok yakın diyorum. Ne olabilir acaba? Bir sondan üçüncü harfi belki işimize yarar. Orayı yükseltir. Sondan üçüncü harf güzel olabilir. Destek olur. Dimitri dediniz. Hayır dedim. Demek ki böyle şeyli şeyli bir şey. Dimitri değil de ne olabilir? Sürenizi başlattım. Buyurun Fatih Bey.
2: Dimişti.
1: Dimişti değil. He?
2: Dimişte.
1: Dimiş. Ki var zaten.
2: Dimişti.
1: Dimişti de. Dimişti değil.
2: Evet.
1: Dimişti değildi. Ben de size ipucu vereyim derken ki vardı demiştim zaten. K'yi söylemiş oldum. Bari K'yi açsın arkadaşlarımız, evet, da hak geçmesin.
2: Evet.
1: Efendim K var. Dimişti değil, dimişkiydi.
2: Evet.
1: Neyse, adalet yerini bulsun diyoruz.
2: Yine.
1: Hazır mıyız? Eller butonda.
2: Hazır, evet.
1: Önce basan cevap yanıt hakkını alacak. 3, 2 ve açtık butonları. Vallahi hiç bir günah
2: yok, yapacak bir şey.
0: Dimişki.
1: Dimişki. Harikasınız Murat Bey. 10 puan daha yazdık hanenizde. Sizle devam ediyorum. Kaç numaralı soruyu açalım?
0: Yine zor bulacağım herhalde. 12.
1: 12. Ya 12. Buna şüphemiz yok. Açabiliriz. Açabiliriz. Buna gerçekten hiç şüphemiz yok. 12 numaralı çok güzel bir soru buldunuz.
0: Eyvallah.
1: Gerçekten tebrik ediyorum. Şu ana kadar zaten çok iyi bir yarışma çıkarttınız. Yarışmadaki bütün dipte kalmış kelimeleri buldunuz. Bir de sürpriz farklı bir soru kalıbını buldunuz. Yani hem soru farklı kelime buldunuz, üstüne bir de farklı kalıpta bir soru buldunuz. Ne demek istiyorum? Şunu demek istiyorum. Efendim size bir görsel göstereceğiz bu soruda. Buradan bir görselimiz var ve bu görseli tanımanızı rica edeceğiz. Sorunuzu okumayacağım. Sadece fotoğrafı vereceğim, sürenizi başlatacağım. Butonu önce kullanan ve yanıtı doğru veren yarışmacımız 10 puanı alacak. Hazır mıyız?
2: Hazırız.
1: Hazır. Peki. O zaman soru okumuyorum. Fotoğrafı ve sürenizi aynı anda başlatıyorum ve veriyorum. Ne olabilir bu? Buton. Buyurun.
2: Şimşek.
1: Şimşek doğru yanıtını kabul ediyoruz. Bakalım nasıl bir şimşek? Görebiliyor muyuz acaba? Fırtınalı havalarda oluşan güçlü elektrik akımlarının yarattığı şimşekti bu. Fotoğrafımız yavaş yavaş netlik kazanacaktı. Evet. Ama biz tabii harflerden destek alarak yarışmacımız o iki eksik harfi çok hızlı şimşek olabilir Oğuz bu deyip ağaç, görsel, buluttan destek alır mıyız acaba dedik ama doğru yanıtı verdiniz. 10 puan yazdınız. Size devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyu açalım?
2: 22.
1: 22 numaraya gidiyoruz. 22 numarada ne var acaba bakıyoruz.
0: Nereden?
1: Sorunuzu okuyorum hazırsa. Eksik kalan bir işi tamamlama veya ihtiyaçları karşılama işlemine verilen ad süre başladı. Buyurun Fatih Bey.
2: Sağlayacağım eksik.
1: Hazır hızlı. Bir şey yapıyorum, bir şey ediyorum. Hadi ilave yaptım.
2: İkram.
1: Ne oldu? Yok mu?
2: Yok.
1: Yok, var var. Var var, çok var. Tam böyle dilinizin evet, ucunda evet. Ben buradan dilinizin ucunu görüyorum diyeyim artık. Hazır mıyız? Hiçbir şey kaybetmediniz. İlk ne olabilir? Efendim?
2: Söylemeyeyim. Murat Bey bizden zaten...
1: Söylemeyin.
2: Murat Bey bizden...
1: Ben size bir şey söyleyeyim. O ipucu sanki doğru ipucu değil gibi. İyi düşünün. Süreyi başlattım. Buyurun Fatih Bey.
2: Zaten yanlış söylediğimde ben çıkıyorum. İkram diyecektim, değil zaten.
1: Ama süre bitti, hadi.
2: Evet, değil. İkram değil, çıkmadı.
1: Ah Fatih Bey.
2: Yine pişirdik Murat Bey'e, çıkmadı.
1: Sakın vermeyin.
2: Evet evet.
1: Bakın hakkınız bitmedi. Yine evet. Basıp alabilirsiniz. Hazır mısınız? Hazır mısınız?
0: Hazırız.
1: Peki, sürenizi başlattığım an kim önce butonu kullanırsa. 3, 2, 1, açtım.
2: İkbal.
1: İkbal değil, ilk.
2: İksal, ipçal, ikram, ikran, ik, dal, ikmal. Evet, ikmal. İkmal.
1: Süre doldu.
2: Evet.
1: Evet. Süreyi tekrar başlatıyorum. İkmal butonu yaparız. Önce kullanan alır. İlk ne olabilir? Süreyi başlattım. Buyurun Fatih Bey.
2: İkmal.
1: İkmal.
2: Evet.
1: Allah tak diye yakaladın. Evet. Gerçekten
2: zeka böyle ya. Maşallah.
1: Estağfurullah ama. Yani lep evet demeden ya. Lep dedikleri bu olsun.
2: Hayır, hatta lep diyeyim ben Çorum diyeyim.
1: Gerçekten o hale geldi. Lep'den Çorum doğruydu. Bir anda o gelmemişti aklıma ama harikasınız. Mükemmel bir yarışma çıkarttınız. İlk Mali de tak diye buldunuz. Sizinle devam ediyoruz Fatih.
2: Evet. 54.
1: 54'ü seçiyorsunuz. Hazırsa sorumuzu okuyorum. Efendim, eğilip büküldüğünde kolayca şekil değiştirebilen veya koşullara uyum sağlayan yapıları tanımlayan sözcük süre başladı. Buyurun.
0: Esnek.
1: Esnek tabii ki doğru yanıttı. 10 puan geldi hanenize. Bir de şifre harf buldunuz. Ne harfini açtınız? Baştan ikinci harfti. Şifre kelimemizdeki harfimiz. Sizinle devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyu açacağım?
0: 48 açalım.
1: 48. Peki. Geliyor 48. Hazırsa sorumuzu soruyorum. Efendim. Üzerine saydam bir cila tabakası çekilmiş olan eşya. Sürenizi başlattım. Buyurun Murat Bey.
0: Cilalı diyeceğim.
1: Cilalı değil. Bu aynı zamanda şekerlemeler için de pasta yapımında ve benzeri alanlarda çok kullanılır. Evet, evet, evet. Böyle bir yüzey olarak da söylerler. Daha çok böyle bir yüzeydir. Belki ilk harfini açsak yardımcı olur diye düşünüyorum. G ile başlar bu böyle gle. bardak İngilizce'de varsa parlak

0: Sağlıktan gelir. Süreyi başlatayım ben.
1: Bu arada nasıl olsa basacak gibi görünmüyorsunuz. Kimse. Ben bir tahminde bulunup da
2: sesli tahminde bulunmayacağım.
1: Peki. İkinci harf desteğini de verelim. Peki.
3: Yanı senden bizimle.
1: Ne olabilir? Süreyi başlattık. Buyurun Fatih Bey.
2: Glocks.
1: Glocks değil. Glocks değil. Peki. Bir harf desteğimizi daha kabul edin lütfen. Gla. Bu herhalde böyle futbolda neydi o? Ne hareketiydi? Plan bir şey diyorlardı. Plans.
2: Plase.
1: Tamam. Süreyi başlatayım ben.
0: Murat Bey. Glase. Glase doğru yanıtıydı. Yine ipucu benden gitmedi Fatih
2: Bey. Benden gitti.
0: Sizden gitti.
2: Evet evet.
0: Ben futbolda ne vardı dedim. Siz plase dediniz. Murat Bey kardeşiniz.
2: O da şutu.
0: Kardeşiniz arkadaşınız kaptı glaseyi.
4: Uzun olsun 51.
1: 51 olsun. Harika geliyor bir soru. Bayılırsınız, biraz önce de filmde birini canlandırmıştı diyeyim. Belki ipucu olur size. Nefesli bir çalgı olan bir enstrümanı çalan sanatçıya verilen ad diyorum. Süreyi başlattım. Buyurun Murat Bey.
2: Yani yapacak bir şey.
4: Klarnetçi.
1: Klarnetçi tabii ki. Doğru yanıtını aldık. Harikasınız. 10 puan daha gitti. Bakın 30 puan oldu. Ve son sorulara geldim. Son 3 soru. Yakaladınız. Yakalayamadınız. Gider. Efendim 50. 55. İki sorudan birini öneriyorum.
4: 50.
1: 50. Geliyor 50 numaralı sorumuz. Efendim. İnsan ve hayvan vücudunu dış etkilerden koruyan büyük bir organ diyeyim. Süre başladı. Fatih Bey.
2: Deri.
1: Deri tabii ki. Harikasınız. 10 puan, 170. Güzel. Yakalıyoruz. Harika gidiyoruz. Bakalım. Bir de şifre harf buldunuz. R harfini yakaladık. Sizle devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyu açalım? Artık son sorulara yaklaşıyorum.
2: Evet,
1: son
2: bir 55 bir de ipucu vermiştiniz
1: 55 galiba. De ipucu vermiştim. Hemen gidiyorum 55'i okuyorum o zaman. 55 diyelim. Gelsin 55. Evet, sorunuzu okuyorum. Bir şeyle ilgili olma, ona bağlı bulunma durumunu anlatan sözcük. Sürenizi başlattım. Buyurun Murat Bey.
4: Ait.
1: Ait. Doğru yanıtını bulduk. Bir de şifre harf aldınız. A'yı açtık. Son sorular artık. 46 öneriyorum. Ve 52 öneriyorum.
4: 52.
1: 52 gelsin. Evet. 52 son sorularınızı açıyorum. 52. Özel etaplarda zamana karşı mücadele edilen bir motor sporunun adını soruyoruz size. Süreniz başladı. Buyurun Fatih Bey.
2: Rally.
1: Rally doğru yanıtını aldık. Harikaydınız. Evet. Harika bir üçüncü etap bitti. Hemen puan tablomuza gidiyoruz ve bakıyoruz şu anda puanlarımız ne durumda diyoruz. Efendim, Fatih Sarıkaya 180 puanla şu anda ikinci oldu ve Murat Güven 200 puanla yaklaşık 2 soru farkla bu etapta öne geçti. Evet Murat Bey, birinci tahmin önceliği puanınızın farkından dolayı sizde. Tek seferde doğru harfi alabilecek miyim? Doğru kelimeyi telaffuz edebilecek miyiz? Önce kelimeyi, sonra da seçtiğiniz harfi söylemenizi istiyoruz. Buyurun.
4: Anemometre.
1: Anemometre.
4: Evet.
1: Böyle bir kelime olduğunu düşünüyor musunuz? Biliyor musunuz? Var mı düşünceniz?
4: Anlamanın ne olduğunu bilmiyorum ama
1: sonra, olabilir diye. Anemometre evet. Dedim. Evet, çok güzel iki dost bir başa baş bir mücadele çıkarttı ve en son tek harfle geldiğimiz soruları tamamladığımız etapta anemometre dediler ve tabii ki doğru dediler. Gönülden tebrik ediyorum Murat Bey.
4: Ederim.
1: Efendim, rüzgar hızını ölçen
4: evet, doğru.
1: Meteorolojik doğru. Bir cihaz sorusu saklamıştık finalde. Ama zaten finalde tek harf, birkaç harf eksiğine kadar geliyoruz. Siz zaten finale gelene kadar bu başarıyı çok hazırlıkla gösterdiniz ve gönülden tebrik ediyorum. Yarışmamızın 3. etabını da burada tamamlamış olduk efendim.

0: Evet efendim, sır küpünün 3 etabını burada tamamladık. Hemen dönüyorum sevgili Fatih Bey'e, sevgili Murat Bey'e. Fatih Bey, harika mücadele ettiniz. Gönülden tebrik ediyorum.
1: Teşekkürler.
0: Ama yani rakibinizi de ayrıca tebrik ediyorum. İnanılmaz kelimeler buldu.
1: Evet.
0: Bir değerlendirmenizi alayım. Nasıl geçti yarışmamız?
1: Çok keyif aldım. Güzel geçti. Murat Bey'i de ayrıca destekleyerek birinci yaptık el birliğiyle.
2: Teşekkür ederim.
1: Çok keyif aldım yani. Ben zaten bu tarz şeylerde hırs olan biri değilim yani. Keyif almayı daha çok tercih ediyorum. Böyle bir organizasyonda bulmak beni çok mutlu etti. Hani gerçekten kaybedenin olmadığı bir yarışma. Evet, yani sadece her şeyin de paraya dayalı ya da maddi çıkar üzerine olmaması. Hem bilgi, bir şeyleri öğreniyor olmak, hem de bundan keyif alıyor olmak, yani böyle bir formatla alakalı benim ilk televizyon tecrübem, yani ilk defa kamera karşısına çıkıyorum ve bundan büyük keyif aldım. Sizi tanıdığım için çok keyif aldım. Çok mutlu oldum yani buraya geldiğim için.
0: Vallahi çok teşekkür ederiz Fatih Bey. Biz de sizi tanımaktan çok mutlu olduk. Gerçekten çok keyiflisiniz. Çok şensiniz. Çok iyi niyetli ve çok candansınız. Sizi de tanımak çok büyük bir mutluluktu. Murat Bey, sizi döneyim. Nedir sizin düşünceleriniz? Nasıl geçti yarışma? Bir değerlendirmeniz.
2: Yarışma güzel geçti. Burada önemli olan gerçekten klasiktir ama eğlenmekti. Ben dostum, kardeşim, arkadaşımla beraber burada olmak dan çok mutlu olduk. Size ve sizin adınıza, ekibinize bizi çok güzel ağırladılar. Çok teşekkür ederiz. Gerçekten güzel, keyifli oldu. Bizim için de güzel bir
1: anı oldu diye
2: düşünüyorum.
0: Harikasın.
2: Çok teşekkür ederiz.
0: Efendim, biz tekrar çok teşekkür ediyoruz. Ve A Para Kütüphanesi'nden bugün anısına okuduğunuz zaman sayfalarına şöyle biraz araladığınızda bizleri anmanız adına, bizleri hatırlamanız adına sizlere küçük birer hediyemiz
2: çok
0: var. Çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Evet efendim, yeni bir yarışmanın sonuna geldik. Harflerle sırladığımız, kelimelerle kazandırdığımız yarışma diyoruz. Sır küpüne siz de katılmak, bizimle beraber bu keyifli deneyimi yaşamak isterseniz lütfen bize sırküpü@apara.com.tr adresine küçük bir özgeçmişinizi göndererek katılma talebinde bulunabilirsiniz. Sizi de burada misafir ederiz, beraber bu keyifli deneyimi yaşarız. Yeni bölümde tekrar görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın efendim.

0: Önce halk, sonra bankayız biz. Hayatımızın başrolünde halkımız var. Tabii halkın başrol olduğu bu hayatta durum biraz farklı. Spot ışıkları yok mesela. Sabahın ilk ışıkları var. 30 yıldır dükkanını aynı hevesle açan Ömer amca var. Sahne yok, evin salonu var. Ve o salonda hayallerini büyüten Zeynep var. Bir de onunla gurur duyan ailesi. Kestik, sesi yok. Kesintisiz bir gayret var. Gece gündüz aynı heyecanla çalışan Efe var. Söz konusu gerçek hayatsa ve orada bir halk bank varsa başrol halktır. Ve bizde halk ayakta alkışlanır. Önce halk, sonra bankayız. Halkbank.
1: Bu babalar gününde ona Konyalı Saat'ten bir radyo alın. Sonra da oturun, doğum gününüzü bekleyin. Konyalı Saat, babalar gününüz kutlu olsun.
2: Bizim kız üniversitede, acil ihtiyacı olmuş geçen.
3: Yoksa sorun değil.
2: Dedim kızım,

0: Halleder baban. Günlük hesap ne güne duruyor? Çektim gönderdim. Kazandım yine bizim kızın kalbini.
1: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
2: Tinksat'a satmaktan memnunuz açıkçası. Gelir gelmez hemen arabamız işleme alındı. Pratik bir şekilde arkadaşlarımız hızlı hızlı işlemlerini yaptı. Bu arada biz kahvemizi, çayımızı içtik. Paramız da 15 dakikada hesabımıza yattı. Çok hızlı halledildi. Kesinlikle öneririm.
3: Avantajlı fiyatlarla sigorta Sigortam.net'ten alınır.

0: Hangi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi?
1: Prim iadeli hayat sigortalarında bir aylık priminiz Türkiye Hayat Emeklilik'ten. 30 Haziran'a kadar prim iadeli hayat sigortası yaptırıp ilk taksitinizi ödeyerek kampanya fırsatından yararlanabilirsiniz. Üstelik %40'a varan vergi avantajından faydalanırken sigorta süresi sonunda ödediğiniz primleri dövize endeksli olarak geri alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı banka şubelerimizde. Türkiye Hayat Emeklilik. Gücü adında.
2: Genel izleyici için uygundur.

0: Biz bize den herkese günaydın.
1: Merhabalar efendim. Çok keyifli bir bölümle karşınızdayız. Birbirinden değerli konuklarımız var. Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
0: Hoş geldiniz.
2: Sağ olun, hoş bulduk.
0: Sefa Beyciğim, nasılsınız, iyi misiniz? Sizi ilk kez ağırlıyoruz burada. Vallahi o yüzden Irmak'cığım izninle buraya başlıyoruz.
1: lütfen.
2: İyiyim vallahi ya. Yoğun bir sezon geçti
0: evet.
2: Bizim açımızdan. Böyle birkaç tane turnemiz kaldı. Onun haricinde bizim için sezon bitti. Böyle bir dinlenme, daha çok evde vakit geçirme şeklinde devam ediyorum abi ben.
0: Harika.
1: Ama şimdi yeni bir şey daha var. Atakan Çelik'le birlikte sahneye çıkıyorsunuz.
2: Evet, Atakan'la böyle bir yapalım mı dedik. Böyle senelerdir düşündüğümüz bir şeydi. Biz zaten böyle hep şarkı, türkü böyle çok severiz. Ekipçe falan da çok söyleriz. Böyle bir şeye giriştik. Bakalım inşallah hayırlısı olur ya.
0: Son 2-3-4.
2: Evet.
0: Niye? Son 2-3-4 falan. Oradan mı?
2: Evet, oradan şey yaptık. Bir de. Ya, çok düşündük ismi. Hep böyle bizim aklımızda şeye çalışıyor böyle şaka maka. Yani abi dedik şaka yapmayalım. Böyle müzik terimiyle alakalı bir şey olsun. Son 2, 3, 4 diye böyle isim bulduk.
0: Ve sen bol şarkı söylüyorsun.
2: Hatta vallahi seviyorum şarkı
0: ya söylemeyi. Ben onu diyecektim. Yani içinde o şeyi mi çıkartıyorsun orada? Yani skeçler bir yere kadar tamam da ben de şu sahne şey şarkı söyleme şeyini de burada kendi özelimde yürüteyim bari dedim.
2: Vallahi hiç öyle bir kariyer planı gibi bir şey düşünmedik hiç yani. Ama şarkı söylemeyi çok seviyorum. Dediğim gibi hani şeyde bile biz hani oyun bittiğinde de böyle ekipçe toplanıp böyle beraber şarkılar, türküler falan söylerdik. Herhalde oradan yani hoşumuza gidiyor. Benim hoşuma gidiyor şarkı
0: söylemek. Evet, çok da güzel söylüyorsun bu arada.
2: Teşekkür
0: ederim. Atademirer'den sonra bu oyuncuların içinde en güzel yine evet en güzel
2: çok teşekkür ederim. Sağ olun. Ya,
0: eğitim var mı bu konu? Ben merak ediyorum. Hazır yakalamışken seni soracağım. Yok. Ya, tamamen kendin
2: evet,
0: kulak.
2: Ya çok dinliyorum. Çok şarkı dinliyorum. Dinlediğim şarkılar herhalde kulağımda yer ediyor. Bir de bende böyle kötü bir huy var. Onlar gibi söylemeye çalışıyorum falan çünkü. işte taklitçinin böyle tiridir o. O herhalde dediğim gibi yani çok dinlediğim için kulağımda bir yer etti. Ben de söylemeyi çok seviyorum şarkı yani.
0: Peki var mı kariyer planında öyle bir şey? İleride bir Ata Demirer gibi bir gazino mazino.

0: Ya filan böyle.
1: İnşallah. İşte aslında Atakan'la yaptığımız şey biraz o. Benziyor. Yani benziyor. Hiç böyle hani planla falan çıkmış bir şey de değil açıkçası yani. Seviyoruz. Onun da zaten bir müzik kariyeri de var. Benim yok ama belki olur. İleride. Bakalım giriştik bir şeye ya. İnşallah hayırlısı olur.
2: Hayırlısı yani. Olsun. Kimin fikriydi peki?
1: Ya bu bizim BKM Mutfağı'nın aslında fikri. Yani onlar söylediler. Ya Safa sen tamam abi söylüyorsun iyi kötü bir şekilde. İşte Atakan söylüyor. Gelin beraber bir şey yapalım dediler. Biz de aa olur mu olur dedik. Beraber böyle yola çıktık yani.
2: Repertuarı kim seçti?
1: Repertuarı beraber seçtik Atakan'la ikimiz.
0: Sizin sevdiğiniz şarkılar mı? En çok dinlenen şarkılar mı?
1: Bizim sevdiğimiz şarkılar ya. Bizim böyle daha çok söylerken, dinlerken hoşumuza giden. İşte hepimizin aslında kulağına yer etmiş, kalbine belki yer etmiş şarkılar. İşte daha çok böyle 90'lar, 2000'ler falan orada gidiyoruz. Biraz daha eskiye belki Neşet Ertaş falan da var repertuarımızda. Onlar.
2: Taklitler var mı yine?
1: Taklitler var tabii ki.
2: Olmaz mı?
1: Tabii. Beni bulmuş Atakan bırakır mı taklitsiz?
0: Tekrar sana döneceğiz. Irmak'cığım evet sen de durmuyorsun. Yeni projem var.
3: Evet.
0: Evet anlatır mısın? Şimdi neler yapıyorsun? Yeni şarkı mı geliyor? Albüm mü geliyor?
3: Yeni şarkım geliyor. Onun dışında işte konserlerimiz, güzel programlarımız
0: biraz önce
3: devam
0: anlattın
3: ediyor.
0: Ama bu enkaz nedir şimdi? Enkaz.
3: Şimdi enkaz
0: mesajı mı ne?
3: Sinan Ceceli Orkestrası ile birlikte yaptığımız akustik bir şarkı aslında. Böyle bir single gibi değil. Yazın hareketli bir şarkı çıkacak.
0: Tamam.
3: Böyle o gelmeden hafif bir teaser. Ara sıcak gibi. Aynen bir teaser gibi önden dinleyicilerle paylaşmak istedim.
0: Yaz şarkısı geliyor yani.
3: Yaz şarkısı gelecek.
0: Adı da Enkaz.
3: Yok o değil. Pusu kuruyor adı. Ha. Yazın gelecek şarkının. Evet. Benim daha böyle yağmurum ol tınılarında yani o hareketli şarkılarım tınılarında bir şarkı gelecek. Çok keyif aldık biz. Umarım dinleyiciler de çok sever.
4: Ne güzel. Bu Enkaz'ı yıllar önce yazmışsın galiba değil mi?
3: Evet tabii. Sinan bana aslında bir altyapı gönderdi. İşte bağlamanın yoğun olduğu. Sevgili Yiğit Mahsin'i çalmıştı bağlamaları. Ondan sonra bunun üstüne ne yazarız ne biter derken ben 5 dakika içerisinde böyle çok hissettiğim için yazıp hemen göndermiştim. O dönemde benim zaten işte yorgun ve yıpranık olduğum bir dönemdi. Aslında Enkaz oradan çıktı. Hmm. Benim çok sevdiğim bir şarkıdır. Böyle akustik olarak insanlarla paylaşmak istedik.
4: 5 dakikada nasıl yazdın şarkıyı?
3: Ya şimdi duygu gelince gerçekten yazılıyor. Yoksa bence tabii ki öyle yapanlar da vardır ama işte şarkıyı böyle bir gün yazdım, diğer kısmını 10 gün sonra yazayım. Ben onu yapamıyorum. Tabii ki yapanlar vardır. Ben hemen yazabiliyorsam yazıyorum. Yani benden çıkıyorsa çıkıyor, çıkmıyorsa diyorum ki ben hissedemedim.
4: Enkazda olduğun oluyor mu senin de böyle zaman zaman?
3: Zaten yani ben...
4: Bu şarkı öyle çıktı diyorsun.
3: Keşke çıkabilsek. Evet öyle çıktı. Biraz psikolojik olarak yorulduğum dönemlerde benden zaten mühür, enkaz, esmer, sonum olur gibi şarkılar geldiği için biraz... Enkazda onlardan biri.
4: Kim kaldırıyor seni enkazdayken?
3: Ben kendim kalkıyorum ya. Ailem sağ olsunlar. Yani kendi düşeni ağlamaz. Artık bir şekilde kendimi kaldırıyorum.
4: Ama öyle duygusal ki sözlerde. Dardayım diye soranım olmadı, düştüm kaldıranım olmadı.
3: Evet. Kendimce böyle bir şeyler yazmaya çalışıyorum. Kendi yaşadıklarımı yazıyorum zaten. Öyle başkalarının yaşadıkları şeyleri kaleme dökemiyorum ben pek. Bu şekilde böyle yaşadığım şeyleri güzel harmanlayıp paylaşmaya çalışıyorum dinleyicilerle.
4: Bundan sonraki şarkı da mı yine senin sözlerin?
3: Sözü müziği sevgili Erdal Toprağa ait. Yağmurum Ol şarkısının yine sözü ve bestesi ona aitti. Yine çok keyifli bir şarkı yapmış. Bizler de böyle şarkıyı hemen bulduk ve böyle tabiri caizse atladık şarkıya yani. O da bizle paylaştı sağ olsun. Erdal'cığıma da çok selamlar gönderelim.
0: Diyelim bir şarkı dinleyelim artık bu kadar şarkı.
3: Hadi bakalım dinleyelim.

0: Çok teşekkür ederim güzel aksiniz için.
1: Çok güzel bir şarkı.
2: Çok iyi şarkı ya.
0: Çok teşekkür ederim. Benim ilk yazdığım şarkılardan
2: yandım
0: bir
2: ya,
0: tanesi.
2: Yandım ya.
3: Size zaten gösterinizde bence bir hanım eksik ya ortada.
2: Evet, bir arkadaş belki olabilir
0: ben
2: ya.
0: Ben komiyim.
3: Bu arada
0: normal hayatta gerçekten
3: bayağı
0: komiyim.
3: Komiktir, evet.
0: Yani sizler kadar olamam. Aa,
2: estağfurullah.
3: Çok güzel, gerçekten çok güzel şarkı, süper.
0: Çok evet, teşekkür ederim.
1: Repertuar alır mısın bu şarkıyı?
2: Vallahi alınmayacak şarkı değil yani. Mustafa Ceceli'nin yani.
0: Evet, müthiş.
1: Çok iyi
0: okudu yani, o da sağ
2: çok
0: olsun.
2: Çok güzel meç olmuş ya, çok güzel.
0: Çok teşekkür
2: çok beğendim.
0: Ederim, çok sağ ol.
3: Sefa, izleyici ne bekliyor? Gülmenin dışında.
2: Abi gülmenin dışında biraz böyle anı defteri gibi yani. Biraz güzel. Anılara gidiyoruz.
3: Biraz 90'lar falan değil mi?
2: Evet.
3: Çok gençsiniz ama o dönemde 90'lar falan.
2: Sen ama o kadar bizim 80'de... çocukluğumuz, ya çocukluğumuzun şarkıları hani.
3: Tamam.
2: Hatta şöyle başlıyor bizim muhabbetimiz Atakan'la, hani senin ilk ezberlediğin şarkı hangisi? Ben söylüyorum, Atakan söylüyor falan. İşte biz çocukken işte berbe derdik falan filan. Oralara giriyoruz biraz yani. Ama öyledir ya, hep böyle bir acı vardır böyle eskiden.
3: Evet, evet, evet.
2: Böyle bizi aslında besler, o severiz yani o acıyı. Öyle başlıyor. 90'lar evet, sanki biraz bizim için çok şey gibi geliyor ama böyle daha çocuktuk ama gerçekten etkilemiş yani bizi. Hmm. Çünkü hala dinleniyor ya. Hala çok seviliyor.
3: Kesinlikle.
2: Çünkü içinde duygu var yani.
3: Duygular, sözler çok,
2: çok
3: güzel. Her şey çok güzel. Evet, evet. Peki 2 saat 3 saat
2: gösterir mi?
3: Evet.
2: Şu an 1 saat 50 dakika galiba.
3: Güzel
2: 2 saate yakın. Yine
3: güzel.
2: Bizim kendi muhabbetimizde
3: çok
2: 2 saat olur.
3: Güzel. Keşke bitmeseydi denecek bir tatta bırakıyorsunuz.
2: Evet evet.
1: Bir daha tamam, gelsinler.
2: Evet. Zaten çağırdılar da ilk gösteriyi yaptık bu arada biz BKM'de.
3: Tamam.
2: Çok güzel geçti bizim için yani. İnsanlar da çok mutlu ayrıldılar. Bir daha falan, hadi gelin gelin gelin de tekrar çıktık sahneye falan. Çok güzel geçti.
3: Bundan sonrası ne zaman belli?

0: program.
1: Daha belli değil. Şimdi sezon bittiği için abi.
0: Yazı sakin geçiyor.
1: Aynen. Yazı böyle bitirip işte Eylül, Ekim gibi falan başlayacağız.
0: Çok güzel.
2: Şarkı söyleyerek sahnede olmak zor mu?
1: Yani ben şeyi hatırlıyorum. Çok stresli bir iş. Çünkü hani bizim ya siz tabii ki daha iyi bilirsiniz ama hani benim öyle bir antrenmanım olmadığı için ya nasıl geçecek acaba, güzel olacak mı, insanlar mutlu olacak mı, hani hep o stresteydim böyle. Ama bir tam hatırlamıyorum, bir şarkıdan sonra ben bir rahatladım böyle. Oh dedim, tamam geçti yani. Hani atıyorsun o stresi üzerinden, atınca daha tatlı oluyor.
0: Şey stresi o yoktur herhalde, onu boş veriyorsundur diye düşünüyorum. Yoksa sanatçı kimliğiyle, yok ona da dikkat ediyorum, detone oldun mu, kelimeyi unuttun mu filan. Yani şarkıcıların en büyük şeyi o. Sende o oluyor mu, yoksa ya beni zaten affederler, ben zaten şarkıcı yani, değilim ki.
1: Tabii ki, ama yaptığımız iş başka bir iş olduğu için hani orada güzel yapalım şey oluyor, kaygısı oldu yani oluyor. Tabii ki. Yani ufak da olmuşuzdur herhalde, bilmiyorum ama hep daha güzel olsun, daha iyi olsun, hep onun stresi vardı yani.
2: Senin stand-up gösterin devam ediyor mu?
1: Devam ediyor onlar da. Onlarla da yapıyoruz. Ama şimdi yine yaz olduğu için bir sezon finali yaptık. Yine işte bir iki yer kaldı. Galiba Kıbrıs'ta bir gösterimiz olacak. Hı hı. 10 Temmuz'da. Bir de Bodrum'da olacak.
0: Oh çok güzel.
1: Son iki kaldı yani bu sezon için.
0: Yılmaz Hoca izledi mi?
1: Yılmaz Hoca izlemedi daha. Hocam daha gelmedi. Bekliyoruz. Bakalım.
0: Peki danışıyor musunuz? Metni gör, bir şey oluyor mu? Yoksa artık giriyor musunuz?
1: Baba? Ya şöyle, şimdi ya bizim her daim hocamız olduğu için hep bir çekinge var yani. Aman fırça yeriz. Böyle çekincesi, çekincesi var. O yüzden hani böyle çok emin olmadan gitmiyoruz hocanın yanına. Yani buna mı geldiniz bana diyebilir ya. O yüzden hep bir yerde hocamız bizim bir yerimizdedir yani.
2: Taklit yeteneğini ilk ne zaman keşfettin?
1: Valla sanıyorum lise 2'ye gidiyordum. Hocaların taklitini falan yaptırıyorlardı bana. İşte müdür yardımcısı falan geliyordu içeriye. İşte ya şu hocanın taklitini yapsana falan, ona yapıyorduk. Bir gün de ben hocaların böyle çok ısrarıyla şeye gittim ben. İşte tiyatro seçmelerine. Ya hiç insan kendinin farkında olmuyormuş. Demek ki bunun bir yaşı var herhalde. Böyle tiyatro seçmesinde oyun oynarken baktım millet gülüyor. Ben de şaşırdım lan, neye gülüyor bunlar diye. Allah Allah lan, bu insanlar demek ki hani güldürebildiğim bir yeteneğim varmış benim diye orada keşfettim ilk.
2: Liseye kadar lise farkında iki değil miydin?
1: Yok, farkında değildim. İşte babamın taklitini çok yaptırırlar bana falan. Böyle babamı tanıyanlar özellikle. öyle işte.
0: İlk baban da komikmiş galiba, öyle mi?
1: Babam da komiktir. Ha. Babam da çok komiktir. Çok komik ve çok sinirli bir adamdır.
0: Hem komik hem sinirli.
1: Hem komik hem sinirli. Çok sinirlidir yani.
0: Ama sen de galiba bir gençliğinde öyle bir şey varmış. Bir depresif bir tarafın varmış galiba.
1: Tabii. Depresif. Ben arabesk çok severim. Yani mahallede büyüdük. Bir de hani bizim abilerimiz falan da çok böyle arabesk severdi, arabesk dinlerdi. Herhalde onlardan etkilendik yani. Ben çok severim arabeski. Yani şu anda bile mesela bu yaşta bile hala duygusuz hiçbir şey hoşuma gitmiyor abi. Hmm. Yani bir duygusu olacak bir şeyin. Yani bu şeyle de hani bu yeni dönem şarkılarında da böyle işte şimdi çok konuşuluyor ya işte yapay zekalar bilmem ne.
0: İki dakika filan.
1: Çok duygusuz geliyor bana yani öyle şeyler. Yine o yüzden belki de insanların çok böyle eski şarkıları, hani eski duyguları sevmesinin sebebi de o, evet. Bence yani duygu arıyor insanlar. Böyle empati kurabileceği bir şey arıyor.
0: Şimdi biz buraya konuk geliyor. Gençler çok da iyiler. Böyle çok, bir de şey, hepsi söz, aranje, işte her şeyi yapabiliyorlar. Efsane falan, sözler falan, bazıları böyle iyi çıkıyor falan. Ama şeyi anlamıyorum. Mesela çıkıyor şimdi burada, alkışlayacağım. Hep yanlış alkışlıyorum. Şarkı olsa bitti zannediyorum. Bitmemiş oluyor. Ya da şarkı bitmiş oluyor. Bekliyorum. Ne bekliyorsun der gibi suratıma bakıyor. Daha sonra alkışlıyorum. Şimdi bitti mesela mi? Irmağan şarkısı biterken anlaşıldı ve alkışladım.
1: Evet, şey böyle
0: zırt diye bitiyor. Oldu. Laf söylüyor filan, cümle bitiyor filan.
1: Mesela eski şarkıların şeyini de çok seviyorum ben böyle. İntro. Yavaş yavaş bitiyor ya böyle.
0: Ha, değil mi? Evet.
1: Ses kısılıyor falan.
3: İntrosu var.
0: Bir işte introsu var. Bitişi dediği gibi böyle kısıla kısıla kısıla.
1: Sanki
0: uzaktan
1: bir yerlerde o şarkı hani devam ediyor bir söylenmeye.
0: Sen uzaklaşıyorsun arabayla.
1: Evet, çok hoşuma gidiyor mesela.
2: Güldürmeyi çok mu seviyorsun?
1: Çok seviyorum. Ben gülmeyi de çok seviyorum ya. Böyle kendi sosyal yaşantımda böyle çok komiklikler yapan, amanın bakın böyle de şakam var falan, hiç öyle biri değilim. Benden belki de çok daha komik arkadaşlarım var yani, onlara mesleği o olmayan, onlara çok gülüyorum. Ben güldürmeyi galiba daha çok seviyorum güldürmekten.
2: Peki bir

0: ve kaşlarını hep çatıyor. Öyle olanlara karşı tepkileri farklı oluyor. Sen de böyle şeyle karşılaştın mı ya da ne yaparsın öyle bir şey olsa?
1: Ya ben çok fark etmiyorum onu. Çünkü genele bakıyorum ben aslında. Çünkü yani bir kişi beni çok ilgilendirmez. Çünkü hani ben gülmeyeceğim diye gelen adamı zaten güldüremezsin yani. Gıdıklasan da gülmez adam. Yani genel eğer gülüyorsa, insanlardan kahkaha duyuyorsam, çünkü ben şey oluyorum biraz böyle, tamam tiyatro çok hani birebir bir şey ama ben o kişiyim ve bu adamın repliği bu. Ben bunu söylerim. Ben komik olduğunu düşündüğüm için zaten yapıyorum bunu. Siz gülmüyorsanız yapacak bir şeyim yok yani.
0: İyi, o güzel. O şeyi duvarı şey kilitliyorsun kendi, güzel.
1: Bunu da şöyle kazandım. Benim gözlerim bozuktu. Benim gözlerim uzağı görmüyor. Abi böyle insanlara baka baka oynuyorum böyle. O da bana çok güzel bir şey kattı böyle. Çünkü geliyor mesela arkadaşlarım, diyor ki abi önde birisi var. Hiç gülmüyor diyor, tamam. Ben diyorum ki ben hiç görmedim. Beni hiç ilgilendirmiyor. Ben görmüyorum
2: ya, çünkü. Çok bombası.
1: Sonra gözlerimden ameliyat oldum falan. Şimdi ben de böyle bir şey olmaya başladım. Abi önündeki adamı gördünüz mü falan oluyorum şimdi. Ama böyle çok nadir olur yani.
0: Irmak sen niye çok gülersin?
3: Kendime. Aa. Vallahi kendime çok gülerim.
0: Bu da çok güzel.
3: Ya, ekip arkadaşlarım da bana güler. Hatta şey diyorlar bazen. Hani bu kadar komiksiniz, niye dışarıya bunu şey yapmıyorsunuz? Böyle bir yanlış yapmama hatasından aslında ben komik olan insanları çok özgüvenli ve kendiyle çok barışık buluyorum. O yüzden böyle bir tık dışarıya daha resmi durmaya çalışıyorum ne yazık ki, ama birinci yakınlarıma bayağı nacizane öyle olduğumu söylüyorlar yani. Tabii ki tekrar söylüyorum, sizler kadar asla olamam ama.
4: Çok sakin duruyorsun aslında.
1: Evet.
3: Ya biraz gerçekten ben de kendime gülüyorum. Biraz komik bir kızım. Yani siz benimle yaşasanız eminim siz de ya ırmak falan olursunuz yani. Hani biraz var öyle şeylerim. Ama çok yakın çevreme yapabiliyorum. Diğerini yapmak çok büyük bir başarı bence, dediğim gibi. Çok büyük bir özgüven istiyor bence. Arkası çok dolu bir şey istiyor.
1: Ya onun triği de şu galiba. Ben aslında ben komik olduğum için değil de böyle işte, rolüm komik diye ben oynuyorum aslında.
3: Okay.
1: Çünkü yani çok iyi yazılmış bir metin oluyor elimizde. Ve hani yani onu satabilmek aslında o şakayı. Yani ben komiyim. O biraz stand-up aslında. Hani
3: sen ama biz şu anda da gülüyoruz mesela size. O biraz sizin komik olduğunuzu bence gösteriyor. Yani mutlaka hiç... oradaki metin iyidir ama yani komik olmasanız herhalde gülmeyiz. Yani o yüzden...
1: Tiyatro oyununda aslında dediğim gibi, ama belki stand-up'ta evet, dediğiniz gibi olabilir
3: belki
1: yani. Hani,
3: olabilir.
1: Çünkü orada gerçekten sizin komik olmanız lazım. Evet. Yani. İnsanları güldürüyor olmanız lazım.
0: Tabii.
1: Ama bir tiyatro oyununda hani rolün neyse o yani.
3: Doğru.
4: Yani... Sen kendini komik buluyor musun?
1: Yeterince. Hani çok aşırı komik bir adamım falan demem hiçbir zaman yani. Çünkü dediğim gibi hani tiyatro oynuyoruz, bir şey oynuyoruz. Hani oradaki rol eğer komikse komiyim. Oradaki rol atıyorum çok depresif bir adamsa depresif oluyorum. İşte değilse, işte daha böyle konuşkan bir adamsa öyle oluyorsun. Neyse o.
0: Sonuçta oyuncusun ve tiyatrodan en zor yerden geliyorsun. Yani dizilerden bir yerden meşhur olmuş birisi değilsin yani, tiyatrodan geliyorsun. Yazan da birisisin. Şeyi ters köşe bir şeye açık mısın? Sever misin?
1: Çok isterim.
0: Mesela birini böyle, mesela bir filmde birisine böyle deli gibi ağlatmak böyle tam ters.
1: Çok isterim.
0: İstersin.
1: Çok isterim. Yani çünkü biz de hani çok böyle komedi yaptığımız için insan böyle yapamadığını hani ister ya, ben bunu istiyorum falan olur ya böyle, ben de onu istiyorum aslında. Evet,
0: mesela Nuri Bilge Ceylan'da Murat Cemcir'in yaptığı gibi herkesi çok şaşırttı.
1: Müthiş oynadı
0: orada. Değil mi? Yani öyle bir şey sen de istersin.
1: Kesinlikle.
0: Her oyuncu ister.
1: Keşke olsa
0: ya. Ama bunu şimdi seni gördüm de herkes gülüyor ya, bunu bir yapı, cesaretli birisinin olması lazım. Gerçekten
1: tabii.
0: Bir de o role senin gerçekten yapabildiğini düşünüyorum.
1: Ama mesela Cem Yılmaz'ın mesela Av Mevsimi'nde Cem Yılmaz'ı evet, görüp ben hiç Cem Yılmaz demedim mesela. Çünkü ya orada da müthiş oynamıştı yani. Daha cizane yani, tamamen izleyici olarak söylüyorum. Keşke gelse, çok isterim abi ya.
0: Doğru. Şener Şen'in eşkıya.
1: Mesela yani.
0: Doğru. Süper. Harika.
4: Yolunda mutlaka gelir.
1: O role girebilmek işte. Çok güzel bir meziyet ya. Bayılırım ya. Ters köşe şeyleri çok severim.
4: Bu arada senin yeteneksizsiniz maceran da var.
1: Evet.
4: Ve bayağı finale falan kaldınız.
1: Evet doğru. İki arkadaşımla beraber böyle bir şey yapalım dedi. 2000 kaç senesiydi ya? 2013 müydü? 12 miydi? Girelim dediler. Girdik biz de. Güzel de geçti. Finale kadar da gittik. Şey vardı. İllüzyonistler vardı. Kıvanç'la Burak.
0: Ha evet.
1: Onlar birinci oldular bizim senemizde.
0: Çünkü illüzyonist

0: Ya o zaman ne vardı, bir tane birisi vardı ya A'la başlayan, o daha meşhur olmamıştı galiba.
1: Mi? Arif mi?
0: Ha, Arif Erdoğan.
2: Evet, evet.
1: Arif'ten sonra.
0: Arif'ten sonra mı?
1: Evet evet, sonraydı bizimkisi.
2: Arkadaşların mı söyledi katılmayı, yoksa sen mi istemiştin?
1: Ya beraber ortak fikir dedik ya, katılalım mı katılmayalım mı baktık falan, hani bizden bir sene önce, pardon iki sene önce de Sefa Doğanay birinci olmuştu. Ah. Öyle bir riski de vardı, şimdi taklit birinci olmuş zaten, hani biz ne yapalım ya, biz daha tiyatral bir şey yapalım. Taklit ama hani tiyatro, zaten 3 kişiyiz, hani bunu böyle bir matematikle yapabilir miyiz diye böyle bir konuştuk. Bir sahne matematiği bulduk kendimize, çıktık, güzel de oldu.
0: Ne güzel.
1: İyiydi yani.
2: Jüride kimler vardı o sene?
1: Hülya Avşar vardı, Eser Yenenler vardı, bir de Acun abi vardı.
2: Eser seni orada keşfetti zaten.
1: Aynen, biz Eser abiyle orada tanıştık. Sonra işte kendisi 3 adam programı yapıyordu. Ben onun programına girdim 3 adamda. İşte sokak röportajlarına başladım o işten sonra. 3 sezon sokak röportajı yaptım ben.
0: 3 sezon.
1: Eminönü, işte İstiklal Caddesi falan, ben geziyordum elime mikrofonla böyle. Daha sonra 3 adam bitince tabii biz de dedik ne yapalım falan. İşte BKM'de seçmeler vardı, BKM Mutfak'ta. Ona girdik. İşte o gün bugündür de BKM Mutfak'tayım yani.
0: Güzel, harika. Irmak'cığım, şarkılar dinleyelim.
3: Tamam, çok sevinirim.

0: Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun.
1: Bu şarkıya da çok yakışmış sesin.
0: Çok teşekkürler. Serdar Ortaç'ın evet. Saygı albümünde seslendirdiğimiz çok güzel bir şarkıydı. Ben de çok severek dinliyorum.
2: Irmak'cığım, kariyer yolculuğundan memnun musun?
0: Çok memnunum.
2: Özellikle yani ben bu hak ettiğin yerde olmadığını düşünüyorum daha yani. Yavaş ya da yavaş diyorsun. Memnunsan sıkıntı yok. Yani daha bir hızlı, daha bir gitmeye gel. Senin bir hatan yok burada. Bence piyasanın bir hatası var.
0: Estağfurullah. Mutlaka benim de hatalarım olmuştur. Yani kimse zaten hani hatasız değil ama ben kariyerimin başında biliyorsunuz ki çok hızlı bir tırmanıştaydım zaten. Bugünkü Irmak olarak onu çok doğru bulmuyorum ben. Yani çünkü bazı şeyleri kariyer olarak hazmetmek, daha bazı şeyleri göğsünde yumuşatabilecek hale gelmek belli bir sene ve belli bir tecrübe istiyor bence.
2: Onlar yanlıştı ama şöyle de bir şey var. Yani şu anda o yazdığın sözleri biliyorum, seni çok iyi tanıyorum. Sesin çok güzel.
0: Çok teşekkür ederim.
2: Yani mesela görüyoruz şu anda birçok sanatçı konserler orada burada. Yani senin de daha yani ayda 25 konsere senin de çıkıyor olman lazım
0: evet,
2: yani.
0: Evet, öyle olduğumuz bir dönem oldu. Yani tabii ki çok yorucu bir tempo ama olmasını kim istemez ki. Aynen. Dinleyicilerle buluşmak zaten yaptığımız şeyin asıl amacı sizlerin de bizlerin de işte dinleyicilerle buluşsun, onlar sevsin, hissetsin. Dolayısıyla tabii ki kim istemez.
2: Yaşadıkların seni aşırı kontrollüye, böyle kontrolfobik bir duruma getirmiş olabilir mi?
0: Ya ben hiçbir şey fobik değilim artık. Tamam. Değilim. Öyleydim ama.
2: Öyleydin değil mi? Tamam.
0: Yani çok zaten ben emekli albay kızıyım. Hani hep söylüyorum bunu. Şimdi bizim evde hep bir böyle disiplin vardı ve babam çok iyi bir insandır ama tabii ki askerlikten gelen bir kontrol de olduğu için aslında ablamda da bende de bir kontrol mekanizması çalışıyor oluyor. Ama bunun eksisini çok fazla görmedim. Sadece yani mesela sizlere karşı değil kendime karşı eksisini gördüm. Hı hı. Hep kendimi kontrol etmekle alakalı biraz yorucu oluyor. Ama bazen de kendini biliyor oluyorsun. Kontrol kötü bir şey değil bence. Peki. Fazlası zarar ama.
3: Doğru.
1: Defa sen Sinehani'nin bir projesinde oynamışsın, Öp Elimi.
3: Evet, çok güzel geçti yani. Hala onu konuşurum, aylardır onu konuşurum. Çok güzel geçti benim için. Ne zaman yayınlanacak bilmiyorum ama ne zaman?
2: Galiba bu kış yayınlanacak, hatta hemen başında. Yani neyi güzel geçti biraz açar mısın?
3: Ya ekip çok iyiydi.
2: Evet.
3: Selçuk Hoca yönetmenimiz
2: evet, zaten. Selçuk Hoca çok özel biri.
3: Selçuk Aydemir, müthiş, buradan selam olsun. Çok eğlendik biz. Ya o kadar, ya çok kısa sürdü çekim ama sanki böyle bittiğinde böyle şey oldu. Sanki aylardır beraber çalışıyormuşuz gibi öyle bir his geliyor.
4: Boşluğa
3: ya.
4: Düştüm.
3: Vallahi boşluğa düştük ya. Çok güzel geçti çekimler.
4: Ne güzel.
3: Çok eğlendik beraber. Yani hem iş yaptık yani ciddi bir şekilde hem de çok eğlendik. Hem de eğlendirdik. Bir de böyle iş yaparken hani çevrede çalışan işte kameraman arkadaşlar oluyor bilmem ne. Onların gözünden de görüyorsun yani işin nasıl olduğunu falan. Onlar da çok mutluydu. Herkes çok mutluydu. Buradan herkese de selam olsun çalışan arkadaşlara.
2: O zaman çok iyi bir sonuç gelecek.
3: Vallahi ben bu kadar çok merak ediyorum. Göre. Çok merak ediyorum.
1: İki kardeşin hikayesiydi galiba.
3: Evet,
1: İsmail Demirci vardı bir
3: evet,
1: de.
3: İsmail abiyle beraber oynadık. Abi kardeş oynadık. Zeynep Çamcı da var.
1: Evet.
3: O da bizim kız kardeşimizi oynadı.
2: Geçen hafta İsmail Demirci vardı evet.
3: Ha burada mıydı?
1: Evet.
3: Ha, çok severim İsmail abi.
2: Evet, çok iyi birisi.
3: Güzeldi vallahi, çok güzeldi.
2: Ne güzel ya. O zaman bu sene galiba senin bu kış bayağı bir hareketli geçecek.
3: Evet, inşallah.
2: Stand-up'ların, filmlerin herhalde şey devam edecektir. Çok güzel hareketler diye.
3: Çok güzel hareketler de devam edecek diye doğru, umuyorum. Tabii ne olacak belli olmuyor biliyorsun abi yani.
2: Doğru.
3: Devam ediyor deriz, bir bakarız yokuz falan. yani emin konuşmayalım o yüzden. Evet. Ama devam edecek diye biliyoruz yani.
2: Çok güzel, harika. Evet, 2 yaşında doğumluğumuz da var artık değil mi?
3: Evet, 1,5.
2: 1,5.
3: 1,5 yaşında kızım var.
2: Maşallah, Allah başlasın.
3: Amin, Allah razı olsun. Çok acayip bir şeymiş ya. Babalık, annelik, şimdi anneliği de eşimden görüyorum. Çok garip bir şeymiş yani. Sürekli her gün yeni bir şey izliyor. Her gün yeni bir şey. Kızım.
1: Çok tatlı.
0: Maşallah.
3: Her gün yeni bir şey öğreniyor. Onu keşfetmesi ve sürekli o her gün yeni bir şeyini sen de onu keşfettiğini keşfediyorsun. Aa ne güzel, bak hayatım bunu dedi falan filan. Ya harika bir şeymiş ya. Allah evet. Herkese nasip etsin.
2: Amin.
3: Yani çok
2: amin.
3: Güzel bir şeymiş yani evlat. Burada ilk defa denize sokmuşum mesela.
2: Zaman ayırıyorsun. Nasıl zaman ayırıyorsun? Böyle bir şeylerin var mı, fikslerin var mı yani? Mesela akşam 7'de ne olursa olsun evdeyim falan gibi attım şimdi.
3: Ya keşke öyle bir şey olsa dediğin bir şey olsa, ama biliyorsun abi sen.
2: Bilmez mi?
3: Turne oluyor, bazen günlerce göremiyorum ama sürekli görüntülü konuşuruz.
2: Ha, çok güzel.
3: Keşke daha çok vakit geçirsek ama bizim
2: güldürdün
3: meslekte
2: mü?
3: Biraz.
2: Ha? Güldürdün mü? O yaştaki çocukların gülmesi çok tatlı oluyor. Güldürebildin
3: çok,
2: mi?
3: Çok gülüyor. Yani biz biraz gıdıklamak zorunda kalıyoruz ama. Daha şaka kavramı yok falan. Onları çok bilmiyor. Ama gülüyor yani. Çok şeyi öğretiyorum ona. Dün mesela şeyi öğrendi. Kızım kahkaha diyorum böyle ha ha ha falan. Gülümseme falan diyorum. Gül diyorum hep ha ha ha. Tam tersini yapıyor.
2: Çok güzel. Ne güzel.
3: Çok güzel bir şey yani.
2: Evet, güzel bir duygu, harika.
1: Düşkün mü sana?
3: Annesine şu an daha düşkün. Ben hatta biraz sinir oluyorum yani böyle. Tam
0: duyunca
3: ağlıyor böyle gece. Ya inşallah çok istiyorum bana biraz baba falan yapsın diye çok istiyorum. Ama şu an tam anneci. Gece mesela uyanıyor. Ben gidiyorum yanına, kızım gel falan filan. Anne falan diyorum.

0: Yavrum ben buradayım ya falan yapıyorum. Yok, ikna edemiyorum ona yani. Hep anneci.
1: Uyutuyor musun? Uykusuz uyuturum. Gecelerde böyle.
0: Evet, çok şu an rutin olarak iki kere uyanıyor gece. Of. İki uyanmadı. Ben gidiyorum hemen böyle uykulu mama yapmaya giderim. Annesi alır böyle biraz pış pış pış pış. Mamasını yaparız, veririz. Bazen de işte bende kalıyor daha çok böyle uyku zamanları. Ben uyutuyorum. Eşim işte mama yapıyor. Hep böyle dönüşümlü. Nöbetleşe çocuk bakıyoruz biraz.
2: Eşin lise aşkınmış değil mi?
0: Evet.
2: Peki o oyuncu değil değil mi?
0: Oyuncu değil. Ama lisenin tiyatrosunda tanıştık.
2: Evet, tamam. Zaten şey, biz videolar falan paylaşıyoruz.
1: Evet, çok eğlenceli şey. Videolarınız birlikte.
0: Vallahi evet, böyle bir şey de yaptık. Dolunay doğduktan beri tabii yani hiçbir şey yapamıyoruz çocuğa bakmaktan. Evet, lise aşkım.
2: Ne güzel.
1: Birlikte bir şey olur mu? Bir proje falan?
0: Yok ya. Kübra bilmiyorum yani, böyle konuşmadık ama hani belki de niye yok dedin falan der bana. Ya bilmiyorum, hani belki de olur.
2: Kapamasaydım.
0: Evet, şimdi kapatmayalım kapıları. Belki de olur.
1: Aynen. Bu arada lise aşkıymış ama yani lisede herhalde şey, gönlünü çelememişsin. Daha sonra bir araya gelmişsiniz.
0: Ya biraz öyle, benim biraz platonikti. Çok koştum peşinden. Bir ara sevgili olduk, ayrıldık. Ondan sonra olmadı, bir daha denedik, yine olmadı falan. Birkaç sene çok görüşemedik. Birkaç sene sonra tekrar böyle sosyal medyadan ya bir bakalım falan, sanki hiç bakmıyormuşum gibi. Hep bakıyorduk da bir daha bir bakalım falan oldum böyle bir. Böyle bir tekrar iletişime geçtik. Tekrar sevgili olduk, işte nişanlandık, evlendik.
1: Olacağı varsa oluyor.
0: Vallahi öyle ya, olacağı varsa oluyor. Nasip.
2: Sende bir şeyler var mı Burmak'cığım?
3: Yani var ama böyle hani bir nişan, evlilik gibi bir durum şu anda yok. Ama güzel giden bir ilişkim var, evet.
2: Ne güzel. İyi, Allah tamamı neredesin diyelim.
3: Amin inşallah.
2: Veterinerlik yapıyor musun?
3: Veteriner hekimliğini yaptım.
2: En son konuştuğumuzda belki bir profesyonel bir yer açarım, işte arasını uğrarım falan.
3: Evet evet, düşünüyorum ama hala. Şimdi şöyle, ben şunun git gelini yaşıyorum. Şimdi hekimlik biraz ara sıra uğranacak bir yer değil. Aslında benim yanlış söylediğim bir cümle o size. Dolayısıyla bir 6-7 ay falan bir poliklinikte çalıştım. Yine çok yakın zamanda aslında. Hani bir klinik açarsam işte böyle ara sıra da uğrasam en azından bütün işlere hakim olan bir hekimlik bilgim olsun diye. Çok da keyifli geçti. Ama sonra benim biraz programlarım yoğunlaşınca işte biraz yaz zamanı konserler artıyor. İşte birkaç programım oldu. Dolayısıyla orası biraz kaldı ama daha geçenlerde konuştuk. Ya ben özlüyorum.
2: Gerçekten, o zaman da konuşmuştuk, evet.
3: Evet, yani konuşamayan canlılara böyle bir nefes oluyor olmak tabiri caizse hakikaten çok kıymetli oluyor. O yüzden böyle ara sıra yapıyorum.
2: Nasıl sanma? Kendisi aynı zamanda veteriner.
0: Müthiş ya. Hı. Çok saygı duyduğum bir meslektir yani.
3: Teşekkür ederim.
0: Bizde ne iki tane bana. Kedi var. Bir veterinere götürüyoruz diyorum. Abi sen yani... Sen cennetliksin ya diyorum. O biz böyle dokunamıyoruz ama tamam ben hallediyorum falan. Hemen hallediyorlar ya böyle. Evet. Hayran olduğum bir mesleklerden biridir yani.
3: Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun.
2: Ne güzel. Şarkıdan dinleyelim.
3: Tamam, haydi bakalım.

0: Teşekkür ederim güzel alkışlarınız için.
1: Bu da çok güzelmiş yani.
0: Çok teşekkürler. Bir Çağrı Taykıvıran ve Oğuzhan Koç bestesidir.
1: Çok iyiymiş.
0: Sözü ve müziği onlara
1: Oğuzhan Koç.
0: Ait. Evet. Çok keyifli bir şarkıdır benim için de. Beğenmenize çok sevindim.
1: Çok beğendim valla.
2: Irmak, seni hep aynı görüyoruz. Çok yenilikler açık değil misin? İmajını falan da çok değiştirmiyorsun sanırım, değil mi?
0: Evet ya. Yani aslında şu anda değiştirmiş bulunuyorum da biraz daha kıvırcık saçlı falan olduğum için bugün böyle sizlere özel bari dedim. Bir değişiklik olsun. Yani çok o çizgiden çok çıkmak istemiyorum. Ama biraz da beni zorluyorlar artık kariyer olarak. Hayır işte artık 20 yaşındaki Irmak değilsin falan. Yo, hala aynı Irmak aslında. Yani ne diyorum, ben de savunuyorum ama galiba haklılar. Çünkü görsel bir iş yaptığımız için bazen bazı şeyleri değiştirip dinleyicilere de bir heyecan yaratıyor olmak keyifli oluyor. Artık ben de o noktadayım ne yazık ki.
1: Şarkıların okuyan kimse var mı şu anda? Verdiğin en yeni kimse var mı?
0: Vallahi bir Betül Demir'e vermiştim. Berk. Evet. Ondan sonra Toz Duman isimli bir şarkı vermiştim. Şu anda yok ama öyle bir konuşmalar var. Yani ben hep söylüyorum aslında benim bu besteci yönümün hep daha kuvvetli olduğunu ama aslında demin söylediğiniz noktalardan da birine denk geliyor bu. Biraz o noktalarda kendine yer bulmak, yer edinmek, yer edinmeyi sağlamak. Bunlar biraz büyük bir background gerektiriyor. O yüzden şimdilik çok öyle bir şeyimiz yok ama konuşulan birkaç şeyimiz var.
1: Evet, bir de ben senden bir Türk albümü bekliyorum.
0: Çok istiyorum.
1: Ben de istiyorum.
0: Türkülere bayılıyorum yani. Gerçekten hep
1: biliyorum,
0: konuşuyoruz
1: çok,
0: bunu.
1: Ve çok yakışıyor sana.
0: Çok teşekkür ederim.
1: Ve bir gün buraya geldiğinde evet yaptım demeni bekliyorum.
0: Vallahi
1: yani
0: çok mutlu olurum.
1: Yapmalısın gerçekten. İnşallah duyuyordur bizi yapımcılar.
0: Aslında yakın zamanda 3 tane türkü kaydettik. Bahçede Yeşil Çınar. Ondan sonra Kapındaki Nar Müdür. Ben of. Karadeniz türkülerini de yorumlamayı söylemeyi nacizane çok seviyorum. Karadenizleri de çok severim zaten. Ondan sonra galiba 2 şarkı kaydettik. Evet, 3 değilmiş. Onları böyle bir dinleyicilerle buluşturacağım ama türkü albümü çok keyifli olur. Zaten şu anda da hali hazırda bir programımız var. Orada da 45'lerden 2000'lere bir kuşak yapmaya çalıştık. Sizin dediğiniz gibi işte 90'larda olsun, gelen konuklar 45'lerde 2000'lerde okusun diye. Türkülere de çok yer veriyoruz.
1: Sen
0: yani.
1: Neşet Ertaş falan okuyordun değil mi?
0: Evet. Çok kıymetli ya. Eski zamandaki ozanlarımıza, onlara hala büyük bir sevgi, saygı besliyor olmamız özellikle bizim neslimiz için çok kıymetli olduğunu düşünüyorum ben.
1: Kesinlikle.
2: Sen de türkü okuyacak mısın sahnede? Var mı öyle bir plan?
3: Ben bayılırım türküye. Dinlemeyi de çok severim, söylemeyi de çok severim. Bir kere zaten türkü deyince hemen akla bir Neşet Ertaş geliyor ya.
0: Kesinlikle.
3: Ya müthiş ya. Müthiş eserler yani.
1: Söylüyor musun?
3: Söylerim.
1: Peki.
3: Çok da severek söylerim yani.
2: Seni Ata Demirer'e çok benzetiyorlar. Sen de benzetiyor musun kendini?
3: Benzetiyorum ve çok mutlu oluyorum. Çünkü çok severim Ata abiyi yani. Tamamen hani izleyicisi olarak. Yani birebir de bir tanışıklığımız yok ama çok izler ve çok severim kendisini. Benzetilmek de hoşuma gidiyor tabii ki.
2: Hiç bir araya gelmediniz mi?
3: Yok ya, denk gelemedik ya bir türlü. Bir kere şeyde denk geldik. Bursa Bülbülü'nü çekiyordu. Bursa'daydı.

0: biz de Bursa'da turnedeydik. Çok Güzel Hareketler turnesindeydik. Aynı yerde yapıyormuşuz aslında. Biz açık havadaydık. O da hemen altında bir böyle çay bahçesi gibi bir yer var, o çekim yaptığı bir yer. Arkadaşlar dedi ki çekim varmış, işte Ata abinin yanına gidelim falan. Bir gittik, bir kere orada görüştük ama çekim yapıyorlar tabii. Çok böyle şey yapamadık yani, uzun uzun konuşamadık. Bir kere orada görüştük, o kadar. Ama çok severim, selam olsun ona da.
1: Taklit yaptığın kişiler tarafından arandın ya da herhangi bir şey oldu mu? Bir anım
0: yok,
1: var mı?
0: Yok, çok şükür daha öyle bir şey olmadı.
1: Hay teşekkür için de arayabilirim.
0: Yok, aramazlar. İnşallah aramazlar yani. Benim taklitimi yapıyormuşsun falan diye. Şu anda galiba bir tek Yılmaz Hoca ile hani taklitini yaptım.
1: Onun da bir tek
0: var. Evet.
2: Onun da bir ince çizgisi var mı taklit yapmanın? Çünkü hani karşı taraf alınır mı? Hoşuna gider mi?
0: Bilmiyorum yani, o çizgiye kadar daha hiç gelmedim ama hani yani bazı insana hani hiç taklitinin yapılmasını da istemez. Hani normal yaparsın ama alınabilir. Ya çok şükür bu zamana kadar hiç öyle bir şey de yaşamadım yani, hani yapma benim taklitimi falan diyen.
1: Aslında taklit edilmek demek, yani taklidi yapıyor, değerli birisi olduğunu göstermiyor mu? Herkesin tabii taklidi yapılmıyor.
0: Herkesin bir tanınıyor olması lazım. Mesela ben şimdi burada babamın taklidini yapsam, hani hiçbiriniz tanımadığı için size komik gelmeyecek ama tanıyana çok komik oluyor. Yani bir kere tanınıyor olması lazım, biliniyor olması lazım. Her söylediğinin bir olay, bir şey olması lazım. Hani gündemde ve değerli insanların taklidi yapılır.
1: Bir de gerçekten böyle bir özel kişi olması lazım. Herkesin de taklidi olmuyor. Kendine münasip bir insan olması lazım.
0: Sesi de aynı şekilde abi. Yani sesi de böyle çok spesifik bir şey olması lazım ki hani yapalım. Yani normal konuşan adam taklidi mesela. Şu an normal konuşan adam taklidi yapıyor olabilirim yani.
1: Var ya, çok güzel, harika. Evet.
2: Kahveleriniz nasıl?
0: Aynen. Çok severim. Çayı da çok severim ben. Kahveyi de çok severim. Yani.
3: Ben Türk kahvesini seviyorum.
1: Öyle mi?
2: Size hediyelerimiz var.
1: Evet, galiba.
3: Çok teşekkür ederim.
2: Fenerbahçe'de. Buraya mı gidiyorum? Fenerbahçe. Evet,
3: şöyle. Sağ olun efendim. Güle güle. Çok güzel.
1: Çok teşekkür ederim. Lütfen ayak kalkmayın, oturabilirsiniz. Şey, galiba sana denk geldi. Türk kahvesi seti geldi galiba. Süper.
3: Çok teşekkür ediyorum. Evet, zaten sevdiğim şey. Çok sağ olun.
2: İyi günlerde kullanın.
1: Sen muhtemelen takım tutmuyorum dedin.
3: Ya şöyle, hemen onu da anlatayım. Şimdi bu çok kötü bir şey ama ben küçükken kim bana eşofman takımı alırsa ya ben o takımı tutuyordum. Bunu da aslında çok söylemek istemiyorum. Kızıyorlar çünkü yani sıkı takım tutanlar. Ama bir Trabzon'da konser vermiştik ve orada böyle o insanların, özellikle diyorum ya Karadeniz insanını ben çok severim diye, takıma olan bağlılığı beni çok etkilediği için yani takım tutmuyorum ama sorulursa da Trabzonsporluyum diye bir şey diyorum ama aslında Trabzon'la böyle uzaktan yakından hani akrabalık olarak hiçbir ilişkim yok. Şimdi bunu söyledim, babam programı izleyecek, kızacak. Neden Fenerbahçeliyim demedin?
1: Ya, seviyorum. Ya da o takımdan sana niye vermedin?
3: Ya ama mesela şimdi aynen öyle. Gerçekten biraz gözüm kaldı ama helal hoş olsun.
0: Bu benim.
3: Afiyetler olsun. Yani biraz öyle babamla bazen şey yapıyoruz. Evet. Ama mesela Fenerbahçe Trabzonspor maçı olursa, şimdi babam da yanımda olursa yani ne yaparım onu hiç bilmiyorum. Evet. Şimdi Trabzon'daki taraftarların Trabzonspor'a bakış açısı
1: çok özel.
3: Beni çok etkiledi. Yani gerçekten hani değer veriyorlar takımlarına ve onları yüceltmek için ellerinden gelen her şeyi yapıyorlar. Her takım mutlaka öyledir. Her takımın taraftarı öyledir. Ama onlarınki bana bir tık daha böyle delice, bir tık daha içten coşkulu geldi diyeyim.
1: Coşkulu.
3: Evet. Daha coşkulu geldi. Çok daha doğru bir kelime oldu.
1: Çok teşekkür ediyoruz.
2: Biz ayaklarınıza sağlık, ağzınıza sağlık.
0: Çok teşekkür ederiz.
3: Sağ olun. Her zamanki şarkı gibi çok uğuruyoruz. Keyifliydi.
1: Ne demek, her zaman bekleriz. Seni de bekleriz artık.
0: İnşallah. İnşallah.
2: İnşallah.

0: Bizim kız üniversitede. Acil ihtiyacı olmuş geçen.
1: Yoksa sorun değil.
0: Dedim kızım, halleder baban. Günlük hesap ne güne duruyor? Çektim gönderdim. Kazandım yine bizim kızın kalbini.
2: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
3: Yani şimdi patronuz. Önce işçiydik, şimdi patron olduk.
4: Bu işte biraz böyle dış bakış olarak bence yadırganıyorum.
5: Evet, paralı erkekler de, kadınlar erkekler gelini bakıyorlar.
6: Çok uygun olmayacağım düşünüldü açıkçası köy hayatında.
5: Kadınlar da olmalı tarımda.
4: Evet, biz kadınlar olarak her yerdeyiz.
6: Tarlaya girmeye başladık.
4: Traktör sürmeme.
7: Biz de ekiyoruz bezelye, niye siz ayrıcılık tanıyorlar? Ben de diyorum ki bayan üreticiyim ben.
3: Kadın girdiğinde daha farklı oluyor üretimde de. Her yerde kadın daha önde oluyor.

0: Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
2: Hoş bulduk. Hoş bulduk.
3: Nasılsınız?
1: İyiyiz, sizi gördük daha iyi olduk. Siz nasılsınız?
3: Çok güzel, teşekkür ederiz. Çok iyiyiz. Sizleri gördük biz de daha.
0: Evet, aynen. Ne müthiş mutlu. Üçlü.
3: Bu ekip
0: çılgın Türkler.
3: Arkadaş galiba değil mi?
1: Bu ekip

0: Orta noktası benim.
1: Evet.
2: Birleştirici evet. oldu.
1: Ben ortada oturuyorum ama nasıl orta nokta? Evet, biz orta Gökberk'le bugün tanıştık.
0: Bugün tanıştık. Bugün
1: tanıştık. Tabii ki tanıyoruz birbirimizi ama Taner'le çok eski zaten.
3: Evet. Tabii inadına aşktan.
1: Evet.
0: Biz evet. İnadına aşktan. Gökberk'le de o kadar eski değiliz ama o kadar eski gibi.
2: Gibi olduk.
0: İyi
2: evet.
0: arkadaşız.
2: Çok tuttu enerjimizi.
1: Evet. Çok evet. güzel.
0: Sağ olsun.
2: Şanslı insanlarız.
4: Ne güzel.
0: Ne güzel. Evet.
4: Çılgın Türkler marşı sizi birleştirdi. Birleştiren de sensin.
0: Benim.
4: Harika.
0: Evet, evet öyle
4: bir hikayeyi
0: oldu.
4: Bir dinleyelim senden, sonra marşı dinleyelim, sonra devam.
0: Olur vallahi, şahane olur. Ya aslında şöyle oldu. Şimdi bu Çılgın Türkler marşı benim Ankara'da işte söz aslında yazar olan sinema dizi yazarı olan tiyatro Emrah Aktürk benim çok yakın arkadaşımdır. Emrah'la Serkan Sönmez bestecisi yine Ankara'dan. Onların bir projesiydi bu. Yapay zeka ile böyle bir düzenleme yapmışlar falan klip. Sonra bana tesadüfen, ben de Ankara'daydım, bana dinlettiler. Ya o kadar beğendim ki şarkıyı. Ya bir durun dedim, bunu yapay zeka olmasa olur mu? Sonra da kulakları çınlasın buradan, çok da sağ olsun Ercan Saatçi'ye, Ercan abiye ben dedim ki Ercan abi ya böyle bir şarkı var. Benim çok hoşuma gitti ya, ben çok beğendim müzikal olarak, böyle bir proje var. Ya sen bir dinlesen, bunu böyle yapay zeka olayından çıkarsak nasıl çıkarırız? Sağ olsun Ercan abi çok cesaretlendirdi bizi. Dinledi çok ve çok beğendi. Ya çok güzel şarkı, bunu yapay zeka ile heba etmeyelim dedi. Sonra öyle oldu, böyle oldu falan filan derken nasıl oldu bilmiyorum, biz okuduk şarkıyı. Son tahlilde ve tamamen gönüllü olarak, gönüllü emeğiyle ve sırf eğlenmek için aslına bakarsanız şarkının sözünü ve özünü ve müziğini, temposunu, toplamını çok sevdik diye ben bir arkadaşıma söyledim, işte sağ olsun Anıl Muş'ta. O rapçidir aynı zamanda, stüdyoları var işte falan. Ya abi dedi, hemen bizim stüdyoya gireriz, yaparız bunu dedi. Ya bir dedi, kadın solist bulsak, kim söyler kim söyler, düşündüm. Bihter Dinçer, onunla da Baba dizisinde biz beraber yine karı koca oynamıştık. Bihter'in sesi çok güzeldir, çok güzel şarkı söyler. Aklıma geldi, Bihter dedim, yarın stüdyoya giriyoruz. İşin var mı? Yo, yarın işim yok dedi. Ertesi gün işim var. Tamam dedim, yarın gel stüdyoya gireceğiz. Ne yapacağız? Böyle bir şey yapacağız. Yapar mıyız? Yaparız dedi. Şarkıyı çok beğendi o da. Gerçekten ertesi gün stüdyoya girdik. Okuduk şarkıyı. Ya çok güzel oldu dedik. Hadi şuna güzel bir klip yapalım dedik. Sonra benim bir fikrim vardı zaten. Sonra o fikrin peşinden koştuk. Hem böyle çok sevdiğimiz arkadaşlarımızdan görüntüler aldık. Hem ben çıktım sokağa, vatandaş çektim. Hem yurt dışından sağ olsunlar böyle çok, yine eşimizden, dostumuzdan, dünyanın her yerinden, şarkının öyle bir sözü var. Oralardan videolar geldi. Ben ailemi kullandım. Tesadüfen kuzenimin düğünü vardı. Gittim düğünde kareler çektim.
1: Çok iyi.
0: İşte böyle gerçekten tam böyle bir aile işi.
4: Samimi.
0: Samimi. Bizim için de böyle çok içimize sinen o anlamda. Tam da olması gerektiği gibi aslına bakarsanız. Yani tam böyle hani bu marş kimin marşı? Hani öyle bir şey var ya.
4: Evet evet.
0: Şunun şarkısı çıktı, bunun şarkısı çıktı. Hakikaten bu Çılgın Türklerin şarkısı. Şimdilik ya yani bu Çılgın Türklerin arasında da en çılgını ben olduğum için galiba. Ben biraz önden gittim. Geri kalan çılgınlar da evet, sağ olsunlar.
1: Biz de mikro ölçekte tek yürek olduk.
0: Aynen yani. Öyle tek evet. yürek olduk.
4: Yani anladığım kadarıyla söyledim. Bunu böyle mesela işte 2 ay önce 3 ay önce planlasanız, işte böyle bir şey yapsanız böyle bir güzel bir şey çıkmaz ortaya herhalde. Muhtemelen spontane oldu her şey herhalde.
0: Her şey spontane
4: çok
0: oldu.
4: Güzel,
0: en çok
4: tatlı.
0: Orasını seviyoruz. Yani ben özellikle en çok orasını seviyorum. Tam olarak bir gönüllülük esasıyla
4: evet.
0: oldu.
4: Hı-hı.
0: Herkes gönüllü projedeki. Yani her aşaması gönüllü başladı, gönüllü gidiyor, gönüllü devam ediyor. Amacımız da zaten gerçekten yani güzel bir iş var burada. O da hani seyircinin gönlüne de ulaşırsa, dinleyicinin gönlüne de ulaşırsa ne mutlu bize. Yani zaten burada amacımız milli takıma bir destek
4: tabii
0: vermek.
4: Tabii tabii. Yarın da maç var, cuk oturdu bu program. Evet, şimdi evet. marşı dinleyelim, sonra üstüne tekrar
0: konuşalım. Hadi dinleyelim.

0: tatlı olmuş gerçekten.
1: Harika olmuş.
2: Beğendiniz evet, mi?
1: Ben ikinci kez izledim. Ya o kadar güzel ki sözleri hemen dile dolanıyor.
2: Hemen dolanıyor gerçekten. Ben de ona güvendim zaten. Yani şey olarak da daha doğrusu ben de orasını sevdim. Şarkıyı bir kere dinledim. Bir daha aç bakayım dedim. Bir baktım ezberledim sözleri.
1: Evet.
2: Yani öyle bir hali var. Bir de tabii şu çılgın Türkler Turgut Özakman bizim okuldan da hocamızdı.
3: Aa.
2: Öyle bir romantik bir tarafı da var. Yani Emrah'ın özellikle hocasıydı okuldan. Öyle bir romantik bir tarafı da oldu. Dedik ya yani, ne güzel böyle birleşti her şey. Bilmiyorum ya ben çok sevdim.
0: Ben de çok sevdim. Sen bana ilk attığında dinledim. Zaten böyle bir şey kaç günümüz var ne kadar zamanda sadatmam lazım falan diyorum.
2: Ben
0: hastanedeydim
2: ben.
0: Çünkü bana diyor ki hemen. Yani canım yarın atsam olmaz mı diye.
2: Ya çünkü 5 günde falan yaptık.
0: Tabii tabii. Projeyi.
2: Yani baştan sona toplam bir hafta falan. Yani fikirden ürüne bir haftada geldik. Hatta geç mi olur falan dedik. Dedik olmaz ya. Ne geç olacak?
0: Tam
2: ya bir de
0: zaman.
2: Neye geç olacak?
0: Tabii. Aynen.
2: Bizim öyle bir şeyimiz yok. Özel bir derdimiz
3: bir yere,
2: yok.
3: Yani maksat gönüllere ulaşsın. Bir yere ulaştırmayı düşünmüyor.
2: Evet,
3: yani
2: evet,
3: şöyle
2: evet.
3: Dinlensin, böyle alsın.
2: Tabii tabii. Tam olarak ondan. O yüzden bir şeye geç kalmıyoruz. Yapalım olsun dedik. Bir de anı oldu ya. İşte annem var, dayım var, kayınvalidem var. İşte o börekle. Görmüşsünüzdür. Tabii kayınvalidem o benim. Dayan annem daha doğrusu. Ona da selam olsun. İşte eşim, dostum, arkadaşım. Benim için çok güzel bir anı.
3: Bir sürü oyuncu var ya.
2: Bir sürü sağ olsunlar. Abilerimiz var, arkadaşlarımız var. Hepsi gönüllü destek verdiler. Vakit olsaydı daha da olurdu belki.
3: Ama devamı burada gelir mi?
2: Gelsin. Neden olmasın? Bu böyle bir şey zaten proje olarak. Çeksin yollasınlar. Biz birleştir yeni klipler yaparız.
1: Evet çok güzel. Çok samimi olmuş.
2: Derdimiz o gerçekten.
3: Şarkı söylemeyi seviyor musun?
2: Seviyorum. Şarkı söylemeyi seviyorum.
3: Peki müzik düşünüyor musun bir şey bir yerde? Bu bir adım olabilir mi?
2: Onun için yapmadık. Yok, ama neden ya. Olmasın? Ya ben seviyorum. Kendi kendime de söylemeyi seviyorum. Enstrüman çalmayı da severim. Tiyatroda da söylerim zaten.
3: Yani güzel.
2: Mümkün mertebe müzikli oyunlarda hep çalışmaya
3: ne çalışıyorsun?
2: Ya ben biraz maymun iştahlıyım. Evde 15 tane enstrüman var.
3: Oo.
2: Yani hiçbirini tam çalmıyorum. Hepsini çalıyorum.
4: güzel.
2: Yani hepsinden biraz çalıyorum. İnanın aşktayken kemençe çalmıştım
0: evet.
2: Mesela. Beraber bir sahnemiz vardı.
0: Çabuk öğreniyor.
2: Biraz hızlı öğreniyorum.
0: Hızlı öğreniyor.
3: Müzik onu da seviyorsun zaten.
0: Ama gönlü geçiyor herhalde, bırakıyor.
2: Tam olarak öyle
0: hızlı
2: oluyor.
0: Hızlı çünkü.
2: Ya şey alıyorum enstrümanı elime. Biraz çalıyorum. Diyorum ben bunu çalarım deyip bırakıyorum.
0: Siz böyle
2: dolayısıyla hiçbir şey çalamıyorum.
0: Çok kısa sürede bıçak oronu
2: müzisyen
0: falan
2: var bilin ne demek istediğimi.
0: Bıçak oronu muydu sizin?
2: Bıçak oronu.
0: O kadar kısa sürede gidip çalışıp geldiler çektik ki inanamadım
2: evet,
0: ben.
2: İki günde onu da çektik.
0: Öyle iki günde falan herhalde. Çok hızlı öğreniyor Taner.
2: Evet.
1: Daha önce stüdyoya girip şarkı söylemiş miydin?
2: Evet Baba dizisinde bir kere denk gelmişti. Baba dizisinde bir şarkı vardı, bir türkü daha doğrusu Pınar Başından Bulanır diyor da dizi müzikleri albümünde var zaten. Böyle bir rica etmişlerdi. Taner gelebilir misin? Böyle bir şey yapacağız. Söyler misin diye. Söylerim dedim. Bu da ikinci yani. O da ya benim tercihimle ya bu benim tercihim tabii ki de o hiç böyle sabah evde yatıyordum. Uygulayıcı yapımcımız aradı. Ya böyle bir şey var sen söyler misin dedi. Geleyim söyleyeyim dedim.
1: Evet çok güzel.
3: Senin müzikle durumun?
4: Ben çok iyi bir dinleyiciyim yani.
2: Çok yakışıklı.
4: Arada mırıldanıyorum böyle.
3: Ses tonun aslında evet. Çok müsaitti. Böyle bir türkü mürkü falan.

0: keşke diyorsun.
1: Senin öyle bir videon vardı sanki. Ben türkü söylediğini hatırlıyorum.
2: Var, ben de öyle o dizi ile başlamıştı tabii. O yani hiç cesaretim yoktu benim. Hiç iyi bir konuşmacı değilim. Ne bileyim, hiç böyle rahat şarkı söyleyemiyorum yani. Sesim içime kaçıyor falan. Öyle bir cesaretlendim. O videolarda birkaç tane öyle olmuştu o cesaretle. Son oldu sonra zaten. Gerisi gelmedi yani pek.
1: Bu marş gelince ne hissettin?
2: Bir kere zaten o milli memleket duyguları vesaire. Bu arada ben de hiç yabancılık çekmedim. Allah, ben bunu bir yerden biliyorum gibi oldu. Zaten üçüncü dinleyişte bayağı eşlik etmeye başladım. Bir de zaten Taner abi olunca arada çok direkt işte basın danışmanımız Anıl yazınca dedim gözü kapalı okeyim ben her şeye. Eyvallah. Ne yapmamız lazım onu söyleyin. Direkt sıcağı sıcağına mesaj gelir gelmez en güzel ışık alan yerde böyle çektim yönlendim. Direkt belki aynı dakikada göndermişim.
3: Zaten yani. İşte o akşam benim biraz vaktim vardı, onu tamamladım. Gökberk son videoyu gönderen sensin galiba. Sonra ben akşam 11'de montaja girdim. Sabah 8'de bitti işte.
2: Yani böyle kurgu yaptık. Bir de o kadar heyecanlandım ki versiyonlu gönderdim. Evet, böyle. Evet. Hangisi işlerine yararsa diye.
3: Sağ olsun.
2: Böyle çok tatlı, çok samimi
0: çok,
2: bir şey.
0: Çok güzel olmuş. Sanki mahallede yani. Toplanılmış da bir, şey, evet. Bir durum olmuş.
3: Onun gibi bir şey bizim mahallede.
2: Böylesi işte. Güzel ya. Daha böyle bir işliyor insanın içine sanki.
1: Sözler de çok iyi. Sözler. Müzik çok iyi, sözler çok
3: evet,
1: iyi.
3: Evet, sevgili Emrah Aktürk yazdı sözleri. Serkan Sönmez bestecisi. Bu arada bu hani Vallahi Yalan diye bir şarkı zaten. Sibel Can bunu daha önce söylediği bir şarkı. Ama şeyleri bitmiş. Anlaşmaları bitmiş. Emrah'ın da aklına gelmiş. Böyle bir yeniden söz yazmış. İşte oradan başlayan bir hikaye. Buralara geldi valla. Umarım yani dinleyicinin de gönlünde bir yer eder. Bizim için çok güzel bir anı oldu. Umarım yani keşke böyle milli takımdaki bizim çocuklar böyle şeyde dinlese de gaza gelseler. Ben en çok onu isterim. Hiç yani onları motive edebilecek, onlara ulaşabilecek bir şey olursa iyice güzel olur bizim için. Yolu açık olsun.
0: Yeşil futbolla alakan ilgin.
4: İyi aslında. İyi. Yani bir dönem iyiydi. Sonra takım filan değiştirdim ben. Onu
0: ya söylemeseydin iyi.
1: Ben tatlandım. Ondan sonra bir tutunamadım. Ya ben niye bu takımı tutuyorum filan diye. Dönem. Ondan sonra koptum yani.
0: Açıklamak ister misin takımını?
4: Açıklarım. Ama çok karışır ortalık.
3: Değiştirdiğini
4: ya
3: söyleme
4: şöyle,
3: bari.
0: Evet, niye? Ben de onu söyleyecektim şimdi.
4: Şu anda hangi takım tuttuğumu mu söyleyeyim?
3: Neyse, evet. Ne istiyorsan onu söyle. Ben niye karışıyorum?
4: Niye?
3: Söyle ne olacak?
4: Ya ben küçüktüm. Fenerbahçeliydim.
3: Allah'ım çok yarabbim.
4: Küçücüktüm ama yani ilkokula gidiyordum yani. Allah'ım yarabbim diyor. Ne oldu?
3: Tamam anlatsın.
4: Neyse böyle bayağı o stadın yapılmamış hallerini falan biliyorum ben böyle. Suların içine falan girerek maça gitmişliğim var benim. Öyle fanatik Fenerbahçeliydim. Sonra babam çok fanatik Galatasaraylıydı aynı evin içinde.
0: Sen nasıl Fenerbahçeli oldun?
4: İşte nasıl oldum bilmiyorum. Demek ki biz Kadıköy Acıbadem'de oturuyoruz ya. Herkes Fenerbahçeli diye ben de Fenerbahçeli oldum herhalde ama böyle bir fanatiklik yok yani. Kendimi böyle odalara falan kapatıyordum babamla karşılaşmayayım diye yenildiğimiz zaman filan. Sonra ben bırakış o bırakış. Ben dedim yok ya hasta olacağım yani.
3: Sonra hangi takıma geçti?
4: Sonra uzun bir süre hiç takım tutmadım ben. Biz inadına aşkta oynarken genel koordinatörümüz beni aradı. O zaman Pasolik falan çıktı işte. Bana dedi ki avukat da aynı zamanda şirkette. TC kimlik numaranı söyler misin dedi, verdim ben. Bana Beşiktaş Pasolik çıkartmış. Çok karışık mevzu. Ben bir dönem Beşiktaş maçlarına gittim. Öylelikle Beşiktaşlı oldum. Olmadım. Ben daha karar vermeye çalışıyorum. Sonra ben en son Galatasaraylı oldum ve Beşiktaş Pasolig'im vardı. Maça da gidemem. Şimdi Beşiktaş Pasolig'den de.
0: Biliyorsun bu kuralları da evet.
4: Tuttuğun takımın aynen öyle, maçına gidemezsin. Da gidemiyorsun yani.
3: Ben bu hikayeyi bildiğim için çok anlatmasını istemedim. Çünkü ben iyi bir Fenerbahçeliyim. Evet,
0: ben de Fenerbahçeliyim. Ben şu an, bu arada Fenerbahçeli olduğumdan şu an vazgeçtim. İlk defa hayatımda kaç yaşında insanım bir takım tutuşunu bu şekilde görüyorum. Hiç böylesini
4: evet.
0: Görmedim.
4: Böyle değiştiren.
2: Yeşim ama öyle. Senin enstrüman olayı gibi biraz.
3: Evet. Yeşim.
4: Herkesin var
3: ama
4: bir
3: Yeşim'in yerde. Her şeyi orijinaldir. Bak arkadaşım diye söylemiyorum. Gerçekten yani. Hani birçok konuda aynı şeyi söyleyebiliriz. Ben hiçbir şey anlatmıyorum. Sen anlatıyorsun.
1: Bir takıma geçmiş olsa ben onu tamam anlayacaktım da arada bir Beşiktaş girmesi değişik oldu. İşte
0: bir TC ile.
1: Evet.
4: O TC ile girdim oraya.

0: Üç kere kendilerdim ya. Başka hiçbir şey yapmadım.
1: Şu anda Galatasaraylı mısın?
0: Şu anda evet, babamı da kaybettik. 4,5 ay oldu. Evet, daha bundan dönmem gibi bu aşamadan sonra. Ama şunu söylemek istiyorum. Hani bütün fanatikliğim, futbol, o her şeyi yani futbol adına her şey Fenerbahçe döneminde kaldı. Şimdi bir takım tutuyorum ama hani... kim nerede ne oynuyor desen bilmem.
2: Lan milli takım diyeceksin. O eskiden zaman, öyle derler.
1: Evet,
2: hani
1: evet,
2: milli takım.
0: Galatasaray milli takım. Bütün takımları seviyorum ben. Yani hani başarılı olan kazansın.
2: Teşekkürler.
0: Yani gerçekten öyle.
3: Yani sen fanatiksin değil. Ama galiba.
0: O fanatik galiba biraz.
2: Fanatiklik bilmiyorum. İyi bir taraftar.
1: İyi bir taraftar. Evet,
2: evet yani daha taraftar. Doğru bir yerden söyleyeyim. Öyle şiddet falan sevmem. Gerçekten samimiyetle sevmem. Bu işin, ben her şeyin eğlencesindeyim. Onun da eğlencesindeyim. Tabii ki yenilince üzülüyoruz. Tabii ki mutsuz oluyoruz takımımız yenilince. Ama ben hani onun yani eğlenceli taraflarını daha çok seviyorum.
1: O ritüel, o günkü maç, günkü ritüel.
2: Evet, o hani o maçı izlemek, o bir
1: onun öncesinde yemeğin,
2: bir paylaşım, hem de stada gitmek, arkadaşlarınla evde izlemek fark etmez, tek başına izlemek. Ya bugün maç var sevinci. Yani oh akşam maç var, yaşasın duygusu hani. Bir de şey de vardır benden. Hani, yensek de yenilsek de yani taraftarız biz.
1: En güzel taraftar.
2: O yüzden diyorum iyi bir taraftarım. İyi bir Fenerbahçeliyim. Ben de 4 yaşında babam beni zorla Beşiktaşlı yapmaya çalışırken dayılarımla çok böyle haşır neşir oluyordum. Oğlan dayıya çeker misali. Onlara öykünüp bir de babaya karşı olacağız ya, böyle erkek çocuğu baba arasındaki o çatışma. O zaman ben de Fenerbahçeli olacağım deyip Fenerbahçeli olmuştum. 5 yaşından beri. Yani aklım yerinde olduğundan beri Fenerbahçeliyim.
3: Değişiyor değişiyor. Gökberk, sende var mı böyle bir hikaye?
4: Ben de sıfır ya. Vallahi futbol hiç yok. Bir kere maç izledim mecburiyetten. Askerde. O da üst devreler neyi açarsa mecbur oturup izliyorsun. Yani öyle tek futbolla alakalı 10 sene önce bir tane maç izlemişimdir yani.
1: Yani Türkiye'nin ayağa kalktığı o derbiler, o mini maçlar, hiçbirinde ne yapıyorsun? O sırada başka bir şey mi izliyorsun? Televizyonu izlemiyorsun
4: muhtemelen.
1: Ya da...
4: Ya futbola dair böyle bir ilgim alakam olmadı hiçbir zaman. Yani o bahsedilen keyif alamadım hiç, ya da bilmiyorum, ben hani belki yetersizimdir ama ne tuttuğum takıma bir faydam vardır. Bir sıfır yani hani.
1: Ya böyle ahmeti çekti de
2: bizim
1: süper.
2: Tuttuğumuz takıma faydam olsa.
1: Ben de onu düşündüm. Olsaydı şu an şampiyon.
2: Şu an üst üste şampiyonduk.
4: Öyle yani.
3: Hangi takım tutuyorsun bu arada?
4: Fenerbahçeliyim. O da yani benim de çok benzer. Babam işte çok koyu Galatasaraylıdır falan. Ben Fenerbahçeli olmuşum yani, zamanla küçükken enişte işte bizi Fenerli yapmış. Ama tabii ki hiç ya takım tuttum ama futbola dair hiçbir bilgim yok, ilgim yok, merakım yok vesaire. Tabii yıllar yıllar sonra kulakları çınlasın sevgili Gökhan Alkan, o da bana fasolik Galatasaray'dan almış.
3: Ya, bu ne? 15, arsa
4: 20 sene sonra zorla ben bir maça gittim. Bayağı Galatasaray maçına.
2: TC yer sonra veriyor musunuz? Yani nüfusunuz almasınlar.
4: Böyle. Ha çok keyifli. Çok
0: Galatasaray'dan almış.
4: Ya ama işte eğlenmek için taraftar, fanatik, takım tutma, yani sanki ona bir gerek yokmuş yani. Maksat o heyecanı yaşamak falan. İşte çok daha yeni yeni. Öyle bir kere bir heyecanlandım. Aa, iyiymiş dedi. Hani bir arkadaşa bakıp çıktık
3: biraz
4: yani.
3: Sen
4: hani
3: de artık Fenerbahçe'ne gidemeyeceksin herhalde değil mi? Sen de Galatasaray'dan.
4: Ben artık
3: maça gittim.
4: Yetti bana o yani.
2: Gider
4: güzeldi
2: seni.
4: Ama ya eğlenceli, keyifliymiş. Ama tabii o şiddet, kavga, gürültü kısmını bir türlü onu aklım hala vermiyor.
1: Ben her maça gidiyorum. Yani şey evde oynanan Fenerbahçe'nin maçına. Hmm. Ama yani hiç şiddet, hiç alakam yok. Ben o baştaki ritüel yemeği, arkasından o üzülmeyi, sonra o köz Marmara'ya binmeyi falan.
4: Ya da acaba bahane mi? Hani kavga etmek için bir sebep mi doğuyor insanlara?
0: Artık o kadar yok ama galiba.
1: Yok, Gökberk. Eskisi gibi değil.
0: Eskisi gibi değil. Yani.
2: Sosyal medya şiddeti
1: evet.
2: var.
1: Aynen öyle. Yani orada güzel. Orada gazını alıyor insanlar
2: orada,
1: zaten.
2: Evet. Şey, fiziki bir şey olmuyor.
4: Bir de
0: sosyal
4: şarj
0: medya
4: ama
0: yokken yani. Öyle değildi. Ben hatırlıyorum, çok eski işte diyorum ya, o stadın eski hallerinde o zaman işte ya
1: gerçekten dere ağzında o suların içindeydi.
0: Suların içindeydi ve orada hani mesela maçı hiç izlemiyor. Diyor ki penaltı oluyor mesela, işte şu kişi atsın diyor, o çıkmış oyundan. Yani mesela oraya deşarj olmaya geliyorlardı insanlar. Yani gerçekten böyle tükürükler tepemizden uçuyordu yani. Yani anlatamam
2: Ankara'da
0: o zamanları. Ya.
2: Ankara Gücü taraftarının anılarını hiç anlatmayayım burada. Neler neler yani.
0: Evet, ama şimdi
2: böyle bir sarmal
0: öyle
2: gibiydi.
0: Değil.
2: Ama çok güzel çıktık o işin içinden. Evet. Bence yani o şiddet işinden.
0: Çok güzel çıktık bence de, şu an çok tertemiz yani.
2: O kadar olmasa da daha eskiye de kıyasla çok çok iyi. Sosyal medya bir rahatlattı.
0: Evet. Fiziki
2: şiddeti,
0: evet.
2: Psikolojik şiddete döndü.
3: Bence Gökberk artık Taner'le birlikte maçlara
2: tabii
3: gider.
2: Ki. Evet, o aynen öyle olacak.
1: Pasol 2 çalışırsa
3: değiştirecek artık.
4: Karşı şeylerde otururuz artık.
2: Gideriz, yani. Otururuz yan yana. Evet.
1: Herkese vermiş TC'ni artık. Ya
2: bir de bana.
0: Onu halleder o, bizden TC'leri topla.
4: Sosisli yemeğe gelirim ben seninle.
1: Evet, gelelim dizilere. Son yıllarda arka arkaya özellikle bu sezon herhalde sezonun oldu değil mi? İkinci sezon muydu Eşref Rüya'nın? Son bitti.
2: Evet yani iki sezon, bir iki buçuk sezon gibi. Yani sezon. Geçen sene yarıda başlamış.
1: En etkili karakterlerden birisiydin.
2: Çok şükür öyle oldu.
1: Nasıl geçti?
2: Güzel bir maceraydı benim için hakikaten. Ya çok güzel bir ekip vardı bir kere orada. Hani kamera önü, kamera arkası. Bu her zaman denk gelmiyor işte. O anlamda şanslı bir işti. Çünkü zor bir iş tabii işte. Aksiyonu bol falan, çatışması var. Seyirci aksiyonlu işleri çok seviyor ama çekmesi en zor işler onlar oluyor. İster istemez yani çok uzun zaman alan işler oluyor. Orada da en kıymetli şey setteki huzurlu ortam aslında bizim için oluyor. O anlamda çok huzurlu bir setti benim açımdan. Rol de seyirci de çok yani iyi bir reaksiyon aldı. Hani kötü reaksiyon aldı ama bu benim istediğim bir şey zaten. O aldığı kötü reaksiyon.
1: Senin hayatında da Dinçer herhalde kötülükte zirve diye düşünüyorum.
2: Ve benim bütün kariyerimdeki en kötü karakter gerçekten. Bundan da kötüsü gelir mi bilmiyorum artık. Daha elleriyle annesini öldürmüş bir adam yani. Evet yani daha kötüsünü bilmiyorum. Denk gelir mi, oynar mıyız? Ama şaka bir yana işte bu kötü karakterleri oynamanın da aslında şey bir tarafı oluyor. Oyuncu için nasıl söyleyeyim? Seyirciye bunu anlatmak zor ama eğlenceli bir tarafı oluyor. Çünkü hani zor sahneler, böyle iddialı sahneler çekiyorsun. İşte duygusu çok yüksek oluyor falan. Böyle biz oyuncaklı deriz ona. Oyuncaklı sahneler çekiyorsun.
1: Oyuncunun kendini en güzel gösterdiği.
2: Aynen öyle. Bizim işimiz oynamak zaten. Adımız üzerinde. Oyuncuyuz biz. Oyun yapıp oyun satıyoruz. Dolayısıyla oyunu kurma fırsatını çok veren roller oluyor bunlar. O anlamda da benim için çok keyifliydi. İşte 20 bölüm oynadım. Birazcık kısa biten bir hikayesi oldu başta konuştuğumuza kıyasla. Ama yani benim için böyle kendi hikayesini tamamlamış, içime sinmiş, işini görmüş oldu bir karakter.
1: Sokakta karşılığı oldu mu?
2: Oldu tabii.
1: Anım bir var mı böyle?
2: Şöyle anılarım
1: dönmek
2: var.
1: Dönmek isteyen oldum seni.
2: Dönmek isteyen olmuyor çünkü benimle tanışan bir an böyle bir şey oluyor. Sonra bir bakıyor, bir yabancılıyor. Bu o olamaz herhalde diyorlar. Sonra da hikaye bir şeye bağlanıyor. Abi gerçekte hiç öyle değilmiş. Ne bağlanıyor. Ama şöyle şeyler oluyor yani. Mesela şöyle sesler duyuyorum arada. Bir kafeye gidiyorum. Eşref'i çağırayım mı falan, böyle bir dönüyorum. Çağır abi diyorum, gelsin ya, muhabbet edilir. O da iyi çocuktur falan diye böyle. Çağatay'a da buradan selam olsun. O da gerçekten çok çok iyi bir arkadaşımız. Çok yani keyifli, çalışması da keyifli. Çok enerjisi de çok hoş bir insandır. İnsanlar tabii öyle şeylerle böyle bir küçük takılıyorlar. Ama bu çok güzel bir şey bence. Hakikaten sosyal medyada falan bazen böyle çok küfür kıyamet oluyor ama sokakta tam tersi bir böyle ya seni çok seviyoruz gibi bir ilgi oluyor.
1: Ne güzel.
2: Hem çok kötü birini oynuyorum hem seviliyorum. Bunun sebebini tam çözemedim. Bilmiyorum neden. Kendi içimde kendi kendime şey diyorum. Herhalde hani bir şekilde o oynadığım şey hani işe kattığım...
0: Evet, renkten renk, dolayı evet.
2: Hani insanların oraya daha heyecanlı evet, oluyor diyor evet. Mesela. Hani film sen gelince heyecanlı oldu diyor.
1: Ne güzel.
2: Ya o işte herhalde onu seviyorlar galiba. Hani film heyecanlı oldu. Bu geldi kötü ama film heyecanlı oldu. Şey yani hiç sokakta taşlanmadım. O yılla ilk rolümde olmuştu 2007'de. Bizim evin hallerinde Ankara'da evet. beni teyzeler çantayla dövmüştü. Gerçek hikaye bu. Aa, Ankara'da nasıl? Dost kitap evinin önünden geçerken böyle hain herif falan diye böyle gelip sırtıma kız, yanımda da kız zamanlar, arkadaşım var. O zaman evet. kız arkadaşım vardı. El ele giderken bir anda böyle bir döndüm. Arkadan üç teyze çantayla bana vuruyorlar böyle. Kızı mahvettiğin rezil adam falan diye. Tesadüfen ilk rolüm de kötü adamdı.
5: Ama o zamanlar çok inanılıyordu ya. Ben de çok eski olduğum için ben Acı Hayat'ta filan evet. Kenan İmirzalıoğlu'yla evet. beraber oynarken ben de öyle. Yani hani insanlar o yıllarda gerçekten bir gerçeklik algısı vardı.

0: Taner benim artık doğru, kardeşim doğru. Yani hani arkadaşlık boyutunu geçtik. Biz Taner'le oynuyoruz. Dizi aşkı gerçek oldu, evlendiler diye haber ya yaptılar.
1: Evet, düğününde Taner'le evlendi diye çıktı.
2: Aynen. Ya göbek böyle... atıyoruz böyle karşılıklı göbek attığımız bir yer var. Bende bir siyah takım vardı galiba.
3: Abi damat sandılar.
0: Akıl tutulması dedik ya. Yani hani her yerde haberimiz çıkmış zaten hani Hakkı Ağaoğlu, evet. Yeşim Dalgıçer düğünü vesaire diye. Ama oradan o görüntüden böyle bir haber yapan o sosyal medya bir sitesiydi zaten.
2: Ya yani evet öyle... evet ya böyle şeyler sosyal medyada olabiliyor. Gökberk senin başın.
4: O da şeydir muhtemelen hani tıklanma muhtemelen.
0: Tabii tabii oralardan yani. Bir şeylerden yani.
2: Sen tabii hep yakışıklıyı oynadığın için.
4: Yok ya ben de çok değişik şeylerle.
3: Gökberk de kötü adam oldu şimdi.
4: Oldum oldum.
3: Düşes'te değil mi?
1: Ya bu Düşes nedir?
4: Ya Düşes çok tatlı.
1: Bayağı iyi bir kadrosunuz.
4: Evet.
1: Ve dikey dizi diye biraz anlatır evet. mısın? Hem biz bilelim hem seyirciye.
4: Benim için de bir ilk oldu.
1: Evet.
4: Dikey formatta. İşte şu an çok ciddi de bir yönelme var tabii oraya. Artık bir de teknoloji çağındayız. Haliyle artık uçsuz bucaksız bir hal almış durumda. Şimdi bayağı hem hani süre olarak çok kısa. Yani bir filmi işte örnek veriyorum. 62 parça. Şeye bölmüşler gibi bir şey yani Reels gibi kaydırmalı.
0: 4-5 günde 120 bölüm falan çektik.
4: Tabii biz bir haftada 62 bölüm çektik.
1: Ya yani bir bölüm kaç dakika?
4: 2 dakika. Gerçekten çok güzel bir kadroyla çok
1: evet.
4: tatlı bir iş.
1: Pelin Karahan, Erdal Özyağcılar.
4: Evet, Seçkin Özdemir.
1: Seçkin var evet.
4: Yani hepsi birbirinden değerli. Oyuncu arkadaşlarım, yapım şirketimiz keza İlkin Kavukçu, selamlar olsun. Mustafa Kotan'dı yönetmenimiz. Yani ben mesela bir şovunla yeni tanışıyordum ama aynı olay oldu. Yani sanki çok daha önceden birbirimizi tanıyormuşuz gibi. Öyle kısa kısa başta birazcık acabalarım vardı böyle. Daha önce çalışmış birkaç arkadaşımdan bir şeyler duymuştum. Hiç alakası yok. Yani muazzam rahat bir deneyimdi benim için.
1: Yayınlandı
4: şimdi
1: mı?
4: Yayınlanmaya başladı. Daha bütün bölümlerimiz yayınlanmadı. Böyle onar onar işte sunuluyor. Yani
1: İzlenmeler
4: şu ana
1: nasıl?
4: Kadar çok iyi tepkiler alıyoruz. Rakamlar da gayet böyle muazzam
1: nereden izliyorsun?
4: Yerlere ulaştı.
3: Sosyal medya.
4: Sosyal medya. Kendi profili var. Hmm. Hem oradan ya da farklı işte platformlardan izlenebiliyor. Üyelik vesaire gerektirmeden.
1: Sence?
4: Yani bence tutar gibi. Çünkü hatta belki de çoktan tutmuştur da hani yeni yeni işte biz o tarafa alışmaya çalışıyoruz vesaire. Ya bir kere çok konforlu. 6 günde 62 bölüm çekiyorsun. Yani muazzam bir şey hani kıyaslayınca.
1: Peki maddi anlamda doyurucu mu?
4: O da artık kişiye göre değişiyor ya. Hani
1: ya kişiye benim göre için değil mi? Ben senin için söylemiyorum. Genel anlamda ortalamanız bellidir zaten. Televizyon dizisinde oynamanın, tiyatroda rol almanın ya da televizyon sinema filminde oynamanın dışında bu hangi ortalarda?
4: Yani o da okey ya bence. Yani en az diğerleri kadar elbette fark ediyor şimdi saydığınız tüm kategorilerde ama ya bu da okey yani.
2: Kısa bayağı. Sürede yapılan bir iş olduğu için muhtemelen.
4: Evet,
2: biz zaman sattığımız
4: sürede...
2: için.
1: Evet. Doğru.
2: Aslında
1: evet.
2: Biz zamanımızı satıyoruz sözünü.
1: Bir de öyle bir şey var değil mi?
2: Tabii biz dizide yani nerede oynarsak oynayalım oraya verdiğin zamanla birazcık aslında kıyaslamak icap ediyor. O anlamda hani zamanla kıyaslayınca
1: hangi platformda
2: galiba.
1: Olduğu değil yani televizyon ulusalca o değil de şey zamanını ne kadar harcayacak?
2: Tabii yani ne kadar sürecek, çekim ne kadar sürecek, kaç haftada kaç gün, sen ne kadar çalışacaksın. Bizim işimiz yani, aslında zamanımızı
4: ya
2: satmak.
4: Orta yolda bulunuyor yani bir yerden tabii. Sonra tüm işte parçalar masaya yatırıldığında işte 3 aşağı 5 yukarı bir şekilde win-win yani.
3: Peki şimdi biz herkes alıştı 2 saat bir bölümü 2 saatte izliyoruz biz. 2 dakika alışabilecek miyiz?
4: Zaten alışığız aslında. Sadece hani devamı olan bir Reels gibi düşünün. Hepimiz artık günde belki 100 tane kaydırıyoruzdur hani birbirinden alakasız Reels'lar. Bunlar bayağı alakalı hani devamı gelen şekli.
0: Japonya'da filan çok fazla varmış. Evet. Burada takip eden çok kişi vardı zaten şeyi onu. Bayağı izlenme oranlarını bize göstermişlerdi. Netflix'ten filan çok çok üst sıralarda. O acayip. Şey ne deniyor platformlar onların tabii belli platformları var.
4: Evet.
0: Burada da kurmaya çalıştılar. Ben de öyle bir dikey

0: işte oynamıştım, oyun bitti diye. Neymiş bu dikey, bir bakayım dedim. Gerçekten çekim şeyi de farklı. Hı hı. Sen de yaptıysan biliyorsun da.
1: Niye dikey?
0: Çünkü işte daha yakın için, oynuyorsunuz mesela. Şimdi şeyden izleneceği için dikey çekiyoruz, dikey çekiyoruz diye sürekli kafamızda. Çünkü mesela şu mesafede değil de daha şöyle oynuyorsunuz yani. Yakın çekimleri özellikle. Hani oyuncu açısından da zor bir teknik aslında. Evet. Denemek gerekiyor.
2: Evet. Bence 5 yıla kalmaz ana akım olur.
0: Evet.
2: Olur. Yani böyle bir iddiam var.
3: Çünkü ciddi rakamlar. Bizim mesela bazıları 9 milyon falan izlenmesi var yani.
0: Evet.
3: Yani o yüzden
2: çok ciddi bir rakam.
3: Ciddi bir rakam yani şu an. Ve çok ilgililer. Biz ilk premieri İtalya'da, Venedik'te yaptık. İşte ilk basın lansmanını vesaire. Orası da muazzamdı. Mesela oradakiler çok daha aşina, çok daha kabullenmiş durumda. İtalyan basını da sağ olsunlar ciddi ilgi göstermişlerdi. Haliyle şimdi biz birazcık yabancılıyoruz da, dediği gibi abi yani o tarafa muhtemelen...
4: Ya bir de şey kalmadı ki, dizi izleyen kalmadı, dizi dinleyicisi var. Değil mi?
3: Aa.
4: Ya şöyle, telefon elde.
0: Ha doğru.
4: Telefon elde.
0: Ekran açık, telefona bakarken
4: dinleniyor. Evet, telefon dinleniyor. Bakılıyor, buradan dinleniyor. Ben artık öyle söylüyorum. Yani dizi dinleyicisi oldu diyorum. Dizi seyircisi yok. O yüzden de mesela bizim açımızda, yani mesela karmaş hikayeler artık izlenmiyor Türkiye'de.
1: Bunu gözlemledin diye söylüyorsun herhalde, değil mi?
4: Evde, yani görüyorsun, annemle otururken görüyorum. Yani gidiyorum mesela, hani aile ziyaretlerinde falan. Yani bu bir genelle geçmiş. Çünkü zaten vakit kısıtlı. Hani insanlar bir yandan işini yapıyor, bir yandan bilmem ne yapıyor ama o da bir alışkanlık zaten. Telefon burada açık, kulak orada. Hoşuna giden bir şey olursa, beğendiği oyuncu olursa kafayı kaldırıyor. Onun sahnesini izliyor. Ondan sonra geri dönüyor. Oradan devam ediyor falan. Bu hemen hemen her evde artık buna dönmüş durumda aslında.
0: Doğru.
4: O yüzden de karmaşık hikayeler Türkiye'de tutmuyor artık.
0: Tutmaz.
4: Çünkü hani böyle oturup kaçırır. 120 dakika izlemesi evet. gereken hikayeler izlenmiyor. Çünkü seyirci onu kaçırıyor ve kaçırdığı bir şey izlemek istemiyor. Alışık olduğu şeyi, bildiği karakterler olsun. O yüzden mesela bildiği karakter diziden çıkınca küsüyor diziye. falan. Yani böyle şeyler çok oluyor yani.
0: Çok dünya değişsin istemiyor. Ya da işte mutfağa gidiyor, bir şey yapıyor kadın. Çay koyuyor. Geldiğinde dünya değişmesin orada istiyor yani.
4: Bir şey kaçırmış olmak istemiyor.
0: Yani.
4: Ama iki saat de zaten güzel dikkati bir yere vermek için çok uzun artık bu yani bu çağda. Jenerasyonla alakası yok bunun. Çağda
0: kafalar
4: çok
0: da
4: uzun
0: dolu,
4: kesinlikle.
0: Evet.
4: İki saat bir yerde oturmak bile çok mümkün olmuyor ya.
3: Aynen.
4: Kitap okuyamıyor kimse falan. Değil mi?
1: Yeşim sen bir hikaye yazıyormuşsun. Nereye yazıyorsun? Kime yazıyorsun?
0: Vallahi öyle kendi kendime yazıyorum. Yani neden yazmayayım dedim. Çünkü gerçekten hiç yapılmamış hikayeler var kafamda.
1: Sonunda bir oyun ya da bir senaryoya mı döndürüştüreceksin? Kitaba mı dönüştüreceksin?
0: Kitaba ama dönüştüremem herhalde. Ama böyle bir hikaye yazabilirim. Destek alabileceğim arkadaşlarım var, profesyonel bu anlamda. Hani bunu nasıl
1: kafanda
0: nasıl,
1: bir şeyler birikmiş herhalde diye. Onları bir
0: evet. Ama böyle yani şey yapılmamış hikayeler. Dünyada yapılmamış hikayenin peşindeyim. Çünkü o tarzda hikaye de yok gibi. Hani sanki yapılmamış hikaye yok gibi. Bilim kurgulara geldi gibi.
1: İnan bana
0: ya.
1: Vardır. Ben hala bir şey izliyorum mesela, alakasız bir yabancı evet. bir şey izliyorum. Ya diyorum ki evet, ne kadar güzel bir hikayemiş. Halen var demek ki. Halen evet. senaryoda halen bir şey üretilebiliyor.
0: Evet, olabiliyor gibi.
1: Olabiliyor. Gerçekten olabiliyor.
0: Oralara doğru şey yapıyorum.
1: Çok azaldı ama olabiliyor.
0: Çok azaldı. Evet, hep diyorlar ya hani bitti artık, bundan sonrası bilim kurgu diye. Oraları zorluyorum biraz, bakalım.
1: Süper.
0: Sen oynayacak mısın bilmiyorum. Peki? Sinema filmi olabilir. Ya tabii öyle karakterler var ki kafamda. Onun derinliği bende olduğu için mesela karakterlerden birini benden başka kimse oynayamaz gibi geliyor. Yazılanla sadece. Oynarım da tabii öyle bir şey olursa. Bir tiyatro oyunu yapmak istiyorum. Onun için de yurt dışında bazı yazarlarla iletişim halindeyiz şu an. Ondan sonra güzel bir oyun yapabiliriz.
1: Güzel.
0: Böyle gerçeklik algısıyla ilgili bir şeyler arıyorum. Çünkü herkesin gerçeklik algısı farklı ya. Mesela işte bunu sahnede yaşayabileceğimiz bir oyun arayışındayım. Birkaç şeyle görüşüyoruz şu an yazarla. Bakalım.
5: Araştırma dönemindesin.
0: Evet, şöyle. Evet.
1: Senin iki oyunun var öyle mi?
3: Evet.
1: Şu anda iki oyunum oynuyorsun. Var.
4: Oynuyoruz. Sersem Koca'nın Kurnaz Karısı. O bir klasiktir aslında. Yani Türk tiyatrosu klasiği. Haldun Taner'in. Türk tiyatrosunun bu modern döneme gelişini Tanzimat'tan başlayıp modern ilk yani Cumhuriyet'in ilk yıllarına dayanan böyle bir akışını anlatan bir çok önemli bir Türk tiyatrosu klasiği. Biz bu oyunu 2006'da ben Ankara Üniversitesi Dil Tarih Coğrafya Fakültesi Tiyatro Bölümü Oyunculuk Ana Sanat Dalı mezunuyum. Şu an böyle bir ismi var okulun.
0: Bir nefeste.
4: 2006 yılında mezun olmuştuk. 2006 her mezun yani her sene mezunlar bir oyun oynar. Bu bizim mezuniyet oyunumuz. 20 yıl sonra 3 oyuncu arkadaşımız dışında tam kadro tekrar bir araya geldik.
1: Çok
4: ve 2026'da tam 20. yılında tekrar oynadık. Yani oynamaya başladık oyunu. Güzel Mert Fırat'la Özgün Aydın işte Bastas'ta onların aklına gelmiş böyle bir proje. Mert çok zaten güzel. Sınıf arkadaşımız işte öyle Özgün mi? Mert tabii. Beraber oynamıştık. Herkes aynı rolü oynuyor zaten.
0: Evet.
4: Mert de o zaman oynadığı rolü oynuyor. Ben de o zaman oynadığım rolü oynuyorum. Özgün de yani bütün arkadaşlarımız. Sadece 3 arkadaşımız değişti. Onların ikisi de bizim okuldan. Sevgili Didem Balçın ve Burak Tamdoğan bizim sınıfımız değildi. Onlar geldiler. Tamamen dışarıdan hatta dışarının dışarısı Özge Fışkın var aslında bir
1: evet.
4: şarkıcıdır evet, bilirsiniz evet. Müthiş bir sestir Özge'de. Özge de oyuncu oldu. O da bir rolü oynuyor.
1: Çok güzel.
4: Yani ekibin dışından gelen bir tek Özge
1: bu
4: var.
1: Bu yeni oyun mu süredir gelen oyun?
4: Bu 27 Mart'ta çıktı.
1: Aa, çok güzel.
4: Bu oyun yani 27 Mart özelinde zaten hazırladık çok hızlı bir şekilde. 27 Mart'ta çıktı. Bu sezonu bitirdik. Seyirci de çok güzel bir nasıl söyleyeyim sahiplendi oyunu.
1: Çok güzel. Seneye devam.
4: Evet seneye de devam. 10 oyunluk bir proje diye başladık. Fakat seneye devam kararı çıktı.
1: Çok güzel.
4: Bakalım seneye devam edeceğiz.
1: Diğer oyun?
4: Diğer oyunu benim bir hayalim vardı uzun zamandır. O hayalimi gerçekleştirdim aslında. O böyle bir İşte kafede, barda oynanacak tarzda. Aslında Türkiye'de biraz zayıf o kültür. Eskiden varmış. Avrupa'da comedy club dediğimiz
1: evet.
4: alanlarda oynanmak için tasarlandı. Türkiye'de de yeni yeni başladı tekrar o formatlara dönmeye. Ben biraz şeye inanıyorum da. Ben halk tiyatrosu geleneğinden geliyorum. Yani her şeyim öyle işte. Yaptığımız şarkının klibi de öyle. Yani her şey böyle yani hani halk için sanat. Yani ben bu işe bunun için girdim. En öz yerinden anlatayım. Tiyatroda da ona çok inanıyorum. Bugün de yani bu dönemde de biraz tiyatronun seyirciden uzaklaştığını daha doğru ifadeyle seyircinin tiyatrodan uzaklaştığını gözlemliyorum. Yani ama bu da çok normal. Hani bu ekonomik çağda bu kadar teknolojiyle donatıldığımız bir yerde insanlara haftada bir kalk tiyatroya git otur sessizce sus orada telefonuna bakma, yanındakiyle konuşma, şuraya bak. Işığını kapatıyoruz şimdi tamam mı? Sen oraya bak. Meselesi bana biraz artık romantik ve arkaik gelmeye başladı açıkçası. Ve seyirci de buradan uzaklaşmaya başladı ki tiyatrolar seyirci bulmakta o anlamda zorlanıyor. Ne oluyor? Ya hem iyi hem maalesef mutlaka oyunda televizyon tanınırlığı gerekiyor. Yani oyuncularda. O zaman oyun doluyor. Ama eğer televizyon tanınırlığı yoksa oyun dolmuyor.
1: Şimdi tenzih ediyorum. Onda da şöyle bir risk oldu. Biz burada her hafta mutlaka tiyatrocular, sizden sonra da şimdi tiyatrocular gelecek.
4: Ne güzel.
1: Şöyle bir durum var. Maalesef televizyon tanınırlığı için gidiyor. Belki çok az gidebiliyor. Belki ilk kez gidiyor. Sonra hüsranla karşı maalesef bu dönemde son 2-3 yıldır da kötü oyunlar da var.
4: Her zaman vardı, olur, hep vardır. Yani kötü oyun hep vardır.
1: Öyle bir durumda var.
4: İşte onun sebebi bu söylediğim şeyle o matematik. Çünkü tiyatro çok o öyle bir şeyi kaldırmaz. Tiyatro evet. ansambl işidir. Hani o televizyonda oynamış da burada da oynasın. Ya öyle tam onu kaldıracak bir sanat değil. Yani ekibin iyi olacak. Nerede kim nerede oynuyorsa oynasın. Ekip hani başka kabiliyetleri olacak. Bir rolü, karakteri taşıyabilecek bir saat boyunca, iki saat boyunca falan. Dolayısıyla ben uzun lafın kısası ben dedim ki o zaman ne yapayım? Ben seyircinin ayağına gideyim. Çünkü haftada bir gün zaten insanların buna ayırabilecek belki bir bütçesi ya yani eğlenceye ayırabilecek bir bütçesi var. O zaman onların eğlendikleri yere ben ayaklarına gideyim. Bu yüzden uzun zamandır düşündüğüm bir projeydi. Bana kalsa o cesareti bulacak ekip bulamıyorum şimdilik kendime. Ben gider Kadıköy'de, sokakta, Taksim Meydanı'nda şapka atarım yere. Orada oyun oynarım. Orta oyunu işte. Benim tezim de orta oyunu zaten. Ben orasını seviyorum tiyatronun. Ve orada daha etkili olacağına inanıyorum. Bu modern anlamdaki o tiyatro bana biraz halktan kopuk geliyor açıkçası.
1: Nerede oynuyorsun peki şu anda?
4: Şu anda birkaç...
1: Hep değişiyor mu?
4: Değişiyor. Hmm. Şu an

0: tam kesinleştirdiğimiz mekanlar olmadığı için ama sahne uygunluklarından dolayı çoğunlukla yurt dışında oynayacağız.
1: Premieri zaten Almanya'da
0: yaptık. Almanya'da yaptık premieri, festivalde yaptık. Uh-huh. Paris var şimdi. Tarihleri tam belli değil. Viyana olacak.
2: Tamam, seni sosyal medyadan takip ederler.
0: Evet, evet.
1: Dünya yani, turnesi olacak. Hmm.
0: Evet, evet. Dünya premieri yaptık. Sen hedefimiz de dünyayı gezmek.
2: Büyütmüşsün evet. Yani. Türkiye'de evet. Turneye çıkar insanlar, sen dünya turnesine çıkıyorsun.
0: Türkiye'de de yaparız uygun mekan bulunca. Yani İstanbul,
2: keşke Amerika'daki o komedi klaplar, yerin altındaki komedi klaplar gibi bir yer olsa. Sen aslında öyle bir şey istiyorsun.
0: Tam olarak onu istiyorum aslında.
2: 40 yani, kişilik, 50 kişilik sürpriz içeride hiç
0: umarım. 150. 40-50 çok az
2: olur. Ben mesela ben öyle bir yerde mesela Woody Allen'la karşılaşmıştım. Yani. Gibi. Kaç kere karşılaşıyorum.
0: Ya o kültür işte, o bir kültür. Bu arada bu kültür, şimdi biz yaptık oyunu, Z kuşağı diye bir kuşak var ya, niye evet. Onlar ayrıldı bilmiyorum. Biz kuşak değil miydik arkadaş? Biz de bir kuşaktık evet. Yani. Neyse. O genç arkadaşlarıma mutlaka ben provalara getirdim. Hepsini provalarda, çünkü interaktif bir oyun. Onlardan fikir aldım. Dedim ki yeni, biz eskiyiz bir yerde. Yani artık koptuk sizden. Bize yeni olacak şeyleri provalarda söyleyin. Şey demişler işte, ya mükemmel yeni bir şey yapmışlar. Halbuki benim yaptığım şey en özünde orta oyunu. Seyircinin ortasına gitmek, arasına gitmek, onun doğal ortamına dahil olmak. Ama hadi onu da geçtim. 1950'lerde bu var zaten. Deve Kuşu Kabare böyle bir çıkış mesela. İşte ne bileyim, daha yenilerde var. İşte Zeki Metinler falan buralarda çıkmış o zaman. Komedi club kültürü varmış Türkiye'de. Evet. Komedi evet. Kulüpler varmış. İşte şeyleri biliriz. Sezen Aksu'yla mesela Uğur Yücel'in yaptığı internette Yeşil. Çok güzel videolar vardır.
2: Ben Allah'tan o şeyle Müjdar'la şeyin Uğur Yücel evet. Falan hepsi onlar inanmazdı. O,
0: yani bunlar var Türkiye'de yapıldı.
2: Ben onlara denk geldim. Alep Orizoğlu'nun Yeşil Kabaresi falan. İşte bunlar yani.
0: Kabare Türkiye'de böyle deve kuşu kabareden ibaret biliniyor ama aslında bu form biraz kabareye de yakın. Ama zaten kabareydi, orta oyunuydu, komedi delerteydi. Bunlar hep böyle aynı çıkış noktasıyla. Hmm. Halka gidelim, halka ulaşalım. Nişten şeye gidelim, yani daha böyle ulaşılabilir olalım gibi niyetlerle yapılmış şeyler.
2: Çok heyecanlı ve anlatırken bile güzel, keyifli geliyor inşallah.
0: Ben çok iyi satıcıyım.
1: İnşallah.
0: Evet. Sevdiğim şeyi bence, çok güzel anlatırım.
2: Sen bence bir yer mekan aç. Hem böyle son Omar gündüzleri yiyecek içecek olur. Akşam da sen çıkarsın.
0: Ya hiç tüccar değilim. Kesin batarım. Daha önce çok battım, o yüzden söylüyorum.
2: Çünkü herkes böyle çağıracaksın, gelin buyurun diye.
0: Yok şimdi batarım. Orada batarım işte. O yüzden en güzeli şey. Oyunculuk en güzeli. Bakın ben çok tiyatro batırdım. Kurdum batırdım. En temizi oyunculuk. Hem öyle neşende kalıyorsun, hem evet. Gidiyorsun, oynuyorsun, işini yapıyorsun, çıkıyorsun.
1: Evet. Kafan rahat.
0: Kafan rahat yani. Zaten onun okulunu okuduk.
1: Gökberk, senin var mı tiyatro isteğin?
3: Tabii var, her zaman var. Ama ben şu an böyle bir akışta gibiyim yani, nereden ne çıkarsa. Hani böyle bir yönelimim yok. Yani yaptım, tabii ki o sahne tozunu aldım ama yani şu an çok uzun zaman
2: sen yaptın
3: oldu.
2: Tiyatro.
3: Evet. Şimdi tabii biraz televizyon ağır basmıştı uzunca bir süre. Şimdi öyle bir iki görüşüyoruz bakalım. Yani bana da sürpriz olacak eğer hani netleşirse, görüşmelerimiz olumlu sonuçlanırsa. Bakalım, belki onun heyecanı var şimdi. Yine güzel bir kısa süreli belki hani olacak gibi
1: İnşallah.
3: Gözüküyor.
1: İnşallah. İnşallah. Spor devam mı?
3: Devam, o her zaman.
1: TikTok yapıyordun değil mi?
3: Yok, o oyunculuktan çok önce birkaç yıl yapmıştım. İşte milli takım kampına girmeye hak kazandım falan. Çok güzel dereceler elde ettim. O zaman tabii bütün hayatım spordan ibaretti. Ya da ben öyle zannediyordum. Ama bir anda böyle işte askere gittim geldim. İlk maçımı izledim orada. Öyle bir hayat ya. Ben hep işte şeydim, açıktım her şeye. Oyunculuk, oyuncu olmak için hiçbir şey yapmadım mesela. Öyle bir yerde teklif ettiler, olur dedim. Sonra hani başladıktan sonra çok sevip işte eğitimdi, tiyatrosuydu vesaireydi, oldu. Yani ait hissettim ve devam ediyorum. Spora da öyle başlamıştım. Hiç plansız, programsız. Şu an tabii dövüşmüyorum. Siyah kuşak birinci danım vardı uzunca bir süre.
0: Ona göre sokakta görürseniz.
1: Evet, ona göre. Dikkatli
3: yok, tam tersi, kavga edemiyorsun. Zaten bu ömür boyu gidiyor seninle. Bir kere o profesyonel hani lisansın çıktığı zaman
0: suç
3: yani,
1: suç.
0: Hani,
1: suç oluyor. Silah
3: sen silahla geziyorsun yani.
2: Öyle mi?
3: Bir şekilde.
2: Öyle.
3: O yüzden ben kokusunu aldığım an uzarım. Kavga, gürültü hiç bana göre şeyler değil. bilmeseydim belki

0: Ki cezbederdi ama evet. Çok iyi bir yediğin yani uzak duruyorum.
1: Sen bir de Bodrum Rally'sine mi katıldın?
0: Ya evet.
1: Nasıl
0: ya.
1: Nasıl yani araba rally'si mi?
0: Evet inanılmaz benim için.
1: Peki ilk kez mi yoksa?
0: İlkti. Yani izlemesi falan.
1: Ha tabii, izledin mi kullandın mı?
0: Yok başta bir izledik falan çok normal. Yani tabii ki gene bir heyecan oluyor ama içerisi bambaşka bir şey. Yani yer ayaklarımızın altından kaydı böyle yani inanılmaz bir adrenalindi.
1: Sen kullandın mı?
0: Denedim minicik böyle bir ama yok zaten canavar yani altındaki. O cesaret edemedim çok. Yan tarafta oturmak, savrulmak bayağı güzeldi.
2: Rally deyince eşime sormak lazım diyeceğim ama ben pas attım
3: evet,
2: ama.
3: Pas attın. Ben de bakıyorum ne zaman hangi Bodrum rallisi?
0: Daha bu yeni geçenlerde yeni olan işte.
3: Benim eşim rally sporcusu da.
2: Bu senenin şampiyonu mu?
3: Evet.
2: Bu senenin şampiyonu
3: yani
2: mu?
3: Onlar tabii garaj olarak GP garaj ha, GP şampiyonları.
2: Hakkı şeydir. Evet evet.
3: Eşim de tabii hani rally pilotu ama tabii hobi olarak rally pilotu yani onun da normal şampiyonlukları falan var. Ama benim hiç şeyim yok ya. Benim hızla falan hiç.
1: E peki korkmuyor musun?
3: Elim ayağım gidiveriyor yani benim.
1: Korkmuyor musun?
3: Ben korkuyorum.
1: Hayır yani eşinin yapmasını.
3: Ha yok o kadar güveniyorum ki. O yapar yani ama hani normal arabada bile ben onun yanında şey ağlamışlığım var benim.
1: Normal
3: Marmaris'e biz 3,5 saatte mi gittik? Kaç saatte gittik bilmiyorum. 300'ü falan görüyorum. Böyle içime böyle ağladım. Dedim ki böyle daha evli değildik o zaman. Çok karışmaya da gelecek hızlar değil ya. Hani dur yavaş gidelim denecek hızlar değil. Dedim böyle bir kahve diyeyim. Ben burayı beceremiyorum. Sen tek mi gitsen acaba diyeyim. Hani o kadar şey. Ama çok yetenek. Yani off-road da yapmış, rally de yapmış falan ama bende hiç yok. Yani bilmiyorum. Hiç gidip izlemedim bile
0: orada. O ciddi bir adrenalin yani. Çok, böyle hakikaten.
3: Öyledir. Hiç
0: çok değişik
3: bakamam.
0: Bir şeydi.
3: Ve şey izlemekten de korkarım. Ben çok temkinli insanım ya. Hani ölmemek adına her şeyi yapıyorum.
1: Çok istatlanan. Ölmemek adına her şeyi yapıyorum.
3: Tabii milyonda bir yani.
1: Takım bile değiştirir.
3: Beni azrail. Zor alır yani. Hani. Böyle çok kurulu bir plan olması
1: çok
3: lazım benim
1: ya
3: üstüme yani.
1: Çok güzel anlatıyor. Evet, evet. Hani
3: o yüzden izlerken bile oradan araba üstüme uçar mı diye bakıyorum ben. Ki haberlerde çok gördüm.
0: Evet ya çok tehlikeli.
1: Kahve seviyor
0: evet
1: muyuz?
0: Evet.
1: TMA var mı aranızda? Yoktur diye düşünüyorum.
4: Bir de hazır takım derken.
1: Takım derken.
4: Böylese çok tatlı bir hediyelerimiz var.
1: Evet.
4: Şöyle kalkıyorum.
1: Bizi hatırlamanız.
4: Önce hanımefendiye buyurun.
3: Efendim teşekkür ederim.
1: Sakın yanlış verme.
4: Şöyle.
3: Ne kadar yanlış olabilir
1: ya. Çok teşekkürler.
0: Sağ olun. Sağ olun.
3: Evet. Bir yerden yeşimi mutlaka tuttururuz.
2: Sormuş. Evet. Evet. Sen Galatasaraylı oldun gördün mü?
3: Ya Pasolik'ten ya
2: çok
3: babamdan.
2: Çok teşekkürler. Çok incesin.
1: Kahve içerken bizi hatırlamanız diye.
2: Çok teşekkürler.
4: İyi günlerde kullanın inşallah.
2: Çok sağ olun. Çok teşekkürler. Çok
1: bu arada teşekkür ederiz. Ayağınıza sağlık.
3: Biz teşekkür
4: çok
3: ederiz.
4: Çok keyifli bir sohbetti.
3: Çok.
2: Bitti mi ya?
1: Bitti valla.
4: Çok hızlı geçti.
1: Bir evet, saat oldu. İnşallah maaşınız uğurlu gelir. Tekrar teşekkürler Ayağınıza.
4: Çok teşekkür ederim.
2: Çok sağ olun.
1: Evet değerli izleyicilerimiz. İlk hafta tekrar yeni konuklarla birlikte olacağız. Sevgiyle kalın.
4: Görüşmek üzere. Hoşça kalın.

0: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay, Apara. X, Apara TV. Facebook, Apara. Instagram, Apara. YouTube, Apara.
1: Genel izleyici için uygundur.

0: tan, san, şan, kan, lan, dan, çan.
1: Anıl?
0: Anılma.
1: Hah, doğru, anılma.
0: Yok,
1: tabii
0: ki. O kadar
1: ki.
0: Şey yaptık ya.
1: Harikasınız.
0: Evet, yok, o kadar.
1: Tak diye bildiniz anılma yanıtını.
0: Sır küpü değil, zeka küpü.
1: Ne kadar bir fark var.
0: Bereketi kaçmasın diye saymıyorum.
1: Öyle mi? Ne iyi yapıyorsun? Ben bastım, sistem çalışmadı. Hani sizin arkadaşlar acaba farklı bir yeri mi açıyor? Butonlarda acaba bir şey mi var gibi cümleler duyuyoruz. Eğer öyle bir düşünceniz varsa lütfen söyleyin. Hani böyle bir kırgınlık olmasın.
0: Tabii ki yok.
1: Şu an benim için yok.
0: Ben bastığımda çalıştığı sürece yok diyor.
1: Yok,
0: hani ben... bende olursa o zaman düşünürüz diyor. İksal, ipçal, ikram, ikran, ik,
1: dal,
0: ikmal. Evet, ikmal. İkmal.
1: Süre doldu.
0: Evet.
1: Evet efendim, harflerle sırladığımız, kelimelerle kazandırdığımız yarışma Sır Küpü diyoruz ve yeni bölümde stüdyomuzda iki yeni yarışmacımız var. Hemen yarışmacılarımızı size tanıtmak için dönüyorum ve Fatih Bey hoş geldiniz
2: hoş
1: diyorum.
2: Bulduk.
1: Ama ben hemen Murat Bey'e geçiyorum. Murat Bey hoş geldiniz, sizi tanıyalım lütfen.
2: Hoş bulduk, çok teşekkür ederim. Ben Murat Güven, 1978 Kocaeli doğumluyum. Bir kamu kurumunda sağlık personeli olarak çalışmaktayım. Evliyim. Biri kız, biri erkek olmak üzere iki çocuk babasıyım.
1: Oh, Allah bağışlasın. Kaç yaşındalar?
2: Oğlum 18 yaşında.
1: Maşallah.
2: 11. sınıfa gidiyor. Kızım da 13 yaşında, 7. sınıfta.
1: Aynen. İsimleri?
2: Oğlumun ismi Kerem.
1: Kerem.
2: Kızımınki de Melis.
1: Hemen dönüyorum Fatih Bey. Fatih Bey hoş geldiniz.
0: Hoş bulduk. İyi akşamlar diliyorum.
1: İyi akşamlar.
0: Fatih Sarıkaya ben. 81 doğumluyum. Aslen Erzurumluyum. İstanbul'da ikamet ediyorum. Mobilya ve mimarlık üzerine bir firmam var. Ticaretle uğraşıyoruz yani. Benim de Rana ve Taha adında iki evladım var. Buradan Allah selamlar olsun. İletiyorum kendilerine.
1: Selamlar olsun.
0: Eşim Tuğba'ya da çok selam söylüyorum. Murat Bey'le dostluğumuz sıkıdır. Ama bugün rakibiz.
1: Güzel. Dostlar... Güzel bir mücadele seyredeceğiz.
0: Evet evet. Tavla oynarken de böyle çok hırs yapmıyoruz ama oyunda sanırım bugün hırslıyız gibi düşünüyorum. İnşallah iyi olan kazansın diyor.
1: Güzel bir mücadele olacak diyoruz. Güzel bir çekişme olacak diyoruz. İki dostun rekabet dolu yarışmasını seyredeceğiz diyoruz.
0: İnşallah.
1: Hazır mıyız efendim?
0: Hazırız.
1: Birinci etabı o zaman başlatalım mı?
2: Hazırız.
1: Peki. O zaman Sır Küpü'nün birinci etabını başlatıyoruz.

0: Evet efendim, Sır Küpü'nde birinci etaptayız. Her doğru yanıtımız 5 puan değerinde ve hemen dönüyorum Murat Güven'e. Murat Bey, sizinle başlayacağım. 1'den 25'e kadar tablomuzu görelim bakalım bu bölümde kaç soru üstünden yarışacağız. Evet, 55 soru üstünden yarışacağız. 1 ile 25 arasında istediğiniz soruyla başlayabilirsiniz diyorum. Bakalım kaç numaralı soruyu seçeceksiniz?
1: Ben 3 numaralı soruyla başlamak istiyorum.
0: 3 numaralı soru. Evet. Harika bir soru seçtiniz ve sorunuzu okuyorum. Bir kimseye haksız yere yöneltilen suçlama veya ithamı anlatan eski bir sözcük. Sürenizi başlattık. Tebrik ediyorum Murat Bey. Tablonun en zor sorusunu 3 diye 12'den yakaladınız. Birinci noktada ne olabilir acaba? Bir kimseye haksız yere yöneltilen suçlama veya biz bir harf desteğinde bulunuyoruz. Efendim şöyle söyleyeyim. Haksız yere olduğu için hak bir çağrışım yapsın diyorum. Sizin için başlatıyorum Fatih Bey. Buyurun, ne olabilir? Hak içinde olmalı. Bana öyle geliyor, eski bir kelime. Ama neresinde bu hak? Bakın, hak var diyorum kelimenin içinde. Ama nerede bu hak? Bir harf daha desteğine daha bulunuyoruz. Ah, galiba ortalardan başlıyor. Süre sizin için başlattım.
1: Na

0: hak demek istiyorum.
1: Harika diyorsunuz. Tabii ki nahaktı. Hak içindeydi. Bir kimseyi haksız yere yöneltilmesiydi. Nahakta eski kökenli olduğu için na biliyorsunuz. Kelimelerin hayır, başına na geldiği zaman eski dilde çok kullanılırdı. Nahaktı buranın doğru yanıtı. Sizinle devam ediyorum. Kaç numaralı soruyu açalım? Bakalım nereye gideceksiniz?
0: 17 numaralı soruyu
1: 17
0: açalım.
1: 17 numaralı soruya gidiyorsunuz. Çok güzel. Yine eski dilden bir kelime yakaladınız. Ve sorunuzu okuyorum. Eski dilde gedik, çatlak veya açıklık anlamına gelen bir sözcükten bahsediyoruz. Sürenizi başlattık. Bakın, çatlaklık, açıklık. Bu esasında ne olabilir? Tam tarif edemedim. Süremiz de yetmedi. Hemen bir harf desteğiyle Fatih Bey hazır mısınız?
2: Hazırım.
1: Size geliyorum. R ve H harflerimizi açtık. Ne olabilir? Süreyi başlattık.
2: Rahle, rahne. Rahle, rahne.
1: Rahne dediniz.
2: Ne?
1: Ne dediniz?
2: Evet.
1: Bence de doğru dediniz. Rahneydi. Burası rahle, rahneydi. Ne? Buradaki kelimemiz. Sizinle devam edeceğim. 1 ile 25 arasında istediğiniz soruyu seçebilirsiniz.
2: 25 diyeyim Erzurum'a.
1: 25 ile devam edelim o zaman. Size 25 numaralı soruyu açıyorum. Harika gibi bir soru buldunuz. Hiç açılmamış bir yerden risk aldınız ve çok güzel bir soru açtınız, geliyor. Futbolda topun yan çizgiyi tamamen geçmesi durumunda verilen at.
2: Taç.
1: Diğeri.
2: Gol. Out.
1: Out. Kalenin yan çizgisi.
2: Yan çizgi.
1: Tabii ki soru ekibimiz de sağ olsun özellikle kullanıyor yan çizgi derken. Siz 10 saniyede out'a çıkartmak için bu soru esasını ama iyi yakaladınız. Hemen buldunuz. Harikasınız. Sizle devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyu açalım?
2: 5 numarayı açalım.
1: 5 numaralı soruya gidelim. Peki, geliyor. Şu günlerde de çok diyeceğim ve sorunuzu okuyorum. Silahlı çatışan tarafların savaşmayı durdurmasını ifade eden kavramdan bahsediyoruz. Sürenizi başlattık. Şu aralarda da çok olsun istiyoruz. Her günümüz neredeyse
2: ateşkes.
1: Dursun diyoruz ve ateşkes tabii ki hepimizin gönülden istediği silahlı çatışan tarafların silahların durması i̇nşallah. Efendim. Buradan da inşallah dünyamızda en kısa sürede barış ve sulh diyoruz.
2: İnşallah.
1: Siz de devam ediyoruz.
2: 6 numarayı açalım.
1: 6 numaralı soruya gidiyorum. Bakalım 6 numara. Halk ağzında ve eski metinlerde ağaç dalı anlamında kullanılan bir sözcük. Ağaç dalı. Süre başladı. Dal?
2: Dal, tal.
1: Tal tabii ki. Evet. Dal değilse taldır.
2: Tal. Evet.
1: Harikasınız. Bir 5 puan daha geldi. Fatih Bey güzel bilinen yerlerden. Özellikle soruların olmuşlarından, dallardan toplaya toplaya talla gelen devam ediyor.
2: Evet evet, böyle
1: biraz daldan ilerledim. Biraz saldan. Sizle devam ediyorum. Kaç numaralı soruyu açalım?
2: 7 numarayı açalım.
1: 7 numaralı soruya bakalım. Peki 7 numara. Güreşte kolunu hasmının boynuna getirip rakibini yıkmaya dayalı bir oyun soracağız. Sürenizi başlattık.
2: Elense.
1: Elense doğru. Var mıdır ilginiz, bilir misiniz güreşte de?
2: Yok yok.
1: Yok mu?
2: Yani benim babam boksa, ben çocukken ilgilenmişti. Öyle bir boksa merakım vardı. Sadece onunla böyle.
1: Ama elense tarz. Değil mi? En evet, bildiğimiz evet. Hareketlerden böyle bildiğimiz. Bir rakipler birbirini bir yoklar. Kesinlikle. O enseler sağlam mı diye. Peki efendim, o zaman sizinle devam ediyoruz. Yalnız bu arada Murat Bey, hatırlatmak isterim. Ara biraz açılıyor.
0: Evet, farkındayım.
1: Yani evet, siz 5 puan diye çok önemsemediniz ilk etapta. Ben nasıl olsa arkadaşımdır, Fatih'tir, geçerim dediniz ama Fatih Bey arayı açıyor. Ben de biraz kızıştırayım.
2: Doğru doğru.
1: Buyurun efendim, sizinle devam ediyoruz.
2: 18'e.
1: 18 numaraya gidiyorum hemen. 17-18. Geldi güzel bir soru. Efendim sorunuz geliyor. Osmanlı bürokrasisinde bir kişinin göreve önerilmesi anlamına kullanılan terimi soruyoruz. Sürenizi başlattık. Ne olabilir acaba?
2: Kura.
1: Osmanlı'da bir kişi göreve öneriliyor.
2: Kura, tura.
1: Efendim 4 harften destek almamızı rica ediyorum. Peki bakın, Fatih Bey'in desteğiyle size geliyorum. Öyle diyelim en azından. Sürenizi başlatıyorum.
0: İnha.
1: İnha tabii ki. N harfiydi buradaki desteğimiz. Osmanlı bürokrasisinde bir kişinin göreve önerilmesi anlamındaydı. Harikasınız. 5 puan yazdınız hanenize ve

0: hemen kapanmaya başladı. Sizle devam edeceğiz. Kaç numaralı soruyu açalım? Sizi böyle bir 15'e falan alayım mı? Daha böyle rahat edebileceğiniz bir koltuk diyeyim. Daha güzel bir kutucuk
1: tabii
0: serisi.
1: Ki, tabii ki olur.
0: Uygun mudur tabii sizin için?
1: Uygundur, uygundur. Ne
0: efendim, o zaman size 15 numaralı soruyu açıyorum. Murat Bey. Efendim, bunaltıcı olmayan, ferahlatan, hava durumunu anlatan bir sözcük, süre başladı. Ah biraz... Evet.
1: Serin.
0: Evet, serin. Harikasınız. 5 harfli serin kelimesini buldunuz. Bunaltıcı olmayan, ferahlatan hava durumuydu. 5 puan daha yazdınız hanenize.
1: Tamam, ben 21 ile devam edeyim.
0: Bir kişinin toplumdaki ününü ve tanınmışlığını ifade eden sözcük, süre başladı.
1: Şan.
0: Bir harf desteğiyle şan tabii ki.
1: Bir numarayı alabilirim.
0: Bir fotoğrafımız var. Bakalım nasıl bir fotoğraf geleceğiz, göreceğiz. Gelsin bakalım fotoğrafımız. Efendim, gördüğünüz gibi bu bir kayaç. Yani kayaç bir kaya. Efendim, sorumuz geliyor. Çok ince taneli kil minerallerinden ve kalsitin karışımından oluşan tortul bir kayaç soruyoruz size. Sürenizi başlattım.
1: Karn, kern, tarn, tern.
0: Harfi değiştirelim ilk harfleri.
1: Bern.
0: Peki. İlk harfi açmayalım. İkinci harfimizi açtıktan sonra ilk harfi Fatih Bey'in bulmasını rica edeceğiz. Ve süreyi kendisi için başlatacağız.
2: Tan, san, şan, kan, lan, dan. Çan.
0: Landa çok yaklaştınız diyorum. Küçük bir ipucu desteği. Süreniz bittiği için de doğru yanlış diyemiyorum.
2: Evet.
0: Ama şunu biliyorum ki kalpten o kadar severek ve yardımsever yarışıyorsunuz ki süreyi Murat sizin Bey. İçin başlatıyorum Murat Bey. Olmuşundan buyurun.
1: Man.
0: Man. Doğru tabii ki. Zaten son saniyede Fatih Bey yine ipucunu vermişti. Harika yarışıyor. Murat Bey'e destekler kucak kucak geliyor.
1: Teşekkür ediyorum.
0: Murat Bey, kaç numaralı soruyla devam edelim?
1: 2 numarayı da açalım.
0: Gerçekten.
1: Evet.
0: Peki, bakın ben hiçbir şey söylemedim. 2 numaralı soru. O da bir foto soru. Hazır mıyız? Fotoğraf, bir fotoğrafımız var. Görelim, bakalım nasıl bir fotoğraf var. Bunu çok sık görürüz. Mobilya işlerinde de belki tanırsınız, bilirsiniz. Bu ahşap veya metal malzemelerle ilgili bir soru gelecek. Ahşap, metal veya benzeri malzemelerden yapılan, ince ve uzun çıtalara verilen ad. Sürenizi başlattık.
1: Lata.
0: Lata doğru yanıtını aldık. Bir 5 puan daha yazdık. Bu arada hatırlatmak istiyorum. Son 4 sorumuz. Tek şifre harf buldunuz şu ana kadar.
1: O zaman 19 numarayı.
0: 19 numaraya gidiyorum. Gidelim. 19. Peki, geliyor sorumuz. Meyvelerin olgunlaşmasını etkileyen bitki hormonu niteliğindeki bölümünü soruyoruz sizlere. Sürenizi başlattık.

0: gelişimini düşünelim. Bu olgunlaşmasını etkileyen bir bitki hormonu diyor. Etkilemekten yola çıkalım. Ne olabilir? Biliyorsunuz yarışmamızın başından beri de nağları, neleri, çok ekleri kullandık.
1: Evet.
0: Fatih Bey hazır mısınız? Süreyi sizin için başlatacağım. Bakın nağları, nağları çok kullandık. Sürenizi başlattım.
2: Etken.
0: Nağları, neleri kullandık?
2: Et. Etnam. Etman. Etmen.
0: Güzel. Peki, yetmedi süremiz. Bir harf desteğinde daha bulunuyoruz. Murat Bey, süreyi sizin için başlatıyoruz.
3: Etene.
0: Etene mi?
3: Etene.
0: Etene.
3: Evet.
0: Evet, doğru. Etene. 1-5 puan daha yazdık hanenize. Bir de E harfi buldunuz. Sizinle devam ediyorum. Kaç numaralı soruyu açıyoruz? 3 sorumuz var.
3: 8 numarayla devam edelim.
0: 8 numaralı soruya gidiyorum. 8. Efendim geliyor. Resmi yazışmalarda gecikmeden yapılması gereken işler için kullanılan bir sözcük soracağız. Süremizi başlattık. Resmi yazışma bu.
3: İvedi.
0: İvedi. Bir doğru yanıt alıyoruz ve sorumuzu, tablomuzu kaç numaralı sorudan açarak devam ediyoruz?
3: 11.
0: Efendim 11 nolu soruya geliyoruz. Hazırsa 11 numaralı soruyu açıyorum. Bir kişi veya olayın hatırlanması, adının geçmesi. Süre başladı.
3: Anımsama, anma.
0: Çok yardımcı olmam gereken bir noktadayım. Anımsama olmadı kelime harf sayısından dolayı. Analım, ne dediniz?
3: Anma.
0: Anma dediler. Olmadı. Ama çok yakın bir yerde gezdiler. Bir şey yaparlar ya böyle. Ah, o da bir olsaydı.
2: Anmak.
0: Süreyi başladı.
2: Anmak.
0: Ne yaptık?
2: Anmak.
0: Anı.
2: Anmak.
0: Anı. Anı.
2: Anı.
0: Biri sizi ne yapar?
2: Anmak.
0: Birileri sizi anı.
2: Anar. Anı.
0: Doğru.
2: Anımsa. Ma.
0: Anımsa da olabilir. Biz bakalım bir harf desteğini daha verelim. Son belki harfimiz olabilir. Son harfimizi açalım. Buraya ne olabilir? Buyurun Murat Bey.
3: Anıma olabilir.
0: Anıma olursa ama bir harf eksiğimiz, evet. Olabilir. Ama ben şu ipucunu verebilirim. Anımaya çok yakın ama bu birisileri tarafından sizin adınıza söylendiğinde olan bir şey diyorum. Anıma değil, anı. Süreyi başlatayım. Anı.
2: Anı.
0: Anı.
2: Anı.
0: Anısıma. Anıl.
2: Anılma.
0: Hah, doğru, anılma.
2: Niye
0: tabii
2: o kadar
0: ki.
2: Şey yaptık ya.
0: Harikasınız.
2: Evet, o kadar.
0: Tak diye bildiniz anılma yanıtını.
2: Sır küpü değil, zeka küpü.
0: Efendim küpleri biraz saklıyoruz dedik. Harflerle sırlıyoruz. Kelimelerle kazandırıyoruz dedik ama biraz zor buluyoruz tabii ki, evet. O kelimeleri. Anılmaydı buranın doğru yanıtı. Ve sizinle devam edeceğim. Fatih Bey, kaç numaralı soruyu açalım diyorum.
2: 9 numara.
0: Efendim?
2: 9 numara.
0: 9 numara. Peki. 9 numaralı soruyu okuyacağım. Bakın dikkatli dinleyin lütfen beni. Çünkü bu bir devamını getireceksiniz. Uzun bir kelime diyeyim ve okuyorum. Acımasızca ve insanlık dışı mı biçimde gerçekleştirilen davranışları niteleyen bir ifadeyi soruyoruz. Böyle acımasızca yapılmış. Süreyi başlattık.
2: Vahşice.
0: Vahşi.
2: Vahşiyane.
0: Vahşiyane doğru yanıt. Tebrik ediyorum sizi. Harika. Biraz önce Murat Bey'e destek olmuştum. Onun için de bir soru desteğini size borçluydum. Burada da o desteği gösterdim. Vahşiyane olacaktı bu uzun kelimemizin karşılığı. Son soruyu açıyorsunuz. Kaç numaralı soruyu açalım Fatih Bey?
2: 10 numarayı açalım.
0: 10 numarayı açalım bakalım. Hazır. Evet, geliyor. Güzel bir kelime buldunuz. Efendim, daha önemli, öncelikli anlamında kullanılan eski bir sözcük. çok daha ne verdi buna? Süreyi başlattı.
2: Ehem.
0: Ehem verdi. Harikasınız. Buranın da yanıtı ehem olacaktı. İlk etap bitti. Bir tahmin edebilir misiniz? Nedir sizce? Murat Bey, durum hiç, ne kadar bir fark var sizce?
2: Bereketi kaçmasın diye saymıyorum.
0: Öyle mi? Ne iyi yapıyorsunuz? Siz sayıyor musunuz Murat Bey?
3: Yok, saymıyorum ama Fatih'in benden bir iki soru
0: önde olduğunu düşünüyorsunuz. Peki, biz bir bakalım acaba Fatih Bey bir iki soru önde mi? Fatih Bey de bereketi olsun diye saymamış ama. Evet. Ve başa baş bir mücadele olmuş. 40'ar puandayız şu anda. Evet, son düzlükte özellikle Fatih Bey'in ikinci sorusuyla beraber 40 puan aldık. Bu da demektir ki 8'er doğru yanıt verdiniz. Şu anda da 16 soru sorduk birinci etapta. Hazır mıyız efendim?
2: Hazırız.
0: O zaman rekabeti arttırdığımız, birazcık daha tempo yükselttiğimiz ikinci etaba geçiyoruz efendim sır küpünde.

0: Evet efendim, Stil Küpü'nde ikinci etaptayız. Her doğru yanıtımız 10 puan değerinde olacak ve 120 saniyede 10 doğru yanıt isteyeceğiz yarışmacılarımızdan. Hemen dönüyorum. Birinci yarışmamızın birinci etabını minik bir farkla demeyeyim, baş başa ama birinci kürsüde tamamlayan yarışmacımız Murat Bey ile başlıyorum. Murat Bey, 120 saniye süreniz var. Hı hı. 10 soru yönlendireceğim. İçinde video ve sesli sorular da var. İstediğiniz kadar düşünebilir, istediğiniz kadar pas diyebilirsiniz. Sesli ve video sorularda da sürenizi durduracağız.
1: Tamam.
0: Hazır mısınız?
1: Hazırım.
0: Hazırsanız 120 saniyelik sürenizi kuruyorum ve sorunuzu okumaya başlıyorum. İmparatorluğun en uzun yüzyılı kitabının yazarı ve ünlü huysuz tarihçimizdir.
1: Pas.
0: Peki. Seyhan Nehri'nin döküldüğü denizdir.
1: Karadeniz.
0: Değil.
1: Pas.
0: Pas dedik. Hemen bir sesimiz var. Dinleyelim.

0: Dinlediğiniz eğrisi doğrusu isimli şarkıyı kim seslendirmektedir?
1: Nilüfer.
0: Nilüfer hemen geldi, bir doğru yanıt. Belirli stillerle suda en hızlı ilerlemeyi amaçlayan spor dalıdır.
1: Pas.
0: Peki. Ayvalık tostu ve hoşmerim tatlısını yemek isteyen biri hangi şehrimizi ziyaret etmelidir?
1: Balıkesir.
0: Harika. Hemen bir video sorumuz, bir görselimiz var. İzliyoruz.
2: Burada mı kız?
3: Evet.
2: Hadi git ver o zaman yüzüğü. Bak kutuda ne güzel uydu buna. Ne oldu?
3: Abla yapamayacağım ben.
2: Neyi yapamayacaksın?
3: Yüzüğü diyorum, veremem.
2: Niye? Sevgilin değil mi kız?
3: Haberi yok.
2: Nasıl haberi yok?
3: Ben daha kendimi açamadım kıza be ya. Nasıl veririm yüzük falan?
2: Benim ne işim var o zaman lan burada? Hani seviyormuştu kız seni? Abla daha geleceksin, kız isteyeceğiz bana dedin. Demedin mi?
3: Evet. Yani zamanla olacak bir şeyler. Öyle istiyorum yani.
2: Ver o zaman yüzüğümü geri.
0: Eyvah eyvahtı. Demet Akbağ'ın canlandırdığı karakterdir.
1: Pas.
0: Peki. Mahkemelerde karar veren hukuk görevlisidir.
1: Hakim.
0: Hakim. Bir ebe gözlerini kapatırken diğer çocukların gizlendiği çocuk oyunudur.
1: Kör ebe.
0: Değil. Bu çocuk gözlerini kapatıyor, sayıyor, diğerleri saklanıyor.
1: Saklambaç.
0: Harika. 10 puan geldi. Hemen bir sesimiz var, dinliyoruz.

0: 90'larda büyük bir çıkış yapan şarkıcımızdır.
1: Pas diyorum.
0: Peki. Atasözüne göre görünen köy ne istemez?
1: Kılavuz.
0: Kılavuz geldi. Hemen başa dönüyorum. İmparatorluğun en uzun yüzyılı kitabının yazarı. Ünlü ama bir o kadar da huysuz tarihçimizdir. Geçmiş çakın bir dönemde de kaybettik kendisini diyeyim. Çok da büyük bir ustadır.
1: Pas.
0: Peki efendim. Seyhan Nehri'nin döküldüğü denizdir.
1: Tabii ki Akdeniz.
0: Akdeniz, harikasınız. Belirli stillerde suda en hızlı yüzmeyi amaçlayan spor dalı. Bakın ne yapıyorum ben?
1: Kulaç.
0: Başka bir şey yapıyorum. Sudayım. Suyum. Etrafım su. Ne yapıyorum ben?
1: Yüzme.
0: Güzeldi ama süreniz doldu ve dolduktan sonra da bayağı bir geçti. Efendim hemen dönüyorum yanıtlarımıza. Güzel bir bölüm çıkarttık. 2, 3, 4, 5, 6 soru bildik ve geldik birinci sorumuza. Sorumuzu okuyorum. İmparatorluğun en uzun yüzyılı kitabının yazarı, ünlü ve huysuz tarihçi. Adını söylediğim zaman eyvah diyeceksiniz. Eyvah. İlber Ortaylı hocamızdı.
1: Kesinlikle eyvah diyorum.
0: Tabii ki.
1: Kesinlikle eyvah diyorum.
0: Tabii ki. İşte 120 saniyenin size yaptıkları, evet, zamanın önemi, evet, diyoruz. Gerçekten insan, evet, bildiğini bile unutuyor.
1: Evet, unutuyor.
0: Efendim belirli stillerle suda en hızlı ilerleme

0: amaçlayan spor?
1: Yüzme.
0: Yüzdüm. Bir sizin için burada bayağı da bir yüzdüm değil mi? Bayağı gördüm.
2: Ben şahidim. Yüzdüm.
0: Bayağı da yol kat ettim yani. Efendim güzel bir videomuz vardı. Sevgili Demet Hanım'ın. Demet Akbağ'ın canlandırdığı bir karakterdi bu. Evet.
1: Aslında çok da severek izlerdik beraber.
0: Ne ablaydı? Hatırlarsınız bir abla derdi. Firuzan abla değil miydi? Hatta şarkılarda söylerdi kendisi. Evet, Firuzan Hanım'ı. Evet. Firuzan ablayı canlandırmıştı bu seride kendisi. Evet. Ve gidiyorum hemen bir sesimizi tekrar dinleyebiliriz. İbreti Alem şarkısı gelmişti. Buna da İbreti Alem diyoruz. Emre. Altu. O burasında yanıtı Emre Altu olacaktı. Tebrik ediyorum gönülden. Teşekkür harika ediyorum. Bir 120 saniye çıkarttınız. Teşekkür ederim. Fatih Bey hazır mıyız?
3: Hazırım.
0: Tamam hazırsanız size geliyorum. O zaman beraber yarışıyoruz. Efendim kuralları hemen hatırlatıyorum. 120 saniye süreniz var. İstediğiniz kadar pas diyebilirsiniz. İstediğiniz kadar sesli ve video sorularda düşünebilirsiniz. Her doğru yanıtınız 10 puandan değerlendirilecek. Hazır mıyız?
3: Hazırım.
0: Sürenizi kurduk ve başlıyorum okumaya. Çile ve Kaldırımlar şiirlerinin yazarı Kısa Kürek soyadlı şairimizdir. Kısa Kürek.
3: Necip Fazıl Kısa Kürek.
0: Necip Fazıl Kısa Kürek geldi 10 puan. Kızıl Irmak'ın döküldüğü nehirdir. Böyle bir gelir.
3: Pas diyeyim.
0: Peki pas dediniz. Uygun malzemelerle kayak. Kar üzerinde yapılan kayak. Düz sporudur.
3: Kayak.
0: Kayak geldi. Hemen dinliyoruz.

0: Dediğiniz Mahmure isimli şarkı kim seslendirmektedir?
1: Nükhet Duru.
0: Nükhet Duru geldi bir 10 puanda. Ciğer kebabı ile kütür kütür bir karpuz yemek isteyen birisi hangi şehrimize gitmelidir? Kütür kütür karpuz.
1: Gaziantep. Karpuz. Adana diyeceğim. Adana yani karpuz
0: dediğimi ciğer deyince. Ciğer kebabı da var.
1: Pas diyeyim. Değil,
0: tabii değil. Suçları araştırıp dava açan hukuk görevlisidir.
1: Savcı.
0: Savcı tabii ki. Hemen bir görüntümüz var. İzliyoruz. Bakalım ne geliyor.
2: Canım bakar mısın? Bu wireless şifresini alabilir miyim ya?
3: Verelim.
2: Evet.
3: Efendim?
2: Harfi.
3: İki U daha.
2: İki U.
3: Birincisi küçük U. İkincisi büyük U.
2: Küçük U.
3: Evet. Bir J.
2: Bir J.
3: Üç.
2: Yani üç tane.
3: Evet. Üç tane. Üç rakamı ama üçüncüsü küçük üç.
2: Küçük üç ne ya?
3: Yumuşak G.
2: Yumuşak.
3: Altı A. K. Küçük H.
2: He?
3: 6 milyon.
2: Nasıl şifre?
3: Yaz sen.
0: Nasıl şifre? Yaz. Geliyor sorumuz. Ölümlü Dünya filminde serbest karakterini canlandıran oyuncumuz.
1: Pas diyeceğim. Aslında peki. Severek takip ediyorum ama ismini hatırlayayım.
0: Oyuncuların üzerinden atlanarak oyundur. Oyuncular birbirinin üstünden atlar bu oyunda.
1: Uzun eşek. Birdir bir.
0: Birdir bir. Bir 10 puan daha geldi. Atasözüne göre kara günde belli olan kişidir.
1: Dost.
0: Dost. 10 puan dedi. Dost. Bir sesimiz daha var. Dinliyoruz.

0: geliyor. 90'ların unutulmaz şarkısı Hadi Yine İyisini kim seslendirmektedir?
1: Tayfun.
0: Tayfun. Bir 10 puan daha geldi. Hemen dönüyorum. Kızılırmağın döküldüğü denizi soruyoruz size.

0: Kızılırmak.
1: Akdeniz, Karadeniz.
0: Karadeniz tabii ki. Hemen gidiyorum. Ciğer kebabı ve kütür kütür karpuzunu yemek
1: Şanlıurfa.
0: İsteyen. Şanlıurfa'da yakın bir bölge. Ciğer kebabı ve kütür kütür karpuz. Urfa'da doğru bir yanıttı ama hatta Adana en doğrusuydu. Karpuz deyince Adana'ydı.
1: Ciğer deyince de.
0: Ciğer deyince de o bölgeydi.
1: Evet.
0: Ama Adana deyince Adana'ydı. Kebap deyince Urfa'ydı.
1: Evet.
0: Değil mi? Bir de bir yer vardı arada. Diyarbakır deyince de ciğer ve Diyarbakır karpuzu desem.
1: Evet, kesinlikle.
0: Diyarbakır olacaktı. Evet. Selam olsun buradan güzel ilimize, güzel şehrimize. Ve gidiyoruz Ölümlü Dünya görüntülerini izlemiştik. Serbest karakterini canlandıran bir oyuncumuz vardı. Kendisi aynı zamanda bayağı iyi bir yazar.
1: Evet.
0: Değil mi? Müzik de yapıyor. Oyunculuğu da var. Harika projelere de imza atıyor. Sevgili Feyyaz Yiğit desek.
1: Evet. Evet,
0: doğru mu efendim? Feyyaz Yiğit olacaktı. Fakat harika bir 120 saniyede siz çıkarttınız. Hemen gidiyorum tabloya. Burada küçük bir fark oldu mu sizce?
1: Müsaade etmiyorum.
2: Fark biraz açıldı.
0: Açıldı mı?
2: Açıldı.
0: Bence de bir küçük bir olsa da küçük bir fark oldu sanki. Bakalım ne kadarlık bir fark oldu. Evet efendim, Murat Güven A masamızdan yarışıyor kendisi. Şu ana kadar 100 puan topladı ikinci etap sonunda. Fatih Sarıkaya bu bölümde başa baş girdiği birebir mücadelede bir 20 puanlık iki farklı soru bilerek ikinci etabı, Sır Küpü'nün ikinci etabını 120 puanla tamamlamış oldu. Ve böylece küçük bir fark oldu ama şimdi rekabet birazcık daha yükselecek. Çünkü ne girecek devreye?
2: Buton.
0: Butonlar devreye girecek. Siz seçeceksiniz ama butonlar karar verecek. Hazır. Hazır mıyız?
1: Hazırız.
0: O zaman hazırız. Sır Küpü'nün butonların devreye girdiği, rekabetin birazcık daha yükseldiği 3. etabıyla devam ediyoruz.

0: Evet efendim, geldik Sır Küpü'nde 3. etaba. Başa baş iki dostun mücadelesine tanık oluyoruz bu bölümde ve hemen dönüyorum. 2. etabı önde tamamlayan Fatih Bey. Fatih Bey, sizinle başlayacağız.
1: Tamam.
0: Kaç numaralı soruyla başlayalım diyorum.
1: 13 numara.
0: 13. Peki, geliyor 13. Hazırsanız soruyu okuyorum ve butonlarda mı ellerimiz? Eller butonda mı? Murat Bey.
2: Butonda.
0: Butonda. Aman dalmayın. Bakın, bundan sonra her doğru yanıt 10 puan. Dalgınlığa gelmez burası. Hazırsa başlıyorum. Başkalarına acı çektirmekten haz duyan kişileri tanımlayan psikoloji terimi süre başladı. Buyurun Fatih Bey. Fatih Bey hakkı aldı ama aldıktan sonra öyle bir rahatladı ki dedi ki ne olabilir acaba diye. Evet. Arkasınız çok doğru bir teknik. Bir harf desteği bizden ve sürenizi tekrar açacağım. S ile başlıyor. Süreyi başlattım. Buyurun.
1: Sadist.
0: Sadist doğru yanıtını aldık. 10 puan hanenize yazıldı. Evet, kaç numaralı soruyla devam edelim?
1: Sadist 37.
0: 37. Zaten 30'ları seviyordunuz, istiyordunuz. Başından beri hep 30'larda olmak istediniz. Ve geldi bir foto soru daha. Bir fotoğrafımız var. Hemen görelim. Ve Artemisia vulgaris. Artemisia vulgaris. Tanır mısınız bitkileri?
1: Bilmem.
0: Ben de burada yavaş yavaş tanıyorum. Kendisi Artemisia vulgaris olarak geçiyor efendim. Latince adı bu tabii ki. Bizdeki ismi de halk arasında yabani pelin. Yabani pelin çiçeğimizin, bitkimizin adı. Ve güzel de kokularıyla bilinen bu bitkinin adını soruyoruz. Süre başladı. Basın basın basın. Evet, buyurun.
2: Mazı otu.
0: Değil, böyle mis gibi kokuyor.
2: Mis otu.
0: Misk
2: otu.
0: Misk otu, doğru yanıt geldi. Son saniyede misk otuydu. Verdik 10 puanı. Bir de şifre harf buldunuz. O harfini aldınız. Şifre kelimemizden. Misk otuydu efendim. Yabani pelin ve Artemisia vulgaris. Bundan sonra karşı

0: hanesine. Sizinle devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyla devam edelim?
1: 27.
0: 27'ye gidiyoruz. 27. Bir fotoğrafımız daha var. Ama bunu bence çok hızlı bileceksiniz. Fotoğrafımızı görelim. Harika bir süs taşı. Bakın bunun bir eşyaları da olur. Hatta büyük tesbihleri de olur. Böyle tık tık tık tık elde de kullanılır. Okuyorum. Takılarda sıkça kullanılan değerli gördüğünüz süs taşının adı süre başladı. Buyurun.
1: Akik.
0: Akik yanıtı geldi. Harikasınız. 10 puan yazdık hanenize akik yanıtıyla. Sizle devam ediyorum. Kaç numaralı soruyu açalım?
1: 4 numarayı açalım.
0: 4 numaraya gidiyoruz. Bakalım 4'te ne var? 4. Gelsin 4. Eyvah, zor bir kelime bulduk yine. Murat Bey'in destekleriyle diyorum efendim. Hazırsanız okuyorum. Hukuk ve emniyet alanında kullanılan, araştırma ve soruşturma anlamına gelen Osmanlıca kökenli bir kelime, bir sözcük soruyoruz size. Süreyi başlattık. Buyurun.
1: Tahakkat.
0: Tahakkat değil.
1: Tahakkut.
0: Kuk. Devam edin üretmeye.
1: Tahakkuk.
0: Üretmeye devam edin. Peki. Burada farklı bir çok doğru yoldan gittiniz bu arada. Murat Bey kelimeyi türetirken. Ama bir harf desteğimizi kabul edin lütfen. Tahar ne olabilir? Süreyi başlattık. Buyurun Murat Bey.
1: Taharuk.
0: Tahar.
1: Taharuk. Taharut.
0: Üç tane harf siz yapıyorsunuz.
1: Tahar. Taharra.
0: Taharra olabilir mi acaba? Biz sondan bir önceki harfi de alalım. Bakalım acaba nasıl bir yol alıyoruz? Tek harfe ihtiyaç var. Acaba o harf hangi harf? Butonları açtık.
2: Taharra.
0: Ra mı?
2: Taharri.
0: Ri. Doğru yanıt. Taharri olacaktı. Buranın yanıtı. Harikasınız. Sizle devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyu açalım?
2: 35.
0: Bele takılan aksesuarın veya mimaride kavisli taşıyıcı yapının ortak adıdır. Bu süre başladı. Buyurun.
1: Kemer.
0: Kemer doğru yanıtı. Size 10 puan kazandırdı. Harikasınız. Butonu çok iyi kullanıyorsunuz. Bir de M harfi yakaladınız. Şifre kelimeden 4. harfi aldık.
1: 20 diyelim.
0: 20 diyelim. Yaşam. Peki diyelim. Gelsin bakalım. 20 numaralı sorumuz. Efendim yine zor bir kelime buluyorsunuz. Murat Bey ben sizi gönülden tebrik ediyorum. Zor kelimelerin insanıymışsınız gerçekten. Sorunuzu okuyorum efendim. Dayanak, vesile veya sebep anlamında kullanılan bir sözcük soruyoruz size. Süreyi başlattık. Buyurun.
1: Nidar.
0: Efendim?
1: Nidar.
0: Nidar değil.
1: Nadar.
0: Nadar da değil. Çok güzel bir yerde türettiniz. Ama bir harf desteğimizi kabul edin. Ne olabilir? Fırsat kaçmadı. Butonu iyi kullanan alır. Süreyi başlattım. Buyurun.
1: Medar.
0: Medar. Doğru yanıtı geldi. Fatih Bey bir düştünüz mü sanki?
2: Yok, hızlı arkadaş bende.
0: Bazen burada şöyle başlıklarımız olabiliyor. Ben bastım, sistem çalışmadı. Hani sizin arkadaşlar acaba farklı bir yerim açıyor? Butonlarda acaba bir şey mi var gibi cümleler duyuyoruz. Eğer öyle bir düşünceniz varsa lütfen söyleyin. Hani böyle bir kırgınlık olmasın
2: şimdiden. Tabii ki yok.
1: Şu an benim için yok.
0: Butonları gördünüz zaten. Açılışta da yani, testimizi yaptık.
2: Ben bastığımda çalıştığı sürece yok diyor.
1: Evet, yok.
2: Hani ben de olursa o zaman düşünürüz diyor.
0: Neyse siz bunu saklayın. Eğer biraz sonra arayıcı açılırsa artık siz basarsınız böyle.
2: Tabii.
0: Oğuz bu çalışmıyor demeye.
2: Tabii.
0: Evet sizle devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyu açalım bu küçük esten sonra?
1: 23 diyelim.
0: 23 numaralı soruya gidiyorum. Efendim hazırsa geliyor. Gerçekten gönülden tebrik ediyorum Murat Bey. Yani bütün araya sıkıştırılmış ince
1: zor
0: kelimeleri
1: buldum, değil mi?
0: Çok özenle böyle nokta atış yakaladınız. Ama birçok da kelime öğrendik sayesinde Murat Bey'in. Daha doğrusu hatırladık diyeyim efendim. Şam kökenli kumaş veya çelik ürünlerini nitelemek için kullanılan bir sözcük arıyoruz. Nedir acaba? Süre başladı. Buyurun.
1: Dimitri.
0: Dimitri değil.
1: Dimatri.

0: Dimitri de değil ama Dimitri'ye çok yakın diyorum. Ne olabilir acaba? Bir sondan üçüncü harfi belki işimize yarar. Orayı yükseltir. Sondan üçüncü harf güzel olabilir. Destek olur. Dimitri dediniz. Hayır dedim. Demek ki böyle şeyli şeyli bir şey. Dimitri değil de evet. Ne olabilir? Sürenizi başlattım. Buyurun Fatih Bey.
1: Dimişti.
0: Dimişti değil. He?
1: Dimişti.
0: Dimişti. Ki var zaten.
1: Dimişti.
0: Dimişti de. Dimişti değil.
1: Evet.
0: Dimişti değildi. Ben de size ipucu vereyim derken ki vardı demiştim zaten. K'yi söylemiş oldum. Bari K'yi açsın arkadaşlarımız evet. Da hak geçmesin.
1: Evet.
0: Efendim K var. Dimişti değil, dimişti. Ki'ydi.
1: Evet.
0: Neyse adalet yerini bulsun diyoruz.
1: Yine.
0: Hazır mıyız? Eller bu
1: konuda. Evet.
0: Önce basan cevap yanıt hakkını alacak. 3, 2 ve açtık butonları. Vallahi hiç bilmiyorum.
1: Yok yapacak bir şey.
2: Demiş ki.
0: Demiş ki. Harikasınız Murat Bey. 10 puan daha yazdık hanenizde. Sizle devam ediyorum. Kaç numaralı soruyu açalım?
2: Yine zor bulacağım herhalde. 12.
0: 12. Ya 12. Buna şüphemiz yok. Açabiliriz. Açabiliriz. Buna gerçekten hiç şüphemiz yok. 12 numaralı çok güzel bir soru buldunuz.
2: Eyvallah.
0: Gerçekten tebrik ediyorum. Şu ana kadar zaten çok iyi bir yarışma çıkarttınız. Yarışmadaki bütün dipte kalmış kelimeleri buldunuz. Bir de sürpriz farklı bir soru kalıbını buldunuz. Yani hem soru farklı kelime buldunuz. Üstüne bir de farklı kalıpta bir soru buldunuz. Ne demek istiyorum? Şunu demek istiyorum. Efendim size bir görsel göstereceğiz bu soruda. Buradan bir görselimiz var. Ve bu görseli tanımanızı rica edeceğiz. Sorunuzu okumayacağım. Sadece fotoğrafı vereceğim. Sürenizi başlatacağım. Butonu önce kullanan ve yanıtı doğru veren yarışmacımız 10 puanı alacak. Hazır mıyız?
1: Hazırız.
2: Hazır.
0: Peki. O zaman soru okumuyorum. Fotoğrafı ve sürenizi aynı anda başlatıyorum ve veriyorum. Ne olabilir bu? Buton. Buyurun.
1: Şimşek.
0: Şimşek doğru yanıtını kabul ediyoruz. Bakalım nasıl bir şimşek? Görebiliyor muyuz acaba? Fırtınalı havalarda oluşan güçlü elektrik akımlarının yarattığı şimşekti bu. Fotoğrafımız yavaş yavaş netlik kazanacaktı. Evet. Ama biz tabii harflerden destek alarak evet. Yarışmacımız o iki eksik harfi çok hızlı şimşek olabilir Oğuz bu deyip ağaç, görsel, buluttan destek alır mıyız acaba dedik ama doğru yanıtı verdiniz. 10 puan yazdınız. Size devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyu açalım?
1: 22.
0: 22 numaraya gidiyoruz. 22 numarada ne var acaba bakıyoruz.
2: Nerede?
0: Sorunuzu okuyorum hazırsa. Eksik kalan bir işi tamamlama veya ihtiyaçları karşılama işlemine verilen ad süre başladı. Buyurun Fatih Bey.
1: Sağlayacağım eksik.
0: Hazır hızlı.
1: Veya
0: bir şey yapıyorum, bir şey ediyorum. Hadi ilave yaptım.
1: İkram.
0: Ne oldu? Yok mu?
1: Yok.
0: Yok var var. Var var çok var. Tam böyle dilinizin evet, ucunda evet. Ben buradan dilinizin ucunu görüyorum diyeyim artık. Hazır mıyız? Hiçbir şey kaybetmediniz. İlk ne olabilir? Efendim?
1: Söylemeyeyim. Murat Bey bizden zaten.
0: Söylemeyin.
1: Murat Bey bizden.
0: Ben size bir şey söyleyeyim. O ipucu sanki doğru ipucu değil gibi. İyi düşünün. Süreyi başlattım. Buyurun Fatih Bey.
1: Zaten yanlış söylediğimde ben çıkıyorum. İkram diyecektim değil zaten.
0: Ama süre bitti hadi.
1: Evet değil. Değil. Çıkmadı.
0: Ah Fatih Bey.
1: Yine pişirdik Murat Bey'e. Çıkmadı.
0: Sakın vermeyin.
1: Evet evet.
0: Bakın hakkınız bitmedi. Yine evet. Basıma alabilirsiniz. Hazır mısınız? Hazır mısınız?
2: Hazırız.
0: Peki sürenizi başlattığım an kim önce butonu kullanırsa. 3, 2, 1 açtım.
1: İkbal.
0: İkbal değil ilk.
1: İksal, ipçal, ikram, ikral, ik, dal, ikmal. Evet, ikmal. İkmal.
0: Süre doldu.
1: Evet.
0: Evet. Süreyi tekrar başlatıyorum. İkmal butonu yaparız. Önce kullanan alır. İlk ne olabilir?

0: Müzikayı başlattım. Buyurun Fatih Bey.
1: İkmal.
0: İkmal.
1: Evet.
0: Vallahi
1: tak diye yakaladın. Evet.
0: Gerçekten zeka böyle ya. Maşallah. Estağfurullah ama. Yani lep evet demeden. Ya. Lep diye anladım bu
1: hani, hatta lep diyeyim ben Çorum diyeyim.
0: Gerçekten bu hale geldi. Lep'ten Çorum doğruydu. Bir anda o gelmemişti aklıma ama harikasınız. Mükemmel bir yarışma çıkarttınız. İkmal'i de tak diye buldunuz. Sizinle devam ediyoruz Fatih.
1: Evet. 54.
0: 54'ü seçiyorsunuz. Hazırsa sorumuzu okuyorum. Efendim, eğilip büküldüğünde kolayca şekil değiştirebilen veya koşullara uyum sağlayan yapıları tanımlayan sözcük, süre başladı. Buyurun.
2: Esnek.
0: Esnek tabii ki doğru yanıttı. 10 puan geldi hanenize. Bir de şifre harf buldunuz. M harfini açtınız. Baştan ikinci harfti. Şifre kelimemizdeki harfimiz. Sizinle devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyu açacağım?
2: 48 açalım.
0: 48. Peki. Geliyor 48. Hazırsa sorumuzu soruyorum. Efendim. Üzerine saydam bir cila tabakası çekilmiş olan eşya. Sürenizi başlattım. Buyurun Murat Bey.
2: Cilalı diyeceğim.
0: Cilalı değil. Bu aynı zamanda şekerlemeler için de pasta yapımında ve benzeri alanlarda çok kullanılır. Böyle bir yüzey olarak da söylerler. Daha çok böyle bir yüzeydir. Belki ilk harfini açsak yardımcı olur diye düşünüyorum. G ile başlar bu böyle gle. Bardak İngilizce'de varsa parlaklıktan gelir. Süreyi başlatayım ben. Bu arada nasıl olsa basacak gibi görünmüyorsunuz. Kimse. Ben bir tahminde bulunup da
1: sesli tahminde bulunmayacağım.
0: Peki. İkinci harf desteğini de verelim. Peki. Ne olabilir? Süreyi başlattık. Buyurun Fatih Bey.
1: Glocks.
0: Glocks değil. Glocks değil. Gla. Peki. Bir harf desteğimizi daha kabul edin lütfen. Gla. Bu herhalde böyle futbolda neydi o? Ne hareketiydi? Plan bir şey diyorlardı. Plans.
1: Plans. Tamam.
0: Süreyi başlatayım ben.
2: Murat Bey. Glase.
0: Glase doğru yanıtıydı. Yine ipucu benden gitmedi Fatih
1: Bey. Benden gitti.
0: Sizden gitti.
1: Evet evet.
0: Ben futbolda ne vardı dedim. Siz plase dediniz. Murat Bey kardeşiniz.
1: O da şutu golü çevirdi.
0: Arkadaşınız kaptı glaseyi.
2: Uzun olsun 51.
0: 51 olsun. Harika geliyor bir soru. Bayılırsınız biraz önce de filmde birini canlandırmıştı diyeyim. Belki ipucu olur size. Nefesli bir çalgı olan bir enstrümanı çalan sanatçıya verilen ad diyorum. Süreyi başlattım. Buyurun Murat Bey.
1: Yani yapacak bir şey.
2: Klarnetçi.
0: Klarnetçi tabii ki. Doğru yanıtını aldık. Harikasınız. 10 puan daha gitti. Bakın 30 puan oldu. Ve son sorulara geldim. Son 3 soru. Yakaladınız. Yakalayamadınız. Gider. Efendim 50. 55. İki sorudan birini öneriyorum.
2: 50.
0: 50. Geliyor 50 numaralı sorumuz. Efendim, insan ve hayvan vücudunu dış etkilerden koruyan büyük bir organ diyeyim. Süre başladı. Fatih Bey.
1: Deri.
0: Deri tabii ki. Harikasınız. 10 puan, 170. Güzel. Yakalıyoruz. Harika gidiyoruz. Bakalım. Bir de şifre harf buldunuz. R harfini yakaladık. Sizle devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyu açalım? Artık son sorulara yaklaşıyorum.
1: Evet,
0: son
1: bir 55 bir de ipucu vermiştiniz.
0: 55 diye ipucu vermiştim. Hemen gidiyorum 55'i okuyorum o zaman. 55 diyelim. Gelsin 55. Evet, sorunuzu okuyorum. Bir şeyle ilgili olma, ona bağlı bulunma durumunu anlatan sözcük, sürenizi başlattım. Buyurun Murat Bey.
2: Ait.
0: Ait. Doğru yanıtını bulduk. Bir de şifre harf aldınız. A'yı açtık. Son sorular artık. 46 öneriyorum. Ve 52 öneriyorum.
2: 52.
0: 52 gelsin. 52 son sorularınızı açıyorum. 50.

0: 2.
1: Özel etaplarda zamana karşı mücadele edilen bir motor sporunun adını soruyoruz size. Süreniz başladı. Buyurun Fatih Bey.
2: Rally.
1: Rally doğru yanıtını aldık. Harikaydınız. Evet. Harika bir üçüncü etap bitti. Hemen puan tablomuza gidiyoruz ve bakıyoruz şu anda puanlarımız ne durumda diyoruz. Efendim, Fatih Sarıkaya 180 puanla şu anda ikinci oldu ve Murat Güven 200 puanla yaklaşık 2 soru farkla bu etapta öne geçti. Evet Murat Bey, birinci tahmin önceliği puanınızın farkından dolayı sizde tek seferde doğru harfi alabilecek miyim? Doğru kelimeyi telaffuz edebilecek miyiz? Önce kelimeyi sonra da seçtiğiniz harfi söylemenizi istiyoruz. Buyurun.
3: Anemometre.
1: Anemometre.
3: Evet.
1: Böyle bir kelime olduğunu düşünüyor musunuz? Biliyor musunuz? Var mı düşünceniz?
3: Anlamanın ne olduğunu bilmiyorum ama
1: sonra, olabilir diye. Anemometre evet. Dedim. Evet, çok güzel, iki dost bir başa baş bir mücadele çıkarttı ve en son tek harfle geldiğimiz, soruları tamamladığımız etapta anemometre dediler ve tabii ki doğru dediler. Gönülden tebrik ediyorum Murat Bey.
3: Teşekkür ederim.
1: Efendim, rüzgar hızını ölçen meteorolojik bir cihaz sorusu saklamıştık finalde. Ama zaten finalde tek harf, birkaç harf eksiğine kadar geliyoruz. Siz zaten finale gelene kadar bu başarıyı çok fazlalıkla gösterdiniz. Ve gönülden tebrik ediyorum. Yarışmamızın 3. etabında burada tamamlamış olduk efendim.

0: Evet efendim, sır küpünün 3 etabını burada tamamladık. Hemen dönüyorum sevgili Fatih Bey'e, sevgili Murat Bey'e. Fatih Bey, harika mücadele ettiniz. Gönülden tebrik ediyorum.
1: Teşekkürler.
0: Ama yani rakibinizi de ayrıca tebrik ediyorum. İnanılmaz kelimeler buldu.
1: Evet.
0: Bir değerlendirmenizi alayım. Nasıl geçti yarışmamız?
1: Çok keyif aldım. Güzel geçti. Murat Bey'i de ayrıca destekleyerek birinci yaptık el birliğiyle.
2: Teşekkür ederim.
1: Çok keyif aldım yani. Ben zaten bu tarz şeylerde hırs olan biri değilim yani. Keyif almayı daha çok tercih ediyorum. Böyle bir organizasyonda bulmak beni çok mutlu etti. Hani gerçekten kaybedenin olmadığı bir yarışma. Evet, yani sadece her şeyin de paraya dayalı ya da maddi çıkar üzerine olmaması. Hem bilgi, bir şeyleri öğreniyor olmak, hem de bundan keyif alıyor olmak, yani böyle bir formatla alakalı benim ilk televizyon tecrübem, yani ilk defa kamera karşısına çıkıyorum ve bundan büyük keyif aldım. Sizi tanıdığım için çok keyif aldım. Çok mutlu oldum yani buraya geldiğim için.
0: Vallahi çok teşekkür ederiz Fatih Bey. Biz de sizi tanımaktan çok mutlu olduk. Gerçekten çok keyiflisiniz. Çok şensiniz. Çok iyi niyetli ve çok candansınız. Sizi de tanımak çok büyük bir mutluluktu. Murat Bey, sizi döneyim. Nedir sizin düşünceleriniz? Nasıl geçti yarışma? Bir değerlendirmeniz.
2: Yarışma güzel geçti. Burada önemli olan gerçekten klasiktir ama eğlenmekti. Ben dostum, kardeşim, arkadaşımla beraber burada olmak dan çok mutlu olduk. Size ve sizin adınıza, ekibinize bizi çok güzel ağırladılar. Çok teşekkür ederiz. Gerçekten güzel, keyifli oldu. Bizim için de güzel bir anı oldu diye düşünüyorum.
0: Harikasın.
2: Çok teşekkür ederiz.
0: Efendim, biz tekrar çok teşekkür ediyoruz. Ve A Para Kütüphanesi'nden bugün anısına okuduğunuz zaman sayfalarına şöyle biraz araladığınızda bizleri anmanız adına, bizleri hatırlamanız adına sizlere küçük birer hediyemiz var. Çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Evet efendim, yeni bir yarışmanın sonuna geldik. Harflerle sırladığımız, kelimelerle kazandırdığımız yarışma diyoruz. Sır küpüne siz de katılmak, bizimle beraber bu keyifli deneyimi yaşamak isterseniz lütfen bize sırküpü@apara.com.tr adresine küçük bir özgeçmişinizi göndererek katılma talebinde bulunabilirsiniz. Sizi de burada misafir ederiz, beraber bu keyifli deneyimi yaşarız. Yeni bölümde tekrar görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın efendim.

0: Ayrıca Antalya'ya tatile gidiyorduk. Geçerken sana uğrayıp bir hal hatır soralım dedik.
1: Tatile çıkmaya karar veren bir aile.
2: Böyle yapınca bunların hepsi havalanıyor. Ah, ayakkabılar Sıtkı.
1: Başlarına gelen eğlenceli olaylar.
3: Fren mi tutmuyor?
4: Ne? Kızımı dinleyeceğim, tuttu çocuğum.
2: Yürüyün hanımlar, evet.
5: Siz frikik barajı kurar gibi böyle duruyorsunuz ya.
3: Aç bakayım ağzını.
5: Diş yok, diş.
3: Çene var ama can can can can konuşuyorsun.
1: Gülümseten sımsıcak bir komedi.
2: Oh, maşallah Sıtkı.
0: Şuurunu kaybedersin. Adını bile hatırlayamazsın.
2: Öş, sus.
6: Göreviniz.
0: Göreviniz
6: tatil.
0: Tatil.
1: Görevimiz tatil bu akşam 20'de A Para'da.

0: McCoy, ne yapıyorsun orada?
1: Kargoya göz atıyorum.
0: Güvenlik kurallarını ihlal ediyorsun. Hemen aşağı in.
1: Ne yapıyorsun? Bacaklarını kıracaksın.
2: Sorun değil. Yumuşak bir inişte.
0: Oradaki şey ne? Özel kargo mu?
2: Sel kurbanları için.
0: Görüyorum. Oyalanmayı bırak.
2: Evet efendim.
3: Merhaba. Bu taraftan devam et. Tamam. Biraz daha. Pekala. Biraz daha. Evet. Çok iyi. Biraz daha.

0: kadar. Son konteyner. Endişelenmeyin.
1: Endişeli değildim. Sadece demir yoluyla en son kargo gönderdiğimizde yarısı çalınmıştı. Kaptan nerede? Nerede?
0: İşte.
2: Endişelenmeye gerek yok madam. Sandıklarınıza bir şey olmayacak.
1: Öncelikle senin için madam değilim ve bunlar da sandık değil. Öksüzler için giysi ve ilaçların bulunduğu insani kargolar diyelim, olur mu? Onları gönüllülerden topladık.
2: Ne oldu?
1: Yok bir şey.
2: Pekala. Hazır ol.
3: Merhaba madam.
1: Bu nedir?
3: Bunun sizinle bir ilgisi yok. İyi bir müşterimiz parti verecek. Kendi kızı evleniyor.
1: Burada insani bir kargo taşınacak ve halledilmesi gereken pek çok kargo işi var.
3: Bana karşı sesinizi yükseltmeyin. Kargonuzu götüreceğimi söyledim ve götüreceğim. Bana teşekkür etmelisiniz bayan.
1: Teşekkür ederim. Teşekkürler.
0: Teşekkürler.
3: Ne?
0: Aşırı yükümüz var. Su füzeleri.
3: Kalka sınırları içinde. Havalanalım. Yeni evli çiftimizin yarın sabah mutlu şekilde uyanmasını istiyoruz. Anlaşıldı mı? Pekala. Hadi işimize bakalım.
2: Evet efendim.
1: Affedersiniz, bunu iletebilir misiniz lütfen? Öksüzler yurdundaki bir oğlana. Bunu bekliyor, tamam mı? Buluşacağınız adam durumu biliyor. İletebilir misiniz?
0: Tamam, tabii.
1: Çok teşekkür ederim.

0: Yavaş olun, ne yapıyorsunuz? Arabalar mahvolunca.
1: Öyle bir fırtına beklemiyorduk.
0: Rotamızı
1: çok şiddetli.
0: Değiştir. Başka alana yönel.
1: Mümkün değil.
0: Neden dediğimi yapmıyorsun? Neden?
1: İmkansız. Kargomuz gereğinden fazla ağır. Yük sınırını 6 ton geçtik.
0: Ne? Burada kim yetkili?
1: Yetkili benim. Kargoyu bırakmamız lazım yoksa çakılacağız efendim.
0: Şu yardım paketlerini bırakın. İşe yaramaz şeyler.
1: Çocuklara gidecek olan kargo.
0: Çocuklar sonra

0: partiyi bekleyebilir. Bu bir emirdir.
1: Neden bana bakıyorsun? Yap hadi. Kontrolü sen al. Kontrol bende.
0: Senin adın ne?
1: McCoy.
0: Acele et. Bunun için prim alacaksın. Böyle zor durumlarda bir an bile tereddüt etmeyeceksin.

0: pekala. E dinleyin, bu kaptanın emridir.
1: Ne gün ama değil mi?
2: Fırtına çok şiddetli. Balık yakalamak için ideal bir hava.
3: Evet öyle.
1: Balık için harika bir hava. İçmeye devam et. Motosiklet lazım.
4: Söylesene, neden bu kadar umrunda?
5: Umrumda değil.
6: McCoy, onu iade etmeyi unutma lütfen.
4: Yani ne? Arada fark yok ki. Mantıklı olmak daha iyi, anlıyor musun? Kurallar var. Arkanı dön dediklerinde dön. Gözlerini kapat dediklerinde kapat. İnsanlar kendi işlerini düşünür ve bunun sana faydası yok.
5: Kuralların canı cehenneme.
4: Senin paranı kim ödüyor ha? Kimsenin vermediği parayı veriyorlar. Şimdi tek pervaneli bile uçuramazsın. Kara listeye girdin.
5: Durumu kötüleştirmek mi istiyorsun?
4: Hayır. Bak. Harika bir pilotsun. Ve uçmadan yaşayamazsın. Ölürsün. Bunu biliyorum.
5: Her şey yolunda.
4: Neden bu kadar inatçısın? Git babanla konuş. Yardım etmesini iste. Babam böyle şeylerin üstesinden gelebilecek durumda. Dua et de sana yardım etsin.
5: Bir kere istedim, yine istemem.
4: Neden? Gururundan dolayı.
5: Yardım etmez, öyle biri değil.
4: Peki ne yapacaksın?
5: Karar vermedim.
4: Alex, tüm ekibi kovmak istediklerini biliyorum. Suçu üstlendiğin için sağ ol.
5: Boşver.
4: Lütfen Moskova'ya git. Babanla konuş.
5: Hayır.
0: Sadece beni dinle.
2: Bu konuşmaya devam etmenin anlamı yok.
0: Kariyerimi mahvettiğinin farkında mısın?
2: Ben yapmadım. Sadece bu hava yolunda pilotluk yapamayacağına dair bir rapor doldurdum.
0: Uzun zamandır sizde çalışıyordum. Bu işe bir çözüm bulması gereken sendin.
2: Üzgünüm.
0: Pilot değil mi? Buradaki tek pilot sen misin? Stajyerlerinden hiçbiri pilot olamadı.
2: Anlamadım.
0: Belki de senin yüzündendir.
2: Belki öyledir. Belki de pilotluk kapasitesine sahip olmayanların uçakları uçurmasını istemediğim içindir. Ve yapacağım şey de bu. Hoşça kal. Söyler misin? Gerçek hasar nedir?
5: Merhaba.
2: Neden geç kaldın?
5: Üzgünüm, kayboldum.
2: Yolculara da aynı şeyi mi söyleyeceksin?
7: Evrakın nerede?
2: Sicilin neden bu kadar kötü?
7: Tamam, simülasyon kısmına geç. Standart kalkış. Hava durumu iyi.

0: Tekerlek içeride. Flaplar, konum.
1: İyi kalkıştı.
2: Michael, biraz bulut ekle ve orta şiddete türbülans. Approaching the desired altitude.

0: Çok düzgün uçuyor.
1: Güzel.
2: Michael, lütfen biraz daha bulut. Bir motor iptal.
3: Motorda yangın. En yakın havaalanına ineceğim.
2: Michael.
0: Sıcaklık -5 derece, pist 800 metre. Şiddetli rüzgar.
1: Lanet. Bu çok fazla.
0: Fren! Fren! Fren! Bu pist çok kısa. Fren!

0: Yani ne? İniş yapmışsa? Ben gerçeklere bakarım. Askeri bir pilot uçağını parçaladı. Başka bir şey?
1: Harika gidiyordu. Onu bilerek başarısız kıldın. Çünkü bir şeylerin farklı yapılmasından nefret edersin.
2: Pilot Johnston. Evet. Pilot Machinko.
3: Evet.
2: Pilot Sander.
4: Evet.
2: Pilot Edward.
4: Evet.
2: Pilot Bisson.
3: Burada.
2: Bisson, yukarı çık.
0: Kurallar var, talimatlar ve prosedürler var. Ve onun referansları daha kötü olamazdı. Yani onu koruma.
1: Hiç kimseyi korumuyorum. O koşullarda sen bile uçağı indiremezdin.
3: Kimseyi indiremezdi.
0: Tamam. Şunu tut. Aynı simülasyonu başlat.
5: Neden tekmeliyorsun?
6: Bu senin mi?
5: Hiç sanmıyorum. Benim tarzım değil.
6: Buna hangi budala park etmiş?
5: Bilmiyorum.
6: Bir kadın arabasını asla böyle park etmez. Pilotlardan biri olmalı. Kimseyi düşünmezler ki.
5: Anahtarları ver.
6: Neden?
5: Üstünden uçurmayı deneyelim. Anahtarlar.
6: Sen pilot musun?
5: Al.

0: Teşekkür ederim.
1: Bu senin için.
0: Anahtarlar?
1: Ben Alex.
0: Sandra.
1: Sandra mı? Metro istasyonuna bırakabilir misin?

0: Leo, sınav protokolünü imzalaman gerekiyor.
1: Ne düşünüyorsunuz acaba Bay Pilot?
2: Eski pilot. Aslında bir testi geçememiş olan eski pilot.
1: Yani kötü bir öğrencisin.
2: Tam tersine, eğitmene birkaç numara göstermek istedim ve canımı okudum.
1: Daha zeki olmalısın.
2: Nasıl yani? Bu arada sen ne iş yapıyorsun?
1: Sizinki gibi çılgınca işler değil.
2: Uçmak sence çılgınca mı?
1: Eğitmenine ders vermek çok çılgınca.
2: Özgüvenine hayran.
1: Senin için önemli olan ne, uçmak mı yoksa egon?
2: Bunun benimle ne ilgisi var ki?
1: Tipik erkek egosu. Benim bununla ne ilgim var? Herkes oyunu kendi için oynamalı. Şu telefonunu aç.
2: Söylediklerimin nesini anlamadın?
1: Hiçbirini anlamadım. Ve sen her şeyi anlıyor gibisin.
2: Kim?
1: Sen.
2: Sessiz ol.
1: Ne?
2: Lütfen sessiz ol. Evet. Ne? Elbette.
1: İn arabadan.
2: Evet.

0: Onun hiçbir anlamı yok. Her şey performansına bağlı. Şimdi yardımcı pilot musun? Evet. Ve eğitimdesin. Hala deneme aşamasındasın. Talimatlarıma uyacaksın ve vereceğim emirlere de. Her uçuştan sonra performans raporu hazırlayacağım. Ama her şeyi göremem. Ve bir şeyler ters giderse işten atılırsın, anlaşıldı mı?
1: Teşekkür ederim, teşekkür ederim efendim. Belgelerimi getiremediğim için üzgünüm.
2: Saat 9'a kadar yolcu ve kargo raporlarının masamda olmasını sağla. Anlaşıldı mı?
3: Evet efendim.
2: Nasılsın?
0: İyiyim.
1: Merhaba.
4: Leo, 124.
0: 124 ne?
4: 124 havaalanı. Yakında sana yetişeceğim.
0: Sayı sayabiliyorsun, aferin. Seni muhasebeci yapmalarını önereceğim. McCoy, evet. Uçuş kağıtlarını al.
1: Emredersiniz.
0: Yine eğitime gireceksin. Kardeşim de uçuyor.
1: Uçuş kağıtlarım. Vay be. Merhaba.
3: Merhaba. Buraya yanlışlıkla geldiğimi mi düşünüyorsun?
1: Nereye uçuyorsun?
3: Amsterdam'a.
1: Ben Münih'e uçuyorum.
3: Tebrik ederim.
1: Aynı zamanda döneceğiz. Bu benim ilk uçuşum. Bazı kuşlar gibi. Bize turna dendiğini biliyor musun? Turna.
3: Teşekkür ederim. Amsterdam'a gitmeliyim.
1: O da mı pilot?
0: Kim?
1: Şu konuştuğun kız. Sandra.
0: Evet, bir pilot. Ne oldu?
1: Hiç.
0: McCoy.
3: Günaydın.
0: Merhaba. Bu sizin yardımcı pilotunuz. Stajyer McCoy.
1: Merhaba kızlar.
3: Merhaba.
1: Affedersin. Seni görmedim.
5: Evet, beni görmesi çok zordur. Evet, kulübe ne diyorsun Vicky?
6: Ne?
5: Birlikte gidelim. Eğleniriz.
6: Andrew, oraya yeterince gittiğimi sanıyorum.
5: Hı. Aha.

0: Ben Victoria.
1: Memnun oldum.
0: Ben de memnun oldum. Ben baş hostesim. Bir şey gerekirse lütfen bana gel.
1: Tamam.
2: Andrew, sen pilot değilsin.
3: Ama olmak istiyorum.
2: Vicky pilotlardan hoşlanır.
3: Bu neden aklıma gelmedi?
4: Her zaman öyledir.
5: İyi günler bayanlar ve baylar. Kaptanınız konuşuyor. Benim adım Leo Fitzgerald. Mürettebatımla birlikte size hoş geldiniz diyorum. Moskova Münih uçacağız. Uçuş süremiz 2 saat 55 dakika. Hepinize iyi yolculuklar dilerim.
6: 501 7. piste çıkabilirsiniz. 501 7. piste çıkabilirsiniz. Kalkış izni verin.
5: Kontrol sende. Hadi havalanalım. Lütfen sakin kalkış olsun. Maksimuma geçme. 100 knot.
1: Tamam.
5: Kalkış hızı.
1: İniş takımları.
5: Tamam.
1: Sonunda evdeyiz.
3: Her şey yolunda mı? Yolcular endişeli.
1: Her şey iyi. Hayatım, bize kahve getirir misin? Şekerli olmasın lütfen.

0: Dekor.
1: İlk askeri operasyon.
0: Burası hava kuvvetleri değil, burası sivil havacılık. Mürettebatımız ve yolcularımız var. Askerler ve paraşütler değil. Evine ulaşmak isteyen 200 insan. Anlaşıldı mı?
1: Belki budalalıktı, belki hızlı kalktım ama kimse ölmedi.
0: Bunun şakasını bile yapma. Şimdi beni çok iyi dinle. Bugün gerçekten hatalıydın. Kural dışı kalkış yaptın. Ama bu ilk ve son kez olacak. Ve mürettebata kaba davranmana da izin veremem.
1: Neden söz ediyorsun?
0: Andrew'la konuşma tarzın. O senin meslektaşın.
1: Ama bir espriydi. İyi bir espri olduğunu düşünmüştüm.
0: Gökyüzünde her espri incelikli olmalı. Karın ve çocukların var mı?
1: Benim mi? Hayır efendim. Hayır yok.
0: Bir kamikaze. Sadece kendini düşünürsün ve sonunda yolcularını öldürürsün. Evet McCoy. Bir uyarı aldın.
2: Seni tebrik edebilir miyim?
1: Tabii. Bunlar sana.
2: Teşekkür ederim.
3: Bugün yine birbirleriyle görüştüler. Ve Sylvia bir daha asla görüşmeyeceğini söyledi. Başka biriyle çıkıyormuş. Ama bir şey mi dedin?
0: Ne?
3: Bir şey mi dedin dedim.
0: Hayır.
3: Yemeği sevmedin galiba. Bırak da değiştireyim. Ne oldu söylesene.
0: Zorlu bir stajyer verdiler.
3: Aman tanrım yine mi? Zorlu bir stajyer mi? Oğluna daha fazla zaman ayırmalısın. Senin bir ailen var biliyorsun.
0: Normal bir ailemiz var. Koca çalışıyor, karısı çalışıyor. Budala bir oğul için.
3: O bir budala değil. Sadece seni fazla görmüyor. Ben de çok görmüyorum.
0: Ne?
3: Ne oldu?
0: Hey.
3: Ne oldu dedim.

0: Hayatım, aklını mı kaçırdın sen? Üçüncü kat olduğunun farkında mısın acaba?
1: Sorun değil.
0: Nasıl yani?
2: Sana kaç kez söylemem gerekiyor? Bu evde bir kapı var. Pencerelere tırmanmayı bırak. Ya düşseydin kim arkandan koşturacaktı? O nedir?
1: Ne?
2: O yeni mi? Hapse girmeyi mi planlıyorsun?
1: He?
2: Belki içki içmeye de başlamışsındır.
1: Sigara ya da içki içmem. Ben Bay Temiz'im.
2: Kim?
1: Sormana sevindim.
2: İspanyolcan ne durumda?
1: Oldukça iyi gidiyor.
2: Beni böyle kandırmayı bırak. Sınavlarını biliyoruz. Sonuçlar bize geliyor.
1: Benim hatam değil.
2: Peki kimin hatası?
1: Senin gibi olmayacağım.
0: Sakin ol.
2: Öyleyse seni uçuş okuluna yazdırayım.
1: O zaman senin gibi olurum.
2: Ne?
0: Lütfen.
1: Bir taksi şoförü gibi.
2: Ne?
1: Şimdi yatabilir miyim?
0: Hadi çıkalım.
2: Nasıl bu şekilde konuşabilir?
1: Artık yatabilir miyim?
2: Stanley, şu kapıyı açar mısın?
0: Gez şunu.
2: Stanley, beni duydun mu?
0: Yumruklama, lütfen yumruklama dedim. Yapma. Yapmasana.
1: Seni duydum.
2: Kapıyı kapatmanı yasaklıyorum.
0: Yapma, dur,
2: beni duydun mu?
0: Aşkına, komşular duyacak ayağım.
2: Stanley.
0: Yalvarıyorum sus artık.
2: Dinliyor musun?
0: Belki sonra bir ceza
2: verirsin. Kapıyı suratıma kapatma.
0: Hadi canım, iyi geceler.

0: Burası kule. Hava az bulutlu ve açık. 911. İniş için izin verildi.
1: Lütfen bir şey gerekirse haber verin.
2: Vicky. Pazar günü için bir planın var mı?
1: Andrew. Eğer birlikte zaman geçirmekten bahsediyorsak o zaman meşgulüm.
3: İniş takımları.
4: Flapler iniş pozisyonunda.
5: Ani rota değişimi. İniş takımları.
4: Tamam.
5: Pozisyon 1.
4: Hız iyi. Pozisyon 1. 107 numaralı uçak diğer yönden yaklaşıyor. Sistemi kontrol et. Kontrol bende.
5: Kontrol sende.
4: Sen deli misin? Ne yaptığını biliyor musun?
3: Üzgünüm. Tuhaf.
6: Tüm şehir çalkalanıyor.
4: Evet, şu siz.
6: Evet ama sen olmasaydın...
4: Evet, işler ters giderdi. O stajyer olmasa bile...
6: Diğer uçağın kaptanı hata yapmış ve sizin uçuş rotanıza girmiş. Siz de onu nasıl gördüğünü bilmiyorum.
4: Neyi?
6: Nasıl yani? Diğer uçağa ani tepki verip saniyeler içinde dönüş yapmasaydın neler olurdu tahmin bile edemiyorum.

0: Kahveniz.
1: Teşekkür ederim.
0: Buyurun.
1: Teşekkür ederim.
0: Sade ve şekersiz.

0: Peki uçağa girer misin?
1: Andrew, yardımcı pilot bugün biraz tuhaf değil miydi?
0: Vicky, lütfen hemen uçağa girer misin? İçeri gir.
1: Neler oluyor orada?
2: Bir devrim yapılıyor.
3: Bir şey anlamıyorum.
2: Dur, kule konuşuyor. Yolcuları kontrol ediyorlar. Yabancıların kalması yasaklanmış. Yerel halk burada kalacak.
1: Neden?
2: Devrim kuralları. Hazırlığa başlayın. Dışarıda dikkatli olun.
4: Devam edin. Durmayın hadi.
0: Paniğe kapılmayın lütfen.
5: Oh, çok
0: tamam.
5: Korkuyorum.
0: Bir yer
5: çok
0: bulun.
5: Korkuyorum.
0: Tamam. Oturun
5: tamam,
0: lütfen.
3: Diğerleri ne olacak?
2: Onları alamayız.
3: Ama neden?
2: Onların giriş kartları yok.
3: Bir şeyler yapmaya çalışalım. Efendim, elçilikle bağlantı kurabiliriz.
2: Hemen kalkıyoruz. Onlar yabancı ülke vatandaşı. Onları alma iznimiz yok. Bu kesinlikle yasak.

0: Merhaba. Ne oldu?
1: Merhaba. Kurallar çok saçma.
0: Neden?
1: Neden?

0: biliyor musun?
1: Hayır.
0: İnsanlar bu kurallar yüzünden ölüyor.
1: Evet. Ve bu içki de bunun için var, biliyorsun değil
0: mi? Öğleden sonra berbattı. Ne oldu biliyor musun?
1: Ne?
0: Afrika'daydık. Mülteciler uçağa binmek istedi.
1: Evet, bundan
0: ama izin verilmedi. Peki neden böylesin?
1: Sadece ilgimi çekti. Neden zor durumlarda sızlanmaya bırakmıyorsun? Neden uçağı durdurmadın?
0: Sen deli misin?
1: Bana bağırma.
0: Sandra, kimse bağırmadı.
1: Bana bağırma.
0: Kavga mı istiyorsun?
1: Hayır, bir daha asla olmaz. Alo, taksi durağı.
0: Sandra.
1: Araba gönderir misiniz? 2 numara Roseberry yolu, batı yakası. Yolcu aşağıda bekliyor olacak. Teşekkür ederim.
0: Sen pilot değilsin. Sadece kontrol manyağı bir kadınsın.
2: Merhaba.

0: Sen öyle olduğunu sanıyorsun ama bence değil. Hiç
1: şunları sanmıyorum. Alabilir miyim?
2: Ne zaman havalanacağız?
1: Birazdan.
0: Lütfen bunları kalkıştan sonra tazeli, olur mu? Çünkü ben içmeden
1: elbette,
0: asla yapamam.
1: Size iyi uçuşlar.
0: Sen de bir tane alır mısın?
3: Buyurun kaptan.
4: Teşekkürler.
3: Bir şey alır mısınız?
4: Hayır. Ah, nihayet. Uçuş numarası 117. Tüm yolcular uçakta. Havalanmak için hazırız.
3: Efendim, koltuklarınız burada.
5: Hadi, orası.
3: Kemerlerinizi bağlayın. İyi uçuşlar.
5: Affedersin, içecek bir şeyler alabilir miyim?
3: Havalanmadan önce içecek servisimiz yok. Havalanır havalanmaz getirir.
6: Bu adam kim sen biliyor musun? Gazete okuyor musun? Televizyon izliyor musun?
5: Oyun oynamayı bırak.
3: İzninizle. Efendim, yeni yolcumuz içecek bir şeyler istiyor.
4: Öyleyse verin, bırakın boğulsun. Flapler 30 derece.
2: Kontroller.
4: Tamam.
5: Evet, sanırım deneyebilirim.
3: Buyurun efendim.
5: Evet.
3: Lütfen sigaranızı söndürün. Uçuş sırasında sigara içmek yasaktır.
5: Ne yapacaksın? Beni atacak mısın?
1: Lütfen sigarayı söndürün. Uçuş kurallarını ihlal ediyorsunuz.
5: Ne kuralı?
6: Hey,
5: ne söylüyorsun?
1: Sakin olun, oturun.
6: Git işine.
1: Oturun lütfen.
6: Ona dokunma.
3: Kaptan, acil durum, sorun çıkardılar.
1: Sakin ol.
3: Haber vermeliyim.
1: İnanın, sorun yok.
3: Bırak beni.
4: Kemerini çıkartma. Pilotların kokpiti terk etmeleri yasak.
2: Bir saniye.
4: Emirlerime uymazsan yerine başkasını koyarım. Stajyer McCoy.
2: Lütfen sigarayı söndürün.
5: Sen de kimsin?
2: Ben yardımcı pilotum.
5: Git uçağını kullan. Kendi işine bak. Beni rahat bırak.
6: Ne yapıyorsun?
5: Seni...
6: Seni göstereceğim.
4: Uçuş numarası 117. Acil bir durum var. Terminale dönüyoruz.

0: Sen kaptan değil misin? O çocuğun kokpitten çıkmasına nasıl izin verdin? Videosu bütün internette dolaşıyor. Uçaktaki kavga. Az önce merkezden aradılar. Hava yoluna soruşturma açtılar. Altından kalkamayabiliriz. Seni kovmam gerekir.
1: Öyleyse kov.
0: Ne? Tekrar edebilir misin?
1: Üzgün olduğumu söylemeyeceğim. Aslında o çocuğa hayranım. Benim de söyleyeceklerim var. Ama çenemi kapattım. Problem her neyse buraya yazdım. Burada yazıyor ve bunun altında da yazıyor, evet. Her şeyden korkuyoruz. Daima
0: saklanıyoruz. Sadece kendini düşünme.
1: Kendimi düşünmüyorum.
0: Benim için her gün aynı. Ve bununla yaşıyorum.
1: O yapmıyor çünkü o bir pilot.
0: Önce ona biraz terbiye vermelisin. Uslu durmalı ve otoriteye saygı göstermeli. Uçaklarımızdan biri özel uçuş için kiralandı. Bugün uçacak. Ekibi değiştirdik. İkinci pilot sensin. Yarım günlük uçuş minimum. Biraz düşünecek zamanın olur. Yardımcı pilotu sana bırakıyorum. İstediğini seçebilirsin. Ve o çocuğu da kovacağız. Hepsi bu. Anladın mı?
1: Kovmayacağız.
0: Ne dedin?
1: Onu kovmayacağız.
0: Yoksa o senin oğlun mu?
1: Hayır, değil. Ama harika bir pilot. Seninle benim ellerimiz var, onun kanatları var. Gökyüzünde akla gelmedik işler yapıyor. Yani teşekkürler ama o olmadan uçmam. Benim kararım bu. Biraz değişiklik olur.
2: Sınavların olacak, onu kolejden atacaklar.
1: Paramızı geri alırız. Ona da zaman tanırız. Hepimiz için çok iyi olacak.
2: Bunu yapamazsın. Ya seni işten kovarlarsa? Şimdi işsiz kalamazsın. Pek çok ödememiz var, biliyorsun.
1: Ben her şeyi halledeceğim.
2: Evet, ama sakın dediğimi unutma.
1: Neden bu şekilde giyindin?
2: Ne?
1: Neden böyle giyindin?
2: Ben mi? Neden? Ben hep böyle giyinirim.
1: Ne zaman?
2: Her gün. Neden?
1: Hemen aşağı in.
2: Ne dediğimi duydun mu? Onu evden aylarca uzak tutamazsın. Ders çalışması gerekiyor, okulunu bitirmesi gerekiyor.
3: Merhaba. Merhaba.
2: Geleceğini düşün. Stanley, kes lütfen.
1: Biraz ciddi ol.
2: Hoşça kal canım.
1: Tamam, hadi vedalaşalım.
2: Hoşça kal.
1: Ve hayatım, güvenlik kartını iade etmeyi unutma.
2: Geçersiz mi?
1: Hı-hı. Hoşça kal.
2: Güle güle.
1: McCoy, lütfen ikinci pilotumuzla tanış. Önümüzdeki 4 hafta birlikte uçacağız. Evet, sonra konuşuruz. Önce havalanalım. McCoy, sen dinlen. Kalkışa hazırlanalım.
4: Merhaba, merhaba. Burada kalabilir miyim?
1: Kokpitte kalamazsın. Yolcu kısmına geç. Bunu al. Dikkatli ol. Ve uçuş hostesleriyle samimi olma.
4: Tamam.
5: Kaptan?
1: Evet.
5: Beni bilerek mi istediniz?
1: Evet. İyi pilot olduğunu söylediler. Sandra, kalkışa hazırlan.

0: Fazla bekletme çünkü strese yol açar. Hı hı. Daima uçuyorsun, daima kalori yakıyorsun. Çünkü dolaşıyor, yürüyorsun. Bunlar ciddi şeyler. Evde ise durum değişiyor tabii.
1: Evet, biliyorum.
0: Gerçekten.
1: Anlıyorum.
2: Alex. Alex. Kaptan seni çağırıyor.
3: Kenwu'yu biliyor musun? Buradan kuzeyde volkanik bir ada. Geçenlerde bir deprem oldu ve artçı depremler yüksek olasılık. Yaralıları tahliye etmek için yardım istediler. Olabildiğince yakınlarına gideceğiz ama hiç yolcumuz yok. Bu yüzden bizi sorguya çekebilirler.
2: Gidelim.
3: Burası 117. Rotamızı Kenwu'ya değiştiriyoruz.
4: Anlaşıldı 117. Size kalkış izni veriyoruz.
3: Tamam.
2: Pilot koltuğuna oturayım.
3: Olumsuz. Havaalanı kayaların üstünde. Piste yaklaşmak çok zor olacak.
2: Yani?
3: Yani daha tecrübeli pilot lazım.

0: Seni duyamıyorum. Seni duyamıyorum. Seni duyamıyorum. Seni duyamıyorum dedim.
1: Kaptan, kaptan, kaptan lütfen durun. Size iğne yapmam gerekiyor.
2: Bırak beni.
1: Kaptan.
2: Merhaba.
0: Merhaba.
2: Merhaba.
0: Merhaba.
2: Yeni binmeniz çok iyi.
0: Evet.
2: Çok yolcumuz var. Kadınlar ve çocuklar. Bazıları yaralı. Şu yanardağ her an patlayabilir. Herkesi götürmek zorundayız. Herkesi.
0: Yerel halk da var.
2: Burada yerel halk falan yok. Kale inşaatında çalışmak için gelenler var.
3: Nereye gidiyorsun David?
1: Uçacağımızı söylediler.
4: Evet.
1: Nereye gideceğiz?
4: Uzaklara,
1: ne zaman?
4: Evet.
1: Ne zaman?
4: 2-3 saate kadar havalanacağız.
1: Anlamıyorum, ne zaman?
4: Araçlar gelmeden uçamayız.
1: Şimdi kalksak?
2: Acaba cesetleri de alacak mıyız?
0: Ne cesedi?
2: Ölenler yani, sayıları çok fazla. Durum berbat.
0: Önce yaşayanları tahliye edelim. Hava tahmin ne?
2: Aslında bilmiyorum. Bunu hiç kimse bilmiyor.
0: Peki kim biliyor?
5: Beni dinleyin. Yanardağ büyük problem. Hemen havalanmamız gerekiyor, anlıyor musunuz?
4: Sakin olun.
2: Otobüs gelecek. Sonra uçabilirsiniz. Daha önce olmaz.
0: Peki onlar nerede? Bir şey biliyor musun?
1: Durun. Ona bağırmayın. Şoka girdi. Sorun çıkabilir. Lütfen efendim. Yapmak zorundayım. Sakin olun. Tamam.
6: Kuleye gidiyorum.
0: Çabuk dön. Sandra, sağlık ekibiyle git. Orada ne olduğunu öğren.
7: Tamam efendim.
8: Beni takip edin bu tarafa. Bu tarafa, bu tarafa, hadi bu tarafa. Acele edin. Pisti boşaltalım. Bu tarafa, hadi. Acele edin.
5: Sanırım hepsi burada.
8: Acele edin, hadi.
5: Sanırım gördüğünüz kadın.
1: Yalvarıyorum, kocam ölmek üzere. Uçmamız gerek. Uçağı hemen uçurabilir miyiz? Acele etmeliyiz, aksi takdirde burada ölecek. Onu hastaneye yetiştirmeliyim, lütfen yardım edin.
9: Pekala.
10: Buna hemen ihtiyacımız var. Hayır hayır.
9: Tamam efendim.
10: Önce her şey yolundaydı ve şimdi şu halime bakın.
9: Tamam, merak
10: etmeyin. Rica ediyorum lütfen.
9: Evet, evet.
10: Bana yardım edin. Bunu almazsam büyük sorun olacak.
9: Pekala, ilgileneceğim.
10: Lütfen efendim. Bana yardım edin. Buna çok ihtiyacım var. Yardım etmelisiniz. Evet.
9: Pekala. Evet.
6: Ama tamam mı? Buradan çıkacağız, kurtulacağız. İnan bana ve evimize döneceğiz.

0: Lütfen sakin ol. Benimle kal. Benimle kal.
1: Yardım edin!
2: Yardım edin!
3: Orada durmayın. Benimle gelin. Çabuk. Hadi.
2: Hayır,
3: hadi.
0: Annen nerede? Söyle.
2: Yardım edin. Yardım edin. Yardım edin.
4: Tamam, sakin olun.
2: Lütfen yardım edin. Lütfen.
5: David, David neredesin? Neredesin? Nereye kayboldun? Neredesin? David. David. Tamam, onun babası benim. Babası benim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Hadi David, yürü. David.
0: Tamam, tamam. Uçağa gidelim.
6: Devam edin, devam edin. Hayır, hadi, hadi.
7: Paniğe kapılmayın. Lütfen paniğe kapılmayın. Herkes sessiz olsun. Buradan ayrılmayın. Her şey yoluna girecek. Stanley, hadi Stanley, gel yardım et.
2: Sakin olun, sakin olun. Lütfen sakin olun. Her şey yoluna girecek.
3: Paniğe kapılmayın.
2: Sakin olun.
3: Sakin olun.
2: Lütfen sakin olun.
3: Birkaç dakika sonra havalanmış olacağız. Kalkmadan önce otobüsün gelmesi gerekiyor. O gelince havalanacağız. O zaman güvende olacaksınız, tamam mı? Lütfen paniğe kapılmayın.
2: Lütfen sakin olun. Her şey yoluna girecek.
3: Ne? Ne oldu? Hey, onu gördün mü? O nerede? Tamam,
0: çabuk
3: Stanley.
0: Hadi onu götür.
3: Buraya gel. Sana ne dedim? Buradan bir yere ayrılma sakın. Tamam, hemen buradan gidiyoruz.
8: Gidemeyiz. Ana pist hasar gördü. Ortadaki kısım parçalandı. Buradan havalanamayız. Yardım çağırmalıyız ama yarın sabahtan önce burada olamazlar.
0: Orada ne var? Su kulesinin arkasında.
8: Başka bir pist var ama tamamen alevlerle kaplı durumda şu anda. Oradaki alevleri görmüyor musunuz? Büyük bir yangın var. Her an patlayabilir. Uçak boş olsaydı belki kullanabilirdik ama yük çok ağır. O kadar kısa pistten havalanamayız. Kalkış hızına ulaşmaz. Bu mümkün değil. Ah, işte otobüs geldi.
0: Hey, buraya. Bu tarafa. Bu tarafa, bu tarafa. Bu taraftan.
3: Stanley.
9: Efendim, sakin olun. Herkesi uçağa alacağız. Uzak durun lütfen. Herkesi uçağa alacağız dedim.
0: Bu tarafa.
10: Belki de kulenin ardındaki ikinci pisti denemeliyiz. Su kulesini kullanmayı deneyebiliriz.
3: Ne anlamı var? Pistin boyu çok kısa. Kendimizi denizde buluruz.
10: Peki ne yapacağız?
3: Henüz bilmiyorum.
11: Nerede? Nerede?
9: Neden söz ediyorsun?
11: Söyle lütfen söyle. Ne tarafa gideceğim?
3: Hanımefendi,
11: ne tarafa
3: şuraya
11: gideceğim? Neresi
3: söyleyeyim? İşte uçağın yanına dön.
12: Kısa zamanda havalanacağız.
11: Burada yetkili kim? Yetkili siz misiniz?
0: Hayır.
11: Kaptan nerede?
0: Orada.
11: Kaptan efendim, durun. Benim adım Margaret. Onları almak için gelmelisiniz. Bakın orada yaralı insanlar var.
3: Neredeler?
11: Dağın yamacındaki istasyonda. Kardeşime benimle gelmesini söyledim ama çok inat etti. Benimle gelmesini
3: tamam
11: söyledim. Çocuklarla gelmesin ama bu dalanın teki.
13: Kaptan, yolcuları ne zaman alıyoruz?
3: Henüz alamayız, hayır.
8: Ne yapacağımı hiç bilmiyorum. Sürücüye geri dönmesini söylerdim ama olmaz. Heyelan var.
0: Minibüsle gidemez miyiz?
8: Deneyebiliriz ama orada 30 kadar insan var. Hepsini tek araca sığdıramam. Ne yapacağız?

0: ben gidiyorum.
1: Hayır, gitmiyorsun.
0: Efendim, hiçbir yerde oyalanmam. Çabuk dönerim.
1: Sen bir pilotsun. Senin işin uçmak. Burada kal.
0: Afrika'da yaptığımız gibi mi? Yani bırakalım ölsünler mi? Öyleyse buraya neden geldik? Çabuk döneceğim.
2: Durun, yolu göstereyim.
1: Dur biraz. Burada kal ve güvende ol. Sensiz yapabilirler. Bu bir çocuğa göre iş değil.
3: Farkında değilsin ama 17 yaşındayım.
4: Kaptan. Kaptan. Onunla gitmeme izin verin. Herkesi tek başına getiremez.
1: Andrew, ona göz kulak ol.
4: Tamam.

0: Bu da neydi?
1: Çabuk olun.
0: Ne hadi, olduğunu hadi. Anlayan var mı?
1: O da ne?
2: Fabrika havaya uçtu.
3: Neler oluyor? Lütfen.
2: Merak etmeyin, kurtulacağız. Birlikte kaldığımız sürece sorun yok.
4: Neler oluyor?
0: Arka tarafta bir tür ışık olmalı. Şuna bakın.

0: oluyor? Neler oluyor? Neden bilmiyoruz? Lütfen söyleyin. Ne yapacağımızı söyleyin
1: tamam,
0: lütfen. Lütfen bize tamam, yardım edin.
1: Tamam,
0: bilgi vermeniz gerekiyor.
2: Sakin olun.
1: Sakin olun. Sakin olun. Sakin olun. Sakin olun. Tamam. Tamam.
0: Lütfen.
1: Kalk şuraya geçin. Tamam. Böyle gelin.
3: John hayır.
2: Sakin.
3: Onsuz bir yere
2: sakin
3: gitmem.
2: Ol,
3: onu almadan hiçbir yere gitmiyorum. Hayır John ne yapıyorsun? Geri gel. Geri
0: durun.
3: Gel. Ne zaman alınacağız?
0: Durun neler oluyor?
1: Durun.
0: Durun sakin neler olun. Oluyor? Sakin tamam. Olun. Hala zaman var.
2: Hey John nerede?
3: Şu tarafa gitti.
2: Ama bunu neden yaptı?
3: Galiba bana kızdın
2: bunu
3: bilmiyorum.
2: Bunu neden yaptı?
4: Orada pis
2: problem.
4: Evet.

0: Yardım edin! İmdat! Bu tarafa lütfen! Bizim için mi geldiniz? Orada bir çocuk sıkıştı.
1: Nerede?
0: Orada. Heyelan sonucu üzerimize kayalar düştü ve buradan çıkamadık.
2: Yardım edin!
0: Onu çıkaramıyoruz.
2: Yardım edin!
3: Devam edin arkadaşlar. Tamam, hadi devam edin.
0: Oğlum içeride, yardım edin. Yardım edin.
1: O kim?
0: Lütfen
1: Stanley?
0: Yardım edin.
1: Stanley! Stanley yapma, çık oradan.
4: Buradayım.
5: Anne korkuyorum.
0: Sakin ol tatlım, sakin ol.
1: Elimizi çabuk tutalım. Onları tahliye etmeliyiz.
3: Ben ne yapabilirim?
0: Lütfen.
1: Burayı tahliye edeceğiz.
3: Tamam, pekala.
0: Lütfen.
1: Organize olalım, beni
3: tamam.
1: İzleyin.
3: Hadi.
1: Devam hadi. Edin.
3: Çabuk
1: herkes
3: olun.
1: Herkes devam etsin.
5: Buradayım.
4: Yaralı mısın?
5: Hayır.
4: Buraya gel.
5: Yapamam, ayağım sıkıştı.
4: Elini ver. Bacağınla it. Bacağınla it.
5: Olmuyor.
4: Hadi biraz daha.
0: Neler oluyor?
6: Ne var?
7: Telsiz mesajı havalanmamız gerekiyor. Yakında ada tamamen yok olacakmış.

0: Stanley! Stanley!
1: Çökmüyor.
0: Stanley çabuk ol. Hadi çabuk ol. Bunu yapacak zamanımız yok. Hadi. Tamam Stanley çabuk ol. Hadi. Çabuk hadi.
1: Anne.
0: Gidelim hadi çabuk. Çabuk hadi.
2: Bu tarafa hadi. Hadi bu tarafa. Hadi minibüse binin.
0: Tamam.
2: Hadi.
0: Tamam.
2: Çabuk olun. Hadi. Çabuk ol. Atlayın.
3: Şuradaki nasıl?
4: Hangisi?
3: Şuradaki kargo uçağı. Uçabilecek halde mi?
4: Öyle olmalı.
3: Pilotları nerede?
4: Öldüler. Hepsi öldü. Bütün mürettebat.
3: Onu uçurmamız gerek. Başarma şansımız var.
4: Ya uçuramazsak?

0: Başka seçeneğimiz yok. Tek şansımız o.
1: Yolcuları kargo uçağına mı koyacaksınız?
0: Evet, yolcuları hazırlayın. Araçları bekleyeceğiz. Sonra da havalanacağız.

0: 하지 하지.
1: 사라지던 인신, 하니!
0: 내가 왜 사라지던 인신!

0: İyi misin?
1: Evet.
0: Emin misin? Bana bak.
1: Teşekkür ederim.
2: Ne yapacağız? Bundan hoşlanmadım.
0: Tamam. Şurada çıkış var mı?
3: Diğer yolu deneyin. Dinleyin arkadaşlar. Aranızda havaalanına giden bir yol bilen
4: tepeden
3: var mı?
4: Tepeden aşağı ineceğiz. Aşağıya. Ha?
5: Çabuk olun, hadi çabuk olun.
6: Hadi gidiyoruz. Hadi.
7: Herkes iyi mi? Bu şekilde devam edin. Güzel. Sıra halinde. Hadi. Devam edin. Devam edin. Diğer araçlar burada. Hiç anlamıyorum. Buradan nasıl havalanacağız?
8: Sakin ol.
7: Bir çıkış yok. Geri de dönemeyiz.
9: 5 dakika sonra burası yok olacak. Tek pist kaldı. Hepsi yok oldu.
7: Arkadaşlar uçağa binin. Hadi. Hadi binin hadi. Hadi devam edin. Devam edin. Güzel hadi. Hadi. Tamam.
10: Dikkatli yakıt olun. Durumumuz iyi.
7: Tamam. Yardımcı olun. Tamam.
10: Hayatta kalabiliriz.
7: Yavaş.
10: Hadi uçağa bin.
7: Tamam. Dikkatli olun.
10: Hadi uçağa bin.
7: Hadi bakalım. Tamam devam edin. Devam edin.
4: Gelin lütfen. Tamam hadi.
7: Bana bir dakika ver.

0: Laptan aşağı. Gidelim.
1: Tamam, nasıl?
0: Aman Tanrım,
1: aman Tanrım.
0: Bakayım,
1: yarısına bir bakayım.
0: Tamam,
1: sakin
0: sakin olun.
1: Evet, bunu sakin olun.
2: Sarman gerekiyor,
1: tamam mı?
2: Evet.
0: Şimdi
2: çok
0: kısa. Başaramazlar.
2: Evet, sakin.
1: Burası en riskli yer. Buradan sonra pist yok.
0: Havalan.

0: Devam edin. Bu taraftan. Hadi, hadi. Çabuk olun. Hadi. Tamam.
1: Hadi.
0: Hadi. Evet, hadi. Devam et. Hadi. Bu tarafa hadi. Çabuk. Hadi. Bu tarafa. Çabuk olun.
1: McCoy. McCoy. Burada kimse yok.
2: Nasıl yani? Bu da ne demek? Kimse yok mu? Ne yapacaksınız?
3: Şimdi ne yapacaksınız? Buradan nasıl gideceğiz?
2: Kimse yok mu? Durun, durun biraz. Yetkili kim? Kaptan kim? Kaptan siz misiniz? Evet, şimdi ne yapacağız?
3: Şu işe bak. Sana soruyoruz. Nasıl havalanacağız? Söyler misin?
1: Köprünün yanındaki ikinci pistten havalanacağız. Toplanın, çabuk olun. Hadi, herkes uçağa binsin.
0: Tamam, sakin ol. Hadi geçin.
4: Sakin ol. Hadi çabuk.
0: Herkes sakin olsun. Lütfen efendim, adımlarınıza dikkat edin. Acele edin.
5: Benimle gel.
0: Tamam. Çabuk olun. Gidelim, hadi devam edin.
2: Hadi.
0: Hadi acele edin.
2: Hadi yerimize geçin.
0: Basamaklarda durmayın lütfen. Tamam, hadi herkes dikkatli olsun. Uçağa binin. Hadi.
6: Çekil kenara.
2: Annemi istiyorum.
6: Merak etme, burada kal, kemerini bağla.
0: Pekala. Oturun efendim. Lütfen oturun. Lütfen efendim. Otur.
6: Pekala.

0: Neden durdu kaptan? Gecikme neden?
1: Pistte yanan yakıt var.
0: Ne yapacağız peki?
1: Şu kuleyi görüyor musun? İçinde su var. Kule devrilince su pistteki yakıtın üstüne boşalacak. Kalkış için birkaç saniye kazanırız.
0: Peki ya devrilmezse?
1: Bilmiyorum. Bunu kalkmadan önce öğreneceğiz. Kabine geri dön. Bana orada gereklisin.

0: Paniğe kapılmayın lütfen. Yangın yok. Herkes sessiz olsun. Sakın korkmayın. Herkes sessiz olsun. Oturun lütfen, oturun.
1: McCoy.
2: Sakin ol. Her şey yolunda. Otur hadi. Sen olmazsan sıkılırım. Hadi, hadi. Sakın korkma.
0: Sol motorda yangın
2: çıktı. Her şey kontrol altında. Yolcuları sakinleştir.
0: Nasıl?
2: Nazikçe. Bu işin adamı sensin.
3: Havaya püsküren volkanik küller motoru tutuşturmuş.
4: Peki söyler misiniz? Diğer motorun durumu nedir?
3: Bilmiyoruz. İkinci motorun alev alma olasılığı var. İniş takımlarından biri de arızalı. Ve sadece okyanus var.
5: Merkez. Ben McCoy. Motorlardan biri yandı. İkinci motor da tutuştu. Hızı azaltıyorum. Onu söndürmeye çalışacağım.
6: Efendim, lütfen perdeyi kapat.
3: Geldiğin için sağ ol.
7: Pilot kim?
3: Yakınlarda işe aldığımız bir stajyer.
5: Tek motorumuz o ve yangını söndürmek zorundayız.
2: Hadi, hadi, hadi.
5: Kül bulutundan çıkıyoruz.

0: Yangın söndü. Stanley?
1: Ha?
0: Kabine dön. Son duruma bak.
2: Affedersiniz. Yemek servisi yapacak mısınız?
3: Ha?
2: Yani burada aç insanlar var.
0: Motorlardan biri tamamen durdu. Ayrıca iniş takımlarında da sorun var. En yakın havaalanı nerede?
3: Peter, en yakın havaalanını hazırlamalıyız. Bu şekilde uzun süre uçamazlar. En yakın alanı hazırla. Tek şansları bu.
4: Yeni haber geldi. İkinci kanalı açın.
5: Kontrol kulesi, acil durum söz konusu. Dinleyin, yakıt kaybediyorum. Karaya ulaşmama yetecek yakıt yok. Tekrar ediyorum, yakıt tankı
0: hasar. Kaptan Yu. Siz misiniz efendim?
5: Stajyer. Stajyer McCoy.
6: McCoy, yaşıyorsun.
0: Evet. Nasılsınız, iyi misiniz? Sandra nasıl?
5: Sandra iyi. Stanley nerede?
0: Burada, kulaklığı tak. Kulaklığı tak.
5: Stanley, beni duyuyor musun?
6: Beni duyuyor musun?
7: Ben seni asla terk etmezdim.
6: Stanley.
5: Stanley.
6: Beni duyuyor musun?
0: Efendim, efendim benim.
6: Sana güveniyorum. Yaşıyorlar.
0: Baban sonuna kadar direndi. Sonuna kadar bizi bekledi. Uçağımıza yakıt koydu. Somurtmayı bırak.
5: Yakıtımız azalıyor.
6: İşte plan. Suya inmeye çalışacağım. Gemileri çağıracağız. Hayatta kalan herkesi toplayacağım.
8: Seçeneklerini bilmiyorlar.
9: Tüm donanmayı oraya gönderebilirsiniz. Ama bu koşullar altında bir kargo gemisini suya indirmek intihar demektir.
5: Neo, ne kadar yakıtınız kaldı?
6: Ha, şansımız varsa 20 dakikalık.
5: İnmeyi başarabilir misin?
10: Peki bunun için prosedürümüz nedir?
9: Bunun için bir prosedür yok.
1: Ben bunu televizyonda görmüştüm. Bir adam vardı ve ekranda bir uçaktan diğerine gidiyordu. Havadayken.

0: Efendim? Benim bir fikrim var. Aslında herkesin bahsettiği o çılgınca fikirlerden.
1: Çılgınca mı? Şimdi ihtiyacımız olan şey bu.
0: Minimum irtifaya ineceğiz. 10.000 feet'e. Bu mümkün mü?
1: Evet.
0: Minimum hızda 350 knot'ta kalabilir misin en fazla?
1: Evet.
0: Kabin basıncı normale yakın olacak. Kapıyı açacağım. Kuyruğuna yanaşacağım. Sen de kargo kapını açacaksın. Ve sonra yolcularını uçağıma aktarmaya çalışacağız.
2: Bu mümkün mü acaba?
3: Teorik olarak evet. Ama bugüne kadar kimse denemedi.
0: Bay Smirnov, acil durum çağrısı yapmamız gerek. Belki de bu şekilde onları kurtarırız.
4: Bu gerçek hayat, sirk dünyası değil. Çok insan var.
3: Anlamıyor musun? Bu bir seçenek değil.
2: Ama uçak düşecek.
0: Bunu öneriyorum. Başka seçeneğimiz yok.
2: 117. O hayatları riske atamam. Tek motorun var ve uçağını kullanacak kimse yok. Senden istediğim bir an önce inmen.
0: Tabii inebilirsek. Stanley, bu askeri bir uçak. 200 paraşüt var. Her yolcu için yeterli. Yaklaşık 200 kadar.

0: Yolcuların dikkatini. Ben pilotunuz Alex McCoy.
1: Yakında anakaraya varacağız ve güvende olacaksınız. Yakınlarda bir uçak var ve yakıt deposu hasar görmüş. Yardım etmezsek başaramayacaklar. Büyük bir riske girip onları uçağımıza nakletmemiz gerek. Bu kararı yalnız veremem. Desteğinize ihtiyacım var.
0: Karar sizin. Bunu kaç kişi istiyor? Neden orada oturuyorsun? Git say.
2: Bu riske giremezler. Talimatlara aykırı. Başaramazlarsa bunun hesabını nasıl veririz?
3: Sizin için söylemesi kolay. Bu duruma hiç düşmediniz.
2: Emin misiniz?
4: Buna kim cevap verecek?
2: Öyleyse bunu yapalım.

0: işte orada.
1: Sakin ol, gördüm. Tamam çocuklar. İkiniz hazırlık yapın, kapıyı açın. Talimatımı bekleyin. Stanley?
2: He.
1: Birlikte çalışacağız, değil mi?
3: Gidip yardım edeceğim.
4: Seninle gelebilir miyim?
3: Hayır, burada yetkili sensin.
4: Annem o uçakta mı?
3: Bunu göreceğiz evlat.
0: İtin! İtin! Pekala, şimdi hep birlikte. Bir kez daha. Hadi hep birlikte, hadi bir kez daha. Evet. Kapı açılmıyor.
1: Kaptan, kapı açılmıyor. Üzgünüm.

0: Alex, beni dinle.
1: Baba? Baba sen misin?
0: Benim. Başka kim olabilir ki? Kim olabilir? Çok iyi dinle. Bir fikrim var.
1: Ne fikri?
0: Her zamanki gibi sıra dışı bir fikir. Alt kısımda bir kapak var.
1: Talimatlara göre uçak havadayken oraya inemeyiz. Yön bulma sisteminin bulunduğu kısım orası.
0: O talimatları ben yazdım ama onlar normal durumlar içindi ve durum normalin çok ötesinde.
2: Hemen o kısma girin.

0: Oradaki kargo kapağını açın. Mandalı çevirin. İşe yaraması gerek. İşe yaramazsa tekme atın. Bu şekilde yolcuları o kısımdan geçirebilirsin.
1: İşe yarar mı bilmiyorum.
2: Yaramasını sağlayacağız.
0: Yolcu nakli sırasında mesafenizi koruyun. Tamam mı?
1: Anlaşıldı.
3: Tekmeleyip açacağız.
2: Tamam.
3: Tekmeleyeceğiz. Üç dediğimde tekmeleyin.
2: Tamam.
1: Baba. Teşekkür ederim.
3: Üç.
4: Anne, anne neler oluyor?
5: Tamam, sakin olun. Sakin olun, sakin olun. Herkes sakin olsun.
6: Yolcuların dikkatini. Adım Sandra Coleman ve yardımcı pilotunuzum. Havadaki ikinci uçağa nakil olacağız. Valizlerinize ve çantalarınıza lütfen bakın. Bütün eşyalarınızı içine koyun. Kreminiz ya da jeliniz varsa yüzünüze ve ellerinize sürün. Paniğe kapılırsak hepimiz birlikte ölürüz. Lütfen, bu yüzden sakin. Birlikte lütfen, ve sakin olmalıyız.
7: Kızımın telefon numarasını vereceğim. Lütfen. Benim için onu haberdar eder misin, olur mu? Lütfen.
8: Hadi paniğe kapılma. Biraz sakinleşmeye çalış.
7: O şeyin içine giremem. Kalacağım. Üzgünüm. Benim adım Sophie. Lütfen onu tam 7 yıldır görmüyorum.
8: Ben ne yapayım ha? 2 çocuğum var. 2 çocuk birden. Benimle gelmeyin demiştim. Dinlemeleri iyi oldu. Biriyle tartıştım. Söylediği son şey şuydu. Sen bir budalasın. Beni kızdırmıştı. Kırgın ayrıldım.
6: Geri çekilin. Dikkatlice geri çekilin. Buraya, herkes ağın içine.
7: Tamam.
6: Geri çekilin.

0: Hazırız efendim.
1: Aynı hızda ve irtifada kalın. Mesafeyi koruyun.
2: Hayır. Lütfen. Lütfen buna izin veremem. Gidemez.
3: Sakin olun.
4: Bu çok ağır. Biraz yardım lazım.
2: Birileri yardım etsin lütfen.
4: Tamam. Hadi.
2: Çabuk olun. Hadi. Dikkatli olun. Tamam. Hazır. Bırak.